0: Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor 0538 052 14 87. Radyospor, sporun tek adresi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve

spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de ikinci hafta içerisindeyiz. Şu ana kadar ikinci haftada 8 karşılaşma oynandı. Öne çıkan maçları biz de programda ağırlıklı olarak değerlendireceğiz. Haftada bugün saat 21.30'daki Kocaeli Spor Ahmet mücadelesiyle sona erecek. Biz başlangıcı Beşiktaş'ta yapacağız. Beşiktaş dün Alanya Spor deplasmanındaydı. Şu ana kadar siyah beyazlı ekip Avrupa ve Lig'de oynadığı tüm maçları kazanmayı başarmış. Kalesinde de gol görmemişti ama dün bu seriler sona erdi Alanya Spor deplasmanında. 73'te Lima'nın kornerden bulduğu golle Alanya Spor mücadelede 1-0'a geçti ve üstünlüğünü maçın sonuna kadar korumayı başardı ve Beşiktaş'a bu sezonki ilk mağlubiyetini, ilk puan kaybını tattırmış oldu. Maçta hakem kararları da çok tartışıldı. Özellikle maçın henüz başında, ilk yarıda, ilk bölümdeki pozisyonlar. Aliti Trossard pozisyonu, kırmızı kart olması gerekir miydi, gerekmez miydi? 19'da Uhun attığı gol yine oyun içinde bir faul sebebiyle iptal edildi. Beşiktaş cephesi bu kararlardan pek memnun değil. İkinci yarıda da Vlahovic'in içinde olduğu pozisyonlar var. Penaltı beklediği, faul beklediği. Adnan Deniz Kayatepe ve VAR, Bülent Birincioğlu'nun bayağı konuşulduğu bir karşılaşma oldu. Maçla birlikte tartışmalı hakem kararlarından da bahsedeceğimizi söyleyeyim. Geçeyim dün aynı saatte oynanan diğer maça, Göztepe Gençler Birliği. Gençler Birliği geçen yıl son anda kümede kalan takımlardan biriydi ama bu yıla başkent temsilcisi çok iyi başladı. İlk hafta Fenerbahçe'yi kendi evinde 2-1 mağlup etti. Dün de Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü Gençler Birliği. Koyta'nın golü geldi 51'de ki Göztepe'de mücadelede bir penaltı atışından yararlanamadı. Şu ana kadar ligde 2'de 2 yapan tek takım konumunda Gençler Birliği liderlik koltuğunda oturuyor. Dünkü sonuçla birlikte bugün eğer Ahmet kazanırsa onlar da 2'de 2 yapacak. Ve liderlik koltuğunu Gençler Birliği'nden devralacak. Onu da aktarayım. Saat 19 seansında iki maç vardı. Trabzonspor Başakşehir'i konuk etti. Ligde kendi sahasındaki ilk maçına çıktı Trabzonspor ve ilk maçtan da Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Muhammed Salah maçın öne çıkan performansına imza attı. İki gol attı. Golleri sayılmadı. Penaltı bekledi, kendini hakem aldattığı söylendi. Onun haricinde çok iyi ara paslar attı, sürekli oyun içinde. Top ayağına her geldiğinde tehlike yaratan bir görüntüdeydi Muhammed Salah. O bildiğimiz Salah görüntüsüne yaklaştığını gördük. Trabzonspor özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla daha farklı bir galibiyet de elde edebilirdi. Ama skor 2-1'de kaldı Trabzonspor. İlk haftaki beraberlikten sonra ikinci haftayı galibiyetle tamamlamış oldu. Başakşehir'de ise tek gol 19'da penaltıdan Şomurodov'la geldi. Fakat Başakşehir'de çok iyi bir görüntü ortaya koyamadı Trabzonspor deplasmanında. Aynı saatteki diğer maçta Gaziantep Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gaziantep'te Radoy yönetimindeki ilk galibiyetini aldı bu sonuçla birlikte. 60'ta Sorescu ile öne geçti Antep. 64'te Bakuna'nın kırmızı kartıyla Antep aslında 10 kişi kaldı. Fakat Eyüp bir kişi fazla oynamanın avantajını kullanamadı ve mücadele bu sonuçla sona erdi. Cumartesi gününe geçelim. Cumartesi günü de Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesi ön plana çıktı. Fenerbahçe ilk haftayı mağlubiyetle geçirmişti. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde bir beraberlik gelmişti Lyon karşısında. Bu karşılaşmada herhangi bir puan kaybına tahammülü yoktu Sarı Lacivertlerin. Ve maça hızlı başlayan da Fenerbahçe oldu. Henüz 7. dakikada Vedat Muriç ile Fenerbahçe öne geçmeyi başardı. 3 dakika sonra kalesinde golü gördü ama o gole de reaksiyonu hızlı oldu. 20'de Greenwood penaltıyı kaçırdı ama seken topu attı. 33'te onun asistinde Asensio Fenerbahçe adına farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 3-1 bitti. İkinci yarıda Greenwood'da 49'da Fenerbahçe bir gol daha buldu 4-1.
Fakat ikinci yarının geri kalan bölümünde kalesinde de net pozisyonlar verdi Fenerbahçe. Ederson'un kurtarışları bu bölümde de Fenerbahçe'de ön plana çıktı. 96-4'te Deniz Türüç'ün golü de mücadelenin skorunu belirledi. Fenerbahçe 4-2 ile ikinci haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı. Cumartesi günü Çorum 0, Kasımpaşa 1 sonucu vardı. Benedicak, Kasımpaşa'nın golcüsü, yine golünü attı. Kasımpaşa'ya 3 puanı getirdi. Samsun Spor da Çaykur Rizespor deplasmanından 2-0'lı galibiyetle döndü. İlk hafta Göztepe ile bol gollü bir maç oynamıştı. Samsun Spor bu sefer kalesinde gol görmedi. İkinci yarıda büyük bir baskı görse de, kalesinde pozisyonlar verse de Rize o bölümden gol çıkaramadı. Samsun'da Mendez ve Fatih Kaya'nın golleriyle kazanmayı başardı. Ve haftanın açılış mücadelesinde de son şampiyon Galatasaray Erzurumspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başardı. İlk hafta Galatasaray kendi evinde Çorum'la berabere kalmıştı. Erzurum önünde de ilk yarıdan farka koştu Galatasaray. 12'de Şalai, 20'de Yunus Akgün ve 45'te Victor Osimhen golleri atan oyuncular oldular. İkinci yarıda da yine Osimhen sahnedeydi. 80'de attığı golle Galatasaray farkı 4'e çıkardı. 4 isabetli şutta 4 gol buldu sarı kırmızılı ekip. Bayağı yüzdeli bir mücadele oynadı Galatasaray. Erzurumspor'da bölüm bölüm iyi paslaştı. İyi bir takım kimliği gösterdi ama basit hatalar, kaptırılan toplar onların da farklı mağlup olmasına sebep oldu. Diyelim artık bugünle birlikte hafta bitecek ve yarınla beraber Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu revanş karşılaşmaları başlayacak. Fenerbahçe çarşamba günü oynayacak Lyon deplasmanında, ki Lyon da bu hafta bayağı bir rotasyonla çıktığı lig mücadelesini kazanmayı başardı. Onlar da özgüvenli şekilde Fenerbahçe maçına gelecekler. Perşembe günü de Beşiktaş ve Trabzonspor'un revanş karşılaşmaları oynanacak. Peki voleyboldan bahsedelim. Voleybolda da kadınlarda Avrupa Şampiyonası cuma günü başladı. Amili kadın voleybol takımımız ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup ettikten sonra dün de Slovenya ile karşı karşıya geldi. Bu maç 3-1 bitti. İkinci seti verdi milliler. Fakat 3 ve 4. setlerde hata yapmadı. O setleri 25-17, 25-16 alarak Finlen Sultanları şampiyonaya 2-2 ile başlamış oldu. Bugün de turnuvadaki 3. maçına çıkacak. Saat 19'da Macaristan'la oynayacak milliler. Sonra çarşamba günü Almanya maçı var ve cuma günü de Polonya ile çok büyük ihtimalle grup liderliği maçı olacak. O karşılaşma ve A grubundaki karşılaşmaları millilerin sona erecek. Millileri de 2-2 için tebrik edelim yine. Onlardan tabii ki madalya bekliyoruz. Diyelim transferle ilgili özet yapmadım, ona girersem uzun sürer ama en sıcak gelişmeyi söyleyeyim. Fabinho, Trabzonspor'un yeni transferi, onun da bu sabah İstanbul'da olması bekleniyor. Bordo Maviler Fabinho ile birlikte bir santrfor transferi daha yapabilir. Yani bir ayrılık daha kaçınılmaz gözüküyor Bordo Mavili ekipte. Belki maçla birlikte araya o transferi de sıkıştırabiliriz diyeyim. Şimdi şarkı ve reklam aramıza gidelim. Aradan sonra önce Alliance Spor Beşiktaş maçıyla başlayacağız.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL, 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Süper Lig'de ikinci hafta oynanan maçları değerlendirmeye başlayacağız. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi haftalar.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Dün Beşiktaş Alanya Spor deplasmanındaydı. Siyah beyaz ekip şu ana kadar Avrupa'da oynadığı 5 maçın tamamını kazanmıştı. Kalesine gol görmemişti. Lig'deki ilk hafta Eyüp Spor'la kendi evinde rotasyonlu sayılabilecek bir kadroyla çıkılan maçta yine bir sıfırlık galibiyet gelmişti Beşiktaş için. Her şey toz pembe gözüküyordu. Yıldız transferleri geldi. Trossard ilk 11'de forma giymeye başlayıp fark yaratmaya başladı. Vlahovic oyuna girdiği anda iyi seviyede olduğunu ilk karşılaşmadan gösterdi. Dün bence yine fizik olarak iyi gözüktü Dušan Vlahovic. Ama Beşiktaş açısından dün çok iyi bir oyun ortaya konamadı. Alanya Spor geçen yıl da João Pereira yönetiminde bu tarz karşılaşmalarda çok farklı oyunlar ortaya koymuştu. Dört büyükleri de zorlamayı başarmıştı. Zaman zaman galibiyetler almıştı onlara karşı. Bu sezonda o durum devam ediyor. Alanya Spor yine Beşiktaş'ın işini dün bir hayli zorlaştırmayı başardı. Beşiktaş'ta da Italiano ufak çaplı diyebileceğimiz bir rotasyon tercih etti. Stoper'de Calo'yu dinlendirdi. Agbadu'yu oynattı ki bu rotasyon mu demek lazım? Bu sezonki ideal 11'e göre evet. Ama normalde zaten beklenen Agbadu'nun oynaması Stoper'de. Murillo'nun olmadığını, Taylan oynadığını gördük. Ve orta sahada da Olaytan'ı dinlendirdi. Ndidi ile daha defansif bir kurguyla Beşiktaş mücadeleye başladı. Ve Alanya Spor karşısında pozisyon üretmekte, net pozisyon üretmekte Beşiktaş karşılaşma boyunca zorlandı. Aslında maçın senaryosu Beşiktaş açısından daha kolay ilerleyebilirdi. Henüz 10. dakikada tartışmalı bir pozisyon oldu. Aliti'nin Trossard'la girdiği o mücadele, net bir şekilde hareketi var Trossard'a doğru Aliti'nin. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu görmedi. Pozisyonda topa bakıyordu. Top başka yerdeydi. Onun hani pozisyonu kaçırması anormal değil. Belki yardımcı sürebilirdi ya da işte VAR'ın devreye girmesi beklenirdi. Fakat VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi hakeme. Ve mücadele 11-11 devam etti. Ben de
1: neden gelmedi sence?
0: Pozisyonu izlerken kırmızı kart olduğunu düşündüm ben de. Niyet iyi değil. Dünya Kupası'nda bunun çok daha hafifine galiba Güney Afrikalı oyuncu kırmızı kart görmüştü. Belki hatırlarsın ilk karşılaşmada. Rakibiyle topsuz alandaki bu mücadelesinden dolayı. O da tartışılmıştı hani çok mu kolay kırmızı kart diye. Ama hani onun kırmızı olduğu yerde bu ayrı ayrı kırmızı kart diye düşünüyorum ben de. Pozisyonu birkaç açıdan tekrar tekrar izledim. Ama hakem VAR siyah beyaz bir hata olarak görmedi demek ki. Neden görmedi bilmiyorum. Açıkçası bir açıklamam yok. Fırat Aydınus galiba kırmızı kart demiş, tweet atmış. Trio gece ne dedi bilmiyorum. Ona da belki birazdan bakarız. Ama maçın da bir anlamda kaderi o pozisyonda değişti. O pozisyondan bir 10 dakika sonra Beşiktaş Yangio'yla golü buldu. Fakat golde de yine hakemin bir faul tespiti oldu. Orada Aliti'ye faul yaptığını düşündü Ohun. Açıkçası izlerken çok üzerinde durmadım pozisyonun. Ben faulün normal olduğunu bu tarz pozisyonlarda savunmacıları, hakemler kayırıyorlar ki ben kolay faul düdüğüne karşıyım. Ama oluyor bu futbolun içerisinde. O da öyle bir pozisyonu çekiyor gibi gördüm Ohu. Ama orada da gördüğüm yorumculardan Fırat Aydınus o pozisyonun da hani gözüken açılarda herhangi bir faul olmadığını, olsa olsa karşılıklı bir faul olduğunu ve hani devam olması gerektiğini söyledi Fırat Aydınus. Orada da Beşiktaş şansı yaver gitmedi diyelim hakem şansı konusunda. Ve dediğim gibi geri kalan bölümde de Beşiktaş Alanya Spor'u açmakta zorlandı. Maç hani 0-0 bitecek gibi gözüküyordu açıkçası. Ama orada da bir duran top farkıyla Alanya Spor golü buldu. Bu farkı da nasıl yarattı Alanya Spor? Maç sonu Pereira'nın açıklamasından öğreniyoruz ki bu dönemde yeni bir duran top antrenörü almış Alanya Spor. Ve hazırlık maçlarında da çok iyi goller atmışlar duran toplardan. Dün de keza duran toptan bu şekilde golü bulduklarını söylüyor. Bu konuya kafa yoran bir isim demek ki Pereira'da. Zaten oynattığı oyunda bence geçen yıl da iyiydi. Çok iyi sonuçlar alamasa da. Dünkü karşılaşmada da sağlam duran bir Alanyaspor gördüm. Sert oynayan bir takım. Çok yıldız isimleri yok ama o yıldız isimler olmamasına rağmen iyi bir takım oyunu oynatan bir Alanyaspor var. Benim sevdiğim, takdir ettiğim bir durum bu. Dün Alanyaspor hani gümbür gümbür oynadı mı? Hayır. Ama Beşiktaş'a karşı belli bir sertlikte oynadı. Hakem şansı da yanında olunca 1-0 kazanmayı başardı. Futbolda bazen oluyor bunlar. Dün Alanya'nın lehine gelişti. Hakem kararları diye düşünüyorum. Böyle bir açılış yapayım. Daha devamını getiririz ama Ali abi senden de yorumlar alalım.
1: Evet, iki kritik pozisyon. İkisi de maçın ilk bölümünde. O pozisyonlardan bir tanesinde Beşiktaş istediğini alsa büyük ihtimalle maçı kazanacaktı. O avantajı maç sonuna kadar sürdürebilirdi. Çünkü maçın genelinde hani sadece Beşiktaş değil Alanyaspor da pozisyon üretmekte çok zorlandı. İki takım da birbirinin kilidini açamadı ki Alanyaspor'un zaten çok fazla risk almada niyeti yoktu maçın genelinde. Fakat ben Oh'un pozisyonunu çok daha kritik görüyorum. Çünkü eğer öyle bir ikili mücadeleye izin verilmeyecekse ligde neye izin verilecek? Bunu hep ben seninle konuşuyorum. Yani orada Alite'nin kendini yere bırakması ki yani bunu yıllardan beri yapan bir oyuncu. Biraz oyuncunun profilini bilen de 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağını tahmin eder. Ama yani hakem o kadar kolay düdük çaldı ki ondan sonra bazı pozisyonlarda da alakasız sertliklere izin verdi. Orada da bir standartı yoktu. Hani öyle başladın öyle bitir. Yok öyle bitirmedi karşılaşmayı. Ama futbol gol için oynanan bir spor. Ve biraz böyle mücadele olacak. Biraz itme kakma olacak. Ama her teması gören futbolcu kendini yere bırakırsa o zaman zaten oyun oynanmıyor. Dün bence Oh'un pozisyonu, Alite Oh'un pozisyonu çok daha kritik. Çok daha bence net şekilde gol verilmesi gereken bir pozisyondu. Diğer pozisyonda da vurma var. Hani o vurmaya işte sen anlattın. Verilir mi? Verilir tabii ki. Zaten işte hakem hocaları da kırmızı kart dedi. VAR'ın iki pozisyonda devreye girmemesini anlamadım. Neden girmedi VAR?
0: Bu arada bir pozisyon daha var. Alanyaspor'un penaltı beklediği Agbadu'nun Ümit'in yüzüne yaptığı müdahale. İkinci yarıda.
1: Duran topta.
0: Duran topta. O duran da topta. Trio penaltı demiş. O da Alanyaspor aleyhine bir karar olmuş. Onu da söyleyeyim.
1: Yani orada da bilmiyorum. Hani doğal pozisyonda mı geliyor eline? Eline öyle geldiği zaman dikkatsizlikten veriyor mu? Çünkü
0: elini açıyor Agbadu abi ya orada.
1: Agbadu biliyorum açtığını zaten. Suratına da geliyor da. Hani orada bir kasıt var mı? Kasıt olmadığı zaman o tarz pozisyonlar verilir mi direkt? Onda tam emin değilim ben.
0: Yani oyuncunun biraz dikkatli olması lazım. Orada zaten herkes dip dipe elini açtığında bir oyuncunun yüzüne gelebileceğini bence hesap etmesi gerekiyor.
1: Yani olabilir, ona çok böyle hani kuvvetli bence bir şey söylemeyeyim o pozisyonla alakalı olarak. Şimdi işte bugün geldik. Daha bismillah sabah saat 7. Sen açılışı yaptın. Açılıştan sonra 5

0: maçına geçtik. Şimdi böyle çok olmaması lazım. Direkt böyle hakem kararlarıyla başlamaması lazım. Bu hakem geçen sene Konyaspor Fenerbahçe maçında da Fofana ile değil mi? Oğuz'un pozisyonu kaleci Fofana'ydı. Oğuz'un pozisyonunda o faali kaçıran hakemmiş. Aynı hakemmiş.
1: Görmeye.
0: Dün onu da şeyler sosyal medyada yazdılar. Bunlar oluyor işte. Onun dışında Beşiktaş açısından tabii istenilen oyunun ortaya koyulamadığı bir mücadele oldu. Özellikle Beşiktaş'ta Olayta'nın yokluğu merkezdeki enerjiyi biraz açıkçası almış gibi gözüküyor. Çünkü hani Endidi bambaşka bir profil, Olaytan bambaşka bir profil. Olaytan hani işin içine dinamizm katmakla beraber top ayağına geldiğinde yaptığı driplingle beraber de rakibin de dengesini bozabilen, aynı zamanda takımı biraz da hızlandırabilen bir oyuncu. İlk yarıda Beşiktaş birkaç kere Trossard Rıdvan bağlantısıyla ceza sahası içerisinde yarım pozisyonlar buldu. Orada Rıdvan'ın çıkardığı toplar tam istediği gibi gitmedi. İstediği oyuncularla buluşturamadı Beşiktaş. Diğer tarafta Taylan Çerni ikilisi tam olarak verimli bir şekilde işledi denilemez. Orada çünkü Mourinho ile Taylan'ın yine oyuncu profili arasında ciddi bir fark var. Taylan biraz daha dengeli kaldı. Biraz daha Rıdvan üzerinden gitmeye çalıştı Beşiktaş. İş orada tamamen Çerni'ye kalınca Çerni de yine karşılaşma boyunca böyle bazı basit hatalarla beraber yapmaması gereken top kayıplarıyla hem Beşiktaş'ı geri koşturmak zorunda kaldı hem de olası pozisyonları harcadı Çerni. Bunu zaman zaman yapıyor. Bu topu ayağından açma işi Çerni'de var. Bir şeyler düşünüyor ama uygularken istediği gibi olmuyor. Dolayısıyla o taraf çok işlemedi. Artı o tarafa merkezden kayarak destek veren oyuncu sayısı da azdı Beşiktaş'ta. Yani Çerni dün bayağı yalnızları oynadı. Zaman zaman Orkun gitti ama yeterli olmadı. Merkezde az önce söylediğimiz hani Ndidi Olaytan oyuncu profili farkı ki dün futbol severler görmüştür. Orkun da çok iyi bir gününde değildi genel olarak. Böyle olunca Beşiktaş savunmada yine bir problem yaşamadı. Aslında maçın çok büyük bir bölümünde. Hani savunma anlamında Alanyaspor gol atıyor, Alanyaspor'un golü geliyor, Alanyaspor Beşiktaş'a baskı kurduğu gibi bir durum olmadı. Maçın neredeyse hiçbir bölümünde. Fakat duran top da güzel bir duran top, iyi bir yükseliş, güzel bir kafa, iyi yere gitti top. Orada çok fazla yapabileceğin bir şey yok. Olaytan'la oyuncu gidiyor. Hani Olaytan'la golü atan oyuncu arasında da fizik olarak, boy olarak ciddi bir fark var. Yani Olaytan yükselse de pek o topu alabilecek gibi gözükmüyor. O noktada zaten o dakikalar herkes tahmin etmiştir. Yani atanın kazanacağı dakikalar gibi gözüküyordu artık maçta o dakikalar. Hani bir takım 1-0 öne geçtikten sonra diğerinin maçı çevirmesi çok kolay değildi. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle beraber hani Beşiktaş'ın temposu çok yükseldi mi dersen pek yükselmedi. Beşiktaş tabii ki golden sonra biraz zorlamaya çalıştı ama yeteri kadar o tempoyu yükseltemedi. Neticede nasıl bir karşılaşma oldu? Yani hakem şanssızlığı yaşadı Beşiktaş, orası kesin. O iki pozisyondan biri belki ikisi lehine çalınsa işler farklı olurdu. Ama olmadı. O olmayınca da Beşiktaş bir duran topla maçı kaybetti. Moraller bozuldu tabii Beşiktaş'ta, onu söylemek gerekiyor.
1: Tabii böyle bir hava yakalamışken, rakiplerin ilk hafta puan kaybetmişken sen 2'de 2 yapıp haftayı rakiplerin önünde bitirebilirdin. Şu an Galatasaray'ın gerisinde Beşiktaş, işte Fenerbahçe ile puan puana, Trabzonspor'un da gerisine düştü. Büyük bir avantaj kaybetti. Kimse istemez. Şimdi Zalgiris maçıyla belki tekrar bir galibiyet ve bir hava yakalamaya çalışacak Beşiktaş. Ama mesela şeyi de anlamadım. Dün Italiano neden Murillo'yu ya da Olaytan'ı yedek bıraktı ya da Jalo da söylenebilir. Hani rotasyon, az bir rotasyon yaptı aslında, ideal belki bu açıdan ama sonuçta Zalgiris maçı ilk maç 3-0 kazanılmış. Rövanş için herhangi bir soru işareti yok kimsenin kafasında. Oyuncularla ilgili acaba çok sınırdalar mıydı ki bu maçta yedek kulübesinde başlatıldı? Oradan bir eleştiri alabilir gibi geldi sonuca bakarak, açıkçası da bunu söylüyorum.
0: Valla çok büyük ihtimalle değerlere bakılmıştır Mert. Oyuncular üst üste hafta içi oynadılar. Ve oyunculara bir yük bindi.

0: söylediğim gibi yani 12, 13, 14 oralara da ihtiyaç var Beşiktaş'ta sezon boyunca. O yüzden belli performanslar alması lazım. Yani Ndidi'yi şu merkez rotasyonunda tamamen görmezden gelemezsin. Bence mümkün değil. Çünkü hani Ndidi'den sonrası da pek yok Beşiktaş'ta. Yani 3 tane oyuncusu var Beşiktaş'ın merkezde. Dördüncüsü Ndidi olarak gözüküyor. Ondan sonra pek de hani sezon boyunca net olarak güveneceğin bir oyuncusu yok Beşiktaş'ın. Murillo'nunki daha çok ben şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Az önce bahsettiğim fiziksel durumla alakalı olarak. O yüzden o tarz oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş'ın devreye girmesine ihtiyacı var bu oyuncuların. Şimdi bunun da çok bahanesinin olmaması lazım. Şimdi az önce sen ne dedin? Alanyaspor'un kadrosundan bahsettin. Yani Alanyaspor'un kadrosu öyle korkutucu, vay be diyeceğin, ondan sonra vay bu adamı da nereden bulmuşlar diyeceğin bir oyuncusu yok Alanyaspor'un. Bu noktada Beşiktaş'ta hani eğer sağ bek rotasyonu yapıyorsa, merkezde bir oyuncu değiştiriyorsa, ne bileyim 3 tane stoperinden 2 tanesi hala sağdaysa, bunun bence çok bir bahanesi olmaz. O performansı takım olarak ortaya koyması gerekir. Ha, dün tekrar söylüyorum yani hakem kararları bir tanesinde Beşiktaş'ın lehine olsa bu maç böyle olmazdı. Ama bu da var futbolun içinde. Neticede Beşiktaş genel anlamda istediklerini yapamadı. Yani o üst üste karşılaşmalar mı dersin? Büyük ihtimalle onun etkisidir. Çünkü yani çok da havaya girilebilecek bir durum yok Beşiktaş açısından. Çünkü havaya hani ligde böyle 6-7 maç üst üste kazanırsın. Rakiplerin çok önüne geçersin. Ne bileyim hafta içerisi işte Fenerbahçe'nin Lyon maçı olduğu gibi sıkıntılı bir rövanş vardır. Öyle bir şey biraz seni dağıtır. Yani bu karşılaşma için ben ağırlıklı olarak şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani fiziksel durumla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hava da bayağı zorlayıcıydı oyuncular açısından. Neticede o istenilen performans gelmedi. Beraberlik olası gözüküyordu. Orada da duran top tehditini Beşiktaş tam olarak savuşturamayınca böyle bir sonuç ortaya çıktı. Neticede geçen hafta Alanyaspor Antep deplasmanındaydı. Alanyaspor'un tüm maç boyunca 9 kez Antep rakip ceza sahasında topla buluştuğunu unutmayalım. Yani bütün maç boyunca Alanya'nın 9 kez işte topla buluşan bir takım. Hani Alanya öyle ahım şahım bir takım değil. Öyle bir performansı yok. Dün de öyle bir performansı yoktu. Ama böyle bir sonuç geldi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120

0: işte kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte.

0: 7.37 saatlerimiz Alanya Spor Beşiktaş maçını konuşuyorduk. Dinleyici mesajları da okuyacağım birkaç tane. Ondan önce Dušan Vlahović'ten bahsetmek istiyorum. O da dün ikinci yarıda skor 0-0 iken Uh'un yerine oyuna girdi. Girdikten sonra da fiziki olarak bayağı iyi bir mücadele verdi rakip stoperlerle. Boğuştu. Ayakta kalmayı tercih ediyor genelde Vlahović. Kendini kolay yere bırakmıyor. Bunun da dezavantajını dün yaşadı. İki oyuncuyu sırtına aldığı pozisyonda bir taraftan Aliti çekiyor, diğer taraftan Ümit de boğuşuyor. Orada en son müdahaleyi Ümit yaptı. Ama pozisyon...
1: Süper Lig'in stoperleriyle tanıştı. Aliti ile bir pozisyonda da şeyde...
0: Kolay faul diyor aldı Aliti. Onu hatırlıyorum ben.
1: Bir de merkezde de Aliti takip etti orada. Evet. Ondan sonra ekranda gösterdi, arkasından söyleniyordu. Aliti'nin.
0: Zaten öncesinde onda bir sıkıntı yaşadı. Üzerine bir şeyler dedi Vlahović. İşte Aliti'nin kolay faul düdüğü aldığı yine bir baskıda ceza sahası içinde pozisyon var. Bir de Ümit Aktay'la bir ikili mücadele girdi. Sorulan yapılan ortada. Orada da Beşiktaş penaltı bekledi. Ama o pozisyon gördüğüm kadarıyla daha çok karşılıklı bir çekme tespit edilmiş. Faullük, penaltılık bir durum yok denmiş. Ama bayağı mücadele içinde dar alanda etkili olabileceğini yine bir sıfırdan sonra kaçırdığı pozisyonda gösterdi topu. O kısa mesafede soluna çekti. Şut açısı yarattı kendine. Daha güçlü vurabilirdi belki ama yerden köşeye vurmayı tercih etti. Orada da kalecinin kurtarışı ön plandaydı. Ama bu Vlahović bireysel olarak da çok katkı verir. Kendi de pozisyon yaratır. Bir duran top şansı da geldi. Fakat orada Mourinho kullandı enteresan şekilde. Dušan Vlahović kullanmadı. Mourinho'nun frikik özelliği var mıydı? Daha önce gördük mü? Ben topun başına, hani Orkun sağdayken Orkun geçer diye düşünüyordum. Mourinho geçti, Vlahović geçti. Ben ikisini görünce Vlahović vurur diye.
1: Orkun niye vurmadı? Uzak diye mi?
0: Yoruldu bence Orkun.
1: Olabilir.
0: Dün yine sen çok dikkat ediyorsun Orkun'un son bölümdeki yorgunluğuna. Bir korner öncesi mi? Korner kullanmaya da zaten gitmedi. Böyle dizlerinin üzerine doğru eğildi Orkun. Böyle bir 10-15 saniye soluklanmak istedi. O da çok efor harcadı dünkü karşılaşmada. Oyundan da çıkmadı değil mi Orkun? 90 çıkmadı. Dakika sahada kaldı. O yüzden ben yoruldu diye düşündüm.
1: Orkun. Olabilir, olabilir. Belki mesela hafta içerisindeki Zalgiris maçında dinlendirilebilir, hı hı, Orkun. Ya da oyuna sonradan girebilir ihtiyaca göre. Ama belli bir yorgunluk var maçın sonlarında. Ya yani Vlahović çok kaliteli bir oyuncu. Her haliyle onu belli ediyor. Fizik olarak da zaten beklenenin üzerinde geldi. Ve dikkat edersen hemen 30'ar dakika oynamaya başladı. 35'er dakika. Yani kısa süre sonra 11'e de başlayacak. 11'de de başlayacak demektir. Dün o da beklentilerin altında kaldı. O da birkaç pozisyonda topu ezdi. Ayağından kaçırdı. İstediklerini yapamadı. Yani dün takım olarak Beşiktaş'ta bireysel performanslar beklentilerin altında kaldı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Dün şimdi ben size sorayım. Beşiktaş'ın en iyisi kimdi? Kim mesela Beşiktaş'ın en iyisi? Düşünürsün çünkü ön plana çıkan bir performans yok. Ya da şöyle bir soru sorayım. Biraz daha genelleyeyim. Mesela maçın en iyisi kimdi? Maçın da öyle çok ön plana çıkan, çok iyi bir performans gösteren oyuncusu yoktu. Dün biraz kör dövüşü şeklinde giden bir 90 dakika oldu. Süper Lig'de de böyle maçları, hele işte ikinci yarı belli bir dakikaya kadar golsüz gidiyorsa genelde atan kazanıyor zaten. Hani Süper Lig'in klasiklerinden biri bu. O yüzden dün kalite olarak bence ne Alanya Spor'dan ne de Beşiktaş'tan beklenen şeyi görmedik. Evet, bir mücadele vardı. İşte bir şeyler oynandı ama organizasyon

0: olarak, kalite olarak ve fiziksel seviye olarak bence lig standartının altında bir 90 dakika oldu.
1: Alanya'nın yedek kulübesine baktın mı hiç? Yanis Hagi yedek kulübesinde oyuna girmedi. Cedric geçen yıl o da kupadaki Trabzon maçında benim dikkatimi çekmişti. Birinci ligi izleyenler zaten daha net oyuncuyu biliyorlar. Çok beğendiğim bir oyuncu Alanyaspor'un yeni transferlerinden. Bu iki oyuncu da süre almadı. İleri uçta Alanyaspor'da eminim birçok futbol severin, yani ben öyle olduğum için öyle düşünüyorum, çok da tanımadığı bir isimle oynadı Alanyaspor. Arda Usluoğlu 17 numara. İbrahim Kaya zaten geçen yıl Alanyaspor'da tanıdığımız bir oyuncuydu. O da dikkat çekiyordu performansıyla. Gerçekten çok böyle bilinmeyen, az bilinen oyuncularla. İşte orta sahada mesela Alanyaspor'da Makuta'nın yanında senin çok sevdiğin Baran Ali Gezek. Geçen yıl o da Eyüp'te herhalde bitirdi. Kayseri'den tanıyoruz. Genç diyebileceğimiz bir oyuncu. Yani bu çok takdir edilmesi bir durum diye düşünüyorum. Tam bir teknik direktör dokunuşu. Bireysel kaliteyi yükselten bir dokunuş Pereira'dan kesinlikle. Ben bu tarz takımların başarılı olmasını istiyorum. Dünkü maçtan bağımsız, yani Beşiktaş maçından bağımsız. Her şeyin kaliteyle açıklanmadığı, takım oyununun da ön plana çıkarıldığı bir düzen bizim futbolun ilacı, ama şu an tam tersi yöne doğru gidiyoruz.
0: Fakat takım olarak da hani sen çok beğendin mi takım oyunu olarak
1: Beğendim
0: Alanya'yı?
1: Beşiktaş'a karşı. Hani çok hücum oynamadı ama çok sağlam duran bir takım. Sağlam bir takım yani Alanyaspor. Öyle
0: Tamam,
1: adlandırabilirim.
0: sağlam takım ama yarın öbür gün şimdi kazanmak zorunda olduğu karşılaşmalarda ya da denk güçte karşılaştığı rakiplerde mutlaka oyunun gelişmesi gerekiyor. Çünkü geçen hafta mesela Antep maçı ona bir örnekti. İşte o yüzden söyledim zaten. Rakip ceza sahasında 9 kez topla buluşma diye. Çünkü mesela şu takım sana şeyi düşündürmüyor mu? Bu takım nasıl gol atar? Alanya açısından bence o net bir soru işareti. Yani bu takımda gol nereden gelecek? Nasıl gol atacak diye bence bayağı düşündürüyor.
1: Olabilir. Göztepe de öyle. Savunmasıyla bu takım ön plana çıkıyor. Geçen yıl da az gollü maçlar oynadı.
0: Alanya'dan bahsediyorsun.
1: Alanya'dan bahsediyorum. Göztepe de geçen yıl, hani onların da hücumu ya da hücum futbolu çok iyi değil. Uzun toplar, direkt toplar, taçlar, duran toplar. Geniş alanda etkili oyuncular. Tabii ki Göztepe Alanya'ya göre gole daha yakın. O anlayışıyla farkındayım ama Alanya'nın da savunması bence fark yaratan unsur. Hücum konusunda dediğin gibi gelişimi açık. Yani Alanyaspor, ben hazır çok iyi bir takım hani kesinlikle demiyorum ama bütçesine göre, oynattığı oyunculara göre bence sahadaki performans çok iyi diyorum. Mesela dün Maestro da yoktu
0: Evet.
1: orta sahada. Yani bu takımın
0: Maestro ne yoktu?
1: sakat gözüküyor. Bu arada Göztepe'de giden ise El Cezire'ye transfer oldu. O da ligde orta saha olarak beğenilen isimlerden biriydi. Maestro'nun da hep transferi konuşuldu. Şu an hala kadroda ama sakat gözüküyor. Hani bu tarz bir kadroyla bu başarıyı elde etmek benim hoşuma giden. Yoksa tabii ki daha hücumu iyi olsa Alanyaspor'un çok daha iyi olur. Ona itirazım yok.
0: Dün hani benim baktığım kaynakta Beşiktaş'ın en iyisi olarak 7.4 ile Emirhan denmiş. Emirhan iyi bir maç çıkardı. Evet, iyi bir maç çıkardı. Diğer tarafta da Alanya'da da kaleci Victor denmiş.
1: Beşiktaş'ın kaçan net pozisyonu sıfır gözüküyor benim baktığım kaynakta. Gol yok. Kaçan net pozisyon sıfır. Alanya'nın bir golü var. Kaçan net pozisyonu da bir gözüküyor.
0: Hangi pozisyon?
1: Kaçan net mi? Bilmiyorum. Aklıma gelmedi benim de.
0: Beşiktaş'ın yok. Ya orası kesin.
1: Şey yok.
0: Beşiktaş'ın yok öyle bir
1: Alanya
0: pozisyonu.
1: sonda gol iptal edildi ama onu saymıyordur. Sonda karşı karşıya kaldı olsaydı.
0: Alanya'nınkini ben de hatırlayamadım. Hangi pozisyonu saydılar diye onu.
1: Evet. Özeti de yeni
0: Ha
1: izledim.
0: şey mi? Taylan'a çarpan top olabilir.
1: Ha evet. İkinci yarı
0: Orada
1: başı.
0: Alanya'nın belki en iyi hataydı o zaten.
1: Doğru. İkinci yarı başı o.
0: Orada Taylan'a çarpıp kornere
1: Evet.
0: gitti ya.
1: Orada
0: O
1: Taylan olmasa
0: pozisyon
1: gol olacaktır
0: olabilir.
1: büyük ihtimalle.
0: Evet, o pozisyon olabilir.
1: Doğru o. Odur.
0: Başka yok çünkü.
1: Odur. Nübele gelmedi orada da top.
0: Evet.
1: Evet, o pozisyon organize bir atakta Alanyaspor açısından. Birkaç mesaj okuyalım. Genelde tabii hakemle ilgili
0: Beşiktaşlı taraftarlar
1: yorumlar
0: sinirli.
1: var.
0: Bayağı sinirli. Dün Beşiktaşlı taraftarların siniri bozuldu. Hakemin işte maçın başındaki o iki pozisyonuyla beraber ciddi bir isyan var. Mesajları da direkt olarak yansımış.
1: Beşiktaş'ın yediği duran topta da hakem Beşiktaş'ın konsantrasyon

0: Bunu bozdu. Bu da gözden kaçıyor demiş. Kasta orada oyuncuları uyardı. Vlahovic ile Enes arasında bir ikili mücadele ederken birkaç kez uyardı. Onu kastediyor herhalde dinleyicimiz de. Bu her hakem yapıyor. Oradan da bir
1: Evet ya
0: şey
1: yani oradan
0: bulmayın. Hani
1: evet.
0: dün maçta hakemle ilgili bulunacak çok şey var da. Bilmiyorum başka bir şey varsa benim kaçırdım bilemem ama oysa kasıt ondan bir şey olmaz. O her hakem yapıyor o uyarıları. Beşiktaş Kupa'da Konya maçında aynı hakem tarafından doğrandı. Bu maçta da aynı hakem tarafından doğranması tesadüf mü demiş. Antalya'dan Ali Omay böyle bir mesaj göndermiş.
1: İkili mücadeleleri iyi süzemeyen bir hakemin ben çok fazla yükselemeyeceğini, çok fazla ileri gidemeyeceğini düşünenlerdenim futbolda. Bence en önemli konu futboldaki o ikili mücadelelerde niyeti anlamak, oyunun doğallığını anlamak, onu süzmek ve ona göre karar vermek. Kimi maç daha sert olabilir, kimi maç daha normal seyrinde gidebilir. Ama orada doğru kararları vermek bence hakem kalitesini belirliyor. Adnan Deniz Kayatepe'de bence o pek yok. Yani ikili mücadelelerde ciddi hatalar yaptığını düşünüyorum. Kimi zaman çok kolay faul düdüğü çalıyor. Yani hiçbir şey yok ortada, faul düdüğü çalıyor. Kimi zaman da çok sert bir ikili mücadelede artık yani sen benim formamı çekiyorsun, ben senin formanı çekiyorum. Orada bir şey çalmıyor. Dolayısıyla bence pek ileri gitmesi kolay olmayan hakemlerden biri. Bu benim görüşüm.
0: Evet. Dün en kolay düdükleri çaldı Adnan Deniz Kayatepe ya da çalmadı. Hani Oh'un Ali ile pozisyonunda yere bıraktı kendini Ali'ti. Gördü. Hani müdahaleye belki çok bakmadan savunma oyuncusu orada kendini o şekilde savuruyorsa herhalde çekme vardır dedi. Golü iptal etti. Kırmızı kartlık o Trossard'ın pozisyonu zaten görmedi. Onda bence Adnan Deniz Kayatepe'lik bir şey yok. Pozisyonu ben sabah tekrar izledim. Dün o göze bakmamıştım. Top çünkü başka bir yerde. Başka bir yere gidiyor. Adnan Deniz Kayatepe başka bir yere bakıyor. Orada VAR'ın dahli var. Bülent Birincioğlu galiba değil mi dünkü VAR
1: Evet o.
0: hakemi. Bir eleştiri yapılacaksa bence direkt olarak ona yapılmalı. İşte Vlahovic'in o çekildiği pozisyonda iki oyuncu arkasındayken orada da vermedi. O da bence verebileceği bir pozisyondu. Tercih etmedi. Alit'in işte savunmadan çıkarken Vlahovic'in yaptığı faale hemen kolay düdük çağdan. Ne kolaysa onu yaptı. Adnan Deniz Kayatepe. Ben de beğenmedim. O yüzden performansını dün. Engin İstanbul'dan bu maç gereksiz yere rotasyonlu takım çıkardığı için önce hocaya yazar, sonrasında Beşiktaş'ın golünü, penaltısını ve rakibe kırmızı kart vermediği için hakeme yazar. Ondan sonra da transferleri zamanda yapmayan yönetime yazar diyerek kılıçtan geçirmiş herkesi.
1: Yani tabii hiçbirine katılmıyorum hakem dışında. Hani tekrar söylüyorum Beşiktaş 2-3 tane oyuncusunu değiştirdiği zaman eğer krize girecekse Süper Lig'de o zaman kapatalım Beşiktaş'ı. Yani öyle bir dünya yok. Yönetim transferleri zamanında yapmadı diye bir şey yok. Beşiktaş Trossard'ı da Vlahovic'i de Salih Özcan'ı da Nübel'i de bu şeyde oynattı. Bu karşılaşmada oynattı. Bir süreden beri kadroda. Beşiktaş'ın şu an artı transferlere ihtiyacı var. Kadro derinliğini ve rotasyonu kuvvetlendirecek. Yoksa Beşiktaş'ta şu 11'den kim değişecek?
0: Çerni.
1: O kadar. Başka bir oyuncu değişmeyecek Beşiktaş'ta. Yani kolaya kaçmamak lazım böyle durumlarda. Yani bir puan kaybı oldu. Puan kaybının sebebi rotasyon. Puan kaybı oldu. Yönetim transferleri getirmedi. Hayır yani bu işin kolaya kaçması. Önemli olan mesela Beşiktaş dün neden istenilen performansa çıkamadı takım olarak? Şimdi senle az önce bir sohbet ediyorduk. Dedik ki kim Beşiktaş'ta en iyiydi? Birbirimize baktık. Hani çok rahat bir şey söyleyemiyorsun. Şimdi bireysel anlamda zaten 4-5 tane iyi oyuncu söyleyemezsen takımın standartının zaten beklenenin çok altında kaldığı gerçek. Sonuçta deplasman karşılaşmasındasın. Yani bir taraftar, bir sağ avantajın yok. Böyle olduğu noktada işin zaten baştan zorlaşıyor. En çok beklediğin, performans beklediğin oyuncular da yine ekstra bir şey yapamazsa, hani Süper Lig'de takım olarak performansın düşükse geriye ne kalıyor? Yıldız performansı. Yani dün herhalde Beşiktaş maçından önce futbol severler bir Trabzonspor maçına göz atmıştır. Orada işte Trabzonspor çok mu iyi oynadı? Hayır ama fark yaratan Trabzonspor işte Beşiktaş gibi standartın altında kalırken fark yaratan bir yıldız performansı gördük. Yani Süper Lig böyle. Eğer takım olarak çözemiyorsan yıldız olarak zaten bir şekilde rakiplerini çözebiliyorsun. O yüzden yani dinleyicimizin mesajına hakem dışında bence pek doğruluk payı yok.
0: Burada bir de herhalde Olaytan'ın rotasyona girdiği noktada hala Ndidi'nin oynuyor olması. Merkeze iki takviye bekliyor ya taraftar sağ açıkta birlikte. Onun gelmemesinden rahatsız. Biraz da Galatasaray'dan etkilenme de olabilir. Galatasaray'da son yıllarda hep yönetim üzerinde böyle bir baskı. İşler çok kötü değilse bile hani transfer nerede, transfer nerede? Galatasaray'ı çünkü ayıran şeylerden biri de bu söyleniyor. Yani hem muhalefeti kulüp içerisindeki hem de taraftar baskısı, doyumsuzluğu vesaire. Beşiktaş da belki bilmiyorum bu yolda mı gitmek istiyor başkan üzerinde bir baskı yaratıp dünkü maçtan sonra da o transferlerin bir an önce gelmesini istiyor olabilirler.
1: Yeni ben bir teknik yorumladım. Direktör, yeni bir anlayış. Çok kolay bir anlayış değil. Rakibe yakın olmak, önde kalmak, önde konumlanmak, o presi maçın büyük bölümünde gerçekleştirmek Beşiktaş'ın temel hedefi. Dün mesela onu yapmakta fiziksel anlamda zorlanan bir takım gördük. Bunlar ara ara olacak, bunu kabul etmek gerekiyor. Ama dün işte bence Beşiktaşların canını daha çok sıkan hani çok kaybedilecek bir 90 dakika değildi. İşte hakem kararları da Beşiktaş'ın aleyhine olunca bence biraz da şeyden bozuldu iş. Moraller oradan bozuldu. Çünkü normalde büyük ihtimalle Alanya maçının zor geçeceğini her Beşiktaşlı tahmin ediyordu. Şimdi Alanya seni çok tehdit etmezken en kötü beraberlik gibi gözükürken maç gitti. Onu da direkt Beşiktaş hakeme bağladı. Ama bir taraftan da hani Beşiktaş hakem dezavantajı yaşasa da kendi istediği oyunu ortaya koyamadı. Onu da kabul etmek gerekiyor. Ha, bunlar olabilir. Kendi istediğin oyunu kabul etmediğin noktada, kabul ettiremediğin noktada istediğin oyunu. İşte orada biraz daha iş hakem kararına kalıyor. Yıldız performansına kalıyor. Biraz şans faktörüne kalıyor. Bunlar var futbolda. İşte bunu İtalyano'da aslında Önder Özen de bu süreç boyunca mikrofonlara söylediler. Yani İtalyano daha geçen gün 6'da 6 yaptıktan sonra dedi ki yani Beşiktaş'tayız, Beşiktaş'ta olduğumuzu farkındayız. Kötü günler de olacak dedi. Önder Özen de aynı şeyi söyledi. Önemli olan hani bu tarz karşılaşmalardan sonra o tepkiyi hemen verebilmek. O sürecin uzamaması. Beşiktaş zaman zaman buna çok fazla takıldı geçtiğimiz senelerde. Yani bir kötü maç ya da iki kötü maç. Ondan sonra bir baktın seri çok uzuyor. Bütün hava kayboluyor. İnanç kayboluyor. Güven kayboluyor ve ondan sonra geriye dönmekte çok zorlanıyorsun. Bunlar var futbolda yani. Beşiktaş açısından herhalde bu sezon bu hakem hatasıyla kapanmayacak. Değil mi?
0: Yani kapanmak derken?
1: Hani bir daha hakem hatasıyla karşılaşmayacak diye bir şey yok Beşiktaş.
0: Tabii ilk defa olmayacak.
1: Böyle maç. Aynen böyle maçlar oynayacak Beşiktaş. Yani hakem kararları aleyhine olduğu karşılaşmalar oynayacak. Kötü gününde olduğu karşılaşmalar oynayacak. Ki Beşiktaş daha şunu da söyleyeyim. Şimdi dün mağlubiyet geldi ama Alanyaspor Beşiktaş'a bir üstünlük kurmadı. Oyun üstünlüğü yoktu. Yarın öbür gün rakibin de Beşiktaş'tan daha iyi oynadığı karşılaşmalar olacak. Onu da unutmayalım. Daha Beşiktaş onu da görmedi. Şimdi bir de o tarafı var. Ama asıl olan bu maç oynandı. Tamam kaybedildi. Neden kaybedildi? Onun analizini iyi yapmak. Kafaları kaldırıp devam edebilmek. Beşiktaş geçtiğimiz sezonları bunu istediği seviyede yapamadığı için bence ağırlıklı olarak kaybetti.
0: Rıdvan da zaten geçen yıllar gibi olmayacak dedi. Biz daha mental olarak
1: doğru. Rıdvan hani da söyledi.
0: O kötü gidişleri tersine çevirebilecek durumdayız gibi ona benzer bir ifade kullanmıştı basın toplantısında. Beşiktaş şimdi Kaunas Žalgiris'le oynayacak deplasmanda ve ardından ligde kendi evinde Çorum'u konuk edecek. Yani 2'de 2 yapmak için de uygun bir fikstürü var Beşiktaş'ın. Yalnız sonraki lig maçı Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanı 4. haftada. O bu sezonun herhalde en zorlu karşılaşması olacak. Sonra Avrupa Ligi maçları hemen başlıyor mu? O fikstürü ben tam da bilmiyorum.
1: Bakayım ben de tam olarak. Şeyden önce galiba bir hafta oynanıyor galiba.
0: Milli aradan önce.
1: Galiba ama yanlış bir şey söylememek için bakacağım şimdi.
0: Beşiktaş'ın milli araya kadarki fikstüründe Fenerbahçe deplasmandan sonra içeride Erzurumspor mücadelesi var. Ve deplasmandaki Ahmet maçıyla birlikte milli araya gidilecek. Milli araya kadar 6 lig maçı oynanacak. Beşiktaş şu ana kadar ikisini oynadı. İki ev sahibi olacak. İki deplasmana gidecek. Deplasmanları Fenerbahçe ve Ahmet olacak. Siyah beyazlı 2000 diyelim. 7-56. Bir araya gidelim. Aradan dönüşte de Trabzonspor'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz. Ali abi sen bilgiyi ver istiyorsan önce onu bir aradan çıkaralım.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi kura çekimi Perşembe günü. Bir şey kalmadı, çok heyecanlı.
0: Aynen.
1: Az heyecanlı da rakipleri merak ediyoruz. Hep söylüyorum, kura çekimi artık heyecanlı değil, rakipleri öğrenmek heyecanlı. İlk hafta 8-10 Eylül tarihleri arasında olacakmış. Yani milli aradan önce evet bir hafta oynanıyor. Fakat sonrasındaki hafta 13-14 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde. Ekim'de de üst üste 2 hafta var. 13-14 Ekim, 20-21 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynanacak. 8. haftada 27 Ocak'ta tamamlanacakmış. Kısaca milli ara öncesi tek hafta Avrupa Kupalarında.
0: Bu arada sen Şampiyonlar Ligi dedin de geçen yıl ya da 2 yıldır yeni formatta Avrupa Ligi maçların olmadığı, sadece Şampiyonlar Ligi'nin olduğu bir hafta da oluyordu. Avrupa Ligi'ne ayrı baktın mı? Mesela Avrupa Ligi'nin fikstürü Şampiyonlar Ligi'yle birebir aynı gitmeyebilir.
1: Bakalım.
0: Anladın mı? Bir hafta anladım. Şampiyonlar Ligi'de Perşembe de maç oluyordu diye hatırlıyorum ben. Salı, Çarşamba, Perşembe 3'e bölünüyordu.
1: Bakalım.
0: O şey farklıydı. Zaten konferans daha da farklı. 6 hafta oynandığı için.
1: Aynen.
0: Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne göre 2 maç daha az yapılıyor orada lig aşamasında.
1: Seni mi kıracağız, ona da bakarız.
0: Avrupa Ligi'nin o yüzden fikstürü Şampiyonlar Ligi'yle birebir aynı değildir hatta. Olmayabilir değil, değildir. Ona da bakarsan ayrı. Şimdi Beşiktaş üzerinden konuştuk çünkü. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ona devam edecek. Şampiyonlar Ligi için okuduğunla alakalı, Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa derbi oynayacak Beşiktaş'ta, ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasına çıkacak.
1: Avrupa Ligi bir hafta sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde.
0: İlk
1: Şampiyonlar Ligi başlıyor.

0: Ondan sonra bir hafta sonra Avrupa Ligi oynanıyor. 16-17 Eylül'de. Ondan sonra zaten milli ara oluyor.
1: Yani Fenerbahçe burada biraz dezavantajlı olacak derbiden sonra. Hemen bir Şampiyonlar Ligi var. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı yok.
0: Evet.
1: Derbiden sonra.
0: Avrupa Ligi bir hafta geç başlıyormuş.
1: Bir hafta geç başlıyor, evet. Geçen yıl da, çünkü ondan önceki yılda öyle bir fark vardı arada.
0: Finalde Frankfurt'ta. Hadi bunu da söyleyeyim size.
1: Avrupa Ligi finali.
0: Evet.
1: Frankfurt. İyi, bir kulağımızdan girdi, diğer kulağımızdan
0: Çıktı.
1: çıktı. Şu anda unuttuk hemen o bilgiyi.
0: Can uzundan hatırlamaya çalışalım.
1: Can uzundan.
0: Daha henüz orada. Evet, tablo bu. Yani önce Şampiyonlar Ligi başlıyor. Eylül'ün ilk haftası, ikinci haftası Avrupa Ligi, ardından da milli ara, ama Konferans Ligi'ni sormayın artık.
1: Evet, onu yok, merak etmiyorum zaten. Şu an orada da takımımız yok. İnşallah da olmaz.
0: Aynen.
1: Yani hiç ihtiyacımız da kalmaz Konferans Ligi
0: Aynen.
1: fikstürüne
0: Bu
1: bakmaya.
0: sene iki kupaya odaklanalım.
1: Değil mi? Yani üçe bölünmeyelim. İnşallah öyle olur. Peki Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor dün ligdeki ilk iç saha karşılaşmasına çıktı Kasımpaşa deplasmanından sonra. Ki Avrupa'da Ferencvaros maçını oynadı. O maçta pek iyi gitmedi Trabzonspor için. Dün kendi evinde Başakşehir'le bir fırsat maçıydı açıkçası Trabzonspor için. İşleri yoluna koyma, bir havaya girme açısından. Maçın ilk yarısı o havaya çok sokacak gibi değildi açıkçası. İki takım da birer gol buldu. Öyle Trabzon'un çok baskın bir oyunu yoktu ama yine Salah'ın dikkat çektiği bir ilk yarı oynandı. O da Ferencvaros maçın ikinci yarısında olduğu gibi daha çok Onuachu'ya yakın oynadı. Direktör Fatih Tekke onu kanada koymak yerine kanada daha yakın Muçi'ye oynattı sağ tarafta. Aralı solda Salah'ı da onu açıyor yakın konumlandırdı. Bu sayede geri öyle çok fazla koşu atmadı Muhammed Salah. Rakip stoperlere genelde baskı yaptı. Gerçi bu maç ikinci yarıda bile öyle anlar oldu ki maçın sonunda Mustafa'nın yerini doldurduğu anlar da oldu Salah'ın geriye kadar gelip. Çok yönlü bir oyun ortaya koydu. Genelde tabii savunma performansı değil, hücumda yaptıklarıyla dikkat çekti. Salah ilk golünü attı Trabzonspor formasıyla. Zaten iki maçtır gösterdiği performansla gole ne kadar yakın olduğunu göstermişti. Burada VAR'ın yardımıyla gol geldi. Golün tekrarını izlediğinde sen kesin gol, siyah beyaz hata dedin mi? Ben böyle bir arada kaldım önce. Bana da topun tamamı geçtiği gibi gözüktü ama net kanıt olarak değerlendirmeyebilir mi acaba VAR'daki hakemler dedim ama öyle olmadı. VAR'da da yabancı bir isim vardı. O golü verdi.
0: Yani tabii orada neye göre verdiler? Gözünün gördüğüne göre verdiler. Yani içeri düşmüştü. Herkes gördü.
1: Ya ben de öyle gördüm.
0: Hani
1: Tekrar ediyorum.
0: herkes öyle gördü.
1: Ama %100 emin miyim dersen açı yanıltmış olabilir mi? Hani çok bariz de içeride değildi.
0: İşte
1: Sınırda.
0: topun tamamını geçmesi konusunu normalde kanıt olarak göstermen gerekir çizgi teknolojisiyle. Ama bizde göz kararıyla oldu. Fakat daha doğru bence. Yani çünkü gördük, hani içeri düştü diye görüyorsun artık orada. Hani çok da fazla yapabileceğim bir şey yok, bence verilmesi daha doğruydu. O yüzden de verdiler golü.
1: Salah o pozisyonda golü buldu. Ardından Trabzonspor kalesinde bir penaltı
0: Golü buldu
1: gördü.
0: ama, yani Muhammed'in de hatasını lütfen orada bir,
1: Muhammed'in evet, topu elinden
0: bu hafta
1: kaçırması.
0: kaleciler topu elinde tutmakta çok zorlandı.
1: Galatasaray maçında
0: Galatasaray
1: ayaklı
0: maçında,
1: hata.
0: Fenerbahçe maçında Deniz her topu
1: Evet.
0: sektirdi yani. Deniz iyi kaleci falan diyordum da Fenerbahçe maçındaki performansı topu sektirme konusunda felaket.
1: Evet, Muhammed de hiçbir yoktan topu sektirdi.
0: Bir de Tottenham kalecisi.
1: Bu
0: Dün o da
1: hafta mı?
0: iki tane topu sektirdi. Gol oldu. Hani kaleci açısından en kritik noktalardan bir tanesi. Muhammed açısından da tabii şanssız pozisyon.
1: Evet. Diğer tarafta Weivu'nun penaltı yaptırdığı pozisyon. O da bence talihsiz. Hani top ele doğru gidiyor gibi böyle bir hareket var. Ama ben öyle kasıtlı topu engellemek için yaptığını düşünmüyorum. Elini sakınmaya çalışırken top eline çarptı. Burada da hani kural gereği penaltıymış. Hiçbir itirazım yok kurala. Ama o da bana şey geldi. Ağır geldi.
0: Ama bir
1: Kuraldan
0: bloklama yok
1: bağımsız.
0: mu orada sence?
1: Var da işte elini aşağı indirmeye çalışıyor oyuncu orada. Topa müdahale etme niyetiyle yapmıyor bence. Ama dediğim gibi kural kuraldır. Ona itirazım yok. Tekrar edeyim penaltı ile ilgili. Ben sadece talihsiz bir pozisyon olduğunu düşünüyorum Bey bu için. Topu bloklamak için yaptığını düşünmüyorum. Zaten top eline gelmese vücudundan sekip yine o kaleye gitmezdi o pozisyon. O da onun talihsi oldu. Bu dönemde çok penaltı yaptı hazırlık döneminde de Weiwu. O açıdan sezona iyi başlamadı ama o da ilk bölümde 0-0 iken karşı karşıya da Şomurodov'u çok iyi blokladı geriden gelip. Bir pozisyon vardı. Orada farkını ortaya koydu. Penaltıda Şomurodov çok soğukkanlı kaldı. Kaleciyi de yatırdı. Ters köşeye direkt dibine penaltıyı gönderdi. Çok kendinden emindi Şomurodov. Sonrasında da yine Salah'ın ön plana çıktığı pozisyonlar Trabzonspor'da. Gerçekten büyük bir kalite. O aşırtma denemesi anlık karar verip çok iyiydi. Müthiş uyguladı. Orada da Muhammed'in hakkını verelim. Çok iyi çeldi Muhammed. Ama Trabzon'da hani oyun olarak öyle çok gümbür gümbür oynamadı ama ikinci yarı ilk yarıya kıyasla çok daha baskın bir Trabzonspor gördük karşılaşmada. Yani ikinci yarıdaki oyunu düşününce skorun 2-1'de kalması Trabzonspor için böyle hayal kırıklığı oldu diyebilirim. Çok rahat. 2-1'i de çok erken bir dakikada buldu Trabzonspor Muçi Salah bağlantısıyla. Daha da fazla gol bulabilirdi. Son bölümü daha rahat geçirebilirdi. Son bölümde de Onana'nın kurtarışı Trabzonspor'u ipten aldı. O da Umut'un iyi bir volesini
0: çok iyi
1: kurtardı.
0: Bir çok iyi bir toptu.
1: Umut ya bu işleri çok iyi yapıyor ceza sahası içinde. Topla buluştuğunda ekstra vuruşlar yapabiliyor. Orada da Onana kurtardı ama maçın tabii oraya kalmaması gerekiyordu Trabzonspor açısından. Sorgulanacak nokta herhalde Trabzon'la ilgili. Bu olur. Onuachu henüz tam olarak ritmini bulabilmiş değil. Dünkü karşılaşmada da bunu gösterdi. Pozisyonlar var. Onuachu'nun ayağına gelen, kafasına gelen ama fizik olarak çok sağlam gözükmedi. O da ama formunu yükselttiyse Trabzonspor hani Salah'ın bu performansı Onuachu'yla yani her maç 2 gol, 3 gol rahatlıkla atabilir. Yani o sinyalleri veriyor çok rahat şekilde.
0: Evet, Trabzonspor şu an sanki ince ayarlarını yapmaya çalışan bir takım gibi. Dün işte Onuachu'nun Salah'ın daha doğrusu Onuachu'yla birlikte oynaması ve yine 4-4-2 diyebileceğimiz bir sistem Trabzonspor'da herhalde bundan sonra bir süre devam eder gibi gözüküyor. Tabii bu noktada hem kanatlarda oynayan oyuncuların savunma performansı hem merkezde oynayan oyuncuların takım sadece kanatlardan gidemeyeceği için zaman zaman hücuma destek vermeleri ya da takımın boyunu belli edebilmek için biraz daha önde takımı konumlamaları, çok geri kaçmamaları Trabzonspor açısından bayağı kritik olacak. Mesela Melih yani rakip kaleye bakmıyor bile. Hani bırak rakip kaleye gitmeyi, rakip ceza sahasına koşu yapmayı ya da oralarda topla buluşmayı, rakip kaleye bakmıyor bile. Utanıyor böyle rakip kaleye bakarken.
1: Kötü bir şey mi?
0: Kötü bir şey. Trabzonspor gibi takımlar için kötü bir şey. Çünkü mutlak surette hani 4-4-2 oynayan bir takımlarda iki tane kanat, iki tane merkezi birbirinden bence bağımsız düşünemezsin. Şimdi sen Salah'ı anlatırken ne diyorsun? Ya da bir kanat oyuncusunu anlatırken ne diyorsun? İşte savunmaya gelmedi. Savunmaya gelmediği için öyle yaptı. İşte savunmaya geldi. Savunmaya da gelmesi gerekir diye anlatıyorsun değil mi? Şimdi sadece hücum performansını söylemiyorsun. Şimdi de savunma tarafından bahsediyorsun. Şimdi merkezde oynayan oyuncu için hiç farklı değil. Yani merkezde oynayan oyuncuyu sadece savunma özellikleri olarak değerlendirip hücumda oynayan oyuncuyu niye sadece hücum oyuncuları özellikleri yüzünden değerlendirmiyorsun diye sorarlar adama. Yani bunu bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Merkezde oynayan oyuncu da yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde hem takımı orada tutmak hem de takıma ekstra adam olarak katkı vermek için mutlak surette hücumu düşünmesi lazım. Yani Melih Trabzonspor oyunu kurarken de toptan saklandı. Dün ben Melih'i hiç beğenmedim. Topla ilişkisi anlamında hiç beğenmedim. Yani büyük takımlarda oynamak sadece bir oyuncunun peşinden koşmak, ona müdahale yapmak değil. Şimdi büyük ihtimalle Trabzonspor'da herhalde bu merkezi bir daha kolay kolay görmeyiz değil mi? Çünkü yeni bir transfer geliyor. Hı hı. Kenarda Folcarelli var. Trabzonspor'da oralarda bazı şeyler değişecek. Dolayısıyla Trabzonspor dün sadece hani kanatlardaki birebirler üzerinden ya da Mustafa Eskelilaç'ın geriden gelip işte topla, drip

0: link yapması, ileriye destek vermesiyle beraber orada fazla adamı bulmaya çalıştı. Ama onun dışında neredeyse tamamen Sala üzerinden giden bir oyun gördük. Bu Trabzonspor açısından hani dünkü maçı kazandırdı ama mutlak surette Trabzonspor'un hani bu sistem üzerinde diğer oyuncuların da devreye girebileceği bir şey düşünmesi lazım. Ki mesela Salah'la Onuachu arasında henüz bir şey de yok. Böyle bağlantı olacak diye bir şey de görmüyoruz. Pek bir ışık yok gibi orada. Bu belki biraz daha şu an Onuachu ile alakalı. Çünkü Onuachu'nun hazır olmadığı net şekilde görülüyor. Ama şu açıdan söylüyorum. Şimdi attığı ikinci golde işte bu tarz oyuncuların hep istediği şey diyoruz ya. Ne oldu? Topu verdi ve aldı. Muçi işte o pası verdiği anda Salah zaten nereye koşacağını, topu aldıktan sonra nereye vuracağını yani çok üst seviyede yapabilen bir oyuncu, üst seviyede bilen bir oyuncu. Ona ihtiyacı var Salah'ın. Yani Salah'a yaklaşacak birileri. O Onuachu olması lazım, Muçi olması lazım. Zaman zaman Aral olması lazım ama zaman zaman da merkezdeki oyuncunun olması lazım. Yani Salah o bağlantıları bulduğu zaman, o bağlantı farkını yarattığı zaman çok daha fazla gol atacaktır. Yani Salah'a bir kere de ver, uzak köşeye sol ayağıyla bıraksın, değil mi?
1: Tabii.
0: Bunu çok yapar Salah. Herhalde zaman geçtikçe Trabzonlu oyuncular da Salah'ın o özelliğine alışacaklardır. O özelliğini de devreye sokabilirlerse çok daha büyük bir katkı alır Trabzonspor Salah'tan. Dün zaten bu gollerin geleceği önceki maçlarda sinyalleri verilmişti. Yani hem Kasımpaşa maçında hem French Varoş maçında Salah yani ne kadar tehlikeli olduğunu, gole ne kadar yakın olduğunu göstermişti. Burada da seninle konuşmuştuk. Hatta dün ben iddiayı maçı yazarken bir baktım Salah'ın gol atar oranı 2'nin üzerinde. Ya dedim acaba onu mu yazsam? Sonra hadi dedim üst ve var yazayım. Hani Trabzonspor gol yer diye düşünüyordum. Ona çevirdim ama Salah da çok rahat bir şekilde yazılabilirmiş dünkü karşılaşma öncesinde. Bunun yanında hani Trabzonspor açısından mesela Cabral'ın da daha fazla hücuma çıkması gerekiyor. Şimdi eğer bir yerde hücum katkısını bulamıyorsan direkt takımda başka yere bakman lazım. Hani Melih'ten bir anda hücuma destek veren bir merkez orta saha profili yaratamayacağımıza göre ne olması lazım? Mustafa Eskerleç olması lazım. Cabral olması lazım. O oyuncuların biraz daha hücuma destek veriyor olması gerekir Trabzonspor'da. Bunlar da büyük ihtimalle zaman içerisinde oturacaktır. Şu an için öyle çok hani eyvah diyeceğin bir şey yok Trabzonspor açısından. Eyvah diyeceğin bir durum yok. Çünkü sen de dile getirdin. Yarın öbür gün Onuachu da performansını yükseltince hani bu takım daha kolay gole gidecek. Daha kolay skor avantajını yakalayacak. Dolayısıyla orada çok çok büyük bir problem yok ama problem biraz takımın işte bu ince ayarlarını yapmakta. Hani tam olarak taktik 4-4-2 mi olacak bu sezon? Salah yüzünden ağırlıklı olarak merkezde merkez değiştiği zaman oyuncularla beraber oyunda yukarıya çıkacak mı? Tempo sorunu var mı? Kesinlikle var. Bir tempo sorunu var. Top çok hızlı dönmüyor Trabzonspor'da. Ön alan presi şu an çok üst seviyede değil. Hani zaman zaman Başakşehir istediği şekilde top yaptı. Onu da unutmamak gerekiyor. Alver çok rahat yaptı. Trabzonsporlu oyuncular Başakşehirli oyunculara yaklaşmakta zorlandılar. Bunlar genel sıkıntılar olarak gözüküyor ama onlar da hani böyle nasıl söyleyeyim? Çözülemeyebilir aslında şimdi böyle kendimi de bir şey oldu hani ön alan baskısından bahsediyorum.
1: Onlarca Salah oynadığı
0: Ha,
1: müddetçe
0: onun için söyleyecektim zaten. Hani o ön alan baskısı belki istenilen seviyeye gelmeyecek. Onu biraz daha zaman gösterir ama. Hani diğer merkezdeki oyuncuların katkısı nasıl olacak? Hep bir yerden bakmak gerekiyor. Başka bir yerden de gözlemlemek gerekiyor. Onu zaman gösterir ama temponun artması ve işte Salah'ın o bağlantı gücünü kullanması Trabzonspor'un işini rahatlatır.
1: Valla şu anki Salah Messi'nin Inter Miami'deki ya da Arjantin milli takımındaki konumlandığı gibi konumlandı sanki merkezde. İşin hücum kısmında çok bir nasıl diyeyim serbestliği var. Sağda deplas oluyor, merkeze gidiyor, sola gidiyor. Savunmayı pek üst seviyede yapmıyor Messi'den daha iyi yapmakla birlikte. O yüzden hani Salah alınmışken sanki etrafını da Salah'a göre kurmak daha mantıklı. O yüzden
0: Kesin, kesin.
1: hani Onuachu'yla Salah çok dengeli.

0: Eli mi bilmiyorum. Belki Süper Lig için yine yeterli olabilir. Ama Avrupa için sıkıntı olabilir ön ikili diye düşünüyorum.
1: Olabilir. İşte onu biraz daha sezon ilerledikçe göreceğiz. Takımlar, rakip takımlar kuvvetlendikçe değil mi? Daha fazla evet. ortaya çıkacak. Şu an zaafları da çok tam olarak göremiyorsun.
0: Bir de hani sen Melih'le ilgili bir eleştiri getirdin. İşin hücum tarafına hiç bakmıyor diye. Olabilir hani bu bir eleştiri. Ben çok aksini söylemeyeceğim. Şöyle bakacağım. Salah'ın hani savunma performansı biraz soru işareti. Onu açıyor öyle. Mesela Malinowski'nin savunma performansı çok iyi mi? Hadi Melih gitti hücuma. Destek verdi. Mesela Malinowski'nin onun boşluğunu kapatabileceğine inanıyor musun? Ben inanmıyorum. Bu kadroda da o yüzden Melih'in çok fazla hücuma çıkmaması, hücuma destek vermemesi de anormal değil. Hatta Fatih Tekke tembihlemiş bile olabilir. Hiç bakma hücuma. Yani orada zaten Aral'da var, Muçi'de var, Salah onu açıyor. Malinowski de daha çok hücum yönüyle ön plan çıkan bir oyuncu. Melih de giderse orta sahaya kim bakacak? Ve sen de az önce güzel dedin. Bekler, yani orta sahada alamıyorsan o katkıyı beklerden alırsın. İşte eski Fenerbahçe gibi Mehmet Topal'ın stoperlerin arasına girdi. Beklerin açıldı. Burada da Mustafa'm var. Kabral'ım var ki Kabral da sağ açık, sol açık oynayabilen bir oyuncu. Pina var olduğunda. Hücuma destek verebilecek isimler. O yüzden o 6'dan illa bir hücum katkısı bu kadro için ben gerekmediğini düşünüyorum. Bu kadro için.
1: Sen şimdi istatistiklere de zaman zaman bakıyorsun, oyuncu istatistiklerine. Yani ortalama sayılarla alakalı bir kafanda fikir vardır. Mesela bir merkez orta saha oyuncusu, ikili oynayan bir takımda. Merkezde 90 dakika boyunca kaç kere topla buluşur? Ortalama.
0: Yani bu maç %50, 53'e 47 falan bitti galiba topla oynama. 400 pas yapmışlar. Hani 50'yi bulması lazım herhalde.
1: 38 kez topla buluşmuş Melih. Ve 3. bölgede yaptığı bir pas var. Hı-hı. Tek pas. Bir pas. Yani bu çok doğru değil. Şimdi tabii ki Melih'in öncelikli görevi Trabzonspor savunmasının önünde ilk şey olmak. Dalga kıran olmak. Savunma güvenliği her zaman için daha önde. Fakat aynı zamanda maçın ve anların da gidişatı var. Onu da pek unutmamak gerekiyor. Yani Trabzonspor eğer takım halinde ön taraftayken Başakşehir'in de bir tehdidi yoksa o dakikalarda, Melih orada biraz daha sorumluluk alabilir. Yani büyük takımda oynamak biraz onu da gerektiriyor. Oraya ekstra adamı koymak da gerekiyor. Ama 38 kere topla buluşmak bir merkez orta saha oyuncusunda, ikili oynayan bir takımda çok düşük. Çünkü az önce de söyledim. Dikkat ettim, Trabzonspor oyun kurarken de Melih toptan kaçtı. Onu gözlemleyebiliyorsun. Yani iki oyuncunun arasına girdiği zaman oyuncu bak yani o topu istemiyor demektir. Şimdi Melih biraz daha deplase olup kendini boşa çıkartıp o topu alıp katkı verebilir Trabzonspor'a. Melih genelde dün saklanarak oynadı.
0: Peki 8-19 araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: At yarışı.

0: birlikte kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
5: Tanıtıcı reklam.
6: Tantacı reklam bölümündeyiz. Şimdi düğün sezonu başladı. Hazırlıklar da hızlandı. Mekan, gelinlik, damatlık, takılar, mobilya, beyaz eşya derken yeni bir hayata başlarken ihtiyaçlar da peş peşe geliyor, artıyor. Düğün hazırlıklarında bütçeyi nasıl rahatlatırım diye düşünüyorsanız da çözüm hangi kredide? İhtiyaç duyduğunuz nakit için bankaların 100.000 TL'ye varan %0 faizli fırsatlarını hangi kredide tek ekranda görün, faiz oranlarını ve koşulları saniyeler içinde karşılaştırın, size en uygun seçeneği bulun, başvurunuzu dakikalar içinde tamamlayın. Yeni hayatınıza başlarken ihtiyaçlarınız için hangi kredi güvenle yanınızda? Unutmayın, kredi hangi kredi diye aranır.
5: Tanıtıcı reklam.

0: 8.23 saatlerimiz Trabzonspor Başakşehir mücadelesini konuşuyorduk. Şimdi birkaç mesaj okuyayım Beşiktaş maçında yaptığımız gibi. Şöyle okuyacağım. Ömrümüz sezon başı takımlarımız hazır değil. Sezon sonuna doğru kimse iyon beklemesin klişeleriyle geçiyor. Dün Ipswich Sunderland maçını izliyorum. Takımlar fişek gibi. Onlar da daha ilk maçtan hazır oluyor da bizim takımlar nasıl hazır olamıyorlar? Neler dersiniz demiş.
1: Dün ben de devre arasında şeye geçtim. İzledin mi sen de?
0: Neyi?
1: Trabzonspor maçının devre arasında Newcastle Liverpool'a döndüm.
0: Yok ben açmadım.
1: Orada da bayağı böyle bir insanın başı döndü yani o bölümde. Arada tabii çok büyük bir tempo farkı var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çok büyük bir atletizm farkı var oyuncular arasında. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Neden olmuyor? Çünkü o tarz bir tartışma dönmüyor. Bunu kabul etmek lazım. Bizde tartışmaların şekli, boyutu sen bana haksızlık yaptın, ben sana haksızlık yaptım. O öyle oldu, bu böyle oldu. Oyunla ilgili beklentimiz çok yükselmediği için orayı tartışmadığımız için onunla ilgili bir kamuoyu oluşmuyor. Yani buna biraz razı olmuş durumdayız. O yüzden de Avrupa'da genelde işte boyumuzun ölçüsünü alıyoruz. Avrupa'da da genelde kazandığımız karşılaşmalar gene yıldız farkıyla oluyor. Yani çok kaliteli kadrolar kuruyoruz. Şimdi son dönemde Suudi Arabistan son durak diye bakılıyordu. Şimdi Suudi Arabistan'daki son duraktan gelen oyuncuları da biz getirmeye başladık yine. Bence temel sebebi bu. Yani Premier Lig'de bu hafta sonu izlemiştir insanlar. Ben de bazı karşılaşmalar açtım, izledim bölüm bölüm. Çok büyük bir fark var.
0: Suudi Arabistan'dan Fabinho geliyor şu anda bugün. Bilmiyorum, resmi duyurusu hala yapılmadı Trabzonspor tarafından ama saat 10.30 civarı İstanbul'da olması bekleniyor Brezilyalı oyuncunun. Onun gelişiyle birlikte merkezde Melih'in tabii forma şansı çok çok azalacak. Yabol Folcarelli iyileştiğinde zaten o da Melih'in önünde olacak. Belki tabii çift 6 numara gibi de yapabilir. Malinowski'den çok memnun mu bilmiyorum şu ana kadar Fatih Tekke. Zannetmiyorum çok memnun olduğunu. Bu çağrı bir

0: önceki Fenerbahçe maçında çok iyi gözükmemişti. Bu maç beklendiği gibi kesi yedi. Ama hani Malinovski de ben kesin bu takımın 8 numarası olurum dedirtmiyor bence şu ana kadarki performansıyla. O yüzden hani Fabinho geldiğinde, Yabol Folcarelli iyileştiğinde öndeki ikiliyi de düşününce böyle defansif bir orta saha kurgusu da Trabzonspor'da olabilir. Bir de santrfor transferi düşünüyor Trabzonspor. Dün Fatih Tekke de söyledi. Yani santrfor transferi de gelirse Fabinho'nun üzerine bir yabancıyla da yolları ayırmak gerekiyor. O da Buchari olabilir. Başka da bir oyuncu şu an
1: gözükmüyor diyorsun.
0: Gözükmüyor yani. Hani Mitongo'yu zaten kiraya gönderecek herhalde. O sayede Fabinho transferi olacak. Diğer kesik de başka yok yani. Pino olmaz, Cabral olmaz. İşte Savic olmaz, Batagov iyileşecek olmaz. Onana olmaz. İşte Onuachu'su, Saviolo'su.
1: Veivu olmaz.
0: Veivu'su yani yok başka bir kesik yiyecek. Orada hani Mitongo üzeri santrfor transferi de gelirse herhalde bu Buchari'den çıkmaya çalışacak. Planlarımız hazır dedi Fatih Tekke dün. İsim vermedi ama benim çıkarımım bu Buchari olacağı yönünde.
1: Evet, çok itiraz edeceğim bir şey yok burada.
0: Bu Buchari giderse de Fabinho gelmiş oluyor. Orada Malinovski var, Ozan Tufan var. Ve böyle çift altılı bir düzen de Salah'ın 10 numara işte ikinci santrfor oynadığı senaryoda çok anormal değil. Eski Brezilya gibi 4-2-4 tarzı düzen 2 çapayla orta sahada kullanabilir. Hatta ana planı bile olabilir Malinovski'den ziyade. Fabinho, Yabol Folcarelli ikilisi. Fatih Tekke'nin.
1: Ya işte orada bilmiyorum, biraz şüphelerim oluyor benim hep. Merkezi öyle yaptığın anda hani yarın öbür gün kanatları kapatan bir takım karşısında ne yapacaksın? Nasıl fark yaratacaksın? Çünkü şimdi sen Trabzonspor'a bak. Trabzonspor senin söylediğin düzenli oynamaya başlasın. Teknik direktör olarak herhalde ilk anlamda ben bir kanatları kapatayım diye düşüneceksin. Ya onu yaptığın anda, onu da iyi yaptığın anda o zaman işte B planı nasıl olacak Trabzonspor'da? Bunlar hep sezon içerisinde göreceğimiz şeyler olacak. Trabzonspor'la alakalı büyük ihtimalle konuşacağımız şeyler olacak. İşte o yüzden çok ilginç. Yani bir oyuncu almaya karar veriyorsun. Bir oyuncu aldığın anda her şey değişiyor. Mesela Muçi'nin yeni bir hayatı var artık. Eskisi gibi bir hayatı yok Muçi'nin.
0: Forma numarası da gitti. Pozisyon da gitti.
1: Forma numarası hadi çok önemsemeyebilirsin ama pozisyonu tamamen değişiyor. Mesela Muçi çok oralarda oynamak isteyen de bir adam değil normal şartlarda. O da doğal olarak ceza sahası içinde, yayın çevresinde oralarda konumlanmak istiyor. Ama şimdi Muçi'ye de ekstra bir savunma görevi yüklüyorsun. Onu yapması lazım mutlak şartlarda. Yapmazsa olmaz. Diğer tarafta Aral, mesela Aral için iyi bir düzen. Genel anlamıyla Aral çünkü kendi pozisyonunda oynayacak. İlk karşılaşmada 10 numara pozisyonda oynamıştı. Pek de iyi gözükmemişti. Dün bence biraz daha canlıydı. Ama yine tam olarak hani istenilen seviyede değil.
0: Forması da kesin değil. Hani solda Muçi, sağda Saviola da oynar bu takımda çok.
1: Olabilir. Aynen öyle. Fakat orada şey iyi. Yani Mustafa Eskelilaç'ı ben beğeniyorum. Çok ileri çıkmasını, topla dribling yapmasını, içeri girmesini, içeri girdiği zaman genelde savunmanın dikkatini çekiyor. Eğer sol tarafa doğru pas verebilirse kanat oyuncusunu birebir bırakabiliyor. Orada işte biraz daha formlar yükseldiği zaman, ki Aral birebirlerde kötü bir oyuncu değil. Orada da işler olabilir. Bakalım yani Trabzonspor'da birçok bence bilinmezlik var. Ama genel olarak taktik anlayışı da az önce konuştuğumuza doğru gidiyor. Yani Salah sayesinde mi diyeyim artık, yüzünden mi diyeyim? Salah'la beraber mi diyeyim? Hepsi mi diyeyim? Değişik olarak ama oraya doğru gidiyoruz taktiksel anlamda.
0: Vallahi Salah izlemek büyük keyif yani. Messi benzetmesi yaptım. Messi gibi nasıl ara paslar attığını gördünüz takım arkadaşlarına. Dribling becerisi öyle. Ayağı yere sağlam basıyor. Güçlü. Hızlı da hala. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani onunla etrafında oynamak da çok büyük keyif. Bunu Trabzonsporlu futbolcunun iyi değerlendirmesi lazım. Dün pek değerlendiremediler gibi. Salah da 2 gol attı. 2 gol daha attı ama sayılmadı maçın son bölümünde. Evet. Biri faul gerekçesiyle sayılmadı.
1: Orada kesin bir itme var.
0: Bence de yani o şeye göre, hani Aliti oh pozisyonuna göre çok daha net bir faul olduğunu düşünüyorum. Diğeri de zaten offside. Orada kaleci önde olduğu için yine iki savunmacının önünde olmaması gerekiyordu.

0: Devamındaki hareketlilikle birlikte şey değildi. Aldatma olmadığını
1: Evet, bir
0: ben
1: de
0: de
1: öyle
0: düşündüm.
1: hani hiç böyle sıfır şey etrafında oyuncu yok, pat diye kendini yere bıraktığı bir durum da yok. Yani oyuncu geliyor orada. Tamam mı? Salah hissediyor büyük ihtimalle. Ondan sonra düşüyor. Ama bence sarı kartlık bir durum yok.
0: Ali Şansalan süzemedi herhalde. Okuyamadı pozisyonu orada.
1: Ben
0: Vücut
1: öyle
0: dili
1: değerlendiriyorum.
0: okuyamadı
1: Hani
0: Salah.
1: hakem hocaları ne diyor bilmiyorum ama.
0: Penaltı diyen var tabii. Trabzonsporlar penaltı bekliyor pozisyonda. Ufak bir temas var galiba
1: İşte o
0: ama
1: yüzden zaten sarı kart değil. Hani penaltı vermeyebilirsin ama sarı kart da gösteremezsin. Penaltı vermediğin
0: Evet.
1: anda. Ben
0: Bence
1: öyle
0: de.
1: düşündüm o
0: Bence de
1: pozisyonu.
0: hatalı bir karar oldu Ali Şansalan'dan. Hani kendi yerde bıraksa kendini böyle kıvransa falan penaltı bekleyecek bir vücut dili yapsa direkt göstersin sarı kartı. Penaltı olmadığını düşünüyorsa hakem. Ama Salah'ın kalkıp hemen o vücut diliyle kart göstermesi bence de doğru olmadı.
1: Peki ben sana bir şey sorayım. Liverpool çok 4-2-4 oynamadı. Genelde 4-3-3 oynadı. Peki Liverpool 4-3 oynarken Trabzonspor'un 3 merkezden 2 merkeze kayması Salah'ın fiziksel durumuyla mı alakalı sence? Yoksa Liverpool'daki diğer oyuncuların da biraz daha fiziksel olarak yani ileri uçta oynayan oyuncuların biraz daha gezgin, biraz daha hareketli olmasıyla mı alakalı? Yani mesela neden böyle bir şey Trabzonspor yaptı sence? Genel anlamıyla.
0: Salah'tan dolayı.
1: Tam
0: Salah
1: Salah'tan
0: istemedi.
1: dolayı da Salah da Liverpool'da işte Liverpool'dayken Liverpool böyle oynamıyordu.
0: Ama son sezonda da slotla pek anlaşamadı. Bilmiyorum daha savunmaya geleyim mi dedi. Slot istemedi. Ben işte her oyuncudan aynı savunma katkısını istiyorum. Artık bu yaşta belki bu kadar geri koşmak istemiyor Muhammed Salah. Biraz herhalde kendiyle alakalı diye düşünüyorum. Kendi tercihi yani. Çünkü daha ilk maçtan hiç beki kovalamadı. Direkt stoperle adam adama eşleşti. Bu da bilinçli bir tercih yani Fatih Tekke ile konuşup normalde Fatih Tekke sağ kanatlarına böyle bir savunma görevi vermiyor. Bekleri
1: Yani
0: kovalatıyor.
1: sen diyorsun ki Salah daha gençken, daha enerjisi yüksekken bu işi yapıyordu.
0: Evet.
1: O yüzden Liverpool o şekilde oynamıyordu. Şimdi Salah biraz daha yaş alınca o toplara girmediği için Trabzonspor'da bu şey kaçınılmaz.
0: Yani ben yine Salah'ın şeyiyle olduğunu düşünüyorum hani Fatih Tekke ile görüşmesiyle olduğunu düşünüyorum. Hani beni çok böyle bek kovalatma hoca dediğini düşünüyorum. Bunu bilerek sağ kanat başlattı. İşte adam adama markajda farklı opsiyonlar denedi ama olmadı. Yani oynadığı karşılaşmalarda. Sonra geçen maçın ikinci yarısı birlikte merkeze döndü. Bu maçta da merkez başlattı. Böylesi daha dengeli gibi gözüküyor şu aşamada. Artık kendini dediğim gibi Messi gibi bence konumlamak istiyor Muhammed Salah. Yani çok geride efor harcamayayım. Bütün eforumu hücumda fark yaratmaya harcayayım ki buna da değecek bir oyuncu gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar. Ben geçen hafta Beşiktaş'a hani iyi ki olmadı dedim. İtalyan düzeni için bence hala o şeyimin arkasındayım. Görüşümün arkasındayım. İtalyano'da pek olmazdı merkeze atmak. Hani sağ kanat bekliyor Beşiktaş. Merkez oyuncusuna da bekliyor ama çok o uyuşmayabilirdi. Ama Trabzonspor'da bilmiyorum yani şu an iyi gözüküyor her şey. Merkezde. Messi katkısı, Messi vari bir katkı alacak gibi gözüküyor bence Bordo Maviler. Peki 8.35 var mı maçla ilgili? Başka ben mesaj okuyacağım dedim ama.
1: Başakşehir pek iyi gözükmedi. Aslında ilk hafta Kocaelispor'u yenerken Kocaelispor'un da pozisyonları vardı karşılaşmada. Şu an Başakşehir hem savunma hem hücum olarak hani beklentilerin bayağı uzağında gözüküyor. Çünkü ne savunmayı çok iyi yapabiliyor ne hücumu çok iyi yapabiliyor. Dün hani Şumuradov dışında ileri uçta etkili bir oyuncu gördük mü? Yani görmedik yani. Bertu etkili değildi, Fayzullah Ev etkili değildi, Olsen etkili değildi. Girenler de çok fark yaratamadılar. Aynı zamanda takım olarak da fark yaratamadı. Biraz daha böyle Şumuradov'un üzerinden giden bir Başakşehir gördük. Herhalde onlar da zamanla biraz daha hücum ve savunma ritmini bulacaklardır. Tabii direkt kaleci hatasıyla başlamak geriye düşmek de Başakşehir için çok iyi olmadı. Onun da etkisi oldu. Normalde biraz daha belki Başakşehir maçı 0-0 götürebilse Trabzonspor strese girebilirdi. O da olmayınca Başakşehir açısından hani pek iyi bir 90 dakika geçmedi.
0: O zaman araya gidelim. Şimdi 8.36 saatlerimiz. Aradan dönüşte de Fenerbahçe Konyaspor maçıyla devam edelim.

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
11: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.39 saatlerimiz Fenerbahçe Konya Spor maçıyla devam ediyoruz. Cumartesi akşamı Sarı Lacivertler kendi evinde Konya Spor'u konuk etti. Fenerbahçe için olmazsa olmaz bir mücadeleydi. Gençler Birliği kaybı üzerine Lyon maçında kendi evinde berabere kalan bir Fenerbahçe. Çatlak sesler yükselmeye başlanmıştı. Bu çatlak sesleri geçici olarak da olsa durduracak olan iyi bir galibiyetti. Fenerbahçe 4-2'lik bir galibiyet aldı Konya Spor'la. İyi bir galibiyet mi? Tartışılır. Nereden baktığınıza bağlı. İyi şeyler görmek isteyen için iyi şeyler vardı. Kötü şeyler görmek isteyen için Fenerbahçe'de kötü şeyler vardı. Özellikle ikinci arada verilen pozisyonlar. Ederson'un kariyer maçlarından birini oynaması. Adam kendi sahasında işte City nedendi? Önceki takım Benfica mıydı? Hmm. Benfica ve Fenerbahçe dahil iç sahada en çok kurtarış yaptığı maçı oynamış. 6 kurtarışla bitirdi Ederson karşılaşmayı. Yani Ederson'u kazanma açısından iyi bir maç. Hani o açıdan bakarsan iyi. Bu kadar fazla pozisyon vermek kötü Fenerbahçe için. Ha, buradan yine iyi bakarsan skoru aldıktan sonra pozisyonların çoğunu verdi.
1: Bir de Lyon maçı arası.
0: Ama ilk golde verilen boşluk yine maç 1-0 iken soru işareti. Hani çok iyi de bakabilirsin, kötü de bakabilirsin. Biraz niyete bakıyor bu karşılaşma ama bence yine terazide tabii ki iyi taraflar fazla. Sonuçta Fenerbahçe bol gollü bir galibiyet aldı. Greenwood'un bireysel performansı dikkat çekti. Asensio gerçi o da işte sakatlık yaşadı çıktı. O da iki maç oynayamayacak şimdi önünde. Tüm bu İsmail Kartal tercihlerini de haklı çıkartacak bir şey oldu sanki Asensio'nun da Adele sakatlığı yaşamış olması. Henüz çok tam hazır yani? Değil deniyordu ya.
1: Hazır değil anlamında söylüyorsun.
0: Geçen yıldan da bir sakatlık taşıdığı söyleniyordu.
1: O zaman Tarişka'yı kadroya alsaydı.
0: Orada da 11 yabancıdan tercih etmedi Tarişka'yı ama kimi etmeyebilirdi? Lukaku'yu etmeyebilirdi. Ya da işte Semedo mu? Semedo'yu etmeyebilirdi. Orada da Tarişka'yı. Orada da

0: Fenerbahçe bir şey söyledi. Bir resmi açıklama yaptı. Lyon maçı düşünerek bu tercihin yapıldığını söyledi. Ama Talisca ile ilgili de bir transfer dedikodusu
1: niye
0: var.
1: Niye bir tercih yapması gerekiyor?
0: 10 yabancı oynatabiliyor ya Fenerbahçe. Şu an 10 yabancısı artı Talisca'ydı. Talisca o yüzden yoktu kadroda.
1: Kadroya alma?
0: 10 yabancı var abi. 10 şey pardon 10 23 yaş üstü 10 yabancı alabiliyorsun ya. Onu aldı zaten Fenerbahçe. Say Ederson.
1: Yok, Osterwold'de yoktu ya, o yüzden kafam karıştı.
0: Ederson, Ake, Şikrinyar, Semedo, Kante, Genduzi, Asensio, Muriç, Greenwood, Lukaku. Zaten 10 yabancı ediyor Fenerbahçe'de. Tamam. Osterwold'de de zaten gitmesi beklenen oyunculardan biri. Osterwold'e ile birlikte bir oyuncunun daha gitmesi gerekiyor. O isim de işte Ederson mu olacak, Semedo mu olacak, şimdi de Talisca mı olacak. Onun da yine Arap Yarımadası'ndan bir teklif aldığı söyleniyor. Ama işte Fenerbahçe onunla alakası yok. Kadro planlaması, Lyon maçı düşünerek Talisca kadroya alınmadı. Çünkü Talisca da kendisiyle ilgili çıkan transfer dedikodusuna fake news yazdı önce. Sonra sildi yorumu. Silmesi de bir soru işaretini beraberinde getirdi. Kadroya almayınca da böyle alt alta koyunca Talisca mı gidiyor acaba dendi, onu bilemiyoruz. Belki de transfer sebebiyle kadroya alınmadı. Fenerbahçe bunu da açıklamak istemedi. Ama işte Asensio'nun bu durumunda riskliydi. O da işte kaçta oyundan çıktı? 68. dakikada oyundan çıktı ama hani Greenwood'da uyumu. Greenwood'un bu karşılaşmada mesela diğer maçlardan farklı olarak çok daha serbest oynaması. Sağ kanada bağlı kalmadı. Merkeze geldi. Sola depresi oldu. Bu da o alverleri çok daha kolaylaştırdı. Vedat Muriç'in ne istersin golcüden? Tabii ki öncelikle gol istersin. Golünü attı. Duvar olmasını istersin. Vedat birkaç pozisyonda çok iyi duvarlar oldu. Özellikle Greenwood'un attığı ikinci goldeki tekte pası. O açıdan onu görmesi ve uygulaması. Bence o da iyi sinyaller verdi Fenerbahçe açısından. Ama dediğim gibi işin savunma kısmı biraz tartışmalı Fenerbahçe'de.
1: Yani Fenerbahçe açısından mesela Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin farkı ne? Şimdi ben sana sorayım. Mesela Genduzi ile Kante çok mu düşünüyor rakip kaleyi?
0: Yok.
1: Değil mi?
0: Hı hı.
1: Çok bir farkı yok. Yani oyuncu kalitesi olarak bakmayın. Oyuncu profili olarak bakın. Şu açıdan söylüyorum. Yani Melih ile Malinovski dedik. Hatta Malinovski 10 numaradan dönme bir 8 numara olduğu için aslında biraz daha ofansif.
0: Evet.
1: Peki Genduzi ile Kante rakip kaleyi çok düşünen, rakip ceza sahasına ekstra koşu atmayı düşünen oyuncular mı? Değiller. Ama farkları ne? Daha önde tutabiliyorlar. Daha önde tuttukları zaman takımı o zaman oyuncuların birbirine yaklaşması anlamına da geliyor. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bence temel fark o. Genduzi ile Kante'nin rakip kaleyi düşünmeyen merkez oyuncular olmasına rağmen ya da az düşünen oyuncular olmasına rağmen önde baskı yapmaları, işte zaten Tedesco da bunu istiyordu, bunu planlıyordu. Sen ne kadar öndesin o kadar fazla oyuncular birbirine yakın, o kadar fazla pas bağlantısı, o kadar fazla enerjisini koruyan hücum oyuncuları. Bir de hücum oyuncuları yetenekliyse o zaman fark yaratılıyor. Bence Fenerbahçe 4-1'e kadar çok anormal rahat bir maç oynadı. Zaten daha dakika kaçtı skor 4-1'e geldiğinde.
0: İkinci yarının başı.
1: Yani ligde Konyaspor karşısında dakika işte 49'da Greenwood atmış 4. golü. 49-50'de 4 gol atmak aslında birçok şeyi gösteriyor. Neyi gösteriyor? İşte senle transfer olduktan sonra dile getirmiştik. Yani Greenwood çok büyük bir hücum silahı. Bir kanat oyuncusu olmasına rağmen çok büyük skorer. Çok kolay gole gidebiliyor. Bu ciddi bir avantaj yaratacak demiştik. Vedat Muriç'in bağlantı özelliğinden bahsetmiştik. Eğer biraz da uyum sağlayabilirse. Asensio zaten Asensio. İşte Kerem de bütün büyük çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani o da şu an tam olarak böyle ritmini bulmuş, hücumda direkt katkı veren bir görüntü çizmese de işte en azından enerjisiyle, mücadelesiyle orada bazı oyuncuların eksiklerini kapatabiliyor. Onun yanında beklerden çok büyük katkı aldı mı? Vallahi bu maç gerek kalmadı.

0: Fenerbahçe'nin öyle beklerini oyuna sokmaya çok büyük bir ihtiyaç duymadı. Konya Spor'da da az önce bahsettim. Yani özellikle kalede Deniz neredeyse bütün topları sektirdiği için biraz Fenerbahçe'nin işini rahatlattırdı, kolaylaştırdı. Yani ilk golde topu sektirdi, Vedat Muriç vurdu. Greenwood'un attığı ikinci golde topu sektirdi, top gol oldu. Hep böyle bir topu sektiren bir şey vardı. Onun yanında Konya Spor'da 4-1'den sonra hani biraz daha performansı arttı ama yani Konya Spor 4-1'den sonra iyi oynadı demek de bence pek mantıklı değil. Çünkü yani Fenerbahçeli oyuncular skor 4-1 olduğunda maçı tamamen bitirdiler. Maçı bitirdikten sonra da çok doğal olarak bence hem Lyon maçının yorgunluğu hem bu maçın artık kafada bitirilmesi hem de bir sonraki Lyon maçı düşünüldü. O bölümde senin dediğin gibi Konya Spor değişikliklerle beraber çok pozisyon girdi. O bölümde de Fenerbahçe Ederson'u kazandı. Yani Ederson da nasıl bir kaleci olduğunu herhalde birçok Fenerbahçeli taraftar hatırlatmıştır. Ederson için böyle bir şeye geri dönüş maçı gibi oldu. Fenerbahçe'ye ve futbola geri dönüş maçı gibi oldu. Onun da uzun süredir böyle bir karşılaşması yoktu. Mesela Ederson'la ilgili sen istatistiği verdin. İşte Benfica'da Manchester City'de böyle bir iç saha maçı oynamamış dedin. Ederson bence böyle bir maç oynamak isterdi. Üzerindeki baskıyı da artmıştır. Çünkü Brezilya milli takımında da böyle bir maç oynamadı çok uzun süredir. Öyle olunca Ederson için bence çok iyi bir 90 dakika oldu. Biraz güven tazelemiştir. Biraz Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal'ın kafasını karıştırmıştır. Ya acaba biz bu adamı göndermesek mi diye düşündürmüştür. Yani bence 50 dakika oynanan bir karşılaşmaydı genel olarak. Konya Spor'da hani mevcut savunmasıyla işi zor. Yani 50 dakikada 4 gol verilen pozisyonlar çok fazla Konya Spor için.
1: Orada da Masuaku devreye girecek daha. Yedekten oyuna girdi. Sol tarafta sağ bek Anzuana oynadı. Sağ tarafta da hücumla pek bir alakası olmayan sertlikle var olan Uğurcan Yazgılı oynadı. Maçta da çok sert müdahaleler yaptı. Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere. Genel karakteristiği de Uğurcan'ın. Ama tutuluyor hocalar tarafından da Uğurcan hep takımlarda. Stoper oynuyor, bek oynuyor zaman zaman. İlk çıktığında bildiğim kadarıyla orta sahaydı. Uğurcan defansif bir orta sahaydı. Çok yönlü bir oyuncu. Bu tarz takımlarda Joker gibi tercih ediliyor ama işte hücum tarafında o da eksik Konya Spor için. Başka ne söylenebilir karşılaşmayla ilgili? Kerem'e tabii geçmiş olsun. Tabii. Diyelim çok ciddi bir kafa travması. Vallahi pozisyonu izlerken açıkçası hakem de zaten çok kimse de anlamadı o kadar tehlikeli bir şey olabileceğini. Çünkü öyle kafasını falan yere vurmadı ama rakibine vurup o çok ciddi bir travma yaratmış belli ki Kerem'de. Bir korkuttu. Herkes etrafında çember oldu. Bir görüntü alınmasın diye. Hem Konyalı oyuncular da Fenerbahçeli oyuncular da sonra işte bilincinin açık olduğu söylendi. Dün gece de galiba hastaneden taburcu edilmiş Kerem Aktürkoğlu ama
0: evet, bu Fenerbahçe açıklama yaptı.
1: Travma protokolüne göre belli bir sürede oynamayabileceği söyleniyor Kerem Aktürkoğlu'nun. Tabii ki önemli olan burada insan sağlığı oynamasın. Tam hazır hale geldiğinde tekrar formasına kavuşsun Kerem Aktürkoğlu. Önce her zaman sağlık hayattan sağlıktan hani öte bir şey yok bence.
0: Bakacaklardır ama Lyon maçında Asensio ve Kerem olmayabilir. Asensio kesin yok. Hı hı. Ama Kerem de olmayabilir.
1: Evet, Kerem.
0: Kerem olmazsa da çok büyük sürpriz olmaz, değil mi?
1: Aynen öyle. Onun yerine de işte Nene tercih edilecektir. Oğuz yine rotasyonda daha öne çıkabilir. Tarişka da eğer transfer olmamışsa o tarihe kadar Lyon maçında önemli gol silahlarından birisi olur.
0: Fenerbahçe için senin söylediğin gibi özellikle üst üste alınan iki kötü sonucun ardından pek olmazsa olmaz bir mücadeleydi. Fenerbahçe taraftarı tabii 4-1'i erken bulunca mutlu oldu. Ama böyle skorlarda yani skoru çok erken bulduğunda işte maçın sonu ekstra goller gelmezse taraftarın enerjisi düşüyor. Çünkü alışıyorsun artık o skora. Artık taraftar da maçı kafasında bitiriyor. Onun biraz daha yükselmesi için işte Lukaku girdikten sonra ne bileyim bir gol daha atması gerekirdi böyle taraftarın iyice şey yapması. Çünkü taraftar için de 50. dakikada bence genel olarak maç bitti. Böyledir yani bu işler. Mesela 4-2, 4-1 kazanırsın. Ama goller erken gelirse maçın bitimi farklı olur. Mesela maç 1-1 biter. son 20 dakikada 3 gol attığında ortalık yıkılır. Futbol böyle bir oyun. Stat yıkılır böyle. Anormal bir sevinç yaşanır. Ama 4-1 erken bul, ondan sonra gol at ama biraz daha böyle modun düşük bitirirsin. Fenerbahçe taraftarı biraz öyle bitirdi karşılaşmayı. Ama önemli değil yani, Fenerbahçe için asıl olan burada kazanmaktı. Fenerbahçe de rahat kazandı. Şimdi müthiş önemli bir Lyon maçı var. Yani Fenerbahçe için olmazsa olmaz. Asıl oradaki performans Fenerbahçe için belirleyici olacak.
1: Fenerbahçe Talisca harici bir rotasyon yapmadı karşılaşmada. Lyon maçının 11'ine baktın mı hiç Lyon'un? Lyon baştan aşağı rotasyonla.
0: Lyon maçının özetine baktım. Acayip pozisyonlar verdi Lyon maçı kazanmasına rağmen. Yani son bölümde attığı 2 golle kazandı ama yani 3-2 falan da maçı kaybedebilirdi. Son bölümde çevirdiler. Lyon bunu yapmış.
1: Evet, onlar daha dinç bir kadroyla sahaya çıkacaklar. Kendi evlerinde olacaklar.
0: Ya ben ona çok müthiş katılmıyorum Mert ya.
1: Yani Lyon hocası öyle düşündü.
0: Yani şöyle düşünebilirsin. Ha, diyebilirsin ki ya Ali abi öyle dedin ama Fenerbahçe'nin yaş ortalaması ile Lyon'un yaş ortalaması bir değil. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe ideal 11 ile çıktı. İstedikleri gibi maçı da 50. dakikada bitirdiler. 50. dakikadan sonra böyle anormal bir yorgunluk oldu mu sizce? Zaten benim hep anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani ideal 11'inle çık, maçı kopar. Ondan sonra son bölümü işte oyuncu değişiklikleriyle biraz daha düşük tempoyla tamamla. Çünkü Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete ihtiyacı var. Yani Fenerbahçe bu maçta zorlansa, puan kaybı yaşasa bugün İsmail Kartal yani büyük ihtimalle ne zaman gönderilecek diye konuşulmaya başlanırdı. Ne yazık ki bizim futbol iklimimiz böyle. O yüzden bu kazanma zorunluluğu, bizim kazanma ihtiyacımız, futbol kültürünün buna tamamen kanalize olması aslında bizim açımızdan ya da Fenerbahçe ya da başka kulüpler açısından doğrunun bu olduğunu gösteriyor. Yani bence Fenerbahçe Konya maçında hırpalanmadı. Ama Fenerbahçe'nin şanssızlığı ne oldu? Asensio ve Kerem'i kaybetmesi oldu. Hani bunu şey diyebilirsin işte, onları oynatmayabilirdi. Evet, onları oynatmayabilirdi ama başka iki oyuncu da sakatlanabilirdi.
1: Oyuna sonradan sokup yine sakatlanabilirdi.
0: Aynen öyle. Hani burada çok fazla yapabileceğim bir şey yok ama mantık olarak bence doğru. Hızlı başla, skoru erken al. Ondan sonra son bölümde kendini fiziksel olarak hırpalama. Diğer oyuncular rahat bir karşılaşmaya girsin. Şu açıdan söylüyorum yani, oyuna sonradan giren oyuncular da kendini çok parçalamak zorunda hissetmediler bu maçta. Girdiler ve idare ettiler maçın son bölümünü.
1: Bu maçta tabii Kerem'in kafa travması ile birlikte artı bir oyuncu değişikliği hakkı da
0: doğru
1: ortaya çıktı. Fenerbahçe'de, Konya'da da bunu kullandı. Yani bu arada Kerem'e Fenerbahçe olarak veriliyor, Konya'ya da veriliyor adalet gereği. Yani sadece Fenerbahçe kullanmıyor. Konya'da 6 oyuncu birden değişti. Fenerbahçe'de aynen. Kante'yi dinlendirdi, Archie'yi dinlendirdi. Asensio gerçi sakatlandı, dinlendiremedi. Muriç, son değişikte Greenwood.
0: Evet.
1: Skor 4-1'di. 85'te oyundan aldı. Son hakkını orada kullandı.
0: Mesela Greenwood biraz da erken çıkabilirdi belki.
1: Evet. Orada da hani skor 4-1. Hani oldu ya, erken çıktı. Başka bir oyuncu sakatlandın. 10 kişi kaldın. Yine 4-1 avantajıyla maçı. Ya, o riski almak istemedi belki İsmail Kartal. Çünkü bir de ikinci yarının gidişatında da çok fazla pozisyon da verdi. O yüzden anlaşılabilir 85'te evet. Çıkması. Ya da şöyle olabilirdi. İşte Archie Brown yerine ne bileyim Greenwood'u da erken çıkartabilirdi. Ama onu tercih etmedi İsmail Kartal. Böyle de maç sona erdi diyelim. 8.56 saatlerimiz. Mesaj okuyamadık. Reklama gidelim. Reklamdan dönüşte maçla ilgili, Fenerbahçe ile ilgili mesajları okuyalım. Ondan sonra da Galatasaray maçına geçiş yapacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
4: ikramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li.

0: İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
10: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
13: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
14: Tanıtıcı reklam.

0: Evet, tanıtıcı reklam bölümüne geldik. Şimdi sizlere sigortam netten bahsedeceğim. Kasko yaptıracaklar. Beni iyi dinlesin. Kasko yaptırırken sigortam netten teklif almak artık daha da kolay. Ruhsatınızın fotoğrafını 444-24-0 numaralı sigortam net WhatsApp hattına gönderin. Kasko tekliflerinizi hemen alın. Üstelik sigortam nette 30'a yakın sigorta şirketinden teklifleri karşılaştırabilir. İhtiyaçlarınıza uygun kaskoyu kolayca seçebilirsiniz. Hem de benzer kaskoya çok daha fazla ödemezsiniz. Kasko sigortam netten alınır.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Yeni saatteyiz. Dinleyici mesajlarıyla devam ediyorum. İstanbul'dan Kadir Ölmez maç. 4-1 olduktan sonra verdiğimiz pozisyonlarda Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı bence büyük rol oynadı demiş. Fenerbahçe her maç yabancı kontenjanından farklı 10 oyuncu yazıyor. Galatasaray bir kişi eksik oynuyor. Transfer sezonu bitene kadar bu haksızlık değil mi diye sormuş. Valla ben de böyle düşünüyordum. Geçen yıllarda da bunu söyledim de doğrusu bu deniyor transfer sezonu açık olduğunda. Hani uygulama başka türlü olmaz deniyor. Onu dendikten sonra yapacak bir şey yok. Ama ben de bu kadar fazla oyuncunun takımlarda olmasını doğru bulmuyorum. Hani onları göndermeden yenisinin lisans çıkmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu sayede hani takımları böyle 20 yabancıya, 22 yabancıya çıkarmamak için bir teşvik olur. Ama biz daha çok buna teşvik ediyoruz. Yani takımlar için çok büyük problem değil. Eldekileri çıkarmadan yenilerini de alıyorlar. Sonra çok kötü şartlarda bu fazlalık olan yabancıları elden çıkarıyorlar. O paralar kulüplerden gidiyor yine. Yani Fenerbahçe'de bugün Diego Carlos'u da yolları ayıracak. İşte Osterwolde de gidecek. İşte Bekao da gidecek. Ama hangi şartlarda gidecek? Ben de doğru bulmuyorum açıkçası bu politikayı.
1: Transfer sezonu açıkken de mi?
0: Açıkken de bulmuyorum. Ama dediğim gibi uygulama böyle. Buna bir itirazım. Yani şu benim var ama uygulama böyleyse, dünya genelinde de böyleyse eğer yapacak bir şey yok burada.
1: O zaman mesela listeyi ne zaman vereceksin?

0: Sezon başında vereceksin yabancı listeni. Ama transfer sezonu açık bir taraftan. Peki bir oyuncu şartlar transfer sezonu içerisinde oldu ve değişti. O zaman ne yapacaksın? Yine transfer gelene kadar eksik mi devam edeceksin?
1: Belki evet.
0: Yani bana çok mantıklı gelmiyor.
1: Olabilir. Evet. Yani ben de bu kadar fazla yabancı. Benim kastım burada şu. Burada Fenerbahçe Galatasaray değil özne. Takımlarda bu kadar fazla yabancı varken hala yabancı transferi yapmaya devam etmeleri eldekileri göndermeden. Sistem buna olanak tanıyor şu anda. Benim karşılıklı nokta bu.
0: Ona katılıyorum.
1: Kulüpler bu kadar fazla yabancı elde bulundurmamalı. Yani 22, 23, 24 olmamalı.
0: Ona %100 katılıyorum.
1: Benim dediğim o çıkış noktam o yani.
0: Aynen, ona hiç itirazım yok. Orada haklısınız.
1: Bunu nasıl engelleyebilirsin? Başka bir çözüm varsa ona da tamam. Hemfikir olurum. Ama ben bundan rahatsız olduğum için
0: Yani
1: doğru
0: işte orada
1: buluyorum.
0: kontenjanda kalacak ama kontenjanda kaldığı zaman da kulüpler dediler ki bu oyunculara çok büyük bir avantaj sağlıyor pazarlık masasında. Hani beni gönderemeden oyuncu alamaz. Şimdi beni gönderemeden oyuncu alamaz gerçekten karşı tarafa masada çok çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani sen takımdan ayrılacağın belli. Ya yani benim seni bir şekilde göndermem lazım. Ve sen diyorsun ki tamam gönder ama şu parayı ver. Lig başladı. Zaman ilerliyor. Ben biraz daha bekledim. Hadi dedim. Belki biraz yola gelir. Orta yolda buluşuruz. Yok, sen biliyorsun çünkü. Transfer yapabilmek için beni göndermen lazım.
1: Evet.
0: Ya o da çok büyük bir dezavantaj kulüpler için. Bu da o yüzden çıktı. Aslında bunun da bir mantığı
1: Var
0: var.
1: var, ben tamamen mantıksız demiyorum.
0: Bunun da kendi
1: Ama
0: içinde bir
1: öbür
0: mantığı
1: türlü de
0: var.
1: işte sürekli transfere yönlendiriyorsun kulüpleri. Yani bir oyuncuya yatırım yapmışsın Diego Carlos, hemen gönderebiliyorsun bu düzende. Göndermek istiyorsun, takımda düşünmüyorsun. Beka yatırım yapmışsın, gönder. Hani sürekli transfer obezitesini artıran bir bakış açısı bu. Oyuncuları kolay kolay gönderemesen, belki performans almak zorunda kalsan daha iyi değil mi? Daha iyi bakış açısı değil mi? Oyuncuyu kazanmak. Şu an hani bir oyuncu geldi, yarım dönem performans veremesin, hemen gönderiliyor.
0: Tabii ki
1: Yarım
0: öyle,
1: dönem
0: fakat
1: performansı
0: işte öyle bir
1: gönderiliyor.
0: şeye ne yazık ki yok
1: Heh,
0: Mert. Yani
1: işte
0: anladın
1: benim
0: mı? O oluşmadı yani.
1: şeyim ona,
0: Bizde
1: itirazım ona.
0: oluşmadı öyle bir şey. Bitti mi, sildi mi siliyoruz gibi oluyor. Yani bir daha geri dönüş çok zor oluyor her oyuncuda. O bakımdan haklısınız. İşte artıları eksileri var
1: Evet.
0: iki tarafında.
1: Savaş taraftarla arası düzeldi mi acaba Ederson'un diye bir soru
0: Yani bir güven
1: sormuş.
0: kazandığı kesin.
1: Tam düzeldi mi bilemeyiz
0: Tabii
1: tabii.
0: tam düzeldi bence de denemez ama bir güven kazandı, bir güven tazelediği kesin. Böyle bir maça ihtiyacı vardı Ederson'un. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe kariyerinde de, kendi kariyerinde de böyle bir maça ihtiyacı vardı. Mesela Ederson bugün çok mutludur.
1: Tabii. Şimdi diğer mesajlara geçeyim. Değişik mesajlar gelmiş. Onları okumayacağım. Yabancı kuralı, onu da okuyayım. Bugün niye bir sıkıntılı ifadeler var ya mesajlarda? Böyle okuyasım geliyor, okuyamıyorum sonrasını.
0: Sıkıntılı ifadeler günü.
1: Evet. Gergin tabii insanlar, pazartesi günü hafta sonu için maçlardan dolayı, herhalde yaşadıklarından dolayı, sadece kendi takımları değil rakiplerinin de yaşadığı avantajlar, dezavantajlar dolayısıyla gergin. Okumayacağım daha fazla mesaj bu bölümde. Ben Galatasaray'a geçeyim, çok fazla
0: Mert'i bile
1: uzatmadan.
0: küstürdünüz ya. Mert'i bile
1: Yok ya,
0: küstürdünüz.
1: şimdilik okumayacağım da sonra düzelir diye umut ediyorum. Peki Galatasaray'a geçelim. Haftanın başında Cuma günü oynandı karşılaşma. Erzurumspor deplasmanda. Erzurumspor'un da stadının uzun zaman sonra tam kapasite oynandığı ilk karşılaşma olmuş. Geçen yılda depremden kaynaklı bir tadilat vardı değil mi Erzurumspor stadında? Bir ara biz konuşmuştuk bunu yayında geçen yıl. Ama bu maçta da gördük ki o çalışmalar sona ermiş. İyi de bir tribün atmosferi vardı ama tabii takımı havaya sokacak skor ortaya çıkmadı Erzurumspor'un evinde. Galatasaray erken bir şekilde maçı çözmeyi başardı. Çok fazla vites yükseltmesine de gerek kalmadı Galatasaray'ın. 4 isabetli şut, 4 golle maçı bitirdi. Çift taneye bile çıkmadı şut sayısı Galatasaray'ın. Enteresan o yüzden karşılaşma. Hani istatistikler Erzurum'un da fena değil. Galatasaray'ın çok iyi değil. 4-0'lık skora göre. Hani 20 şut, 25 şut, 30 şut belki beklersin ama 9 şut mu, 8 şut mu Galatasaray o tarz bir sayıda rakamda şut çekiyor. Ve maçta da skoru erken aldığı için rahat bir karşılaşma çıkarıyor. Ben buna rağmen hani Erzurum fark yedi ama Erzurum'u da beğendim. Yine burada Alanya gibi. Hani beğenmem çok iyi takım, gümbür gümbür işte Avrupa kupalarını oynar değil. Bütçesi ölçeğinde, kadro kalitesi ölçeğinde paslaşmaları, takım kimyasında, hani organizasyonu beğendim Erzurumspor'da. Serkan Özbalta bence orada bir kimlik yaratmış. Ama Erzurum'da da tabii kalite eksikliği, basit hatalar, onlarla birlikte maç çok çabuk çözüldü. Ama dediğim gibi bir takım kimliği. Ben Anadolu takımlara baktığımda onu görmek istiyorum. Hani Göztepe'ye baktığında ne oynadığını biliyorsun. Samsun'a baktığında anlıyorsun. İşte bence Alanya'ya baktığında görüyorsun. Erzurum'da da ben onu gördüğümü düşünüyorum bu karşılaşmada. O yüzden beğendim. Yoksa hani belki yine kümede kalmayı oynayacak Erzurum ama mesela geçtiğimiz yıllarda İstanbulspor o tarz bir takımdı. Doğru. Bütçesi ölçeğinde Osman Zeki Hoca ile birlikte iyi işler yapmıştı. Ben ona bakıyorum. O yüzden beğendiğimi söylüyorum. Ama onun haricinde tabii ki Galatasaray'a kıyasla çok da geride bir takım, orası aşikar.
0: Yani maçın %75'i 20. dakikada, %99'u da 45. dakikada bitti. Bence Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta yarımşar maç oynadılar. Şimdi maç başladı. Bir duran top kaleci hatası. Devamında 1-0. İkinci golde merkezde bir kaptırılan top. Ani Galatasaray baskını 2-0. Üçüncü golde yine kalecinin büyük bir bireysel hatası ve 3-0. Bu kadar fazla bireysel yaptığınız bir 45 dakika neticesinde Galatasaray'a da başka bir takımla başa baş mücadele etme şansınız yok. O yüzden Erzurumspor senin dediğin gibi bazı şeyleri iyi yapmaya çalışsa da bu kadar fazla bireysel hata yaptığı bir 45 dakikada maçın içinde kalamazdı. Nitekim öyle oldu. Dolayısıyla Galatasaray da aslında bir anlamda Fenerbahçe gibi ihtiyacı olan bir galibiyeti çok zorlanmadan, belki elini kolunu sallayarak demek de yanlış olmaz, rahat bir şekilde aldı. Çok fazla bir ölçü maçı değil. Açıkçası öyle üzerinde çok fazla konuşulacak bir karşılaşma da değil. Ama Galatasaray'ın temelde böyle bir galibiyete çok ihtiyacı vardı. Çünkü ilk karşılaşma beraberlik. Ondan sonra hafta içerisinde o onu söyledi, bu bunu yaptı, bu buraya röportaj verdi, o onu dedi. Bir taraftan transfer beklentisi, gelmeyen transferler. Bir taraftan takımdaki bazı oyuncuların gidebileceğine dair söylentiler. Bunu zaten tüm yaz boyunca konuştuk. Ne çözer? Galibiyet çözer. Rahat skorlar çözer. Biraz daha rahatlatır, biraz daha bir hareket alanı verir Galatasaray açısından. Öyle bir karşılaşma oldu. Osimhen'in tabii iki maçta 4 golle başlaması hem Osimhen açısından hem Galatasaray açısından çok kıymetli. Ama Galatasaray içinde tabii ki genel olarak takım performansının da yavaş yavaş yükseleceğini hepimiz biliyoruz. İşte az önce baktık, Şampiyonlar Ligi 8-10 Eylül. Yani Galatasaray o tarihe kadar, ki fazla da önünde bir zaman yok, o tarihe kadar belli bir seviyeye gelmek zorunda. Bu kaçınılmaz Galatasaray için. Hani Galatasaray bu seviyede kalamaz. Onu da zaman gösterecek. Galatasaray bunu yapabilecek mi? İşte transferler o süreçte ne kadar katkı verecek? Şimdi gelecek haftayla beraber Batrakov da Galatasaray takımına dahil olacak. Belki bu hafta bir iki transfer daha gelebilir. Zaten dikkat et, hani Galatasaray maçı bitti, Okan Buruk yine transferlerle alakalı konuştu. Yani Galatasaray'da beklenti, tamam takım var ama nasıl daha iyi hale gelecek, nasıl daha iyi olacak?
1: Bir araya gidelim. Galatasaray konuşmaya aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
4: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu an Bitcoin'in fiyatı 77.228 dolar. Bitcoin geçen hafta kaldığı yerden devam ediyor. 64.000 65.000 bandı arasında sıkışan Bitcoin 70.000 üzerine, hatta 75.000 doların üzerine çıkmıştı ve orada bir kalıcılık sağladı kısa vadede. Bakalım bundan sonrası nasıl gelecek. TL olarak da 3.704.938'de.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9-13 saat dememiz Galatasaray konuşmaya devam edeceğiz ama bir son dakika gelişmemiz var. Ondan hemen bahsetmek istiyorum. Trabzonspor Fabinho transferini resmen duyurdu. Saat 9 civarı Trabzonspor'dan bir tweet geldi. Fabinho geliyor. Saat 11.30'da Trabzon Havalimanı'nda tüm taraftarlarımızı büyük buluşmaya bekliyoruz. Hashtag olarak da Fabinho is coming yazmış Trabzonspor. 16 saniyelik bir video var. Fabinho özel uçakla geliyor Trabzon'a. Trabzonspor formasını da giymiş. Diyor ki Trabzon'da beni tanıdık bir yüz bekliyor ve ben yoldayım. Biz her yer Trabzon demiş Brezilyalı orta saha oyuncusu. 1993 doğumlu Fabinho. Sözleşmesi yoktu. Bonservisi elindeydi. En son Al-Ittihad kulübünde forma giydi. 2023 yılında Liverpool'dan 46.7 milyon euro bonservisle oraya transfer olmuştu. Yanılmıyorsam orada bir lig şampiyonluğu yaşadı ama devam etmedi. Ve Trabzonspor'da 6 numara arayışında bir kulüp olarak bonservis elinde Fabinho'ya gitti. Yalnız Salah ve Fabinho transferleriyle Trabzon'un transfer rotasını da başka bir yöne doğru kırma emareleri göstermeye başlaması ufaktan beni biraz endişelendirmiyor değil. Hadi Salah'a bir laf edemedik. Salah sonuçta da.
1: Bari Fabinho'ya mı edeyim diyorsun?
0: Fabinho'ya biraz edebilirim. Yani Salah da tamam. Olur. Hani böyle bir fırsat geldi. Çok satış yaptı Trabzon. Başkan Ertuğrul Doğan'ın söylediği gibi. Parası var. Güzel. Ama Fabinho biraz fazla oldu ya. Buna biraz üzüldüm. Fabinho. Yoksa ama çok kaliteli. Çok katkı verir herhalde. Fizik olarak bir sıkıntısı yoksa. Daha yeni Dünya Kupası kadrosunda da olan isimlerden biri Brezilya'da. Üst seviyede oynayabilecek bir isim. Hayırlı uğurlu olsun Trabzonspor'a.
1: Evet, erken rotasını Suudi Arabistan'a kıran oyunculardan biriydi. 30 yaş civarında gitti oraya. 3 sezonda istikrarlı olarak kalmış ama bir tane maçını izledim mi dersen Suudi Arabistan'da hayır. Cevabım hayır. İzlemedim. Fakat tabii direkt olarak akla işte senin düşüncelerin geliyor hakikaten de. Hani Trabzonspor evet Salah'ı aldı. Salah'ı bir fırsat olarak değerlendirebilir. Ama Salah'ın alınmasıyla birlikte diğer yapıyı devam ettirebilir miydi? Gönül biraz daha onu isterdi açıkçası. Ama Trabzonspor'da şimdi ilk 11'inin hem biraz enerji seviyesini hem de yaş ortalamasını, enerji seviyesini düşürürken yaş ortalamasını yükseltiyor gibi gözükmekte. Bakalım burada önemli olan performans, nasıl bir kontrat, Trabzonspor nasıl bir kontrat verecek Brezilyalı oyuncuya. Yoksa hani Fabinho için genel anlamıyla tabii son dönemini bilmemekle beraber olumsuz konuşmak doğru olmaz. Fakat işte Trabzonspor'un fark yarattığı

0: alandan uzaklaşıyor olması o bir soru işareti yaratıyor. Çünkü bu takım bir sene önce Ulayi merkezini aldı Fransa At Ligi'nden. Kimsenin bilmediği, geldiği zaman cezalı olan bir oyuncuyu aldı ve bir senede o oyuncuların hem performans aldı hem de büyük bir para kazanarak elinden çıkardı. Şimdi aynı takım ne yapıyor? Kaç yaş yapıyor? Biri 18, 19 yaşındaydı. Fabinho 33 yaşında. Yani aradaki farkı işte oyuncunun yıllık ücretini, oyuncuya verilecek imza parasını, onu bunu hepsini düşündüğünüz zaman işlerin nasıl terse döndüğünü de anlıyorsunuz. Şey diyecek bir şey yok yani.
1: İyi Tercih. İyi tarafından bakarsak son iki sezonda hiç sakatlık sebebiyle maç kaçırmamış Al-Ittihad'da Fabinho. Geçen sezon 30 maç. Üçünde cezalı olduğu için oynamıyor. Birinde de son maç artık. Son hafta olduğu için herhalde oynamıyor. Ondan önceki sezon 34 maçın 32'sinde oynuyor. İkisinde yine ceza sebebiyle forma giymiyor. Bu bence bir artı. Hazır ve işte sakatlık yaşamadan gelmesi. Ondan önceki sezonu Al-Ittihad'daki ilk sezonun sonuna doğru bir 10 maç falan kaçırmış sakatlık sebebiyle. En son ciddi sakatlığı da o. Ama son iki sezonu istikrarlı şekilde. Ve bu maçların hepsinde de yanlış görmediysem ilk 11 ve çoğunda da 90 dakikayı tamamlıyor Fabinho. Trabzonspor'da da o merkezdeki sertliği arttırması bekleniyor. Bakalım.
0: Onana tecrübeli bir isim. Mustafa Eskellaç tecrübeli isim. Pina yani Cabral genç. Veivu çok genç. Tecrübeli mi?
1: Savic orada.
0: Tartışılır. Savic çok tecrübeli. Trabzonspor'da. Onaç çok tecrübeli. Salah çok tecrübeli. Muçi genç ama belli bir tecrübesi var. O belki söylenebilir. Aral çok genç. Trabzonspor'da. Hani şey açısından düşünüyorum. Böyle çok illa bir tecrübeye ihtiyaç var mıydı? Hani bazen olur ya böyle takım bayağı genç oyunculardan kurulu olur. Bir tecrübeli lider oyuncu ihtiyacı konuşulur. O yüzden bazen böyle isimlere gidilir. Öyle çok bir ihtiyaç gözükmüyor Trabzonspor'un kadrosunda. Hani böyle acil bir tecrübe ihtiyacı. Bu takım fazla genç kaldı. İşte sahada hakkını yerler. İşler kötü gittiğinde kafası yukarıda olacak bir oyuncuya ihtiyaç var dediğin zaman o profiller var Trabzonspor'da. Yani 4-5 tane bir kalemde sayabiliyorsun.
1: Malinowski.
0: Malinowski yine çok tecrübeli bir oyuncu. Onu da söylemek lazım. Ben atladım. Şimdi baktığında demek ki bu bir merkez orta sahada oyuncu profiliyle ilgili bir tercih. Oyuncu profili ve kalitesiyle alakalı bir tercih. Yani illa oraya tecrübeli oyuncu alayım değil. Kaliteli bir oyuncu alayım. İyi bir oyuncu alayım. İşte kim var? Demek ki pazarda Trabzonspor Fabinho uygun buldu.
1: Aslında Fabinho en baştan beri boşta olan bir isimdi. Al-Ittihad'da sözleşmesi bitiyordu. İmzalamamıştı. Acaba diyorum Malinowski yerine ilk hamle Fabinho olsa, Malinowski alınmasa daha iyi olur muydu Trabzonspor?
0: Ama açısından. Malinowski alındığı zaman Salah alınmamıştı.
1: İşte evet, Salah transferi dengeleri bozdu. Trabzonspor'da net şekilde
0: Malinowski ilk transferlerden biriydi.
1: Evet evet. İşte ben de geriye dönüp zaten konuşuyorum. Trabzonspor da belki öyle düşünecek şu anki Salah transferiyle birlikte. Biz Malinowski'ye yatırım yaptık da tecrübe kattık da Fabinho'yu da aldık şimdi. Çok fazla mı oldu acaba tecrübe faktörü diye.
0: Bir süre sonra da biliyorsun böyle takımlarda şey konuşuluyor. Dinamizm eksik. Genç oyunculara ihtiyaç var. Atlet oyunculara ihtiyaç var deniyor. Futbolda her şey denge. Hayatta olduğu gibi. O takım içi planlamayı yaparken onu mutlaka düşünmek gerekiyor. Yani bir yere bir takviye yapıyorsunuz ama sadece o mevki değil bütün takımı etkilediğinizi düşünmek gerekiyor. İşte o yüzden ben mesela zaman zaman dile getirdim. Yani Önder Özen'in futbola bakış açısını o yüzden seviyorum. Bütün olarak değerlendirmeye çalışıyor. Bütün olarak bir oyuncuyla beraber değil tüm takımı nasıl etkiler diye düşünüyor. O bakımdan mesela Beşiktaş'ta rahat etsin diye yorum yapıyorum ben şimdi. Tespitim o yönde çünkü bütün genel olarak düşünülüyor. Trabzonspor'da mutlaka bunu düşünmüştür. Yani bu transferi yaparken.
1: Mesela Beşiktaş'a ister miydin Fabinho'yu profil olarak?
0: Hayır.
1: Orta sahaya?
0: Yok.
1: Niye? Endidi'yi gönderip Fabinho'yu istemez miydin?
0: Yok, istemezdim.
1: Galatasaray'da bir orta saha arayışı içerisinde Pape Mate Sarı transfer edebilir deniyor. Galatasaray'da Fabiano'ya gitmedi. Fenerbahçe'nin zaten o bölgede öyle bir ihtiyacı yok Kante ve Genduzi. Kante de eski takım arkadaşı. Alitya'dan. İkisi uzun yıllar birlikte oynadılar. Şimdi Süper Lig'de karşılıklı oynayacaklar. Dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun Trabzonspor'a.
0: Bizden Suudi Arabistan'a giden yabancı ve Suudi Arabistan'dan bize gelen yabancı dengesi arasında nasıl bir fark var şu an?
1: Bizden Suudi Arabistan'a kaç kişi gitti ki?
0: İşte bu ligde oynayıp daha sonra Suudi Arabistan'a giden. Mesela Enkudu gitti değil mi?
1: Ha,
0: Suudi Arabistan'a. Hani bu ligin Suudi Arabistan'a gönderdiği ve bu ligin Suudi Arabistan'dan getirdiği oyuncular arasında mesela acaba nasıl bir denge var şu an?
1: Biz Yusuf Akçiçek'e gönderdik. En iyi satışımız o muydu acaba?
0: Diye olabilir.
1: Halil'e gönderdik.
0: Olabilir.
1: Ama bizim gönderdiklerimiz de öyle çok yıldız oyuncular değil.
0: Önemli
1: biz
0: değil.
1: Biz yıldızları genelde getiriyoruz orada.
0: Öyle de çok önemli değil o hani. Acaba kaç oyuncu gitti oraya? Buradan kaç oyuncu geldi? Sanki son dönemde golleri biz yiyoruz gibi.
1: E tabii öyle. Bize gelenler de çünkü hep profili yüksek oyuncu. Talişka da geldi.
0: Tabii Talişka da geldi.
1: Abubakar da geldi.
0: Doğru.
1: Geçmişte.
0: Doğru.
1: Biraz daha geriye gidersen. Kante geldi. Fabinho geldi. Başka öyle kaçırdığımız...
0: Vardır illa ki de.
1: Osimhen gitmedi mesela.
0: Merak ettim yani. Kaç oyuncu gönderdik, kaç oyuncu geldi.
1: Icardi haberleri çıktı, gitmedi. Genelde biz alan taraftayız o pahalı yıldızları. Peki 9.23 saatlerimiz tekrar Galatasaray'a dönecek olursak Galatasaray 11 açıklandığında herkesin dikkatini çeken nokta Leroy Sané'nin yedek kulübesinde olması oldu. Bir önceki karşılaşmada ilk 11'de Yunus 10 numaraydı. Bu karşılaşmada Lemina Torreira Sara üçlüsünü Okan Buruk tercih etti. Normalde Yunus'un kesik yemesi beklenir eğer böyle bir üçlü tercih edilecekse ama Okan Buruk Yunus'u oynatıp Sané'yi yedek kulübesine bıraktı ve insanlar da acaba bir transfer mi var, bir anlaşmazlık mı var, fiziksel bir sıkıntı mı var Leroy Sané'de diye düşündüler. Buna bir karşılık bulabildiler mi Sané konusunda? Ben görmedim.
0: Bence dedikodu boyutunda oldu. Hı hı. Çok elle tutulur bir şey yok.
1: O da bir tercih. Ama Galatasaray bu tercihten yana çok sıkıntı yaşamadı karşılaşmada. Yunus da çünkü sağ kanatta gerçekten iyi bir karşılaşma çıkardı. Bayağı hareketliydi. Golünü de attı Osimhen'in asistinde. O yüzden çok yapılmadı, sorgulanmadı. Ugo Çukwu'yu bu karşılaşmada gördük. 66'da 4 değişiklik birden yaptı Okan Buruk. Singo'yu, Sané'yi, Ugo Çukwu'yu ve Eren'i sahaya attı. Son bölümde de Niyaga hamlesi geldi Torreira yerine. Zaten o dakikada skor alınmışken bu değişiklikler çok daha normal değil. Osimhen maç sonuna kadar sahada kaldı. O da gerçekten bu sezonda çok formda, çok istekli başladı. İşte sinirini de biraz kontrol edebilse zaten acayip bir oyuncu. Bir de offside'a dikkat edebilse. Offside konusunda da yıllardır bir gelişme yok Victor Osimhen'de.
0: Dün onu açuda da yoktu. Yani o herhalde bir kere yüklendikten sonra bir daha bünyeden kolay çıkaramıyorsun. Mesela Onaçu da çok offside'da kaldı. Onaçu da kaç yaşında artık yani? 32 yaşında olan bir oyuncu. Mesela Onaçu da zaman zaman hakeme itiraz ediyor. Tabii şey boyutunda değil. Osimhen boyutunda değil. Ondan sonra acaba dedim Nijeryalı forvetlerde mi bu ortak özellik? Böyle maçlar işte oynanırken böyle şeyler aklıma geliyor. Şaka bir tarafa Osimhen tabii ki offside'e dikkat etmesi gerekiyor. Yani üst düzey bir oyuncunun tabii ki offside'de kalmayacak diye bir kural yok. Herkes Erik Haaland performansı beklemiyor offside konusunda. Ama mutlak surette o çizgiye çok daha fazla dikkat etmesi gerekir Osimhen'in.
1: Evet, bu haliyle de zaten çok fark yaratıyor. Bir de hani offside'e dikkat etse eminim çok daha fazlasını da atacak Galatasaray'da.
0: Atar tabii. Atmaz mı?
1: O kadar basit offside'larda oluyor ki. Bu da aslında çalışarak yenilebilecek bir özellik, değişebilecek bir özellik. Offside hani neyine çalışılacak demeyin. Haaland da buna çalıştı. Biraz dikkat, biraz çalışma, farkındalık. Yani hayatta gelişmeyecek şey yok. Offside'da kalmamak da bence bunlardan birisi. Bu yönde bir niyeti yok benim gördüğüm kadarıyla Victor Osimhen'in. Ama olsa dediğim gibi çok daha farklı olur. O artık hani sinirine yenik düşme konusu ona da aslında çalışırsa bence değiştirebilir Victor Osimhen. Ama orada da...
0: Bu maç 3 offside.
1: 3 offside. Fazla.
0: Çok
1: yani değil. Çok fazla. 3 offside. Bu da her maçta bir 3 olmuyor bu arada. Bazı maç olmuyor. 0 işte 1 oluyor, 2 oluyor ama 3 dediğin zaman çok fazla. Özellikle ilk geldiğinden beri o yan toplardaki offside'da kalması.
0: Zaten Galatasaray 3 kere offside'da düşmüş.
1: 3'ün 3'ü de Osimhen
0: maçta.
1: Yani benim dediğim tabii ki şey daha geliştirebileceği nokta ama zaten şu haliyle bile inanılmaz fark yaratıyor Nijeryalı oyuncu.
0: Barış Alper'i nasıl buldun?
1: Barış Alper'i öne çıktığını düşünmüyorum bu karşılaşmada.

0: çok iyi bulmadım. Yunus bence çok daha etkiliydi karşılaşma boyunca. Barış'la da ilgili şimdi formasında kaybedebilir gibi gözüküyor Sar transferiyle birlikte. İsmail'le Sar eğer haberler doğruysa transfer olmaya yakın gözüküyor ki bilmiyorum bonservise gelirse 50-60 milyonlardan bahsediliyor. Kiralık vereceğini zannetmiyorum Crystal Palace'ın. Hafta sonunda oynamadı. Kadroda yoktu Sar. Kanat olan Sar'dan bahsediyorum. Osimhen'in yedeği olacak hali yok oyuncunun. O yüzden Barış'ın da formayı kaptırmamak için performansını yükseltmesi gerekiyor. Gözüken o. O transferi nasıl değerlendiriyorsun?
1: Vallahi çok iyi transfer olur. Çok iyi oyuncu. Biraz savrukluğu var. Onun da var biraz savrukluğu. Ama gelen hatlarıyla çok çok iyi bir oyuncu. Hele bir de uyum sağlarsa Süper Lig'de ciddi fark yaratır. Avrupa için tabii daha organize bir şeye ihtiyaç var. Takıma ihtiyaç var. Yani bizde gene olay senle sürekli konuştuğumuz gibi yıldız üzerinden okunuyor. İşte o bizde Osimhen var, Sar var. Evet var, doğru. Ama bir arada da bir şeyler ortaya koymaları gerekiyor ki istediğin seviyeye çıkabilir. Ama Türkiye'de o da çok büyük fark yaratır bence. Net olarak.
0: Yani bitiricilikle ilgili sıkıntıları olduğunu düşündüğümden sen çok tutmazsın diye
1: İşte
0: düşünüyorum ama.
1: savruk derken onu söylüyorum zaten yani.
0: Hani
1: Hani o öyle şeyleri var o oyuncuların ama yani genel olarak zaten dikkat edin. Mesela işte fil dişi takımının kadrosuna bakıyorsun. Vay diyorsun ne biçim oyunculardan kurulu. Senegal'e bakıyorsun. Ne biçim oyunculardan kurulu diyorsun. Nijerya'ya bakıyorsun. Ne biçim oyunculardan kurulu diyorsun. Mesela o ne biçim oyunculardan kurulu Nijerya kendi kıtasındaki elemeyi geçemeyip Dünya Kupası'na gelemiyor. Senegal'le fil dişi de bana sorarsan beklentilerin altında kalıyor. Her anlamda. Neden? Çünkü işte biraz bence fundamental eksikliği bunda temel sebep oluyor. Yani bazı oyuncular evet Fransa'da yetişmiş oluyor bu takımlarda şu an. Fransa altyapısı alan oyuncular var. Almayan oyuncular var. Ama bir araya geldiklerinde o şey yok. Dün mesela gene izlerken maçları Everton'da Ndiaye. Yani gene bir top oynadı adam. Bir tane ortası var mesela. Olağanüstü. Yani hala onu düşünüyorum. Neden Dünya Kupası'nda bu adamı oynatmadı diye
0: Evet,
1: düşünüyorum
0: yedek
1: mesela.
0: başlattı.
1: Yani bir orta var. Açın bakın yaptığı ortaya. Hani o kafa sen orada kafa vuracak oyuncu olsan sen gol atarsın yani. Biraz şey gibi oldu. Cengiz'in Roma'daki o taraftar muhabbeti gibi oldu ama lütfen bir bakın Ndiaye'nin Everton'ın attığı golde yaptığı ortaya. Yani olağanüstü bir orta yapıyor oyuncu. O yüzden işte biraz daha böyle nasıl söyleyeyim? O oyuncuların defolarını tolere edecek bir oyuna da ihtiyaç var. Bir oyun aklına da ihtiyaç var orada. Çünkü örnek veriyorum şimdi Sar çok pozisyona girecek. Zorlayarak, ondan sonra kaçarak fiziksel gücüyle topu alacak. Ama mesela enteresan bir son vuruşunu göreceğiz. Orası kesin. Aa bunu nasıl yaptı, nasıl vurdu diyeceğiz. Oralarda biraz böyle şeyde kalıyorlar. Belli bir seviyede kalıyorlar. Çok böyle üzerine koyamayabiliyorlar. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu büyük fark yaratır gelirse.
0: Peki geldiğinde Galatasaray Sar, Osimhen, Batrakov, Sane gibi bir ön dörtlü. Orta sahada da diğer Sar gelirse o Lemina veya Torreira'dan biri olacak. Yani yine top tekniği çok yüksek bir orta saha ve hücum kurgusu yok Galatasaray'ın.
1: İşte orada Batrukov, Sané'yi hemen ayıracaksın.
0: İşte Sane'yi de ben çok teknik bir oyuncu olarak görmüyorum ya. Bana hiç güven vermiyor top ayağındayken.
1: Anlıyorum ama
0: dripling becerisi var ama
1: diğerlerine göre kıyasla.
0: olabilir.
1: Hani
0: Topu daha çok ileri taşıdığı
1: aynen
0: kesin.
1: topu
0: Barış'a
1: tutması,
0: göre falan daha iyi.
1: pas vermesi, doğru tercihi yapması
0: Ama da
1: belki zaman zaman.
0: uygulamalarda çok problem. Abi geçen kaç pozisyonu taca topu atıyor böyle. Alakasız paslar atıyor. Yani onun kalitesindeki bir oyuncuya yakışmıyor yani. O demek ki o kadar da kaliteli değil diyorum top tekniği
1: Ya
0: konusunda.
1: evet aslında Sané'nin şimdi Sané'yi
0: Dengesiz bir
1: söylüyorsun.
0: oyuncu.
1: Sané'yi söylüyorsun. Sané ile ilgili zaten hep kariyeri boyunca böyle bir şey olmuştu. Böyle bir durum ortaya çıktı. Ama yine de Sané. Hani anlatabildim mi? Diğerlerinin daha önünde olan bir oyuncu. Batrakov orada.
0: İşte o en çok herhalde
1: Ona
0: fark yaratacak.
1: bakacağız yani nasıl şimdi normalde YouTube'da falan izlediğimiz zaman o baya bir şey gözüküyor. Ayağına hakim. Oyun zekası yüksek gibi gözüküyor. Ama tabii sahada görmek lazım. Yani diyorum ya Mert kimya nasıl bir şey oyuncu grubundan nasıl bir düzen çıkacak? Nasıl beraber oynayacaklar? Onu zaman gösterecek. Şu an şöyle olur böyle olur demek biraz suya yazı yazmak gibi kalıyor. Hep beraber performans, takım halinde performans belirleyici. Zaten futbolun güzel

0: bilmediğimiz acaba neler dönüyor? Galatasaray'ın oradaki tam planlaması ne? Lemina mı gidecek? Torreira mı gidecek? Başka sürpriz bir ayrılık mı? Jakobs gibi, Sara gibi onlar mı olacak Galatasaray'da da? Bayağı bilinmezlik var son bir hafta 10 gün için. Transfer dönemi kapanıyor artık çünkü bir hafta 10 gün içerisinde. Bu isimin hepsinin gelmesi için bayağı bir yabancının gitmesi lazım.
1: Şimdi Galatasaray 10 numarayla oynayacak. Batrakov forması garanti diyebilir miyiz? Hı hı. Ya da formanın 10 numarada 1 numaralı adayı diyelim. Hı hı. Yeni transfer Sar geldi merkeze. Hı hı. Bir oyunculuk kontenjan kalıyor. Bir oyunculuk kontenjan için Lemina, Sara ve Torreira var. Hı hı. Burada çıkış kaçınılmaz. Çünkü aynı zamanda geride Niyaga, Leslie gibi iki tane de...
0: Kim? Sen U23'leri sayıyorsun.
1: U23'leri sayıyorum. Şey olarak söylüyorum bir de İlkay'ı da saymak gerekir. O bölgenin rotasyonu. Çünkü Niyaga ile Leslie herhalde gönderilmez. Daha yeni geldi.
0: Niyaga gönderilebilir.
1: Niyaga kiraya verilebilir. İlkay belli olmaz diye bakıyorum ben. İlkay da bir anda bir karar verebilir. Duruma bakarak. Transferin son anında. Fakat yine de orada tek forma için 3 aday var. Geride 3'ten daha oyuncu saydık. Öyle ya da böyle. Eğer o 3 oyuncu sonuçta 3'ü de gönderilmeyeceğine göre, İlkay, Niyaga ve Leslie gönderilmeyeceğine göre orada 2 tanesi kalsa dahi Sara, Torreira, Lemina üçlüsünden bir tanesi kesin gidecek. En yakın aday Lemina gibi gözüküyor. Sözleşme yine yapılmasına rağmen. Sonra da satış ihtimali olduğu için Sara olabilir.
0: Çünkü bu 3 oyuncunun gelmesi için İki oyuncunun gitmesi lazım.
1: Evet. Artı yani İsmail Jakobs'u yapar mısın? Gönderir misin? Bence göndermez ya.
0: Ama Fenerbahçe'de de sen onu savunmuyor muydun? Semedo'nun
1: savunuyorum
0: gitmesi.
1: Ama
0: hani burada da Eren Kazımcan var.
1: Bilmiyorum. Emin olamadım tam. Hani yapar mı yapmaz mı? O riski alır mı? Çünkü neden onu söyledim biliyor musun? Aslında çıkış noktam şu. Galatasaray beklerinden çok çekti ya. Yani yıllardan beri bir sağ bek, bir sol bek. Şimdi dikkat et. Sağ bek aslında hem çözüldü hem çözülmedi. Yani şu an Galatasaray'ın sağ beki kim? Şalai. Yani Galatasaray 30 milyon euroluk bir yatırım yaptı. Sağ bek, sağ bek, sağ bek, sağ bek, sağ bek, sağ bek, sağ bek. Yani hayatımız Galatasaray'a sağ bek arayışıyla geçti. Ondan sonra aldığı oyuncu şu an o pozisyonda oynatamıyor. Ve normalde bir hücum oyuncusu olan Şalai'yi orada oynatıyor. Tam anlamıyla çözüldü mü? Şalay'ın performansı iyi. Ama ana plan o değildi. Şimdi sol bekte de normalde Şampiyonlar Ligi'ndeki tercih kim olur? İsmail Jakobs olur. Hı hı. Büyük ihtimalle. İsmail Jakobs olmadığı noktada Eren artı Kazımcan'a rotasyonu teslim eden bir Galatasaray gene aynı kısır tartışmanın içine girebilir. O yüzden emin değilim. Hani Galatasaray onu yapar mı? Tekrar bir sol bek. Çünkü İsmail Jakobs oynadığı zaman genelde performansı beğeniliyor.
0: İşte oynadığında evet, sahada olduğunda.
1: Evet, sahada olduğunda sakatlıklar yaşadı. Bir ara konuşuldu işte performansı. Ama genel olarak özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde sana belli standartı veren oyuncu. Şimdi ondan tekrar vazgeç. İşte Eren sakatlandı. Örnek veriyorum Paris Saint Germain deplasmanında Kazımcan'la çıktın. Oo, hikayelere bak sen ondan sonra.
0: Yani işte o riski nereden alacağına bağlı. Hani orta saha rotasyonu almak istiyorsan orta sahaya transfer yapmazsın. Lemina Torreira devam edersin. Jakobs'a sol bek oynarsın.
1: İşte orada
0: orayı gönderiyorsan.
1: Orada bir şimdi soru şu aslında. U23 kontenjanında Galatasaray'da 11'de oynayacak oyuncu kim?
0: Yok şu an.
1: İşte bence temel problem o. Galatasaray'da U23'ten de en az bir tanesinin bence bu kuralda 11 seviyesinde çok tartışılmayacak bir isim olması şart gibi. Onun bir avantajını yaşaman gerekiyor. Çünkü Galatasaray'da unutmayalım bir de kaleci de yerli. Kaleci yerli olmasına rağmen böyle bir şey yaşıyor. Şimdi Beşiktaş'ta yabancı, Trabzon'da yabancı, Fenerbahçe'de yabancı. Bu bir dezavantaj. Galatasaray'ın burada rakiplerinden bir adım önde olduğu aşikar. Kalecisi hem çok iyi hem de yerli olduğu için. Şimdi dön, o avantajı nasıl devam ettirebilirsin ya da daha ileri taşıyabilirsin? Bir tane ya da iki tane U23 oyuncusu tartışılmadan 11 seviyesinde olsaydı Galatasaray'da o zaman tecrübeli bir

0: Direkt mesela Galatasaray için fena fikir olmazdı. Hem belki santrafor yedeği olarak, belki de şu an çok ihtiyaç gözüken merkez orta saha olarak. Ama şimdi Leslie ve Niyaga, kabul etmek gerekir ki Galatasaray'da 11 oynayabilecek seviyede değiller. Çok zorlama olur. Başka var mı?
1: Yok şu an Galatasaray.
0: Batrakov?
1: Ha, Batrakov var zaten. O Batrakov, ilk 11.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Batrakov. İşte Galatasaray Batrakov'la onu sağlamaya çalışacak ve bir oyuncu daha Galatasaray herhalde oraya takviye yapacak. Bakalım yani, bu 10+4 takımları tahmin ettiğimizden çok daha fazla zorladı. Buna pek hazırlıklı olmadıkları net şekilde anlaşılıyor. Artı işte senin program içerisinde bahsettiğin yabancı sayısının fazlalığı, planlama, o şu bu derken bayağı işler takımlar için zorlaştı. Ki hani Galatasaray normalde yabancı sayısı az olduğu için avantajlı olarak gözüküyordu. Ama Galatasaray'da anladığım kadarıyla süreç içerisinde hani bazı oyuncuların ayrılmak istemesiyle beraber kendi içinde Galatasaray özel bir problem yaşadı. Yani Torreira'yı herhalde Galatasaray düşünmüyordu. Torreira ile ilgili böyle bir problem yaşayacağını. Lemina'da bilmiyoruz tam olarak ne oldu. Lemina'yı da anlamak kolay değil. Daha yeni sözleşmeyi uzatan bir oyuncu için şu an gidebilir diye konuşuluyor. Orayı bilmiyoruz tam. Bu da Galatasaray'ın kendi içinde yaşadığı problemler oldu.
1: Ben de son not olarak şunu ekleyeyim. Pape Matasar 2002 doğumlu bir oyuncu. Artı 4'e uymuyor. Ucundan kaçırıyor 2003 doğumlu olmadığı için. Bu tarz transferler de bana hani basketbolda çizgiye basarak üçlük denemek gibi hissettiriyor yani. Ya bir adım geri gel, üçlük at, 2003'lü al, ya da biraz daha potaya yakın oyna.
0: O avantajı kullan.
1: O avantajı kullan. Hani 2002'li tam çizgiden üçlük atmak gibi. Yani burada 2002 alıyorsan da Greenwood mesela 2002 ya da 1'li. Hani o tarz bir oyuncuyu yine alırsın. Ama Pape Matasar o tarz bir oyuncu mu pek emin değilim. Öyle hissettiriyor. Hani Galatasaray'da zaten kontenjanda sıkıntılı. Bir yaş daha gencini bulamıyor mu acaba orta sahaya? Gerçi orada da işte Ugo Çukwu o tarz bir yatırımdı ama o da tutmadı.
0: Vallahi güzel bir benzetme yaptın. Önder Özen de Beşiktaş için söyledi. Çok kararsızdı dedi.
1: Oyuncu ortaya çıktı bu arada, gördün mü?
0: 3-4 aile kaçırıyor dedi.
1: O bir oyuncu var, adını tam aklımda tutamadım da o isim ortaya çıktı, o bahsettiği ismin kim olduğu.
0: Görmedim ben. Ona karar veremediler mesela.
1: Alabilirmiş hala.
0: Mı diye. Ama dediğin güzel bir benzetme. Yani çizgiye basarak üçlük atmak gibi.
1: Vallahi öyle hissettirdi. Onu söylemek istedim. Araya gidelim. Son bölümle karşınızdayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Radyo Spor.
5: Umran Oto Ekspertiz. Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo.
2: Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.41 yaptık. Saatlerimizi programın son bölümüne geçtik. Transferle ilgili haberlerden en son bahsediyorduk. Biraz oraya gitti. Galatasaray, Pape Matasar ve İsmail Asar konusunda girişimlerini sürdürüyor. Demirovic de center for alternatif olarak gözüküyordu. Ama burada tabii isimler değişebilir. Şu anda bahsettiğimiz 3 isim de 23 yaş ve üzeri. Galatasaray'ın kontenjanında bir boşluk var. Orada değil mi, tabii öyle oluyor şu andaki kadro planlamasıyla. Birilerinin gitmesi gerekebilir bu düzende ya da 23 yaş altı başka oyuncular gündeme gelmesi gerekiyor. Bakalım, daha transfer döneminin bitimine çok var. 4 Eylül'de transfer dönemi bitecek. 2 Eylül'de gece, hatta 2 Eylül 3 Eylül'e bağlayan gece 1'de listeler UEFA'ya bildirilecek. Galatasaray'da da her şey değişebilir. Beşiktaş'ta da keza öyle. Beşiktaş'ta şu an

0: da orta saha takviyesi yapmak üzere. Miretti, Juventus'un oyuncusu, onun kiralanması konusunda anlaşmanın sağlandığı söyleniyor. İlk başta oyuncu pek sıcak bakmamış ama Italiano devreye girince oyuncunun bakışı değişmiş söylenene göre. Önder Özen'in o bahsettiği ismin de Frosinone forması giyen Fares Gecemi olduğu hafta sonu paylaşıldı. Cezayirli bir oyuncu. Fransa'da doğmuş bir isim. Altyapı eğitimini Fransa'da alıyor. Sol ayaklı bir sağ kanat. Piyasa değeri de şu anda 7,5 milyon euro gözüküyor Transfermarkt'ta. 2024 Ocak'ta 300 bin euroya Rouen'den takıma katılıyor. Frosinone'ye gidiyor. Ama yaptığı çıkışta da dikkatleri üzerine çekmiş. Bakalım Beşiktaş'ın da kadroya katacağı oyuncuları ben de merakla bekliyorum. Trabzon artık büyük oranda bitirdi diyebiliriz transferi. Bir tek santrfor konusunda bir hamle gelecekse gelecek. Orada da Fabio Silva, bu zamanda Wolverhampton'a giden genç Portekizli gündeme gelmiş. Onun olabileceği söylenmiş dün. Hasan Tüncel paylaştı. Onu da artık planlamada takip edeceğiz. Maçlarla ilgili konuştuk. Maçları şöyle kapatayım. Greenwood sağ ayakla penaltı kullanınca ne düşündü? Ben niye böyle şova girdi diye düşünmüştüm. Meğer adam kariyerindeki bütün penaltıları sağ ayakla kullanmış. Hafta sonu Veli Yiğit de sanıyorum bu hikayeyi araştırmış. Greenwood sol ayaklı bir oyuncu sağ kanatta. Solu ne kadar iyi olduğunu zaten bu sezon kısa sürede de gösterdi Fenerbahçe taraftarına. Penaltıyı sağla attı. Hani Dembele gibi bir oyuncu olur. Oyun içinde anlamazsın hangi ayağını kullandığını. Sağla kullanması anlaşılabilir ama ben çok anlamamıştım. Biraz havalı bir hareket gibi görmüştüm. Meğer adam çok genç yaşta bir penaltı kaçırıyor soluyla. Sonra bir daha soluyla penaltı atmıyor. Bütün kariyerindeki penaltıları da sağıyla kullanıyor.
1: Sen mi söylemiştin başarılı bir penaltıcı mı demiştin? Başka bir oyuncu muydu? Karıştırdım. Çünkü Yalçın Çetin kaçırdığı penaltı sayısından bahsetti. 4 tane penaltı kaçırdı galiba dedi. Geçtiğimiz sezon mu? Geçtiğimiz yıllarda mı?
0: Yani başarılı attığı penaltı sayısı 18, kaçırdığı 8.
1: 8.
0: İyi. Yani bu son penaltıyla birlikte 8 oldu.
1: Az önce değil. 7.
0: Geçen yıl 2 penaltı kaçırmış Masile formasıyla. 2, 4, 6, 8 penaltı da atmış. 10 penaltının 8'ini atmış, 2'sini kaçırmış.
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben dikkat etmemiştim. Yani hiç dikkat etmedim penaltı atarken, aa sağ ayakla attı diye. Şu an ben söylediğince çünkü, bir şaşırmış durumdayım şu an. Bir afalladım yani aynen.
0: Böyle topun soluna doğru konumlandı. Hani sağ ayaklı vuran oyuncular gibi. Herhalde dedim böyle konumlandı.
1: Değiştirecek.
0: Böyle değişecek yani. Sağa doğru kayarak atışına başlayacak. Bazen de öyle yapıyor oyuncular. Merkezde duruyor, sağa doğru kayarak gidiyor ya da sola doğru kayarak. Ve o bayağı sağla kullandı. Ben de bilmiyordum hani Marsilya döneminde ve diğer kariyerinde penaltı sağla kullandı.
1: Ben herhalde kredi kartı borcumu falan düşünüyordum Greenwood penaltı atarken. Çünkü bak hiç dikkat etmedim. Hatta içimden şey geçtim. Niye bu kadar kötü penaltı attı ya bu adam diye düşündüm.
0: Ya yani bundan önceki 25 penaltının 7'sini kaçırmış. Evet. 26'da 8 oldu.
1: İlginçmiş. Mason Greenwood. Yani penaltı kaçırdı diye sağ ayakla penaltı kullanmaya devam etmek de.
0: Evet. Ki oyun içinde dediğim gibi Dembele gibi ya da başka bir çift ayaklı oyuncu gibi olur. Sağını da öyle çok kullanmıyor.
1: Bir de solu bu kadar iyiyken.
0: Evet solu da çok iyi.
1: Hani solu bu kadar iyiyken neden öyle bir şey yaparsın? Demek bayağı ki yara açmış demek
0: çok
1: ki.
0: Çok büyük travma yatmış Mason Greenwood'da.
1: Başka türlü olmaz.
0: Peki maçları bu şekilde şimdilik kapatayım. Kapatırken de yavaş yavaş programı Amirli Kadın Voleybol takımımızdan bahsedelim. Avrupa Şampiyonası başladı Cuma günü. Biz A grubunda yer alıyoruz. Grup maçlarımızda Türkiye'de senelerden spor salonunda oynuyoruz. Şu ana kadar 2 maç yaptık. Letonya ile başlangıcı yaptık. Rahat bir galibiyet oldu Cuma günü 3-0'la. Fenerbahçe Sultanları kazandı. Dün Slovenya karşısındaydık. Slovenya önünde ilk seti 25-21 kazandıktan sonra ikinci seti 25-22 verdik. Fakat diğer setlerde rahattık. 25-17, 25-16 ile maçı 3-1 kazandık. Şu ana kadar 2-2 yaptık. 6 set aldık, 1 set verdik. Beklentiler ölçeğinde ilerliyor turnuva. Tabii set vermesek Slovenya'ya daha iyiydi. 3-0, 3-0 ile geçmek. Ama maçı en azından 3-1 kazanmak da iyi. 3-2 olunca çünkü puanlar da bir anlamda paylaşılıyor. Biz bu grupta Polonya ile liderlik mücadelesi vereceğiz. Polonya maçımız da son maç. Grubun final mücadelesi. olacak. Polonya'nın Dünya Sıraması'nda

0: etkili şu anda 5, biz 3.
1: Bugün yakınız. Macaristan değil mi?
0: Evet, bugün Macaristan maçımız var. Çarşamba günü Almanya maçımız var. Ve Cuma günü de Polonya ile grup aşamasını tamamlayacağız.
1: Geçen gün biz programdan çıktık. Mehmet Sevinç ile Ercan abi programa girecek. Ben Mehmet Sevinç'e ayaküstü, galiba Cuma günüydü. Ne diyorsun dedim. Kesin şampiyonuz dedi.
0: Kesin şampiyonuz.
1: Evet, ben de espri yapıyor zannettim. Yok yok dedi, ciddi söyledi. Kesin şampiyonuz dedi.
0: Avrupa gelmiş.
1: Şampiyonası ile alakalı olarak.
0: Nasıl bu kadar emin olabiliyor kesin
1: şampiyonuz? Vallahi bilmiyorum hani.
0: Yok, favori zaten de.
1: Çok daha yakından takip ediyor. Ama bu kadar net konuştu. Mehmet Sevinç öyle söyledikten sonra da ben biraz daha açıkçası rahatladım. Bir şampiyonluk bekliyorum artık ben de kadınlardan. Bakalım nereye doğru gidecek tabii turnuva. Nasıl olacak? Sonuçta Milletler Ligi'nde nasıl bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Hep buralardayız. Önemli olan bu. Fakat neticede kim şimdi bizle finalde karşılaşacak en büyük ihtimal?
0: İtalya.
1: İtalya değil mi? Yani direkt insan aklına o geliyor. Sonuçta burada bir artık Amerika yok. Burada bir Brezilya yok. Bunlar bir avantaj. Onu kabul etmek gerekiyor. Çok güçlü takımlar. Hatta Çin, Japonya, onları da belki ekleyebilirsin. O yüzden burada biraz daha bizim seviyemize, yani bizim en üst seviyemize yakın takım sayısı az. Eğer tutturabilirsek, bir problem yaşamazsak neden olmasın? Müthiş de olur.
0: Evet, biz son Avrupa şampiyonuyuz. 2023'te Sırbistan'ı mağlup etmiştik. İtalya'da o sene dördüncü olmuş. Hollanda'ya kaybetmiş üçüncülük maçında. Ama bir önceki şampiyonada da İtalyanlar Sırbistan'ı mağlup edip şampiyon oluyorlar. Ondan önce biz Sırbistan'a finalde kaybediyoruz. Biz sürekli son 5 organizasyonda en kötü yarı finaldeyiz. Evet. Bunların birinde şampiyonluk, birinde ikincilik. İkisinde üçüncülük, birinde de dördüncülük alıyoruz.
1: Ya mesela futbolda böyle bir şey yapsak ya da futbolda böyle bir şey yapan bir takım olsa havasından yanına yaklaşamazsın. Avrupa son 4-5 Avrupa Şampiyonası'nda en kötü yarı final oynadığını düşün. Aynen.
0: Bir öncekinde yarı finalimiz yok ama ondan öncekinde yine bir yarı final ve üçüncülüğümüz var 2011'de.
1: Vallahi acayip.
0: Bayağı iyi bir serimiz var ve bu turnuvada da yine İtalya tabii ki. Yani Egonulu, Antropovalı takım, Sillalı takım bizi en çok zorlayacak olan Polonya grupta ve sonrasında denk gelirsek zorlayabilir. Sırbistan tabii ki Boşkoviç'in varlığıyla dikkat etmemiz gereken takımlardan biri. Ama önümüz açık yani. Polonya'yı da mağlup edersek herhalde bir özgüven de alırız. Eda var takımda.
1: Doğru.
0: Ama o da sürede almıyor çok fazla. Jack Kısal son Milletler Ligi'nde de ilk 6 başlamıştı. Bayağı da iyi performans gösteriyor. Onunla devam ediyoruz. Melisa Vargas formda. O da ilk maçtan sonra rakibin de bayağı yakın markajı aldığı isim olmuş fotoğraf çekimi konusunda. Herkes sıraya girmiş. Yerde otururken bir de Melisa Vargas. Çok büyük bir yıldızımız var Melisa. Bu turnuvada da ondan çok şeyler bekliyoruz.
1: Biz 2'de 2 şu ana kadar. Sırbistan 2'de 2. İtalya 3'de 3. Fransa'da 2'de 2 gidiyor. C grubunda Hollanda'da henüz tek maç yapmış. Orada da Azerbaycan ve Belçika 2'de 2'de gidiyor.
0: Hı hı. Orada da Hollanda en büyük
1: evet.
0: Favori. Bizim grupta biz. B grubunda Sırbistan. D grubunda da İtalya. Birinci bitirmesi beklenen takımlar. İlk 4 bu arada son 16 turuna kalacak. Altılı gruplar burada. İlk 4 son 16 sonra işte çeyrek yarı final diye gidecek. Maçlarda tabii yoğun bir seyirci katılım var Türkiye'de. Voleybol konusunda şu anda futboldaki doluluk oranına kıyasla bak aslında güzel bir konu. Voleybolun doluluk oranıyla lig dahil, sadece milli takım değil, futbolun doluluk oranı en üst ligde acaba nasıldır? Futbolunkini bulabiliyoruz da voleybolunkini acaba bulabilir miyiz? Bütün maçları düşününce yine geçer diye düşünüyorum.
1: Voleybol mu geçer?
0: Tabii rahat.
1: Hadi ya.
0: Doluluk oranı.
1: Doluluk oranı.
0: Sayı demiyorum. Kapasite oranı.
1: Salonların doluluk oranını evet, kıyaslayacaksın.
0: Doluluk oranı. Bence net voleybol geçer ya. Niye şüphe etti? Ben mi fazla iddialı?
1: Tüm maçlar deyince sen bilemedim şimdi. Hani ligdeki şeye de bakmadığım için. Maçları hiç ekran olarak da bakmadığım için. Böyle kafamda bir şey canlanmadı.
0: Olsun, orada da ne bileyim. Başakşehir gibi bir onun voleyboldaki karşıtı belki takım vardır. Hani voleybol öndedir ya. Güzel bir şey.
1: Tamam öyle olsun. Seni mi kıracağız saat 9.52'de ya? Öyle olsun. Voleybol önde olsun.
0: Önde olduğu gibi geliyor.
1: Ama çok milli takıma şey çok büyük. Yani teveccüh de çok büyük. Bir de çok sevilen bir takım. Yani en sempatik milli takımlardan bir tanesi. Onun da çok büyük bir etkisi var. Dün bir arkadaşım bilet var dedi. Ondan sonra ben tabii futbol maçları yüzünden gidemeyeceğim için o bileti verdim. Sahnesine gitti mesela. Hemen hiç şey olmadı. Attım böyle havaya. Havada kaptı insanlar.
0: Saati gittiler. De güzel 19.
1: Aynen gittiler. Maçı izlediler.
0: Şimdi bugün de giden herhalde çok sayıda taraftar olacaktır. Turnuvanın geri kalanı için başarılar dileyelim. 9.53 yaptık saatleri artık programında sonuna gelmişken birkaç mesaj okuyabilirim.
1: Premier Lig başladı. Hafta sonunda Real Madrid ve Barcelona La Liga'da ilk maçlarına çıktı. Zeki Çelik ve Kenan Serie A'da ilk maçlarına çıktı. Hakan Çalhanoğlu
0: acayip bir gol attı.
1: Çok güzel bir gol attı. Gerçekten müthiş bir gol attı. Hastasıyız öyle. Mermi gibi giden kalecinin görmediği bile ondan sonra fileye çarptıktan sonra top çizgisini tekrar geri böyle geçen tekrar geri dönen toplara harika bir gol attı. Hakan herhalde buna da fazlasıyla ihtiyacı vardı yine. Son dönemdeki tartışmalardan. Manchester City çok zorlandı. Bournemouth önünde. Son dakikalarda maçı çevirdi. Ben maçın büyük bölümünü izledim. Pek umut yok gibi gözüküyor Manchester City'de.
0: Kaç tane sol bekte oynadı ya? Sağda 3 tane sol bek adam vardı.
1: Ya onu söyleyecektim sana. Kadro tercihi de yani Guardiol, Ruben Dias,
0: Gehi var, Kusanov
1: Özbek,
0: var.
1: Kusanov. Ondan sonra Gehi merkezde oynadı. Düşün. Sağ bekte şey oynadı. Kısa olan.
0: Lewis
1: oynadı.
0: Orta sahada bir de O'Reilly'yi oynattı galiba.
1: O'Reilly sonradan yoktu. Başta yoktu.
0: Vardı ya.
1: Başta yoktu ya. Vardı. Emin misin olduğuna?
0: Ben eminim.
1: Yani şey olarak aklı savunmacı sayısı olarak.
0: Solak, sol bek, sol stoper acayip fazlaydı.
1: Savunmacı olarak çok fazla oyuncuyla oynadı.
0: Var O'Reilly var işte.
1: O'Reilly de mi var?
0: Tabii. Orta sahada Gehi, Anderson, O'Reilly gözüküyor. Solda Semenya, sağda Foden, ileride Alant.
1: Evet. Hücumcu sayısı azdı. Bence pek böyle bir şey vermediler. Ne derler? İyi sinyal vermediler sezon açılışında. Manchester United felaketti. Belki izlemişsinizdir. Hull City önünde.
0: Duran toplardan.
1: Duran toplar ama yani üretkenlik konusunda da oyun konusunda da Manchester United çok çok geride başladı. Yine galiba atılan ikinci golde Maguire kendi takım arkadaşını savunuyor. O bayağı bir yani fotoğrafını vermiş. Tabi anlık yani o bir salisede çekmişler o fotoğrafı ama baktığın zaman komik yani. Orada Hull City oyuncu boş. Maguire kendi takım arkadaşını tutuyor. Mazzari'yi tutuyor. Orada o güzel bir fotoğraftı. Hafta sonuna dair.
0: Arda asist yaptı. Ama erken oyundan alındı.
1: Erken oyunda aldı. 8'de 5 orta isabeti. Arda da çok yüksek bir sayı.
0: İkinci yarı Bellingham'ın kafasına da yine kondurdu.
1: Evet. Bunun yanında tabii Real de son anda kazandı karşılaşmayı. O maçı da izledim ben. Öyle çok bir şey yoktu. Real Madrid'de de böyle aman aman gümür gümür bir oyun yoktu. Bununla birlikte ne diyecektim?
0: Bayern Münih Süper Kupa'yı
1: aldı. Bayern Münih aynen 2-1 kazandı. Dortmund karşısında Süper Kupa'yı aldı. Şaşırmadık. Zaten Dortmund'la Bayern arasındaki maçlarda galiba 15-16 maç oldu. Dortmund'un tek galibiyeti varmış. Orada bayağı bir sürklese etmiş durumda Bayern. Hafta sonu da artık her şey başladı demek yanlış olmaz.
0: Evet bu hafta içi şimdi son eleme maçları olacak Avrupa'da. Sonra da artık Avrupa'daki asıl maçları izlemeye başlayacağız. Diyelim programı bitirelim. Bugünlük noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyospor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol

0: Adam da yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri, 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Radyo Spor.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
3: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Saat 10.30'a kadar. Gündeme dair soru, görüş, öneri için telefon hattımızın açık olduğunu söylemek istiyorum. 0212 363 0434. 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487. 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Evet, bugün Peygamber Efendimizin doğduğu bu mübarek gecede, günde tüm dualarımız kabul olsun. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun demek istiyorum. Şöyle düne baktığımız zaman da Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Şimdiden kadınlarımızı bir kez daha tebrik edelim. 20. Akdeniz oyunlarında, yani 3. gününde Türkiye tekvandoda 2 altın, 1 bronz, badminton'da 1 altın, atıcılıkta da 2 gümüş madalya kazandı. Sporcularımızı tebrik edelim. Tabii skorlara geleceğim, hafta sonuna geleceğim ama kulüplerimiz isyana başladı. Daha ligin 2. haftası. Beşiktaş, Adnan Deniz, Kayatepe, Bülent Birincioğlu maçlarımızda görmek istemiyoruz dedi. Trabzonspor açıklamalarda bulundu Sayın Ertuğrul Doğan. Hakeme tepki gösterdi. Konyaspor Süper Lig'de oynamış oldu. Rize ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardaki hakem kararlarıyla ilgili TFF'ye başvuru yapacağını açıkladı. Biz bunları söyledik sizlere. Daha ligin 2. haftası. Bu hakemlerle gideceksiniz. Bu MHK ile gideceksiniz. Ben size söyleyeyim. Günaydın.
4: Günaydın Aygün abi.
3: Kimle görüşüyoruz?
4: Adım Aziz, İzmir'den arıyorum sizi.
3: Buyurun Aziz Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş buldum. Ben renksiz bir futbol severim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum.
3: Anladım.
4: Tabii ki tuttuğum takım var ama takım üzerine konuşmak istemiyorum. Bizim yapmamız gereken renksiz bir şekilde bir gücümüzü tam olarak göstermemiz lazım. Taraftarların renksiz bir şekilde toplanıp TFF'ye yürümesi gerekiyor. Biz futbol severiz. Biz top oyununu seviyoruz. İngiltere Ligi'ni izliyoruz. Kıran kırana maçlar görüyoruz. Bu hafta bunları izledik. Türk futboluna baktığımızda hakemlerimiz sanki yağlı güreş pehlivanlarının güreşlerini yönetir gibi maçlar yönetiyorlar. Bunları bir şekilde durdurmamız lazım. Taraftarın takım ayırt etmeden bir şekilde bilinçlenmesi ve toplanması gerekiyor bence. Çünkü futbolun öznesi taraftar. Taraftarın çok güçlü bir şekilde buna baş kaldırması gerekiyor. Bunun kavgayla, dövüşle, küfürle bunun olmaması gerekiyor. Sosyal medyadan değil de bireysel konuşmalarla değil, bir toplumsal bir hareket haline getirmemiz gerekiyor bence. Bu bugün belki bir milat olabilir. Başta dört büyük taraftar grubunun, takımlarının taraftar gruplarını seslenmek istiyorum ben. Bir şey yapmamız lazım. Yani kendimizi bir şekilde uyandırmamız lazım bu insanlara karşı.
3: Çıkın. Niye taraftar uyandırmak zorunda? Niye taraftar uyandırmak zorunda? Nerede kulüp başkanları, nerede yöneticiler? Gidiyorlar, destek oluyorlar TFF'ye, ibra ediyorlar. MHK'ye destek veriyorlar. Yani niye taraftar? Taraftar ne yapsın? Taraftar,
4: abi sorun burada.
3: Taraftar bilet alacak, taraftar forma alacak, taraftar onu yapacak, taraftar bunu yapacak. Bir de gidecek Riva'ya tepki görecek.
4: Nerede kulüp başkanları? Çok haklısın ama şöyle bir durum var abi. Zaten onlar kendi çerçevelerinde, kendi tencerelerinin içerisinde dönüp duruyorlar abi. Yani bizim bunları artık bir tane kepçe gibi karıştırmamız lazım. Yani ben burasındayım işin. Renk olmamamız lazım, renktaş olmamamız lazım. Topun üzerinde yürümemiz lazım, futbolun üzerinde yürümemiz lazım. Peki. Bu güzelliği bana göre çok net bir şekilde gösterebilecek olan taraftar diye düşünüyorum abi.
3: Çok teşekkürler, kendine.
4: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendiniz mübarek olsun.
3: Sağ olun sana da hayırlı kandiller kardeşim. Merhaba Aygün Özbek, ben Ali Yılmaz. Bursa'dan diyor. Trabzonspor taraftarı MHK'nin bizim maça verdiği Macar VAR hakemi hakkında düşünceleriniz nedir? Programın ikinci bölümünde bu hakemi konuşacağız zaten. Hafta içi Macar takımıyla oynayacağız demiş. Macar hakemi atamıştır hafta içi Macar maçı öncesi. Abi bu merak eden her şey beklenir ya. Bak bu hiç düşünmemiştim ben buna. Hafta içi, hafta sonu oynanacak olan hafta içinde Macar maçı var biliyorsun Trabzonspor'un. Bu maça da Macar VAR geldi. Bizim Ferhat Bey de Riva'da köşkünde oturuyor. Ah Ferhat'ım ya. Günaydın.
5: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
5: Sultan Gazi'den Ünal.
3: Buyurun Ünal Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz?
3: Sağ olun, hayırlı teşekkürler. Haftalar. Sağ olun size de efendim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Dermişim şimdi.
5: Çok sağ olun. Dermişim, kapatıyormuşum.
3: Buyurun Ünal Bey, hoş geldiniz tekrar. Buyurun.
5: Eyvallah. Önce sizin de belirttiğiniz gibi Peygamberimiz doğum yılı, Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.
3: Teşekkürler.
5: Tam alemine hayırlara vesile olsun.
3: Amin inşallah.
5: Evet, yaştan beri söylediğimiz, Behren Bey'in söylediği, Gaziantep'te Adem Bey'in söylediği, benim söylediğim ve dinleyicinin söylediği bu hakemlerle olmaz. Lig hariç Avrupa olmaz. Çünkü maç gerçekten Beşiktaş bence haklı. Yani aslında bütün takımlar haklı ama Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı açıklama yapıyor ama kulüpler Birliği Başkanı ama hiçbir etkiniz yok. Sizin dediğiniz gibi sadece çay sohbeti mi oluyor, meyveler mi yeniyor? Hani bir futbol kulübü bu milyon dolarların konuşulduğu bir şeyde böyle hakemler olmaz. Türkiye buna bir el atması lazım. Yoksa biz bu akşam mesela voleybol maçımız var.
3: Evet.
5: Son 5 sezonda yarı finalden aşağı oynamamış. Acaba futbolda böyle olsaydı Türkiye nasıl bir şenlik olurdu? Ama her işin başına liyakatlı insanlar lazım.
3: Doğru söylüyorsun.
5: Bir
3: seçmesinler.
5: Taraftan...
3: Yani kulüpler oy vermesin.
5: Vermesin. Siz haklısınız.
3: Vermeyin abi. Hatta
5: söylüyorsunuz. Sizi basın toplantılarına bile almıyor be.
3: Alsa zaten kaçar giderler oradan.
5: Kaçar giderler. Bana göre bu haftanın en büyük sürprizi bakayım kabul edecek misiniz? Full City Manchester United.
3: Evet ya, ne maç oldu. Helal olsun. Bir de 6-7 7-8 eksiğimiz var dedi Acun. Sevgili Acun evet. Ulucalı'yı tebrik edelim. Full City'yi bir kez daha tebrik edelim. İnanılmaz gerçekten, güzel maç oldu.
5: Yani gerçekten tebrik. Yani, aslında ben spor biliyorsunuz. Şu an ben evdeyim. Spor uydudan sizi dinliyorum şu anda. Kahvaltıya buyurun gelin diyecektim.
3: Afiyet olsun efendim.
5: Evet. Şunu diyorum.
3: Son cümleyi alalım.
5: Son cümlemi söylüyorum. Bütün taraflarla bugün benim hakkım yendi diyecek. Yarın Göztepe diyecek. Öbür gün Trabzon diyecek. Bu hakemlerle bütün takımların hakkı yeniyor. Ve hakkı yendiği zaman karşı tarafın hakkı fazlalık oluyor. Hakemler yüzünden birbirimize laf atmayalım, hakemlere laf atalım. Ama bunu peki. Da kim yapacak?
3: Sosyal medyadan dikkat edelim bununla ilgili arkadaşlar.
5: Hakaret
3: yani, etmeyin, tehdit etmeyin. Sonra davalarla
5: tabii.
3: Uğraşıyorsunuz.
5: Hele hakemlere kesinlikle yapmayın. Görüyorsunuz kaçtı. Özellikle avukatlar. Kusura bakmayın. Uzattım. Görüşmek üzere.
3: Sağ olun Ünal Bey, kendinize bakın. Şimdi kısa bir araya gidelim.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma

0: ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Burhan Seyitoğlu da aynısını söylüyor. Yani Trabzonspor maçına Macar var atamak ne demekti? Doğru söylüyor ya. Hakikaten enteresan ya. Dalga geçiyorlar hakikaten ya. Ya kulüplerin sinir uçlarıyla oynuyorlar. Tehlikeli bir şey bu. Vallahi tehlikeli bir şey bu. Ben söyleyeyim. Ya bunu artık bizlik değil. Bu artık savcılık işi artık. Bu noktadan sonra artık bu iş bizle. Bizi aşar, doğru mu? Günaydın.
5: Günaydın abicim.
4: Kimle görüşüyoruz?
5: Ben Talat abi, İstanbul'dan.
4: Talat, hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi. Öncelikle abi cep numaranı alabilir miyim? Size ulaşmak çok zor.
4: 0532.
5: Yapıyor bana abi. abi ben bir Beşiktaş taraftarıyım.
4: Ama abi neydi yani, o ya? Neydi o yumruk? Dün, ya?
5: Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Alanya Spor'un kaptanı zaten bunu yapan. Ben abi şey demiyorum. Bütün futbol seferlerin Alanya maçındaki kaptanı seyretmesini istiyorum. Sadece onu. Çünkü adam her pozisyonda yere düştü. Her pozisyonda tekme tokat. Hatta Vialovic'in şeyinde bile tutup yaka paça üstüne çullanmaları 3 kişinin. Yani bu adam sadece bizi dövmek için sahaya çıkmış galiba. Ve hiçbir şey yokmuş gibi devam ettirdi. Ve Oğuz'un attığı golde bile aynı şeyi yapan kendisi. Ama işte bizim Beşiktaşlar bir dokunduğu zaman hemen foul var, bilmem ne, düdüğü çalabiliyorlar herkes. Ben anlamadım, bunları çözemedim. O yüzden diyorum ki aslında maçı seyretmeyecektim. Çünkü sinir olacağımı bildiğim için. Ama gene de Beşiktaş'ta olduğumuz için seyrettik maçı. Ve maalesef ki ilk golle ilk mağlubiyetimizi aldık.
4: Yalnız inanılmaz nem de vardı ya. Baktım şöyle maçın 7. dakikası abi, falan filan. Suratlarına baktım futbolcuların.
5: Felaket.
4: İnanılmaz felaket. Terler merler, anladın mı? Acayip de bir nem vardı yani.
5: Abi Alanya'da oynuyor.
4: Kaçırmış olabilirim ya. Kaçırmış olabilirim. Bazen hani kalkıyorsun gidiyorsun mutfağa gidiyorsun falan filan da.
5: Evet.
4: Sonra molası verdi mi Alanya'da?
5: Yok abi, vermedi.
4: Vermedi mi?
5: Bir foul olduğunda işte futbolcular.
4: O normal zaten yani, o normal o. Ha, bir ara
5: o,
4: vermedi
5: onu, o
4: mi?
5: Vardı başka kimse molası falan kimse bir şey vermedi.
4: Peki tamam. Ekleyeceğim bir şey var mı?
5: Teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
4: Sağ ol, görüşmek üzere. Günaydın Aygün ve Ankara'dan Cengiz Çetin. Konya maçın 68. dakikasında Asensio oyundan çıkınca yine İsmail Hoca'ya yine tavır yaptı. Ama sonuçta sakatlı anlaşıldı. Lyon maçta oynayamayacak. Kim zarar gördü? Fenerbahçe. Hoca Asensio'ya yine hazır değil demesinde haklıymış. Oyuncular duygusal davranıyor. Bence CV'si yüksek yabancı oyuncuların bu tavırları nedeni taraftarın ve Fenerbahçe basının hocaya sahip çıkmaması ve İsmail Hoca'nın CV'sinin yetersiz olması demiş Cengiz Çetin Bey. Günaydın.
6: Aygün Bey günaydın. Gökhan İstanbul'dan arıyorum.
4: Hangi takım taraftarsınız Gökhan Bey?
6: Galatasaray taraftarıyım.
4: Buyurun Gökhan Bey.
6: Federasyon konuşurken en rahat konuşan taraftarım. Benim başkanıma, teknik direktörüme, hatta yetmiyor efsanemiz Fatih Terim'e itinayla cevap veren, itinayla racol kesen bir TFF başkanı var. Onun için çok rahatım. Kazandığımız şampiyonluğun kupasını vermeye gelemeyen bir TFF başkanı var. Kargoyla kupa gönderen bir TFF başkanı
4: var. Göndermedi ya, minibüsle gönderdi.
6: İşte yani işte VIP kargo ile Türkiye'de VIP kargo ile kupanın, şampiyonun kupasının gönderildiğinin kabulü oldu da hani futbolda bugün olanların mı tartışması olacak?
4: Ben kulüp başkanı olsaydım biliyor musun? Ne yapardım biliyor musun? O minibüste gelen kupayı vermezdim. Sağda ben bir önceki senenin kupasını alırdım. O kupayı geri gönderdim. Tekrar sen kendin getir derdim.
6: Ya doğru, haklısınız. Daha çok aslında yaratıcı şeyler yapılabilir de işin ironik
4: yani
6: tarafı şu.
4: Yani.
6: Yönettiği futbolun şampiyonluk kupasını vermeye gelecek artık statla birisiniz bulun. Ama hani bu tartışma...
4: Hiçbir statta gidemiyor ki abi, sevgili kardeşim. Her statta
6: işte,
4: tepki var.
6: Tamam işte onu söylüyorum. Her statta tepki var ama siz doğru söylüyorsunuz demin de. Tepki olmayan yer kulüpler birliği ve kulüp başkanları çoğunlukla.
4: Evet doğru.
6: Çünkü kendisi 2 yıldır orada otururken... İnanılmaz. En son zaten hani milli takımlara yaşadıklarımız inanılmaz. Fakat kimse, bakın herkes, örnek Cavan'ın geçen hafta pozisyonuna sert çekme, kırmızı kart. Bu hafta Beşiktaş aleyhine, onlar da yanlış.
5: Fener'in ilk hafta hiç penaltı verilmedi.
1: Hiç penaltı
5: yanlış.
1: Verilmedi.
5: Evet. Bu hafta da verilen penaltı yanlış.

0: yapmış. Dolayısıyla bu hakemler kötü. Ferhat Gündoğdu'yu tartışmaya bile gerek yok. Ama şu kulüp başkanları, dedim ki ben daha Galatasaray'da daha rahat bir alandayım. Ha oradaki bizim de eksiğimiz bu herif, bu başkana oy verdik ayrı. Ama en azından bir tavır var. Benim için bu saatten sonra bugün itibariyle bütün kulüp başkanları dahil Hacı Osmanoğlu istifa etmeli demeyen herkes bence tırnak içinde goy goy yapıyordur. Peki. Hacı Osmanoğlu gitmeden bu futbolun düzelmesi ayrı ama bu kötü olduğu da kesin. Onun için tüm başkanlar ona buna şuna değil, isim sıfat Hacı Osmanoğlu'na gitmediği sürece gerisini dinlemeyin bence.
1: Teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ ol, görüşmek üzere. Selamünaleyküm, hayırlı günler, kandiliniz mübarek olsun Sayın Özbek. Bu yapıyı kim engelleyecek? Geçen hafta Fenerbahçe'm, bu hafta Beşiktaş, ne olacak bu ligin hali? Bu yapıyı ben engellemeyeceğim. Bu yapıyı, kusura bakmayın, Kulüpler Birliği'nde toplantı yapan başkanlar engelleyecek. Yok efendim TFF Başkanı gitsin. Bak ben ne diyorum? TFF Başkanı da gitmeyecek. Kapıdaki Ahmet'ten tepedeki Ferhat'ın yanında İbrahim'e kadar hepsi gidecek. Ancak böyle düzeltesin bu yapıyı. Kurullar darmaduman. Bak sana söylüyorum. Adaletli karar yok. Hukukçular adaletli karar veremiyor ya. Yani güvendiğimiz tahkim kurullarının kararlarına bakın. Ne demek istedim anlarsınız. Komple hepsi gidecek ve asla gitmek de kalmayacak. Türk futbolunu bu hale getirdikleri için yargılanmaları da gerekiyor. Bak söylüyorum. Günaydın.
2: Günaydınlar.
1: Benden fazla söyleyen yok bunu herhalde, tahmin ediyorum Türkiye'de ya. Bunu konuşan. Günaydın, kimle görüşüyoruz?
2: Günaydın, Gökhan ben, İstanbul.
1: Gökhan Bey hoş geldiniz.
2: Nasılsınız?
1: İyiyim, nasılsınız? Hoş geldiniz.
2: Ben deyim Gökhanlardan gidiyorsunuz valla.
1: Evet.
2: Galatasaray'da Gökhan'dan sonra Fenerbahçe'de Gökhan geldi.
1: Gökhan hoş geldin tekrar.
2: Cansınız. Ya şey, güzel bir şeyler konuşalım hadi.
1: Ne konuşacağız?
2: Hafta sonu Fenerbahçe'nin maçına çocuğumu ilk defa götürdüm. 2,5 yaşında.
1: Maşallah, Allah başlasın.
2: Eşimle birlikte, adı Kaptan Bartu, ellerinizden öper.
1: Adı ne dedin?
2: Kaptan Bartu.
1: Kaptan Bartu.
2: Evet.
1: Can Bartu'dan dolayı mı yoksa?
2: Can Bartu'dan Bartu'yu aldık. Kaptanlığı da Volkan Demirel'den aldık.
1: Volkan Demirel, ama çok güzel. Kaptan Bartu. Güzel.
2: Cansınız, çok teşekkür ederiz. Şeyi söyleyebilirim ama, eşimle birlikte, çocukla birlikte çok rahat girip çıkılabilir bir stat. Yani son zamanlarda yaşanan bu çocuk olaylarından söylemek için zikrettim. Yani açıkçası Fenerbahçe stadı bunun için çok güzeldi. Ama şeyi gördük. Mesela o yaşanan kötü olaydan sonra bazı böyle kendi çocuğunu alıp işte canlı yayın açıp işte stadın etrafında farklı takım formalarıyla çocuğunu gezdiren, oradan böyle bir şeyler kazanmaya çalışan insanları da gördük.
1: Ya bir şey gördüm ya, onlar... bir tane ya. Onu unutma Gökhan lafına. Biri fotoğraf çekiyor, görüntü çekiyor. Oğlunu Galatasaray forması giydirmiş. Elinde Galatasaray atkısı, Fenerbahçe store'a soktu.
2: Tam evet.
1: Onu mu söylemeye yani, çalışıyordun sen yoksa
2: evet,
1: başka bir şey?
2: Evet, onu söylemeye çalışıyordum. Bir de Beşiktaş maçından önce de çarşının orada yine işte Galatasaray taraftarlı formalı bir genç çocuğumuzu babası almış. İşte kazanın orta yerinde gezdiriyor, elinde de telefon canlı yayın açmış. Yani olay çıksın da bir şeyler ortaya çıksın.
1: Evet ya, bak bu da yanlış. Bu da bir provokasyona giriyor aslında. Dediğin doğru senin.
2: Bu kötü, evet.
1: Bu gereksiz. Kötü, gereksiz bir şey bu. Ya şimdi ya düşünsene bunu... yani ben elimde Fenerbahçe atkısı, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray store'a giriyorum. Bir de marş çalıyorum. Yani hakikaten bu provokasyon yani.
2: Ya gerek yok yani gereksiz. Böyle şeylere yani. Ülkenin bir ortaya çıkan herhangi bir sorunun üzerinden böyle rant kazanmaya çalışmak, bir şeyler yapmaya çalışmak kötü bir şey. Ya bu kötü kısmını böyle söyleyelim. Bir de şey, takımda iki tane sakat.
1: Toparlayalım verdim. Hızlı toparlayalım.
2: Hemen hızlıca Kerem'e geçmiş olsun diyorum.
1: Evet.
2: Asensio yok. Evet. Çarşamba belki de 120 yıllık Fenerbahçe tarihinin en önemli maçına çıkacağız. İnşallah turu alacağız. Öpüyorum herkese.
1: Saygılar, kendine çok iyi bak. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Kandiliniz mübarek olsun Sayın Özbek. Bu yapıyı kim engelleyecek? Geçen hafta Fener... Aa, bunu okuduk lan. Okuduk ya bunu. Arka arkaya gelince bir dakika. Aa, burada kaldık. Devam edelim. Dakika gidiyorum. Merhaba abi, Beşiktaş taraftayım. Dün akşamki maçta Trossard kroşe yedi. Abi gördün mü? Mars'tan bile görüldü ya hocam. Bırak benim görmeme. Ay'dan gördü, Ay dede gördü, Mars dede gördü, Satürn gördü, Jüpiter gördü. Hakem görmedi. VAR görmedi. Görmek isteyen gördü. Görmek istemeyen görmedi. Öyle yapıyor ya Erman hocam. Böyle yapar ya. Görmek isteyen. Günaydın. Alo.
3: Günaydın Aygün Bey, hayırlı kandiller.
1: Sağ olun, size de hayırlı kandiller efendim. Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Ankara'dan Murat.
1: Murat Bey, hoş
3: geldiniz. Her zamanki gibi Beşiktaş taraftarıyım.
1: Ne diyorsun Murat? Sen gördün mü o yumruğu? Murat, sen de mi görmeyenlerdensin?
3: Yok Aygün Bey, o öyle bir şey yok ya. O yumruk değil, o direkt adam öldürmeye teşebbüs Aygün girer. Bey.
1: Bak dışarıda yani bunu biz... yapsan içeri atarlar ha. Yemin ediyorum bak dışarıda bunu yapsan kamera görüntülerden savcı seni bulur içeri atar. Adli bakan, kontrol evet. Şartıyla serbest bırakırlar sonra da.
3: Ama ne,
1: sonra da.
3: Ne hikmetse hadi hakem görmüyor, yan hakem görmüyor, dördüncü hakem görmüyor, bu VAR'dakiler de görmüyor. Herhalde o arada...
1: Fabinho Trabzon için geliyormuş, özür dilerim hiç unutma Murat. Fabinho şimdi altyazı geçiyorlar, Trabzonspor için geliyormuş, uçağa binmiş. Hayırlı olsun diyelim Trabzonspor'a da. Dinliyoruz sevgili Selim Murat.
3: Valla güzel bir transfer yaptılar, helal olsun. Evet. Hayırlı olsun.
1: Orta saha
3: diyorum ya Aygün Bey, hani VAR'dakiler herhalde şeye gittiler, kahve içmeye gittiler, o şekilde görmediler.
1: Hocam,
3: hatırlarsanız biz de geçen seneden beri görüşüyoruz.
1: Murat yanlış her anlama. Seferinde... Yanlış Hı? anlama. Öyle bir yerden izliyorlar ki yani maçı bırakma keyfi gelir eline yani. Bakıyor orada etler dönüyor. Öbür tarafta dönerler var, baklavalar, bilmem neler, her şey var. Elin altında yani ya diyor o vurmuş bu vurmuş boş ver sonra bakarız diyorlar. Dinliyorum seni sevgili kardeşim.
3: Yani Aygün Bey geçen seneden beri sizle görüşüyoruz, sürekli programınıza katılıyorum. Bu Ferhat Gündoğdu'nun nasıl bir dokunulmazlığı var ben anlamadım. Amerika Başkanı değişiyor, bu değişmiyor ya. Bu nasıl bir iş ben anlamadım ya.
1: Ben de anlamadım. Çok büyük güç var demek ki arkasında.
3: Böyle bir şey, bir de ya bizim başkanlarda da hayat yok Aygün Bey. Yani o kadar hata oluyor. Çıkıp da bir şey söylemiyorlar ya. Bunları oraya zantla mı yapıştırdılar? Ne yaptılar? Kardeşim bunlar gitmesi lazım artık. Türk futbolunun bunlardan kurtulması lazım ya.
1: Doğru. Son cümle. Son cümle abi.
3: Şey almıyorlar. Son tekrar cümle. Kandiliniz mübarek
1: sağ
3: olsun Aygün Bey. Görüşürüz.
1: Allah rahmet olsun. Hayırlı kandiller.
3: Eyvallah. Sağ olun.
1: Eyüp Bey ne demiş? Günaydın genç Aygün İpek. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun, iyi haftalar demiş. Çok teşekkürler sevgili kardeşim. Kulüpler değil Aygün Bey. Sen daha çok konuşarak kaşıyorsun bu hakem konularını. Önce medyanın temizlenmesi lazım. Vallahi bu yüzden temizleneceksem temizleyin beni. Ben sahadaki futbolcunun tribündeki taraftan hakkını savunacağım. Savunmaktan sesim kesiliyorsa sesimi kesin benim kardeşim. Tamam mı? Sonu 41 ile biten. Kardeşim ismini de yazmamışsın. Sizleri zaten hakkını savun... İşte bak bu zihniyet yüzünden zaten Türk futbolu düzelmez ki. Biz bunları konuşmazsa kim konuşacak? Ben bugün hakem hatasını konuşmazsam ne yapacağız? Bunlar halının altına mı süpüreceğiz? Riva'dan mı yazdın bu mesajı? Nereden yazdın? Ha? Balıklı Gölü'nün üzerinde tatlını yerken mi yazdın bu mesajı? Nereden yazdın? Dinleyicim var. Bak nasıl sakinleşiyorum bir anda, görüyorsun değil mi? Günaydın.
4: Günaydın Aygün Bey.
1: Hoş geldiniz Beren Bey.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Saygılar Aygün Bey.
1: Buyurun efendim.
4: Öncelikle Aygün Bey bütün İslam aleminin kandili mübarek olsun.
1: Teşekkürler.
4: Kimin gönlünde ne dileği varsa inşallah gerçekleşir.
1: Amin cümlemize.
4: Evet. Şöyle Aygün Bey, bu hakemleri en çok hani diyorsun ya ben söylüyorum. Bence ben senden daha çok söylüyorum Aygün Bey. Bu hakemlerin ne kadar kötü olduğunu, ne kadar kabiliyetsiz olduklarını, ne kadar insanların haklarına girdiklerini biz burada görüyoruz Aygün Bey.
1: Doğru söylüyorsun.
4: Ve bir geçen haftaki Fenerbahçe maçında Aygün Bey sağdaki oyuncumuzu unuttum, tekme yiyen penaltı pozisyonu.
1: Mert Müldür'e
4: öyle bir tekme vuruluyor ki Aygün Bey ters taklaya dönüyor. Yere çakılıyor. Bu haftaki maçta o penaltı görülmüyor. VAR'da da görülmüyor. Bu haftaki şeyin Trostad'ın yediği yumruk gene şeyde görünmüyor Aygün Bey. Yani bu hakemlik değil bunlar Aygün Bey.
1: Aradığınız evet. Görüntüye ulaşılamıyor diyorlar orada.
4: Bunlar Aygün Bey hakemlik değil. Bunlar yani efendime söyleyeyim, bazı şeyler burada ben şey yapmak istemiyorum. Yani bir insanın hakkına nasıl giriliyor, nasıl hak yeniliyor, nasıl operasyon yapılıyor, bu sahada insanların gördükleri Aygün Bey.
1: Doğru.
4: Artı bir şey daha söyleyeceğim Aygün Bey. Fenerbahçe'nin bu haftaki Lyon maçı, hani hafta içinde Şampiyonlar Ligi elemesi var ya Aygün Bey.
1: Evet efendim.
4: Çok çok önemli Aygün Bey. Bütün Fenerbahçeli futbolculardan, taraftarlardan, gerçi maç burada değil ama lütfen hocamıza, futbolcularımıza lütfen sahip çıkalım. Futbolculardan da başkanımız Ali Yıldırım'dan da rica ediyorum. Bu futbol yani iyi bir motivasyonla Biz oradan Lyon yenilmeyecek bir takım değil Aygün Bey.

0: Yavaş yavaş toparlayalım Meryem Bey.
1: Ben sizlere çok çok teşekkür ederim Aygün Bey. Saygılar sunuyorum.
0: Saygı bizden efendim. Kendinize görüşmek üzere. Tekrar kendinize çok iyi bakın. Aygün abi selam, iyi yayınlar abi. Beşiktaşlıyım ama tüm taraftar olarak bu merak eden hakemlerden bıktık. Her sezon aynı şeyleri konuşuyoruz. Ligin daha ilk haftaları şimdiden başladılar abi. İyi yayınlar dilerim demiş. Ya biz bunları söylediğimiz ama işte deminki dinleyicimiz var ya, siz kaşıyorsunuz diyor. Biz kaşıyacağız tabii. Türk futbolun temizlenmesi lazım sevgili kardeşim. Ha? Oturdun Riva'da, şimdi oturmuşsun. Oradan mesaj atıyorsun bana. Ondan sonra da ahkam kesiyorsunuz bana. Günaydın. Dinleyici gitti. Dinleyicimiz gitti herhalde, o Riva'dan arıyordu. Selamünaleyküm genç Aygün'e. Bahçelilerden Tatar Ramazan. Serdar Akçor hocama sorar mısın? Adem Beşiktaş başında yan hakem daha taç atışını yanlış veriyor. Biz hala orta hakemi konuşuyoruz demiş. Beşiktaş'ın hakkını yeğenin aldığı para haram zıkkım olsun. MHK istifa demiş dinleyicimiz. Kimmiş? Tanju Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Ben çarşıdan Garo, üstad nasılsın?
0: Aa Garo iyiyim, sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
2: Valla iyi değilim ya, hani şimdi son dakika haberini veriyorum sana.
0: Ver.
2: Bomba. Federasyon başkanı dünkü hakemlerden çok memnun kalmış şimdi.
0: Yok
2: bütün
0: be abi, o kadar da
2: yıkılıyor.
0: Değil. Yok be abi, evet, o kadar değildir ya.
2: Evet.
0: İzlemedi
2: evet.
0: O zaman, maçları izlemedi o zaman
2: evet,
0: başkan.
2: Evet, şimdi bütün WhatsApp grupları, bizim grup herkes atıyor.
0: Abi çok maçları izlemedi kalmış o zaman federasyon hakemi, başkanı.
2: Evet, hakemleri çok beğenmiş dünkü. Hakemleri başarılı bulmuş dünkü hakemleri.
0: O zaman federasyon başkanı maçları izlememiş abi, Garo abi. İzlemedi herhalde maçları.
2: Yok yani ben konuşacak kelime de bulamıyorum Aygüncüm. Trossard yumruğu yiyor.
0: Evet ya.
2: Beşiktaş'ın golü verilmiyor. Ya kırmızı, ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Derbilerde var ya, ben düşünemiyorum artık derbileri ya. Yani nereye gidiyor daha? Hı. İkinci haftadayız bu ya. Hakemleri beğendim demiş ya. Deklarasyon yayınlamış. Ben sana istersen
0: Allah
2: atayım
0: Allah
2: ya.
0: Deklarasyona bakacağım
2: evet,
0: şimdi.
2: Abi. Evet ya, dünkü hakemleri çok başarılı bulmuş ya.
0: Abi pek inanmıyorum Magar abi ya. O şeylere çok inanma be abi. Yani dünkü hakemleri çok başarılı buldum diye bir federasyon başkanını tahmin etmiyorum be abi. Türkiye başarılı bulamadı. Onlar nasıl boş? İzlemedi herhalde maçları abi.
2: Aygüncüğüm.
0: Ya da geçen sene maçları mı izlettiler ona, ne yaptılar?
2: Bilmiyorum artık yani durum nasıl değil. Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
2: Ya uzaydan getir, Neymar'ı getir. Bak hiçbir şey fark etmeyecek. İstedikleri gibi oyun yapıyorlar. Kırmızıyı vermiyorlar. Senin attığın golü vermeyecekler. Hı-hı. Önünde tamam mı? Tekme tokat dalacaklar herife. Hiçbir şey yapmayacak. Bulgurlu'ya bakacak. Öbür tarafa bakacak hakem. İstediği gibi maç yönetiyorlar ya.
0: Doğru.
2: Ben sana soruyorum. Dünkü maç neydi? Bir
0: rezalet
2: sana maç edilsin sen.
0: Rezalet
2: de olarak söyle.
0: Abi dün ben yazdım zaten. Twitter'de yazdım ben.
2: Ya bu
0: tweet attım ben bununla ilgili. Rezalet ya. Trabzon maçında da aynı şekilde abi. Sadece Beşiktaş gibi düşünme. Trabzon maçında da öyle. Yani.
2: Yok. Ben yalnız Beşiktaş için değil. Ya yangın yeri olmuş yani. İnşallah Tuğba Hanım bağlanır.
0: Bak İFAB oyun. Bak bunu... dün şöyle bir tweet atmışım. İFAB oyun kuralları kitabı sayfa 143. Arkadan evet. Rakibin kafasına tokat atmak serbest. Kart verme, olayı görme, devam de. Dalga geçiyorum yani.
2: Ya olacak yok. Ya haklısın. Tabii ironi yapmışsın. Doğru ya. Ben hepsi için söylüyorum. Yani Fener dediğin gibi Trabzon. Ya ne olacak bu? Nereye gidiyor? Daha ikinci hafta bu kardeşim. Siz ne yapmak istiyorsunuz
0: doğru.
2: Ya?
0: Abi, belli ki, son cümleni alalım. Ki, söyle abi.
2: Belli ki sana söyleyeyim Aygüncüğüm. Abi bir el oynatıyor abi. Onu ver diyor, bunu ver diyor. Ben sana net konuşayım bak, net.
0: Anladım. Peki.
2: Kendine de çok iyi bak.
0: Görüşmek
2: i̇yi kandiller olsun.
0: Sağ ol sana da hayırlı kandil abi. Tamam, görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.
2: Bay bay.
0: Bay bay. Günaydın Aygün abi. Geçen hafta Fenerbahçe'nin veremeyen iki penaltı. Geçen hafta Beşiktaş oyuncu adamın saçını çekti. Konuşulmadı. Şimdi başları sıkınca hak aramaya başladılar. Mahmut Uslu konuşurken herkes eleştirdi. Yıllardır Fenerbahçe hakemlerden çekiyor. Kimse kusura bakmasın ve konuşmasın demiş dinleyicimiz. Sonu 73'te biten Yılmaz kardeşimiz. Araya gitmemiz lazım değil mi? Doğru söylüyorsun, daldık. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş

0: Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Serdar Akçer'le Var Odası. Var Odası.
2: Evet, saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Attığımızda eski FIFA hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçer hocam var. Hocam günaydın.
3: Hocam günaydın. Herkese iyi haftalar diliyorum.
2: Hocam ben çok fazla dikkat etmemiştim de gelen mesajlardan fark ettim. Yani Trabzonspor maçına bir Macar hakemin, Macarlarla maç yaparken bir Macar hakeminin var olarak atanması bana bir tuhaf geldi ya. Hakikaten dalga mı geçiyor bunlar? Macar varın atanması.
3: Yani
2: ne diyorsun? Şimdi
3: böyle herhalde Frank Bauer'dan dolayı sen bunu düşünüyorsun ama hani orası Avrupa Ligi, burası TFF Süper Lig. Bence yanlış açıdan bakıyorsunuz. Ben şöyle bakıyorum olaya. Niye sadece Trabzon maçında yabancı var diye bakıyorsun mesela. Ben niye Macar hakem Trabzon maçına atandı? Trabzon'un işte hafta arasında bir Macar takım ile maçı var olarak bakmıyorum. Çünkü orada Macar hakemin yapacağı bir şey o maça çok etkilemeyecek direkt yönde.
2: Niye hocam? Ben çok sert hareketle bir futbolcunun sakatlanması, bilmem ne olması, görmemesi.
3: Ama bu video yardımcı hakem hocam. Zaten hareket bittikten sonra orada karar verecek kişi. Sakatlandı, sakatlanmış oluyor. Yani burada
2: sertliğe müsaade eder. Her şey yapar hocam. Sertliğe müsaade eder.
3: Cezalandırma konusunda sen belki ama sahadaki hakem değil ki.
2: Hayır,
3: sahadaki hakem olarak bakmak lazım.
2: Yani gene de her hareket. Hocam varların çok fazla karıştığını, her şey yaptığını biliyoruz. Konuşuyoruz zaten bunları hocam.
3: Karışmaları gerekiyor ya, hani daha az karışmaları gerekiyor. Artık Türk hakemlerinin daha fazla sorumluluk alıp sahadaki pozisyonları daha net kendilerinin çözmesi gerekiyor ya. Ondan dolayı şimdi ben buradaki olayı, bakın tekrar söylüyorum, biz ana kaynaktan, ana konulardan uzaklaştığımız müddetçe, yani bilmiyorum bunu sosyal medyada dahil, izleyenler de dahil, bir türlü ilerleyemiyoruz. Mesela ben şunu sormalarını beklerdim. Ya hocam geçen hafta 4 büyük takımın maçında yabancı varlar vardı. Niye bu sene, bu hafta sadece ve sadece bir maçta vardı? Bu soru olabilir. Bu soru daha mantıklı geliyor bana. Yoksa Trabzon maçında işte Macar'la maçı var hafta arası.
2: Gelmiyor demek ki hocam. Var bulamıyorlar belki de.
3: O zaman şunu sormak gerekiyor. Bizim Türkiye Futbol Federasyonu yönetiliyor mu, savruluyor mu?
2: Savruluyor.
3: O zaman cevap da zaten buradan geliyor.
2: Hocam hemen başlığımızda hızlı çok maç var çünkü. Erzurumspor, Galatasaray, Galatasaray deplasmanda 4-0 kazandı. Maçın hakemi Çağdaş Altay, VAR'da da Bülent Birincioğulları vardı. Dakika 3, Erzurumspor bir penaltı bekledi. Abdülkerim Bardakçı'nın pozisyonu.
3: Göğsünden dönüyor. Omuzun sol tarafına doğru geliyor hatta birazcık daha. Omuz bölgesinden daha göğüse yakın bir yere doğru geliyor. Sağ omuzuna gelen topta. Burada herhangi bir elle oynamıyor. Çünkü o bölge bir ihlal bölgesi değil. Oyun devamı doğru karar.
2: Dakika 9. Sane mücadelesinde bir müdahale etti hocam. Sane bir kart gerekir mi?
3: Ya bu çok fazla sosyal medyada var. Ya kaval kemiğine vurdu, sarı kart olmasa hocam. Her böyle öyle bir şey yok. Yani bizim sarı kart kriterlerimiz belli. Ya bu Umut Bağ'dan hata engelleyecek, ya bir kontrolsüzlük olacak. Ya oyuna karşı saygısızca hareket olacak. Yani ya sportmenliğe aykırı davranışlardan bir tanesi olacak. Ki ancak ve ancak sarı kart gösterirsiniz. Her faul eşittir sarı kart demek değil. Oyuncunun tavanına da gelmiş olabilir ama bu dikkatsiz bir hareket. Sadece faul olarak değerlendirildi hakem tarafından. Sosyal medyada köpürtüldüğü gibi de bir sarı kart olması gereken pozisyon değil.
2: Hocam dakika 10, Barış Alper yerde kaldı. Hakem sadece bir faul çaldı. Ne diyorsun, verdi ne diyorsun?
3: Bu işte bak, bu işte taktik yapılan. Bu oyuna karşı saygısızca davranış. İster bunu kontrolsüz desinler, İster oyuna karşı saygısız hareket ya da taktik faul diyorlar ya bizim kendi halk arasında literatürde. Sonuç itibariyle çünkü Alper'in evet, bomboş gidebilecek bir alanı da var. Yeşil alan miktarı var önünde. Bunu tabirini böyle söylüyorlar. Bizim hakemlik literatüründeki tabiri, önündeki alanın, yeşil alanın miktarı çok açık. Burada taktiksel amaçla takım çıkmasın diye yapılmış bir faul. Burada sarı kart gerekirdi. Hakem burada sarı kart göstermeyi yanlış bir şekilde göstermeyerekten pozisyonu atladı değil.
2: Dakika 12, Galatasaray'ın gol öncesi Torreira bir faul yapıyor mu hocam kaleciye?
3: Hocam kaleciye bir faul yapabilmesi için, ben bunu geçen senelerde West Ham maçında da vardı, Premier Lig'de Manchester United maçında da vardı. Etkinin çok net gözüküyor olması lazım koluna doğru. Ben Torreira'nın

0: kalecinin önündeki böyle elini savurma hareketi yapıyor. Kalecinin elini aşağı doğru bastırarak tutup orada bir etkiyle engelleme hareketi yaptığını görmedim. Gözükmüyor da zaten. Açıların hiçbirinde yok. Yani buradaki kolu açık olan kalecinin topa doğru gitmesini engellemek amacıyla bir hareket yapmış olması lazım. Kamera açılarından bu etki yok. Etki yok. Ondan dolayı da burada ben bir faul olarak düşünmüyorum bu pozisyonu. Faul kararından önceki pozisyonda.
1: Dakika 17. Sane ceza alanına girerken rakip oyuncu düşürdü. Hakimin kararı doğru mu hocam? Ne diyorsun?
0: Hocam ben bunu umut vaden atak olarak düşünüyorum. Çünkü niye? Sane'nin alternatifleri var. Pas da verebilir, şut da çekebilir tam o sırada. Burada yani 3'e 3 yakalanıyorlar, onu söyleyeyim. İhlali yapanı saymayın. 3'e 3 olacaklar. Burada mutlaka bir sarı kart çıkmalıydı. Hakem burada sarı kartı atladı ama şeyi çok doğru yani tespit etti. Ceza sahası dışında olduğunu çok doğru tespit etti.
1: Dakika 34 ve 38 iki pozisyon gibi düşün hocam. Salah ve Yunus'a yapılan faullerde kart olur muydu hocam? Ne diyorsun?
0: Ya burada ikisi de kontrolsüz. Ya o kadar biri hele çok net hakemin gözünün önünde ayağı basıyor. Net bir şekilde kontrolsüz. Arkadan gelip basıyor. Hocam bakın, siz eğer bir müdahaleyi yaparken, bir mücadele esnasında bir müdahaleyi yaparken rakibe olabilecek tehlikeleri göz ardı etmeye başlıyorsanız ve buna göre bunu yapıyorsanız bunun tanımı kontrolsüz harekettir. Bu iki hareketinde kontrolsüz hareketten dolayı sarı kart olması gerekir idi.
1: Bir yandan mesajlara bakıyorum da, günaydın Aygün, Beşiktaş maçında VAR konuşması VAR hakeme kırmızı göster demiş. Hakem kartları evde unuttum, bugün kart göstermeyeceğim dediği için maçta kart göstermemiş demiş Serkan Ak Yigi. Dakika 64 hocam, Barış Alper ceza alanı içinde yerde kaldı. Ne diyorsun?
0: Barış kendi kendine takıldı gibi geliyor. Bana burada herhangi bir ihlal yok. Mücadele esnasında futbolun oyunun içinde olan normal mücadeleler, futbol temaslı bir oyundur ve her temas ihlal demek değildir. Burada Barış biraz da kendi kendine takılıyor. Ondan dolayı hakemin devam kararı doğru.
1: Dakika, bu pozisyonu söyledik hocam. Dakika 74'ü söyledim değil mi hocam?
0: Singo'nun pozisyonu.
1: Kart olayı hocam. Kart çıkmayalım.
0: Hakem faulü çaldı. Şimdi bak hocam. Sağda bazen sizin ekranda gördüğünüzde, çünkü ekranda şöyle bir avantajınız var. Durdurabiliyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz, durduruyorsunuz. İlk temas anında nereye bastığını görüyorsunuz. Ama sahada hakem bunu böyle görmez. Singo bileğin üstünden başlıyor müdahale yapmaya ama bitirdiği noktada topuk yerde bitiriyor. Biz bunu 2 sene önce Edin Zeko'nun ve Şikrin yarım pozisyonlarında da söylemiştik. Topuk yere geldiği zaman güç transferinin bir bölümü, gücün bir bölümü yere gider diye. Şimdi hakem eğer burada sahada pozisyonun ilk temas anının fotoğrafını çekip kırmızı kart verse diyecektik ki ya ilk temas anını gördü, bastığı yeri gördü, yukarıdan basarak başlıyor, kırmızı kart desteklenir. Hakem topuğu yerde gördüğü için sarı kart verse diyeceğiz ki evet, güç transferinin tam gerçekleşmediğine inandı ve bundan dolayı sarı kart verdi. Ama hakem hiçbir şey vermedi. Ya sorun bu. Hiçbir şey geçen haftaki Beşiktaşlı oyuncunun saçının çekilmesi olayı gibi.
1: Aynen.
0: Yani ya sarı kart verse kabul edeceksin, kırmızı kart verse kabul edeceksin ama hiçbir şey vermediğin zaman kabul görmüyor. Bu da onun gibi bir şey. Yani burada ya sarı kart ya kırmızı kart, her iki karar da hakemin açılarına, çünkü sahada hocam bunu yaşamak yaşayan bilir. Onu öyle fotoğraflayamıyorsunuz. Ama bir kart verilmesi gerekiyor burada. Sonuç itibariyle. Sarı kart ya da kırmızı kart. Ama mutlaka bir disiplin cezası da bir kart olması gerekiyor. Hakem burada kart göstermedi. Bu en büyük sorun.
1: Dakika 82. Fernando Leslie mücadelesinde penaltı var mı hocam burada?
0: Ya yok, burada da bir futbolun normal içinde olan bir oyun bu. Bu kadar hani basit, hep şunu söylüyoruz. Bunu merkez hakemin bunu başkanı da söylemişti. Yani basit fauller diyor ama bunlar hani biz buna slide kontaklar diyoruz yani. Hafif temaslar. Burada... Hafif temaslardan bir faul olmaması gerekir. Özellikle de ceza alanları içinde bunlardan uzak durulması gerekir ki aynı şekilde UEFA da bunu söylüyor.
1: Orhan Yıldırım demiş ki selamlar Aygün Bey, senden özür dilerim. Estağfurullah kardeşim. Hakemler hakkında eleştiri yapıyorsun diye dün Trabzon maçını görünce sana hak verdim. Tekrar özür dilerim. Yayınlar, iyi günler demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim. Hocam tabii burada bu Bülent birinci oğlunu böyle bir kenara tutmamız lazım. Çünkü Beşiktaş kulübünün dün akşam bir açıklaması var. Onu da konuşacağız zaten. Ama Beşiktaş maçına geldiğimiz zaman konuşalım istersen, müsaade edersen.
0: Tabii ki.
1: Hemen oradan sonra şeye geçelim hocam. Tümasan Fenerbahçe, müsaade ederseniz Tümasan Konyaspor maçına geçelim. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, özellikle ben sosyal medyada Fenerbahçe taraftarına dedim ki aman dikkat edin dedim. Eleştiri yaparken, tweet atarken dikkat edin dedim. Çünkü ekibi var biliyorsun bununla ilgili. Vardı da Sarper Barış Saka hocam. Dakika 7. Fenerbahçe'nin golü öncesinde Skriniar faul yaptı mı hocam?
0: Hocam bakın bunlar saha içinde hakemin takdirinde olan pozisyon. Yani orada bizi görüntüde yanıltan bir şey de oyuncunun da ileriye doğru imelenme. Yani evet Skriniar'ın bir oyuncunun sırtında eli var mı? Var. Hafif bir itmesi var mı? Evet bu da var. Oyuncu da ileri doğru gittiği için, ileri doğru imelendiği için bu şiddeti biz belki ekranda daha fazlaymış gibi görüyoruz. Ama bu saha içinde hakemin o anda canlı olarak yaşayıp kendisinin karar verdiği ve bu kararda da saygı duyulması gereken bir pozisyon. Eğer burada hakem faul olarak değerlendirse saygı duyacaktım. Faul olarak değerlendirmedi. Ben bunda da saygı duyuyorum. Tamamen hakemin takdirinde olan bir pozisyon. Tekrar söylüyorum. Videoda oyuncuyu sanki itiyor gibi gözüküyor ya. Evet bir itme var ama o itmenin şiddeti oyuncunun kendi ileriye doğru ivmelenmesi, topa doğru bir hamle sırasında ivmelenmesi nedeniyle de oluyor. Ben burada hakemin kararına saygı duyuyorum.
1: Saygı duyuyorum diyorsun. Dakika 14, Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu hocam?
0: Ya bu yanlış, onu açık açık söyleyeyim. Niye yanlış olduğunu söyleyelim. Öncelikle kriterlerden gidelim.
1: Hocam bakın, burada seninle anlaşamayacağız. Bak ne
0: anlaşamayabiliriz, biz seninle çoğu zaman anlaşamıyoruz.
1: Neden yani anlaşamayacağız? Ben bu pozisyonda daha önce kaç kez penaltı verildiğini biliyorum.
0: Daha önce başka maçta verildi. Bakın oradaki yanlış uygulamadan kaynaklı.
1: Ama bir şey söyleyeceğim ama o Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın Galatasaray'ın Trabzon'a hatası değil ki hocam. Benim hatam değil ki.
0: Sen şimdi şunu da deme bana ama. Şimdi dün biri atmış bana galiba İrfan abiydi yanlış hatırlamıyorsam etki etmemiş. Hocam 2020 yılındaki oyun kurallarıyla 2019-2020 yılındaki oyun kuralları elle oynama çok dinamik özellikle. Oradaki yorumlarla şimdiki yorumu bu pozisyona eşit koymak kusura bakmasın ama aynı olmaz. Yani şunu unutmayalım, daha Dünya Kupası'nda yaklaşık bundan bir ay önce uygulanan kuralı değiştirdi. Mistaken Identity'nin yorumunu değiştirdi İrfan. Dedi ki biz bunu böyle istemiyoruz. Hayır vazgeçtik. Şimdi elle oynama çok dinamik ve çok sıkıntılı bir kural. Oyun kuralları açısından. Şimdi İrfan en son yaptığı güncellemelerde şunu söylüyor. Diyor ki
1: hocam burada top bu ele vurduğu zaman topun yönü değişiyor mu?
0: Bu etken mi? Böyle bir kriter var mı?
1: Ha bir dakika. Niye daha geçen haftaki
0: böyle bir bak böyle bir kriter yok. Bak bunu söylüyorum. Böyle bir kriterimiz yok. Bizim kriterimiz şu. El doğal konumda mı değil mi?
1: Bak, burada
0: topun yönü sence değişti değişmedi. Bak, bu bizim kriterimiz değil.
1: Şimdi bak bir şey sana söyleyeceğim. El doğal konumda değil ama burada eli açarak genişletiyor vücudu.
0: İzin verir misin?
1: Buyurun efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şimdi oyun kuralları bize şunu söylüyor. İFAB diyor ki bir oyuncunun eli kendi vücudundan genişler veya uzarsa bu doğal konumda değil. Ancak diyor. Bu oyuncu koşması için, sıçraması için ve dengede kalması için ellerine ihtiyacı vardır. O anki hareketi nedeniyle elleri o konumlu olduğunu açıklayabiliyorsanız diyor. Yani o yaptığı hareket neticesinde eller başka türlü duramazdı diyebiliyorsanız diyor. Burada el açık olsa bile top temas ederse bunu kabul etmeyin elle oynama ihtiyacı var. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Ben sıçrayacağım. Sıçramak için ve dengede kalabilmek için benim kollarıma ihtiyacım var. Ve burada oyuncu dikkatini çekersen kafasını uzatıyor, elini değil. Çünkü geçen haftaki pozisyonda ben ne demiştim sana? Demiştim ki hocam bak oyuncu burada ayak uzatır topu toplamak için. Eli de açılır top ele gelir. O zaman farklı yorumlardık demiştim. Oyuncu ayak uzatmadı burada topu toplamak için. Sadece eli orada duruyor dedim. Burada fark var. Şimdi burada ise oyuncu kafayla oynama isteğini çok net gösteriyor. Hatta bir yan açı var ki kale arkasından çekilmiş. Oyuncunun kafayı ileriye doğru uzatıp topluğu kafayla engellemeye çalıştığını gösteriyor. Ama o anda mecbursunuz siz yerden sıçramak, bir güç almak için ellerinizi kullanmaya ve ellerinizi gövdenizden biraz daha açmak zorundasınız. Buradaki sorun çok kısa mesafeden, çok yakın mesafeden geliyor. Şimdi biz hep şunu diyoruz, şu farklı bir şey. Dün geçen haftaki Talisca'nın pozisyonunda ne demiştim ben? Hocam bak bu oyuncu sağ kanatın oyuncusu topu nereden kaptırdıklarını, Talisca'nın nereye koşu yaptığını, nasıl pozisyon aldığını bilerek geldi. Burada ise bu durumdan söz edemeyiz.

0: Oyuncu kafa vurmak için sıçlıyor. Fenerbahçe bir oyuncu kafa vuruyor ve yakın mesafeden top tak beklenmeyen bir şekilde eline oturuyor. Şimdi burada biz kalkıp buna penaltı dersek biz o zaman oyun kurallarının ruhunu kendi kendimize inkar etmiş oluruz. Peki. Bu pozisyonda peki. Oyuncu kendi yaptığı sıçrama hareketi nedeniyle kollarını o konumda tuttuğu için bu kol artık o pozisyona göre doğal konum sayılıyor.
1: Buradan ben bütün Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı ve Trabzonsporlu futbolculara sesleniyorum. Sıçrarken kafanızı vurarak elinizi açın diyorum. Çünkü penaltı olmuyormuş diyorum.
0: Alabilirler. Riski alacaklarsa yapsınlar. Şu ankini yapabiliyorlarsa yapsınlar. Ama bir şey söyleyeyim. Söyle. Ama söyle. Bir şey söyleyeyim.
1: Söyle hocam.
0: Geçen seneki Alanya Spor Fenerbahçe maçındaki gibi yaparlarsa cezalandırılması gerektiğini unutmasınlar. Peki. O yanlış yorumu da orada takılmasınlar.
1: Peki.
0: Geçen seneki yanlış yorumu.
1: Kırklareli'den Tayfur diyor ki abi Ferhat Gündoğdu'nun dokunulmazlığı mı var? Kulüpler Birliği'nden neden bir şey yapamıyor diyor. Yakında Kulüpler Birliği'ni Ferhat Gündoğdu da yönetecek. O noktaya doğru gidiyor. Kulüpler Birliği'nin hiç bağırları olmadığını söyleyeyim arkadaşlar. Bu kadar takılmayın Kulüpler Birliği'ne. Kulüpler Birliği sadece toplantıda çay kahve. Ne yaptın bu hafta, ne yaptın işte bu hafta Ahmet'le konuştum, Mehmet'le konuştum. İşler nasıl? İyi işte. Forma satışları iyi gidiyor be. Senin nasıl gidiyor? Öyle konuşuyorlar. Sonra çıkıp açıklama yapıyorlar. Sonra da çıkıp bildiri yayınlıyorlar. Artık bildirilerin de benim için hiçbir değeri yok. Kulüp başkanlarına özellikle sesleniyorum. Dün çıktınız, konuştunuz. Şimdi sevgili Serdar Akçay'la konuşacağız. Dakika 62. Muleka Ake mücadelesinde bir penaltı var mı hocam? Bir beklenti.
0: Hocam hiç penaltı falan yok. Burada hani Ake'nin yaptığı rakibine hiçbir ihlal yok. Muleka direkt kendini dizlerinin üzerine bırakıveriyor. Hani bunu penaltıydı falan diyenler olmuş sosyal medyada. Yani gerçekten ya futbolun ruhunu anlamamışlar. Futbol bir mücadele oyunudur. Önemli olan adil şekilde mücadelenin yapılmasıdır. Burada Ake'nin rakibine karşı adil olmayan hiçbir mücadelesi yok, hiçbir ihlali yok.
1: Peki. Abi yayınlar 2 yıl önce Immobile Barış Alper'e 3 Uysal yazmış Uysal Bey. 3 kere vurdu, hakem faul bile vermedi. Seviliyorsun demiş. 3'ten sonrakiler faul oluyor arkadaşlar. 4, 5, 6 daha ciddi olduğundan dolayı onlar çalıyor. İlk 3 sayılmıyor.
0: Hocam o şey vardı ya hani eski Yeşilçam'da böyle çat çat çat giderlerdi.
1: Hocam kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sevgili Serdar Akçar'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hocam şöyle tabii şeye baktığımız zaman istersen Trabzonspor Başakşehir maçıyla başlayalım hocam müsaade ederseniz.
0: Tabii ki hocam, tabii ki.
1: Ali Şansalan maçın hakemi, VAR'da da Tomas Bognar var hocam. Bu hafta bir tek Trabzon maçına mı atıldı?
0: Yok yok, ikinci maç.
1: İkinci maçı mı Tomas'ın?
0: İkinci maç.
1: Peki Tomas'ın, özür dilerim hocam. Dakika 8 Trabzonspor'un golünde top çizgiyi geçti mi? Bu çizgi geçti geçmedi Fenerbahçe maçında da oldu hatırlarsan. Orada geçmedi dendi. Neler söylersin hocam?
0: O bir yanlıştı. O zaman da söylemiştik. O zaman da çok net gözüküyordu çizgi topun geçtiği. Hocam bakın şu çok net. Özellikle bu ya şunu artık çözmesi lazım Türkiye Futbol Federasyonu. Ya bir teknoloji var. Yıllardır var. 2012'den beri var. Yanlış hatırlamıyorsam. Goal line teknolojisi dedi.
1: Evet,
0: gol teknolojisi. Ya hakemlerin saatini var özel. Böyle koskocaman dev gibi gol yazıyor. Hakemler onu gösteriyor falan böyle. Saniyede karar veriyor. Çünkü o kadar hızlı karar veriyor ki teknoloji. Şimdi biz bunu bir türlü getiremedik Türkiye'ye. İnşallah gelir.
1: Bu bir şey söyleyeceğim.
0: Sadece bu
1: sadece orta hakemle mi oluyor? Saat yanlarda da oluyor mu hocam? Hepsinden
0: yok, orta hakem.
1: Sadece orta hakemde oluyor. Bilmediğim için sorayım dedim hocam.
0: Yanlış bilmiyorsam sadece orta hakemde olması
1: Anladım
0: lazım.
1: Hocam.
0: Yanlarda öyle bir şey yok. Çünkü o zaten direkt anında bilgiyi veriyor.
1: Doğru.
0: Yani bu teknolojiler çok sürekli gelişiyor. Belki yanlara da denemişlerdir. Benim zamanım

0: anda bu teknoloji Türkiye'de yoktu.
1: Hayır, bizimkiler şimdi Allah korusun gelse de pil mini biter, göremezler möremezler, tam yanarız yani. Saatin pili ya, biter, şarj etmeyi unuturlar bizimkiler.
0: O kadar değildir herhalde. Yani bayrakların pili bitmiyor en azından. Yani, şunu söyleyeyim, bak tekrar söyleyeyim. Bu çok basit bir şey. Şimdi bu 2 dakika falan incelediler bunu.
1: 3 dakika hocam. 3 dakika incelendi. 3 dakika. O pozisyon 3 dakika incelenmesi skandaldır hocam. Skandal.
0: Sonuç itibariyle gol. Niye? Çünkü çizgi üzerinde duran kamera, yani kale direkleriyle alttaki gol kale çizgisini gösteren kamera tam aynı hizada durduğunda şuna bakacaksınız. Top içeri geçtiğinde topla kale çizgisi arasında yeşil alan gözüküyorsa, yani çim gözüküyorsa, top gol olmuş demektir. Çizgiyle vedalaşmıştır, içeri tamamen girmiştir. Tamamı geçmiş demektir kale çizgisi.
1: Doğru.
0: Burada da öyle bir durum var. O Fenerbahçe maçında, Alanya maçıydı galiba o gene. Fenerbahçe Alanya maçında olduğu gibi.
1: Aynen o şekilde, Alanya maçı.
0: Yani. Evet. Son gol.
1: Net gol zaten hocam. Yani bunu bu kadar incelemeye de gerek yok ama inceledi arkadaşlar. Tebrik ediyoruz onları. Dakika 14, Trabzonspor oyuncu 50 oynadı. Hakem devam dedi. VAR devreye girdi. Bir şey söyleyeceğim hocam. Ben şimdi maçı izledim. Yani hakemin açısı VAR'ın açısından daha iyiydi.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Bak aynı noktaya bakıyoruz. Çünkü hakem bu pozisyonu görmemiş ama önü falan kapalı değil, onu söyleyeyim.
1: Cesaret edemedi mi diyorsun?
0: Kamera biraz uzak kalmış ama hani önünü kapatan hiçbir şey yok.
1: Cesaret mi edemedi? VAR'a vereyim, sorumluyu üzerimden mi atayım dedi. Ne demek? Ne yapmaya çalıştı?
0: Olabilir. Belki onu omuzuna geldi falan zannetti.
1: Hocam gözünü seveyim.
0: Rekiye girmek istemedi. Belki omuzuna mı geldi, emin olamadım falan dedi. Ama çok net bir şekilde bu genişleme. Yani bu
1: net genişleme, doğru.
0: Bu şekilde pos ve genişleme. Net bir elle oynama ihlali ve bunun karşılığında da verilen bir penaltı kararı. Doğru bir penaltı kararı. VAR müdahalesiyle geldi ama sonuçta doğru bir VAR müdahalesi oldu. Çünkü bu net bir şekilde belli oluyor. Ha bunda ya ben ekstra bir bilgi vereyim. Bu top vurulduğu anda esasında kalecinin önünde duran bir tane offside'de oyuncu var ama orada daha hani coğrafi offside diyoruz ya biz. Daha offside milli olarak gerçekleşmemiş.
1: Bunu futbolcuyu geçseydi mi gerçekleşirdi? Yani eline çarpmayıp yanından geçseydi mi gerçekleşirdi?
0: Yani oraya doğru gitseydi, kalecinin o tarafa doğru gitseydi, o zaman offside ihlali gerçekleşmiş olacaktı.
1: Tam kalecinin önünde, doğru söylüyorsun.
0: Ama elle oynama fiili offside, yani offside'in gerçekleşmesinden önce olduğu için burada ihlal sıralaması önemli. İlk ihlal ne? İlk ihlal elle oynama. Onun için elle oynama ihlali verildi. Yani top ayaktan çıktığı anda offside olmuş olmuyor.
1: Doğru. Dakika 75 hocam. Trabzonspor elle oynama nedeniyle penaltı bekledi. Ne diyorsun?
0: Ya bu pozisyon çok enteresan. Şimdi defans oyuncusu galiba orada Onaç mıydı değil mi o herhalde? Yanlış
1: Onaç hocam. Bir bakayım, Onaç tekrar bakayım ben.
0: Onaç hamle yapıyor ve hamlenin amacı ne biliyor musun?
1: Onaç hocam.
0: Onaç'ı durdurmak esasında. Onaç'ın göğüs bölgesine ellerini koymak istiyor ama Onaç da o sırada topu göğsünde yumuşattı ve önüne alacak. Tabii sen Onaç'ı durdurmak isterken elini oraya doğru götürdüğünde o eller doğal konumda değil. Sen onu bilerek yapıyorsun. Sırf amacın ne? Onaç'ı gitmesin, ilerlemesin. Amacı o. Orada top var. Sen topu da ellemiş oldu oyuncu. Bu net bir penaltı. Penaltı olarak verilmesi gerekirdi. Ya video yardımcı hakem bunu nasıl algıladı onu bilmiyorum. Bak tekrar söylüyorum. Nasıl gördü? Büyük bir ihtimalle şöyle gördü. Tahminimi söyleyeyim. Oradaki elin tam olarak temas edip etmediği konusunda açık bariz bir kanıt sunamadığını düşündü kendince. Ve bunu geçti ama bu net bir şekilde Onaç'ın göğsünde yumuşattığı topa oyuncunun elini uzatması, topa doğru elini hamle yapması oradaki. Ve top değiyor, hatta şöyle oluyor. Onaç'ın göğsü, defans oyuncusunun eli, ondan sonra Onaç'ın eline geliyor. Ve şöyle bir şey söyleyeyim sana. Onaç burada gol atsa var ya işin rengi çok değişirdi. Çünkü o zaman olay daha farklı noktaya gelecekti. Bu sefer mecbur inceleyeceklerdi. Onaç'ın eline değdi mi değmedi mi diye. Önden önceki eli görecekti belki de. Belki de farkındalığı oluşmadı. Oradaki teması algılayamadı değip değmediğini. Ondan dolayı video yardımcı hakem net bir şekilde inanmadığı, açık bariz görmediği için de karışmamış olabilir ama bu pozisyon penaltı.
1: Dakika 78, Salah yerde kaldı. Hakem aldatmadan sarı kart verdi. Şimdi bir şey söyleyeceğim hocam. Ben ilk baktığımda hakikaten ben de Allah dedim, yani bir temas var gibi geldi bana, açık mesele söyleyeyim televizyonda izlediğimde. Hatta şimdi dinleyicimiz de onu yazmış, hemen sana söyleyeyim ismini de, hemen söyleyeyim, son 19'da biten. Emrah Şaraplı diyor ki hakemi yanıltmaktan sarı kart gördü diyor Salah diyor. Neden diyor diğer takımlarda peki bu hakemi yanıltmalarda kartlar çıkmıyor diyor. Burada haklı.
0: Çıkmadı.
1: Çıkmıyor.
0: Çıkmalı.
1: Çünkü
0: çıkmalı.
1: Ben de şöyle bir tweet attım. Yani bu zat-ı muhterem çocuklarına ben zamanında Salah'a sarı kart gösterdim demek için kart gösterdi diye tweet attım. Açık ve ne söylüyorum. Yani çok böyle sarı kartlık bir pozisyon değil. Ama baktığım zaman da ben sanki bana ilk puanda penaltı gibi geldi hocam. Ne diyorsun? Ama daha sonra penaltı olmadığını gördük. Ne diyorsun hocam?
0: Kamera açılarından özellikle de kale arkası kamerası bunu çok net gösteriyor ki Salah'a temas yok.
1: Yandan Salah'a biraz var gibi. Ya, yan kameralardan biraz.
0: Yan kamerada evet sanki birine değiyormuş gibi kavramıyor ama diğer açı geldiği anda aradaki boşluğu görüyorsun. İşte o hakemin tebrik etmek lazım. Çünkü şimdi Salah da şey diyor hani hareket yapıyor. Bazıları şey diyor işte Salah zaten penaltıya itiraz etti. Penaltı verme falan dedi. Hocam bakın bu pozisyon ya penaltı olur temas varsa ya aldatma olur. Çünkü niye? Salah kendini kurtarmak için değil. Topu kurtarmış, topu önüne almış. Gitse gidecek, temas yok. Gidebilir. Gitme hakkı da var. Hiçbir şekilde dengesini bozmuyor oradaki yapılan hareket. Yani dengesini bozsa, temas etse penaltı değil. Onu kendini bırakmayı tercih ediyor. Bu sarı kart doğru bir sarı kart. Hani senin dediğin gibi ben Salah'a kart gösterdiğim için değil, hakem ciddi anlamda oyun kurallarını uyguladığı için tebrik etmek gerekir.
1: Keşke en baştan itibaren uygulasaydı. 90 artı 2 hocam. Salah golü attı hakem foul dedi. Orada zaten bir itme var zaten de hocam.
0: Çok net bir itme var. Şimdi hava topunda yükseliyorsunuz siz. Oyuncunun özellikle bu sırtına doğru, omurgasına doğru, kol omuzunuzla böyle bir şekilde ittiğiniz, yüklendiğiniz anda ki Salah'ın yüklenmesi çok net gözüküyor. Oyuncu darma duman oluyor. Net bir şekilde bir faul olduğunda
1: hocam, söylememiz lazım. Şimdi hatırlayamıyorum. Siz daha iyi hatırlarsınız. 90 artı 4'te offside çizgisi çizildi mi?
0: Çizildi.
1: Salah'ın pozisyonda.
0: Geldi mi?
1: Ben kaçırmışım
0: hocam,
1: demek ki.
0: Bak sen gel burada senin vaatlanla kimsenin bilmediği bir şeyi anlatalım.
1: Anlat hocam.
0: Var mısın?
1: Varım hocam.
0: Şimdi bu yeni bizde gelişmiş offside teknolojisi geldi ya.
1: O zaman şöyle yapalım. 11 reklamımız var mı Yücel? 11 reklamımız var mı? Ha tamam devam edelim hocam. 11-10 geçene kadar reklamımız yokmuş. Buyurun hocam.
0: Tamam. Şimdi bu gelişmiş offside teknolojisi dediğimiz sistem geldi ya.
1: Evet.
0: Şimdi bu sistem yardımcı hakemlerin işini çok kolaylaştırdı. Şimdi bizde çatılarda 10 tane kamera var.
1: Doğru.
0: Daha çiftli top yok. Onu söyleyeyim. Şimdi bizim hassasiyetimiz 50 santim. Onu söyleyeyim. 50 santime kadar. Dünya Kupası'nda 10 santim. Çünkü Dünya Kupası'nda 22 tane kamera var.
1: Toplam 22 veya 23 kamera olması gerekiyor. Yani doğru
0: Dünya Kupası'nda 16 ile 22 kamera arasındaydı. Çipli top vardı. Oradaki hassasiyet 10 santime kadar düşürülmüştü. Türkiye'deki mevcutta 10 kamera ve daha çipli top olmadığı için de şu anki hassasiyetimiz 50 santim. Yani 50 santimin üzerinde bir offside varsa sistem yardımcı hakemin kulağına bir mekaniksel kadın sesiyle offside, offside, offside diye bildirimde bulunuyor. Ve hakem anlıyor ki bu %100 bir offside. Eğer bu 50 santim değil de 50 santim, 49 santim, 48 santim aralığındaysa yani %99'luk bir offside ihtimali varsa o zaman da yardımcı hakeme tight yani yakın offside, offside'a yakın anlamında kullanılan bir bildirim veriyor. Ve yardımcı hakemler bunu biliyorlar. Eğer buradaki sapma daha küçük yani diyelim ki 50 santimden daha aşağı indik 30 santimlik offside var 20 santimlik 10 santimlik ya da 5 santimlik offside varsa da bu sefer de sistem yardımcı hakemlerin kulağına delay delay delay yani ki bayrağını geciktir bayrağını geciktir diye bir sinyal veriyor ve yardımcı hakemler buna gösteriyor. Ha burada sistemin bir handikapı var handikapı şu eğer arada top vurulduktan sonra ilk ayaktan temas anından sonra bir defans oyuncusuna çarparsa sistem değer alır. Sebebi de şu tekme mi oynama mı olduğu yardımcı hakemin takdirine bırakıldığı için kafa karışıklığı olmasın. Şimdi bu pozisyona geldiğimizde bu pozisyonda kaleci kalede değil. Şimdi bizde hep alışmışızdır ya kaleci kalede zaten o sol savunma oyuncusu ondan bir önceki oyuncuya bakıyor. Şimdi kaleci oyun kuralları kitabı şunu der. Soldan ikinci savunma oyuncusu ile aynı hizada mı değil mi? Ya da rakip kaleye daha yakın mı değil mi diye bakarız. Şimdi burada kaleci yok. Burada kaleci sondan üçüncü savunma oyuncusu hizasında. Baktığımızda Salah sondan ikinci savunma oyuncusuna göre ileride. Yaklaşık olarak kafasının bayağı bir bölümü ilerideydi o üç boyutlu görüntü geldiğinde. Büyük bir ihtimalle sistem zaten yardımcı hakemin kulağına bunu 50 santimin üstünde olduğu için %100 offside offside diye bildirimi yapmıştır. Yardımcı hakem de onu rahatlığıyla kaldırmıştır. Pozisyonda herhangi bir sıkıntı yok. Bu pozisyonda offside.
1: Anladım.
0: Artık teknoloji yardımcı hakemler için çok kolaylıklar
1: sağlıyor. Avantaj oldu.
0: Tabii, bunu şunu da söylemek lazım. Teknolojiye de çok güvenmemek lazım. Hani
1: bence bazen teknolojiye güven diyorsun hocam. Offside teknolojisine güven diyorsun. Şimdi teknolojiye güvenmemek lazım diyorsun.
0: Hayır. Şu an

0: anlamda söylüyorum. Yardımcı hakem olarak diyorum. Sen sahada ya nasıl olsa benim kulağıma gelecek deyip koşmayı bırakanlar var. Bak bu hafta gördük bunu. Bu hafta gördük.
1: Onlar yani, koşmayı acaba...
0: takip eden yardımcı hakem arkadaşlarımız
1: onlar,
0: var.
1: Onlar acaba kaybedenler var. Fizikten dolayı olabilir mi hocam? Teknolojiyle alakalı
0: fizikten
1: değil.
0: Fizikten dolayı olabilir. Birazcık da teknolojinin rahatlığı bence o. Nasıl olsa kulağıma geliyor.
1: Bence fizikten hocam yetişemiyorlar. Koren'den Alanya Spor Beşiktaş. Beşiktaş deplasmanda 1-0 kaybettiğini söylüyorum. Adnan Deniz Kayatepe maçın hakemi. Bülent Birincioğlu, Birincioğlu da maçın VAR hakemi. Zaten Beşiktaş kulübü maç biter bitmez Adnan Deniz Kayatepe Bülent Birincioğlu'nun maçlarımızda görmek istemiyoruz diye açıklama yaptıklarını tekrar söyleyelim. Aygün abi, Hakan Almanya'dan seni televizyondan dinliyorum. Ara ara işlerimi yapıyorum. Kahkaha attığın anında denk geldi. Eşim demiş ki kimle konuşuyorsun demiş. Şu an eşimle seni dinliyoruz demiş. 10 yıldır evliyiz demiş. 5 yıldır da seni Twitter'dan da takip ediyorum demiş. Sevgili kardeşimize ve eşine de sevgilerimizi iletelim. Mersin'i dinleyicimiz. Sevgili Hakan'a da teşekkürlerimizi iletelim. Hocam dakika 8. Aiti Trossard mücadelesi. Ne diyorsun?
0: Hocam biliyorsun Alanya Selçuklu Devleti'nin yazlık kışlık başkenti.
1: Hocam bir şey sana söyleyeyim, unutma.
0: Tabii.
1: Ya 7. dakikada ben bir görüntü gördüm. Suratlarından nasıl sular akıyordu biliyor musun futbolcuların?
0: Dün akşam ben biliyorsun Alanya'da yaşıyorum. Dün akşam hava sıcaklığı 42 dereceydi hissedilen. Aşırı bir nem vardı.
1: Futbolcuların o halde olmadığı. 7. dakika ya.
0: Yani normal. Çok doğal. Yani Alanya'da şunu yaşıyorsun hocam. Hiç hareket etmene gerek yok. Oturuyorsun, oturduğun yerde terliyorsun. Yani
1: kilo vermek isteyenler Alanya'ya gelsin diyorsun.
0: Beklerim. Başımız üstünde yerleri var. Şimdi bu resmen Osmanlı tokadı. Bak onu söyleyeyim sana. Yani Alanya biliyorsun kışlık başkent eski Selçuklu döneminden. Demek ki Alanyalılar IT'yi iyi yetiştirmişler. Çok iyi Osmanlı takatı atmayı falan öğrenmiş. Hocam burada ilk faal yapan kim ama biliyor musun? Trossard.
1: Tamam, Trossard faal yapıyor ama tamam. Tokat da hak etmiyor hocam. Bak. Tokat da hak etmiyor.
0: Tamam bak hocam. Rakibini çekiyor. Hakem bunu tespit edemiyor. Belki bunu tespit etse o rövanş hareket gelmeyecek. Hakem bunu tespit edemediği için de dönüyor Ait'i adamın kulağına resmen Osmanlı tokadı böyle karışık avuç içine karışık geçiriyor. Şimdi hocam oyun kuralları çok açık. Diyor ki kafaya topsuz alanda top için mücadele olmazken bir kafa rakibin kafasına doğru yüzüne doğru bir hamle yaparsın. Bunun karşılığı şiddetli hareketten. Bak şiddetli hareket ciddi faul oyun değil. Yani cezalandırılması daha ağır olan disiplin kuruluna göre. Daha ağır olan hareketten kırmızı kart olması gerekir. Şiddetli hareketten atılması gerekiyordu bu oyuncu. Kırmızı kart. Ha, maç nasıl başlardı? Maç eğer bunu video yardımcı hakem izletseydi şöyle başlayacaktı. Faulü Alanya Spor kullanacaktı.
1: Burada...
0: Ama Alanya Sporlu oyuncu ihraç edilmiş olacak. Kırmızı kart.
1: Foul Alanyalı kullanacaktı ama Alanyalı futbolcu da ihraç edilmiş olacaktı.
0: İhraç. Çünkü ilk yapılan oradaki ilk ihlali yapan kişi Beşiktaş'ta oyuncu olduğu için.
1: Hocam hakem niye pozisyonu görmedi?
0: Ya hakem büyük bir mesela bakıyor ama top o taraftan sola dönüyor ya.
1: Yan hakem niye görmedi? Yan hakem niye görmedi? Dördüncü hakem niye görmedi?
0: Hocam. Bak orada yan hakemi suçlamam. Buradaki en kullanmaması gereken kişi yardımcı hakem. Çünkü o ceza sahasının ön tarafında olan pozisyonlarda
1: dördüncü hakem niye görmedi?
0: Kafayı sola çeviremezler.
1: Vardakiler niye öksürmedi?
0: Oya öksürmesine gerek yok ya. Bu çok net bir şekilde oyun kurallarında tanımı olan açık bariz bir ihlal. Buna müdahale edeceksin. Öksürmeyi falan bırak. Hocam gel bunu izle diyeceksin. Burada bu adam buna kafasına doğru bir tokat attı diyeceksin. Vurma hareketi var hocam. Bak bu itme falan değil. Bu bildiğin Osmanlı tokadı. Bu itmeden bahsetmiyoruz ve şunu tekrar söylüyorum hocam bakın oyun kurallarında bir tanım var. Top için mücadele edilmeyen durumlarda rakibin kafasına yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran oyuncu kullanılan güç göz ardı edilmeyecekse ki bu göz ardı edilmeyecek bir güç şiddetli hareketten suçludur. Yani kırmızı karttır diyor oyun kuralları kitabı. Dün akşamki tanım bunun tanımı. Bunu sen şunu diyebilir misin? Hocam ya buradaki vurmasını göz ardı edebiliriz. Bu göz ardı edilebilecek bir şey mi?
1: Şiddetli değil diye mi düşündü hocam? Şiddetli değil diye düşünmüş olabilir mi?
0: Hocam burada şiddet önemli değil diyorum bak.
1: Hareket önemli diyorsun, hareket önemli.
0: Biz burada şiddeti ilgilenmiyoruz. Kafaya yapıyorsan eğer adamın kafasına yumruk, el, tokat bir şey vuruyorsan, yüzüne ve kafasına doğru yapıyorsan, buradaki hareketin çok hafif olması lazım ki ancak göz ardı edebilesin. Bu göz ardı edilebilecek bir hareket değil. Bu şöyle bir şey değil. Yani elim kazayla

0: tatlı tarzında bir hareket değil ki bu. Bu hedeflemiş, rakibe ne yaptığını bilerekten kulağın arkasına doğru, denge noktasına doğru yapılmış bir hareket. Bile bile yapılmış bir hareket. Gaddarlık var, acımasızlık da var. Hani sayıyorsan eğer bunlar da var. Ki bak bunlara gerek yok. Diyor ki oyun kuralları kitabı. Bu yaptığı eylemi göz ardı edebiliyor musun? Edemezsin. Şiddet o kadar düşük değil, çok hafif değil. Göz ardı edebileceğin bir şiddette değil. Ha, aşırı şiddete gerek yok diyor. Kafaya vuruyorsa bilerek yaptığı için bu eylemi. Bunun karşılığı şiddetli hareketten. Bak hocam, ciddi faizli oyunun tanımı şudur bizde. 1 ile 3 maçtır. Şiddetli hareket 3 ile 6 maç arası cezalandırır. Şimdi burada kırmızı kart çıksaydı bu oyuncu 3 maç ceza alacaktı minimum.
1: Geçen hafta saç çekmeyi görmeyenler bu hafta tokadı görmemesi gayet normal. Geçen hafta susarsan bu hafta konuşmaya hakkın yok bence demiş. Bu da haklı bak, dinleyici de haklı.
0: Ya hocam bak Osman geçen Şenkal haftakinde hani gene bak geçen haftakinde şunu diyorduk. Hocam bak burada şiddet düşük gördüyse hakem sarı kart verse kabul ederiz dedik. Hocam şiddeti yüksek görürse kırmızı kart verse kabul ederiz dedik. Orada iki tane ihtimal vardı. Orada neyi kabul etmedik? Orada kartsız geçmişti hakem. Bunu kartsız kabul etmiyoruz dedik. Biraz önce Singo'nun pozisyonu dediğimiz gibi dedik. Ama bu öyle bir şey değil. Bu rakibe gözeterekten kafasına doğru, kulağına doğru yapılmış bir hareket, yüzüne doğru. Yani yüz kafa böyle yandan vurduğunuz zaman elinizi oturttuğunuzda şöyle bir kulağınızı elinizi oturtturun bakalım. Bir bölümü elin yüzde kalır, bir bölümü kafada kalır yani net bir şekilde. Kırmızı kart olması gerekir. Daha buradaki olay şu. Şimdi dakika 9'da oluyor bu olay. Değil mi?
2: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorum.
2: Doğru.
0: Düşünsene 81 dakika uzatmalarla beraber 85-86
1: dakika. Dakika 8 gibi düşün doğru.
0: 10 kişiyi oynuyorsun hocam.
1: Hocam 90 dakika gibi düşün. 2 devredeki uzatmayla beraber tam 90
0: dakika.
1: Uzatmayla
0: beraber 90 dakika. 90 yani dakika 90 dakika 10 kişi oynayacak bir takım sahada maçı kazandı.
1: Aşırı nem de var onu da söyleyelim. Yani 11 yerine 10 mücadele edeceksin. 10-11. Sıcaklık almış başını gidiyor.
0: Tabii ki. Şimdi Alanya'nın avantajı ne? Alanya burada antrenman yaptığı için bu sıcağı
1: biraz avantajlı diyorsun.
0: Tabii ki.
1: Aslında bu tip yerlere Rıdvan Hoca mesela öyle derdi. 2 gün veya 3 gün önceden gitmek gerekir. Oranın havasına alışma anlamında. Deplasman anlamında söylerdi.
0: Ama bu Avrupa Ligi maçları.
1: Avrupa Ligi maçlarından dolayı sıkıntı oluyor. İşte neyse yani o anlamda söylüyorum. O zaman ne yapalım? Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Serdar Akçar'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Eskişehir'den İbrahim Bey, iyi yayınlar Aygün abim. Tüm futbol kulüplerinin bu olaya sert tepki göstermesi gibi bugün Beşiktaş'a, yarın bir başka takımı. Ayrıca senin sesini kimse kesemez abim. Seviyoruz, sayıyoruz seni. Galatasaray taraftan artık şu transferler gelsin demiş. Hocam dakika 18. Oğun foul yap nedeniyle iptal edilen golü. Burada ben foul göremedim hocam ya. Yanlış anlama. Burada vallahi şimdi senin görüşünü çok merak yapayım. Ediyorum da.
2: Senden ricam şu. Foul görebiliyorsanız bana da gösterin.
1: İşte ben bak pozisyonla ilgili düşünceni bilmediğim için sana söylüyorum. Ben bir foul göremedim hocam.
2: Ya hocam bakın, ben burada gördüğüm şu. Alanya Sporlu Oğun tutuyor. O Alanya Sporlu tutuyor.
1: Tamam.
2: Biri düşüyor. Biri düşüyor.
1: Bu şeyler yani, kornerlerde de oluyor hocam. O onu tutuyor, onu tutuyor.
2: Karşılıklı yaptığınız zaman hocam bak, karşılıklı yapıyorsun. Karşılıklı yapıyorsun. Şöyle bir birim ölçümüz yok. Üzerlerimizde sensör yok. İşte Alanya Sporlu 6 birim tuttu. Oh 7 birim tuttu. Oh'un yaptığı 1 birim fazla, bundan dolayı faul. Böyle bir sensör olmadığına göre, böyle bir ölçüm birimimiz de olmadığına göre oyun kuralları kitabında, bunun karşılığı devam etmesi gerekirdi. Ama hakem bir faul diyor. Ha, burada VAR devreye girmez. Niye girmez onu da söyleyeyim.
1: Söyle hocam. Söyle.
2: Niye girmez? Çünkü bu bir mücadele. Mücadelede hakem sahada bir karar vermiş. Hakemin takdirine göre Oğun yaptığı hareket faul. Faul.
1: Şimdi hocam dakika 18 bu. Dakika 8'de bir futbolcunun atılması gerekiyordu. Atılmadı. Arkadan bir gol iptal oldu. Bak 20 dakikada yaşanan iki pozisyon hocam.
2: Tamam, 20 dakikada Beşiktaş'a doğru da hakem diyorsun.
1: İlk 20 dakikada başlamış operasyon.
2: Tamam. Bak bunu ben sana söylüyorum. Burada hani Alanyalılar kızmasınlar. Bazı bir gerçekler var ortada. Şimdi bir oyuncunu atmıyorsun. Rakipten bir kişi eksiltmiyorsun. 90 dakikaya yaklaşık olarak uzatmalarla beraber 10 kişi oynamak varken tam kadro oynuyorsun. Bir de rakibin gol atıyor. Hakem olmayan bir şeyden golü iptal ediyor. Haklı değil mi Beşiktaş?
1: Sonuna yani kadar. İzmir'den selamlar Hasan Göktekin ben. Galatasaraylı olarak gülen yüzünüz hiç solmasın demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim benim. Ankara'dan Fatih. Beşiktaşlı arkadaşlar Immobile sizde oynarken Barış Alper'in kafasını arkadan yumruk atmıştı. O zaman şöyle diye güzellemeler yapıyorlar demiş. Doğru söylüyorsun ya. Bunlar maalesef yapıldı zamanında. Hocam dakika 53. Duarte Agbadu mücadelesi hocam. Ne diyorsun?
2: Ya burada Agbadu'nun rakibin mücadele sırasında yerini bilerekten ellerini illegal bir
1: açması,
2: şekilde kontrolsüzce kullanması var. Yüzünde buluşturuyor eli. Bunun karşılığı sarı kart. Bu maçta bunun gibi bir tane daha pozisyon var. Onu da söyleyeyim. Hani hepsini almak sen belki almamışsındır. Bu maçta hakemin disiplin uygulamaları konusunda sıkıntı vardı. Onu da söyleyelim.
1: Evet, disiplin uygulamada sıkıntılar vardı. Doğru söylüyorsun. Dakika 66 Alanya Spor penaltı bekledi hocam. Bu ceza sahasındaki
2: içerisinde. Bu bana göre penaltı. Bunu söyleyeyim çünkü niye? Top oyuna girmiş. Yani yandan bak hocam, şöyle bir pozisyon. Anlatayım pozisyonu.
1: Agbadu pozisyonu.
2: Yandan bir tane serbest vuruş kullanacak Alanya Spor. Alanya Spor'un 4-5 tane oyuncu hücum seti yapmaya çalışıyor. Defans da aynı şekilde karşılamaya çalışıyor. Hepsi ceza alanı ön çizgisinin üzerinde sıralanmışlar. Çizgiye basıyor hepsi. Bu sırada Agbadu kollarını öyle bir atıyor ki rakibinin de yanında olduğunu biliyor. Ve bu Agbadu'nun avuç içi, bak hocam bu temas sıkıntı avuç içinin gelmiş olması. Elinin üstü gelir, derim ki hani mücadele esnasında geldi, kazayen geldi. Sen avuç içiyle rakibin yüzünü buluşturuyorsan burada bilinçli yapıyorsun bunu. Engelliyorsun, gitmesin diyorsun. Bak ben senin yerini biliyorum çünkü yeri biliyorsun. Arkanda duruyor, serbest vuruş, duran top. Sen rakibi kaçırma şansına sahip değilsin defans oyuncusu olarak. Bir de elini açıyorsun arkaya doğru. Çünkü Agbadu'nun arkasında bu oyuncu. Ve elinin tersi değil bak. Avucun içiyle tutuyorsun rakip gitmesin diye. Adamın yüzüne doğru yapıyorsun. Hakem bunu yakalasa penaltı. Sahada yakalasa penaltı. Ama buna VAR karışmaz. Onu da söyleyeyim. Çünkü açık bariz bir ihlal değil. Bu bir yoruma ihtiyaç duyan bir ihlal. Bunun sahada hakem tarafından verilmesi gerekirdi. Hatta İFAB oyun kurallarında çok net bir şey var. Onu da söyleyeyim. Temasla sonuçlanan, rakibin top için mücadele veya topa gitme yeteneğini engelleyen açık her hareket faaldir. Bak bu kadar net. Açık her hareket faaldir. Sen topa gitmesini engelliyorsun adam. Adam topa gitmek istiyor. Sen gitmesin diyorsun. Amacın da o zaten. O avuç içini tutmanın sebebi o. Mücadelede kolun dirseği çarpar, kolun üstü çarpar, elinin üstü çarpar vesaire. Ama sen avuç içinle rakibin suratına doğru getiriyorsan senin amacın farklı defans oyuncusu olarak. Rakip topa doğru hareketlenmesin. Engellemek, Bunun karşılığı penaltı olmalı. Çünkü top oyunda.
1: Evet, bir yandan mesajlara da bakıyorum hocam da. Dakika 82 hocam. Agbado Lima mücadelesi. Ne diyorsun buradaki pozisyonu?
2: Hocam ceza sahası içindeki bu mücadele bence Oğuz mücadelesine çok benziyor. Yani o da bize dedik gol verilmeliydi karşılıklı. Burada karşılıklı. Yani Agbado Lima'yı çekiyor. Lima Agbado'yu çekiyor. Birbirlerini formadan tutmuşlar. Biri düşüyor. Hatta düşerken böyle takla atarak düşüyor. Rakip de ona takılıp düşüyor. Yani bu pozisyon bana göre devam. Çünkü mücadele esnasında olan bir şey. Karşılıklı yapılan bir şey. Tekrar diyorum yani kimin kime faul yaptığı hakemin takdirinde. Bu bana göre hiçbir zaman bu tip mücadelelerde faul verilmemesi gerekiyor. Diyorum ya sana ne kadar şiddetli kim kime yaptı bunu tespit edecek durumun yok. Yani Lima Agbado'ya 6 gücünde güç uyguladı. Agbado Lima'ya 7 gücünde güç uyguladı. Bunu tespit edemediğine göre bunun devam etmesi kadar doğal bir şey yok.
1: Bir Beşiktaş taraftarı olarak dünkü Alanyaspor maçını sessizce izledim. Çünkü tiyatro sessiz izlenir. Kurgulanmış bir tiyatronun ilk perdesini izledik demiş İzmir'den Umut Bey. Ya lig çok erken başladı ya, ama sen bunu söyledin.
2: Hocam bak onu sen biraz bunu... sonra ben sana istersen izin verirsen birkaç cümleyle anlatayım sonunda.
1: Sonra tabii şimdi pozisyonları bitirelim, ondan sonra konuşalım o zaman. Doğru tabii söylüyorsun. 80

0: dakika 89 Aiti Quattara mücadelesi hocam, ne diyorsun?
1: Ya bu da aynı şekilde. Hakem burada hücum faulü çalıyor ama bu vallahi şunu söyleyeyim sana. Ortak top mücadelesinde birbirlerine takılıp düşme bu. Ortak top mücadelesi takılıp düştüler birbirlerine.
0: Anladım.
1: Burada herhangi bir ihlal yok.
0: Dakika 90+1 Vlahovic Ümit Akdağ mücadelesi son pozisyon.
1: Bu ceza sahası içinde.
0: Ceza sahası içerisinde.
1: Mücadelesi, onu söyleyeyim. Bir de ceza sahası dışında var. Hani onu hakem takdirinde verse kabul ederim. Bak onu da söyleyeyim ama ceza sahası dışında o. İçinde falan diye onu söyleyeyim.
0: Formalar İlerde bayağı çekildi hocam bu mücadelede şurada.
1: Burada ise şu oluyor. Vlahovic Ümit Akdağ formasını yarıya kadar çıkartmış. Ümit Akdağ da onu önden çekmiş. Sonra ikisi beraber düşmüş. Şimdi tekrar söylüyorum ya, burada sonuç itibariyle birbirlerini çekmişler. Biri yarıya kadar formayı beline çıkartmış. Öbürü de önden yakayı aşağı kadar indirmiş. Birbirlerine gidiyorlar. Ya futbolda artık bu tip böyle karşılıklı olanların hiçbirinde bunu diyemiyorsun ya. Bu buna kesin faul yaptı, buna faul yapmadı. Tespit edemiyorsan karşılıklıysa devam etmesi en mantıklısıdır. Burada devam ettirdi hakem. Hakeme şunu sormak lazım. Ya sevgili kardeşim. Dakika 18'de Ohum mücadelesini faul çalıyorsun da bunları niye devam ettiriyorsun? Sorun bu. Aynı hakem, aynı maç. Bir standardı olmalı insan. Karşılıkların hepsini devam ettirir. Kabul, amenna. O zaman Ohum günahı ne? O da karşılıklı. Gol gitti orada.
0: Doğru. Hocam, tabii medya üzerinden de şimdi bazı pozisyonlar bazı gazeteci arkadaşlara WhatsApp üzerinden veya telefon açarak bildiriyor. Onlar da sosyal medya hesaplarından o pozisyonlarla ilgili maçlar oynanırken yorumlar yapılmaya başlandı. Hatta Taner Karaman'dı, öyle hatırlıyorum. MHK'nin medya ilişkilerinin içine geldi, başına geldi bu arkadaş. Bu yapılanmayla ilgili neler söylersin hocam?
1: Hocam şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun kendi iç yapılanmasıdır. Ne görevle geldi, ne amaçla geldi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Beyefendinin hiçbir hakemlik misyonu, hakemlik eğitimi yok.
0: Yok.
1: Onu biliyorum.
0: Yok.
1: Yani hatta eski MHK üyelerinden Ali Kızılet, kendisini çok iyi tanıdığını bana söylemişti.
0: Eski MHK üyelerinden kim dedin? Eski MHK üyelerinden.
1: Ali Kızılet. Profesör Doktor Ali Kızılet. Çünkü Marmara Üniversitesi'nde dekanıydı. Eskiden. O beyefendi de orada galiba, yanlış bilmiyorsam doktorasını yapmış biri. Şimdi bir doktora sahibi olmanız iletişim konusunda olabilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam doktorası da spor yöneticiliği üzerine diye hatırlıyorum. Yani iletişim üzerine değil. Bildiğim kadarıyla. Tamam, getirmişler, hayırlı olsun, ama ne iş yapacak bana bir olamaz. Yani şunu mu diyecek? Pozisyonu mu yorumlayacak? Bu pozisyonda penaltı vardı. Onu mu diyecek, yoksa Merkez Hakem Kurulu'nun bu pozisyonla ilgili kararı budur. Hocam bak, o zaman kişiye özel olmaz o. Açarsın bir tane. Bunu yapıyor. Kim yapıyor? Premier Lig yapıyor. La Liga yapıyor. Açık açık yapıyorlar. Her pozisyonları konuşuyorlar. Hatta MSL yapıyor Amerika'da. Çıkıyor. Gray Berkey çıkıyor. FIFA eğitimcisidir kendisi. Aynı zamanda MSL'in de eğitimcilerindendir. Çıkıyor, pozisyonları çatır çatır anlatıyor. Yanlışıyla doğrusuyla anlatıyor. Diyor ki hakem burada yanlış yaptı, burada doğru yaptı diyor. Bunu yapın, kabul.
0: Bu ona verilen bilgiyi medyayla paylaşıyor. Bazı medya mensuplarına paylaşıyor. Onlar medya mensupları da sosyal medya hesaplarına tweet atıyorlar hocam.
1: Tamam da hocam, ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi bugün benim hakemlikle ilgili hiçbir eğitimim olmadığını varsa. Tamam mı? Ya benim kamuoyuna bilgiyi...
0: Yanlış anlama yani, şimdi araya girmek istemiyorum da 6 maç 7 maç yöneten adam MHK başkanı hocam bu ülkede.
1: Ya onun da demek ki sistemi böyle işliyor. Yani onun kuralları. Ben şimdi sana söyleyeyim. Sen bir şey paylaşıyorsun. Basın mensubu olarak Taner Bey bana attı diye. Tamam. Şimdi Sardar hocam, senin yanlış yorumun, MHK bunu söylüyor. Ben ona şunu diyeceğim. Şu kritere göre ben değerlendiriyorum. O kriterin ne olduğunu biliyor mu acaba Bey?
0: Bilmiyor tabii. Nereden bilecek?
1: O zaman neyi tartışacağız hocam?
0: Nereden bilecek?
1: Şunu atıyor zaten, bizim hakem nosyonu olan, hakem eğitimi almış kişilere atmıyor. Çünkü hakeme eğitimi almış kişilerin yorum, bakın bazı pozisyonlar vardır. Futbolun da güzelliği burada. Yorumu açıktır. Sana göre farklıdır. Sen bir kriter kullanırsın. O kriterleri kullandığın için de doğrudur. Ben bir kriter kullanırım. Benim kullandığım kriterler de doğrudur. Onun yorumu değişik çıkar. Zaten futbolun gri alanları vardır. Siyah beyaz değildir. O zaman da ne diyoruz? Bak ben ne diyorum burada? Hakem burada bunu karar verdiyse kabul ederim diyorum, değil mi? desteklemek lazım. Evet, her ikisi olur diyoruz. Bak bunları söylüyoruz çünkü onlar gri bölgede. İki kritere de uyuyor. Hangi kriterden baktığına bağlı derim. Ya da derim ki bana göre, benim düşünceme göre böyledir. Mesela bak ben geçen hafta Beşiktaş'ta oyuncunun saç çekmesinde şunu yazdım. Derim ki bunu hakem aşırı güç kullanarak gaddarca görüyorsa kırmızı kart verir. Hakem bunu bu şekilde görmüyorsa sarı kart verir. Kart verilmesini göstermiyorum. Kabul etmiyorum. Kart vermedi hakem, bunu kabul etmiyorum. Ama dedim bana göre ligin başı burada hakemlerin bir çıta belirlemesi lazım. Bir seviye belirlemesi lazım. Bu seviyeyi aşmayın demesi için kırmızı kart verirse daha doğru olurdu. Bu benim fikrim. Biri çıkar diyebilir ki hayır hocam sarı kart verirsin. Tamam ona da kabul. Ama bir kart verirsin. Bak bu farklı bir şey. Ama siz yorum yapmış birine. Kalkıp yok merkez hakem düşünebilir. Merkez hakem kurulunun düşüncesi. Geçen sene Fenerbahçe Alanya maçında sen de biliyorsun dünyanın en iyi FIFA eğitimcileri ki Kolina'dan önceki FIFA hakemlik başkanı da dahil olmak üzere. O pozisyona penaltı dedi. Şimdi merkez hakem kurulunun eğitimimizi çıktı TRT'de gözümüzün içine baka baka bu pozisyon normal dedi. Şimdi ben kendim bildiğime mi inanacağım, adamın dediğine mi inanacağım?
0: Senin bildiğin daha doğru.
1: Yani o beyefendinin bu konudaki yetkinliği ne kadar? Ha şu olabilir. Tabii ki bu güzel bir şey. Merkez Hakem Kurulu'nun bir basın sözcüsü gibi birinin olması lazım ama o basın sözcüsünün oyun kuralları hakkında yorum yapabilecek yeteneğinin de olması gerekiyor. Çünkü karşıdaki insanlar soru sorduklarında şunu sorarsınız. Hangi kritere göre? Bakın bugün Premier Lig'de bunu Howard Webb kendi çıkıp yapıyor. La Liga'da aynı şekilde David Borbalan yapıyor. Ki bunlar eski elit hakemdir. Biri Dünya Kupası final hakemi Howard Webb. Dediğim gibi aynı şekilde MSL'de Gray Bell belki eski FIFA hakemi aynı zamanda FIFA hakem eğitimcisi kendisi çıkıp anlatıyor. Ya böyle bir nosyonu olan bir insan, hakemlik eğitimi almış bir insanla ben tartışabilirim. Bana bilgi verebilir, ben o bilgiye saygı da duyarım. Ama bana kulaktan birinden aldığı bilgiyi bana servis eden ya da basına servis eden bilgiye kusura bakmasın saygı duyulmaz. Çünkü ben ona soru sorduğunda cevap veremeyecek, onu biliyorum. Zaten onun için de bizim gibi işte ben biliyorum hani en azından konuştuğumuz insanlar var. Onlara bilgi gelmiyor. Hakemlik içinden gelen kişileri açıp telefon, o beyefendi siz yanlış biliyorsunuz.
0: Sosyal medyada biraz daha takipçileri fazla olanlara gidiyor bilgiler. Onlar üzerinden paslanıyor hocam.
1: Sosyal medya algısını yönetmek hocam. Sosyal medya algısı yapmak. Yani,
0: olayın özü bu hocam. Bilgiye sana
1: söyleyeyim. Bak açıkçası söyleyeyim. İlk haftada Fenerbahçe, ikinci hafta Konya Spor'la Trabzon ve Beşiktaş yorumlar yaptı. Ya, bu kulüpler birliği vesaire bunu geçsinler. Kulüpler herkes biliyor. İki senedir bu merkez hakem kurulu var. Üçüncü sezonunu oynatıyor. Bir sezona girdiler şu an. Üçüncü sezona girdiler. Ve nerede gelişim? Hani ya bize bir tane VAR hakemi sunabildiler mi? Bir tane iyi bir FIFA hakemi sunabildiler mi? Sunamadılar. Ama söyledikleri zaman mangalda kül bırakmalar. Projeler havada uçuşuyor.
0: Doğru.
1: E kulüpler de kusura bakmasınlar. Onların işine geliyor. Maç kaybettikleri zaman at topu MHK'ye. At topu hakemlerin üzerine. Ya samimiyseniz gidin o zaman Futbol Federasyonu deyin ki bu MHK'yi at kardeşim. Getirdin işte Anthony Taylor'ı, onu MHK başkanı yap, yoluna devam et diye.
0: Doğru. Hocam son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Öğleden sonra zaten MK Haber TV'de seninle beraber olacağız. Canlı yayınımız var arkadaşlar. MK Haber TV'de de sevgili hocam. Serdar
1: herkese,
0: hocamızla 2 ile 4 arası.
1: Herkese sağlıklı bir hafta diliyorum. İnşallah güzel bir hafta geçer.
0: Hocam gazetede de başladınız.
1: Teşekkür ederim evet. Bekleriz Sabır gazetesinde. İzleyenler, dinleyen, okuyanlar olursa çok da seviniriz. Takip eden olursa çok seviniriz. Orada
0: Tavır Gazetesi'nde hocamız maçla ilgili yani, pozisyonları ertesi gün kendisine ayrılan köşede değerlendiriyor. Tavır Gazetesi'ne de sevgili Bahadır Çokişler'e de teşekkürlerimizi iletelim.
1: Evet Bahadır hocam, Bey'e çok çok teşekkür ederim.
0: Elinize sağlık hocam. Ekleyeceğiniz son bir şey var mı? Son
1: hocam
0: söz.
1: Çok çok herkese tekrardan sağlıklı günler diliyorum. Herkesin Mevlüt Kandili mübarek olsun.
0: Teşekkür ederim hocam. Evet aslımızda FIFA eski hakemi, eski Süper Lig hakemi ve FIFA'da biliyorsunuz uzun süredir hakem eğitmenliği yapmış olan Serdar Akçar hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyospor'dan bir yenilik daha. Radyospor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyospor'un YouTube kanalı üzerinden de

0: dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo
0: Spor. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Şampiyonla son düzlükte kazanır. Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonla son düzlükte.
7: Radyo. Reklam.
8: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
9: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Efendim herkese günaydınlar. 24 Ağustos pazartesi günden sesleniyoruz. Haftanın başı son düzlüğün sunmuş olduğu foto finish başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle der ve programa başlıyorum. Bursa ve Elazığ yarışları var sevgili dinleyenler. Bugün Bursa'da toplamda 10 koşu, günlük koşusu saatler 13.30'u gösterdiğinde start alacak. Sonrasında Elazığ yarışları var ki o da saatler 17.45'i gösterdiğinde. Bursa 10 koşulu demiştik. 10 koşu olduğundan dolayı Bursa'yı sona bıraktık. Öncesinde Elazığ alacağız. Elazığ'dan sonra Bursa yarış tahminine geçeceğiz. Sevgili Serkan Çömez de hattımızda. Elazığ bizler için yorumlayacak. Günaydın sevgili Serkan.
1: Sevgili Ufuk, iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Haftanın ilk yayınından sesimizi ulaştı. Tüm noktaya saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Elazığ'da taktik değiştirdim. Her iki altılı ganyanda farklı bankolara gittim. Hı hı. Bu hafta hafta başlangıcını ben iyi yapacağımızı düşünüyorum. Çok cazip isimler var. Çok değişik bilgilerle geldik. Bakalım faydamız olursa ne mutlu bize.
0: Harika diyelim. O zaman günün ilk koşusundan başlayalım. Çünkü Bursa'da 10 koşulu bir yarış programı var ve yoğun geçmeye aday. Sen de biliyorsun uzamasın program ve yarış severler de bizleri dinleyenler de keyifle kuponlarını oynayıp Ganyan Bayilere ve aplikasyonlardan indirmiş oldukları son düzlüklerde kuponlarını yapabilsinler. Evet, saatler 17.45'te zaten Elazığ'da başlayacak yarış ve meydan mücadele 3 aşağı Araplar 1200 metre. Neler söylersin?
1: 3+2 şeklinde 5 isimle geçeceğim. Hayatımın ilk 3 yarışında İstanbul'da yani bir yarışı iyiydi ama diğer 2 yarışında beklentilerin gerisinde kalmış olsa da özellikle uzun süredir Şanlıurfa pistinde

0: araya almaya çalışacak ve bunu da başarabilecek güçte olduğunu düşünüyorum. 6-9-3 öncelikli isim olsa da önde ise yüksek tempo oluşması halinde sonlarda gelecek olan 1 numaralı Ateş Atar ile 5 numaralı Gül Paşa, ki son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Ki yükselen bir formu var özellikle. Onu da son sıradan yazdım. 6-9-3 çizgi 1-5.
1: Evet, günün birinci koşusunda 6 numaralı Kauçukçu 103 günlük aradan sonra piste çıkacak. Cazip de bir isim. Sevgili evet, bakıyorum şu anda. Evet. Kauçukçu değil mi? Son 103 gündür koşmuyor Serkan. Evet. Kauçukçu öncelikli isim, sonrasında 9 numaralı Şah Tunalı, 3 numaralı Bilden Can, 1 numaralı Ateş Atar ve 5 numaralı Gül Paşa. 6, 9, 3, 1 ve 5. Sevgili Serkan Çömez'in önerisi günün birinci koşusunda. Geldik günün ikinci koşusuna. Yamak 2 mücadele. Handikap 15, dişilere mahsus 1800 metre.
0: Yani bir önceki yarışını uzun mesafede burada start alan rakipler arasında Melis Hanım, Leo Melo, Trans My Speed, Dobra Kız, Meloni gibi isimleri geride bırakan bir isimdi. 2 numara Creamy Fire. Özellikle son yarışını bizi dinledikten sonra izlemelerini tavsiye ediyorum. Start çıkışında Yunus Çelikbaş start kapakları açıldıktan sonra gözündeki perdeyi geç alınca 4 boy gibi 5 boy gibi dezavantajlı başlamıştı. Ben bugün ki son yarışında 6. olduğu yarışta da buradaki isimlerden daha iyi isimlerin yanında start almıştı. O bile bana göre iyi bir sonuçtu. Ben 2 numara Creamy Fire'ın bugün ön tarafta Dobra Kız'ın tempo vereceği yarışta sonlarda çok etkili gelerek koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim ilk altılı ganyan üzerinde net bankom 2 numara Creamy Fire olacak.
1: Evet, birinci altılıda 2 numaralı Creamy Fire bankom dedi sevgili Serkan. 2 numaralı Creamy Fire banko. İkinci altılısında teki değişik olacağını söylemişti. İkinci koşuda 2 Creamy Fire banko. Üçüncü koşuya geçtik. İkinci altılı ganyanda başlangıç ayağı maiden mücadele 3 yaş şaraplar 1200 metre.
0: Yani 2 artı 2 yapacağım. Özellikle 4 numara Hunde ile başlayayım. Bu piste geldi, 2 tane iyi yarış koştu ki. 2 yarış iyi yarış demeyeyim de şart 5 şart 3 koştu. Yani bugün Maiden'a geliyor ki son yarışında Dilbağ denendi. Bence o yaramadı ve Necmalısı tekrar çıkarttırmış Dilbağ'ını. Ben 4 numara Hunde'in uygun rakiplerin yanında kazanmasını bekliyorum. Yine 101 günlük aradan gelecek olsa da Şanlıurfa pistinde yarış yaşamına başlamadan önce hazırlıklarını burada yapmıştı. Buraları tanıyor ve o yarıştan sonra da Şanlıurfa'da da bir tane galop yaptığını öğrendim. 2 numara Deniz Iman, ki orijin itibariyle baktığımız zaman inanılmaz bir pedigriye sahip. Ben onun da tek ciddi, ilk ciddi rakibi olacağını düşünüyorum. 4-2 öncelikli isim olacaktır. Takip listemde olan Rüzgar Delisi sürekli yarış içerisinde kafa kaldırıyordu. Bugün göz koruyucu ilavesiyle start alacak, önemli bir sürprize imza atabilir. Ve yine ayağına çabuk bir isim olan 11 numara Öztürk Pınar'ı diyeceğim. 4-2 çizgi 7-11, burada 4 isimle geçeceğim.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün 3. koşusunda 3 isim önerdi. Sevgili Serkan 2. altılgan yanında başlangıç ayağını oluşturuyordu. Mücadele 4 numaralı Hunde, 2 numaralı Deniz İmhan, 7 numaralı Rüzgar Delisi ve 11 numaralı Öztürk Pınar'ı. 3. koşuda sıralama 4-2-7 ve 11 şeklinde. 4. koşuya geldik. Şartlı 5 mücadele, 3 yukarı İngilizler 2000 metre.
0: Özellikle yarışın gidişatına baktığımız zaman ön tarafta çok süratli iki ismi görürüz. Bir ismi Dalaz, diğerisi Özüm, Kifero ve Futbol. Bunlar ön tarafta tempo yapacak isimler. Onu hemen yakından takip edecek Doğan Tükbey'i de görmekte. Böyle bir gidişat yakalayan ve özellikle aradan dönüş yarışını iyi yaptıktan sonra üst üste kazanmaya başlayan ve yine Jockey'inle uyumunu çok beğendim. 6 numara oğlum Salih sonlarda etkili ataklarıyla koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum. Ağır sıkıntısına rağmen önü yakın takip edecek Doğan Tükbey'i bu rakiplerinden düzlükle sıyrılabilir ve önde gidecek isimlerden de ki son yarışlarında birlikte koşmuşlardı. Orada da liderliği almıştı 3 numara Futbus. Bence bariyer dibinde kaldığı için sonda reaksiyon gösteremedi. Bugün eğer pist ortalarsa ön tarafta gidecek isimlerden de Futbus bir beyaz bayrak ayına yarışı yapabilir. 6-1-3 benim buradaki sıralama.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün dördüncü koşusunda da Serkan der ki 6 numaralı oğlum Salih son iki yarışını kazanmıştı. Önceliğim olacak dedi. Sonrasında 1 numaralı Doğan Türk Bey ve 3 numaralı Footloose. 3 isim ayrımsız önerdi. Sıralaması dördüncü koşuda 6, 1 ve 3 Elazığ'da. Geldik günün beşinci koşusuna. Saatler 20.00 gösterdiğinde maiden mücadele devam edecek. Bölünen maidenin üçüncü ayağı 3 yaş şaraplar. 1200

0: 200 metre kumpist neler söylersin?
1: Bir numara Hüsnü'yle başlayacağım.
0: Serkan sesin çok uzaktan geliyor.
2: Şu an iyi mi?
0: Şu an daha iyi, evet.
2: Tamam. 7 numara Hüküm Süren'le başlayacağım. Özellikle benim çok yakın arkadaşım geçti bu isim. Aynı zamanda bir sonraki yarışta Meymene'yi de koşuyor. Özellikle problemleri giderildi. 4 tane 8 metre galop aldı. Hatta 58 gibi dereceler de elde etti. Ben burada kulaklık değil bağ ilavesiyle start alacak Hüküm Süren'i kazanmaya yakın görüyorum. Yine 42 günlük aradan Hazar Gölü'nde hazırlanan Avuz Mazen'le devam edin. Bunun da problemleri giderildiğini öğrendim. İlk ciddi rakip 3 numara Avuz Mazen olacak. Daha sonra geniş kurgularda 5 numaralı Çelik Tarp onlarda etkili gelecektir. 1 numara Emo Helil rakiplerine göre daha istikrarlı yarışlar yapmaktadır. 6 numaralı Efsane Yılmaz bugün Dilba ilavesiyle geliyor. Müthiş pedigrisini bugün sahaya yansıtabilir ve 12 numara Canı Ciğerseri isimlerden onu da yazdım. 7-3 öncelikli olmak üzere 5-1-6-12 burada olması gereken isimler.
0: Evet, 5. koşuda 7 numaralı Hüküm Süren, 3 numaralı Avuz Mazen öncelikli isimler. 7 ve 3 rakiplerinden bir adım önde ama daha geniş kurgular 5 numaralı Çelik Tar, 1 numaralı Emo Halil, 6 numaralı Efsane Yılmaz ve 12 numaralı Canu Ciğeri yazarak bu koşuyu geçebilirler. 7-3 öncelikli sonrasında 5-1-6-12 5. koşuda. 6. koşuya geldik. Kısa vade 7 mücadelede 4 yukarı Araplar 2000 metre kumpist.
2: Gidişat avantajı elinde bulunduran yakın ara koşacak olsa da 1 numara Sehar Beyaz Bayrak Aynı yarışı yapmaya yakın görüyorum. Yine uygun rakipleri yanında 3 numara Hilvanoğlu ilk ciddi rakip olacaktır. Kazandığı jokeyine dönen ve bugün ön tarafta gidecek isimleri yakın takip ederse 10 numara Kara Korsan iyi bir sonuç elde edebilir. 9 numaralı Çilo Bey özellikle sonlarda etkili gelecek isimlerden birisi. 7 numara Meymene yarış bulamadığı için 35 günlük araya gitti. Geçen hafta koşacaktı Necmi Altın Başkat'a söz verince koşamadı. Bugün ondan etkili yarış beklemekteyim. 6 numaralı Tekir Bey'i bu ayağın sürprizini yapar. 1-3-10-9-7-6 benim buradaki sıralamam.
0: Evet, günün 6. koşusunda da 1 numaralı Sehar, 3 numaralı Hilvanlıoğlu, 10 numaralı Kara Korsan, 9 numaralı Çilo Bey, 7 numaralı Meymene, 6 numaralı Tekir Bey'i sıralamasını ön planda önerdi. 1, 3, 10, 9, 7 ve 6 dedi sevgili Serkan 6. koşuda. Geldik 7. koşuya, şartlı 3 mücadele 2 yaş İngilizler.
2: Yani AGF çıkar ama 3 numara şansların bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Özellikle son yarışında Abdullah Çankaya'yla yarış içerisinde kolay temposuyla dikkat çekmişti. Atların arkasında kolay saklanabilmişti. Düzlükte ön dönmez ataklarını yapıp geriden gelen rakibine direnerek kazandı. Abdullah Çankaya'ya da sordum neden bindirmediler. Kendi ailesinin atı olduğunu, ilk tercihi ona verdiklerini söylediler. O sebepten ötürü Aşanslar bence bugün uygun rakipleri yanında ön tarafa Lady Stark'ın numara alacağı yarışta hemen arkasında takip edip düzlükle hamle yapacaktır. Bence kazanan taraf olur. 3 numara Aşanslar Banko.
0: Evet, 7. koşuda 3 numaralı Aşanslar kazanır dedi ve Banko isim olduğunu önerdi. Sevgili Serkan 7. koşuda 3 Aşanslar Banko. Evet, 8. koşuya geldik. Şartlı 2 mücadele 1200 metre kumpist. Neler söylersin kapanışta?
2: Yani kulvar dezavantajı olmamış olsa 11 numara Ward'un yanına at yazmazdım. Çok seri yapıya sahip 1200 metre Dilba ilavesiyle geliyor. Bu pistte bir yarış gördü. İlk sıraya yazdım. Rakiphanesinde 16 numara Rock'ın Tız Bey son yarışında ilk sıradan önermiştik. Çok cazipti. İkinciliği tesadüf olmadığını bu yarış bize gösterecek. Çok maiden bir isim ama çok da maiden kalacağını düşünmüyorum. 7 numara Ünlü Sima gördüğü yarışlar sonrasında önü yakın takip edeceği yarışta onu yazdım. 1 numara Face of Freedom'ı bu pist ve mesafede kazandı. Buna tekrar döndüm ve 14 numaralı Sky Türk yeni ilgililerinde iyi durumda bu yarışa geldiğini öğrendim. 11, 16, 7, 1, 14 benim buradaki sıralamam olacak.
0: Evet, günün kapanış ayağında da 11 numaralı Now World, 16 numaralı Rockin' Tis Way, 7 numaralı Lucima, 1 numaralı Face of Freedom ve 14 numaralı Sky Türk sıralamasını ön planda önerdi. 11, 16, 7, 1 ve 14 şeklinde bir sıralama öngördü sevgili Serkan Çömez. Tekrar ediyorum, kapanışta sıralaması 11, 16, 7, 1 ve 14 şeklinde. Teşekkür ederim sevgili Serkan, değerli vaktini bizim için ayırdın.
2: Ben teşekkür ederim sevgili Ufuk, iyi yayınlar, bol şanslar.
0: Evet sevgili dinleyenler, Serkan Çömez hattımızdaydı. Kendisi Elazığ yorumladı. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Son Düzük uygulamasını aplikasyonlardan indirip ya da sondüzük.com adresine girip uzman yorumları ve altılı ganyan tahminlerini, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Son Düzük'te yine çeşitli kampanyalardan da faydalanmış olacaksınız. Ve bu kampanyalar arasında biliyorsunuz altınız 5'te kalırsa 1000 TL'ye kadar iade fırsatı kuponunuzda olacak. Ve yine 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası, yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye ve yine 100.000 TL'ye varan altılı ganyanda ekstra kazanç kazanma şansına sahip olacaksınız sevgili dinleyenler. Evet, baktığımız zaman şimdi de Bursa'yı yorumlayacağız ve Bursa'da da sevgili Metin Abacı hattımızda olacak. Buyur, alo, geliyor mu sesim?
3: Evet, sesimi duyuyorum.
0: Evet sevgili Metin Abacı, nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür ederim, gayet iyiyim, şükürler olsun. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. 10 koşulu bir yarış programı var. Neler söylersin? Günün ilk koşusundan başlayalım.
3: Evet, günün ilk koşu güzel bir koşu. Büyük bir olasılıkla da 3 numaralı Mendak'ta Dukkan'ın kazanmasını beklediğim bir koşu. Banko olarak önereceğim. Öne çıkacak. Kendi temposunu rakiplerine kabul ettirecek. Önceki yarışlarına baktığımızda aradan geldi bu Safkan. Ve hemen arkasından bir yarış koyduktan sonra kazandı. Sonrasında iki tane kısa vade 7 yarış güçlü rakiplerle tabela yaptı. Bugün rakipler çok uygun. Güzel bir birincilik almasını bekliyorum. Direkt 6'ya Banko'ya başlayabiliriz. 3 numara Mendak Kadık'ta Banko.
0: Evet, Bursa'da günün ilk koşusuyla 3 numaralı Mendakka Dukka ile Banko başladı sevgili Metin Abacı. 10 koşulu yarış programında birinci koşu 3 Mendakka Dukka Banko dedi. Geldik günün ikinci koşusuna, Maiden Mücadele 2 yaş İngilizler.
3: Burada da 1 numaralı Köstenceli Bey ve 4 numaralı Arkansas Rain 2 safkanda şimdi ikincilikler yapmış. Hatta dördüncülük tabelaları da var. Bugün bu ikili birincilik mücadelesi yapar benim kanaatim. 2 numaralı Ottoman ve 6 numaralı Madame Ada bu ikilinin kötü koşması, eksik koşması halinde devreye girebilir. Küçük oyunlara 1-4 yeterli, geniş oyunlar 2 ve 6 ekleyebilir.
0: Evet, günün ikinci koşusunda da 1 numaralı Köstenceli Bey, 4 numaralı Arkane Chauvin öncelikli dedi 1 ve 4 ama daha geniş oynayanlar 2 numaralı Ottoman ve 6 numaralı Madame Ada önerisinde bulundu. Sıralama günün ikinci koşusunda tekrar ediyorum 1-4 öncelikli, sonrasında 2 ve 6 Bursa'da. Evet, üçüncü koşuya geldik. Üçüncü koşuda Handikap 16 mücadele 3 yukarı İngilizler 2100 metre, neler söylersin?
3: Evet, burada 3 yaşlı 3 numaralı Harp. Henüz daha 8 koşu koştu. 2 birinciliği var, tabelaları var. Yani 100'e yakın koşan, burada işin aslı 100'ün üstünde yarış koşmuş. Çok tecrübeli atların yanında neredeyse en fazla kazanan isimlerden biri. Bence yeri burası değil. Harp biraz daha iyi yerlerde, daha iyi rakiplerle koşabilir. O kaliteye olduğunu görüyorum. Son koşunda kazandı. Formu devam ediyor. Küçük oyunlar risk edebilir. Harp bir kez daha kazanabilir. İki tane rakip var bende. 5 numaralı Aybar Fırtınası ve 6 numaralı El Intocable. Bu ikili de eğer tek yazmayacaksak ekleyebiliriz. 3-5-6 şeklinde geçebiliriz bu ayağı.
0: Evet, günün 3. koşusunda 3 numaralı Harp bugün kazanmasını bekliyor aslında. Metin Abacı da ve tüm yarışseverler de alternatif olarak düşünülebilir ama 5 numaralı Aybar Fırtınası ve 6 numaralı El Intocable'da yazarak bu koşuyu rahat bir şekilde izleyebilirsiniz dedi. Üçüncü koşu sıralama 3 alternatif Banko, rakip 5 ve 6 şeklinde. Geldik günün dördüncü koşusuna. Yedili Plase ve Yedili Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele şartlı 5. 7 isim var, neler söylersin?
3: Son koşusunda daha güçlü rakiplerle, özellikle o gün AGF'de büyük oranlarda Rüzgar Veysel yarışım favoriyken ben Kint Bero Beyaz Bayrak aynı her şeyi yapabilir deyip ilk sıradan önermiştim. Bugün rakipler daha uygun sanki. Kint Bero yine bunu tekrarlayabilir. Yine bir Beyaz Bayrak aynı her şeyi yapabilir. Çünkü burada da önde yalnız kalacak. Tek başına tempoyu kendi belirleyecek. Bir Beyaz Bayrak aynı yarışı bekleyebiliriz bu safkandan. 3 numaralı Erk Güneş'in ben son yarışını çok beğendim. Kazandığı yarıştan meydana çıktıktan sonra kısa vadede 8 yarışta 22 yaptı. Güzel bir derece gerçekleştirdi. Mustafa Çiçek'le iki rakip olacaktır. Ancak tek yazmayacaksak Kilberoy'u, risk almak istemiyorsak biraz da gerilerde AGF'de 6 numaralı Erafşar ve 2 numaralı Gureki'de bu fonlara ekleyebiliriz.
0: Evet, bu koşuda 1 numaralı Kintbero ve 3 numaralı Ergüneş öncelikli.

0: olduğunu söyledi ama daha geniş kurgular burada 2 numaralı Gurek ve 6 numaralı Avşar da değerlendirebilir dedi. 4. koşuda sıralama 1-3 öncelikli, sonrasında 2 ve 6 şeklinde değerlendirebiliriz dedi sevgili dinleyenler. Evet, geldik bir sonraki ayağa, günün 5. koşusuna. Handikap 17 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1400 metre kum pist.
1: Ben şimdi burada ilk bakışta bir çalışma yaptım. İlk izlenimim şu oldu. 12 numaralı Garipler Bey bu yarışı kazanır. Alternatif banko olarak verebilirim. Çünkü bir bankom daha var zaten. Fakat biraz daha baktığımda 9 numaralı Ber Kemal'den biraz tereddüt ettim. Yani riskli olur 12 numarayı tek yazmak. Ha, risk severler yine tek yazabilirler. Ama son kısa vade yarış olsun, 2022 ile 2000'de koştuğu yarış olsun, önceki yarışları olsun, hem çok güçlü rakiplerle hem de iyi derecelerle tabelaları var Ber Kemal'in de. Burada biraz kilo avantajı olması Galipler Bey'in avantajı ama koştuğu güçlü rakiplerde dikkate alınca ben Ber Kemal'i de ekledim. 12-9'u bir tek gibi değerlendirerek 12-9 küçük oyunlara yeterli olur diyorum. Bunun dışında eğer ki geniş oyunlara ilk ayaktan yatmıyorum, biraz fazla yazalım diyorlarsa 5 numaralı Beşir Çavuş, 3 numaralı Hızlı Eren, 2 numaralı Avcıoğlu'm, 1 numaralı Aydın Efes'i ve 11 numaralı Abuzer Baba'yı da kuponlara ekleyebilirler.
0: Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı'nın önerisi şu şekilde: günün 5. koşusunda aynı zamanda 2. altının başlangıcını oluşturuyordu mücadele. 12 numaralı Garipler Bey'i ve 9 numaralı Ber Kemal rakiplerinin önünde tuttuğunu söyledi. Ama daha geniş kurgular 5 numaralı Beşir Çavuş, 3 numaralı Zeren, 1 numaralı Aydın Efes'i ve 2 numaralı Avcıoğlu'm sıralamasını ön planda tuttu. Tekrar ediyorum, 12-9 öncelikli 2. altılı Ganyan başlangıç ayağında Bursa'da, 5-3-1 ve 2'de daha sonra değerlendirmesi gereken isimler dedi. Geldik 6. koşuya, şartlı 5 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1200 metre çim pisti.
1: Şimdi son Ankara koşusunu görünce 63 kiloyla Thomas Shelby'ye geçildi. Son anda geçildi. Yarışın yükünü çekti. Geçtiği atlara baktığımızda King Rüzgar, Smart Children, Raydon Remington gibi çok iyi kalite isimleri geçen bir numaralı İspanoz'un bu grupta bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını beklemek anormal olmaz. Ben de ilk sıradan önereceğim. Ama burada kilosunun ağırlığı nedeniyle ve başka süratli isimden olması nedeniyle de birkaç isme daha yer vereceğim. 6 numaralı Kızımberi'yle ekür avantajı olan, 3 numaralı Erduman, 11 numaralı Requerdem ve 2 numaralı Bikaney zorlayacaktır İspanoz'u. Bu beşli arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. 1-6-3-11-2.
0: Evet, günün 6. koşusunda 1 numaralı İspanoz, 6 numaralı Kızım Beril, 3 numaralı Erduman, 11 numaralı Requerdem ve 2 numaralı Big Honey. 1-6-3-11-2 6. koşuda sıralama. Geldik 7. koşuya, tempoyu da birazcık arttıralım. Süremiz daralıyor. 15 handikap mücadele, 3 yaş İngilizler, 2200 metre.
1: Burada da kilo farklılıkları şansı öyle bir dengelemiş ki ben 5 safkanı birbirine çok yakın şansta görüyorum. 6 numaralı Lupin, 10 numaralı My Life Fire, 1 numaralı Afterburner, 2 numaralı Big Watch Stars, 9 numaralı Yürükçem.
0: Evet, 7. koşuda 6 numaralı Lupin, 10 numaralı My Life Fire, 1 numaralı Afterburner, 2 numaralı Walk With Stars ve 9 numaralı Yörükçem. 6, 10, 1, 2 ve 9 Bursa'da 7. koşuda sıralama. 8. koşuya geldik. Kısa vade 8 mücadelede 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte koşacaklar. Neler söylersin?
1: Henüz ikilden düşmemiş koştuğu yarışlarda 3 tane safkan var ama bu ikisi 6 numaralı Only Girl ve 4 numaralı Rattlesnake biraz daha iyi, en azından felaketi Only Girl daha önce de geçti zaten, ikinci oldu felaket yarışlar. Bu kez rakibi Rattlesnake olur diye düşünüyorum. 6-4 mutlaka kuponlarda olmalı. Ha, paraya gideceğim, bu ikisi yıkılırsa biraz bir şeyler olur, ikramiye yükselir diyorsak 3 numaralı felaketini ekleyebiliriz.
0: Evet, 8. koşuda 6 numaralı Only Girl son 3 koşusunu kazanmıştı bu isim. Tek rakibinin 4 numaralı Rattlesnake olduğunu söyledi. 6-4 öncelikli, sonrasında daha geniş kurgular 3 numaralı felaketi yazarak bu koşuyu geçebilirler. Geldik günün 9. koşusuna. Günün 9. koşuda Maiden, 2 yaş İngilizler, 1400 metre çim pisti.
1: Ankara'da iki çim yarışında tabela yaparak ikincilik üstelik alarak daha sonra grup yarışlara giden İstanbul'da grup 3, Ankara'da grup 2, yine İstanbul'da kısa vade yarışlarda bir numaralı Silüet çok çok güçlü rakipler yanında oldukça pişti. Bugün bu rakipler leblebi çekirdek gelecektir ona. Çok kolay bir birincilik bekliyorum, bir numaralı Silüet banko.
0: Evet, bir numaralı silüet Bianco isim olduğunu söyledi. Bu koşuda günün 9. koşusunda bir numaralı silüet Bianco, sevgili dinleyenler, Bursa'da. Geldik günün 10. koşusuna. Günün 10. koşusunda da 14 isim start alacak ve son derece kalabalık 4 şart mücadelede 4 yukarı Araplar.
1: Burada da son 3-4 koşulu itibariyle baktığımızda kazanan ya da tabelada yakın bitiren, formlu olarak da istikrarlı olan 4 tane ismi diğer rakiplerinden ayırdım. Bunlar sırasıyla 8 numaralı Kaşmir Tay, 5 numaralı Cana Silim, 9 numaralı Sözü Geçer ve 4 numaralı takibimdeki Barbuda. Bu yarış olmasa en kısa zamanda kazanacak kadar durumu iyi takipte olsun, ama bence bu kupon bugün de kuponlarda olsun. 8-5-9-4 sıralama.
0: Evet, 10. koşu kapanış koşusuydu Bursa'da. Sıralaması şöyle: 8 numaralı Kaşmir Tay, 5 numaralı isim yine Can Asilim, 9 numaralı Sözü Geçer ve 4 numaralı Barbuda. 4 isimi önerdi sevgili Metin Abacı. 8, 5, 9 ve 4 günün 10. koşusunda Bursa'da sıralaması. Metin Abacı, çok teşekkür ederim. Değerli vaktini aldım.
1: Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyen, takip edenlere de bol şans diliyorum.
0: Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı hattımızdaydı. Kendisi de Bursa'yı yorumladı. Eğer tahminleri kaçırdıysanız ve yetişemediyseniz süreniz henüz var. Kupon başlayana kadar ne yapmanız gerekiyor? Radyospor'un sevgili dinleyenler YouTube kanalına girip son düzlüğü oradan kontrol edebileceksiniz. Tekrar dinleyebileceksiniz. Yarı saatine kadar süreniz var. Tekrar ediyorum, Radyospor'un YouTube kanalına girip ve orada son düzlüğü takip edebilirsiniz. Ve YouTube kanalına da bir beğeni butonunu tıklayabilirsiniz. Yine beni sosyal medyadan takip etmek isteyen yarı severler Ufuk Hunt Niki ile Twitter'da tekrar aktif oldum. Ufuk Hunt Twitter adresim. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu
4: Radyospor. Radyospor. Canlı yayın.
5: Grande jogador, grande homem que eu tive a oportunidade de jogar durante 5 anos no Liverpool. Eu admiro muito o que ele fez e ainda tem feito. É, eu sei que ele quer ser o melhor, quer seguir ganhando. E eu tenho essa ambição também de dar o meu melhor, de ajudar e de ajudar o Trabzonspor a ganhar também. Então é, vai ser especial jogar junto com ele outra vez.
6: Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık, beraber oynama fırsatı buldum aslında. Çok saygı duyduğum birisi, hem yaptıklarına hem yapacaklarına, çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi, çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yine uzun süre sonra Trabzonspor'da beraberiz. Onunla beraber yine aynı takımda olabilmek, aynı mücadeleye vermek yine benim için de çok özel bir duygu. Avucuma pergunta.
7: Estava dizendo que você era uma máquina elétrica, sabe? Estava aí ajudando tudo. E o que é que você quer dizer sobre isso, sobre o seu estilo também? O que é que você quer dizer? Sobre o que é que você... Como que vai ajudar o Trabzonspor?
5: Ah, minha... Pra dentro de campo, tentar ajudar com o meu esforço, claro, né? Com as minhas qualidades de roubo de bola, de criação. Mas é... esforço. E nesse momento também, que eu puder ajudar com experiência e de liderança também, eu vou tentar ajudar nisso também.

0: içerisinde takıma yardımcı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum ama uzun yıllardır oynamış olmanın ve tecrübe kazanmanın bana getirdikleriyle birlikte, yani top kazanabilme yeteneği, oyun kurulumunda yer alma becerisiyle birlikte takıma nerede yardımcı olabileceksem hepsini göstermeye çalışacağım. Ama bunun yanında tabii ki her zaman çaba ve emek bunun yanında eksik olmayacak. Ne kadar gücüm varsa, neye gücüm yetiyorsa onun en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama yine aslında bahsettiğim gibi uzun yıllar oynamış olmanın getirdiği etkiyle tecrübe ve liderlikle birlikte yine takım arkadaşlarıma olabilecek en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım her zaman.
1: Teşekkür ederim. Şunu alalım.
0: Ama fotoğraf var. Fotoğraf versin.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Merhabalar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Anadolu Ateşi'ne hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda saatler 12-14 aralığında sizlerle birlikte olacağım. Az önce sizlere naklen Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun havaalanında verdiği ilk röportajı aktardık. Brezilyalı futbolcu son olarak Al-Ittihad forması giyiyordu. Daha önce Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan kadrosunda, Premier Lig şampiyonluğu kazanan kadrosunda yer alan oyuncu, aynı zamanda Monaco'nun da Lig 1 şampiyonluk kadrosunun önemli parçalarından biriydi. Trabzonspor gündeminden bahsedeceğiz. Dün bir Başakşehir galibiyeti vardı evinde Trabzonspor'un. Hakeza yine Fatih Tekke'nin maç sonu dikkat çeken açıklamaları vardı. Hepsine değineceğiz. Öncelikle bir WhatsApp hattımızı paylaşalım. Sizlerden gelen mesajlara burada süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi bugün saatler 12-14 aralığında sizlerle birlikte olacağız ve sizlerden gelen bütün mesajları süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Evet, bir skandalla başlayalım bence. Ben öncelikle şunun bir altını çizerek başlamak isterim. Ben hakem konuşmayı çok seven biri değilim. Bugüne kadar benim burada yaptığım birden fazla programı dinleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Hakem konularına, komplo teorilerine ya da ne bileyim niyet okuma gibi işlere pek girmem. Ama dün olağan dışı şeyler gördük. Artık buna da bir sessiz kalmayalım. Texas katliamı diye bir film vardı, bilirsiniz. Texas Chainsaw İngilizcesi. Dün de Alanya katliamı vardı. Bir hakem katliamı izledik Alanya'da. Bunu Beşiktaş özelinde söylemiyorum. Orada sadece hakem kararları özelinde söylüyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Alanya bir önemi yok şu an. Yani özne hakem bu söyleyeceklerimde. Şunu söyleyeyim öncelikle. Hakemin ismini de sizlerle paylaşarak. Adnan Deniz Kayatepe. Kendisi bir TFF hakemi. Lisansla en üst klasmanda maç yöneten bir TFF hakemi. Dün Beşiktaş'ın maçını yönetti kendisi. Yani 3 büyüklerden birinin maçını yönetti. Ve çok rahat bir şekilde şunu söyleyebilirim. Bugün ben ne kadar hakemlik becerisine sahipsem. Bugün işte Rejide Vatikan abi ne kadar hakemlik becerisine sahipse. Bugün bizi dinleyen sizler ne kadar hakemlik becerisine sahipse. Kendisi de, bu beyefendi de bu kadar hakemlik becerisine sahip. Ve dün Süper Lig'de bir maç yönetti. Bir Beşiktaş maçı yönetti. Gerçekten hayretler içerisindeyim. Ben dediğim gibi bakın hakem konuşmuyorum. Normalde hiç konuşmam. Niyet okumaya yokum. Böyle şeylerim yok, işte şeye de hiç girmeyeceğim mesela. Talimat gelmiş, klasik söylentiler var ya, talimat gelmiş, doğradı, katletti, şöyle böyle değil. Tamamen şahıs odaklı söylüyorum. Bu şahıs ne kadar hakemse biz de o kadar hakemlik yapabilirmişiz. Ve kendisi Süper Lig hakemi. Dün bir Beşiktaş maçı yönetti. İnanılmaz gerçekten. Yani ümit ediyorum Süper Lig'de görmeyiz bir daha kendisini. Tekrar ediyorum. Yani maçın en başından başlayacak olursak, pozisyonları zaten herkes görmüştür. Maçı izleyen izlemeyen, sosyal medyada infial yarattı bu pozisyonlar. Ya tekrar tekrar izleyince hayretlere düştüm. Yani Aliti'nin mesela Trossard'a attığı bir tokat mı yumruk mu yüzüne yaptığı bir hamle var. Buna devam kararı çıktı. Direkt kırmızı kart olması gereken bir müdahale. Daha önce defaatle gördük benzeri pozisyonları. Yani bir an herhalde bir hayal dünyasında bir Matrix'e giriş yapıp hakem acaba kendini boks hakemi mi zannetti mesela. Hani buna müdahale etme ihtiyacı duymayacak. VAR odasındakiler ne yapıyordu? Bunu da düşünüyorum. Çay, çorba, altın günü mü yapıyorlardı, kısır mı yiyorlardı, ıslak kek mi yiyorlardı içeride, neyle meşgullerdi mesela? Enteresan, bunu dediğimi Beşiktaş özelinde söylemiyorum. Aynı pozisyonu Alanya Spor aleyhinde benzeri kararlar verilmiş olsa yine söylerdim. Diyorum ya, hakem en fazla sizin bizim kadar hakem, VAR odasındakiler de dediğim gibi çayda çorbada mıydı, sohbet çok mu derindi gerçekten bilmiyorum. Yani verilmeyen bir gol var, ceza sahası içinde gayet olağan bir ikili temas var. Bu neden verilmedi anlamadım. İki tane penaltı pozisyonu var çok net. Yani ilginç. İlginç. Dediğim gibi yani kendisinin Süper Lig'de olmaması lazım. Hakem olarak söylüyorum. VAR odasındakilerin de bir gözden geçirilmesi gerekiyor bana sorarsanız. Şeyden hiç girmeyeceğim şu anda. Oyun şöyleydi, şöyle iyi oynadılar, böyle eksikler vardı. Bu daha iyi yapılabilir, şu daha iyi yapılabilir. Hiç onlara girmiyorum. Az önce dediğim gibi hiç komplo teorilerine, niyet okumalara girmiyorum. Yok katliamdı, talimat geldi, yapıydı, kapıydı, öyle şeylere hiç girmeye gerek yok. Hakem çok kötü hakem. Dünkü bu skandal kararların ardından bir daha mesela Süper Lig'de büyük maç verecekler mi? Çok merak ediyorum. Ya bu ne gibi biliyor musunuz? Mesela canlı yayına çıktık. Bir sekanstan bahsetmiyoruz ya burada. Az önce mesela birden fazla örnek verdim. Şu şurada şu yanlış yapıldı, bu burada yanlış yapıldı diye. Bir yayına çıktık bugün. Nasıl MHK'nin ve federasyonun başkanları var. Bizim de genel yayın yönetmenimiz var işte sevgili Ali abi, Ali Erim. Bugün bir yayına çıktık. Ben bir saat boyunca sürekli olarak gafletler, burada bize işte sıkıntıya sokacak cümleler sarf ediyorum. Dengesiz hareketler yapıyorum. Çok fazla hata yapıyorum ve bana bir yaptırım uygulanmıyor. Bu mümkün mü? Ya bu sadece hakem özelinde değil. Bir kuruma hizmet ediyorsan yaptığın her şeyin bir sonucu olmak zorunda. Adamı oyarlar. Olması gereken bu, bir yaptırım olmak zorunda. Diyorum yani burada benim şu an 12-14 arası yayındayız. Ben burada 5 tane gaflet patlatayım. Bunun bir karşılığı olmalı değil mi? Yani. Gerçekten çok enteresandı. Üzerine yine konuşacağız. WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım, sonra reklama gidelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A, 128 GB klavyeli tablet, Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknolojik Teknosa'da
4: güzel. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünkü Alanyaspor Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına biraz serzenişte bulunmuştum. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Bunu

olarak bakmayın. Hani Beşiktaş aleyhinde, Beşiktaş lehinde, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Alanya Spor aleyhinde, lehinde değil. Hakem kararı doğru değil. Böyle bakalım. Hakem üzerinden konuşuyorum şu an. Maçta değil. Hakem Adnan Deniz Kayatepe hakkında dün bir araştırma yaptım maçı izledikten sonra. Kendisinin hakemliğiyle alakalı biliyorsunuz şey vardır. Hani insanların blog gibi görüşlerini yazdığı Ekşi Sözlük diye bir site var. Tam 40 sayfa post entry girilmiş. 40 sayfa hakemle alakalı Trabzonspor Samsun maçı, Fenerbahçe Başakşehir maçı, bir sürü maçtan örnek verilmiş. Performansıyla damga vurduğu olumsuz anlamda. Geçen sene Trabzonspor Samsun Spor maçında Trabzonspor aleyhinde çok fazla kararı olmuş. Fenerbahçe Başakşehir maçında devre arasında Fenerbahçe'nin %100 bir kontra atağını kesmiş, ilk yarıyı bitirmiş falan, böyle şeyleri var kendisinin. İlginç. Biraz mesajlara bakalım. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar, hoş gelmişsin Salim abi. Salim Manav bir süre senelik izinde, kendisi burada olmayacak, yerine ben doldurmaya çalışacağım. Hayırlı kandiler tüm Radyo Spor çalışanlarının, dinleyenlerin, Batıkan kardeşim hepsinin kandili mübarek olsun ve bu hafta hakemleri gördük. Vardaki hakemleri de gördük. Rabbim işini gücünü rast getirsin Salim abi demiş. Vardaki hakemleri neyse... Halil Demir, hoş geldin Burak kardeşim. Beşiktaş maçındaki hakemin yaptıkları yüzünden Beşiktaş'ın 3 puanı gitti. Bunun hesabını kim verecek? Belki de biz 3 puanla şampiyonluk yarışında geride kalacağız. Yani ben dediğim gibi 3 puana falan da bakmıyorum. Böyle bir hakemin yer almaması lazım. Ya bu şey tamamen liyakatle alakalı bir şeyden bahsediyorum ben. Orada olmayı hak edeceksin abi. Orada olmayı hak edeceksin. Bak 3 puan gider, 5 puan gider, Beşiktaş puan kaybeder, Galatasaray kaybeder. Onları geçtim. Orada olmayı hak etmiyorsan olmayacaksın. Böyle skandallara bakın, araştırdım diyorum. Ekşi Sözlüğe girin bakın. Daha önce sonra pozisyonlara da baktım. Geçen seneki Samsun Spor Trabzon Spor maçı, Fenerbahçe Başakşehir maçı. Bir sürü maçta benzeri durumlar var. Neyi bekliyoruz abi? Yani bir bunun bir yaptırımı olmalı. Belki klasman düşüreceksin, belki bir şey yapacaksın. Ya ben hiç hakem konuşmayı sevmem. Bilen bilir. Ama bu da fazla yani. Sonra işte millet hakem konuşunca burada yapmayın etmeyin gerek yok diyoruz ama gerek var abi, bu normal bir şey değil yani. Dün sağlıklı bir şey izlemedik. Hakikaten dün sağlıklı bir şey izlemedik yani, bilmiyorum. Yani şampiyonluk yarışına nasıl tesir eder, ne olur ne biter, orasını şu an çok erken kestirmek için. Yani büyük takımlar zaten biraz tökezleyerek başladı o konuda hani. Biraz daha süreci görmek lazım, nasıl taşlar yerine oturacak, nasıl ilerleyecek, ama böyle hakemlerle çok konuşuruz. Ben dediğim gibi, ben normalde futbol programı düzenli olarak yapmadığım için benim açımdan bu bir şans. Ben hani geriliyorum çünkü, hepiniz farkındasınızdır, hepiniz geriliyorsunuz. Böylelik biter mi bilmiyorum. Öyle bir Türkiye'de hakem algısı, hakem yapısı var ki, yapı dediğim hani bu mevcut kastedilen yapıdan değil hakikaten ya, yapılanma anlamında söylüyorum bunu. TFF Başkanı'na MHK ile alakalı eleştiri geliyor. MHK bizim yüdüğümüzde değil, bizi ilgilendirmiyor. Mimarinde açıklamalar var. Ama asıl MHK'nin açılımı Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu falan. Hani kim ne yapıyor bilmiyorlar mı bilmiyorum ama... Yani... Ben anlamadım. Ben gerçekten anlamadım. Yani tam iyi hakemlerimiz var, yok, bunları geçtik, çok konuştuk ama... Hani şey olması lazım. Hakem de sadece her maç, her hafta 9 maç oynanıyor. Belki 9 tane de hakemimiz yoktur. Birine de maç vermeyeceksin o zaman yani. Çok tökezliyorsa, çok hata yapıyorsa. Immobile Barış Alper Yılmaz'a kupada yaptı. Faul bile vermedi. Ben Burhan demiş. Aynı hakem mi? Bir kontrol etmek isterim. Bakalım. Hatırlıyorum Immobile'nin pozisyonunu. Orada da net bir faul vardı bu arada. Hiç şüphesiz onu da Barış Alper Yılmaz'a yaptı. Çok fazla ikili sürtüşmeye girmişlerdi. Akabinde işte pozisyonun, agresyonun arttığı bir bölümde Immobile'nin sert bir müdahalesi vardı. Atilla Karaoğlan'mış, aynı hakem değil. Yani o pozisyonda da verilmedi de o gün de konuşmuşuzdur yani, 2 yıl geçmiş üzerinden artık. Doğru, verilmedi ama özne farklı şu an yani. Okey. İyi yayınlar Burak kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin, dediğin her şeyin altına imzamı atıyorum, saygılar. Teşekkürler. Yani dediğim gibi ben bunu bir taraf açısından söylemiyorum. Bu hakem yarın bir gün Galatasaray maçında, Fenerbahçe maçında, Trabzon maçında ya da ne bileyim işte... Kocaeli Spor maçında, Göztepe maçında aynılarını yapacak ve hani belki de 3 büyükleri maçında yapmadığı için bu göz ardı edilecek. Takımlar müşkül durumda kalacak, hakları yenecek. Ya abi, yani bir yaptırım olması lazım. Benim bahsettiğim bu. Yoksa dün kim kaybetmiş, kim kazanmış orada değilim. Gayet açık yüreklikle de söylüyorum. Aynı kararlar Alanya Spor aleyhinde verilse ona da karşıyım. Yok öyle bir şey. Yani işin herkesin

doğru yapması lazım. Futbol sahada oynanır, iyi oynayan kazanır, kaybeder. Bunlar takımların kendi yapacağı hesaplar. İyi oynadı, kötü oynadı burada da konuşuruz ama şu an bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Yani bu dünkü maç özelinde değil. Şimdi hani bir dinleyicimiz az önce dedim ya işte Immobile'nin Barış Alper'e yaptığı kırmızı kart bu arada çok net. Süper Kupa'dakinden bahsediyor. Bir beis yok. Ama kinayeli bunu söylüyorsunuz. Aynen Kem yarın Galatasaray maçında da çıkıp bir Galatasaray maçına atandığında Galatasaray lehine böyle kararlar verirse burada konuşmayalım mı mesela? Beşiktaş'a da yapmıştı mı diyelim. Ya burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Şu an eleştiride bulunduğum şeyin öznesi Beşiktaş değil. Ya da Beşiktaş'tan ötürü de değil. Hakem kararlarıyla alakalı. Kim aleyhinde kim lehinde değil. Böyle bir şey yok. Yani diyorum ya. Yarın bir gün aynı hakem işte az önce kinaye yaptığınız için söylüyorum. Galatasaray maçında aynı şeyleri yaparsa uğraş dur işte. Burada da bu sefer şey olacak işte Beşiktaş maçında da yapmıştı. Olur o kadar mı diyelim yani. Ya da öyle mi desinler dinleyiciler bilmiyorum. Ya o yüzden yani geçen hafta saç çekilirken keşke yine kıyamet koparsaydınız. Geçen hafta yayında değildim. Yine yanlış bir şey varsa konuşuruz. Yani burada dediğim gibi ben taraf olarak konuşmuyorum şu anda. Hani o en sıcak gündem olduğu için dün akşam oynandı ve kör göze parmak bir durum olduğu için. Yoksa bir yerde bir yanlışlık varsa yanlıştır. Yanlışın Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yok. Yanlış yanlıştır. Ankara'dan Fatih, Burak Bey. Immobile Barış Alper'in kafasına bu şekilde iki defa vurduğu zaman Beşiktaşlı arkadaşlar güncelleme yapıyordu. Tabii ki hareket doğru demiyorum ama o zamanki yaklaşım farklıydı taraftar açısından. Yani doğrudur ama yanlış. O da mesela kırmızı kart Immobile'nin Barış Alper'e yaptı. Taraftar açısından yanlıştır ama ya burada şey var. Şimdi sana yanlış yapıldı diye başkasına yapılan yanlışa göz yumuyorsan yarın bir gün sen aynı durumda kaldığında bu sefer herkes sana sırtını dönecek yine falan. Hani yanlışa yanlış dersek bir problem kalmıyor. Bunu taraftar olarak söylemiyorum. Buraya hiçbir zaman hani taraftar bir yayıncı kimliğine girmedim. Galatasaray'ın işleri iyi giderken de iyi konuşuyorduk. Fenerbahçe için de öyle, Beşiktaş için de öyle. Kötü bir şey olduğunda da olduğu gibi konuşuyorduk. Bunun hani o dönem Beşiktaş taraftarı böyle yaptı, şu dönem Galatasaray taraftarı böyle yaptı diye değil mesela. Yani yarın aynı durumda aynı hakem aynı durumda farklı takımları da bırakabilir. İlla bu takımları da düşünmeyin burada. Atıyorum Göztepe'yi de Gençler Birliği'ni de bırakabilir. Gerek var mı? Yaşanmasın. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Bunu bir taraf gözünden bakmayalım. Bu hakemler insanı futboldan soğutuyorlar. Bu MHK varken bu tarz hakem yönetimlerini çok fazla göreceğiz. Selamlar demiş Nusret Özdemir. Selamlar Abdullah ben. Bence bu ligde hakemler bir şey kaçırmıyor. Pozisyonlarda renk farkı geçen sene kaldığı yerden devam ediyor diye bir yorumda bulunmuş. Yani bu niyet okuma dediğim gibi ona hiç girmeyeceğim. Hiç talimat işte şu yüzden yapıldı bu yüzden yapıldı yok. Ben pozisyon üzerinde söylüyorum. Burak Bey, geçen hafta Calo'nun Costa'nın saçını çekmesi nedir acaba? Burada Beşiktaş Eyüp Spor maçında. O da kırmızı kart bu arada. Ya ben geçen hafta yayında dedim ki hani burada şey demedim ha pozisyon bir şey yok devam edelim gibi bir durumum olmadı. O da kırmızı kart mesela. Ekstrem bir hareket. Yani oyuncunun sadece formasını çekmek gibi geçiştirebileceğin bir şey değil. Direkt kafasından saçını çekiyorsun. Kırmızı kart. Ya şeyi daha iyi anlatmaya çalışıyorum size bir yanlış anlaşılma olmaması adına. Bunu Beşiktaş üzerinden konuşmuyorum. Hakem kötü hakem olduğu için konuşuyorum ve yarın bir gün başkalarının da canını yakar. Bunu bir doğru anlayalım. Calon'unki de kırmızı kart mesela. Yani misilleme olsun diye burada başka pozisyonlara örnek vermenize gerek yok. Kırmızıysa kırmızı. O da kırmızı. Immobile de kırmızı. Ama ben şu an Beşiktaş'tan bahsetmiyorum ki. Hani şey demiyorum. Az önce mesela bir yorum vardı. Beşiktaş 3 puanla şampiyonluk yarışının uzağında kalırsa. Bilmiyorum şu an bahsettiğim şey o değil. Ben direkt hakem özelinde konuşuyorum. Hani maç ya da takımlar özelinde değil. Alanyaspor'un kazanmasıyla Beşiktaş'ın kaybetmesiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Yani bahsettiğim şey hakem kalitesi. İyi yayınlar. Ben Eskişehir'den Özkan, abartıyorsunuz. Bu olanlar her hafta Anadolu takımlarına oluyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Büyük takımlara gelince hakemler sorgulanır. Az önce bunu da söyledim mesela ben. Anadolu takımlarının olduğuna bu kadar göz önünde olmadığı için takımlar müşkül durumda kalacak işte. O yüzden hakem kalitesinin artması gerekiyor diyorum ya. Yani aslında hepimiz aynı şeyi konuşuyoruz ama farklı anlıyorsunuz. Onu da yani bilmiyorum. Kendimi iyi mi ifade edemiyorum ama aynı şeyi konuşuyoruz aslında. Selam kardeşim ben Erkan Aktürk. Bence Varda okey oynuyorlardı. Okey olabilir. Islak kek, filtre kahve olabilir. Altın gün olabilir. Ne bileyim sohbet olabilir. Her şey olabilir. Beşiktaşlı oyuncunun kime vurduğunda dediniz.
Beşik İmobili

Senin Barış'a vurduğunda tahrik var söylemleri yapılıyordu. Şimdi hakemin düdük asması bekleniyor. Çok adil gelmedi bana. Murat Şafak hakem çok kötüydü. Burası ayrı konu. Yani taraftarın tavrında değilim. Ben taraftar olarak da bir şey söylemiyorum şu anda. Bakın bunu anlatmaya çalışıyorum ama beni yanlış anladığınızı düşünüyorum. Konu Beşiktaş değil. Ya bakın diyorum ya işte geçen sene mesela Fenerbahçe Başakşehir maçında da çok eleştirilmiş. Trabzonspor Samsun maçında da aynı hakem verdiği bu tarz radikal kararlarla çok eleştirilmiş. Ben direkt hakem yönetiminden bahsediyorum. Ya burada birbirimizi doğru anladığımızı çok düşünmüyorum. Hakem kötüydü orası ayrı konu demişsiniz. Ya Beşiktaş taraftar dediyse ki tahrik var diye açık yüreklilikle söylüyorum. Şey pozisyonu için söylüyorum. Immobile Barış Alper. Ya tahrik mahrik diye bir şey yok. Bir oyuncuya vuruyorsan kırmızı kart yani burada motivasyonunun, argümanın ne olduğunun bir önemi yok. Bir taraftar ne dedi de değilim. Taraftar açısından da bir şey söylemiyorum ben şu an. Başka bir noktadayım. Bakalım bakalım. Kırmızı kart olmalıydı. Hem hakem hem var karar vermesi gerekiyordu ama onun dışında hakem Beşiktaş'ı çok korudu tüm maç. Daha ilk 10 dakika 3 tane ayağa basmadan sarı kart almalıydı Beşiktaş futbolcular. Ayrıca geçen hafta saç çekme pozisyonundan net kırmızı kart. Evet geçen haftaki pozisyon için de dediğim gibi Calo'nun pozisyonu bence de kırmızı kart olmalıydı. Aynı yorum yapıyorum zaten. Hani burada çok farklı bir noktada değiliz. Selamlar yayından önce söylediğiniz gibi selamlar iyi yayınlar söylediğiniz gibi siz yayında 5 tane gaf ya da pot kırsanız bir yaptırım olur fakat programdan önce size deseler ki söylediğim ve yaptığın her şeyi görmezden geleceğiz siz nasıl bir program sunardınız? Yani ya bu da şey var ama hani sana özgürlük tanıdılar diye işini kötü yapmak zorunda da değilsin. İlginç. Bir şey bakın mesela yine İzmir'den Kamer Bey yazmış. Selamlar bu arada kendisine. Geçen hafta Calo'nun yaptığı sportmenlik dışı hareketi görmezden gelirseniz dün olanları yangın yerine çevirmeyin diye bir şey söylemiş. Ben Calo'nun pozisyonu ile ilgili kırmızı kart değil yorum yapmadım. Ben yayında değildim hafta içi. Burada bile değildim öyle söyleyeyim. Yani genel olarak insanlar ne diyor bilmiyorum. Spor yorumcularının yorumu ne, şu an ne diyorlar. Hani çok takip ettiğim bir şey değil. Bilmiyorum ama dediğim gibi şahsım adına o da kırmızı kart. Calo'nun geçen hafta yaptığı saç çekme hareketi de kırmızı kart. Bakalım bakalım balık bakalım. Burak abi iki hakem konuşmayı sevmiyorsun demiş gülmüş bir dinleyicimiz. Yani normalde tercih etmiyorum. 30 geçeden sonra konuyu da kapatacağım ama çok hani ekstrem bir hakem performansı gördüğümüz için biraz üzerinde durma ihtiyacı duydum. Denizli'den Süleyman ben. Başakşehir Fenerbahçe maçında ilk yarıyı atak yaparken kesti. Başakşehir gol atmadan önce Fenerbahçe'ye faul vermedi. Attığı golde faul var onu vermedi. O zamanlar kimse Fenerbahçe'nin dediklerine bakamadı bile. Şimdi kendi başlarına geldiğinde bağırmaya başladı herkes. Hakem çok kötü, berbat diye direkt denmiş. Yani ben aynı maç örneğini verdim işte az önce de. Trabzonspor Samsun maçını da verdim bu arada. Bakalım bakalım bakalım. Beşiktaş maçında orta hakem çok kötüydü fakat VAR'dakiler art niyetli çünkü her şeyi gördükleri halde çağırmadılar demiş bir dinleyicimiz. Hayırlı kandiller Burak Bey, iyi yayınlar. Fenerbahçe taraftarıyım. Bu hakemler 3 tane hoca 2 tane başkan yemiş. Bir grup hiçbir şey düzelmez demiş. Bakalım bakalım bakalım bakalım. İstanbul'da Nur sadece onlar değil Beşiktaş maçında o kadar çok sarı kartlık fauller yapıldı ki hiçbirine sarı kart vermedi. Gerçekten kötü bir hakemdi. Süper Lig'de böyle hakemler istemiyoruz. İşte bundan bahsediyorum. Süper Lig'deki hakem kalitesi bu seviyede olmasın. Yoksa dediğim gibi yani kim puan kaybetmiş kim almış şu an o noktada değilim. Ya zaten yayıncı olarak o noktada da olmamam lazım. Maçı konuşurum. Şu iyi oynadı, bu kötü oynadı değerlendiririm ama ben şu an hani kulüp televizyonda değilim. Ben hakemden bahsediyorum. Hani işte burada biraz niyet okuma yapıp Calo'nun pozisyonundan bahsediyorsunuz geçen hafta ama geçen hafta maç oynandı ben sonra programda değildim mesela ve hani İstanbul'da dahi değildim. Bence kırmızı kart. Sorsaydınız fırsat olsaydı söylerdim. O yüzden yani burada biraz daha büyük bir problemden bahsediyorum ama yani. İyi yayınlar İzmir'den Tezcan ben. Trossard'da yapılan hareketi orta hakem görmemiş olamaz mı? Bu konuda yan hakem veya var hakemin uyarması gerekmez mi? Yani var için de eleştiride bulunduk ya. Yani ne yapıyorlardı o sırada mesela?

0: Abi federasyon başkanı açıklama yapmış. Bu haftaki hakemlerden memnunum. Bir haberin var mı? Görmedim açıkçası. Yalan olmasın. Merhaba Burak Bey. Kocaeli'den Muzaffer. 60 yaşındayım. Bugüne kadar yüzlerce hatta binlerce maç izledim. Artık her şeyi fütursuz yapar hale geldiler. Maç izlerken hiçbir zaman kötü söz bile kullanmadım ama bunu da bir şey söylemek istiyorum. Ayıp, gerçekten çok ayıp demiş. İyi yayınlar dilemiş. Merhabalar, ben Mersin'den Mehmet Emin. Artık kornerleri bile düzelten VAR'ın burada zinhar karışmaması düşündürücü. Sizce de garip bir durum değil mi? Yani işte. Beşiktaş'ın penaltı pozisyonları var. Takdir haklarını onlardan yana kullandı. Alanya'nın oyuncunun her türlü çekmesine izin verdi. Sert oyuna izin verildi. Sanki Beşiktaş'ı yıpratmak için özel olarak uğraştılar demiş bir dinleyicimiz. Ha bak, mesela çok güzel bir yorum. Buradan isminize de bakmak isterim. Hani doğru analiz etmişsiniz şu anki diyaloğu. Hem benim açımdan hem dinleyiciler açısından. Hakan Çetin, selamlar. Abi yayınlar. Sen olaya tüm açıdan bakıyorsun ama maalesef taraftar olarak biz takım takım bakıyoruz olaya. Ben takım takım ilgilenmiyorum. Yani dediğim gibi. Dünkü hakem yönetimini ben bir Beşiktaş maçında görmek istemediğim gibi Galatasaray maçında da, Fenerbahçe, Trabzonspor, diğer hiçbir takım maçında, Süper Lig'de görmek istemiyorum. Ve yoksa kimin maçında olduğu beni enterese etmiyor. Öyle söyleyeyim ya. Ben bu hakem kalitesinin artık belli bir regüle edilmesini, belli bir düzeyin üstünde olmasını istiyorum. Bu tarz fahiş şeyleri görmek istemiyorum. Bütün olay bu. Yani taraftar olarak bakın. Beni burada hani birazdan niyet okuma yapıp olayı aslında size Beşiktaş cephesinden ele alan bazılarınız var. Aslında anlatmaya çalıştığım şey o değil. İşte Calo'nun pozisyonu, Immobile'nin pozisyonu yazanlar var. Onlar kırmızı kart. Ben reddetmiyorum ki, yanlışsa yanlış. Yanlışın rengi yoktur. Ya da doğrunun da rengi yoktur. Kime yapıldıysa yanlış, yanlıştır. Bunun dediğim gibi olaya öyle bakmıyorum ben. Ben 2 sene önce Süper Kupa dönemi Immobile'nin pozisyonu kırmızı karttı diye yayında da söyledim. Hafta sonu bahse gireriz yayında. Onun haricinde işte Calo'nun pozisyonu, geçen hafta burada değildim. Olsaydım yine söylerdim. Çok net bir kırmızı kart. Rakibine öyle saçını çekmek gibi bir şey yok. Şunu doğru anlayalım. Ondan sonra sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yanlışın rengi, takımı, hiçbir şeyi yoktur. Yanlış yanlıştır. Beni böyle anlayın. Ondan sonrasında bir problem yok. Hani o yüzden yanlış anlamazsanız sevinirim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Trossard'ın pozisyonunda atladığımız bir şey var. Orta hakem olayın olduğu bölgeye bakmıyordu. Eğer ki VAR çağırsa orta hakem kesin kırmızı kart verirdi ama pozisyonun içinde başka detay var ise önce Trossard çekiyor bana göre. Faul Alanya'ya verilmeliydi. Alanyaspor futbolcuya kırmızı kart verilmemeliydi Mustafa Demirkaya. Yani burada hakem oraya bakmıyorsa en azından VAR çağırıp hakemin takdirine bırakmalıydı. Yani tutup da Trossard'ın önceden bir faul tespit edilirse Alanya'ya faul verilsin ama en azından soru işareti bırakmasın. Yani. Merhabalar. Alaşehir Beruda'dan Ercan ben. VAR'daki arkadaşlara benim yeğenimi yollayayım. Kısır yapıp gün yapmayı çok seviyor demiş. Bolu'dan selam Burak Bey. Dünkü maçta Agbadu'nun dirseğinde kırmızı karttı. Alanya'nın penaltısı verilmesi. Trossard'da tokat kırmızı karttı. Hakem iki tarafında hakkını yedi. Yani bu, bakın mesela ekstra örnek pozisyonlar geliyor. Yanlış verilmediyse bunlar da yanlış. Ya şey olsun mesela, atıyorum. Agbadu'nun kırmızı kartı varsa kırmızı kart verilsin, Beşiktaş 10 kişi kalsın. Alanyaspor'un penaltısı verilmiyorsa verilsin. Gerekirse hani maç 3-0 bitsin, 5-0 bitsin. Ben o kısmıyla ilgilenmiyorum şu anda. Yani onunla bir derdim yok. Bakın siz de söylüyorsunuz hakem hataları. Yanlış, yanlış. Galiba bir reklamımız var. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87.

Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Dilerseniz birazdan mesaj kutumuza bakıp sonrasında Trabzonspor Başakşehir maçına geçelim. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşılaşmasından biraz bahsederiz. Böyle sohbetle mesajlarımıza yolumuza devam ederiz. Günaydınlar. İlk hafta Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne yenilince Mahmut Usta ortalığı yıkmıştı. Dün Konya'ya 4 tane atınca sessize alındı telefonlar galiba demiş. Adnan Çal, bilmiyorum. Buna bir şey söyleyemiyorum. Devam edelim. Herkes Trossard'ın pozisyonuna takılı kalıyor. Verilmeyen net de bir gol var. Onu da kimse görmüyor. Söylemiştik. Ohun pozisyonda da orada çok bence doğal bir temas olmasına rağmen gol verilmedi mesela. Yani ne diyelim ki artık. Neyse. Güzel bir mesaj var Murat Şafak'tan. Selamlar. Sevgili Burak, ilk defa hakem konuştuğun için herkesin de yumuşak karnı hakem olduğu için sana yükleniyormuşuz gibi oldu ama herkesin sistemi aslında hakemlere demiş. Yani bundan bahsediyorum. Benim şeyle alakalı bir derdim yok. Dediğim gibi yanlışsa yanlıştır. Hakemlere bir sistem olması da normal. Hani ortalama bu olmamalı ya. Hani şu an iyi bir hakem söyleyin desem 3 tane hakem saymakta çok zorlanırız. FIFA kokartlı bir hakemimiz yoktu ya şeyde. Dünya Kupası'nda hakemimiz yer almadı. Yani ne diyeyim ki? Geçen sene Barış Alper'i Beşiktaşlı futbolcular tokatlarken var neredeyse dün akşam da oradaydı muhtemelen. Yani böyle bir yaklaşım içerisinde olduğumuz sürece hakemlerin ya şimdi yarın bir gün olmasını temenni etmiyorum bunun yanlış anlaşılmasın. Galatasaray bir hakemle alakalı problem yaşadığında da şimdi Beşiktaşlılar böyle bir yaklaşım içerisinde olursa ayıkla pirincin taşında. Ya biz bu içinde bulunduğumuz sorunlardan neden çıkamıyoruz biliyor musunuz? Ya bir bataklığın dibindeyiz ama orada birbirimizle boğuşmaya çalışıyoruz. Hiç kimse yukarı çıkmaya çalışmıyor. Çıkamayız öyle olursa da siz bilirsiniz yani. Ben futbolu da seviyorum, basketbolu da seviyorum, sporu seviyorum ama hani çok bir fanatize durumum yok. O yüzden maç bittiği gibi benim için bitiyor. Burada işim olduğu için konuşuyorum. Ben çok içselleştirmiyorum. Ya, geri dönüp ama bu kadar hani 2 sene önceki pozisyonlar üzerinden iyi oldu, beter olsunlar tarzı bir yaklaşım içerisindeyseniz anladığım kadarıyla benden daha çok içselleştiriyorsunuz durumu. Öyle tahmin ediyorum. Bunun neticesinde de bu hakem hataları olduğu müddetçe siz benden daha çok üzüleceksinizdir diye düşünüyorum. O yüzden bana fark etmez yani. Burada ben çıkar işimi yaparım. Buradan çıktıktan sonra gündelik hayatıma dönerim. Ama hakem konusunda bu kadar hepimiz mutsuzken hala birbirimize saldırıyor olmamız, bir şeyi çözümlemek için tek yumruk olmaktansa, yani bir durumu çözmek açısından birlik olmaktansa hala birbirimize saldırıyorsak bence müstahak içinde bulunduğumuz durum. Devam edelim, devam edelim. Bir sürü mesajımız var ama çok uzun mesajlar var. İzmir'den selamlar. Burada taraftarlar karşılaştırma yapıyor ama buna gerek yok. Alanya aleyhine de yanlış kararlar verdi. Evet, hakem o kadar kötü ki tek bir kararına baksanız bile bilerek taraf tuttu diyebilirsin ama maçın tamamında her iki taraf aleyhinde de acayip kararlar verdi. Hakem gerçekten kötüydü. Kimsenin maçını yönetmesi işte bu. Bahsetmeye çalıştım. Mesela güzel bir şey. İstanbul'dan Cüneyt ben. Galatasaray taraftarıyım. Hakemlerimiz kötü oldukları sürece bu pozisyonları hep tartışacağız. Galatasaray olmuş, Beşiktaş olmuş, Fenerbahçe olmuş, Trabzon olmuş hiç fark etmez ve tartışmanın sonunda bitmeyecek. Hakemler ne zaman düzeldi o zaman tartışma bitecek. İyi yayınlar demiş. Yani. Ha bak mesela çok güzel bir mesaj daha. Selamlar Burak kardeşim. Benim anladığım kadarıyla kimse kuralların işlenmesini istemiyor. Herkes bize yanlış yapıldı, onlara da yanlış yapılsın istiyor. Gerçek kuralı kimse önemsemiyor. Benim canım yandı, onların da canı yansın gözüyle bakılıyor. Yalandan adalet aranıyor ondan sonra diyor. Yani işte bu durum bu. Bakalım. İyi yayınlar. Yardımcı hakemin ayağının dibinde Alanya oyuncusu topu taca atıyor. Yardımcı Alanya yönüne bakarak bayrağı kaldırıyor. Hakemlere bir şekilde bu maça puan kaybı yaz demişler herhalde. Bizim kitle de sorun rotasyonda sanıyor. Aynen Taylan yerine Muri

oynasa kesin 3 puanla çıkarırlardı bizi. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey demiş. Buna girmiyorum. Bu bir komplo teorisi. Doğrudur değildir de değilim. Öyle şeyleri desteklemiyorum. İroni var galiba. Merhaba, yabancı futbolcu sayımız 6 olmalı. 25 yaş altı 15 olmalı. Metin Bey İstanbul'dan. Bu herhalde ironik. Bu çözemediğimiz bir problem. Bakalım. Merhaba, iyi yayınlar adaşım. İstanbul'dan Burak ben. Dün maçın hakemlerini kötü olduğunu düşünmüyorum. Art niyetli olduklarını düşünüyorum. Diğer ligleri takip ediyorum. VAR devreye girdiği zaman ekranın bir köşesinde VAR odasındaki görüntüyü ve konuşmaları veriyorlar. Bizde neden her şey şeffaf değil? Sonra hakemlerin kötü değil, art niyetli olduklarını ve talimat aldıklarını düşünüyoruz. Bunlara mahal verilmemeli diye düşünüyorum. Bu hafta izlediğim maçları size söyleyeyim. Atletico Madrid Villarreal maçını izledim. Brentford Tottenham maçını izledim. Arsenal Coventry maçını izledim. Real Madrid Espanyol maçını izledim. Inter Monza maçını izledim. 5 tane maç izlemiş. Bu kadar radikal hakemlerle alakalı bir şey görmedim. Şey değil, bir maçtan örnek vermiyorum. Bu hafta 5 tane maç izledim Süper Lig haricinde. Bu bir hakemlerle alakalı radikal bir şey görmedim. Yanlışlar vardır, hatalar vardır ama yani ne diyelim? devam edelim. Burada naçizane bir dinleyici eleştirisi gelmiş Ali Bey'den. Teşekkür ederim. Bu yapıcı bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Mesajınızı aldım. Bursa'dan bir dinleyicimiz yazmış. Galatasaray basketbol takımına kısa rotasyona gelecek eklemeyle alakalı bir duyum var mı diye. Bir sürü isim duyuyorum ama bunu 6. adamda konuşuruz. O zaman şu an için hakem konusunu da kapatıyorum. Yani üzerine iyice konuştuk. 3 aşağı 5 yukarı aynı minvalde de mesajlar geliyor. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bundan sonra farklı şeyler üzerinden. Trabzonspor Başakşehir maçıyla başlayalım. Sonrasında Fatih Tekke'nin bir serzenişi vardı. Önemli olduğunu düşünüyorum. Ona değinelim. Ondan sonra ikinci yarıda da yine soru cevap şeklinde ilerleriz. Öncelikle maçtan önce Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho. Havaalanına indi. Havaalanında bir demeci de vardı. Son olarak geçtiğimiz 2-3 yıldır Al-Ittihad forması giyiyordu Suudi Arabistan Pro Ligi'nde. Daha önce Monaco'nun Fransa Ligi'nde şampiyon olduğu kadroda, akabinde uzun yıllar Liverpool'da forma giymiş bir oyuncuydu. Önemli bir 6 numara. Brezilya milli takımında da yine uzun dönem forma giymiş bir oyuncu. Henüz 32 yaşında. Maç temposu, maç kondisyonu ne durumda bilmiyorum ama yani Ferencvaros maçındaki orta saha tandemine bakınca bir orta saha takviyesi Trabzonspor için ihtiyaçtı. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu noktada tecrübeli bir ekleme geldi. Bir tek şeye üzüldüm. Bunu doğru ya da yanlış demiyorum bu arada. Bu bir eleştiri ya da yorum değil. Sadece naçizane üzüldüğüm bir durum. Trabzonspor senelerdir genç oyuncular satıp önemli kazançlar elde ediyor. İşte bu sene Ulay'ın satışı vardı ve bir sürü isim satıldı. Vayvu konuşuluyordu vesaire. Önemli genç oyuncular kazanılıyordu. Şimdi Ulay gibi bir oyuncuyu 30 milyona satmışken o 30 milyonu 32 yaşındaki Fabinho'nun kontratına bağlamak biraz Trabzonspor'u içinde bulunduğu, girmeye çalıştığı güzel yoldan Türk futbolunun acı gerçeklerine döndürüyormuş izlenimini yarattı. Ben de buna üzüldüm ve faydalı bir oyuncu olabilir bu arada. Fabinho kondisyon form durumu ise çok özel bir oyuncu. Yani Fabinho ile alakalı diyecek olumsuz hiçbir şey yok. Liverpool zamanında da çok beğenirdim. Ama dediğim gibi ben Trabzonspor'un genç oyuncularla, Vaibu'yla, işte Wagner Pina'yla, Felipe Augusto'yla, Ulay'la yaptıkları, geçen sene kupa aldılar. Son 3-4 haftaya kadar şampiyonluk yarışının içerisindelerdi. Önemli paralar da kazandılar. Şimdi biraz daha işte Malinowski gibi, Salah gibi, Fabinho gibi belli bir yaşın üzerinde oyunculara yönelmeleri biraz onların hiç gittiği güzel yoldan biraz saptılar gibi geliyor ama biraz da şampiyon olmak için belki ya da taraftarı heyecanlandırmak için bu gereklidir. Dediğim gibi bunun bir pozitif argümanları da vardır. O yüzden bir şey demiyorum ama dediğim gibi ben kendi adıma biraz üzüldüğümü söyleyebilirim. Ben çok takdir ediyordum Trabzonspor'un. Fatih Tekke'yi de bu arada hani hem teknik direktör hem kişilik olarak çok takdir eden, hayranlık duyan birisi olarak söylüyorum. Bakalım yani ne yönde ilerleyecek Trabzonspor'un sezonu.
İlk hafta Kasımpaşa ile bir bir berabere kalmıştı Trabzonspor. Dün evlerinde Akyazı Stadyumunda, Papara Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya geldiler. İlk hafta Kasımpaşa ile berabere kalmıştı Trabzonspor. Dün ilk galibiyetlerini aldılar normal sezonda. Hem de maça Muhammed Salah imzasını attı. Bu da Trabzonspor için güzel bir şey. Yani büyük bir transfer, beklentiler çok büyük. O yüzden Muhammed Salah'ın böyle bir performans göstermesi taraftar açısından da heyecan verici olsa gerek. Dün Trabzonspor Salah'ın iki golüyle Başakşehir karşılaşmasında sağdan galip ayrıldı. 8 ve 48. dakikada Muhammed Salah'tan iki gol geldi. Başakşehir'in tek golü Eldor Şamurodov'dan geldi. Orta saha tandemi çok tartışıldı Ferencvaros maçında Trabzonspor'un, ki bence de problematik bir orta sahaydı. Hani Umut Nayır'ın 10 oynatılmaya çalışıldığı falan bir orta saha vardı. Ama dün Melih Kabasakal, Malinovski, Muçili, Arallı, Salahlı, Onaçlı. Çok ideal bir 11 vardı aslında Trabzonspor'da. Onu gördük. Cindy Lopez, Cabral, Mustafa Eskellaş, Vayibu, Savic, Onana. Yani gerçekten çok ideal bir 11 ile Trabzonspor önemli bir galibiyet aldı. Ferencvaros maçında iyi gözükmeyen Trabzonspor'un dün futbolunu beğendim. 2.27 gol beklentisi vardı. Başakşehir de iyi bir futbol oynadı. Yani güzel bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Burada Trabzonspor bence zor bir karşılaşmadan galibiyet alarak bu sezon başındaki işte Kasımpaşa ve Ferencvaros maçlarının ardından o moral rampasını buldu ve bence çıkışını yaptı. Dediğim gibi Trabzonspor açısından önemli bir galibiyet oldu bu. Maç sonunda Fatih Tekke'nin bazı açıklamaları vardı. Bunlardan dikkatimi çeken bir kısmı sizlerle paylaşmak isterim. Yıldız transferleriyle alakalı, ki biliyorsunuz işte Salah geldi, şimdi Fabinho geldi, Darwin Núñez konuşuluyordu, son anda yattı transfer gibi önemli isimlerle Trabzonspor yaz boyu ilgilendi. Bugün yine yıldız gelecek bize büyük ihtimalle, öyle görünüyor değil mi? 2-3 bayağı bir yıldızımız var. Bunu alırken bu aslında bir risk. Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık bir kadro. Başkana da bunu söyledim. Doğrusu bu, ben size gerçekleri konuşuyorum şimdi. Ama iyi tarafı ne? Bu süreçte her an Salah ile konuşuyorum. Diyorum ki bak, sana bunu şundan anlatıyorum. Benim olmadığım yerde sen onu bu çocuklara anlatabilirsin diye diyor. Yani şundan bahsediyor. Saha içinde bir tecrübe, oyun aklı olması avantaj. Ama bu kadar büyük egolarla çalışmak, bu kadar yıldız oyuncuyla çalışmak da kolay değil demeye çalışmış Fatih Hoca. Ya geçen sezonki kadro yapısından, prensiplerinden farklı bir Trabzonspor var tabii ve hani bir teknik direktör açısından da riskli bir kadro. Yani bu kadar büyük egosu olan, ego dediğim bu arada şey değil, hani illa ego deyince kötüye yormayın. Özgüven anlamında söylüyorum. Başardıkları bir kariyeri olan oyuncular, belli düzeye gelmiş oyuncular da yönetmesi tabii ki çok kolay değil. Hani teknik direktör olarak da çok kolay değil. Hani atıyorum Guardiola, Klopp gibi isimler belli reputasyona sahip oldukları için bu oyunculara karşı biraz daha talepkar olabiliyor, ama her teknik direktöre karşı oyuncuların yaklaşımı aynı olmayabiliyor. Ya da ne bileyim işte Süper Lig'e geldiği için de biraz kendi yukarıda görme durumu olabilir. Riskli bir kadro olduğu konusunda Fatih Hoca çok işte açık sözlükle bir açıklama yapmış. Ki az önce de benim bahsetmeye çalıştığım buydu. Hani karakter olarak da çok hayranlık duyduğum, imrendiğim biri dediğim Fatih Hoca'dan kastettiğim buydu. Açık açık konuşuyor. Lafı dolandırmıyor. Kapalı kapılar ardında kimse de endişe yaratmıyor. Açıkça durumu tahlil ediyor ve çıkıp gerçekten çat çat çat söylüyor. Bu bence çok doğru bir tutum. Mesela eskiden Şenol Güneş de böyleydi. Herhalde o bölgenin insanında böyle bir şeffaflık var. Devam edeyim açıklamalarıyla. Ben de bir ara küçük bir yıldızdım ama sen çok daha büyük bir yıldızsın dedim Salah'a. Bu arada Fatih Tekke bence Türk futbol tarihini yetiştirdiği en büyük golcülerden biridir. Yani bir golcünün sahip olması gereken her şeye sahipti Fatih Hoca. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Zenit dönemi, Trabzonspor dönemi. Yani eğer işte Türk futbolu şimdi Arda Güler'de olduğu gibi ya da gurbetçi oyuncularda olduğu gibi biraz daha Avrupa'nın büyüklüklerine ihracat yapıyor dönemde olsaydı eğer Fatih Hoca zamanında, Fatih Hoca çok büyük takımlarda oynardı bence. Yani benim en sevdiğimse, izlemekten de keyif aldığım, geri dönüp baktığımda hayranlık duyduğum 3 golcüdür. Nihat Kahveci, tam golcü denebilir mi, kanat mı denir onu size bırakıyorum. Nihat Kahveci, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz, yine yakın geçmişten. Çok büyük oyuncu, bence hani burada biraz daha tevazu gösteriyor. Devam edeyim. Ama bunun iyi tarafı ne? Mesela bu süre...

Devam ediyorum. Tamam, okey. Salah'ın arkadaşlarına bir şey söylemesi, şu topu şöyle yapacaksın, senin için daha iyi olur demesi, küçük bir detayı anlatması, belki oradaki dört oyuncuya birden bir şey katıyor. Dolayısıyla kalemizde tecrübemiz var, arka blokta var, orta sahada var. Belki daha da iyi olacak, ön blokta da var demiş. Burada Savic'den, Onana'dan, Fabinho'dan artık Salah'tan bahsetmiş. Yani Trabzonspor'un iyi yola gireceğini düşünüyorum ama zapt etmesi kolay bir kadro değil. Onu rahat rahat söyleyebiliriz, bakalım. Ama dediğim gibi ben Fatih Tekke'nin ve Trabzonspor'un başarılı olmasını istiyorum. Neden diye sorarsanız, yani orada iyi bir eşleşme var. Fatih Tekke nasıl Okan Buruk Galatasaray kültürünü yansıtıyor? Oranın eski futbolcusu, o kulübün DNA'sını biliyor. Fatih Tekke de öyle. Üstüne üstlük bir Trabzonlu zaten kendisi. O yörenin futbolla olan ilişkisinin en büyük temsilcilerinden biri bence Fatih Tekke. Çok yakıştırıyorum. Trabzonspor'un başına geçmesi gerektiğini daha önce Abdullah Hoca ayrıldıktan sonra Şenol Hoca gelmeden de söylemiştim. Bence çok özel bir figür. Trabzonspor taraftarını da çok sevdiğini düşünüyorum. Bazen işte şeyde olduğu gibi, Ferencvaros maçında olduğu gibi kararlarıyla, tercihleriyle eleştiriliyor ama çok pozitif ve Türk futbolu için önemli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum başarılı olur. Dün Trabzonspor'da 3 puanla tanıştı. Başakşehir için şunu söylemek isterim. Bildiğiniz gibi Inter Turku'ya elenip aslında bayağı bir eleştiri almıştı Başakşehir UEFA Konferans Ligi elemelerinde. Bence Başakşehir ilk iki hafta itibariyle iyi futbol oynuyor. Dün de oynadıkları futbolu beğendiğimi söyleyebilirim. Başakşehir'i de tebrik etmek isterim. Yani bir hayal kırıklığı yaratarak sezona giriş yapmışlardı ama şu anki görüntüleri bence gayet pozitif. Burada Nuri Hoca'yı da kutlamak lazım. Diyelim, Fabinho transferinden bahsetmiştik. İkinci yarısında programın yaklaşık 4 dakikamız var. Biraz transfer gündeminden bahsedelim. Yine Fenerbahçe Lyon maçından da bahsedelim. Bunun için de şöyle bir şey yapalım. Şu an 50 tane transfer haberi var. Yani Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzonspor'a, işte Anadolu takımlarına bir sürü oyuncu yazılıyor. Gerçekliği olan olmayan. Şöyle gidelim, hangi bölgelere transfer yapılabilir ya da transfer gündemindeki hangi oyuncularla ilgili laflamamızı istiyorsanız, üzerine biraz değerlendirmek istiyorsanız WhatsApp hattına yazın. O transfer iddiasını değerlendirelim. Olabilitesi nedir? Son sezonu nasıl geçti? Geldiğinde ne kadar fark yaratabilir gibi detayları konuşalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına transfer gündemine ilişkin sorularınızı bekliyoruz. Ya burada programın ikinci yarısında özellikle sizlerden gelen transferle alakalı mesajları da değerlendireceğiz. Okumadığımız birkaç mesaj var. Onlara bir bakmak isterim. Selamlar Burak Bey. Sami ben. Bir çukurun içinde debelenip duruyoruz. Kendi takımımızın haksız bir gol penaltı olduğunda bunu eleştirdiğimizde kendi taraftarımızdan bile hakaret yiyebiliyoruz. Bir pozisyonu tartışmıyoruz artık demiş. Yani. Bakalım. Uzun bir mesaj bu. Bakalım, dün su molası verilmemesini Spor Sergi Hüseyin Bey eleştirmiş. Bakıyorum mesajlarımıza. Çok uzun mesajlar var, sakıncalı mesajlar da var. O yüzden biraz dikkatli olmaya çalışıyorum. Merhaba, İstanbul'dan Dinçer. Fenerbahçe, İsmail, Kante, Guendouzi orta sahası, Greenwood, Nene, Lukaku ileri attığıyla Lyon maçına başlamalı. İyi yayınlar demiş. Güzel. Bence Lukaku tam hazır değil. Onu son Konya maçındaki fizik durumundan da gördüm. Arzulu iştahlı bu arada. Bunda bir sıkıntı yok ama fizik olarak 90 dakikayı ya da ilk 60 dakikayı çıkarabilir mi bilmiyorum. Lyon atletik bir takım orada. Fenerbahçe'nin biraz daha tempoya eşlik etmesi gerekebilir zaman zaman. Vedat Muriç de başlayıp yine maçın gidişatına göre Lukaku'yu değerlendirirdim. Nene Greenwood ikilisine katılıyorum. Kerem'in yokluğunda Nene ikinci yarıda sol kanatta fena gözükmedi bence Konya maçındaki çift ayaklı bir oyuncu. Nene'nin de artık süre bulması gerekiyor. Yani bir önceki turda Sturm Graz maçında sağ kanatta sakattı herhalde Nene ama İrfan Can Kahveci başladı Nene yerine. Bilmiyorum, oyuncunun durumuna göre tekrardan değerlendirilebilir bu durum ama Nene'nin oynaması gerekiyor. Geçen seneyi fena da geçirmemişti. Guendouzi, İsmail, Kante, burada Asensio'dan çıkmak bence çok mantıklı olmaz. Lyon maçında tempo yükselirse Fenerbahçe'ye yaramaz. Fenerbahçe'nin bu sertliğe ve tempoya ayak uydurması gerektiği gibi tempoyu da ayarlayabiliyor olması lazım. Burada Guendouzi, Kante, İsmail orta sahası bu tempoya ayak uydurabilecek bir oyuncu grubu ama
tempoyu kontrol edebilecek oyuncu grubu.

0: Bu değil, bu bir cihaz vardır. Ya, gitar öğrenirken falan da ya da enstrüman öğrenirken de kullanılır. Metronom cihazı. Tık tık tık bir cihaz vardır. Sağa sola giden zil gibi bir şey bilirsiniz birçoğunuz. Onun ayarı vardır mesela gitarda da metronomla mesela parmak hızını ölçersin. 120 metronom vardır, 180 vardır, 200 vardır. İşte o metronom cihazı Asensio. Gerektiği yerde nabzı 80'e de düşürebilir, gerektiği yerde 120'ye de çıkarabilir. Fenerbahçe'nin ileride oyun aklı olacak, oyundaki tempoyu ayarlayacak oyuncu bence Asensio. O yüzden Asensio'dan çıkmazdım. Guendouzi, Kante, Asensio üçlüsü. Okey bence. En uçta Vedat, solda Greenwood, sağda Nene. Bence gayet güzel bir 11 olur. En azından hücum hattı anlamında. Savunma zaten artık biraz daha belli gibi Fenerbahçe tarafında. Arce, Ake, Skriniar, Semedo, kalede Ederson gibi olacak sanki Lyon maçında. Burada Talisca kararını bekliyorum tabii İsmail Hoca'nın. Onu da görmek lazım. Bakalım. Asensio sakatlandı. Dün haberi gördüm. 7-10 gün boyunca yok. Olmayacağı söyleniyor. Ciddi bir sakatlık değil. Acaba maça yetişebilir mi diye düşünüyorum. Yani Lyon maçı öncesi iyi bir haber değil dediğim gibi ama 7-10 gün anladığım kadarıyla ufak bir sakatlık. Hani orada oynayabilir durumda olur mu Lyon maçında, ona bir bakmak lazım. Çünkü mesela Lukaku'nun imza töreninde de Oğuz Çetin 4-6 hafta arası bir geri dönüş rehabilitasyon süreci var demişti Lukaku için. Lukaku ben hazırım deyip oynadı mesela sonraki maçta. Evet, Asensio'nun sakatlığı ile ilgili mesajlar geliyor. Haberi biliyorum, 7-10 gün olmayacağı söyleniyor. Dediğim gibi bu hani maç gününe kadar bir şekilde toparlanıp idare edilebilecek bir şey mi maçta, onu merak ediyorum. İyice araştırmak lazım. Bir aramız var mı? Onu kontrol ediyorum şu an. WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım. Dediğim gibi programın ikinci yarısında transfer gündemi ve Fenerbahçe Olimpik Lyon eşleşmesiyle alakalı mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Ardından tekrardan görüşmek üzere.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
10: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
11: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
12: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
8: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor!
8: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: Mutlu haftalar değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden pazartesi. Bugün Bursa'da gündüz yarışları, gece ise Elazığ programını analiz edip yorumlayacağız sizler için. İki ilimizde de harika yarışlar bizleri bekliyor ki Bursa'yla startı veriyoruz. Tam 10 koşu var. 5. koşuyla birlikte 2. altılı ganyanın başlangıç saati 15.30. 3 numaralı Hızlı Eren. Son yarışlarındaki performansına bakmayın. Çok güçlü rakiplerin arasındaydı. Bugün uygunlaşan handikap 17 mücadeleyi lehine çevirebilir. 12 numaralı Garipler Bey'i. Biraz yakın ara koşmasına rağmen yine 54 kilonun avantajını sahaya yansıtacaktır. 7 numaralı Melih'in kızı. Doğu illerini gezdi geldi. Ancak Bursa'da müthiş koşuyor bu Safkan. Özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yarış süratli giderse 8 numaralı Şankut Hatun. Öndeki temsilcimiz idman pisti görüntüsü harika. 1 numaralı Aydın Efes'i yer bulabilir. 3, 12, 7, 8, 1 birinci ayak için tercihlerimiz. İkinci ayakta da biraz kalabalık tutacağım ki son ayaklara doğru bankolarımız gelecek ama burada bir alternatif bankomuz var. O da kim? 1 numaralı İspanos. Hangi ilde koşarsa koşsun tırnağından geleni sahaya yansıtan bir isim. Risk edilip tek yazılabilir. 3 numaralı Erdoğan. Seri ikinciliklerini burada bozabilir. 9 numaralı Rushmore. 6 numaralı kızım Beril ki yarış sürate binerse bilme ihtimali de yüksek. Çünkü neden? Brave the Storm var. Big Honey var. Kavala gücü var. Mamba Forever Start'tan çıkarsa şanslı. Bu safkanlar üzerinde dikkat çekmek istiyorum. Sıralamayı ikinci ayak için tekrarlayayım. 1, 3, 9, 6, 8 ve 7. Üçüncü ayakta yine alternatif tekle geleceğim. Neden alternatif tek olarak öneriyorum? Gidişat avantajından dolayı. Kim bu isim? 1 numaralı Afterburner. Safkanın elde ettiği serilikle bir beyaz bayrak aynı yarışı izletebilir. Çok süratli bir yarış olmayacağını düşünüyorum. O süratli yarışta tabiri caizse tin tin tin tin önde gidip sonunu koşabilir. 8 numaralı Kaliartis. 6 numaralı Lupin. 5 numaralı Enduanla, 10 numaralı My Life Fire ve 2 numaralı Walk With Star. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, eğer ki 1 numara Afterburner'a rakip arıyorsanız 8, 6, 5, 10 ve 2 şeklinde değerlendirebilirsiniz. 4. ayaklı havada 8 yarış, nefis yarış bizleri bekliyor. Neden? Bu 2 yaşlı İngilizlerin performansı harika. Dişi olmasına rağmen 6 numaralı Only Girl harika yarışlar koşuyor. 4 numara Rattlesnake Ankara'da özellikle dil bağından sonra tabiri caizse sınıf atladı. Yarışın gidişatına baktığımızda eğer sürete binerse ben 5 numara Superline eğer çim olsaydı yarış banko önerecektim ama kum pistte de Kocaeli'de meydandan çıktı etkili koşabilir. Dolayısıyla 4. ayak tercihlerimiz 6, 4, 5 şeklinde oluştu. 5. ayakta 2 isim 1 numaralı Silviyet idman pistinde beğendiğim 4 numaralı Şerif İzbek. Son ayakta ise 7 numaralı Şafak Bey el değiştirdi kazanmasını bekliyorum banko olarak öneriyorum. Bu şekilde Bursa programını analiz edip yorumladık sizler için. İlerleyen vakitte Elazığ programında buluşuncaya dek hoşçakalın.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor!
8: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofon sesi çok açık. Bir saniye sesim taştı. Okey. Programın yeni intro müziği de çok güzelmiş bu arada. Adeta bir reality show'a girer gibi hissettim. Birazdan hani ünlü camiasından konuklar gelip de özel hayatıyla ilgili sorular soracakmış hissiyatı yarattı bende ama... Yaklaşık bir iki saniye sonra kendime geldim ve Türk futbolunun acı gerçekleriyle yüzleşmemiz gerektiğini hatırladım. Neyse, devam edelim. Artık biraz neşelenelim. İlk programın ilk yarısında biraz hararetli, makus konular konuştuk. En azından Türk futbolu adına. Devam edelim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0530.

0532 1487 tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Buyurunuz biraz sohbet edelim. Transfer konuşalım. Fenerbahçe Lyon maçı var. Trabzonspor Ferencvaros maçı var. Beşiktaş Jalgiris Kauno maçı var. Bunlarla alakalı sorularınız varsa biraz sohbet edelim. Artık Süper Lig'de geride kalan haftayı kafaca da bitirelim. Yeter. Gerçekten hafta sonunda biraz konuşma fırsatımız oldu. Yorulduk. Biraz daha transfer gündemine giriş yapalım. Önder Özen'in hocaya Alanya Spor gibi zor deplasmanları kazanmamız lazım. Yani buralarda pek rotasyona gidilmez. Bunları anlatması lazım. Bunları kazanamazsak zaten şampiyon olmamız çok zor. Yani Taylan Bulut ve düzeltiyorum Murillo ve Olaitan'la hoca bir rotasyona gitti. Keşke Kaunas maçında gitseydi rotasyona. Hani ilk skor itibariyle daha rahat bir maç olabilirdi. Burak Bey merhaba. Böyle samimiyetsiz yöneticilere bu hakemler çok bile. Geçen hafta bir yönetici çıkıp konuşuyordu. Bu hafta susuyor çünkü kendisiyle yine hatalar yapıldı demiş Mustafa Yiğit Bey Kayseri'den. Devam edelim. Ben bu arada yöneticilerde de senelerdir şey eleştiririm bu arada. Hani şahıs ya da kulüp bazı söylemiyorum. Taraftarlar hani yöneticilerin ciddi bir algı yönetim gücü var takdir edersiniz ki. Bir sürü taraftarlar yöneticilerin söylediklerine çok fazla önem gösteriyorlar. Onların düşüncelerini çok etkiliyor. Böyle düşmancıl ve kaotik bir ortamı yaratanlar da bence yöneticiler. Bunu senelerdir de söylüyorum. Hani bugün özel söylediğim bir şey değil ya da şahıs bazı söylediğim bir şey değil. Türk futbolunun bu kadar kaotik bir hal içerisinde olmasında hakemler federasyon kadar yöneticilerin de maalesef payı olduğunu düşünüyorum. İyi yayınlar abi. İzmir Karşıyaka'dan Turan ben. Bu sezon hakemlerin gözü Skriniar'da olmalı. Bence top oynamayı bırakmış. Sanki dövüşüyor. Sürekli itme çekme. Rakibin üstüne yürüme. Böyle devam ederse takıma zarar verecek demiş. Bütün Radyo Spor ekibine de iyi çalışmalar dilemiş. Ha, böyle kurt oyuncular. Skriniar gibi, Davinson gibi. Kurt diyorum. Bunlar hani çok tecrübeye ve tecrübeden bağımsız ciddi de oyun zekasına sahip oyuncular olduğu için kurt diyorum. Rakibini sahada mental olarak bitirebilir. Yani işte hakemin görmediği pozisyonlarda ya da nizami bir şekilde çok hani kart sınırına takılmayacak şekilde rakibi fiziksel olarak yıpratma, çekme, itme, trash talk basketbolda dediğimiz gibi konuşma, fısıldama gibi rakibi mental olarak sarsacak şeyleri böyle büyük oyuncular yapar. Büyük derken hani deneyim ve zeka olarak söylüyorum böyle oyuncular yapar. Skriniar'ınki biraz daha göze batmaya başlamış. Bu ilk Skriniar mesajı değil çünkü ama bunlar maç içinde küçük küçük olur. Hani spor yapan biri de daha önce takım sporları yapan biri de biliyordur. Hani basketbol oynarken de mesela ben hep çok kabiliyetli bir insan olmadığım için herkesin bir hayatta amacı olması lazım. Bir şeye bir amaca hizmet ediyor olman lazım. Ben kendi eşleştiğim oyunculara işte kulağına fısıldarsın, itersin ya da ne bileyim işte sırtı dönük aldığında dizinle ittirirsin, formasından çekersin, dirsek atarsın, bir şey yaparsın. Böyle küçük şeyler oluyor. Yani televizyonda olunca daha çok tekrarında göze batıyor ama bunlar sporun tabiatında olan şeyler. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. Bu arada selamlar, sevgiler kendisine de Ayhan Sevim. İyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Gerçekten bu mesajı atmak istemiyordum ama ya transfer mi konuşalım, futbol mu konuşalım dün akşamdan sonra. Yani ilk yarım saat çok fazla hakem konusunda konuştuk. Dediğim gibi hani maç özelinde değil genel hakemlerle alakalı bir konuştuk. Orada da çok mutabakat sağlayamadık genel dinleyicilerimiz. Hani farklı görüşte olanlar da var. Saygı duyuyorum. Biraz şey tavrı beni üzdü. Bunu sadece futbol olarak almayalım. Hayatta da toplum olarak belli şeyleri aşamıyor olmamızın sebebi şu. Bugün bir birey olarak ben Burak Alacı olarak müşkül durumda bırakıldığımda biri tarafından ya da bir kurum tarafından ve dert yanmaya başladığımda etrafa ya da bu konudan şikayet etmeye başladığımda karşıma çıkan insanlar bana şunu diyorsa ki bir problem olur bence. Benim de başıma geldi, beter ol. Bize de olmuştu. Burada doğru yaklaşım bu değil bence. Şu olmalı. Bak bize de olmuştu, başkasına da olmuş. Bu sorunu birlik olup çözmeliyiz. Yanlış mıyım? Ya çünkü şey var hani bugün bana oldu, sen bana dedin ki bana da olmuştu abi boşver beter ol.
Bize olmuş

0: size de olsun. Bana olmuştu, sana da olsun ya da. Yarın bir gün sana bir daha olduğunda ben aynısını söylemek istemiyorum ki. Bak, bu adama böyle yaptılar, bu yanlış demem gerekiyor benim. Ama birbirimizi itmeyelim. Bu işin rengi yok. Doğru, yanlışın rengi yok. Daha önce de söylediğim gibi hani ortada bir mağduriyet durumu varsa mağdura sahip çıkacaksın. Dün Alanyaspor aleyhinde de kararlar vardı bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Ben dün Beşiktaş mağdur edildi demiyorum. Alanyaspor'un da aleyhinde kararlar vardı. Az önce de söyledik. Burada bahsetmeye çalıştığım şey, ortada kötü bir muameleye maruz kalıyorsak, hakemler tarafından kötü bir yönetime maruz kalıyorsak, bunu çözelim. Hepimiz konuşalım bu konuda yani. Bir sıkıntı varsa birlik olalım. Sesimiz birlik çıksın. Her kafadan bir ses çıkmasın. Tek ağızdan konuşalım. Mesele bu. Neyse. İzmir'den selamlar olsun. Oğuzhan ben. Galatasaray için iki sar transferi konuşuluyor. Eğer gerçekten alabilirsek acayip bir seviye olacak ve yönetim bence taraftara kendini affettirir ama bir yerli bir yabancı stoper şart. Bu arada Lemina ve Jakobs Leo'lar ayrılmalı. Jakobs bir maç var, üç maç yok. Lemina da aynı şekilde demiş. İsmail Asar ve Pape Sar. İsmail Asar bence çok özel oyuncu bu arada. Yani Marsilya döneminden tut Crystal Palace dönemine, geçmişteki Watford dönemine kadar hani yakından bildiğimiz bir oyuncu. Hakikaten çok özel bir oyuncu. Dikey çok iyi oynayan, çok iyi bir sprinter, dribling kabiliyeti var, iyi bir bitirici. Yani Galatasaray'ın kanat profiline baktığımızda Sané biraz daha sanki çizgiye basan oyun kurucu kanat profili gibi. Hani kanat forvet profili değil. Barış biraz daha fizikselliğiyle oynayan ama bitiricilik ve teknik kapasite anlamında bence soru işareti barındıran bir oyuncu ki çok beğenirim bu arada, yanlış anlaşılmasın. Hani fiziksel eforu, rakip savunmayı yıpratması, geçen sene Juventus savunmasını sırtına aldı adam. Yani daha önce Euro 2024'te Hollanda savunmasını sırtına aldı, çok yıpratıyor ama İsmail Asar biraz daha farklı bir oyuncu. Yani biraz daha skora yakın bir oyuncu diğerlerine nazaran. Bu anlamda Galatasaray'ın bence bir kanat forvete ihtiyacı vardı. Önemli bir hamle olacağını düşünüyorum olursa. Nasıl bir tabii rotasyonla tercih olacak, kimin yerine nasıl süre alacak onu bilmiyorum. Onu biraz Okan Hoca'nın işini zorlaştıracaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü farklı farklı profiller. Ama maç özelinde kadro seçimi yapmak da çok makul değil. Bir ilk 11'in oluyor burada, kimden feragat edilecek ya da ayrılacak biri mi var, göreceğiz. Pape Sar da dinamik, atletik, uzun bacaklı, kesici. Bence iyi bir oyuncu burada Galatasaray orta sahasına. Bence önemli katkı yapabilir. Yani Ugoçuk bu transferinin ben taca çıktığını düşünüyorum öncelikle. Yani sanki biraz yapılmış olmak için yapılan bir transfer gibi gözüküyor. Opsiyonun devreye girmemesi açısından Galatasaray'ın çok süre vereceğini de düşünmüyorum. Bir 6.5 profilli oyuncu, çok uzun boylu. Bence biraz ayak çabukluğunda sıkıntı var. Teknik kapasite olarak problemli. Yani çok katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Bence Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Ama dediğim gibi onun da opsiyon devreye girmesine çok faydalanmayacaklardır diye tahmin ediyorum. O yüzden biraz taca çıkmış bir transfer gibi. Lemina tarafında oyuncunun bir ayrılık arzusu var Al-Şabab'la. Sevgili Ayhan Şensoy'un bir haberi vardı geçtiğimiz günlerde Ajans Spor'da. Buradan selamlar kendisine. Haberleri de bu arada Ajans Spor web sitesi üzerinden bulabilirsiniz. Al-Şabab'ın Lemina'ya ciddi bir teklifi olduğu, 2 yıllık bir teklifi olduğu, Lemina'nın da bunu gitmeye arzu ettiğine yönelik bir haber vardı. Durumu belli değil. Jakobs için böyle bir tasarruf var mı bilmiyorum şu an için. İyi bir oyuncu ama istikrar problem. Ben Eren Elmalı'yı bu arada Jakobs'tan daha çok beğeniyorum. Yani Jakobs iyi bir oyuncu ama Eren Elmalı da bence bir sol bekin sahip olması gereken birçoğu şeye sahip ve aynı zamanda yerli rotasyonunda olduğu için bence kıymetli bir oyuncu. Ben dediğim gibi hani Jakobs'u da beğenmekle birlikte istikrar problemine katılırım ve ben olsam Eren Elmalı'yı tercih ederdim. Yani bence çok iyi oyuncu. Yani iyi maçlarını da gördük Galatasaray döneminde, Trabzonspor döneminde. Diyelim. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. WhatsApp hattımızı hatırlatıp bir reklama kaçalım. 0538 057 052 1487. Yanlış oldu. Tekrar edeyim. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Biz minicik bir araya gidelim. Akabinde tekrardan sizlerleyiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
5: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim kısa bir aranın ardından. Devam ediyorum. Bir yönetici, teknik direktör, futbolcu veya taraftar bir maçtan sonra bize verilen penaltı değildi ya da rakibin gördüğü kırmızı kart haksızdı demediği sürece bu kısır döngü yıllarca devam eder. İyi yayınlar. Yani ya burada şunu söyleyeyim, bu kadar kopuk olmamalıyız toplum olarak birbirimizden, bu kadar kutuplaşmamalıyız. Yani bunu şeyden bahsetmiyorum, yani sadece futbol değil her konu özelinde söylüyorum. Burada şunu şöyle bir birey olarak söylüyorum. İnsan ilişkileri konusunda beni tanıyan bilir. En azından kendimde size biraz anlatmış olayım. Yani beni mesela 20 gün kendi başıma bir yere kapatsan, telefon yok, arayan yok, soran yok, ben sıkıntı çıkartmam. O kadar mesela şey bir insan, aşırı insancıl biri değilim. Hani şey anlamında söyleyeyim, yoksunluk anlamında, ama bu kadar kopuk olmamamız lazım. Bugün ben düştüğümde biri gelip benim elimden tutsun ki aynı güdü de bende oluşsun. Yarın bir gün biri müşkül durumda gördüğümde ben de elimi uzatayım. Çünkü insanoğlu böyle büyümüştür. Hani şey, toplumlar birbirini iterek, genişleyerek, birlikte bir şeyler yaparak büyüyor. İnsanlar birey bazında, insanoğlunun gelişimi bugüne kadar birey bazında gelmemiştir. Toplum bazında insanlar sürekli seviye atlayarak ilerlemiştir ve toplumun bu kadar birbirinden koptuğu, birbirine bu kadar kutuplaştığı bir denklemde mesafe kat edemeyiz. Hayatın hiçbir alanında böyle olmuyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani mesele futbol değil, bakış açısı. Ya ben şeyi de görüyorum mesela maalesef, hani insanların böyle kutuplaşmadan ötürü birbirine karşı yaklaşımı değişiyor, gündelik hayatta tavrı değişiyor. Bu tarz şeyler önemli değil ya. Bence bu tarz işte futbol olsun, farklı şeyler olsun, insanların belli bir kesime kendine ait hissettiği, belli bir kesimin içinde var olduğu şeyleri gündelik hayata taşımayacaksın. Bunu başka şeyler için de söylüyorum, anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Günün sonunda senin benim başıma bir şey geldiğinde gelip sana elini uzatacak kişi farklı bir hayat görüşüne sahip olabilir, farklı bir takımı tutuyor olabilir, farklı bir inanca sahip olabilir, farklı bir dediğim gibi genel itibariyle hayata farklı bakıyor olabilir farklı açılardan. Ama bu noktada işte senin o kendini çok ait hissettiğin gruptan kimse gelmez. Sen yarın bir gün müşkil bir duruma düştüğünde bir kulüp başkanı gelip elinden tutmayacak ya da ne bileyim işte çok sevdiğin biri gelip elinden ya da ait hissettiğin grubun lideri gelip elinden tutmayacak. Yine senin eşin dostun elinden tutacak ve yani insanlar bu noktada bile kutuplaşıyor. Dediğim gibi ben artık yanlış bir bakış açısı içerisinde olduğumuzu düşünüyorum maalesef. Kolay gelsin Burak kardeşim. Bu akşam maçımız var. Sorunsuz, sıkıntısız, kavgasız geçer inşallah. Sen çok yaşa Kocaeli Spor demiş bir dinleyicimiz. Adınıza bakayım, Tolga Bey. Evet, Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşması var bu akşam. Kocaeli Spor'la alakalı geçen sene bir dinleyicimiz yazmıştı ki bizim Kocaeli, Gebze, Çayırova tarafından hayli dinleyicimiz var. Özellikle 6. Adam kendi yaptığım program tarafında da severim o yüzden. Bayhan'ın Tiryakinim şarkısının tribünlerde çalındığı geçen sene söyleniyordu. Kocaeli Spor taraftarı nasıl işte Levent Yüksel'in Medcezir'in Göztepe'de olduğu gibi. Hala devam ediyor mu bu uygulama? Tolga Bey'e sorayım. Böyle şeyleri seviyorum ben çünkü bir karakteristik katıyor ya takımlara, tribünlere, taraftarlara. İşte dediğim gibi Medcezir örneği var. Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi

kısmı mesela senelerce İnönü'de çalınmıştı. Bunlar önemli şeyler. Ben işte Kocaeli Spor'un da bir videoda gelmişti geçen sene bir dinleyicimizden. Bayhan'dan Tiryakinim. Aslında Tuval grubunun bir şarkısı bildiğim kadarıyla ama Bayhan biraz şarkıyı yukarı taşımıştı geçtiğimiz yıllarda. O da güzel bir Kocaeli Spor tribüne dair detay aklımda kalan. Spor Sergi Hüseyin ve bir video paylaşmış. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Heyecan ne zaman başlıyor demiş. Videoyu açamıyorum şu an. Yayında olduğumuz için ses falan çıkarsa çok müşkül durumda kalmayalım. Arada bakacağım. Onun evveliyatının öncesinde de hani mesaj olarak iletebilirsiniz. Sorunun öznesi neydi? Bu arada Tolga Bey yazmış. Devam ediyor, her iç saha maçında çalar. Kocaeli Spor tribünlerinde. Yalan ya, Kocaeli Spor, Göztepe gibi takımların maçlarına gitmek istiyorum. İzmir'e bu sene çok fazla gittim ama maça gitme fırsatım olmadı. Bir Göztepe maçına gitme arzum var. Aynısı Kocaeli için de geçerli. Şimdi basketbol tarafı da Kocaeli'de baya bu sezon ciddi bir atılım içerisinde. İşte Çayırova Belediyesi Süper Lig'e çıktı. Glint Körfez Basket olarak yeni bir Manisa Basket Kocaeli'ye taşındı. Orada baya da bir dinleyicimiz var. Orada genel itibariyle bir Kocaeli'ni ziyaret etme düşüncem var ilerleyen dönemde. Genel itibariyle pozitif ilişkiler kurduğum dinleyicilerin birçoğu Kocaeli'de oluyor, İzmir'de oluyor. Orada da dediğim gibi küçük bir gönül bağ kurmuş durumdayız Kocaeli halkıyla bu sebepten mütevellit. İyi yayınlar abi. İzmir Karşıyaka'dan Turan ben. Barcelona dün altyapıdan 3 tane 18-19 yaşında çocuklar ilk 11. 3 tane 18-19 yaşında çocuğu ilk 11'e atmıştı. Bizim 3 büyükler Barcelona kadar olamıyor. Türk futbolu bu kafayla ilerlemez. Barcelona altyapısından mukayese etmeyelim ya. La Masia başka bir şey. Yani sizin Barcelona'da star dediğiniz oyuncuların birçoğu zaten La Masia'dan çıkıyor işte. Yamal öyle, Messi öyleydi, Pedri öyle, Gavi öyle. Onlar bambaşka bir ekol ve La Masia bizim altyapımız gibi de değil. Dünyanın her yerinden en seçkin çocukları alıyorlar. Yani Castilla, Real Madrid'in altyapısı da aynı şekilde. O ama bir kulüp kültürü yani, bu hani biz ara ara bunu belki yaparız ederiz ama o kültürü kazanmak çok kısa sürecek bir şey değil. Keşke olsa. Dün mesela bakıyorum Barcelona'da altyapıdan çıkan oyuncular. Fermin Lopez dün 2 gol attı. Altyapı çıkışlı. Lamine Yamal altyapı çıkışlı. Eric Garcia City'ye gitti, Girona'ya gitti vesaire ama Barcelona La Masia altyapısı çıkışlı. Kaleci Juan Garcia Espanyol'dan gelmişti. Bakıyorum Espanyol da bir Katalan takımı. Espanyol çıkışlıymış. La Masia çıkışlı değil. Bakıyoruz. Gerard Martin genç yaşta La Masia'ya katılan oyunculardan biri. Sol bekte Espart. Yine Javi Espart, La Masia çıkışlı bir oyuncu. Orta sahada Gavi ve Bernal, La Masia çıkışlı oyuncular. Adamların ilk 11'inin büyük çoğunluğu La Masia çıkışlı. Yani son 2 senenin şampiyonundan bahsediyoruz. Bu sene de muhtemelen şampiyon olacaklar. Öte yandan işte Rodri eklemesiyle vesaire Şampiyonlar Ligi için de çok büyük bir aday. Ama kulüp kültürü bu. Bahsettiğimiz Messi'ler, Iniesta'lar, Xavi'ler, Busquets'ler, Puyol'lar. Senelerce konuştuğumuz oyuncuların hepsi oradan çıktı zaten. Orada bir fabrika var. Yani mesela Real Madrid'in Castilla'ya da La Fabrica denir. İspanya'da. Barcelona'nın La Masia dünyada bir numara altyapı konusunda. O yüzden şaşırtıcı değil. Keşke bizim büyük takımlarımıza da bu kültür bir şekilde tesir etse ama kolay değil tabii. Bu hani uzun yıllar ve uzun emekler sarf etmek gereken bir durum. O yüzden çok yakın gelecekte öyle bir şey beklemiyoruz. Bir hakem eleştirisi gelmiş yine bir dinleyicimizden. Geçiyorum. Hakem konusuna artık girmeyeceğim. Agresyon çok arttı. Gerek yok. Salim abi selamlar. Sevgili Salim abi burada değil. Öncelikle bir şart düşeyim. Bu hafta kendisinin yayınlarında ben olacağım. İstanbul'dan Erdi ben. Mutlu günler, mutlu programlar diliyorum. Bu hafta Avrupa Ligi rövanş maçlarımız var. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar demiş. Selamlar Erdi Bey'e. Devam edelim. Bir Beşiktaş taraftarı, hakem meselesini bırakalım. Eksikleri görmemiz lazım. Başkana çağırım, Antony'yi al gel, böyle bir adama ihtiyaç var. Hakemlerle ilgili de bir sevgi cümlesi sarf etmiş kendisi. Tabii ironi yapıyorum, çok sevgi dolu bir cümle değil ama Antony iyi olur gerçekten. Konuşuluyor da mümkün mü bilmiyorum ama. Spor Sergi Hüseyin Bey yazmış, basketbol ligi ne zaman başlıyor? 25 Eylül'de. Yani bugünden itibaren neredeyse tam bir ay sonra Basketbol Süper Ligi başlıyor. Euroleague de aynı hafta başlıyor. Yaz aylarında biraz daha
sohbete muhabbete vurduğumuz, sinema sanat konuştuğumuz, müzik konuştuğumuz

0: Hayata dair konuştuğumuz 6. adam programları da tekrardan realiteye, basketbola kavuşuyor. Bakalım yeni sezon, ümit ediyorum bütün temsilcilerimiz adına hayırlı olur diyelim. Özledik basketbolu da, yalan yok. Bu arada bir çağrıda bulunmak isterim. Basketbol ve futbolla ilgili videolar paylaştığım Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir çağrıda bulunmuş olayım. Desteklerini bugüne kadar Radyo Spor'daki dinleyicilerimizin gördük fazlasıyla. Henüz yeni bir kanal, yaklaşık 2 aylık. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olup videolara beğeni ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Daha yeni bir kanal, ilerleyen dönemde daha da iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Maçlar başlarken de Tolga Bey yazmış Kocaeli'den. Efsane tezahüratımız. Körfez'in bak işte başlar. Yani Kocaeli Spor tribünü çok da dolu, çok keyifli. Gerçekten Süper Lig'de olması büyük mutluluk bence Kocaeli Spor'un. Gelirken de aynısını söylemiştim geçen sene. Haksız çıkartmadılar. Ümit ediyorum uzun yıllar daha Süper Lig'de kalır. Ümit ediyorum bu çalışmalarının ilerleyen döneminde de bu yolculuk Avrupa'ya uzanır, daha iyi yerlere de gelirler diye düşünüyorum. Kocaeli Spor için güzel temennilerimiz var. İnşallah iyi yerlerde görürüz Körfez ekibini. Kocaeli Spor seyircisi fazlasıyla hak ediyor bunu bana sorarsanız. Bakalım. Joker Burak Alaca hayırlı yayınlar demiş. Evet, burada müteşekkirim bu arada bunun için. Birçoğu programı, birçoğu saati yapma fırsatım oldu. Öyle bir görev tanımımız oldu. Star oyuncu olamadık ama Joker olduk. Bazen bulunduğun yerde tutunabilmen için farklı roller üstlenmen gerekir. Herkes süperstar doğmuyor, takdiriniz. Bizim de buradaki misyonumuz böyle. Gelişimi sürdürürsen farklı şeyler olabilir ama şu an Radyo Spor kadrosunda bu şekilde bir misyonumuz var. Mutluluk duyuyorum fırsat bulmaktan. Neden diye sorarsanız, her programın baktığınız zaman kendi kitlesi var. Uzun yıllardır devam eden programlar var. Bir şekilde onlara ulaşmış oluyoruz. Zamanında işte bu programı da defaatle yaptığım olmuştu. Ters köşeyi de yaptık. Güzel, farklı insanlarla sohbet ediyoruz. Bazen anlaşıyoruz, bazen anlaşamıyoruz. Ama dediğim gibi farklı farklı programlar yapmak güzel. Mesajı da Necip Karagül atmış. Teşekkür ederim kendisine. Sevgilerimizi iletelim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bu seneki Beşiktaş basketin kadrosunu değerlendirebilir misiniz? Euroleague'de neler yapar? Şimdi öncelikle kadronun çok kısa toparlayayım futbol programı. Yani alışkanlığı olan dinleyicilerimizi üzmemek adına. Dediğim gibi Beşiktaş basketle alakalı videolarımı bu arada Burak Alaca YouTube kanalında bulabilirsiniz. Hakeza Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Radyo Spor'da 6. Adam programı var. Sorunuzu cevaplayayım, diğer dinleyicilerimizi de kırmamak adına hızlı geçeyim. Kadro taban seviyesi olarak bence Euroleague'de büyük bir şey vaat etmiyor. Yani bir play in ya da playoff, kafam bulandı, vaat etmiyor ama taban seviyesini belirleyecek oyuncular Daquan Jeffries, Jalen Noel, David DeJulius gibi oyuncuların Euroleague'deki performansı ve buraya koyacakları ağırlıkla birlikte işin rengi değişebilir. Yani taban düşük, tavan soru işareti. Yani işte taban seviyesi 12-13. Sırada sıkışabilir. Taban seviyesi bir play-in adayı olabilir. Bu şekilde değerlendirebilirim toparlamak gerekirse. Samsun'dan selam saygılar Burak Bey. Galatasaray basketbolda transfer yapacak mı? 1-2 numara transferi daha bekleniyor. Büyük bütçeli bir transfer de olması bekleniyor. Bu arada şu an bir bildirim daha düştü. Instagram'dan Meltem Hanım yazmış. Meltem Gönül. 6. adama da sık sık yazan bir dinleyicimiz. Selamlar, sevgiler kendisine. Merhaba Burak Bey, iyi yayınlar. Galatasaray basketbolda transfer gelişmesi var mı? Aynı soru gelmişken tek potada eritelim. Yani bir 2 numara transferi bekleniyor. Burada bütçeli bir hamle yapılması da bekleniyor. Marcus Howard ismi biraz taca çıktı gibi gözüküyor. Oyuncu Euroleague'de kalmak istiyor. NBA'den mi gelir ya da başka biri mi gelir? Yani gönlümden geçen birini söyleyeyim. Olmayacağını biliyorum. Ceska'da devam edecek ama eski Galatasaraylı Melo Trimble olsun çok isterdim mesela. Tadı herkesin de damağında kalmıştır diye düşünüyorum. Yani sadece Galatasaray değil, Türk basketbol seyircisi olarak ben bir Galatasaraylı değilim ama Melo Trimble olsun çok isterdim. Yani Ceska Moskova'da at koşturuyor Rusya Ligi'nde. Son yılları domine ediyor Rusya Ligi üzerine söylemek gerekirse ve basketbol şampiyonlar ligi düzeyinde de şampiyonluk açısından anahtar oyunculardan biri olabileceğini düşünüyorum. Devam edelim. Merhabalar, ben Erkan, sizlere selamlarımı sunuyorum. Fenerbahçe maçında var hakemleri ve orta hakem penaltıyı ilk önce vermedi. Başkan ve futbolcuların itirazı oldu. Penaltıyı zoraki verdiler. Bu durum bence çok vahim bir durum. Hakemler ne zaman doğru dürüst kararlar verecek? Fenerbahçe'nin kronik sorunu devamlı olan bir futbol aklı olmalı. Yanlış transferler ve hoca seçimlerinin önlenmesi lazım. Siz ne dersiniz? Çok fazla teknik direktör değişti. Mesela Jesus gibi ya da bir önceki dönemindeki Jesus kendi gitti bu arada. Yanlış anlaşılmasın ama. Jesus gibi, İsmail Kartal gibi hocaların belki ikinci senesinde kalsa şampiyon olma ihtimali varken yollar ayrıldı erken. Yani o yüzden bir standart yakalanamaması kötü. İşte şöyle söyleyeyim, bu Okan Buruk'un 4 yıllık Galatasaray'da şampiyon olduğu serideki 3. İsmail Kartal dönemi. 5. senesinde 3. İsmail Kartal dönemi. İstikrar önemli her takım için. Yani şampiyon olamıyor diğer sene teknik direktör değiştirirsen. Kolay kolay bir teknik direktörün ilk senesinde şampiyon olması hani olabilir tabii ki ama ikinci seneye nazaran daha düşük bir ihtimaldir. Takımı ligi kavradıktan sonra yerli teknik direktör de olsa takım değişiyor ya çünkü. Sabrın sonu selamet derler. Sabır yoksa selameti de pek fazla göremeyebiliyorsun. Yani bu sadece Fenerbahçe için değil genel Türk futbolunun kroniğidir. Yani her sene 3-4 tane hoca değiştiren takımlar vardı. Geçen sene Gençler Birliği 4 kere hoca değiştirdi vesaire. O yüzden dediğim gibi sabır yoksa selamet de yok. Anahtar bence sabır. Bunun farkında olmak lazım. Selam, kolay gelsin. Kocaeli Ahmet Spor maçı hakkında ne düşünüyorsun demiş bir dinleyicimiz. Selamlar öncelikle. Ahmet Spor lige iyi başladı. Geçen hafta Erzurum Spor karşısında 3-0'lık net bir galibiyet aldılar. Erzurum Spor'un biraz orada verilmeyen 2 golünde doğru kararlar verilmediğini düşünüyorum öncelikle. Erzurum Spor'un bence golleri verilebilir gollerdi. Burada çok nispeten hakem hatası olduğunu düşünüyorum. Orada biraz kötü bir yönetim vardı. Kocaeli Spor Başakşehir karşısında kaybetti ama bence çok iyi bir taraftarın önünde sezonu açacaklar. Daha motive olacaklardır. Zor bir maç olmasını bekliyorum. Beraberliğe bir tık yakınım. Onun haricinde sezonun çok başı olduğu için bir şey söyleyemiyorum. Yani Kocaeli Spor'un ilk hafta oynadığı Başakşehir maçı bence net bir referans değil. Başakşehir çünkü nispeten daha lüks bir kadroya sahip bir takım. Ligin henüz başı, Başakşehir daha önce açtı Avrupa'dan ötürü ligi. Ahmet Spor'un da oynadığı Erzurum Spor Galatasaray maçında da gördük. Hani çok güçlü, dişli bir rakip değildi test anlamında. İki takım için de ciddi testlerden biri olacak. O yüzden hani net bir yorum yapmak şu an için çok kolay değil. Abi iyi yayınlar. Galatasaray Noah Lang'ı tekrardan alacakmış. Bilginiz var mı? Gelirse eskisi gibi faydalı olur mu sizce? Teşekkürler Turan. Seviyoruz seni demiş. Bilmukabele çok teşekkür ederim. Söylentileri ben de duydum. Gelirse faydalı olur bence. Çünkü hani geçen sene rotasyonda aldığı süreyi vesaire dert etmeyen bir oyuncuydu. Çok bir iletişim anlamında, takım içindeki kimya anlamında sorun yaratan bir isim değildi. Bence yetenekli de bir oyuncu. Burada aldığı sürelerde doğru maçlarda mesela Juventus maçında çok etkiliydi. Faydalı olabilir. O yüzden gelirse doğru bir hamle olabileceğini düşünüyorum Noah Lang isminin. Bir reklam aramız varmış. İsterseniz WhatsApp hattımızı paylaşalım sonra bir araya gidelim. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 diyelim, bir reklam arasına gidelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Yaklaşık 22 dakikamız var programın bitimine. Mesaj atmak isteyenler için 0538 052 1487 oğlu Radyo Spor WhatsApp hattımızı tekrardan bir hatırlatalım ve devam edelim. Burak Bey selamlar, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Kocaeli Spor'a bu haftaki maçta başarılar diliyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Jesus kendi gitti ama giderken de bu ligin sportif bir gerçekliği yok diyerek gitti. Bence asıl irdelenmesi gereken konu bu. Harun Bey'e selamlar, sevgiler öncelikle. Altıncı adamda çok fazla sohbet ettiğimiz, sohbetimiz olan

bir dinleyicimiz. Burada görmek de güzel. Yani ligin sportif gerçekliği yok söylemine katılıyorum ama burada çok üstüne gitmek istemem bu konunun. Çünkü şey var, hani tam olarak Türk futbolun karşısında ne olduğunu idrak edebilmiş değiliz. Hani sportif gerçekliği var deniyor, yapı var deniyor. Hani tartışılacak çok şey var ama şunu idrak şunu tam olarak idrak edemedik. İdrak edemedik derken göremedik. Yapı diye kastettiğimiz şey ne? Kim?

bir sürü imgede böyledir işte. Korktuğumuz, çekindiğimiz bir sürü insanlık tarihi boyunca ya da savaşlarda bile bu yapılır işte. Eski mitolojik karakterler gibi uluslar kendi alanını korumak için orada işte minotorlar vesaire Yunan mitolojisinde de vardır ya, böyle şeyler vardır mesela, rivayetler vardır. Bu yapı denilen şey, dediğim gibi ben bir art niyet olduğuna katılıyorum Türk futbolunun içerisinde. Nedir, kimdir, neye çalışır, ne şekilde çalışır, bunu bir anlamadan körü körüne şey yapıyoruz. Belki hiç beklemediğimiz yönde, beklemediğimiz amaçlarla ya da ne bileyim işte beklemediğimiz sebeplerden böyle şeyler yapılıyor bilmiyorum ama kim olduğunu, neyi amaçladığını bir idrak etmemiz lazım bence yapının. O yüzden üzerine çok durmak istemem. Merhaba, iyi yayınlar. Futbolda Galatasaray'ın Matesar, İsmail Asar transferleri doğru mu? Erkek basketbol takımı transfer yapacak mı? Salim Bey burada değil. Öncelikle onu söyleyeyim, ben Burak Alaca. Transferlerin oluru, İsmail Asar'ın ve Pape Sar'ın ikna edildiğini duydum. Kulüpleriyle görüşülüyor. Basketbol takımında da az önce söylediğim gibi bir iki numara transferi yapılmasını bekliyorum. Gençler Birliği Ayrıca Lig'de 2'de 2 yapan takım yok. Bugün de Kocaeli Spor kazanır. Ahmet de 2'de 2 yapamadan lige başlar demiş bir dinleyicimiz. Herhalde Gençler Birliği kadar zor bir fikstürde başlayan başka bir takım da yok. İlk hafta Fenerbahçe evde, ikinci hafta Göztepe deplasman. Yani kolay bir fikstür değil. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Metin Diyedin Hoca'ya. Geçen sene geldi gitti, geldi gitti. Yaz aylarında çok fazla transfer yapamadılar ama sezona çok iyi başladı. Ya genç, bir Ankara takımında olması lazım ligde. Gençler Birliği benim takdir ettiğim bir camia, taraftar grubu olsun, kulüp kültürü olsun, ümit ediyorum. Kalıcı da olurlar. O yönde bir giriş yaptılar şimdiye kadar, onu söyleyebiliriz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sait, ben Beşiktaş taraftarıyım. Bir vatandaş olarak burada görme... Neyse, devam edelim. Vatandaş olarak hakemlere hakkımı helal etmiyorum. Tek gözle onu görüyorsam, sağdaki 16 göz görmüyorsa art niyet ararım. Türk futbolu bu şekilde ilerleyemez demiş Sait Bey. Yani art niyet mi dersiniz, çok kalifikasyon anlamında bir sıkıntı olduğunu mu söylersiniz bilmiyorum. Bence kalifiye değil hakemlerimiz. Yani olması gerektiği yerde değiller. Ya şey gibi düşünün mesela, hani ben öz eleştiri yapmaktan çekinen bir insan değilim. Herkesin kendi getirdiği bir nokta, bir düzey var. Yani burada mesela atıyorum tutup beni işte Süper Lig Türk futbolunda, Türkiye piyasasında bir hakemin ulaşabileceği en üst mertebe ya. Bugün tutup beni mesela bir ulusal kanalın genel yayın yönetmeni yapsalar yapamam. Öyle bir hayat tecrübem yok. O kalifikasyona sahip değilim. 25 yaşındayım. Sektörde deneyimim sınırlı. Belki hani bunun getirdiği farklı insan yönetme gibi kabiliyetler konusunda bir şeyim yok. Ciddi bir becerim yok. Yapamam mesela. O doğru da olmamalı. O da onu yapamıyor. Bu kadar basit. Yani öncelikle kendimizin farkında olalım. Neyi yapabiliriz, neyi yapamayız. Bunu şeyden söylemiyorum. Bu motivasyon konuşması değil. Herkes şapkasını önüne koysun. Yapamıyorsa yapamıyordur. Ben bundan bahsediyorum. Hakemler kalifikasyon olarak eksik. Orada olmamalı. Bütün mesele bu. Yoksa art niyet var, yok. Yani burada şey var, çok iyi niyetli olsan da bir konuda iyi değilsen, onu iyi yapamıyorsan zarar verirsin. Ya zarar verirsin. Bu durum bu. Yani niyeti önemli değil. Bence kendisi yetersiz. İyi niyetli ya da kötü niyetli. İyi niyetli olsa da yapamayacak. Yani yetersiz çünkü. Merhabalar, ben Erkan, size selamlarımı sunuyorum. Lyon-Toulouse maçında komple değişen bir takımla kazanıyor. Fenerbahçe'ye Gençler Birliği maçında 4 veya 5 rotasyonla çıkıyor. Yeniliyor. Sizce neden böyle oluyor? Yani Fenerbahçe'de bu hafta rotasyon yapmadı Konya maçında. Şimdi Lyon daha dinlenmiş gelecek. O da bana ilginç bir tercih gibi geldi ya. Lyon Toulouse'u yenebilir. Bunda bir şey yok. Hani Lyon da büyük bir takım. Toulouse da bu arada, hani neden Toulouse'u Lyon yendi? Atıyorum Konya Spor, Gençler Birliği gibi takımlar Fenerbahçe'ye karşı savunma prensibini benimserken, bir, Lig 1'i de yakından takip ettiğim için söyleyeyim. Toulouse ortaya pozitif futbol koymaya çalışan bir takım. O baş altı takımlardan Toulouse ve Lorient maçlarını izleyin mesela. Yani artık Lansoro'ya dahil etmiyorum. Brest de öyle mesela. Eric Roy, Allah rahmet eylesin, teknik direktörleri vefat etti. Bunlar pozitif futbol oynamaya çalışan takımlar. Hani 10 kişi kapanayım, bir puana tam edeyim gibi bir yaklaşım içerisinde değiller. Toulouse deplasmanında Lyon, Toulouse kendi evinde de olduğu için hani biraz daha oyuna ortak olmaya çalıştı ve kazandı. Bu olabilirdi ama Gençler Birliği Konya Spor için yaklaşım olarak aynı şeyi Fenerbahçe'ye karşı söylemek mümkün değil.

Bu olabilirdi ama dediğim gibi hani Konya Spor maçında biraz rotasyon yapılmalı mıydı Lyon maçı için? Çünkü şeyi gördük. Fenerbahçe tempo olarak, atletizm olarak, çabukluk olarak Lyon'dan geride. Bence çok daha iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bir bir kağıt üstünde oyunculara baktığın zaman Fenerbahçe çok net bir şekilde daha iyi Lyon'dan. Onu söyleyebilirim işte. Mesela bazı yorumcuları dinledim. İşte Openda'sı var, Nouama'sı var, Tolisso'su var falan. Lyon güzellemesi yapılıyor. İyi takım bu arada. Hocası bence daha iyi mesela Fenerbahçe'den. Paulo Fonseca'nın İsmail Hoca'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten Milan deneyimi, Lyon deneyimi bir background'u da var Avrupa'da. Bu tartışmaya gerek yok ama. Yani Tolisso, Nouama, Openda diyorsun. Fenerbahçe'nin kadrosunda bugün geçen sene La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç var. Lukaku var. Mason Greenwood var. Makine gibi başladı. Geçen sene yine Lig 1'in içinden geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Orta sahanda Guendouzi, Kante gibi Fransa milli takımının havuzunda yer alan oyuncular var. Elinde Marc Asensio var. Hani bu maçta olacak olmayacak belli değil, bilmiyoruz ama inşallah yetişir. Savunma hattına bakıyorsun. Biri Paris'te, Inter'de oynamış. Öbürü Manchester City'den getirmişsin. Yani Fenerbahçe'nin daha iyi bir kadrosu var. Tek sıkıntı burada. İlk maçta da gördük. Fenerbahçe'ye nazaran çok daha atlet ve çabuk bir takım Lyon. Burada Fenerbahçe'nin oyunun temposunu düşürmesi lazım. Ama o tempoya eşlik etmeye çalışacak. Yapacaksan da rotasyon yapacaksın. O da olmadı. Bir yorgunluk payı olacaktır ister istemez. Bilmiyorum nasıl olacak. İki şey söyleyeyim. Asensio'nun varlığı şu yüzden bence kritikti. Eğer Asensio olsaydı Fenerbahçe Lyon maçında tempoyu kontrol edebilirdi. Orada topu ayağına aldığında ilk bir saatlik dilimde metronom cihazı örneği vermiştim ya. Topu ayağına aldığında oyunu kontrol edebilen oyuncu başka bir şeydir. Mesela basketbolda da Magic Johnson böyledir. Bu iyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Mesele o değil. Mesela Guendouzi de çok iyi oyuncu ama böyle bir becerisi yok. Kante'de de yok. Ya da ne bileyim işte. Asensio da var, Orkun Kökçü de var. Zamanında Mertens de vardı mesela. Bence Sara'da bir nebze var. Bu önemli bir şey. Bu şeydir hani, playmaking özelliğidir. Bu her oyuncuda olması gereken bir şey de değildir. Topu ayağına aldığında tempoyu kontrol edersin, nabzı düşürürsün ya da tempoyu yükseltirsin. Takımı o orkestra şefi gibi yönetirsin. Bu bambaşka bir şey. Asensio da var. Fenerbahçe'de bu başka bir oyuncuda bence yok. Bu bir problem. Asensio'nun yokluğu açısından söylüyorum. Çünkü Lyon gibi atletik, çabuk, sprinter oyuncu sayısı senden daha fazla olan, oyunu daha dikine oynayabilen takımlara karşı eğer onların diktettiği tempoya eşlik edersen, oyun hızlanırsa sıkıntıya düşersin. Çünkü ne denir ona? Onun istediği oyunu oynuyorsun. Fenerbahçe'nin tempoyu düşürmesi lazım. Burada şifre kimdir nedir bilmiyorum. Nasıl bir formasyonla çıkılır. Fenerbahçe'nin tempoyu düşürmesi lazım. Bu çok kritik bir nüans bence Olimpik Lyon maçı için. Fenerbahçe'nin tur atlamasını umuyorum. Fenerbahçe'nin daha iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin daha iyi bir futbol oynamaya ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Gençler Birliği ilk Lyon maçı, son Konyaspor maçı Lyon için yeterli değil. Ben şeyi çok canlı gönülden istiyorum artık. İki takım da Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi izlemenin verdiği keyif ayrı. Burada stadyumlarda da takımları izliyorsun. Mesela ben hani az önce söyledim, Galatasaray taraftarı değilim. Ama Galatasaray stadında gittim, Paris Saint Germain'i izledim. Mesela bundan 3-4 sene önce Neymar'ı gördük. Di Maria'yı gördük. Ya bu bir keyifti. Ben bunu yaşamak isterim bir futbol sever olarak. O yüzden tekrar ediyorum, İsmail Hoca'nın şimdiye kadar yaptıklarından farklı bir şey yapması lazım. Bir, ikincil olarak da anahtar kelime bence Fenerbahçe Lyon maçı için tempo olacak. Selamlar kardeşim. İslam aleminin ve Radyo Spor ailesinin Mevlid Kandili mübarek olsun. Ayrıca bugün gazeteci Galatasaraylı kardeşimiz Ali Naci Küçük'ün doğum günü. Enişten dileklerimle kutlarım. Ne diyorduk? Ben de dahil bu hakemlere şimdi şampiyon yarış hakemlerle şimdi şampiyonluk yarışı 4 takıma çıktı. Her hafta kaos olacak. Düzelmez diye hakikaten Adnan Süvari Ligi her sene değerli insanların adı koyulur. Cümle biraz devrik, tam anlamadım ama Yunus abi yazmış. Selamlar, sevgiler kendisine. Devam ediyorum. Konya'dan merhaba, saygılar Burak Bey. İyi yayınlar. Galatasaray'ın basketbolda bu sezon kadrosunu nasıl buluyorsunuz? Taraftarı tekrardan salona çeker mi? Bununla ilgili yaklaşık 20 dakikalık bir videom var. Şimdi çok fazla mesaj olduğu için ve bu programın takipçi kitlesi futbol üzerine olduğu için hani tepki çekmemek adına, yanlış anlamayacaksınız, Burak Alaca YouTube kanalında Galatasaray videoma ulaşabilirsiniz.
dediğim gibi orada bir yaklaşık 20 dakikalık video var. Bütün transferleri değerlendirmiştim. Oradan ulaşabilirsiniz ve tekrar edeyim. Buradan bizi dinleyenlere futbol ve basketbolla alakalı haftada 2 video geliyor. Şimdi maç sonu canlı yayınlar da yeni sezonla birlikte başlayacak. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Buradan bütün Radyo Spor dinleyicilerine seslenmiş olayım. Şu an galiba 1081 abone var. Yayın bitene kadar 1100'e tamamlayabilirsek, desteklerinizi görürsek sevinirim. Devam edelim. Selamlar, saygılar, güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Beşiktaş'ın bu mağlubiyeti tamamen hocaya yazar. Bu takımda aklı başında yerli yardımcı hoca yok mu? Yok bu arada yerli yardımcı hoca. Kendi ekibiyle geldi. Demezler mi? Hoca, biz bu rakibimizi deplasmanda 6 yıldır yenemiyoruz. Çok zor bir deplasman diye hocayı uyaran olmamış mı? Hadi yenemiyorsun, yenilmeyin bari. İlla ki rotasyon yapacaksın. Bula bula bu maçı mı buldun rotasyon için? Önünde bir Jalgiris maçı var. Bu hafta sonu içeride Çorum maçı var. Milyonlar harcıyorsun, pahalı oyuncular getiriyorsun. Bari takımın kaderiyle bu kadar basit oynamayın. Gerçekten yazık. Perdenin bir de diğer yüzü var. Siz ne kadar kötü hakemlersiniz. Bir takımın kaderiyle bu kadar oynanır. Rakibe kırmızı vermiyorsun. Beşiktaş'ın nizami golünü saymıyorsun. İki tane net penaltı verilmiyor. Nasıl maç kazanılacak bu şekilde? Bu takım... hadi zalim olursunuz da bu kadar da olmaz... Beşiktaş'ı küçümsemeyin, altında kalır ezilirsiniz diye bir aslında sert ifadeler de var da biraz da süzgeçten geçirmeye çalışıyorum. Burada müşkül durumda kalmayalım. Teşekkürler Burak Bey, size ve ekibe demiş Satılmış Saat. Biraz uzun bir mesaj okursanız sevinirim demiş. Biraz törpüleyerek okuduk. Devam edelim. Lyon rotasyon yapıp bir şey puan kaybetse bir şey olmaz ama Fenerbahçe daha sezon başı ilk hafta puan kaybetmiş. Fenerbahçe rotasyon yapıp puan ya da puanlar kaybetse yer yerinden oynar demiş Harun Bey. Doğru mesaj bu arada. Şu olabilir de, hani skor 4-1'e geldikten sonra belki biraz daha rotasyon yapılabilirdi. Bakayım İsmail Hoca'nın müdahalelerine 4-1'den sonra tekrardan bir üzerinden geçmiş olalım. Tabii bir de Lyon'un şampiyonluk beklentisi Fenerbahçe ile aynı değil. Hani orada Fenerbahçe'nin ciddi bir şampiyonluk adayı olduğunu söyleyebiliriz ama Paris varken Lyon ciddi bir şampiyonluk adayı mıdır? Soru işareti. Gerçi evet, burada İsmail Hoca'nın 5 değişikliği de 60'tan sonra yaptığını söylemek lazım. Yani o aslında ideal bir şekilde yönetmiş. Belki biraz daha olabilirdi ama buna da bir şey diyemeyiz. Yani netice itibariyle sonuç alarak Lyon maçına gidiyor ve ilk hafta. Bu arada Harun Bey güzel bir şey söylemiş. Alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'nin çok bir hata kredisi yoktu. Moral, belki enerji olarak farklı şeyler konuşulabilir ama moral olarak Lyon maçından önce Fenerbahçe için bir çöküntü sebebi olabilirdi. Bu o yüzden makul bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Güzel bir yorum. Bakalım. İsmail Kartal çift 6 ve bir 10 numara ile oynuyor. 8 numara eksiği çok bariz. 6-8-10 ya da 6-2 ofansif 8 ile oynamak gerekiyor demiş Selim Coşkun Kan Antalya'dan. Ya şu an size sorayım, İsmail Hoca acaba Szymanski'yi mumla arıyor mudur? Ne dersiniz? Ya arıyordur herhalde diye düşünüyorum. Yani şundan mütevellit söylüyorum bunu. Hani Szymanski bu 8-8.5 profiline çok uyan bir oyuncudu. Fenerbahçe'de hakikaten Kante, Genduzi, İsmail 6 profilli oyuncular. Asensio, Talisca 10 profilli oyuncular. Burada şey yok hani. An itibariyle Fenerbahçe'de net 8 profilli bir oyuncu yok. Bunun eksikliğini yaşıyor olabilirler. Bunu katılıyorum bu arada %100. Bence güzel bir yorum. Lyon maçı, burada Lyon maçında nasıl bir kurgu yapılabilir? Mesela bu az önce programın ilk saatinde bahsedilen İsmail Kante Genduzi ile birlikte de çok fazla defansif kalabilirsin. İleride topu tutamayabilirsin. Asensio çıktıktan sonra Fenerbahçe bunu yaşadı bu arada Konyaspor maçında. Burada şey de çok mühim çünkü. Sadece şey yapman önemli değil. Ne denir ona? Rakibi iyi savunman. Sertliğin önemli değil. İleride topu tutabiliyor olman lazım. Fenerbahçe ikinci yarıda çok fazla gol pozisyonu gördü kalesinde Konya maçında. Ederson iyi oynadı mesela. Hal böyle olunca o sıkıntıları tekrar yaşamamak için topu üçüncü bölgede tutman lazım. Burada Asensio'nun yokluğunda bunu nasıl yapacaksın? Kim burada yükü çekecek oyuncu olacak? Onu da göreceğiz mesela. Bu da benim için bir merak konusu şu an için. (Gülüyor)
Herkesten farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Ben de bir Galatasaraylı olarak benim de aklıma pozisyonu görür görmez Immobile'nin pozisyonu geldi ama ben akşam TV karşısında gülüp eğlenmedim. Hakemlere saydım, VAR hakemine saydım, sövdüm. Nasıl vermiyorsunuz yani? Anlamak çok güç. Aynı zamanda Immobile pozisyonunda da gülüp eğlenip dalga geçen Beşiktaş.

Beşiktaş taraftarı ne yazık ki bu pozisyon için bir şey söylemeye hakkı yok. Empatisizlikte daha çok böyle şey yaşanır. Yani genel itibariyle zaten aynı minvalde mesajlar geliyor. Ya ben tekrar ediyorum, yanlışın rengi olmaz. Immobile pozisyonda kırmızıydı. Siz söylemeden söyleyeyim. Geçen hafta Calon'unki de kırmızıydı. Yani çok da üstünde durmaya gerek yok artık. Yeterince konuştuk. Asensio yok, Kerem yok, Talisca gidiyor. Sanki Fred bile aranıyor. Bence ne olacak şimdi demiş Yunus Delfin'den. Yani Talisca kalacak muhtemelen. Yalanladı transfer iddialarını ama. Ya bir 8 yok, evet. Fred aranmıyor. Sağlıklı değil çünkü. Yani oynadığında da çok iyi gözükmedi ama olsa iyi bir Fred fark yaratırdı. Onda bir base, bir şüphe yok. O konuda katılırım. İstanbul'dan saygılar Burak Bey. Burak Alaca YouTube kanalından size abone oldum. Galatasaray basketbol takımını değerlendirmişsiniz. Emeğinize sağlık. Devamını bekleriz bir Galatasaraylı olarak. Elbette zevkli. Bu hafta yine kısa transferiyle alakalı bir içerik gelecek. Tekrar edeyim. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak destek olabilirsiniz. Şu an 1086 olmuş. Bir 14 kişi daha beklerim yayından çıkana kadar. Bari 1100 olsun. Böyle bir ricada bulunayım. Tabii şakayla karışık. Kante, Getson, Fernandez, Asensio müthiş olurdu mesela. Kante ile Getson bu dikine oynamaları, çabuklukları, belki fiziksel olarak çok iri olmamaları itibariyle bence bir tık çok olmayan, çok da olmasa benzeşlik taşıyan oyuncular. Ben nasıl bir orta saha yapardım biliyor musunuz? Hani bu bir vadif senaryosuysa, geçmişten oyuncular ya da işte var olmayan oyunculardan yapacaksak mesela, Joseph, Getson, Asensio çok iyi olurmuş. Mesela. Burada hani çabukluk, kesicilikten ziyade o sertlik ve mental olarak rakibe yıpratıcılığı verecek oyuncu bence Joseph olabilirdi. Joseph, Getson, Asensio hakikaten güzel bir üçlü olabilirmiş. Ama dediğim gibi şu an bir 8 sıkıntısı var. Nasıl düzelir ya da nasıl bir formasyonla çıkacak İsmail Hoca göreceğiz. İsmail Hoca Şimanski'yi Asensio'ya tercih ederdi. Elinde Kante, Genduzi ikilisi varken net 8 eksikliği çok hissedilmemesi lazım aslında. Şimanski'nin sizi sahada daha önde tutabilir ama Asensio şampiyon yapar. Şimanski sizi önde tutar ama ön alan baskısıyla tutar. Asensio topu alıp üreterek tutar. Fenerbahçe gibi büyük takımlarda sadece baskı değil, ileride üretken oyuncu da gerektiği için bence Asensio ile alakalı Harun Bey'in burada mesajı çok doğru. Bakalım. Devam ediyorum. Bizim insanımızın sıkıntısı şu. Bir mesaj gelmiş bakalım. Rakibin aleyhinde yapılırken ses çıkartmaz. Kendi aleyhinde yapılınca dünyayı yakar. Beşiktaşlı kardeşlerimiz geçen haftaki pozisyonlarda da keşke çıkıp yorum yapsalardı. Hepimizin istediği hatasız yönetim. Umarım hakemler bir an önce kendini toparlar. Yoksa bu sezon böyle bitmez demiş Antalya'dan Utku. Aynen, çifte standart olmasın. Birine yanlış yapılıyorsa hepimiz burada sesimizi çıkartalım. Abi bundan bahsediyorum. Katılırım. Bakalım. Güzel insan, liderlik bize başkentte yakıştı mı? Vallahi Gençler Birliği'nin lider olmasına çok mutlu oldum. İnşallah bu sezon daha başarılı olurlar. Ligde kalmayı başarırlar en azından gerçekçi hedef olarak. Dediğim gibi iki hafta sonunda en zor fikstürden çıkan takım oldu. Fenerbahçe ile Göztepe'yi yenmek her baba yiğidin harcı değil. Şu an dört büyükler dediğimiz takım bile bu iki haftalık fikstürden bence 6 puana çıkamayabilirdi. O yüzden Gençler Birliği'ni kutluyorum. Yakıştı liderlikte. Maşallah diyelim. Ben abone oldum. Kaldı 13. İyi çalışmalar Burak Bey. İzmir'den Umut Bey yazmış. Teşekkür ediyorum. 1092 oldu. 8 kişi kaldı. Buradan son bir kez çağrıda bulunayım. 2 dakikamız var. Çok da abartmak istemem. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538... bir dakika, telefon numarasını veriyorum ya. Kafa gitti, YouTube kanalını vereceğiz diye telefon numarasını veriyoruz. Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Destek olmak açısından abone olabilirsiniz, videoları beğenebilirsiniz. Her hafta bir futbol bir de basketbol videosu geliyor ve yeni sezon başladıktan sonra maç sonu canlı yayınlara da başlayacağım. Bilginize şu an 1092 abone var. 8 tane daha takipçimizi bekliyorum. Hatta 1093 oldu. 1100'e yuvarlayalım yayın bitene kadar. Sizlerden ricam bu. YouTube'a Burak Alaca yazınca zaten en üste çıkıyor. Bir şey soracağım. Performansından bağımsız olarak konuşuyorum. İrfancan Kahveci Başakşehir'de 8 oynamıyor muydu? 8 performansıyla gelmedi mi Fenerbahçe'ye? İrfan'ı kanada kilitledik. Düşüncen nedir sevgili Alaca? Başakşehir'de 8-10 oynayan bir oyuncuydu İrfancan Kahveci. Evet ki başarılıydı da işte. Şampiyonlar Ligi'nde falan da çok iyi performansları vardı. Yani Tadiç'te mesela 10 oynuyordu Ajax'tan gelmeden önce. Tadiç'i de sola attın.

0: Yani bunlar İsmail Hoca'nın yaptığı şeyler zamanında bu arada. İrfan Can Kahveci hiçbir zaman tempolu, çok koşan, çok süratli, aşırı adam eksilten bir oyuncu değildi. Ama orta sahada çok başarılıydı. Onu sağ kenara hapsettin. Gittin Tadiç'i sol kenara hapsettin. Yani İrfan Can Kahveci'nin kariyerindeki en büyük düşüşün nedeni budur bence. Yani orta sahadayken işte Avrupa takımlarıyla adı anılan, Sevilla'nın falan istediği bir oyuncuyken şu an Fenerbahçe'de oynadığında taraftarın homurdandığı bir oyuncu haline geldi. Hakikaten bu üzücü bir tablo. Yanlış bir tercih kariyer yönetimi açısından. Burada teknik direktör müdahalesinin de kendisine çok olumlu yansıdığını söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki. Diyelim. Bakıyorum süremiz var mı? Ne yapmışız? Bir dakikamız varmış. Evet, programda bayağı bir yoğun mesaj vardı. Hayli sohbet ettik. Teşekkür ediyorum öncelikle katılımınız için. Hani fikir ayrılıklarımız oldu. Birbirimizi yanlış anladığımız noktalar da olabilir. Yani bunları konuştuk ettik, artık çok da mühim değil. Herkese katılımı için teşekkür ediyorum. Bu haftanın kalanında da, hatta önümüzdeki haftada da Anadolu Ateşi'nde sevgili Salim Manav'ın yerine ben olacağım. Bol bol görüşeceğiz. Bugünlük son bir mesaj gördüm, onu da alayım. Hiç kimsenin hakemden yakınmaya hakkı yok. Koskoca futbol camiası Ferhat adında bir beyefendiyi görevden aldıramıyor, uzaklaştıramıyor. Herkesin bence susması lazım demiş Murat Acar. Bunu da son mesaj olarak alalım. Evet, hepinize teşekkürler programa katılımınız için. Yarın tekrardan aynı yerde, aynı saatte Anadolu Ateşi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la Transfer Ateşi sona erdi.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128

0: yakınlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
1: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Genco Baran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bizlere WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87 numaramız bu. Bayağı yoğun, hareketli bir hafta sonu geride kaldı. Hız kesmeden de hafta içi mesaisi devam ediyor. Şimdi sıcak bir gelişme olarak Beşiktaş'ta ikinci başkan Hakan Daltaban'ın bugün saat 17'de hakem kararlarıyla alakalı bir açıklama yapacağı paylaşıldı Beşiktaş muhabirleri tarafından. Dünden bugüne tabii Beşiktaş taraftarı da bayağı bir gergin. Beşiktaşlı muhabirleri takip ediyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunanlar, UEFA'ya şikayet maili atanlar. İşte başkanın, ikinci başkanın açıklaması gelecek saat 5'te. Belki taraftarı da bir mesaj verecek orada.
1: Mert ya, UEFA diyor mudur ya, bu Türkiye'nin bu hakem derdi ne zaman bitecek ya? En çok bizden gidiyordur herhalde şikayet.
0: Gidiyor da mesela Adnan Deniz Kayatepe ve VAR'la ilgili UEFA'ya yapılan şikayetin tam karşılığı ne olur onu ben pek bilmiyorum. Yani oradan bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Ama taraftar da tabii burada duygusal bir şey yapmak istiyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyor. Onu da anlıyorum. Ama UEFA'ya mail atmak konusunda çok emin değilim. O enerjisini belki başka yere harcasa taraftar, daha gerçekten yaptırım gücü olabilecek bir şeye, artık ne olur onu da belki yönetimin yönlendirmesiyle yapabilir. Sonuçta buradaki taraftar da şu an yönetimden bağımsız. Hakkında ne esiyorsa onu yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda ne yapıldıysa hatta onlara bakıp. Klasik klişe değil mi bu? UEFA'ya şikayet maili atmak, savcılığa suç duyurusunda bulunmak, sosyal medyadan işte eleştirmek, belki hakaret küfür etmek. Bunlar ilk aklıma gelen şeyler. Taraftar
1: yani bizde tabii sosyal medya çok güçlü ama şimdi Beşiktaş'ta dün şimdi öyle bir maç yaşadık ki hem puan kaybetti hem de şimdi Beşiktaş yönetimi şunu da göstermek istiyor. Ben öyle görüyorum bu açıklamayla. Yani biz sonuna kadar şampiyonla oynayacağız. Hakemlerle bizim önümüzü kesmeye falan çalışmayın. Hani taraftar takımının, futbol takımının çıkarlarını İşte hemen masaya elini vurarak ondan sonra korumaya çalışmıyor denmesin diye daha ilk baştan sanki böyle bir hemen işi sıkı tutuyorlar izlenimi de yarattı bende. Ama ben merak ediyorum.

0: Siz sabah Ali ile, şimdi bak, Vlahovic'in beklediği iki pozisyon, penaltı beklediği iki pozisyon. Hakem yorumu vermeyebilir. Ya bence üstten çekilip falan, hani bir pozisyon var
1: O
0: ya
1: ceza
0: hep.
1: sahası dışında ama.
0: Ha, dışında mı
1: Başlıyor
0: o?
1: yani, en azından o
0: Ama
1: çekme arkada.
0: içine kadar gidiyor falan.
1: Evet.
0: Hani ayak tamam topa müdahale ama arkadaki adam da,
1: Halit.
0: bak o verilebilir belki. Ama hadi vermedi diyelim. Hakem karardır, VAR karışamaz. İşte bir tane daha Vlahovic'e pozisyon var ama yani Trossard'ın pozisyonunda VAR'ın hakem görmemiş olabilir ama VAR'ın devreye girmemesini ben bilmiyorum. Bana bir şey diyemez kimse ya.
1: Hakem görmedi, orası kesin. Ben pozisyona tekrar baktım. Hakem top başka yerde. Başka yere bakarken
0: VAR.
1: arkada olay oluyor. Yardımcı hakem görebilir. Ama o da uzak tabii ki. Ortaya doğru bir yerde
0: İşte
1: pozisyon.
0: bak,
1: Var tabii
0: VAR
1: burada
0: tam bu
1: görmesi
0: yüzden
1: lazım.
0: var
1: Tabii.
0: zaten. Ya yani VAR'ın
1: Aynen.
0: tam olma sebebi bu.
1: Hı.
0: Yani sahada hakemlerin görmediği şeyi görüp uyarmak. Ya Trossard'ın pozisyondaki olayı bana işte o İngiliz hakem ya da VAR'daki konuşmalar, gerçi konuşma da olmamıştır şey, ama yani kim nasıl açıklayacak bilmiyorum bana yani onu. Ya ben mesela bugün Beşiktaş yönetimi olarak açıklama yapsaydım o pozisyon üzerine giderdim sadece. Bak diğerleri hakem kararıdır.
1: Sayılmayan gol, iptal edilen gol daha doğrusu, Oh'un kafa vuruşunda Aliti'yi.
0: Ya o pozisyonu bir kere gördüm. Bir temas var. Tam da havaya kalkarken bir temas var ama yani böyle eğrisi doğrusu bakamadım. Ama hani bizim futbolumuzda kafa topuna çıkarken bir dokunulmazlık vardır ya. Oradan faydalandı gibi hissettim ben. Temas ne kadar şiddetli değil. Onunla ilgili inan bir şey diyemeyeceğim. Bir kere gördüm pozisyonu çünkü tekrar. Ama bilmiyorum, demek ki şiddet az, söylediğine göre faul verilmeyebilir miydi?
1: Yani iptal edilmeyebilirdi diyen de çok var.
0: Hı.
1: Hani hakemin kararına saygı duyan da var. Kolay işte diyen de var. Hani değişiyor kararlar. Ben
0: Bak.
1: hakem kararını çok eleştiremiyorum orada. Çünkü savunma oyuncusu o şekilde bırakınca hakemler de ister istemez
0: Aynen
1: etkileniyor.
0: öyle.
1: Oyuncunun
0: Bizde
1: da
0: var o.
1: bitiyor.
0: Bizde var o yani.
1: Var maalesef.
0: Bizde gerçekten o hava toplarında, mama toplarında biri böyle ah yaptı mı o faul hep veriliyor. O bizde şey yani. Bir aldatmaca kodu resmen. Birçok oyuncu da buna başvuruyor ve hakem de etliye sütlüye bulaşmayayım. Her zaman verilen şeyi ben vermeyip kahraman olmayayım diye devam ettirmiyor. Veriyor da faul. Ama ya Trossard'ın pozisyonunu yani Beşiktaş yönetimi sabaha kadar oynatıp gösterip ben bunun arkadaşım açıklamasını istiyorum diyebilir ve demeli.
1: Sen bugün Beşiktaş'a destek için mi siyah beyaz giyindiğini görüyorum? Değil mi? Siyah beyaz üstündeki.
0: Siyah beyaz üstümdeki.
1: Beşiktaş'a bir destek hakem
0: Valla şu
1: kararları.
0: anda bu sıcakta giyebileceğim en tırıl tırıl şeydi. Tırıl tırıl değil, tiril
1: Tiril tiril. Ben mi yanlış biliyorum
0: tiril.
1: dedim
0: Oldu.
1: bir
0: Ya,
1: anda.
0: dolayısıyla onu giydim.
1: Tırıl
0: ama
1: tırıllar da.
0: güzel değil mi?
1: Yok, güzel, çok güzel duruyor. Sanki böyle bir gerçekten Beşiktaş'ın çıkardığı bir
0: Ürün gibi.
1: ürün gibi gözüküyor.
0: Ayıp
1: Güzel
0: düz
1: yani.
0: söylemesi, Amerika'dan aldım.
1: Amerika'da. Türkiye'de bulamıyor muyuz kendisini?
0: Vallahi hiç buna benzer bir şey görmedim. Bir de kahverengi beyazını aldım. Böyle kahve
1: Kahverengi
0: beyazı.
1: beyaz. Bu güzel. Diğerini de bir yersen yarın, belki şeyse,
0: Giyeyim.
1: ütülüyse, temizse,
0: Giyeyim.
1: yarın da onu
0: Zaten
1: görelim.
0: yarın gene yayın çıkışı Bodrum'a, onu giyeyim.
1: Yine
0: Arabada
1: mi?
0: görürsün sen beni.
1: Aynen, yarın bol bol vakit geçireceğiz seninle
0: Evet.
1: demek ki. Peki, şimdi Beşiktaş'ta ve Beşiktaş'taki bu açıklama haberiyle başladık. Hakem konusunu biraz daha götürelim. Mesajları da ben okuyayım. Sonra saha içine de dönelim ama sadece
0: Tabii ki.
1: hakemle de
0: Tabii
1: sınırlı
0: ki.
1: kalmayalım. Mehmet Aytaş, Mert Bey, hakemler konusunda ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş ve Türk futbolu kaybetmeye devam ediyor. Hala hakemleri eleştirmeme sebebinizi anlayamadım. Çok enteresan demiş. Kararla ilgili zaten ben sabah yorumu yaptım. Şimdi de yapayım. Ben de Genco abi gibi düşünüyorum. O pozisyonun VAR uyarısıyla kırmızı kart olmaması bence kolay açıklanabilir bir şey değil. Hata, çok büyük hata. Ama benim burada az önceki tespitim, hakem onu göremezdi. Zaten bu VAR'ın konusu. Benim hakem eleştirmeme sebebim, eğer onu kastediyorsanız, adam görmediği şeyi zaten nasıl versin? Her olaya da hakim olması mümkün değil hakemin. Zaten Genco abi de dedi, VAR bu yüzden var. Hakemin kaçırdığı siyah beyaz hataları tespit edebilmek için. Burada Bülent Birincioğlu'nun dahli var. Diğer pozisyonlarla alakalı olarak da yani evet, hatalı denebilir ama ben hakem kararı olduğunu düşündüğümden olur yani. Bugün öyle verir, yarın başka türlü verebilir. Ama en barizini hakem VAR sebebiyle veremedi. Orası kesin.

0: Çok mesaj gelmeye başladı üst üste. Genç hakem istiyoruz, hata yapacaksa onlar yapsın diyen bu başkanlar değil mi? Bu başkan yöneticiler hakem söylemleri çok komik demiş. Adnan Deniz Karatepe de aslında yeni jenerasyon hakemlerden birisi. O geçmişteki işte yükü taşıyan hakemlerden biri değil ama genç hakem olmak, yeni hakem olmak da yetmiyor. İşte bakın bu hatadan sonra işte geçen yıl şu maçta şunu yapmıştı, bu maçta bunu yapmıştı. Yani 2-3 maç yönetmesi yetiyor bir hakemin eskimesi için taraftar nezdinde. O yüzden genç hakem de bir çözüm değil. Abi bence Beşiktaş'ın maçının manşeti skandalı şu olurdu diye bir mesaj gelmiş. Bu maçta bir tane bile sarı kart verilmedi. Hasan Ata şok şok şok demiş. Ben de farkında değildim bu durumun. Hiç kart çıkmadığının. Yukarıda arkadaşlarla sohbet ederken onlar söyledi. Aa dedim bu maçta kart mı çıkmadı?
1: Ben evet, de şaşırdım ya şu
0: kart
1: anda.
0: Kart çıkmamış bu karşılaşmada. 90 dakikayı Adnan Deniz Karatepe kartsız tamamlamış. Ama dinleyicimiz güzel bir noktadan yaklaştı. Geçen hafta saç çekmeyi görmeyenler bu hafta tokadı görmez. Gayet normal demiş. Orada tabii Beşiktaş'ın ucuz kurtulduğu bir pozisyondu Calo'nun saç çekmesi. Bu arada bu karşılaşmada Agbadu'nun da Ümit Aktağ'a yaptığı bir müdahale var ceza sahası içerisinde. O da aynı şekilde penaltı olarak değerlendirilmeliydi diye ben de düşünüyorum. Orada da ne hakem ne var herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Hakemler acilen kendine gelmeli, işini doğru yapamayan yapabileceği işi seçsin. Sarıyı kırmızıyı geçtim, penaltıyı faul geçtim. Güzel bir gol nasıl iptal edilir? Art niyet bu diye bir mesaj gelmiş.
1: O dediğim gibi bizim ligimizde maalesef hava topunda biri kendini azıcık ileri bıraksın, ittirildim mesajı versin. Hiç onun şiddetine bakmadan hemen herkes çalıyor faul hemen.
0: Aynen bu arada Avrupa'da bile çalınabilirdi bence. Yani çünkü Ali'si de o kadar iyi bırakıyor ki kendini yere.
1: Evet, çok net evet, o darbeyi almış gibi hissettirip. Evet.
0: Ben de izlerken aksi bir şey düşünmemiştim. Ama kolay tabii ki bırakıyor. Bu maçta hiç kart çıkmaması hakemin kötü değil, kötü niyetli olduğunu gösterir diye bir yorum gelmiş. Murat Ediz, Galatasaray taraftarıyım. Dünkü Trossard'ın pozisyonu %100 kırmızı kart. Şimdi Beşiktaşlar bizi anlamıştır demiş. Immobile'nin Barış Alper'e attığı tokatta kırmızı kartlı deyip hemen geçmişten
1: evet,
0: bir örnek.
1: Evet ben de onu gördüm. Ama artık arkadaşlarım hep söylüyorum yani doğruyu bulmak için illa bakın bize de böyle olmuştu, size de şöyle olduğu artık bunu bırakmak lazım yani. Hani böyle bitmez ki hele ki bizim ligimizde asla bitmez yani hani o kadar çok hata alıyor ki ben de yani aklımın ucuna bile gelmeyen bir pozisyon şimdi Beşiktaşlar gördü mü anladı mı bizimle yaşadığımızı diye baktım pozisyon neymiş diye yani ben bunu çok da benzetemedim pozisyonu o da ayrı da yani yine bile artık yeter ya yani geçmişe gide o zaman doğruyu bulamayız yani.
0: İstanbul'dan Mahsun bahisle ilgili olabilir mi bu kırmızı kart olayı demiş ama hani bahisle ilgili olsa daha kolay bir kırmızı kart olması gerek bahisle ilgili olması için.
1: Tabii
0: sanki.
1: Çünkü çıkmaması zaten normal.
0: Normal. Burada tabii. Kazandıracak olan kırmızı kartın çıkması tabii. Olur. O yüzden hani daha ucuz bir pozisyona direkt kırmızı kart çıksa
1: belki
0: hani
1: şüphe uyandırırdı.
0: Evet, ilgili bir şüphe uyandırabilirdi.
1: Yani yaklaşım ters olmuş olmamış.
0: Değil mi? Bana da öyle geldi. Peki sağ içine dönecek olursak hakem konusu da Beşiktaş'ın dünden yarasıydı. Dakika 9'da 10 kişi kalabilirdi Alanya. İşte 20'de Oh'un golü geçerli sayılsa zaten maç bambaşka bir noktaya gidebilirdi. Ama bu şartlarda oynandı karşılaşma. Beşiktaş rakibine gol atamadan mücadeleyi tamamladı. Bu konuyu da bence es geçmeyelim. Tamam. Hakeme çok takılı kalmayalım. Beşiktaş neden dün kaybetti sence Genco abi?
1: Şimdi Beşiktaş'ın Zalgiris maçını denklemden çıkarırsak kazandığı maçlarda hep çok gol pozisyonuna girip fileleri az havalandırdığını gördüğümüz maçları ev sahipliği yaptı. Midland maçları 1-0 2-0 ki rakip 10 kişi kaldı. Kralöve maçı yine 1-0 1-0'dı değil mi? 1-0 1-0'dı Kralöveler.
0: Emin değilim.
1: Yani az atıyor. Hı-hı. Bir tek Zalgiris maçı. O da hep evet, söylüyordum. Hep söylüyordum. Yani Zalgiris Litvanya'da futbol yok arkadaşlar. Yani Beşiktaş bir Avrupa Ligi playoff tarihindeki çekilebilecek en kolay kurayı çekti. Yani adamlarda futbol yok çünkü. Önce basketbol, sonra kış oyunları, sonra futbol var yani. Dolayısıyla o maçtaki girilen pozisyonlar, atılan goller bir istisnaydı. Şimdi Alanya maçında da bir kez daha gördük ki Beşiktaş yine çok pozisyona girdi. Fakat bunu bitirme yüzdesi Zalgiris maçı haricindeki gibi yine çok düşüktü. Hatta yoktu. Bu sefer yoktu. Beşiktaş buranın üzerine gitmesi lazım ki zaten gitti de. Vlahovic geldi. Vlahovic fiziken çok hazır olsa da bitirici anlamda bir iki pozisyonda kaleyi gördüğü çok yumuşak vurdu. Köşeye ama çok yumuşak vurdu. Pozisyonlar gördük. Burada Vlahovic'in biraz daha bitiriciliğinin kendine gelmesi lazım. İşte oh aynı şekilde. Yani mesela maçın ilk yarısı bittiğinde yayıncı kuruluşun devre arası programını izliyorum. Bir iki istatistiğe ben de bakmıştım ama bir istatistik acayipti. Yani hatta sana şunu sorayım. Ya maçın ilk yarısı bittiğinde Beşiktaş'ın bu maçı kaybedeceğini düşünüyor muydun? Bak kazanamamak ayrı. Atamaz Beşiktaş. 0-0 biter olabilir. Bu biraz hissediliyordu. Ama kaybedeceğini ben hiç düşünmüyordum. Hı hı. Hani hiç. İstatistikler de şu. Rakibin Beşiktaş kalesine isabetli şut sayısı 0. İsabetsiz şut sayısı 0. Rakip ceza sahasında topla buluşma Alanyaspor'un kaçmış biliyor musun ilk yarı? 1. Böyle bir istatistik yok yani. Hani Zalgiris'in Beşiktaş'ı istatistiği gibi bu. Hı hı. Alanya'nın Beşiktaş ceza sahasında topla buluşması koca 45 dakika 1 sadece. Ama işte gel gör ki futbol öyle bir oyun ki atamadı. Bu arada aman Allah kaçan gol de işte Vlahovic'in vurdukları falan vardı ama bence öyle yoktu. Beşiktaş'ın şu anki tek sıkıntısı bu bitiricilik anlamındaki noksanlığı çözmesi. Dediğim gibi burada da Vlahovic transferi yapıldı. Biraz daha onun keskin bitirici vuruşlarına ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bence oynanan oyunda hiçbir negatiflik yoktu. Eleştirilecek bence bir taraf bana yok gibi geldi. Yani baktığımda Beşiktaş saha içerisinde yapılması gereken birçok şeyi yaptı. Hakem konusu burada şöyle biraz ön plana çıkabilir. 9. dakikadaki kırmızı kartı vermedi. O bence bariz bir hata var anlamında. Dediğim gibi bugün Beşiktaş'ın verilmeyen penaltıları bir dahaki hafta, iki hafta sonra lehte de olabilir. Bu hakem kararıydı. Buna bağlayamayız. Ben bilmiyorum Sabah Siz Ali ile ne dediniz ama ben Beşiktaş'ın dün maçını izlediğimde bir iş kazası gördüm sadece.
0: Bir araya gidelim, aradan sonra hemen devam edeceğiz.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net Sigortam.net. Radyo Spor.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick

0: 14.20 saatlerimiz. Şimdi bir son dakika açıklaması var. Onu okuyalım. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu son Konyaspor maçında bir kafa travması yaşadı. Herkesi de bayağı bir korkuttu saha içerisinde. Sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çok şükür büyük bir problemi çıkmadı Kerem Aktürkoğlu'nun. Az önce de sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapmış. Evimizde oynadığımız Konyaspor karşılaşmasında yaşadığım kafa travmasının ardından sağlık ekibimizin hızlı müdahalesiyle hastaneye sevk edildim. Hastanede gerekli tüm tetkikler yapıldı. Çok şükür yapılan kontroller sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Şimdi tek isteğim bu süreci en hızlı ve sağlıklı şekilde geride bırakıp en kısa zamanda yeniden takım arkadaşlarımın yanında olmak ve hayallerimiz için birlikte mücadele vermeye devam etmek. İlk andan itibaren yanımda olan başta Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimize, sağlık ekibimize, takım arkadaşlarıma ve kıymetli taraftarlarımıza, ayrıca arayan, soran, mesajlarıyla ve güzel dilekleriyle desteğini hissettiren herkese gönülden teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle daha güçlü geri döneceğim. İyi ki varsınız diyor Kerem Aktürkoğlu.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Şimdi sırada Lyon maçı var çarşamba günü. Kerem'in o karşılaşmada oynayıp oynamayacağı herhalde yarın netleşecek. Çünkü bu kafa travması protokolleri ilgili hani oynamama durumu var.
1: Benim bildiğim oynayamayacak. Hı hı. Yani oynayamamalı daha doğrusu.
0: Evet, yani zaten öyle söylendi ama net bir açıklama da Fenerbahçe'de henüz gelmedi diye biliyorum. Asensio da bu karşılaşmada bir sakatlık yaşadı. Onun da Lyon maçında oynamayacağını söyleyebiliriz. Bunlar tabii önemli kayıplar. Asensio'nun kaybı, hani telafisi var mı? Talisca. Sonuçta bu maçta Talisca yoktu ama Şampiyonlar Ligi'nde Talisca ile buraya kadar geldi Fenerbahçe. O dönünce Kerem'in yerine de herhalde Nene'yi göreceğiz. Sol açıkta bir aksilik olmazsa.
1: Ki internette, sosyal medyada şu yorumları çok ağırlıkta gördü herkes. Yani Nene'nin oynadığı 25 dakika Kerem'in bir aydır yapamadığını gerçekleştirdi 25 dakikada. İşte hücuma çıkışı, hı hı, şutu, osubusu falan diye. Pek Fenerbahçelilerin, tabii ki sağlık açısı ayrı ama Nene'nin oynaması konusunda pek bir sıkıntı, böyle eksiklik falan gibi bir serzenişte bulunacağını zannetmiyorum ben.
0: Evet, ilk gelen mesaj da şu Ömer Molla'dan: Kerem Aktürkoğlu yoksa zaten Fenerbahçe gözü kapalı kazanır o maçı. İşte yani. Demiş. Böyle düşünen de çok kişi var. Bakalım, Fenerbahçe tabii zor bir deplasmana gidecek Lyon karşısında. Onlar da bu hafta bayağı rotasyonlu bir kadroyla çıktılar. Kazanmayı başardılar deplasmanda. Şimdi kendi evlerinde seyirci baskısıyla turu geçmeye, Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye çalışacak onlar da. Peki Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Beşiktaş'ta XG'yi söyleyeyim mi Genco abi sana? Sen de net pozisyon dedin ama XG'yi pek öyle göstermiyor. 0.74 sadece Beşiktaş'ın.
1: İşte yok yok, ben de öyle dedim zaten. Hani bu da nasıl kaçar diyecek bir pozisyon hiç olmadı Beşiktaş'ta.
0: Tamam.
1: Yani atak yaptı etti ama dediğim gibi yani ben Beşiktaş'ın oynadığı oyunda bir kusur aramam. Yani bu bir iş kazasıydı. Bitirici vuruşlardaki, ki tekrar ediyorum çok öyle aman Allah bir pozisyon yoktu ama işte Vlahovic'in pozisyonları vardı. Acaba bilmiyorum şu konuşuldu mu, çok iyi giden bir Olaytan Salih Orkun üçlüsünü bozması. Gerçi Ndidi'de savunma anlamında bayağı, işte dediğim gibi ilk yarı yani ceza sahasında topla buluşması birdi sadece Alanyaspor'un. Öyle bir değerlendirme olabilir ama
0: sağ bekte Mourinho yoktu, Taylan'ı tercih etti.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Yani bunlar da bilmiyorum çok da fazla böyle teknik direktörü yazılacak bir şey de değil. Yani hani mesela bir Lyon maçından önce İsmail Kartal'ın 5 tane değişikliği konuşulur bence. Hı hı. Ama bu bence çok kıvamında kabul edilebilir bir rotasyondu ve hani böyle can alıcı bir eksiklik diyebileceğin, sadece işte acaba üçlüyü, çünkü ofansa da iyi giden bir üçlü o, üçlü en nihayetinde. Hı hı. Hani Olaytan ve Ndidi'nin arasındaki farkı hemen hemen herkes biliyor şimdi.
0: Aynen.
1: Hücum ve savunma anlamındaki, güçler anlamındaki. Bir tek belki biraz o olabilir ama ben bir şey diyemem. Demem.
0: Yani stoperdeki rotasyon Calo Agbadu, zaten Agbadu normalde birinci yani stoper olması beklenen isim, oynadı. İşte bir de sağ bek 3 rotasyon yaptı İtalyano. Ama hani Beşiktaş'ın bu rotasyonda da Alanya'yı yenebiliyor olması lazım. Sonuçta bahsettiğimiz takımın işte ileri ucunda Arda Usluoğlu diye bir oyuncu geçen yılı Bolu'da geçirmiş. Tanıyor muydun daha önce? Ben hani iddiada belki tanıyanlar, hani bilenler vardır ama ben de ilk defa bu sezon kendisini gördüm. Bu takımın en önemli oyuncusu Maestro. En önemli oyuncularından biri yoktu sakatlığı sebebiyle. Yedek kulübesinde etkili hücum oyuncuları oyuna girmedi. Hacı ve Cedric gibi. Yani Alanya'da öyle çok ağırmışan bir takım değil. O yüzden 3 rotasyon anlaşılabilir ki sonradan Olaytan 46'da oyuna girdi Salih, evet, Özcan yerine. Evet. Salih'in de belinde bir sıkıntı oldu. Geçmiş olsun ona da. Vlahovic girdi. Hani o değişikleri de yaptı. Muriye son bölümde girdi. Fakat skoru, oyunu çeviremedi Beşiktaş. Alanya'nın da ikinci yarı 9 şutu var bu arada. Genco abi, ve en net pozisyon da ikinci yarının başında Alanya Spor yakaladı. Ceza sahası içinden vuruşta Taylan topa dokundu. Kornere gitti. Opta'da da tek net pozisyon maçta o gözüküyor.
1: Olaydın. Ha, maç
0: Beşiktaş'ın herhangi bir net pozisyonu gözükmüyor. Kaçan net pozisyonu. Zaten golü yok. Yaratıcılıkta net gol pozisyonu üretmekte bayağı bir zorluk yaşadı Beşiktaş. Biraz yorgunluk da olabilir. Sezonu erken açtı hafta içi. Şimdi maçları hafta sonuyla birleşti. Bir sürü sebep olabilir. Alanya'nın da bence sert oyununda etkisi vardır.
1: Tabii hakem de biraz müsamaha etti buna tabii ki. Onu da söylemek lazım. Sıcak hava tabii ki. Gerçi İstanbul'da nemli ama tabii Alanya bence daha çok daha fazla bu konuda zorluk çıkartır diye tahmin ediyorum. Yorgunluk dedin. Şimdi konsantrasyon düşünüyorum ama hani mesela bir Fenerbahçe gibi bir Lyon'la falan oynayacak olsa ya da oynuyor olsa Beşiktaş, ama rakibin ne kadar kolay olduğunu ve turun çantada keklik olduğunu, onu da gördüler ama ya bir şeyler üst üste denk geldi ya Mert. Hı hı. Bir şeyler üst üste denk geldi. Ya ben dediğim gibi yani bugün Beşiktaş adına ya bu mağlubiyet bize çok önemli. Şuna dikkat etmemizi gösterdi. Şu açıdan işte takviye gerekli ya da hocaya uyarı, işte kulağımıza küpe olsun ya dedirtecek bir şeyi ben çıkartamadım bu mağlubiyetten. Hı hı.
0: Şimdi Beşiktaş'la ilgili mesajları okurken bir dinleyicimiz yabancı VAR uygulamasından neden vazgeçildi diye bir soru yöneltmiş. Vazgeçilmedi yabancı VAR uygulamasından. İlk hafta 4 büyüklerin maçında görev aldılar. Bu hafta daha farklı bir görevlendirme oldu. Bu VAR tarafından. Cumartesi günü Çaykuzespor Samsun maçında, pazar Trabzonspor Başakşehir, bugün de Kocaeli Spor Ahmet maçında yabancı VAR görev alacak. Bunları neye göre atıyor meraki bilmiyoruz.
1: Trabzonspor Başakşehir maçındaki VAR hakemi nereli gördün mü?
0: Macar.
1: Evet. O bayağı tartışıldı.
0: Hafta içi.
1: Ferencvaros maçlarının ortasında niye Macar VAR atandı diyor. Gerçi bilmiyorum ligi nasıl, belki de kaybedip moral mi bozacak falan diye, ama bayağı konuşuldu o yani.
0: Evet, ben onu sonradan gördüm.
1: Bence düşünülmesi gereken bir şey bu hakikaten. Hı hı. Hani bu arada bayağı da hakemlik pozisyonda oldu. Ama yani dikkat edilmesi gereken şeyler. Ya buna dikkat edilmeyecekse neye dikkat edeceksiniz yani?
0: Trabzon bununla ilgili bir şey demedi ama.
1: Demedi de dışarıda çok. Ya Fatih Tekke'yi Trabzon'a gelince konuşalım. Ben Fatih Hoca'nın söylediği basın toplantısındaki bir söz benim çok kulağımı tırmaladı.
0: Kovulmalık kadro mu?
1: Evet. Evet.
0: O çok benim de dikkatimi çekti.
1: Acayip kulağımı tırmaladı. Yani ben mesela başkan olsam, hocam sen ne yapıyorsun derim yani. Hani biz o zaman böyle gerilerden şampiyonluk adayı olmadan gelip de böyle bir, ya sen o zaman bunu kaldıramıyor musun yani? Bunu istemiyorsan söyle. Ya da söyleseydin biz hemen onun yerine bir hamle yapsaydık. Yani resmen Fatih Hoca başkana da söyledim, bu kovulmalık kadro. Ya ben bunu istemiyordum mu hissettim ben açıkçası. Ya şampiyon olmazsam ben, bak Fabinho da geliyor, bir dünya yıldızı da çok da mutsuz gibi söylüyor. Tam kovulmalık kadro oldu diyor. Ya yani şampiyonluk olmazsa ya o zaman sen hani favori olmayacaksın. Favori arkasındaki plase olacaksın. Ben şampiyon olamazsam bana dokunulmasın. Şampiyon olursam ne ala. Ama olmasam 5 sene gideyim böyle. Ya bana şampiyonluk kadrosu vermeyin. Ya ben resmen böyle anladım. Acayip kulağımı tırmaladı benim o.
0: Vallahi hani tespit doğru ama bu tespiti yapması gereken kişi Fatih Tekke değil. Sen, ben, birçok farklı kişi bunu söyleyebilir. Ama Fatih Tekke yapınca kendiyle ilgili kovulmalık kaldırıyor. Tabii söylemese daha iyiydi. Kendine saklasa bu yorumu daha iyi olabilirdi. Belli ki memnun değil bu kadar transferden yıldız gelmesinden. Yani tabii memnun olmadığı taraf var, memnun olduğu taraf da var. Yani sen Salah'la çalışmak istemez misin? Ya da Fabinho'yla.
1: Yani dünden sonra isterim.
0: Ya dünkü oyundan sonra genel olarak da hani Salah'la başka nerede birlikte çalışabileceksin ki onu yöneteceksin, onun teknik direktörlüğünü yapacaksın. Bu aslında çok büyük bir fırsat.
1: Evet.
0: Ama dediği gibi ilk kötü gidişte kimin bileti kesilecek? Başkanın kesilmeyecek. Salah'ı alan başkan. Takımın bileti kesilmeyecek. Kimin kesilecek? Fatih Tekke.
1: Tabii oynatamadı, olmadı.
0: Evet, bu kadronun hakkını veremedi. Daha iyi bir hoca lazım.
1: Bir şey değil mi? Bu açıklama unutulmaz yani.
0: Evet.
1: Net bu açıklama unutulmaz.
0: Yani dün tabii Trabzonspor kazandı. Gerçekten bir Muhammed Salah gerçeği gördük. Ben sabah Salah'ı Messi'ye benzettim şu açıdan. Hani Inter Miami'de de Arjantin'de de onun etrafında kurulu bir kadro. Serbest. Kanatta da oynamıyor artık. Merkezde onu açının yanında. Dripling yapıyor, ara pası atıyor, kendi bitiriyor, aşırtma deniyor. Her şeyi yapan bir Muhammed Salah var. Ve her şeyi de çok iyi seviyede yapan bir Muhammed Salah var. O yüzden izlemesi çok keyifli. Ve bu takımı da belli ki Salah etrafında kurman lazım. Hani geçen yıl bu isim Onuachu'ydu. Ona göre bir takım kurman lazımdı. Ama Salah geldikten sonra hani Onuachu'nun esamesi okunmaz böyle bir dünya yıldızı karşısında. O yüzden ona göre bir kadro kurulmalı. Yavaş yavaş da Fatih Tekke herhalde buna doğru gidecek. Tam ideal sistemi bulacak Salah için.
1: Bence de öyle gözüküyor ama işte o da bazı Trabzonspor'a yakın kişilerin biraz doğru olmadığı, yani bu sistemin, bu uygulamanın doğru olmadığına dair. Yani Salah'a da özgürlük vermeyip Liverpool'daki gibi sağ kanatta oynayıp geçen seneki sistem neyse ona harfiyen uymaya devam edilmeli şeklinde düşünceye sahip Trabzon taraftarı vardı. Fakat dünkü Salah'ın oynadığı oyunu izledikten sonra bir futbol sever olarak dün daha Salah gerçekten ne yapabilirdi? Yani attığı kritik paslar, işte ver kaç. Bu arada Trabzonsporlu oyuncular da Salah'ı daha yeni tanıyor saha içerisinde. Yani mesela o Liverpool'da attığı ilk gol, daha doğrusu dünkü attığı ilk gol Liverpool'da ya onun imza gollerinden biri. Alıp kaçması. Mesela Galatasaray'da Sané bunu çok yapmaya çalıştı.
0: Evet.
1: Geçen sene o pasın hiçbirini alamadı, çıldırdı Sané. Hani hep de diyordum ben yani. Sané bunu City'de yaptığında alıyor çünkü. Bayern Münih'te yaptığında alıyor. Galatasaray'da artık verip kaçmaktan da vazgeçti zaten Sané. Ama işte Salah onu yaptı ve meşhur o imza ayak içiyle plaseyle arka direğe bıraktı. Bunu çok daha fazla eminim ki yapacaktır. Antrenmanda arkadaşları kaçacağını bilecek. Rakip defans da onun kaçacağını bilecek. Ama yani uzun pas desen 20-30 metre verdi. Diagonal pas desen verdi. Koşu yaptı, alan boşalttı. Yani dün Salah Trabzonspor'da senin de söylediğin gibi o Messi özel serbestliğini yani verebileceksin dedirtecek cinsten bir oyun oynadı. Ama işte büyük maçlarda da mesela o ne kadar geçer? Mesela Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara karşı yani Salah seni gene serbest ol der misin? Yoksa bugün yine bir Liverpool performansı görelim senden, sağda oyna, mümkünse rakibi de kovala.

0: ayak uydurmak için biraz vakte ihtiyacı olabilir ama hani ileri geri çıkış yapacak bir kanat oyuncusu olsa falan daha fazla zorlanmasını ve fizik anlamında hazır olmak için vakte ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada kapı görevi görecek. Gelen rakibin atağını ilk durdurmakla yükümlü olan kişi olacak. Fabinho'dan hücuma destek vermesini beklemeyeceksin. O kendini hazır hissettiğince, yorulmadıkça ileride çıkar, pasını da verir ki öyle bir beklenti yok. Hiçbir zaman Fabinho'dan öyle bir beklenti olmadı. Orada savunmaya yardım amaçlı pozisyonda bence güzel bir transfer.
1: Geçen yıl 34 lig maçın 30'unda oynamış. Üçünde ceza sebebiyle yok. Birinde de ligin son haftası olduğu için tahmin ediyorum ki kadroda yok. Ondan önceki sezon 34 maçın 32'sinde
0: Yo, oynuyor
1: oynamış.
0: canım, oynuyor.
1: Sadece ceza lan dolayı 2 maç oynamamış. Bir son dakikamız daha var. Hafta sonu haberi çıktı.
0: Evet,
1: Jadon Osterwolde'nin Roma'ya transferi artık netleşmek üzere. Osterwolde'ye maç sonu da sorulmuş. Roma'ya transferi. Fenerbahçe'ye sorun diye cevap vermiş Mixon'dan geçerken Hollandalı oyuncu. Ve şu an TRT Spor'da geçen bir son dakika haberine göre Osterwolde Roma ile anlaştı. Fenerbahçeli futbolcu akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacak deniyor. Şimdi Twitter hesabıma da bakayım. Fenerbahçeli muhabirlerden bir tweet var mı? Doruk Tecimer, TRT muhabiri zaten. Saat 16'da diyor Doruk, TRT muhabiri, takım arkadaşlarıyla Samandıra'da vedalaşacak. Ardından akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacak diyor. Osterwolde.
0: Dün haberini görmüştüm ama demek ki ya Fenerbahçe anlaştı, Osterwolde'nin anlaşması bekleniyordu ya da Osterwolde anlaştı, Fenerbahçe'nin anlaşması bekleniyordu. Birinden biri çünkü çıktı bu haber. Tabii Fenerbahçe'nin Mert bazı oyunculardan yabancı anlamında kurtulması lazım. Ama işte Osterwolde orada yani Ake-Skriniar ikilisinden birinin sakatlanması halinde bayağı başı ağrıyabilecek, yani onu kapatabilecek bir oyuncuydu. Onun yokluğunda bu iki oyuncudan birinin sakatlanması, mesela geçen sene Skriniar'ın sakatlanması çok kötüydü. Fenerbahçe çok kötü etkiledi. Osterwolde'ye rağmen etkiledi. Şimdi onun yokluğunda yani çok daha büyük bir sıkıntıyla karşılaşabilir Fenerbahçe. Acaba gitmesi gereken yabancı o mevkinin yabancısı mıydı diye bana bir düşündürmüyor değil.
1: Mesela abi de Osterwolde'nin kalması gerektiğinden, üçüncü stoperin her zaman iyi olması gerektiğinden bahsediyordu. Herhalde Fenerbahçe o bölgeye bir takviye yapacak. Osterwolde'yi satıp transfer yapmadan transfer penceresini kapatmaz. Ya U23 yabancı transfer edecek ya yerli bir oyuncu transfer edecek. Ama tabii yerli piyasada kim var? Osterwolde muadili bilmiyorum.
0: Merih Demiral.
1: Yani Merih daha yeni sözleşme imzaladı.
0: Evet.
1: Ozan Kabak geçen yazılmış Galatasaraylı eski oyuncu. O da Hoffenheim'le yeni sözleşme imzaladı. İşte Alanya'nın stoperi Ümit geliyor benim aklıma. Adil Konya'dan, onun adı Fenerbahçe ile geçiyor ki Cihan Kamer geçtiğimiz günlerde sanıyorum menajeriydi Adil'in. Onunla görüntülendi. Ya bu iki isim olacak hani Ümit veya Adil ya da yabancı genç bir stoper gelecek Fenerbahçe'ye. Bakalım onu da zaman gösterecek. Bir yabancının daha bu arada ayrılması gerekiyor Fenerbahçe'de. İşte o da Ederson mu, Semedo mu, sürpriz şekilde Talisca mı olacak? Onun da adı Arap Yarımadası'yla geçiyor. Bakalım Fenerbahçe son dönemi bayağı hareketli geçirecek diyelim. Ben bir şey ekleyeceksin, onu ekle, öyle reklam arasına
0: Bir
1: gidelim.
0: şey merak ettim. Bir yani 10 numara olarak Galatasaray'ı ya Talisca'yı düşünmez misin?
1: 10 numara olarak. Batrakov geldi artık ya. Genç abi Batakov geldikten sonra da şu an Galatasaray'ın önceliği santrfor yedeği, kanat
0: İşte
1: ve merkez ortası.
0: Talişka.
1: Santrfor yedeği olarak mı?
0: Valla ben Talişka'nın santrforluğunu beğeniyorum. Yani beğeniyorum yani. İş yapıyor.
1: Yani Icardi'den daha çok katkı verir Icardi'nin geçen sezonki halinden.
0: Bence de.
1: Ama
0: bir de zaten hani nazarımız değmesin umarım da pek sakatlanan bir karakter dediği şey. Osimhen dinlenmesi gereken maçlarda Talisca çıkar. Batrakov yerine de oynar. İstanbul'da kalmış olur. Ya ben hiç ayırt edemem. Çok
1: Peki,
0: da formda.
1: araya gidelim, aradan sonra devam edelim.

0: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
1: Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi? Radyo Spor.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Türk

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: ...14.42 saatlerimiz... ...güldüren bir mesaj... ...geldi Abdurrahim Erdem'den... ...abi Süper Lig'de 3. haftaya giriyoruz... ...hala teknik direktör değişikliği olmadı... ...bu güzel bir gelişme... ...değil mi diye sormuş...
3: Güzel.
2: ...trajik ama evet... ...doğru güzel bir gelişme... ...bakalım daha bugün bir maç var... ...Kocaeli Spor Ahmet... ...Ahmet de hoca gitmez...
3: Gitmez.
2: ...Kocaeli'de Selçuk İnan'ın... ...ben hani bu hafta gider mi bilmiyorum da... sezonu tamamlayamayacağını düşünenlerdenim. Geçen yıl da çok iyi kapatmadı. Bu yıla da iyi başlamadı. Bugün olası bir Ahmet galibiyeti Selçuk Hoca'nın da suyunu daha çok ısındırır. Bilmiyorum ilk etapta Ali abi Radoy diyordu Gaziantep'in teknik direktörü. Geçen sene 4 maç 4 mağlubiyet. Bu yıl 1 maç 1 beraberlikti. Eyüp maçıyla birlikte ilk galibiyetini aldı. Ufak da olsa bir kredi kazandı. Ki öne geçip hemen devamında kırmızı kart gördü Gaziantep ikinci yarıda. Ama ona rağmen Eyüp Spor gol atamadı. Antep ilk galibiyetini aldı Radoy ile.
3: Evet, Selçuk Hoca radarda olabilir, doğru söylüyorsun. Şimdi düşününce geçen seneden gelişimi. Ama ben şöyle bir 5. haftadan sonra falan artık bir şey olursa olur diyorum teknik direktör değişimi anlamında.
2: Şimdi Erzurumspor 2-0.
3: O da aslında kötü başladı. Hem 4-0'la.
2: Serkan Özbalta topun ağzında. Konya Spor 2-0'la başladı ama Konya Spor'da İlhan Hoca'nın bir kredisi var geçen yıldan da. O yüzden devam eder. Kocaeli şu an 16. Eyüp'te Özhan Hoca, o da 2-0'la başladı ama Eyüp'ün bütçesi, kadro kalitesi düşünce biraz daha kredi verilmesi gerekiyor kendisine. Çorum ilk puanını aldı. Göztepe Gençler Birliği'ne kaybetti dün. Gençler Birliği de Metin Diyadin'le 2-2 yaptı. Şu anda ligde 2-2 yapan tek takım. Bugün eğer Ahmet de puan kaybederse Gençler Birliği haftayı lider tamamlayacak. Metin Hoca adına çok seviniyorum. Bilmiyorum, Metin Hoca bana çok sempatik geliyor. Oynattığı oyun çok iyiydi.
3: Valla geçen sene de talihsizlik yaşandı yani. İşte başkanla anlaşamayıp gitti. Çok da güzel gidiyordu. Evet. Trabzonspor maçında oynadığı oyun sonraki programımızı hatırlıyorum. Ne kadar heyecanlanmıştık. Ne kadar güzel oynadı. Yani Türkiye'de bir Anadolu kulübünün yıllardır sergilemediği futbolu sergiledi dedik ettik. Bir baktık gitti adam yani. Umarım bu örnekler ligimizde çoğalır. Bunlar çoğaldıkça çünkü Avrupa'da boy gösterme şansımız daha artar.
2: Hı hı. Peki şimdi takımlara bakıyorduk. Samsun 2 maç 4 puan. Trabzon öyle. Alanya, Gaziantep. Kasımpaşa bu hafta onlar da Benecicek'in golüyle kazandı. Başakşehir ilk haftaki galibiyetten sonra mağlubiyet. Beşiktaş 3 puanda. Rize Laçin'in penaltısından sonra onlar da bu hafta kaybetti. Hoca olarak yani evet şu an Serkan Özbalta en yakın adayı gibi gözüküyor benim çıkarımım. Tabii dört büyüklerde de hani işler birkaç maç ters gitsin. Hani Fatih Tekke için de tehlike çanları çalabilir. İsmail Kartal için zaten son iki
3: İsmail
2: maç
3: Kartal, evet,
2: çaldı. Bu maçta birlikte biraz toparladı. Okan Buruk yine bu hafta Erzurumspor maçı farklı bir galibiyet geldi.
3: Evet.
2: Galatasaray'da Okan Buruk o krediyi Avrupa maçına kadar sağlar.
3: Yok, Okan Hoca çok zor. Okan Hoca'ya bence ne kadar kötü gidilirse yani Galatasaray'ın sahip olduğu kadro kalitesi ve gücüne dayanarak konuşuyorum. Hani ne kadar kötü giderse derken hani ligde 6 mağlubiyet falan alacağını düşündüğümden değil yani. Hani 2 mağlubiyet olsun, işte 2-3 beraberlik olsun. Ya yani devre arasını Okan Hoca görür. Görür.
2: Bu ama Okan Buruk dememin sebebi de Dursun Özbek'te yaşadığı iddia edilen hani sıkıntı, fikir ayrılığı gibi şeyler. Fatih Altay da geçen hafta yazdı. Hani sağ sonuçlarından ziyade ben ikinin arasındaki gerginlikten sebep acaba erken bir ayrılık olabilir mi diye düşünüyorum.
3: Valla böyle bir şey varsa eğer, varsayım üzerine konuşuyorum. Zaten bu sezona öyle bir başlangıç zaten olmamalıydı da hani bir de bunu göz göre göre bile bile ladestendiyse ya bu hocanın suçu değildir. Bu yönetimin
2: tabii
3: suçudur.
2: Canım,
3: ya ben yani bu sene ve geçen sene işte Uğurcan transferi olsun, bu seneki transferler olsun. Hele ki bir de dediğim gibi hoca ile yönetim arasında, başkan arasında bir soğuk savaş varsa, onunla devam kararı falan alındıysa, Icardi olayı. Yani ben nereden elinden tutarsan tut Galatasaray başkanının iyi idare ettiğini hiçbir yerden düşünemiyorum. Yani nereden bakarsam düşünemiyorum.
2: Lemina transferi, yani Lemina'nın sözleşmesinin imzalanması gecikti.
3: Evet.
2: Bir sürü madde sayabiliriz yaz döneminden. Peki iki tane Sar yazılıyor Galatasaray'a. İsmail Sar, Crystal Palace, Pape Matesar, Tottenham. Bu oyuncularla ilgili fikrin var mıdır, nedir?
3: Ya fizik olarak çok kuvvetli oyuncular. Ama yani bakmam lazım. Kim, hangisi, neydi? Hiç inan bakmam lazım. İnan ya, bakmam lazım. Ama fizik olarak hatırlıyorum. Bir tane orta sahada çok kuvvetli. O Palace'daki muhtemelen Sar.
2: Kanat oyuncusu.
3: Tamam. Çok kuvvetli bir tane oyuncu hatırlıyorum. Tottenham'dakine bakmam lazım. Tottenham yani bu sene de öyle bir hayal kırıklığı, revir gibi başladı ki ben programda pazar günü şey dedim ya. Tottenham'ın doktoru şaman falan herhalde yani. Vudu büyücüsü. 6 tane ilk 11 oyuncusu gene sakat. Şaka bir yana bu kadar talihsizlik olamaz yani bir takımda.
2: Onlar da felaket zaten.
3: Brentford'da gene 3-0 kaybederek başladılar.
2: Aynen, felaket başladılar. Peki birkaç mesaj okuyayım. Emre Öztekin, Galatasaray yönetimi Genco zorlansın diye iki tane Sar alacak, karıştırsın diye demiş. Böyle bir mesaj gelmiş. Savaş, Galatasaray kime göre takım kurmalı? Osimhen mi, Batrakov mu? Burada bir tartışma olduğunu zannetmiyorum.
3: Yok.
2: Ben. Osimhen.
3: Yani zaten Osimhen, Osimhen'e göre de bir takım kurmaya gerek yok. Osimhen her takımda oynar. Yani Osimhen kendi pozisyonunda da yaratıyor. Eğer servis almasa bile. İşte yine Erzurumspor maçında attığı gol inanılmaz bir goldü. Yani koşması, kaleciyi kararsız bıraktırması, vurayım mı, çalım mı atayım falan derken el ayak birbirine girdi orada. Bunu Osimhen her sezon 5 kere falan yapıyor. Avrupa'da da yapıyor.
2: Tabii Şampiyonlar Ligi
3: Şampiyonlar Ligi'nde bile yapıyor yani. Dolayısıyla çok büyük bir güç orada. O yüzden Galatasaray'da birinin etrafına takım kurasın diye bir düşünce olmasına bence gerek yok. Zaten Galatasaray'da bak mesela İlkay harika bir oyuncu. Ya yani öyle de Galatasaray'da da gene aynı City'deki gibi, Barcelona'daki son sezonundaki gibi muhteşem bir oyun oynar. 10 numara formu onda olur ama fizik olarak İlkay'dan hacı gibi koşmasını beklemezsin. İlkay etrafına bir takım kur dersin. O da nasıl? Osimhen ekstradan pres yapar. Yunus o güce sahip. Barış o güce sahip. Lemina Torreira zaten İlkay'ın

0: etrafına bu takımı kur dersin. İlkay'ın fizik eksikliğini bunlarla gider dersin ama Galatasaray'da şu anda öyle bir isim yok.
1: Nedim Küçük Fenerbahçe'de stoperde oynayacak yerli oyuncu yok. Yetenek ve kalite olarak yabancı bir U23'e gidilmeli demiş. Şu an Çağlar ve YTF alternatifleri gözüküyor Osterwolde'nin yokluğunda.
0: Ya Çağlar'a ben kötü demem ama çok sakatlanıyor. Yani anormal sakatlanıyor. Yani bir lakap var ya, cam adam. Yani maalesef Çağlar öyle oldu. Halbuki benim Leicester'da oynarken yani özel hayranı olarak maçlarını izlediğim bir oyuncuydu. Ya bir savunma oyuncusu hayranı olabilir misin? Olurum. Ben olurum yani. Hı hı. Çağlar'ı oynadığı oyunla, zekasıyla, paslarıyla, ileri çıkışlarıyla, hatta çalımlarıyla Premier Lig'de kolay kolay görmezsin stoperin öyle hareketler yaptığını. Çağlar'ın hayranı olarak izlerdim ama o kadar sakatlandı ki Türkiye'de ve hani hakikaten Türkiye'de oyuncular, bir Türk medyası mı diyeyim, yazılanlar, çizilenlerden daha mı kolay etkileniyorlar ya da gücünden dolayı mı böyle oluyor? Yazılanların gücünden dolayı mı böyle oluyor? Yani istedikleri futbol oynayamıyorlar Türkiye'de. Hani bunu Nihat Kahveci'den de çok duyduk. Tugay Kerimoğlu'ndan da çok duyduk. Tugay Kerimoğlu diyordu ki ben burada şut çekerken Türkiye'de 5 kere düşünüyordum diyordu. Nihat da öyle. Ama Avrupa'da vur, out'a gitsin. 20 metre out'a gitsin. Ne olacak? Maç bittiğinde herkes sana sarılıyor. Üzülme kaptan. Haftaya kazanırız. Ne olacak diyor. Burada maç kaybedelim, 5 gün tesisten çıkamıyoruz diyorlardı. Yani bunun baskısı herhalde hala hissediliyor büyük bir ihtimalle.
1: Peki son bölümde bu hafta Avrupa'da da işte ligler başladı. Başlayan ligler vardı, devam etti. Hafta sonundan dikkatini çeken notlar
0: Hull
1: var
0: City.
1: Mı? Hull City. Senin çoğu onlar mı sevindirdi?
0: Yani ben beklemiyordum galip gelmesini. İstiyordum. Tabii ki isterim. Niye istemeyeyim? Bir Türk iş adamının sahibi olduğu bir kulüp. İngiltere'de bile şey yazıyordu ya. Arka kapıdan Premier Lig'e geldiler. 3 puan alıp gittiler. Manchester United karşısında diye. Valla ben maçı izledim. Ve Hull City'nin bize nasıl bir futbol izleteceğini direkt çözdüm. Maçı izledim mi bilmiyorum. Mert, yaprak kımıldamıyor maçta. Hull City uyuttu, uyuttu, uyuttu. Duran toptan gollerle maçı aldı, götürdü. Tabii bu ne kadar işe yarar o da ayrı. Ama yani böyle Hull City'yi gördüğünde dişe diş, kora kor falan bir şey çıkacağını pek zannetmiyorum. Bu da bir taktik. Sonuçta yani bu takım hiç beklenmedik. Ya bak, otoritelerin beklemesini geçtim. Kulüp bile geçen sezona başlarken ligde kalma hedefiyle, ya böyle bir sapma olabilir mi? Ligde kalma hedefiyle sezona başlayıp Premier Lig'e çıktılar son saniye golüyle. İki tane son saniye golüyle. Bir playofflara kalmak için attıkları 80 küsürüncü dakikada bir gol var. Onları 6. yaptı. Bir de playoff finalinde Wembley'de McBurnie'nin 90+4'te mi 5'te mi attığı golle Premier Lig'e kaldı. Şimdi Premier Lig'e kaldıktan sonra tabii ki bütçe bir anda değişti. Yapı değişti. Takımın içerisindeki düşünce yapısı değişti. Acun Ilıcalı söyledi. Bir sürü transfer yapacağız dedi ama mesela İngiltere'de çok tartışılan bir konudur bu ama her Premier Lig'e gelen takım da bunu yapar Mert. Lig'de kalmak için hazır bir de Premier Lig'e çıkmışken alabildiğini alır. Acun Ilıcalı da 16 tane oyuncu var aklımızda dedi. İngilizler dedik ya 16 oyuncuyla bir takım ligde kalamaz. Valla başlangıcı yaptı. Korkun Türklerden.
1: En çok bu haftadan manşetin Hull City oldu o zaman.
0: Hull City olur.
1: İlk aklına o geldiğine göre.
0: Başka düşüneyim. Brighton Aston Villa da çok ağırdı. Brighton galibiyeti bekliyordum ama böyle bir şey beklemiyordum açıkçası.
1: Brentford Tottenham'ı söyledik zaten.
0: Tottenham'ın yine eksikleri. Yani şimdi sana bir şey diyeyim mi? Okuduğum kadarıyla teknik direktörlerden ve basından ilk kez İngiltere'de Premier Lig takımlarının yapılan yapılamayan transferlerden çok şikayetçi olarak başladığını gördüm. Andoni Iraola böyle bir kanat rotasyonuyla Premier Lig'e başladığımıza inanamıyorum dedi. İşte Salah da gitti. Yani kesinlikle buraya takviye yapmamız lazım dedi. Newcastle'da Anthony Gordon gitti. Guimaraes gitti. Tonali gitti. Joelinton sakat. Ben Liverpool karşısında ne olursa olsun bir şey yapamamalarını bekliyordum. Puanlar paylaşıldı galiba.
1: Tabii,
0: değil mi? 2-2 oldu son dakikada.
1: Liverpool puanı zar zor aldı.
0: Aynen 2-2 oldu. Aston Villa inanılmaz

0: oyuncu kaybetti aynı şekilde. Yani hani böyle Premier Lig çok maddi anlamda güçlü takımları barındıran bir organizasyon ya. Kim gitse yerine 2-3 tane oyuncu geliyorken, işte Aston Villa'yı da sayın. Bak kimler gitti Aston Villa'da. Tielemans gitti. Bekteki oyuncu gitti.
1: Luka
0: Dean, Fransız, o gitti.
1: Chelsea'ye gitti şey.
0: Oli
1: Rodgers.
0: Watkins, Rodgers.
1: Watkins gitmedi daha.
0: Ama gitmek üzere. Dün oynamadıysa ben gitti diye
1: Var.
0: düşünüyorum. O El
1: Gidebilir.
0: Ahli istiyormuş çünkü onu.
1: Hı.
0: Yerine Manzambi ile Joao Gomez geldi. Yok, Pedro muydu? Gomez değil mi?
1: Gomez'dir.
0: Tamam, Joao Gomez geldi. O da kırmızı kart gördü. Manzambi de sakat geldi Dünya Kupası'ndan. Ya acayip bir Premier Lig bizi bekliyor.
1: Evet, bugünlük programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
14: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
15: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
16: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
17: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
18: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Spor Kazanı şu an başladı. Herkese mutlu günler, iyi haftalar dileklerimizi iletelim. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi Spor Kazanı'nda spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
1: Merhaba, hoş bulduk. Herkese kolay gelsin ve iyi haftalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz
1: İyiyim,
0: Ercan abi?
1: Sen nasılsın Ahmetciğim?
0: Gayet iyiyim. Şahane bir hafta sonu geçirdim açıkçası kendi adıma. O yüzden de çok keyifliyim. Çok dışarı güzel. Çıkmadan geçirdim bu arada. Evde geçirdim.
1: Cumartesi, pazar hava iyi olduğu zaman genelde İstanbul'da ev muhabbeti enteresan ve iyi olabilir. Çünkü trafik çekilmiyor.
0: Tabii dışarıya çıkıp son dönem aslında çok trafik yok İstanbul'da okullar açılmadığı için ama dediğiniz doğru, hafta sonu çok ciddi manada problem oluyor bir yerden bir yere gidebilmek. Ama evde de güzel vakit geçirilebiliyor. Bol bol kitap okudum. Bol bol film
1: çok
0: izledim. Az maç izledim. İzledim ama yine de konuşacağız tabii ki, her şeyi konuşacağız. İstanbul'da özellikle çok nemli bir hava vardı ve nem ciddi manada sıkıntı yaratıyordu. Tabii ki evde nemi yok etmek için bazı önlemler alabiliyoruz, işte klima olsun ya da nem alan aletler olsun, bu tarz aletleri kullanarak biraz daha nemsiz bir ortam yaratabiliyoruz kendimize. Ama sevindirici haber, hafta sonuna doğru nem gidecek artık, özellikle perşembe günü itibariyle sıcaklıklarda da ciddi manada düşüş bekleniyor.
1: Ama güzel.
0: Cuma günü bu sonbaharda çok erken geldi tarzında cümleler kuracakmışız. Meteorologlara göre, meteoroloji uzmanlarına göre söylenilen cümleler bunlar bu hafta için. Artık yavaş yavaş zaten Ağustos'un da sonuna geldik. Ne denir? Officially İngilizlerin resmi olarak sonbahar mevsimine başlayacağız 1 Eylül itibarıyla. Bakalım nasıl olacak, ama sıcaklıklar düşecek deniyor. Bir 30 Ağustos'ta bir tekrar yükselme var ama nem artık bundan sonra insanı bu kadar boğucu şekilde olmayacak diye söyleniyor. Bekleyip görmek lazım, bu ciddi nem olanında sıkıntısını da atlatacağız gibi gözüküyor diyelim. Biraz daha farklı bir giriş yaptım. Çok da spora girmeden bir giriş yapmaya çalıştım. Çünkü yine Türk futbolunda maalesef ortam çok gergin. Yine maalesef çok tartışma dönüyor. Çok ciddi sıkıntılar var Türk futbolunda.
1: Maalesef.
0: Net olarak gözüküyor bu. Girsem mi girmesem mi diyorum Ercan abi, ama işimiz bu. Gireceğiz. Beşiktaş maçıyla başlayacağız tabii ki. Dün Beşiktaş kaybetti Alanyaspor'a karşı. Futbol anlamında kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Ve oynadığı futbola göre de kazanabileceği bir karşılaşmaydı.
1: İlk yarı özellikle.
0: Ama olaylar, tartışmalar, hakemin vermediği ve verdiği kararlar, maalesef aynı maç içerisinde verdiği ve vermediği kararların çok farklı olması, herhangi bir standartın olmaması ve buna var. Ben artık herhalde protokol değişti diyorum tekrardan. VAR'ın bazı pozisyonları görememesi bana doğru gelmiyor. VAR niye var o zaman? Yani bu pozisyonları göremiyorsanız VAR niye var?
1: Adam tokadı vuruyor değil mi Ahmet?
0: İki haftadır gördüğümü söyleyeyim. Tekme serbest Türk futbolunda. Tokat serbest.
1: Formadan soluna kadar çekmek serbest.
0: Saç çekmek serbest. Yani ceza işlem uygulanmıyor. Herhangi bir ceza işlem uygulanmıyor bu durumlara. Yani çok
1: doğru.
0: Affedersiniz. Dinleyicilerimizden çok özür diliyorum. Sizden çok özür diliyorum. Yani eğer bu dövüş izlemek istiyorsam kafes dövüşü var. Neden bu fake dediğimiz kısmını izleyeyim ki? Yani adı futbol olan ama futbolla alakası olmayan durumu da niye izleyeyim ki? Gerçekten dövüş izlemek istiyorsam, ki ben boks severim, boks maçı izlerim. Güreş severim, güreş maçı izlerim. Yani futbol niye izleyeyim o zaman? Futbolda niye bunları izleyeyim?
1: Ya dün Liverpool Newcastle deplasmanındaydı. Maçın hakemi iki pozisyonda arka arkaya hemen sarı kartlarını çıkarttı. Hı hı. Şimdi bizim hakemlere neyi söylediler merak ediyorum ben. Ya sarı kartınızı fazla kullanmayın dediler de iş abartma sanatına girdi artık.
0: Şiddeti
1: formadan çekme, tokada vurma, yerden müdahale, avantaj olacak yerde faul, avantaj olmayacak yerde devam. Türk futbolu böyle gelişmez ki.
0: Ercan
1: mümkün
0: abi,
1: değil.
0: Ercan abi,
1: hiç unutsunlar.
0: Dün kart bile çıkmadı maçta. Yani biz konuşuyoruz ama kart bile çıkmadı Ercan abi.
1: Ya şimdi Anthony Taylor gelmiş buraya. Hakem, elit hakeme eğitecek. Senin elit hakemin var mı ki eğitsin? Ben onu soruyorum.
0: Şimdi çok güzel söylediniz Ercan abi.
1: Ben hangi elit hakemin var?
0: Ben de biraz açmak istiyorum bunu. Ya ben merak ettiğim bir durum var. Şimdi Dünya Kupası'na hiç hakem gönderemedik. Hiç. Çok sıfır. Büyük, çok büyük rezalet bu. Kesin anlamda çok büyük rezalet Türk futbolu için ve hakemliği için. Türk hakemliği için çok büyük rezalet. Herhangi bir hesap veren var mı Ercan abi?
1: Yok.
0: Dünya Kupası'nda neredeyse sıfır çekiyorduk. Son prestij maçında Amerika'yı yendik. Amerika yedek kadro ile çıktı. Herhangi bir hesap veren var mıydı?
1: Yok, devam.
0: Biz hesap veren yoksa niye o zaman Türk futbolu gelişsin diye uğraşıyoruz ki Ercan abi? Ya da Türk futbolu gelişsin diye düşünenler niye düşünüyorlar ki? Hesap veren yok.

0: rahat rahat herkes istediğini yapabiliyor.
1: Kesinlikle haklısın. Şimdi bütün takımlar ellerinden geldiğince, ama zirveye oynayan takımlar hariç tabii, çok para harcayıp çok önemli oyuncular getiriyorlar. İşte Galatasaray'da Sané, Osimhen, yine gelecek olanlar var. Trabzonspor Salah aldı, muazzam. Fabinho geliyor. Beşiktaş Dünya Kupası'nda oynadı, Trossard'ı aldı. İtalya'nın en çok konuşulan santraforlarından biri Vlahovic, Beşiktaş'ta forma giyiyor, geldi.
0: Fenerbahçe'de Greenwood geldi.
1: Ya Greenwood,
0: Ake geldi.
1: Ake geldi. Lukaku geldi. Bayağı bir masraf var, harcama var. Onlar geldiyse o zaman sen de Avrupa'nın artık mazeretini ikinci haftadan itibaren söylüyorum. Avrupa'nın elit hakem kategorileri var. Hı hı. Almanya, İngiltere, İsviçre, buralarda kim iyiyse gelsinler maçı yönetsinler. Var da aynı şekilde. 1 dakika 28 saniye maçın hakemi VAR hakemiyle ne konuştu? Meşhur tokat pozisyonu. Ne konuştu?
0: Ben anlamadım Ercan abi.
1: Ne dedi? Konuşma. Ya işte vurdu da yok, bir daha olmaz.
0: Şöyle diyorlar. Benim anladığım şu. Karşılıklı diyorlar. Şimdi karşılıklıyı da izlediğiniz anda karşılıklı tokat yok ki. Var mı karşılıklı tokat? Benim gördüğüm.
1: Ben Trossard'ın tokat attığını görmedim.
0: Yani bir karşılıklı tokat var mı? Ya çünkü biliyorum yani bu açıklanacak. Diyecekler ki karşılıklı hareket var, o yüzden yapmadık. Ha bir de şunu da anlamıyorum ben. Şiddetin ölçüsü olmaz. Şiddetin hiçbir şekilde ölçüsü olmaz.
1: Kim vuruyor orada? Tokadı kim vuruyor? Tokat vurmak veya vurmaya teşebbüs etmek kırmızı kartı gerektirir. Kuralda bu yazıyor. Bu kural değişmedi. Bak ne diyorum. Vurmak, vurmaya teşebbüs etmek. Teşebbüs bile kırmızı kart. Burada yaşanmış bir şey var. Yok mu? Ohun attığı kafa. O pozisyon az önce sen de değerlendirdin. O benim de kafamda. Karşılıklı çekme olarak değerlendirmiyorsun. Diyorsun ki oh çekti, avantaj sağladı. Ben faulü verdim. Ağlara giden top gol değeri taşımıyor.
0: Geçerli sayılmadı.
1: Gol değeri taşımıyor. O zaman Vlahovic'in pozisyonu penaltı.
0: Net penaltı. Eğer böyle bakıyorsak olaya net penaltı.
1: Böyle bakıyorsa net penaltı. Bu hakemlerle o zaman hiç boşuna uğraşmaya gerek yok. Dediğim gibi. Çünkü bu hakemler gelişemez. Hep aynı. Ya bir adım ileri gitmiyorlar. Hep aynı. Niye uğraşacaksın ki? Diyeceksin tamam, VAR'daki arkadaş ne demişti Futbol Federasyonu Başkanı? Hakemin hatasını affederim ama VAR'da oturanın hatasını affetmem diye.
0: Ercan abi o geçen sene denmedi söylendi. Mi? Geçen sene bu sene başka söylemleri vardır mı diye.
1: Laf işte, ağızdan çıktı mı?
0: Çıktı ama o geçen sene söylendi, bu yeni sezon diye başkaya da çevirebilirler
1: ben
0: yani.
1: Onu bunu bilmem. Her takım için geçerli bu. Hiçbir takımın hakkının yenmesini istemiyorum. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Gençler Birliği'nin, Alanya Spor'un hiçbir takımın hakkı yenmesin. Ben normal çifte standarda uygun davranmaya, çifte standart var ya, bir pozisyon faul, aynı pozisyon başka maçta devam mesela. Eğer o hakemleri bulamazsak bu işin tek bir çaresi var. Daha ligin ikinci haftasında söylüyorum. Elit hakem kategorisinden buraya hakem gelmeli. Kulüpler, yok olmuyor. Bu hakemler olmuyor.
0: Kulüplerde parasını verebilir yani. Ben de onu da söylüyorum. Çok saçma sapan harcamalar yapan kulüplerimiz hakemlerin parasını da ödeyebilir ki yabancı hakem getiren ülkelerde bu durum böyle. Yani Yunanistan'da da mesela takımlar ödüyorlar parayı, hakemlerin parasını.
1: Ne diyor Olympiakos? Arabistan'da da öyle. Benim maçımı diyor yabancı hakem yönetsin. Ben istemiyorum diyor kendi ülkemden hakemin benim maçlarımı yönetmesin. Öyle değil mi? Hı hı. Yarın öbür gün bütün takımlar çıksa 4-5 takım dese ki biz istemiyoruz artık. Ne var istiyoruz? İstemiyoruz. Ne yapacaksın? Ben nasıl güveneceğim sen? Bir daha diyelim ki aynı takımın maçında bu hakemi verdin. Ben nasıl güveneceğim hakeme? Sen güvenebilir misin oyuncu olarak? Sahaya bir çıkıyorsun aynı hakem. 3 ay sonra mesela. Güvenebilir misin? Bence güvenemezsin. Mümkün değil.
0: Hiç kimse, ben açık konuşacağım. Türk futboluyla alakalı ben oyunculara suç bulmuyorum. Teknik direktörlere suç bulmuyorum. Tarafta en suçsuzu taraftar, en suçsuzu basın. Onları da ayrı tutuyorum. Oyuncuları, teknik direktörleri, kulüp yönetimlerini suçlu bulmuyorum. Bulmuyorum. Kim yani Türk futbolu niye ileri gitmiyor diye sorduğumda bir ters piramit

0: var. Piramidin altında kimlerin olduğu net olarak ortaya çıkıyor Ercan abi. Bunu senelerdir aynı işte cümleleri kuruyorsak, düzelmiyorsa demek ki yönetimsel olarak ciddi sıkıntılarımız var.
1: Şimdi kendilerini
0: futbol anlamında konuşuyorum.
1: Kendilerini geliştiremiyorlar. Hep aynılar. Ya geçen sene diyelim ki pek iyi maç yönetmiyor. Hadi bu sene biraz daha iyi yönetir diye bekleniyor. Ama sıfır çekiyor yönetim olarak. Bakın VAR odasının da sevgili Ahmet, VAR odasındaki arkadaşların da dünkü pozisyondan sonra bir daha VAR'da görev almaması lazım.
0: Ben onu da anlamıyorum. VAR'da yabancı vardı.
1: Bir tane
0: maçlarda,
1: geldi bu hafta.
0: İkinci maçlarda tekrardan Türk VAR hakemlerimizi görmeye başladık.
1: Bir tane geldi, bulamadılar belki de. Neyse o önemli değil. Ama o
0: zaman
1: o arkadaşların...
0: çok büyük plansızlık Ercan abi var. Bulamıyorlarsa madem. İlk haftada o zaman yabancı almayacaktın. Yerliyle devam edecektin. Eğer ilk hafta yabancı aldıysan herkese yabancı alacaktın. Ona göre planlamanı yapacaktın. Ama yok öyle. Bu nasıl bir planlama durumu?
1: Planlama iyi değil. VAR'daki hakemler bence olaya biraz uzaklar. Öyle düşünüyorum. Bence bir hakemin ne olursa olsun futbol adlı oyunu oynaması lazım. Amatör de olabilir. Yarı profesyonel ya da tam profesyonel de olabilir. Geçmişinde.
0: O sahaya
1: çıkması lazım. O oyundan bir haberdar olması lazım.
0: Bunu futbolcular hep söylüyorlar Ercan abi. Hakemlerin futbolu anlamadıkları konusunda hep söylüyorlar. Ya profesyonel futbolcuların çoğu, yerli futbolcularımız özellikle hakemlere itiraz ederken de sen futbolu anlamıyorsun, futbolun akışını anlamıyorsun, doğasını anlamıyorsun diye itiraz ediyorlardı. İsterseniz kısa bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yani Ercan abi, hakem konuşmakta artık gına geldi Ercan
3: daha
2: abi.
3: Bismillah, daha ikinci hafta.
2: İlk hafta kibarca şunu söyledim. Hazırlanamamışlar dedim. Yani takımlarımız hazırlanmış, harika transferler var. Süper bir lig adı üzerinde izlemek istiyoruz işte diye ilk hafta değerlendirmeyi yaparken hazırlanmayanlar var dedim. Bir tanesi hakemler, ikincisi yayıncı kuruluş. Bunları söyledik. Eski programları takip edebilir dinleyicilerimiz, işte hem internet sitemizden hem YouTube kanalımızdan takip edebilirler. Spor Kazanı'nda geçen hafta pazartesi günü açılışta bunları söyledik. Hakemlerimiz daha hazırlanamamışlar yeni sezona. Yeni sezona başlangıcını es geçtiler diye konuştuk. Ama ikinci haftada yani gördüğümüz manzara, hele şimdi tamam Beşiktaş maçında gerçekten o ciddi sıkıntılar var. Bakıyorum Trabzon maçında da ciddi sıkıntılar var.
3: Var.
2: Yani Muhammed Salah'a sarı kart veriliyor. Sarı kartla alakası yok o pozisyonun.
3: Yok tabii canım.
2: Yani
3: var, olmaz olur.
2: Liverpool'da 315 maç oynamış Muhammed Salah. 10 tane sarı kart görmüş toplamda. Siz daha dakika bir gol bir ilk Trabzon'da
3: oynadığı
2: maçı.
3: Türkiye'ye hoş geldin değil mi?
2: Türkiye'ye hoş geldin. Beni aldatmaya yönelik hareket yaptın deyip sarı kart
3: orada
2: gösteriyorsunuz.
3: Orada nerede var aldatma? Nerede var o pozisyonda aldatma? Bana anlatın, o pozisyonda anlatma nerede?
2: Yani
3: aldatma
2: işte,
3: nerede var?
2: Hakem artık gerçekten yani biz niye konuşuyoruz ki hakemleri? Yani komedi filmi gibi.
3: Şöyle,
2: ama 10. sınıf komedi filmi gibi Ercan abi.
3: Şimdi şöyle bakalım bu komedi filmine. Ya bunlar hakemler hiç bence ne o İspanya Ligi'ni seyrediyorlar ne Premier Ligi seyrediyorlar. En kısa ya da en yakını diyelim. En kısa zamanda demeyelim, en yakın geçmişte pozisyonu hatırlıyor musun? Dünya Kupası'nda ne pozisyonlar vardı? Hakemler hata yaptı mı? Çok az. Dünya Kupası boyunca biz hakem mi konuştuk?
2: Ya maksimum bir iki tane yapılan hata var.
3: Kaç tane maç oynadı?
2: Ercan abi, Dünya Kupası finalini yöneten hakem Türkiye'de geldi, maç yönetti ve deli gibi eleştirildi. Deli gibi eleştirildi.
3: Vinçiç.
2: Vinçiç'ten bahsediyorum.
3: Tabii tabii. Yani
2: Dünya Kupası'nda Şampiyonlar Ligi finali yönetti. Avrupa Kupası finali yönetti. Şampiyonlar Ligi
3: Çok kritik maçlar yönetti.
2: Çok kritik maçlar yönetti ve Dünya Kupası finali yöneterek artık veda etti. Bizim de ülkemize geldi hakem olarak. Maç yönetti. İki önemli güzide takımımızın maçını yönetti. Eleştirildi Ercan abi. Ve inanılmaz bir eleştiri. Gelmeden önce başladı eleştiriler.
3: Bir de şu var. Yönetimden en ufak şeyde biliyorsun. Tamam, hakemlere şimdi eleştiriyorlar. İş nerede başlıyor bir de biliyor musun? Beşiktaş takımı, örnek olarak veriyorum, 3 senedir ligin ikinci haftasında Alanya deplasmanına gidiyor. Bir tane Beşiktaş'tan yönetici federasyona bu fikstürü çekiyor ya. Ya bir şey soracağım. Biz niye 3 senedir ligin ikinci haftasında Alanya'ya gidiyoruz dese ne olur? Biz niye 45 derece artı %100 nemde oynamaya 3 senedir Alanya'ya gidiyoruz dese?
2: Geçen sene Eyüp Spor maçı, Alanya Spor maçı. Bu sezon Eyüp Spor maçı, Alanya Spor maçı.
3: Neden? Mesela neden? Ya Beşiktaş'ta o zaman Gaziantep'e gitsin. Sıcaksa herkese sıcaksa, değil mi? Neden böyle oluyor? Bu iş ayrıntılarda mı gizli acaba? Biraz enteresan değil mi?
2: Yani çok işte o
3: ya şu fikstür... komik değil mi? Ya bu sene çekildi değil mi? Fikstür.
2: Aynısı.
3: Neyini çekiyorsun güzel diyeceksin ya, neyini? Ya ben geçen sene yine Eyüpspor'la oynadım. Yine ondan sonra Alanya Spor. Geçen seneyi kopyala yapıştır yapalım. O zaman hiç fikstür çekmeyin.
2: Yapay zeka kullanıyorlar ya Can abi, öyle dediler. Yapay zeka kullanıyoruz biz dediler.
3: Yapay zeka kandırıyor bunlar o zaman.
2: Yapay zekayı da bilgileri kim veriyor? Kendileri veriyor. Şimdi otur.
3: Herhalde.
2: Yani yapay zeka zeki yani. Açık konuşalım. Yapay zeka zeki. Ama sen bilgileri doğru vermezsen onun zekiliğinde yaşayamazsın. Net olarak bunu söylemem gerekiyor. Sen kendi zekana göre hareket ediyorsan zaten o yapay zeka da sana öyle veriyor Ercan abi. Öyle çıktılar veriyor. Maalesef öyle çıktılar veriyor işte.
3: Sana da garip gelmedi mi bu?
2: Geliyor Ercan abi. Bana senelerdir garip geliyor zaten bu durum.
3: En iyi örneği verdik. Ya sen diyorsun ya, geçen sene de Eyüp maçıyla başlıyorsun. Sonra Alanya deplasmanına gidiyorsun. Ne oluyor böyle? Bu ya ne yapmak istiyorlar ya? Onu anlamak. Ben yönetici olsam sorarım. Ya derim ki ne yapmak istiyorsunuz? Niye bizim geçen seneki fikstürümüzle bu seneki aynı? Ya bu bunun tesadüf olduğunu bana anlatabilir misiniz? Anlatırsanız nasıl anlatırsınız? İşte. Bunu sezon başında daha halletmeleri lazım. Daha hakem hatalarını bırakalım. Buradan başlayacaksın da. Ben diyeceksin bu fikstüre kabul etmiyorum. Böyle bir şey olamaz diyeceksin.
2: Ercan abi bu seçim olduğunda da hemen gidiyorlar, oy veriyorlar bu kulüpler.
3: Herhalde canım.
2: Kaç tane delegeleri var. Gidiyorlar kulüplere oy veriyorlar. O yüzden de oy verdikleri için çok itiraz hakları da kalmıyor böyle durumlara. Maalesef kalmıyor. Gidiyorlar federasyona, hep gördük. Geçen sene de gördük. İşte Fenerbahçe kaç kere gitti. Ondan önceki sene Fenerbahçe kaç kere gitti.
3: Artık yani, olay başlamış. Federasyona gitsen ne olacak?
2: Çay içiyorlar, muhabbet ediyorlar. Haklısınız diyorlar. Gerçekten bunu senelerdir yaşıyor. Aynı durumu yaşıyoruz.

0: haklısınız diyorlar. Bir iki hafta normale dönüyor. Üçüncü haftadan itibaren yine aynı durumlar, yine aynı şekilde devam ediyor. Maalesef böyle. Artık yani bu durum böyle. Ve işte yetenek skalası gelişmemiş. Maalesef işte profesyonellerle Türk futbolu idare edilmeye çalışılıyor. Yetenek skalası gelişmemiş. Maalesef böyle.
1: Ya bu bayağı ortamı gerer ve rahatsız eder.
0: Öyle oluyor zaten.
1: Rica ediyorum, ben kulüplerin bir de hep beraber konuşmaları lazım. Ya dün akşamki o tokat meselesinde bence diğer kulüplerin de destek vermesi lazım. Bu hakemler başka türlü düzelmez.
0: Ama işte Ercan abi
1: onda bakın, da, yarın başka takım olduğu zaman öbürleri sessiz kalacak.
0: Onda da şöyle durum var mesela, bizim oyuncuya da tekme atıldı, siz sessiz kaldınız diyorlar.
1: Tabii.
0: Hep öyle maalesef. Kendi aralarında da bir birlik yok.
1: Burada artık bir birlik sağlanmalı bence.
0: Kulüpler Birliği ne işe yarıyor? Bunu da bir kendi aralarında bir düşünmeleri lazım. Yani birlik nedir? Nasıl hareket etmelidir? Neler olmalıdır? Bir düşünmeleri lazım. Çünkü gidiyorlar Kulüpler Birliği, evet, maddeleri konuşuyorlar kendi aralarında. Federasyona gidiyorlar. Değişen hiçbir şey olmuyor yine.
1: Olmuyor tabii.
0: Olmuyor.
1: Diyorlar ki bu yabancı olayını kaldırmak lazım diyorlar mesela. Hayır diyor federasyon. Federasyon niye var diye bir soru soralım birbirimize. Federasyon kulüpler olduğu için var. Son derece basit. 2 kere 2, 4.
0: 4.
1: Kulüpler olmasa federasyon zaten olmayacak. Sen kulüplere kolaylık sağlayamazsan, ki zaten onun için oradasın, naklen yayın gelirini arttıramazsan, ben yapacağım bu işi diyorsun. Evet. Türk futbolu şampiyon olduğu zaman futbolumuzda bir takım, bir oyuncunun bonservis, ortalama bir oyuncunun o da bonservis bedeli kadar para alıyor Ahmet. Yani şampiyon olmanın bir kazancı yok. Bu niye böyle diye de kimse sormuyor. Bunu bir tartışalım diye de kimse söylemiyor.
0: Gelen mesajlara bakıyorum, tamamıyla hakemlerle alakalı. İşte hakemlerin art niyetli olduğunu şuradan anlayabiliriz diyen Ankara'dan Onur Bey var. Dünkü karşılaşmada ikinci yarı 6-7 oyuncu değişti. Oyun faullerle sürekli durdu ve 3 dakika uzatıldı.
1: O tam bir komedi.
0: Keşke -3 dakika verip 87'de bitirselerdi diye yazmış.
1: O gerçekten tam bir komedi. Bir sürü oyuncu değişti. İtirazlar var. Yatan, diyelim ki oyuncu yatıyor. Tamam, tedavi yok. Ama oyuncu 10 saniye yatıyor. 5 oyuncu yatsa 1 dakika. 5'ten fazla yattı. Bir korner kullanılıyor. Diyelim ki. İnan bana 1,5 dakika geçiyor. Korner için.
0: İşte VAR'ın orada müdahale etmesi lazım. Hatta sormuş Galatasaray taraftarlı bir dinleyicimiz Burak Bey. Yanlış korner ve taşlara karışmıyor mu VAR diye sormuş.
1: Kornerlere karışıyor. Ben onu da anlamadım. Korner olan pozisyonlar bu hafta es geçildi. Ya da korner olmaya. Gözümüzün önünde es geçildi. Bunları görmüyor mu VAR hakemleri? Ya da bu kuralı biz uygulamayacağız mı diyorlar. Bak, kuralı uygulamayan VAR hakemlerinin sezonu kapatması lazım. Ve en basitini sayın dinleyicimiz söylemiş durumda. Top adamın ayağına çarpıyor. Kornere gidiyor diyelim. Hakem out veriyor. İtiraz ediyor oyuncu falan. Yok. Karar değişmiyor. VAR da uyarmıyor. O VAR hakemine bir daha görev vermemek lazım. Bu iş böyle çözülür. Sen artık yeterli değilsin. Çok teşekkür ederiz emeklerine. Hadi güle güle kardeşim demek lazım. Başka türlü düzelmez Ahmet. Yani VAR'da görmedim diye bir şey söz konusu değil.
0: Bu iki
1: neden,
0: haftayı gördükten sonra ben düzeleceğine inanmıyorum Ercan abi.
1: Ya VAR.
0: Yani bu Merkez Hakem Kurulu'yla da bu federasyonla da düzeleceğine inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum.
1: Bak, VAR hakemi var. Yanında bir de yardımcısı da var. Ya yani 4 tane göz var. Bir tane topun kornere gidip gitmediğini göremiyorsa o zaman dinleyicilerimiz haklı. Biz de haklıyız.
0: İşte bak Ercan abi, ilk bölümde sordum. Türk hakemliği Dünya Kupası'na hakem gönderemedi. Gönderemedi. Elit hakemimiz yok.
1: Ya hesap veren var mı? Liginin hangi kategorisine gönderiyor?
0: Hesap veren var mı? Yok. Yok. Hiçbir şekilde hesap veren yok. Çıkıp da yani evet biz yanlış yaptık ve karşılığında biz bu işi bırakıyoruz. Ne ceza gerekiyorsa yapacağız, edeceğiz diyen de yok. hala o iyi olacak. İşte Merkez Hakem Kurulu şöyle diyor. İşte şu hatayı yapanı cezalandırırım. Sen hata yapıyorsun ki, senin hakemlerin bunlar. Kaç senedir senin hakemlerin bunlar. Sen herhangi bir hesap veriyor musun? Yok.
1: Ya bazı hakemler...
0: Evet, milli takım. Federasyonun sorumluluğundadır milli takım. Milli takım Dünya Kupası'nda ne yaptı? Sondan birinci oldu. Sonuncu olmadık, sondan birinci oldu. Hesap verdiler mi? Herhangi bir hesap veren var mı? Yok.
1: Şu da var. Süper Lig'de göbekli hakem bile var ya. Şimdi morali bozulmasın. Ama göbekli. Göbek var hakemde. O hakem nasıl koşacak, pozisyonları görecek? Bu mu yani, gençleştirilmiş, değiştirilmiş, bu mu? Ya fit değil hakem.
0: Bozkurt Bey yazmış. Dün maçın sonlarına doğru Alanya Spor futbolcudan çıkan topa Beşiktaş aleyhine taç kararı verildi. Oysaki yan hakemin tam bir metre önünde oldu. İnanılır gibi değildi diye yazmış.
1: Bence de inanılır gibi değil.
0: Ondan önce Beşiktaş maçını işte teknik direktör İtalyano bir rotasyon yaptı. Bireysel performansları tabii ki konuşacağız ama hakem konuşuyoruz maalesef. Hakem konuşmaktan sıra gelirse onları da konuşacağız. Ama işte o ağır hakem kararlarından dolayı onları da sıra gelmiyor, konuşamıyoruz. Çünkü ciddi manada sıkıntı var. Yani evet, ben mesela İtalyano'nun rotasyonunu konuşmak istiyorum.
1: Abi bir de şunun açıklanması lazım. Bu hakeme bu sezon ilk yarının sonuna kadar maç vermeyeceğiz. Şimdi bu hakem bir daha Beşiktaş'ın maçını nasıl yönetecek? Hangi Beşiktaşlı oyuncu bu hakeme inanacak? Hangi taraftar inanacak? Çünkü geçen sene bir de kupa maçı yarı finali var. Aynı hakemle.
0: Geçen aynı hakem Fenerbahçe konusunda, Fenerbahçe taraftarlarda da çok ciddi manada
1: soru işareti
0: geçen, soru işareti. Geçen sezon infial yarattı Fenerbahçeli taraftarlarda da bu hakem. Yani niye o zaman maç veriyorsunuz?
1: Hayır, niye inat ediyorsunuz?
0: Niye, niye yani? Niye?
1: Ben... Tamam, hakem kötü. Ya iyi bir hakem olamaz bu hakem. Ya, bunu anlayamadınız mı hala?
0: Türk hakemleri bu oyuncuları hak etmiyor yönetmeyi diye yazmış bir dinleyicimiz. Sadece dört büyüklerin maçına yabancı hakem gelmesi lazım. Her maçına gelmesi gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Zaten diğerleri figüran. Maalesef katılmasam da diye devam etmiş. Serkan Bey yazmış. Mesajları okumaya çalışıyorum. Bu arada tüm İslam aleminin ve inananların da Kandil'i mübarek olsun. Bugün evet. Kandil. Kandil'i de kutlayalım. Mehmet Bey yazmış. Çok teşekkürler Mehmet
1: Bey.
0: Düzeltin Musa Bey, düzeltiyorum. Musa çok Bey. Özür dilerim Musa Bey yazmış. Sezon başında hiçbir takım hakemler aleyhinde itiraz etmedi. Şimdi boşuna konuşuyoruz diye devam etmiş.
1: Bu sefer biraz erkenden konuşma başladı. Daha ikinci abi, daha geçen hafta başladı. Bu hafta artarak devam etti. Bu işte problem var.
0: Geçen hafta bu arada sadece bir hakem bu hafta Süper Lig'de maç yönetti. Geçen haftanın yöneten hakemlerinden sadece bir hakem yönetti.
1: Bu ekip demek ki kötü.
0: Bu ekip de tecrübeli ekip bu arada Ercan abi. Kaç senedir tanıdığımız
1: çok
0: isimler var.
1: Bayağı, mesela dünkü maçın hakeminin ne tecrübesini gördün? Hissettin mi bir tecrübe?
0: Dinleyeceğiz bu arada. Fatih Hoca mesela Alişan Salan hakkında konuşuyor. Yıllardır Alişan Salan maç yönetiyor. Fenerbahçe maçının hakemi çok büyük işte penaltı pozisyonuyla alakalı tartışma evet. Çıktı.
1: FIFA başka bak.
0: Kerem'e yapılan hareket, herhangi bir kart işlemi gösterilmedi gibi neler neler var. Yani bir sürü durum var. Ercan abi ve FIFA kokartlı hakem, yılların hakemi. Ya baktığınızda böyle durumlar var. Ya tecrübe diyorsunuz. Hadi tecrübeli hakem.
1: Hayır,
0: işte tecrübeleri de görüyoruz. Tecrübelileri de görüyoruz ya Ercan abi. Yani bu nasıl iş? İşte çıkıp da açıklamaları lazım. Açıklayan yok. Değişik bir durum. Murat Bey yazmış. Galatasaray taraftarı işte pozisyon %100 kırmızı kart. Dünkü tokat pozisyonuyla alakalı yazdı. Federasyon hiçbir şekilde açıklama yapamaz bu pozisyona diyor. Hadi diyelim karşılıklı vurma var. Öyle bir şey de yok. Yani karşılıklı vurma. Hadi diyelim Trossard formayı çekiyor. Sen de formayı çekersin. Vurma nedir? Vurmanın karşılığı kırmızı karttır. Onu ya vereceksin.
1: Formayı iki oyuncu birden formasını çekiyorsa maçtaki o çekmelere ne diyeceksin? Lavuç'a yapılan.
0: Türk hakemleriyle olmaz, yabancı hakem şart diye de devam etmiş Murat Bey.
1: Kesinlikle olmaz. Bak söylüyorum. Ben buna karşı olan bir insandım. Ama artık dedim ki artık iş komedi filmine döndü.
0: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Bakıyorum rakiplerinin 5 boy kadar gerisinde çıktığı 8 numaralı Şankut Hatun. 1 numaralı Aydın Efes'in liderliği aldı. İkinciliğe 12 numaralı Garipler Bey girdi. İçeride 3 numaralı Hızlı Eren 3.lükte. Ortada şimdi Abuzer Baba vardı. Onun dışında 5 numaralı Beşir Çavuş. O 4.lükte Abuzer Baba 5.likte gidiyor. 2 boy kadar geride 9 numaralı Berkemal içeride. 2 numaralı Avcıoğlu var. Onların dışına gelense 4 numaralı Havzalı. 1 numaralı Aydın Efes'i son 800'e yaklaşırken yarışın lideri fark 4 boy kadar çıktı. 12 numaralı Garipler Bey ikincilikte 1.5 boy kadar geride 5 numaralı Beşir Çavuş. İçinde 3 numaralı Hızlı Eren. 2 boy geride 4 numaralı Havzalı. Onun içinde 11 numaralı Abuzer Baba. 2 boy geride 2 numaralı Avcıoğlu ve dışta 9 numaralı Berkemal. Son 600 metreye farkların azalmasına rağmen önde geldi 1.5 boy farklı 1 numaralı Aydın Efes'i. 12 numaralı Garipler Bey ikincilikte dışına gelmeye çalışıyor 3 numaralı Hızlı Eren. Bu sırayla viraj dönülüyor. 1 numaralı Aydın Efes'i düzle lider çıktı. Ortada 12 numaralı Garipler Bey bariyer dibinden 2 numaralı Avcıoğlu dışarıdan 3 numaralı Hızlı Eren. Geriden 5 numaralı Beşir Çavuş'un atakları var. Aydın Efes'inden liderliği Garipler Bey aldı. Bariyer dibinden ortaya doğru geldi. Avcıoğlu dışta 3 numaralı Hızlı Eren de var. Son 200'e girildi. 12 numaralı Garipler Bey önde. Avcıoğlu'nun Hızlı Eren'in atakları sürüyor. Garipler Bey liderliğini koruyor. Avcıoğlu geliyor. Hızlı Eren geliyor geriden. Abuzer Baba'nın atakları var. 12 numaralı Garipler Bey direniyor. Hızlı Eren geliyor. 3 numaralı Hızlı Eren aynada yakalıyor rakibini. 12 numaralı Garipler Bey ile beraber geçti fotoyu Hızlı Eren. 2 numaralı Avcıoğlu 3. 11 numaralı Abuzer Baba 4. 5 numaralı Beşir Çavuş da 5. oldu. Geldi 3 numaralı Hızlı Eren tam aynada 12 numaralı Garipler Bey ile birincilik için fotoyu beraber geçti.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Reklam. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyospor.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Radyo Spor.
7: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümümüzü, girişi ve bir sonraki bölümü hakemlere ayırdık maalesef. Çok sayıda mesaj geldi. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Aradayken hepsini de okudum. Hemen hemen aynı fikirdeyiz. Hemen hemen tüm dinleyenlerimiz de hakemlerle alakalı ciddi eleştirilerini de yöneltmiş durumdalar. Çok teşekkürler ama artık şu hakem durumunu da bir bırakmamız lazım. Çünkü kendi akışımızı, kendi programımızın akışını da etkiliyor. Aynı zamanda futbol alan bakışımızı da maalesef etkiliyorlar. Bunun etkilenmemesi gerekiyor. O yüzden de artık daha sahanın içerisine girip takımlarımızı biraz konuşmak, futbolun güzelliğini konuşmak istiyorum. Öncelikli olarak Italiano'nun basın toplantısını bir dinleyelim. Vincenzo Italiano Beşiktaş Teknik Direktörü neler söyledi maçla alakalı? Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
9: Bence bugünkü maçı kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. İlk yarı, özellikle ilk yarıda çok pozisyona girdik. Bence iyi bir oyun ortaya koyduk. Setlerimizi de düzgün bir şekilde sahada yaptığımızı düşünüyorum. Ama işte ikinci yarıda biraz daha işler farklı oldu. Önüne geçebileceğimiz bir duran toptan maalesef gol yedik. Ama geçemedik. Ve ligin ikinci haftasında kaybetmiş bulunuyoruz. Bence ama hak edilmemiş bir kaybı.

0: harika kurtarışlar yaptı bugün. O konulara birazcık şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Tekrardan kolları çalışmaya başlamamız lazım. Tekrardan sahaya dönüp elimizden gelip çalışmaya başlamamız lazım.
1: Ne haber kontrolü var da?
0: Bana göre o pozisyonda kart verilmesi gerekiyordu. Çünkü bir yumruk var ama yani yumruk böyle bir yumruğun olmaması gerekiyor. Hakem ise bunu daha hafif olarak gördüğünü söyleyebilirim. Maçı değiştirebilecek bir pozisyondu. Ama onun dışında bence biz kötü oynamadık. Bence şu ana kadar hep yaptığımız şeylerin aynısını yaptık. İlk yarıda 3-4 tane şans yakaladık maçı skorunu açabilmek için. Ya da eğer hakem de o pozisyonu verse bambaşka bir maçtı izleyebilirdik aynı şekilde. Avantaj elimize alabilirdik. Ya gol atabilseydik ya da hakem orada kırmızıyı gösterseydi. Ama hakemi bir kenara bırakalım. Bu konuyu bir kenara bırakalım. Biz bugün kaybettik. Kaybetmememiz gerekiyordu. 0 puanla evimize dönüyoruz. Ligin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Buradan ders çıkartmak istiyoruz ve devam etmemiz gerekiyor. Çünkü normalde böyle maçları kaybetmemiz gerekir. O yüzden hakem hakkında şu anda bir şey söylemek istiyorum. Radyo Spor!
2: Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını takip ettik. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum dedi. Bu karşılaşmaları yenmemiz gerekiyor, kazanmamız gerekiyor dedi. İyi bir hava yakalayan Beşiktaş vardı. Futbol anlamında konuşuyorum bu arada. Futbol anlamında ilk yarıda fena da oynamadı Beşiktaş. Pozisyonları değerlendiremedi. İşte attığı gol sayılmadı gibi durumlar. Tabii ki hakem kararlarıyla beraber maç başka noktaya döndü. Onu da işte dakikalardır konuşuyoruz. Ama biraz da futbolu konuştuğumuz zaman işte Beşiktaş taraftarı diyor ki rotasyon. Rotasyonla alakalı sıkıntı var mı Beşiktaş'ta?
3: Ben dün olduğunu gördüm. Nereden bir örnek vereceğim. Şimdi onlar da ikinci yarıda Beşiktaş takımı flash olarak söyleyeyim döküldü. Hı hı. Maçın ikinci yarısında.
2: Yorgunluk var mıydı?
3: Vardı. Bir de hava. Ya Alanya'da öyle Alanya'ya bu mevsimde gittiniz mi bilmiyorum. Ben gittim. Alanya'da durduğun yerde terliyorsun bu mevsimde. Alanya, İzmir bu hafta.
2: Serdar Hoca.
3: Maçı saat kaçta oynatırsan oynat.
2: Serdar Hoca bizde bağlanır genelde işte hakem hocasıdır aynı zamanda. Serdar Hoca çok nem vardı dedi Alanya'da. Hafta sonu özellikle çok nem vardı dedi. Söyledi bunu.
3: Hatta orada yaşıyor. Neme karşı şöyle bir önlem de alınabilir. Şunu söyleyeyim. Saat ilerledikçe nem oranı artar biliyorsun. Hı hı. Mesela saat 19'la 21.30 arasındaki nem oranı daha da yükselir. Gece nem yükseliyor ya. Hı hı. İlerleyen saatlerde. O zaman onu saatiyle oynayacaksın. Nemin daha az etkilediği saat dilimine bakacaksın. Çünkü
2: onda da çok sıcak diyor işte. Güneş batmadı tam diyor.
3: Bir saat 19'da fena değil değil mi? İşte
2: onda da başka durumlar. Yayıncı kuruluş diyor ki ben bu planlamamı yani, buna göre yaptım tamam diyor. Yani Ercan abi bir sürü size bu gerçek manada haklı isyanınızı söylüyorsunuz, haklı eleştirinizi söylüyorsunuz. Karşılığında bambaşka size gerekçeler sunuyorlar. Bambaşka. Yani
3: o zaman İspanya ve İtalya dün yeni mi başladı? Biz de yeni başlayacağız. Bir hafta önce değil. Bizim rotamız madem havalar çok sıcak gidiyor. İspanya, İtalya ligleri ne zaman başlıyorsa biz de bakacağız. Çünkü bizde Akdeniz bölgesinde yakın bir sürü şehrimiz var. Ege. Sıcak oluyor. Bunu kabul ederim. Biz de dün başlayacağız.
2: Evet yani mesela Antalya, Alanya. Antalya düştü artık bir at ligde ama Alanya hala Süper Lig'de. Alanya'ya yaz mevsiminde gittiğinizde gerçekten ciddi sıkıntı. Bir de futbolcunun sağlığını da düşünmemiz gerekiyor Ercan abi. Hiç düşünülüyor gibi değil. Hareket edilmiyor maalesef.
3: Dün başlayacağım. Sen de ligini bu hafta
2: yani başlatacaksın. Yani şimdi mesela sadece işte güney illerimiz değil İstanbul'da mesela cumartesi günü Fenerbahçe maçında oyuncuların durumu çok iyi değildi.
3: Acayip nem vardı.
2: Çok nem vardı, durumları iyi değildi Ercan abi, yani onu anlayabiliyorsunuz. Yani kanter içinde kalmış durumdalardı durdukları yerde, İstanbul'da durduğunuz yerde terliyordunuz. Maalesef. Nemden dolayı nefes maalesef almak zorlaşıyor. Bir de yani koşmak durumunda kalıyorsunuz. Yani bu robot değiller, insanlar, ona göre bir plan program yapılması gerekiyor ama işte yani sıra onlara gelmiyor Ercan abi, maalesef gelmiyor.
3: Şimdi gelelim Beşiktaş. Taylan rotasyon Murillo'yla bilmiyorum dinlenmeye mi ihtiyacı vardı. Bunu tabii en iyi teknik direktör bilir.

0: Fakat aradaki kalite farkını söyleyeyim. Tayland'la Mourinho arasında dağlar kadar fark var.
1: Ben bunu söylediğimde bazı Beşiktaş taraftarlar kızdılar bana ama başka bir çözüm gerekiyordu bence oraya.
0: Bence de. Bak dağlar kadar fark var. Rıdvan çabuk yoruluyor. Çok yük bindi herhalde. Final hareketi yok.
1: Perşembe günkü maçın yıldızıydı bu arada.
0: Tabii. Ama dün final hareketlerinde başarısızdı. Oh, final hareketlerinde başarısız.
1: Şöyle söyleyebilirim, eğer beklerde bu tarz bir sıkıntı varsa Ercan abi, o zaman oyun anlamında da çok yük biniyor olabilir. Yani İtalyano'nun oyunu, çünkü bir baktığınızda mesela işte Avrupa Kupası maçında şöyle bir durum vardı. Rıdvan ortalıyor, Mourinho gol atıyor. Yani şimdi sol bekiniz ortalıyor, sağ bekiniz gol atıyor. Sağ bekiniz o zaman demek ki ceza sahasının içerisine girmiş durumda pozisyonda.
0: Tabii.
1: Ciddi bir efor sarf ediyor. Koşuyor, geliyor. Tabii. Oraya kadar. Şimdi baktığınızda bu oyunla mı alakalı bir durum olabilir? Yani bekler o İtalyano'nun oyununu karşılayabilecek fiziki güce sahipler mi?
0: Şimdi dinlenmeleri gerekiyor tabii. O da onu dinlendirdi. Fakat ben Çerni konusunda kocaman bir soru işaretim var. Çerni ile bir sezon geçmez. İki maç iyi, dört maç kötü. Bir istikrarı yok. Bunu anladım ben. Dün ikinci yarıda kayboldu. Yani sağ kanadı unuttuk. Olay bitti. Salih sakatlanınca Beşiktaş'ın o makine gibi çalışan orta sahası bence çöktü. Olmadı. Yani Salih demek ki çok büyük katkı sağlıyor. Ve iddia ediyorum Endidi bu takımda iyi bir yedek olur. Alternatif. Dakika 78 Endidi oyuna girer. Salih yorulduğu zaman.
1: Endidi ile Salih çok farklı oyun anlamında söylüyorum. Karakterler. Oyun karakterleri. Yani orta saha olarak çok farklılar. Defansif orta saha olarak Salih'i adlandıramazsınız Ercan abi.
0: Tabii.
1: Salih çünkü çift yönü de oynuyor. Öyle bir zaten altyapıya sahip.
0: O zaten beline aldığı darbeyle fazla devam edemedi.
1: Endidi daha işte kesici 6 numara, daha defansif orta saha. Endidi ne zaman iyi olur Ercan abi? Yanında onun gibi kesici bir 6 numarayla oynarsanız, yani çift 6 numarayla oynarsanız Endidi size gerçekten çok büyük.
0: Ama hücum yönünü zayıflar o zaman.
1: O zaman işte hücum yönünü başka oyuncularla, gerçek bir sağlam bir 10 numarayla hücum atraksiyonlarını
0: gerçekleştirmek zorundasınız.
1: Ya da iyi kanatlarınızla oyunu bir şekilde kontrol edebilen ve oyun kurabilen kanatlarınızla yapabilirsiniz.
0: Sonra Tosar niye çıktı? Şöyle söyleyeyim. Ya yoruldu kendi istedi. Yorulmasaydı çıkmaz.
1: Bir önceki karşılaşmada da bir sakatlık mevzusu vardı.
0: Tamam, yorulmasaydı.
1: Biraz kendini sakındı diye düşünüyorum.
0: Yorgun olmasaydı diye düşüneyim. Çıkmayacak oyuncu. Her zaman tehdit çünkü. Hı-hı. Rakipler için. Yani dün Beşiktaş takımında gördüğüm, beğenmediğim hususlardı bunlar. Korner atılırken duran toplarda adam paylaşımını artık yapın. Kaç sene geçti? Beşiktaş takımı kaç senedir kornerden golluyor.
1: Büyük takımlarımızın hemen hemen hepsinde var bu durum. Bunu Galatasaray da yiyor. Avrupa maçlarında özellikle yan ortalar ve kornerlerden. Evet. Fenerbahçe yiyor. Yani bu kornerden gol yeniyor.
0: Ama atamıyor
1: evet. Yani duran
0: kornerden
1: toplar,
0: atamıyor.
1: Duran toplar konusunda ciddi sıkıntılar var. Artı mesela ben şunu da merak ediyorum. Bir free kick'ten gol ne zaman göreceğiz? Böyle adam akıllı güzel bir golü ligimizde ne zaman göreceğiz?
0: Hayır, sonra şut atan Beşiktaşlı oyuncular var. Orkun fena tabii iyi atıyor.
1: Tanişka haricinde diyeyim. Hadi bir free kick'ten bahsediyorsam Tanişka haricinde diyeyim. Ne zaman göreceğiz?
0: İlk bölümde tabii Beşiktaş değerlendirmesi yapıyoruz. Kalecinin hep üstüne vuruyorlar Beşiktaş'ta şutlar. Ya da dağlara taşlara. Yani lig maçı zirveye oynamanın şifresi Ahmet, bu tarz maçlarda en azından bir puanla kapatmak. Sıfır puan almamak. Puansız dönüyorsun.
1: Sezonun başında yani kazanamıyorsan da kaybetmemen gerekiyor Ercan abi. Ben aynen öyle düşünüyorum, çünkü bütün takımlar hazırlanıyorlar aslında. Hala tam anlamıyla hiçbir takım hazır değil. Sadece daha iyi hazırlanmış diyoruz diğer takımlara göre. Ama hepsi dört dörtlük hazır değil. Ancak milli maç arası sonrası ben Eylül itibariyle, Eylül sonu itibariyle, hatta Ekim itibariyle takımların hazır mı değil mi olduğunu anlayabileceğim. Ben öyle bakıyorum. Hep de öyle baktım. Fakat şöyle de bir sıkıntı var. Çok erken açtılar. Fenerbahçe çok erken açtı. Beşiktaş çok erken açtı. Evet. Başakşehir çok erken açtı. Trabzon biraz daha farklı açtı onlara göre. En rahat hazırlanabilecek ve Ekim ayında rahat görebilecek takım bana göre Galatasaray. Çünkü daha geç açtılar.
0: Evet.
1: Ve onlar daha hala hazır değiller. Daha hazırlanıyorlar. Yani böyle de bir durum söz konusu. Bir anda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir hatta elendiği için ayrı tutuyorum. Ve son dönem, son karşılaşmalarda Trabzonspor bir anda Avrupa mesaisine giriştiler ve Avrupalı rakipleriyle oynamaya başladılar. Çoğu rakip önceden açmış oluyor sezonu. Onlardan da önce açmış ya da sezonları devam eden işte Baltık ülkeleri ya da İskandinav ülkelerin takımlarıyla karşılaşabiliyorlar. Böyle de bir durum söz konusu. Bu çok ciddi sıkıntı. Şimdi çok erken Haziran'ın başında açan takımlar erken açtıkları için ve erken form tuttukları için erken bir şekilde düşecekler. Ya bu da böyle bir durum var. Lig oynanırken ligin ortasında bu takımlarımız düşmeye başlayacak. Fiziksel anlamdan bahsediyorum.
0: Doğru.
1: Oyun anlamında da düşüyorlar. Maalesef bizim ligimizde bu böyle. Düştükleri zaman bu sefer puan kaybetmeye başlıyorlar. Rakipleri bu sefer arayı açmaya başlıyor. Yani geç başlayan avantaj sağlamış oluyor bu durumda.
0: Hep böyle.
1: Bu ciddi sıkıntı. Ya buna bu da bir çözüm bulmaları gerekiyor. İşte yerli antrenörlerimizde doğru düzgün bir çözüm yok. Yabancı antrenörlerimizde bu çözümü görmeye başladım ben. Yabancı antrenörler daha farklı bir fiziksel antrenman yaptırtıyorlar takımlarımıza. Geçen sezon Fenerbahçe çok düşmedi mesela. Bir örnek verebiliriz ama mesela diğer takımlarımız düştüler. Yerli antrenörlerle düştüler. Ya bunları ya da Fenerbahçe'de mesela işte İsmail Kartal döneminde de düşüş vardı hafif. Ya bunları da ön plana çıkarmak gerekiyor. Ya fizik antrenmanlarını fiziksel yüklemeleri daha farklı yapmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Sanki öyle.
1: Ya bilimi
0: gözüken o.
1: Bilimi bu konuda iyi kullanmaları gerekiyor diye düşünüyorum Ercan abi.
0: Gözüken o.
1: Ama bakalım nasıl olacak? Neler bitecek? Bir bakmak lazım. Gelen birkaç mesaj var, onları da hemen paylaşmak istiyorum. Hakemler haricinde, çünkü hakemlerle alakalı çok mesaj geldi. Dinleyicilerimize bir
0: 40
1: kez
0: dakika daha konuştuk hakemler.
1: Teşekkür ediyoruz. Eğer o mesajları okumaya kalkarsam programı bitiririz. Yani öyle de bir durum var. O yüzden de artık daha farklı mesajları paylaşmak istiyorum. Satılmış Bey, Tayland'dan futbolcu olmaz, Mustafa'dan futbolcu olmaz. Çorum sporlu bu arada, Çorum Futbol Kulüplü. Çorum Futbol Kulübü'ne bile almam diye yazmış dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz, Galatasaray geçen sezon Gaziantep deplasmanında sezonu açtı. Evet, Ağustos ayında Gaziantep çok sıcak olur. Çok basık.
0: Aynı örneği verdik.
1: Alanya Spor, Alanya'da çok sıkıntılı olur. Gaziantep de çok sıkıntılı olur. Evet, yani bu problemler var. Bu problemlerin çözülmesi gerekiyor. Yine bir başka dinleyicimiz Ayhan Bey yazmış. Durum özeti yapıyorum. Biz Beşiktaşlılar olarak sezonu yazın Antalya Alanya maçlarında açmaya, devamında kışın Erzurum'da Sivas'ta Kayseri'de oynamaya çok alışkınız. Ağustos ayında Erzurum'da hiç oynamıyoruz diye yazmış. Yine Galatasaray işte Erzurum'da oynadı. Galibiyetle döndü ama işte baktığınızda daha kış ortamında orada oynarsa nasıl olur, olur? Onu hiç işte başka takım tarafı, mesela Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe taraftarı böyle düşünüyor. Galatasaray taraftarı daha farklı düşünüyor. Böyle böyle durumlar var. Biz en son şampiyonluk sezonu Erzurum maçında forvetimiz Cenk Tosun'u kaybetmiştik buzlu zeminde diye yazmış.
0: Doğru.
1: Artık çok da buzlu bir durum kalmadı, onu da aktarmış olalım. Burhan Bey, Eylül'de başlamalı sezonlar.
0: Eylül ya, işte Ağustos'un son haftası değil mi? Bence en ideali o. Diğer maçların takvimleri var. Tekrar örneğini vereyim. İtalya, İspanya ne zaman başlıyorsa Türkiye'de o zaman başlamalı. Ya bizde İngiltere'nin Ağustos'un son haftasına doğru girerken hafif akşam serinliği ya da Almanya'nın kuzeyinin o akşam serinliği yok bizde Ağustos'ta. Yok. Olmuyor.
1: Bir de 21.30, bari 22 yapın. Yani daha da geciktirin. Nasıl olsa hafta sonu bir ciddi manada uyku problemi ortadan kalkıyor. Yani cumartesi günkü maçları 22'de yapın. 23'te yapın madem öyle. madem ciddi sıkıntı var, sıcak problemi. Nemi ayrı tutuyorum, nem bambaşka bir problem.
0: Aa, nem oranı saat geçtikçe çok daha fazla artıyor
1: ama sıcaklık düştüğü için daha sıkıntı, nemi ayrı tutuyorum ama sıcaklık anlamında daha da geç yapın ama o da olmuyor işte. Başka başka durumlar devreye giriyor. Bir aramız var, ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortamnet.
4: Radyo Spor.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Tartışmalarda haliyle devam ediyor. Yine gelen mesajların büyük bir kısmı hakemlere olan tepkiyle alakalı mesajlar. Yani yapacak bir şey yok maalesef. Bu duruma getirdiği insanları hakemlerimiz, yani Türk hakemliği eskiden çok daha saygı değer bir kurumdu. İnsanlar çok saygı değerdi. Eskiden, çok eskiden bahsediyorum bu arada. Stada girdikleri zaman stadın en büyük amiri oldukları için herkes onlara çok ciddi saygı gösterirlerdi.
9: Artık onlar mazide kaldı.
8: Mazide evet. Kaldı onlar. Ciddi sıkıntılar var. Dinleyicimiz yazdı işte biraz önce, maçlar 22-23 olsun diyorum da olamaz dedim zaten sonunda. Çünkü işte sıkıntılar var, güvenlikler evine ancak 1'de 2'de varıyor, ulaşım yok, belli bir saatten sonra otobüs olmuyor,
9: doğru,
8: diye
9: doğru.
8: Yazmış Adnan Bey. Ben yaşadım onu, işte Fenerbahçe stadına gidiyordum, Şampiyonlar Ligi, Mourinho zamanı, Şampiyonlar Ligi ön elemeli maçları geç oluyordu. Zaten maçtan sonra görevli basın olarak işte Mourinho'yu bekle, takımı bekle.
9: Yine öyle olacak maçta, Şampiyonlar Ligi.
8: Yine öyle olacak. Bekle, bayağı geç. Yani 1-2 evime ulaşım olmuyordu o saatte. Maalesef işte başka ulaşım durumlarını denk getiriyorduk. Ya da işte şirketle konuşup bir şekilde ulaşımı çözmeye çalışıyorduk. Bu da ciddi sıkıntı, hak veriyorum. O yüzden Adnan Bey, size hak veriyorum. O yüzden olmaz. Ben sadece hava anlamında söylemiştim bunu. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Ki aynı durum Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında da bu böyle. Yine Avrupa Kupası'nda oynayan takımlarımızın hafta içi maçlarında da bu böyle. Kışın daha da sıkıntı oluyor. Çünkü daha erken hava karardığı için daha büyük problemler oluyor. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Gelelim diğer Fenerbahçe'yi de konuşalım Ercan abi istersen. Ya da önce Trabzonspor'u konuşalım çünkü gün gün gidelim. Trabzonspor maçı pazar günüydü. Beşiktaş maçı daha sonraydı. Trabzonspor maçı saat 19'daydı. Trabzonspor süperstarıyla süperstar evet, çünkü Muhammed Salah bir süperstar. Yani ona öyle bakmak lazım, öyle davranmak lazım. Belki diğer yıldızların arasında yıldız diyebiliriz ama Türkiye'de oynuyor ve Trabzonspor gibi bir camiada oynuyor. O bir süperstar. Yani baktığınızda süperstarlığını da gösterdi açıkçası.
9: Tabii canım, farkını gösterdi.
8: 4 tane gol attı, ikisi sayıldı, ikisi sayılmadı.
9: Bir tane ya hat-trick'ini yapabilirdi.
8: Hat-trick'ini de yapabilirdi.
9: Ama bir takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu kanıtladı.
8: Attığı ikinci
9: kötü bile oynasan, Salah'ın varsa o maçı kazanabilirsin.
8: Attığı ikinci golü bir izlemek lazım Ercan abi. Gerçekten bir sağ açık nasıl hareket etmeli, nasıl davranmalı hepsini gösterdi.
9: Bir topu de gol, aldı, golü hissetmek.
8: Golü hissetmek. Topu aldı, baktı, orta yapacaktı, yapmadı. Kendisi gitti, pas verdi Muçi'ye. Sonra Muçi'nin kaçtı. Pası da iyi. Muçi çok güzel gördü onu. Sonra ekart etti ki defans oyuncusunu Başakşehir'in. Topu aldı ve çok güzel bıraktı. Gol oldu. İzlemek lazım. Çok güzel bir goldü açıkçası. Hazırlanışı itibariyle çok güzel bir gol attı. Bunu futbol oynamak isteyen gençlerimizin, çocuklarımızın izlemesi gerekiyor. Nasıl bir sağ açık nasıl olmalı?

0: gösterdi. Yani Muhammed Salah neden transfer edildi? Gösterdiği pozisyonlardan bir tanesiydi. Güzel bir karşılaşma oldu Trabzonspor için. Bu arada Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho'yu transfer etti. İşte
1: Salah'ın eski takım arkadaşı Liverpool'dan.
0: Brezilyalı orta saha.
1: Orta saha.
0: Yaşı biraz iyi, geç 33 yaşında ama.
1: Çok iyi bir süpürücüdür. Onu kabul edelim orta alanda. Her yerden beklenmedik anda iyi toplar alabilir. Yaş 33. Tabi Arabistan'dan geliyor. Form durumu nedir bilmiyorum. Ama adı ve kariyeri mükemmel bir oyuncu. Bakalım son durumu ne? Hazır mı değil mi? Hep beraber göreceğiz.
0: Yani biraz
1: yoksa
0: evet,
1: isim olarak çok önemli.
0: Şimdi Fatih Hoca, açık konuşalım. Fatih Hoca iki tane oyuncu istiyor. Sezon başından beri iki bölgeye düzelteyim. İki bölgeye iki oyuncu istiyor. Bir tanesi 6 numara, daha doğrusu orta saha istiyor. İşte Olay'ın yerine bir oyuncu istiyor. İkincisi de forvete, santrafora bir oyuncu istiyor. İki tane oyuncu istiyor. Her basın toplantısında sorulduğunda bu cevapları verdi. İki tane oyuncu, 6 numara ve forvet oyuncusu. Şimdi 6 numara geliyor. Forvette büyük ihtimal gelecek, konuşuluyormuş.
1: Evet.
0: İşte Nunez olmadı. Nunez başka bir takıma, Arabistan'da gitti.
1: Başka bir takıma kiralandı.
0: Kiralandı. Evet. O olmadı ama onun haricinde diğer işte adaylara bakılıyor. Fakat şimdi enteresan, o Fatih Hoca'nın basın toplantısında önümüzdeki saat dilimin içerisinde yine takip edeceğiz, dinleyeceğiz. Orada bir cümle kullanıyor Fatih Hoca. Yıldızlarla alakalı. Bizim yıldızlarımız arttı diyor. İşte bir teknik direktör için tam kovulmalık takım dedi. O doğru açıklaması.
1: Çok güzel bir yere temas ettin Ahmet. Dün ben de benim ilgimi çeken haftanın basın toplantılarından biriydi. Evet, Türk teknik direktörlerin kaderidir bu. Çünkü derler ki kardeşim elinde Salah var, kalede Onana var, orta alanda Fabinho var ve işte yine bilinen bir forvet daha gelirse o forvetin adını da söylerler. Bu takım niye oynamıyor derler ondan sonra. Geçen senenin Şamuradov'la beraber gol kralı var. Ki bence bu sezona çok kötü başladı Onaçu. Çok kötü başladı. Ağır hala. Bir problem var.
0: Genelde öyle ama. Öyle başlıyor da sezonları Ercan abi.
1: Ya geçen da, sene biraz daha iyiydi.
0: Ya da transfer istiyor Ercan abi.
1: Bilemem.
0: Aklı da karışmış olabilir.
1: Artık onu bilemem. O kendisiyle kulübü arasındaki mesele. Ama sahada gördüğüm hali gidemiyor. Ben dün dikkatle takip ettim karşılaşmayı. Yok Onaç. Ya hala formunu yakalayamadı. Ya da senin bahsettiğin işte acaba bir transfer teklifi mi var değil mi onları bilmiyorum.
0: Bilemeyiz, verilen bir söz vardır belki, işte bu sezon oyuna gelecek, sezon transfer olabilirsin ya da aklı karışmış olabilir. Olabiliyor, yabancı futbolcularda daha sıklıkla oluyor bu durum. Böyle de bir durum var. Fatih Hoca'nın basın toplantısını evet ilerleyen saat dilimi içerisinde
1: yarıştan sonra vereceğiz
0: dinleyeceğiz. Enteresan da bir basın toplantısı, o yıldızlarla alakalı söylediği kısmı, yani tam kovulmalık takım dedi ama dedi sonuçta dedi onları dedi yönetecek olan benim dedi, yani onu da söyledi. Kendisi zaten bir yıldızlar Can abi. Yani tabii, oyunculuk döneminde tam bir yıldızdı. Gittiğinde Zenit'e de yıldızdı. Şimdi çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. 1-0 yenildi ilk karşılaşmada Trabzonspor. Ama oyun olarak daha iyi bir oyun oynadı rakibine karşı, Ferencvaros'a karşı. Şimdi onun rövanşını çevirebilecek mi, çeviremeyecek mi? Önemli. İki takımımızın Avrupa Ligi'nde olması çok önemli Beşiktaş'la beraber. Beşiktaş bence artık tamamen Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı diyorum. Skorla beraber, o
1: ya
0: skorla
1: şimdi
0: beraber.
1: 6 maç oynadı. Fazla da hocaya yüklenemiyorum. Ben. Ya bu dünkü değişim konusunda da yüklenemiyorum. Çünkü dikkat edersen Kauno Zalgiris karşısında bu takım çok iyi pres yaptı. Ucum yaptı. Gol pozisyonlarına girdi. Bir tane pozisyon vermedi. Bence yıprandı. Sonra zaten ne oluyor? Bir gün istirahat ediyorsun. Ondan sonra da ne oluyor? Sabah antrenman yapıyorsun. Öğleden sonra da uçağa biniyorsun. Alanya'ya geliyorsun. 40 dereceye. Ertesi günde maça çıkıyorsun. Ha ya da riski alacaksın. Günübirlik geleceksin. O günübirlikte tabii tekrar bir otelde istirahat etmek zorundasın. Bunu tercih etmiyorlar normal olarak.
0: Erdem Bey, Avrupa Kupası bence Fatih Hoca'nın, Fatih Tekke'nin hocalığının en iyi gerçekçi göstergesidir. Geçen haftaki maç hocamın yetersiz olduğunu gösteriyor diye yazmış.
1: Bilemem ben, ya tur atlarsa yeterli mi olacak?
0: Şöyle bir durum var, kendisi de söyledi zaten, biz dedi oyun olarak hazır değiliz dedi. Bunu birkaç haftadır söylüyor zaten hoca. Birkaç haftadır basın toplantılarını takip ederseniz diyor, net olarak söylüyor.
1: Doğru.
0: Biz hazır değiliz ve eksiyiz diyor. Kadro olarak da eksiyiz diyor. Yani eksik oyuncuları da var, işte Forcarelli yok. Orta saha kurgusu farklı oluyor hocanın. Tam anlamıyla bir 11 kuramadı daha. Ya böyle de bir durum söz konusu.
1: Ya şimdi orta sahadan iki oyuncunun birisi Fiorentina'ya gitti, birisi de sakat. İki orta saha, Zubkov gitti.
0: Ciddi bir değişim oldu.
1: Gidenler çok
0: kadroda.
1: Öyle değil mi?
0: Yani enteresan bir durum var. O yüzden de çok da böyle hemen sıkıntılı bir, yani işte yetersiz diyemem bu konuda. Ama ciddi manada Trabzonspor'un maçı çevirmesi gerekiyor French Varoş'a karşı. Oyun olarak da çok kötü değildi bence Trabzonspor ilk karşılaşmada. Skoru bulamadılar. Onuachu bence evet, yani bir form düşüklüğü var Onuachu'da. O yüzden de zaten santrafor istiyor bence Fatih Hoca. Fatih Hoca da antrenmanda görüyor.
1: Onuachu'nun, Ahmet hatırlarsan, sahada elini rahatlatan bir oyuncu vardı. Kimdi o? Augusto. O da gitti. Bazı maçlardaki o tercihi Augusto Onuachu, öyle değil mi? Defansı zorluyorlardı. O da gitti. O zaman Onuachu yük biniyor. Yapacak bir şey yok.
0: Gelen bazı mesajlar da var. Şöyle bir Fenerbahçe taraftarı olarak Trabzonspor maçının hayranlıkla izledim diyor dinleyicimiz. Hiç bitmesini istedim. Muhammed Salah'ın attığı mükemmel goller. 4 golden 2 tanesi geçerli sayıldı. Onuachu'ya yaptığı mükemmel bir asist vardı ama Onuachu değerlendiremedi diye.
1: Doğru.
0: İsterseniz bir yarış aramız var. Uyarıldım. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Onun yerini almasını bekliyoruz. Geriye doğru dönüp bir tur daha atacak şimdi Rushmore. Bir kez daha yaklaştı kulvarına Rushmore. Oldukça yakın artık kulvarına Rushmore.

9 numaralı Rushmore için arka kapaklar henüz kapanmadı. Şimdi Rushmore'da içeride. Atlar hazır.

verildi. Yarışta başladı. Liderliği İspanoz alıp farkı da 2 boy kadar çıkarttı. İki rülerden 6 numaralı Kızım Beril ve dış kulvardan Requiertame önlere düştüler yine. 7 numaralı Mamba Forever da tempoyu artırıp ikinciye girip İspanoz'un peşine düştü. İspanoz lider fark yarım boy. 7 numaralı Mamba Forever ikincilikte. 6 numaralı Kızım Beril üçüncülükte. 2 boy geride 2 numaralı Bikani. İçeride 11 numaralı Requiertame. 2,5 boy geride 10 numaralı Angel Quest var. Son 600 metreye girilmek üzere 1 numaralı İspanoz 1,5 boy fark önde. 6 numaralı Kızım Biril ikinciye girdi. Dışında 7 numaralı Mamba Forever. 2 boy geride 11 numaralı Requiertame. Dışta 2 numaralı Bikani sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 1 numaralı İspanoz düzlüğe lider çıktı. Şimdi orta kulvardan 6 numaralı Kızım Biril geldi ve yanına kadar sokuldu İspanoz'un. Daha geriden 2 numaralı Bikani'nin gayretleri var. Requiertame ve Angel Quest'le birlikte İspanoz direniyor. Dışında Kızım Biril var. Son 200 metreye girildi. İçerideki İspanoz tekrar tazeledi. Farkı 1,5 boy kadar çıkarttı. Kızım Beril'in, Requiertame'nin, Bikani'nin

0: atakları var ama bu ataklara cevap veren İspanos kazanıyor. 11 numaralı Rekuerda ve 2 numaralı Bikani ikincilik için beraber geçti fotoyu. 6 numaralı Kızım Beril 4. 8 numaralı Mikaya da 5. oldu. Değişen jokeyi Ercan Çankaya ile kazandı 1 numaralı İspanos.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org
4: Radyo Spor.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fatih Hoca'nın basın toplantısını dinleyeceğiz demiştik. Maçtan sonra yaptığı basın toplantısı. İsterseniz o basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kısa bir ara veririz. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
6: Maç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence. Her şeye rağmen. İlk 5 hafta, özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bence bu maçtı. Herkes açısından kazanması gereken bir maç. İnsanların heyecanının aşağı düşmemesi, daha yukarı çıkması. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak. Tabii sakatların geri dönmesiyle, ritmini bulmasıyla, tekrarların olmasıyla gibi. Ama bugün en önemlisi sonuçtu. Bugün de iki tane, bir tanesi offside, bir tanesi bana göre hiç faul ile uzaktan yakından alakası yok. Uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon. Maç çok rahatlıkla ikinci yarı 4-5'e belki gidecek. Maç çok rahat bitecek ama son saniyede belki de gol yesek berabere bitecek bir maç. Dolayısıyla yönetenlerin yönetiminden hiç memnun değilim. Onu da söylemem lazım. Çünkü günün sonunda geçen perşembe günü oynadığımız maçta da hakem bizi açıkçası doğradı. Kimsenin konuştuğu yok. Çünkü bardağın boş tarafına bakan bir güruh var. Bu dışarıdan da olabilir. Trabzonspor'da hep bir sorun kriz çıkartmaya çalışan bir grup. Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un dışarıdan evet konuşulması, eleştirilmesi oyun olarak bu gayet doğal. Beklentilerin altında kaldığımız doğal sonuç olarak evet. Hepsi kabul, ahlaksızlığı asla kabul etmem. Trabzonspor içerideki durumu ise geçen sene de söylediğim gibi içerideki durumu gayet iyi. Gayet iyi çalışıyoruz. Herkes gayet pozitif. Oyun olarak gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Tekrar etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü yeni oyuncularımız var. 10-11 tane. 10-11 tane. Geçen seneden 11'de oynamayan kaç oyuncu var 3 maçta? Hocam hazırlık kampı yaptınız. Kaçı vardı? Kaçı ne zaman vardı? Kiminle ne kadar yaptık? Son hafta 2 tane sakatlandı. Neticesinde bugün oyuncularım adına, camia adına, başkanımızın adına, bize güvenenler adına, sevenler adına çok çok mutluyum. Trabzonspor tekrar bence bu maçta da daha iyi olabilecek görüntü, en azından o kokuyu verdi diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Perşembe günü çok zor bir karşılaşmamız var. Şimdi hemen dönüp onu hazırlamak zorundayız.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor!
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye

0: Nin hafızası.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fatih Hoca'nın basın toplantısının da bir bölümünü takip ettik. Hakemlerle alakalı sert eleştirileri vardı ki Perşembe günü yabancı hakem konusunda da sıkıntısı vardı. Açıkçası Fatih Hoca'nın bunu da dillendirdi. 1-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı Trabzonspor. Ama ben Trabzonspor'un turu geçebileceğini düşünüyorum. Oyun olarak çünkü iyi bir oyun oynadı. Sonradan izledim. Beşiktaş maçını takip ettim. Sonradan izledim Trabzonspor maçını. İyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. Tabii ki rakibine göre çok daha iyi bir oyun oynadığını söyleyebilirim diyelim. Ercan abi, Trabzonspor'la alakalı eklemek istediğiniz var mı başka bir
7: cümle? Trabzonspor'un şimdi French Farmers maçında alacağı sonucu bekliyoruz. Senin de dediğin gibi ben de sana katılıyorum. Trabzonspor'un bu kadrosuyla tur atlaması lazım.
6: Bu kadroyla tur atlaması lazım. Yeni transfer Fabinho üzerine bir de forvet aldığı zaman da Trabzonspor kadro olarak da çok iyi bir kadroya sahip olacak gibi gözüküyor. Sakatları da düzelmeye başladığı takdirde ki Muçi sakatlı düzeldi. Muçi'nin de etkisini Başakşehir maçında gördük biraz. Özellikle yaptığı asiste net olarak gördük. Muçi de 10 numara pozisyonunda önemli işlere imza atmıştı geçen sezon Trabzonspor'da. Bu sezon bonservisi alındı. Bakalım bu sezon neler yapacak. Ama iyi de başladı sakatlık haricinde.
7: Hep beraber göreceğiz onu da.
6: Hep beraber göreceğiz diyelim. Ve cumartesi gününe dönelim. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe cumartesi günü kazandı Konyaspor'a karşı. 4-2'lik bir skorla kazandı. Maçta çok konuşulacak konu var. Tabii ki hakemleri programın başından beri konuşuyoruz. Pozisyon işte penaltıdır değildir tartışmalarından ziyade bu kadar sertliğe prim veren bir hakem bazı kartlarını kullanmalı diye düşünüyorum ben. Kerem'e yapılan hareketlerin özellikle o son beyin travması geçirdiği pozisyonun iyice incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki futbolda bunlar var ama ceza işlemler de var. Bir işte kartlık pozisyonlar da var. Bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
7: Ya en azından saha içinde meslektaşlarının, futbolcuların futbolculara bazı pozisyonlarda daha dikkatli ikili mücadelelerde olması taraftarıyım. Ya futbolda ben meslektaşımı zor duruma düşürmek istemem. Tamam faul yaparım da ama oyuncunun pozisyon icabı olan anlara bir şey demiyorum. Ama bazı pozisyonlarda sakınmak lazım. Diye
6: yani hırs güzeldir, kontrol edildiği zaman çok başarı da getirir.
7: Kontrolsüz de olmuyor ama.
6: Ama hırsı kontrol edemediğiniz zaman bu sefer şiddete de girebilir, sıkıntılı olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var diyelim. Hakem işte bu konusu tartışmanın haricinde futbol anlamında neler var biraz onu da konuşmak istiyorum. Greenwood çok önemli bir oyuncu Ercan abi.
7: Ya Greenwood yine
6: maçı Fenerbahçe'ye aldı Greenwood diyebiliriz.
7: Ben şöyle değerlendiriyorum. Saha içindeki özgür savaşçı. Her bölgede o özgürlüğü tanımış ona. Zaten İsmail Kartal. Dikkat edersen santrafor bölgesine de geliyor. Öbür tarafa yöneliyor.
6: Arada oyun kurulumuna geliyor.
7: Sağ kanatta gayet o özgürlüğü var. Fenerbahçe için mükemmel bir transfer.
6: Çok iyi transfer oldu.
7: Olduğunu zaten iyi oyuncu. Bir tek penaltıyı çok kötü kullandı.
6: Ama onu zaten kaçırıyormuş Ercan abi.
7: Evet. Yani 17'de 4.
6: Profesyonel hayatında kaçırdığı penaltılar var.
7: 17'de 4 penaltı ortalaması. 4 penaltıyı kaçırmış. O konuda tabii ki takımın bir karar vermesi lazım. Çünkü top kaleciden kornere gidebilirdi.

0: Kornere çevirebilirdi kaleci.
1: Kaleci topu onun üzerine çeldi.
0: Evet, o bir şans anı. Köşeyi bildi. Vuruş zayıftı. Hı hı. Top önüne gelmesi bir şans. Ama buna rağmen Greenwood maçtaki başarılı performansını gösterdi. Onu söyleyebiliriz. Asensio'nun sakatlığı Ahmet, Fenerbahçe'de sistemde bazı bozulmaları yol açabilir. Ben sana söyleyeyim.
1: Şimdi onu da
0: 10 gün yok.
1: Biraz işte pozitif durumları konuşacağım. Negatif durum çünkü o. 10 gün yok. Onu da konuşmamız gerekiyor. Asensio çok değerli bir oyuncu. Her fırsatta da bunu söylüyorum. Bu yayını dinleyenler geçen sezonda ya şunu dedim ya, tribünü olacak dedim. Tribünü oldu. Evet. Sol ayağının tribünü oldu. Ya aklı, zekası bambaşka bir oyuncu Asensio.
0: Tabii ki öyle.
1: Ya, fiziksel olarak zaten eğer bu kadar işte sakatlanmaya müsait bir fiziği olmasaydı zaten buralarda değildi. Ya bunu da söylememiz gerekiyor. Ama CV'sine baktığımızda Real Madrid var, Paris Saint-Germain var, Aston Villa var. Yani hiç öyle yabana atılmayacak da bir CV'ye sahip.
0: 4 defa Şampiyonlar Ligi'ni almış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Şimdi işte 2 ayda biraz konuşmak lazım Ercan abi. İşte dün Rıdvan Dilmen de aynı cümleyi kullandı. Benim de aklıma duyduğumda aynı cümle gelmişti. Şimdi bazı oyunculara işte o benim çocuğum, onunla konuşuyorum, onunla ediyorum. İsmail Hoca'dan bahsediyorum, İsmail Kartal'dan. Evet. İşte onunla konuşuyorum, o işte çok yetenekli, şöyle böyle. Asensio konusu açıldığı zaman 24 oyuncumuzdan biri dediğiniz anda bütün bu konuşmalarınız, basına yaptığınız açıklamalar tercüme bir şekilde kendilerine gidiyor. Bütün yabancı oyunculara gidiyor. Mesela bir örnek vereceğim. Mourinho hiç Türk basınını takip etmez diye konuşuluyordu. Mourinho'ya bütün anlaşmalı olduğu gazeteci varmış Ercan abi. Bütün kim ne konuştuysa Mourinho'ya kendi dilinde ya da İngilizce otomatik olarak gidiyormuş. Yani Mourinho'ya Türkiye'deyken, Fenerbahçe'nin başındayken gidiyormuş. Ne konuşuluyordu? Mourinho zaten gazeteleri takip etmiyor. Zaten anlamıyor, zaten izlemiyor. Ya bir görüntüsü var ya, bu maçları takip ediyor yani. Maçları takip ediyordu burada. Bütün maçları. Ya baktığınızda nasıl takip etmez? Basında kendi hakkında konuşulan konuları nasıl takip etmez?
0: Takip etmez olur mu?
1: Oyuncu da takip ediyor. Ona göre iletişimi yapmak lazım. Yani sen 24 oyuncudan bir olarak dediğin anda diğerlerine de o benim çocuğum, işte onunla aramız iyi, şöyle böyle diye açıklamalar yaptığında problem olabilir.
0: Ya şu var.
1: İletişimi iyi kurmak gerekiyor. Asensio çok özel oyuncu. Özel iletişim gerekiyor onun için. Ben öyle düşünüyorum Ercan abi.
0: Şimdi Avrupa geleneklerinde öyle abi kardeş, o benim kardeşim, o da benim abim diye bir şey yok biliyorsun. Yok, bilmiyorlar bunu. O da ona ismiyle sesleniyor, o da ona ismiyle sesleniyor. Teknik direktörle aralarında her zaman bir çizgi var ama çoğu ismiyle sesleniyor zaten. Başına bir mister koyuyor. Olaylar böyle. Öyle benim çocuğum ya da benim bu kardeşim. Avrupa bunu bilmiyor, Avrupalı. Sonra tabii ki esas meseleye gelelim. O da 24 oyuncudan biri, hiçbir farkı yok dersen o olmaz.
1: Hepsi değerli. Hiçbir yani o, ama yani o benim çocuğum işte, bir sadece aramız iyi, işte konuşuyoruz, aramız iyi tarzında
0: Real
1: bir açıklama yaptı.
0: Real Madrid'de Mbappe'ye bunu diyebilir misin?
1: Mbappe başka örnek Ercan abi.
0: Ha, diyebilir misin?
1: Mbappe çok affedersiniz diktatörlüğünü ilan etmiş bir oyuncu yani. Hiçbir şey diyemiyorsunuz. Hiçbir şey diyemiyorsunuz. Mourinho bile diyemiyor bence. Mourinho bile kendisine bir şey diyemiyor Mbappe'ye.
0: Diyemezsin. Böyle bir sürü oyuncu örneği var. Ya da Lyon'da Tolisso'ya diyelim bir şey der misin? Ya Tolisso'nun ne farkı var 24 oyuncudan dediğin anda bir dakika derler. Bu dediğin adam Bayern Lyon'da oynadı, Bayern Münih'te oynadı, uzun süre tekrar Lyon'a geldi, kaptan. Bir dakika derler. Öyledir bu işte, bazı oyuncular. Asensio da o bir dakika denilecek oyunculardan biri. Şimdi daha önceki dönemde Dzeko'ya 24 oyuncudan biri fark etmez, aynı görüyorum ben desen, Dzeko bana göre gülerdi. Bazı oyuncular böyle. Yapacak bir şey yok. Ya şimdi hani bir laf vardır. Sanatta eşitlik olmaz.
1: Asensio bir sanatçı Ercan abi.
0: Ya futbolu da bir sanat olarak değer. Sanatta eşitlik olmaz. Ya o çok güzel

0: bir tablo yaptı. Ama öbürü de fena değil. Onun da hakkını yemeyelim. Çok güzel diyebilir misin? Harika bir resim. Harika bir fotoğraf ya da diyelim. Ya da kaç tane Araviler var? Fotoğraf sanatçısı. Kaç tane var?
1: Yok.
0: İşte ben de çok iyi fotoğraf çekiyorum diyen benim çevremde bile bir sürü insan var. Ama kaç tane Araviler var? Bütün dünya tanıyor. Ya kaç tane Picasso var? Biraz İspanya'ya doğru gidelim.
1: Yok.
0: Salvador Dali geldi mi? Kaç tane var?
1: Yok.
0: Ercan ya abi. Sanatta demek ki sıra olmuyor değil mi?
1: Daha yeni işte bakıyorlar, ediyorlar. Hala onun seviyesine çıkanlar yok. O ya seviyeye sanatta, gelenler yok.
0: Sanatta, tiyatroda, sinemada, ses sanatçılığında, müzikte.
1: Mimarlığı da katıyorum buna.
0: Mimarlık. Burada eşitlik yok. İyi olan parmakla gösterilir. Futbol da bir sanat değil mi? İyi olanı koruyacaksın, parmakla göstereceksin. Bunu diğer zaten takım arkadaşları da biliyor. Ya Fatih Tekke çıkıp Salah'la bizdeki 24 oyuncuyla aynıdır dese. Bir dakika demezler mi? Bence derler. Başta Salah der. Öyle bir şey yok ki. Ya futbolda zaten hiç yok.
1: Herkes farkında, futbolcu da farkında Ercan abi. Kimin ne oynadığını, nasıl oynadığını, nerelerde oynadığını, ne yaptığını herkes farkında.
0: Ya dünkü
1: farkında.
0: Mesela Beşiktaş Alanya Spor maçında Oh kulübede, Vlahovic kulübede, hadi Semih kulübede, bak üç ne saydım. Üçü de Mustafa oynuyor Alanya Spor'a karşı. Mesela. Neden? Hiçbir farkı yok benim oyuncularımın yerinden diyor İtalyano'da. Mesela. Öyle bir şey var mı Ahmet? Yok. Futbolda böyle bir şey yok.
1: Maçı değiştiren oyunculardan bir tanesi Asensio ki Konyaspor maçında da bunu gördük. Yaptığı asistler yaptı. 10 numara bir oyuncunun yapması gerekenleri yaptı.
0: 3 ya golde de
1: ve Fenerbahçe taraftarı da kendisini çok seviyor. Devamlı bağırıyor. Evet. Devamlı bir harika bir iletişimi var taraftarla Asensio'nun arasında. Ve açıkçası böyle baktığınızda ya bu oyuncunun hem hazırlık sürecini iyi yönetmek gerekiyor. Teknik direktör olarak konuşuyorum. Hem iletişimini çok iyi yönetmek gerekiyor. Evet yani bazı oyunculara biraz daha farklı bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ya yani nasıl mesela geçmişte Alex'e nasıl bakılıyorsa, Hacı'ya nasıl bakılıyorsa ya da işte geçmişte Oğuz Çetin'e nasıl bakılıyorsa, geçmişte mesela kendi takım arkadaşlarını söyleyeyim İsmail Hoca'nın, Rıdvan'a nasıl bakılıyorsa, Aykut Kocaman'a nasıl bakılıyorsa baktığınızda ya da işte Sergen'e oyuncuyken nasıl bakılıyorsa, ya bu oyuncular çok özel oyuncular, Hami'ye nasıl bakılıyorsa, ya bunları da söylemem gerekiyor. Ya şimdi
0: daha başka bir örnek daha vereyim. Alex mesela. Zico dedi mi 24 oyuncuyla Alex arasında hiçbir zaman benim için şey yoktur, fark yoktur. Öyle bir şey var mı? Zico da Brezilya'nın lakabı Beyaz Pele. Aykut Kocaman'la problem yaşadılar. Ne oldu? Alex gitti. Gitti. Tamam dedi gitti. Ya bu oyuncularla finalim böyle olur. Bak söyleyeyim. Ya sen gidersin, ya oyuncu gider.
1: Sakatlık konusu da işte iyi bakmak lazım, iyi hazırlamak lazım. Yani teknik direktörün görevlerinden bir tanesi oyuncuları iyi hazırlamak. Oyuncuya bazı konularda bırakmamak. Daha erken çıkartabilirdi. Zaten skor aldı Fenerbahçe. Skoru almıştı, oyunu da almıştı.
0: Hayır şu neden çıkarmadı biliyor musun? Hep 60. dakika deyince Asensio oyundan çıkıyor dediler i̇şte, ya. Ondan etkilenme. Zaten adamı çağır.
1: 60 işte bu zaman çıkartacaksın işte 60 dediğinizde bu zaman çıkartacaksın.
0: Zamanında. Her şeyi zamanında.
1: Yani bir de enteresan durumlar. Yani mesela işte baktığınızda ya iyi yönetmek gerekiyor. Pozisyonları doğru işte ve doğru verdiğinizde pozisyonları her oyuncu pozisyonun ya da pozisyonun gerektirdiğini yapması gerektiğini iyi öğrendiğinde oyunda oyun farklılaşıyor. Fenerbahçe'de bunu gördük. Mesela işte Greenwood'a özgürlük verdim dedi. Doğru bir hareketti. Greenwood tarzı bir oyuncuya özgürlük vermen gerekiyor zaten bir teknik direktör olarak. O yüzden de kendisini bu konuda başarılı buluyorum İsmail Hoca'nın. Ama işte baktığınızda Asensio'nun iletişim konusunda sıkıntı var. Bunu düzeltmesi gerekiyor. Ya da işte görev dağılımında Gençler Birliği maçında ilk maçta İrfan Can'la Asensio'nun görev dağılımı konusunda bunu yayında da geçen hafta söyledim. Sıkıntı vardı. Birbirlerinin koşu yollarına

0: çarpışıyorlardı. Ya bunda problem vardı, gözüküyordu. Ortadaydı. Var, doğru. Yani işte bunlara bir bakmak
1: bunlar
0: lazım.
1: Bunlar teknik direktörün halletmesi lazım.
0: Kerem yani mesela, burada... Kerem bu sezon orta sahaya gelip yardımcı oluyor. Bunu teknik direktör sağlıyor. Teknik direktör bunu söylüyor. Kerem'e diyor ki yani geriye gelmen lazım. Greenwood'a bu özgürlüğü verdiğim zaman senin geriye gelip orta sahayı desteklemen lazım diyor. Bunu Kerem'e İsmail Hoca söylüyor. Doğrularını da söylememiz lazım. Evet. Eleştiriyoruz ama doğrularını Kerem'e da.
1: Kerem'e tekrar geçmiş olsun diyelim.
0: Kerem'e çok geçmiş olsun. Neyse Allah'tan çok ciddi bir problemi yok.
1: Evet.
0: Ama yine bir protokol gereği 10 gün kadar o da olmayacak.
1: Normal. O işin kontrolü gerekiyor.
0: UEFA FIFA kriterleri gereği, evet. Protokol gereği olmayacak.
1: Tıbbi protokol.
0: Bunu da aktaralım. Dün taburcu oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi de bir kez daha iletelim. Görüntü güzel görüntüler değil yani bu arada. Onu da söylememiz lazım. Çok pozisyon itibariyle ki Konyasporlu oyuncu hakkında da dinleyenlerimizin bazıları tepkilerini de aktarıyorlar. Geçen sezon da Fenerbahçe maçında Archie Brown'u sakatlamıştı. 3 ay yoktu Archie Brown.
1: Evet.
0: En verimli kız zamanında sakatlamıştı. Konyaspor maçında sakatlanmıştı, evet. Diyelim. Oyuncuları da çok da böyle suçlamak da istemiyorum.
1: Bazen pozisyon gereği olabilir.
0: Bazen oluyor ama işte.
1: Kasıtlı hareketlerde de o ceza mekanizmasının devreye girmesi lazım.
0: Fenerbahçe'de sevdiğim kısımlardan bir tanesi Ederson'du Ercan abi. Ederson Fenerbahçe'de...
1: İkinci yarıda mükemmel oynadı maçın.
0: Maçın ikinci yarısında çok çok başarılı bir oyun oynadı. Bu arada...
1: Ya çıkmaz denilen iki şut var.
0: Ederson'da biraz anlamak lazım. Bir pozisyon var. İşte yan tarafa verdiğinde Konyasporlu oyuncular baskı yapacaklar. Orta saha yaklaşıyor top almak için. İşte hem Genduzzi'ye yaklaşıyor hem Kante yaklaşıyor. İkisinin de arkasında o Konyasporlu oyuncu var birebir baskıda. Yani... Pas verse çok ciddi sıkıntı var. O sırada ilerideki oyuncuyu görüyor. İlerideki oyuncuyu pas atıyor. Çok da doğru bir yere pas atıyor. Ve 6 Konyasporlu oyuncuyu birden ekarte ediyor. Kalecide görmek istediğim, oyun kurulumunda görmek istediğim durumlar bu. Ederson bunları çok iyi yapıyor.
1: Çok iyi yakalamışsın Ahmet. Sahanın oyunu okuma anlamında ben Nübel'le beraber eşit tutuyorum ikisini de.
0: Ya o konuda zaten City'de de çok başarılıydı.
1: Evet.
0: Vedat kendini bulmaya başladı. Bunu da söyleyelim. Sakatlıktan çıktı.
1: Lukaku da hazır değil.
0: Lukaku hazır değil. Ama Lukaku da yani fiziğini kullandığı zaman ben defans oyuncularını ligimizde çok zor günler bekliyor. Onuachu nasılsa fiziğini kullandığında Lukaku daha fazlasını yapıyor Ercan abi. Yani, bunu da söyleyeyim. Yani
1: Lukaku böyle nasıl söyleyeyim? Durdurması imkansız tank haline gelebilir. Öyle tanklar var. Alman tankları. Değil mi? Durdurulması imkansız.
0: Son dönem hepsini savaş sanayi durduruyor. İşte özel roketler, özel dronlarla durduruyorlar Ercan abi de.
1: Ama yine de bir tank değil.
0: Var. Durdurulmayan, o dönemin durdurulmayan tankları var. Var.
1: Panzer değil mi? Eğer o formunu yakalarsa stoperler yandı. Yıkamazlar da. Onu da söyleyeyim.
0: Şu yıkılacak gibi gözükmüyor Ercan abi. Eğer fiziğini sağlığına kavuşursa, fiziğine kavuşursa, öyle kondisyonuna da ulaşırsa yıkılacak gibi durmuyor. Gerçekten durmuyorlar. Öyle de bir durum var. Bakalım nasıl olacak ilerleyen zamanlarda. Çok önemli bir karşılaşma var. Bu arada basın toplantısı İsmail Hoca'nın yarın. Onu da söyleyelim. Yarın saat 19'da. Çarşamba günü 22'de Lyon'la karşılaşacak. Çok zor bir karşılaşma. Başarılar dileklerimizi iletelim ama gerçekten çok zor bir yani karşılaşma.
1: Lyon 11 oyuncusunu Toulouse maçında
0: dinlendirdi.
1: Ben bu işi gerçekten inanılmaz bir rotasyon. Fenerbahçe'ye karşı forma giymiş 11 oyuncu kenarda oturdu. Başka bir 11 ile sahaya çıktılar.
0: İsterseniz
1: ve Toulouse'u da 2-0 yendiler.
0: Birazdan yarış aramız olacak. Yarış arası için müsaade isteyeceğiz dinleyicilerimizden ama yarış sonrası hem İsmail Kartal'ın basın toplantısını dinleyelim hem de bu rotasyonu size bir soracağım. Bazen ters de tepebiliyor bu rotasyon. Bizde ters tepebiliyor.
1: Bizde ters tepiyor.
0: Onlarda da umarım ters teper. Onu konuşuruz Ercan abi. Şimdi Batıkan'ı da bekliyorum. Batıkan bir işaret verirse bir araya geçeceğim. Fenerbahçe'de pozitif olanları konuştuk. Negatif de durumlar
1: negatif
0: ama.
1: Negatif çok pozisyon verdi.
0: Pozisyon verdi. Hep diyorduk Ake, Skriniar uyumu diyorduk ama onu da isterseniz aradan sonra detaylandırırız. İkisi birden ileriye çıktığında pozisyon icabı oynadıkları oyuncularla ileriye çıktıklarında problem yaşıyorlar. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Galatis bir kez daha yöneltilecek kulübüne. King of Race de Galatis'in yerini almasını bekliyor. Bu girişi de reddetti. Galatis ve geriye alındı. Tekrar bir tur daha atıyor.

0: Bir kez daha hazırlığı sürüyor bu safkanın. Şimdi tam anlamıyla yerine aldı Kalatis King of Race. Baksın dışındaki son safkan. King of Race kulvarına yöneltiliyor son isim olarak. King of Race de oldukça yakın artık baksa. O da yerini aldı. Safkanlar hazır. Start verildi. Koşu başladı. 3 numaralı King of Race 2 boy gibi geç çıktı. Ortadan gelen 1 numaralı Afterburner yarıştaki liderliği aldı. İkinciye de 6 numaralı Lupin girdi. Dış kulvardan gelen 2 numaralı Folk with Stars da tempoyu artırıp ikinciye sokuldu. Lupin üçüncülükte. 1 boy geride 10 numaralı My Life Fire var. My Life Fire'ın dışında 9 numaralı Yörükçen. 1,5 boy geride Mary Black. Dışında 5 numaralı Enea Joena. 2,5 boy geride 8 numaralı Kalatis. İçeride 7 numaralı Bulut Kar. Son sırada 3 numaralı King of Race. 1600 metre startına doğru yarışın lideri 1 numaralı Afterburner. Fark 2 boy. İkincilikte 2 numaralı Folk with Stars var iç kulvarda. 6 numaralı Lupin üçüncülükte. 12 boy kadar gerisinde içeride 10 numaralı My Life Fire. Dışında 9 numaralı Yörükçem. Yörükçem'in yine 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Mary Black. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Enhe Joena. Dışına geldi şimdi 8 numaralı Kalatis. 2 boy kadar geride. İç kulvarda 7 numaralı Bulutkar. Dışarıda da 3 numaralı King of Race var. 1 numaralı Afterburner 2-2,5 boy yaptı. Farkı biraz dışarıya açıldı Walk with Stars. Tempo kaybeder gibi bu safkan. En dış kulvardan da Kalatis önlere doğru geldi. Şimdi o ikinciye girmeye çalışıyor. İçinde Yörükçen ve Lupin var. Walk with Stars şu anda jokeyi kontrol altına aldı. Safkanı ki yarışı bırakmak üzere oldukça gerilemeye başladı bir anda. Afterburner önde. Dışarıda 8 numaralı Kalatis. Ortada 9 numaralı Yörükçem. İçeride 6 numaralı Lupin var. Lupin'in yine 2 boy kadar gerisinde Mary Black. İçinde My Life Fire. Son 600 metreye girilirken 2 boy farklı 1 numaralı Afterburner önde. 6 numaralı Lupin ikincilikte. Dışında 8 numaralı Kalatis ve bu iki safkanın ortasından aradığı yolu bulan Mary Black sırasıyla viraj dönüldü. Afterburner yakalandı. 6 numaralı Lupin. Onu yakalayıp liderliği aldı. İçinden 10 numaralı My Life Fire, dışından da Mary Black geliyor. Afterburner da bırakmıyor. Son 200'e doğru en dıştan gelen Mary Black içindeki iki rakibinden sıyrılıyor 200'e girildikten sonra. 6 numaralı Lupin'in, 1 numaralı Afterburner'ın dışarıdan Enhe Joena'nın atakları var ama 4 numaralı Mary Black kazanıyor. 5 numaralı Enhe Joena ve 1 numaralı Afterburner ikincilik için aynı beraber geçti. 6 numaralı Lupin 4. 10 numaralı My Life Fire da 5. oldu. 4 numaralı Mary Black Nurettin Şen'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.com

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İki konu başlığımız ve İsmail Hoca'nın basın toplantısını dinleyeceğimizi söylemiştik. Öncelikle konu başlığımız Fenerbahçe'deki negatif durum, defansif hatta Şikrinyar, Ake uyumu, iki oyuncunun pozisyon icabı ileriye çıkmasından kaynaklı olarak da geriye adam kaçırma durumu söz konusu. Ve çok sayıda adam kaçırılıyor geriye gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe çok pozisyon veriyor. Bu ciddi manada Lyon maçı öncesi de bir problem yaratıyor. Lyon maçında da verildi pozisyonlar. Fenerbahçe sezon başından beri pozisyon veriyor açıkçası bu konularda. Neler söylersiniz? Özellikle bir uyumlu dedik Şikrinyar'la Ake için ama Ake daha tam anlamıyla alışamadı diye düşünüyorum.
4: Şikrinyar formsuz bence Ahmet. Net olarak onu gördüm. Kafa vurduruyor. Zaten tek hamlelik oyuncu. Bunu herkes öğrendi Türkiye'de, ligde. Tek hamlelik oyuncu Şikrinyar. Çalımı yediği anda devre dışı kalıyor. Süratli oyuncular karşısında. Öyle geri dönüp topu rakipten alma, yani ona yetişme, süratli rakibine yetişme, o konularda zayıf. Fenerbahçe için İşte dediğim gibi Ake de tabii daha sistemi tam olarak idrak edememiş durumda saha içinde. Çünkü ve bu uyum yok artık. Konyaspor maçında uyumu hele ikinci yarı belki farkın açılmasından dolayı bir rahatlık oldu diye bakalım ama Lyon maçında böyle olursa Skriniar Ake ikilisi o zaman Fenerbahçe üzülür.
3: Fransa'da çok başka oynuyor Lyon. Bu arada söyleyelim, Lyon lig maçında 11 oyuncusunu birden dinlendirdi. Tam bir rotasyon yaptı. Türkiye'de o tam rotasyonu yaptığınız anda bambaşka konular konuşulabilir. Ben rotasyon
4: kaleci
3: konusunda...
4: Dahil, değil mi?
3: Şimdi eğer Fransa'daysanız Avrupa'nın 5 büyük liginde önemli takımlardan bir tanesiyseniz önemli bir kadroya sahip oluyorsunuz Ercan abi. Genç de olsa... Önemli bir kadroya sahip oluyorsunuz.
4: Ona göre kuruyorsunuz kadroyu.
3: Ona göre kuruluyor. Siz mesela Türkiye'de o kadroları kuramıyorsunuz. Gerçekten kuramıyorsunuz. Çünkü gelmiyorlar zaten. Genç yaşta buraya gelmiyorlar. Artı çok ciddi paralar vermeniz gerekiyor. O kadar paralarınız yok. Böyle bir durum var. Ya bu bütün takımlarımız için geçerli. Ayırt etmiyorum. O yüzden Fransa'da Lyon çok daha rahat bir kadro kurabiliyor. Rahat bir rotasyon yapabiliyor. Ama şimdi benim sıkıntım şu. Araya girmeden önce de bunu sormuştum size. Hemen aradan sonra konuşuruz demiştim. Bu rotasyon da problem yaratabilir. 11 oyuncunun dinlenmesi. Çünkü bir maç kondisyonu gerekiyor diye düşünüyorum. Sezon başında bu kondisyon tatilden sonra ve yeni transferlerle beraber biraz azalıyor. Hele genç bir kadroysanız. Lyon'un kadrosu genç bir kadro. 22-23 yaşında. Çok sayıda oyuncusu olan bir kadro. Evet çok iyi oynuyorlar. Çok iyi birlikte hareket edebiliyorlar. Özellikle orta sahası ki Fenerbahçe maçında da tebrik ettik orta sahayı. Ama bu rotasyon ters tepebilir. Türk takımlarında ters tepiyor. Türk takımları böyle rotasyon yaptığı zaman ters tepebiliyor.
4: Çünkü arada oyuncu farkı var. Dediğin şöyle katılıyorum sana. Lyon'un dinlenen sağ bek ile oynayan sağ bek arasında dağlar kadar fark yok. Ama Beşiktaş'la Taylan'la Mourinho arasında bayağı fark var. Mesela rotasyon konusunda, değil mi? Ya Greenwood'un alternatifi kim Fenerbahçe'de? Kim var oynayacak? Diyelim Greenwood oynamıyor o gün.
3: Nene var.
4: Nene var.
3: İrfan Can o pozisyonda maalesef olmuyor son döneminde.
4: Diyelim ki Nene de sakat, İrfan Can oynayacak. İrfan Can Greenwood gibi oynayabilir mi? Nene zorlar.
3: İrfan Can çok içe kıvrılıyor. Artık bence İrfan Can'ın sağ açık olmasından ziyade biraz forvet arkası 10 numara pozisyonu ya da 8, hücumcu 8 olarak düşünülmesi gerekiyor. Çift altılı oynanırsa yani çift altı dediğimiz ikisi de defansif oynarsa onların önünde 10 numara değil de işte hücumcu 8 gibi düşünülebilir ya da forvet arkası olarak düşünülebilir.
4: Ancak öyle olabilir.
3: Yani İrfan Can, benim düşüncem bu yönde. Yani evrildiği nokta bu İrfan Can'ın diye düşünüyorum ben.
4: Ben de öyle düşünüyorum.
3: Çünkü çizgiye inmiyor, orta yapma konusunda ancak çekip ters ayağıyla orta yapmaya çalışıyor. İşte birebirlerde adam eksiltmede bazı eskiden çok iyi yapıyordu.

0: Onları artık onu da yapamıyor. Yani fiziksel olarak da biraz geriye gitmiş olarak görüyorum.
1: Evet, yıllar geçiyor. Şut atıyordu. O da yok.
0: Şutu var ama yine şutu var Ercan.
1: Dönüyor abi. Da. Hı. Eskisi gibi değil. Tehlike meydana getiremiyor. Ya şimdi Fenerbahçe'nin Lyon karşısında en başarılı olmasını istediğim konu takım savunması. Çünkü avantaj ne Lyon'da ne de Fenerbahçe'de. Takım savunması o taktiksel disiplini de tam olarak uygularlarsa maça ortak olma ihtimalleri var. Ama savunmanın o bireysel hatalarıyla tekrar karşılaşırsak Konyaspor maçının 4-1'inden sonraki pozisyonlar gibi iş zor.
0: Şimdi çok yazı okuyorum. Sosyal medyada da okuyorum. İşte yorumcuları da takip ediyorum. Özellikle bu Lyon maçıyla alakalı. Lyon maçında nasıl bir kadro kurgulanabilir düşüncesi konuşuluyor. İsmail'i işte Gendouzi, Kante, İsmail orta sahası. İsmail'i biraz daha 8 pozisyonda kullanmak. Böyle bir kadro planlaması konuşuluyor.
1: Ben İsmail'in sezona iyi başlamadığı kanaatindeyim.
0: Ben İsmail yerine Talisca, yani bence Asensio yoksa Talisca oynayacak orada. Zaten Talisca'yı da o yüzden
1: yapacaksın tabii değil mi?
0: Talisca'yı da biraz o yüzden bu maç için dinlendirdiler diye düşünüyorum ben. Ya transferi de konuşuldu hafta sonu, özellikle işte
1: Arabistan
0: değil, Birleşik Arap Emirlikleri'ne evet. Transferi konuşuluyordu ki bu arada konuşulan takım tamamen Türk Ligi'ni takip ediyor. Ben öyle düşünüyorum. Evet. O takımın başkanı tamamen Türk Ligi takip ediyor. Başka transferler de yapacakmış Türkiye'den. Öyle konuşuluyor. Kerem yok. Kerem yerine Nene'yi monte edebilirsiniz. Ki bence Nene oynayacak o karşılaşmada diye düşünüyorum. Ama Asensio yerine de 10 numara olarak Talisca oynayacak. Yine Vedat'la başlanacak diye düşünüyorum. Sağ tarafta Greenwood. Orta sahada yine kurgu olarak da Kante Gendouzi orta sahası olacak. Daha topuk çevirecek bir oyun anlayışına sahip olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü 1-1'lik skor, gol yemeden devam ederseniz uzatmaya gidecek bir skor. Gol yeseniz, bir gol atarsanız yine uzatmaya gidecek bir skor. O yüzden de biraz sanki kendi elinde Lyon kendi evinde daha da açılacak. Daha da hücumu düşünecek. Çok iyi yapıyorlar bu arada. Yani korktuğum kısım o. Kendi evinde çok iyi oynayan bir takımdan bahsediyoruz.
1: Dün Toulouse'u da 2-0 yendiler.
0: Rotasyonu kadroları, tamamen rotasyonlu kadroları da Toulouse'u yendi açıkçası. O yüzden de baktığınızda çok zor karşılaşma. Umarım Fenerbahçe kazanır ama biraz daha kontrollü bir oyun anlayışıyla oynayacak diye düşünüyorum Fenerbahçe. Bu karşılaşmada. Gelen bir iki mesaj var oyunla alakalı. Yine çok sayıda dinleyicimiz sağ olsunlar. Hakemlerle alakalı çok mesaj gönderiyorlar. Programın neredeyse bir saatini hakemlere ayırdık. Evet. O yüzden de hakemler konusunu çoktan kapattık. Futbola biraz geri döndük.
1: Programı öyle başladık ve dediği doğru Ahmet'in. Bayağı bir saat. Her dakikada hakem konuşacak halimiz yok. Tamam, konuşuldu, bitti.
0: Yani bu, o yüzden de biraz futbolu da konuşalım diyorum. Çağrı Bey şöyle bir anekdotla gelmiş, geçmişe aktarmış. Yıllar önce 11 oyuncu değiştirip rotasyon yapma cesaretini Fenerbahçe'de Zico göstermişti diye. Evet. 11 oyuncuyu değiştirme konusu. Fonseca kurt bir hoca. Onu da gördük ilk karşılaşmada. İlk karşılaşmada 20-25'ten sonra oyunu tamamen Lyon aldı diyebiliriz. İkinci yarının başında biraz Fenerbahçe yine oyunu dengeledi ama genel hatları itibarıyla 25 sonrası ilk yarının bitimine kadar Lyon oyundaydı. Lyon'un oyunu vardı. Artı ikinci yarının başı haricinde Lyon'un bir oyunu vardı Mercan abi. Ya bunu da gördük. Yani Fonseca bu konuda başarılı bir işe imza attı. Futbol anlamında konuşuyorum. Kendi takımı anlamında başarılı bir işe imza attı. Fonseca'nın oyununu nasıl durdurabilirsiniz? Pas yaparak durdurabilirsiniz. Onlar pas yapıyordu çünkü topu aldılar. Eğer siz topu onlara verirseniz ona göre çok iyi, işte son dönemin cümlesi, son dönemin kelimeleri, geçiş hücumu bizim için kontrataktır. Eskiler kontratak der hep.
1: Doğru.
0: Çok iyi kontratak oynamanız gerekiyor. Şimdi elinizde aslında öyle oyuncular vardı Fenerbahçe'nin evinde.
1: Şimdi Kerem'in tabi olmaması handikap.
0: Çok bu büyük oyunda. Handikap. Ve Ederson kaledeyken atacağı uzun degajlar, uzun toplarda ciddi manada kontratak için tehlike yaratabilirdi.
1: Greenwood tamam iyi. Ama onda da çok iyi bir oyuncu. Fakat savunma konusunda fazla bir şey beklemeyeceksin. Onu gördük. ve çabuk atak bu maçta Fenerbahçe'nin kozu, ama bunu sağlayabilirse, buna izin verirlerse, yani Lyon bunu izin verme ihtimali biraz düşebilir.
0: Bir isterseniz İsmail Hoca'nın basın toplantısını dinleyelim Ercan abi. İsmail Hoca maçtan sonraki yaptığı basın toplantısını takip edelim. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası artık Fenerbahçe'yi de kapatıp Galatasaray'ı da konuşmaya başlayacağız.
2: Yönetimden tabii ki görüşüyoruz. Transfer ekibimiz çalışıyor. Arkaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil. 10+4 kralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak, transfer etmek çok zor. Bulduğunuz zaman da bunların maliyeti çok yüksek. Maalesef tabii ki zor, ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ekip olarak hep beraber yönetimimiz bu konuda bayağı bir uğraş içerisindeler. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Daha gelişmemiz gereken yerler var, ama henüz de daha işin başındayız. Asensio'la göz göze geldik. İşaret etti bana. Ufak bir problemim var diye. Beni çıkart hocam dedi. Biz de Asensio'yu sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Sağlık ekibi kendisini muayene etti. Yarınki MR sonuçlarına göre bir sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ederson'a gelince, Ederson çok duygusal bir çocuk. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. İki maçtır da güzel bir şey verdi bize. Reaksiyon gösterdi, güzel bir performans ortaya koydu. Ederson'la ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Her geçen günde tecrübesinden, onun yapmış olduğu kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla da bize güç veriyor. Bunun da farkındayız. Kendisine de şu anda sizin önünüze de teşekkür ediyorum. Şu anda herhangi bir belirlediğimiz bir şey yok. Son ana kadar biz elimizdeki oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Yönetimimizde dediğim gibi herhangi bir maddi bir problem olduğunu sanmıyorum. Almış olmak için değil, gerçekten bize 23 yaş altında geldiği zaman faydalı olabilecek oyuncuların transfer edilmesi için bir çaba içerisindeyiz. Greenwood'la her maçtan önce görüşüyoruz, konuşuyoruz. Antrenmanlarda da gerçekten sürekli yükselen bir grafiği var. Ona bu maçta birazcık daha özgürlük tanıdım. Neden? Çünkü Konyaspor oyunun belirli bölümlerinde sahada adam adam oynuyorlar. Ama bu adam adama oynamanın kırılma anları var. O kırılma anlarını biz Greenwood'la yaptık, çözdük. Sadece bir yerde statik olarak kalmamasını, gerekirse içeri girmesini, birazcık daha serbest oynamasını, ona serbestlik tanıyoruz biz. O da bugün bunu gayet iyi yaptı. Onun için takıma da çok güzel katkı verdi. Bu şekilde devam edecek. Bütün ümidimiz bu turu geçmek tabii ki. Yani rakibimiz bugünkü lig maçında 11 tane oyuncusunu da oynatmayarak tamamen %100 rotasyonla maça çıktı. Maçı da 2-0 kazanmışlar galiba. Biz bugün elimizde bugün maçı kazanan oyuncularımızla birlikte rotasyon kaç tane oyuncu yapabiliriz? Çünkü sakat oyuncular var. Asensio, işte Talisca'yı dinlendirdik. Bu 10+4 kuralı olduğu için Kerem'in durumu hala belli değil. Eğer bu protokol 10 gün 15 gün oynamaması gerekiyorsa Kerem'i de oynatamayacağız o maçta. Biz gene her şeyden önce oyuncularımızda o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya, turu geçmek için oraya gideceğiz.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat

0: sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Saat 17'de Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban açıklamalarda bulunacak. Canlı olarak da sizlerle paylaşacağız bu açıklamaları. Beşiktaş'ta hakem kararlarına tepki sürüyor. Spor kanalları paylaşmaya başladılar. Hakan Daltaban, Beşiktaş 2. Başkanı açıklamalarda bulunacak. Biz de canlı olarak o açıklamaları sizlerle paylaşacağız diyelim. Galatasaray'a geçeceğimizi söylemiştik. Fenerbahçe konumuzu kapattık. En son İsmail Kartal'ın basın toplantısı dinledik. Galatasaray'da rahat bir galibiyet Erzurum deplasmanından alındı. Batrakov geldi geçen hafta. Bu hafta iki Sar ismi ön plana çıktı. İsmail Sar ve Pepe Sar konuşuluyor. Pepe Sar düzelteyim. İki tane Sar ismiyle beraber
3: temaslar var.
2: Açıkçası baktığımda Galatasaray yine fizikli oyunculara, özellikle İsmail Sar ve Pepe Sar fizikli oyuncular. Fizikli oyunculara gidildi. 10 numara pozisyonu için genç oyuncuya yönelildi. Batrakov transfer edildi ki Okan Hoca çok istiyordu 10 numara pozisyonunda bir oyuncu ve Batrakov transfer edildi. Bu arada Batrakov'la alakalı enteresan bazı başlıklar da okudum. Evliymiş Ercan abi. Evet. Genç yaşında evli. O daha yaşça büyük bir hanımefendiyle evli ki hanımefendi de futbolcuymuş. Öyle de bir durum söz konusu. Bunları biraz takip ettim, okudum. Ki geçen hafta Batrakov'la alakalı bir açıklamada bulunurken şunu söylemiştim. Bir tribünde bir basın açıklamasını, daha doğrusu taraftara yaptığı bir konuşmayı dinledim. Ve o konuşmada gayet işte ağır başlı, gayet işte tecrübeli biraz hareket ediyor. Yaşına göre çok olgun gördüm demiştim. Futbolu da öyleyse Galatasaray için büyük bir kazanç olabilir düşüncesine sahipsin.
3: Biz de özetlerde izlediğimiz ve işte zaman zaman diğer gollerini, asistlerini gördüğümüz Batrakov o görüntülerini bizim ligde sergilerse tabii adından en çok konuşulan isimlerden biri olur. Yani Rusya Ligi farklı, uluslararası arenaya kapalı. Rusya-Ukrayna Savaşı 4 yıl oldu. Rusya ambargolu olduğu için sporda. Rus futboluyla ilgili ancak işte böyle ara sıra özetlerle bir şeyler görebiliyoruz. Fakat bu performansını, bu görüntüsünü gösterebilirse bence o özetlerdeki görüntüyü kastediyorum. O zaman tamam. Batrakov'da mutlaka Galatasaray'da iş yapar. Serbest kalma maddesiyle ilgili rakam açıklanmadı. Ama varmış. Onu da belirtelim.
2: Bir rakam var. Yani
3: ya
2: rakam
3: 55 diyorlar da sanmıyorum. 55'ten daha yüksek olabilir.
2: Bu arada eşi aynı yaştaymış. Olabilir, bilmiyorum yani. Ben okuduklarımı söylüyorum. Dinleyicimiz de bayağı böyle bir garip bir mesaj göndermiş bana. Aynı şekilde ben de iade edeyim o mesajı ama ya ben okuduklarımı söylüyorum. Aynı yaşta da olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Çok da önemli değil ki. İyi bir futbol oynasın. Çok umurumda değil bu arada eşi de. Onu da söyleyeyim yani.
3: Şimdi teknik kapasitesi çok yüksek. Bu belli. Ve bu sebepten de ben oynarsa, B takıma alışırsa faydalı olmasını bekliyorum. Hı hı. Ama tabii ki net olarak Galatasaray formasına giyecek, sahaya çıkacak, oyun başlayacak ve Batrakov'u görmeye başlayacağız. O zaman bir değerlendiririz Ahmet, değil mi?
2: İşte bir bana biraz o açıklamalarını gördükten sonra çok olgunca olgun konuşuyordu yani, yaşından daha olgun.
3: Evet.
2: O yüzden de bir merak ediyorum, futbol anlamında da açıkçası merak ediyorum. Tutarsa da Galatasaray için çok büyük bir artı olacak gibi gözüküyor ilerleyen

0: İlerleyen zamanda da sıkıntı yaşamasın diye diyelim. Galatasaray'ı konuşacağız. Önce bir aramız var. Ara sonrası bir Beşiktaş'a geçeceğiz tekrardan. Çünkü ikinci başkan Beşiktaş'ta Hakan Daltaban birazdan açıklamalarda bulunacak 17 itibariyle. Sonra tekrardan Spor Kazanı devam edecek.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, bugün Elazığ'da 8 koşulu program mevcut. 3. koşula birlikte ikinci altılı ayan saat 19'da start alacak. 2 numaralı Denizhan ilk kez koşacak Elazığ pistinde ama oğlum Burak, Deniz Kestanesi gibi seri isimlerin kardeşi. Startı 1200 metrede 101 gün ara olsa da nefes yönünden etkileneceğini düşünmüyor. Bir dinçlik yarışı sahaya yansıtmasını bekliyor. Günün bankosu olarak öneriyorum. 2. ayakta Elazığ'daki arkadaşlarım 1 numaralı Doğan Türk Bey için iyi şeyler söylediler. Benim de favorim. Ama 6 numaralı oğlum Salih. Geçen hafta Footloose ve Kiki Ferro'nun kapışmasından faydalanmıştı. Güzel bir performans gösterip bunu bir kez daha sahaya yansıtabilir. 10 numaralı Şerdil ise rakip olacak. 1, 6 ve 10 ikinci ayak tercihlerim. 3. ayakta 3 numaralı Avus Mazen. Ferit yardımcıyla. Ben bugün 2 Ferit yardımcıyı Maiden'da kazanır gözüyle bakıyorum. Banko olarak öneriyorum. 4. ayakta ise 3 numaralı Hilvanlıoğlu. Mehmet İsaki Uzun ısrarı devam ediyor. 5 numaralı Taştepe. Benim vazgeçemediğim isim. 4 numaralı Kral Cevheri. 7 numaralı Meymene. Çok istikrarlı. Son 3 yarışını kazandı. 9 numaralı Çilo Bey ve 1 numaralı Sehar. Önde yalnız kalabilir. Bugün oğlum benimin presinden erken kurtulursa 1 numaralı Sehar bir kez daha tabelayı önde görebilir. Sıralamam 5, 3, 4, 7, 9 ve 1. 5. ayakta 6 numaralı Uyasap, 7 numaralı Goddess of Beauty ve 3 numaralı Aşanslar üçlüsünü yeterli olarak değerlendiriyorum. Son ayak ise bana biraz zorlu geldi. Açıkçası 1 numaralı Face of Freedom, 5 numaralı Nice Call, 4 numaralı Night King'in idmanına bayıldım, 6 numaralı Syndication, 7 numaralı Ümmü Sima ve 9 numaralı Independence. Hatta buna devam edelim. 11 numaralı No Word, 16 numaralı Rock'ın Tizvey. Kalabalık tutalım çünkü 2 bankomuz var. Başlangıç ayağında Denizim Han, yine 3. ayakta 3 numaralı Avus Mazen. Son ayakta ise 1, 5, 4, 6, 7, 9, 11, 16 ve 3. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16 ve 3. Elazığ programında bu şekilde tamamlamış olduk. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Rattlesnake oldu ikincilikte dış kulvarda. 6 numaralı Only Girl var. Onların dışına 3 numaralı Felaket gelmeye çalışıyor. Orta kulvarda 5 numaralı Superline sırasıyla safkanlar son 600'e doğru ilerliyor. Only Girl ve Rattlesnake arasında liderlik uğraşı devam ediyor Aspak'la. İçerideki Rattlesnake önde ama Only Girl de bırakmadı. Bu ikilinin iki boy gerisinde şimdi 2 numaralı Crimson Power. Daha sonra 5 numaralı Superline ve 3 numaralı Felaket sırasıyla viraj dönülmek üzere. 4 numaralı Rattlesnake düzce lider çıkmayı başardı. Farkı da 2 boya kadar çıkarttı. 6 numaralı Only Girl ikincilikte. Ortadan 2 numaralı Crimson Power'ın da atakları var. Son 200 metreye doğru yaklaşırken 4 numaralı Rattlesnake arayı bir anda 10 boya kadar çıkarttı bu safkan. Geriden Felaket'in Superline'ın atakları var ama bu ataklar ikincilik için. Çünkü Rattlesnake farkı daha da açıyor. Gerideki rakiplerini ikincilik mücadelesiyle baş başa bırakıyor ve kazanıyor Rattlesnake. Bir numaralı... Evet, bir numaralı...

0: Black Raptor yarışın ikincisi oldu. Accuracy 2 numaralı, Crimson Power'lı 3 numaralı Felaket Tiny'yi beraber geçti. Rattlesnake kazandı koşuyu. Mehmet Salih Çelik de start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
5: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bekliyoruz biz de. Hakan Daltaban, Beşiktaş 2. Başkanı'nın basın toplantısı olacak. Canlı açıklamalarını vereceğiz. Canlı olarak Radyo Spor'dan da sizlerle buluşturacağız. Gelmedi şu anda Hakan Daltaban. Fakat işte görüntü hazırlanmış durumda. O kürsü hazırlanmış durumda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Görüntüyü verdiler ama Hakan Daltaban şu anda herhangi bir kürsüye çıkmış durumda değil. Çıktığı zaman da sizlerle paylaşıyor olacağız. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Batrakov transferini konuşmuştuk. Aynı zamanda yine İsmail Sarr ismi geçiyor ki Crystal Palace.
7: Bugünkü antrenmanı da çıkmamış. O haberi de takip ediyordum. Söyleyeyim. Takımının bugünkü antrenmanına da katılmamış. Herhalde artık ayrılık için görüşmeler artarak devam ediyor gibi geldi bana.
6: İki tane Sarr transferi olacak, evet. Galatasaray'da. İkisi de bence fizik konusunda önemli fiziğe sahipler diye düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın oyun yapısında da bu fizikli oyuncu daha doğrusu ihtiyacı ön plana çıkıyor. Ama tabii ki fizikten kastım aynı zamanda teknik oyunculara da ihtiyaç var Galatasaray'da. Ayağı iyi top yapan oyunculara da ihtiyaç var. En son Leicester transferinde bu konuda ciddi manada eleştiriler vardı. Leicester fizikli bir oyuncu ama top anlamında yani ayağa top yapma konusunda sıkıntıları var diye konuşuluyordu. Çok eleştirilmişti o anlamda söylüyorum. Bazı ayrılıklarda olabilir düşüncesi var Galatasaray'da hala. Lemina gibi ya da diğer baktığınızda Torreira gibi isimler geçen haftadan beri konuşuluyor Ercan abi, evet. Ayrılık konusunda.
7: Sara da olabilir.
6: Biraz hareketli bir son hafta, son 10 gün yaşayacak gibi gözüküyor Galatasaray diye düşünüyorum Ercan abi.
7: Torreira'nın zam isteğinin kabul görmediği yolunda haberler var. Bunu da değerli dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Lemina ile anlaştılar ama Lemina'ya bir teklif var mı yok mu? Bunu da transferin bitmesine bayağı az bir süre kaldı. Hep beraber göreceğiz.
6: 4 Eylül'e kadar transfer yapılabilecek Türkiye'de. 4 Eylül'de bitiyor transfer. 24'ündeyiz. 6 gün var. Tam 10 gün var Ercan abi. Bugün de sayarsak tam 10 gün var.
7: Bu 10 gün sonrasında da artık bütün hızımızla ligi izlemeye tekrar devam edeceğiz. Takımlarla devam edecek tabii.
6: Takımlar da devam edecekler. Yani bir 10 gün içerisinde çok bir transfer harekatı bazı takımlarda hızlandırılmış bir şekilde görebiliriz ki Galatasaray bence 3 oyuncu civarında bir harekat düşünüyor. Benim düşündüğüm o. Yerli bir oyuncu için
7: eğer
6: de
7: giderlerse transfer. Ahmet.
6: Tabii giderlerse.
7: Olmaz. Kontenjan yetmiyor.
6: Fenerbahçe'de de U23 konusunda harekat ve gidecekler konusunda ciddi bir harekat. Bir anda hiç beklenmedik bazı oyuncular da gidebilir Ercan abi. Lyon maçından sonra çarşamba akşamı saat 22'de Lyon maçı. Lyon maçından sonra değişebilir, bunu da aktaralım. Beklemedeyiz. Hakan Daltaban Beşiktaş 2. Başkanı birazdan açıklamalarda bulunacak. Beklemedeyiz. Geldiği takdirde bu açıklamaları da paylaşacağız sizlerle diyelim. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey teşekkür etmiş. Rica ederiz. Görevimiz tabii ki bu canlı yayın sizlerle paylaştırmayı istiyoruz. Biz de elimizden geldiğince başkanlar, işte önemli ikinci başkanlar, yönetimdeki önemli isimler ve teknik direktörlerin basın toplantılarını paylaşmaya çalışıyoruz sizlerle diyelim. Galatasaray'da genç 10 numaralar tutmuyor maalesef. Bu sene idare eder, seneye oraya Bruno Fernandes alınır. Yine örnek Moritan sonrası Mertens diye yazmış bir dinleyicimiz. Bu arada Hakan Daltaban basın toplantısı başladı. Hemen basın toplantısına gidiyoruz.
8: Kutlarım. Bu güzel kutlamadan sonra hep beraber maalesef çok sık içinde olmak istemediğimiz, hatta hiç içinde olmadığımız

unutmak istemediğimiz, zaman zaman olmak zorunda kaldığımız yeni bir basın toplantısının başındayız. Hepinizi tekrar selam ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, nereden başlayacağımı çok bilmiyorum ama biraz hikayeyle başlamak istiyorum. Futbol aslında çok basit bir oyun. Ama içinde o kadar ruh barındıran, o kadar camilerin kendine göre kutsal olduğu değerleri barındıran bir olgu ki, insanları gerçekten beraber, birlik beraberliğini sağladığı, mutlu olduğu, evlatlarıyla bir şeyleri paylaştığı, kol kola kenetlendiği bir oyun, bir kültür. Özellikle uzun dönemde camialarda bu başka bir dünya. Ben bu camianın içinden gelen, bu camianın evladıyım. Sonradan yöneticiyi öğrenen biri değilim. Ben Anadolu'daki Beştaşlı'nın ne olduğunu da bilirim. Kapalı Türbün ruhunu da bilirim. Eski açığa insanların hangi şartlarda geldiğini de, ne hissettiğinde, neyi sevinip, neye öfkelendiğini de çok iyi bilirim. Burada konuşmamın bir nedeni var. Yani camiamız bizi açıkçası şunun için görevlendirdi. Beştaş'ı doğru yönet, Beştaş'ın haklarını savun, Beştaş'ın parasını çarçur etme ve bizi mutlu et. Camiaların, sadece kendi camiam için söylemiyorum, bütün camialar için söylüyorum. Semt kültürü olan camialar için de söylüyorum. Taraftarlık bu demek arkadaşlar. Bizler ekran önünde olmamaya çalışan bir geleneğe sahibiz. Ekranda şov yapmak bizim işimiz değil. Biz hizmet etmeye geldik. Biz Beştaş'ın haklarını savunmaya, Beştaş'a doğru değerler üretmeye, başkanımız ve yönetim kurulumuzla beraber Beştaş'ın arzu ettiği takımı kurmaya geldik. Bizim amacımız bu, bizim hedefimiz de bu. Yani biz burada oturup farklı şeyleri konuşacak bir kültüre sahip değiliz. Çünkü bizim kültürümüzde şerefli şampiyonluklar, şerefli ikincilikler var. Ve bizim jenerasyon, benim en azından yönetim kurulu için söyleyeyim, ben 25-30 senemi kapalı tribünde geçirmiş, her penaltı, kazandığımız penaltı sonrası gerçekten penaltı mıydı diye düşünüp sorup sonra sevinen bir kültürden gelmiş bir nesiliz. Arkadaşlar, Türk futbol adına ve Beşiktaş adına yapmaya çalıştığımız mücadele bu. Biz bu değerleri yaşatarak bir camia yönetmeye çalışıyoruz. Maalesef elimizde olmayan şartlardan dolayı bunu beceremiyoruz. Hani biz şerefli olmak, hak yememek ve hak ettiğimizden fazlasını almamayı yeni jenerasyona öğretemiyoruz. Dün maalesef yaşanan bir futbol skandalından sonra yine ben bu camianın ikinci başkanı olarak ve bu camianın evladı olarak konuşmak zorunda olduğum için konuşuyorum. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Biz spor yapmak istiyoruz. Biz hakkımız olanı almak, hakkımız olmayana da eyvallah etmek istemiyoruz. Ve bunu sadece kendimiz için istemiyoruz. Kimse bize mal bağışlamasın. Kimse bizim hakkımız olmayanı bize vermesin. Bizim böyle bir çabamız ve arzumuz yok. Ama arkadaşlar, bizim hakkımızda kimse yemesin. Yönetim kurulu olarak bir karar aldık. Oturup senelerden beri Türk futboluna bakıyoruz. Maçtan sonra adrenalinle çıkıp verilen demeçler. Dolayısıyla spor basınının ve diğer insanların maçtan sonra adrenalinle yöneticiler konuşuyor. Belki haklı eleştirileri. Dedi ki bütün futbol yapısına, futbol spor direktörümüze, hakemle ilgili maç sonrası konuşmayın. Ya bir hafta sürdü arkadaşlar ya bu kararı alalımız. Bir hafta sürdü. Şimdi daha doğru bir yerdeyiz. En azından maçtan sonra bir adrenalin de çıkıp konuşmamış. Pozisyonların kamuoyu olarak nasıl algılandığını ve bizim de

makinka olarak nasıl algıladığımızı bildiğimiz bir kültürden geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, önce bir taraftarlığı anlatmam lazım, sonra konuya girmem lazım. Bizim aslında yöneticiler olarak, sadece kendi kulübüm için söylemiyorum, biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir holding yönetiyoruz. Ama biz burayı sadece holding yönetir gibi yönetemeyiz. Bir de camia yönetiyoruz. Sadece camia gibi yönetirsek de herkes herkesi istiyor, o zaman kulübü batırırız. Çok önemli çizgide bir iş yapıyoruz ve camiamıza hesap veriyoruz. Camiamız bizi başarısız bulduğu yerde gerekirse protestolarla, gerekirse kongrede gönderiyor. Fakat ne hikmetse ortada bir MHK denilen bir kriz var. Özellikle geçen sene yaşadığımız kabusun üzerine defalarca nazik dilde uyarmamıza rağmen bir aymazlık söz konusu. Ya geçen sene çok büyük bir kriz yaşadık. MHK başkanını bir yerde gördünüz mü arkadaşlar? Biz buralarda hata yaptık. Bu işleri bundan sonra böyle düzelteceğiz. Ve bununla ilgili planlamamız budur. Eğitim vermek değil bunun adı. Ben bu arkadaşlara koltukta oturmakla yönetmek arasındaki farkı anlatmak zorundayım camiam adına. O koltukta oturuyor olmak yönetmek demek değildir. Yönetmek başka bir şeydir. Ve buradan geçmiş Türk hakemlerine sesleniyorum. Ya arkadaşlar, Türk hakemliği elden gidiyor. Sadece kendi kulübüm adına konuşmuyor. Oraları şimdi konuşacağım. Önce bir Türk hakemliğinin nereye geldiğini bir farkına varalım da, ya hep beraber Dünya Kupası seyrettik. Hakemliğinin ne olduğunu hep beraber orada gördük. Bu sene 5 tane Avrupa Ligi maçına çıktık. Ya bir tane hakem konuşuldu mu arkadaşlar ya? İyi oynadık, kötü oynadık. Performansımız iyiydi ya da kötüydü. Biz bunun hesabını vermeliyiz. Biz camiamıza Beşiktaş formasıyla, ruhuyla mücadele eden bir takım sözü veriyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz gecesini gündüzünü bu işe ayırarak geçiriyor. Biz ne zaman bu takıma bu ruhu verdiğimizi gördüğümüzde enteresan işler oluyor. Neler oluyor hep beraber bakalım. Dünkü maça döneceğim. Arkadaşlar çok basitten gireyim ya anlayabilmemiz için. Bizim oyun felsefemizi herhalde Türkiye'de bilmeyen kalmamıştır herhalde. Tam sahada pres yapan, basan, forma için terinin son damlasına kadar mücadele eden bir takım yaratmaya çalışıyoruz hocamız, Önder hocamızla beraber. Bu da ikili mücadeleyi gerektiriyor. Dünkü maçta 28 adet faul vardı. Bir tane sarı kart çıkmadı arkadaşlar ya. Maçın başından sonra bütün ikili mücadelelerde rakibin formadan çekmesini bütün cümle alem gördü. Hakem görmedi. VAR görmedi. Bakın buradan Alanyaspor'a asla atıfta bulunmuyorum. Futbolun içinde itme var, çekme var, tekme var. Ahlaksız hareketler de var. Futbolun içinde bunlar var. Alanyaspor alnının teriyle mücadele etti. Buna izin vermeyecek olan Türk hakemliğidir. Otoritedir. Yargıdır. Her işin bir cezası var. Siz buna onay vermezseniz kimse yapamaz. Verirseniz herkes yapar. Ne oldu? Ya artık ya gerçekten bunları konuşmaya utanıyorum. Pozisyon pozisyon konuşmak da artık bana biraz garip geliyor. Türk futbol kamuoyunun en fikir olduğu bazı şeyler var. Trossard'a yumruk atıldı veya tokat atıldı veya ne derseniz deyin. Herhalde tribünde bu olsa adli süreç başlamıştı.
yani tribünde bir taraftar diğer taraftara kamera görüntüleriyle sabit bu eylemi yapmış olsaydı adli süreç başlamıştı. Bu bir saldırıdır ya. Şimdi ne oldu Trossard'a yumruk veya tokat adına ne derseniz deyin. Bu eylemden sonra ben size söyleyeyim. Türk futbolu adına. Bundan sonra hangi yumruğa kart vereceksiniz? Emsali oluşturdunuz. Hangi tokata kart vereceksiniz? Peki bu kartı verdiğinizde biz şarlamayacağız mı abi? Ya bakın artık futbolun içinde biz diyoruz ki her zaman şunu söylüyoruz. Dün belki hissedilen 50 derece sıcak vardı. Nemle birlikte. Orada 22 tane oyuncu mücadele etti. Terinin son damlasına kadar. Hakem de belki bunlardan biriydi. Görmemiş olabilir mi? Evet, olabilir. Ya kardeşim vardaki ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun arkadaşlar? Hani bunun yorumlanacak herhangi bir pozisyona değil ki. Ne olmuş? Futbolun marka değeri. Dünya basınında rezil olmuşuz. Bakın dünya basınında çıkan haberler. İspanya, İngiltere, Kore, İngiltere, Almanya. Ya arkadaşlar elbette tartışılacak pozisyonlar vardır. Penaltı mı değil mi? Öyle mi böyle mi? Ya bu konuşulacak şeyler değil. Zaten sakin kalıyor olmanın ve en azından adilini atlattığımız bugün konuşuyor olmanın en büyük faydası tüm futbol kamuoyu bu konuda hemfikir. Hemfikir olmayan birkaç kişi var. Şimdi merak ediyoruz bundan ilgili. Enteresan bir şeyler anlatayım arkadaşlar. VAR'da ne konuşuldu biz merak ediyoruz. Hani hakemle VAR odası yaklaşık 1-2 dakika boyunca ne konuşmuş olabilirler biz merak ediyoruz. Bunu öğrenebilir miyiz? Öğrenemeyiz. Çünkü prosedürler bize öğretti ki VAR hakemi çağırdığı zaman ses kaydını bizimle paylaşabiliyorlar. Geçen sene istediğimiz hiç pozisyonu hakem VAR'ı çağırmadı diye bizden bu pozisyonu ses kaydını paylaşmadılar. Biz bunu istiyoruz arkadaşlar. Bu işler bu kadar basit değil. Biz bunu istiyoruz. Ne konuştu VAR hakemiyle? Hakem ne konuştu arkadaşlar? Bir tokat, bir yumruk eylemiyle ilgili VAR odası hakem ne konuşmuş olabilir? Önünde her açıdan pozisyonu izleyebilecek bir VAR'da bir hakem varken ne konuşulmuş olabilir? Verilmeyen golümüz, verilmeyen penaltımız. İşte sakin kalmanın en önemli şeyi bu ya. En azından bir bilenlerle, futbol otoriteleriyle, bu işin üstadlarıyla pozisyonu, ya arkadaş biz çok duygusal bakmadan da müzakere edebilme sorumluluğumuz var yönetici olarak. Biz bir taraftarlıktan öteyiz, biz yöneticiyiz. Biz yönetmek için buradayız. Biz taraftar gibi davranamayız. Öyle olduğu için gün boyunca neredeyse bütün bildiğimiz futbol otoriteriyle, hatta bu herhalde sosyal medyada yansıdı, rakiplerimizin bile hemfikir olduğu pozisyonlar bunlar. Şimdi biraz evvel gelirken çok enteresan, umarım doğrudur. Hakem camiasının içinde olan önemli bir gazetecinin paylaşımına dayanarak veriyorum. Umarım doğrudur dediğim o. Eğer doğru değilse muhataplarından özür dilerim. Federasyon başkanının bir demeci.

Pozisyonda kar gerekiyor. Ama neden var devreye girmedi? Bariz bir tokat hamlesi, bariz bir kırmızı kart yok. Sıyırdı mı, tokatladı mı? İşin yorum kısmı devreye giriyor. Yeni talimatlarda UEFA yorum arz eden hamlede var devreye girmez diyor. Bu nedenle var müdahale etmedi. MHK Başkanı'nın açıklaması olarak bir gazetecinin beyanı bu. Arkadaşlar, umarım doğrudur derken yanlış bilgi vermemek adına söyledim. Umarım doğru değildir kısmını da bir MHK Başkanı'nın bir pozisyonda bu yorumu yapmaması gerektiği konusunda temennilerimi sunmak istiyorum. Federasyon Başkanı'na sesleniyorum. Bizler yönetici olarak başarısı olan her arkadaşımızı görevden alırız. Kötü oynayan futbolcumuzla mukavveliyi feshederiz. Eğer kulüp içinde çalışan başarısız personelle de sözleşmemizi feshederiz. Federasyon Başkanı'ndan ki delikanlı tavrını biliyorum, artık bu iş federasyonu da etkileyecek duruma geldi. Derhal bir açıklama ve federasyon başkanını, MHK başkanını görevden aldığını artık zikretmesini istiyorum. Çünkü Türk futbolu artık başka yerlere gidiyor. Daha ligin ikinci haftasındayız. Bunu kendim adına söylemiyorum arkadaşlar. İki haftadan beri rakiplerimiz dahil yaşanan kepazelikler ortada. Biz kendimiz için konuşmuyoruz ki bu ligi nasıl götüreceğiz? Ya futbolu güzelleştirelim diye ne yapmamız gerektiğini biz bilmiyoruz. Premier Lig'in şampiyon takımının sol kanadını aldık, adam dayak yiyor. Eğer o da yanlış davranıyorsa cezasını verin. Kimse dokunulmaz değildir. Ama Türk futbolu adına gereğini yapın. Ben rakiplerimin de mağdur olmasından rahatsızım. Türkiye'de özellikle 2 seneden beri 3 tane kulübün sinirlerine basan bir anlayış var. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Bakın arkadaşlar, tribünden gelmiş birisi olarak size şunu söyleyeyim. Tüm futbol camiasına söylüyorum. Tüm kulüplere söylüyorum. Beşiktaş tribünlerini kimse bağırtıramaz abi. Kimsenin öyle bir gücü yok. Kimse de susturamaz. Ya dün akşamdan beri insanların vermeyi düşündüğü tepkileri devletçi anlayışımız, sakin ruhumuz, efendi duruşumuz adına abi frenlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar, tamam, düzelecek. Ya birisi çıksın nasıl düzeleceğini söylesin ya. Birisi çıkıp nasıl düzeleceğini söylesin. Ya da biz yatırım yapmayalım. Ya yazık, bu biz bir ülkenin takımıyız. Türkiye'nin parasını yurt dışına gönderiyoruz. İnsanlar güzel futbol izlesin diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Başkanımız gecesini gündüzüne katıyor. Bütün arkadaşlarım 7/24 çalışıyor. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Kulübüm adına konuşma sorumluluğum var. Türk futbolu adına da konuşma sorumluluğum var. Biz bunu burada tutarız, kimse konuşmasın. Yok öyle bir dünya arkadaş. Ben buraya hizmet etmeye geldim. Hizmet edemezsem de bu koltuklarda oturmanın anlamı yok. Biz bu koltuğa yapışmaya gelmedik. Beşiktaş'a hizmet etmeye geldik. Türk futboluna hizmet etmeye geldik. Size hangi kültürden geldiğimi söylüyorum. Biz kimsenin mağdur edilmesini, oradan da bize avantaj sağlanmasını istemiyoruz abi. Kimse bize böyle bir şey yapmasın. Ama kimse de bizim hakkımızı yemesin. Kimsenin böyle bir gücü yok. Ya milyonlar

0: Ya arkadaşlar, ya herkes herhalde, şimdi ben size şöyle anlatayım. Biraz daha size futbolu sokaktan gelmiş birisi olarak anlatayım. Amatör futbol endüstriyel futbola geçtiği zaman, ne zaman sistemler cebinde paralı, boyunda kravatlı insanlara ihtiyaç oldu? Türk futbolunu bunlar öğretmeye başladı. Ama asıl gerçeğin sokak olduğunu, asıl gerçeğin ruh olduğunu kimse unutmasın. Kimse için söylemiyorum, kendimizi dahil ederek söylüyorum. Anadolu'da Beşiktaşlık nedir bilen var mı? Anadolu'da Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı veya Trabzon tarafı taraftarı olmanın ne demek olduğunu, her maç deplasman. İnsanlar bununla yatıyor, bununla kalkıyor. İnsanlar bir şey istiyor ya. Kulübüm iyi top oynasın, Türk futbolu doğru yönetilsin. Arkadaşlar, yargı dağıtıyorsunuz. Kime sorsam MHK Başkanı ile ilgili iyi bir insan diyor. Bize ne abi iyi olmasından? Biz liyakatli yöneticiler arıyoruz. Ben kötü demiyorum ki kimseye. Herkesin iyi olma zorunluluğu var. Her insan özünde iyi olmak zorundadır. Ama liyakat başka bir şeydir. Görevini doğru yapamazsan bedelini ödemek zorundasın. Ligin ikinci haftası, dehşet bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız akın akın tribünlere geliyor. Konuştuğumuz şeylere bak arkadaşlar. Camilere verdiğimiz hesaba bak. Biz kötü oynanan, kötü yönetilen bir kulübün hesabını vermek için buraya gelmişken elimizde olmayan nedenleri çıkıp konuşuyoruz. Camiamız adına konuşmak zorunda olduğumuz için konuşuyoruz. Çünkü bizler konuşmazsak camiaların konuşması tehlikeli olur arkadaşlar ya. Bakın, bu kitleleri konuşturmak zorunda kalmayın. Biz konuşmazsak, rakip takımın yöneticileri konuşmazsa, ya arkadaşlar, sosyoloji denilen birim var ya. Dünyanın en güzel şeyi futbol, kirletmeyelim. MHK Başkanı'nı herkesin söylediği gibi iyi bir insan olarak kalmaya ama görevini bırakmaya davet ediyorum. Federasyona da artık gelinen noktada bu işi yönetemeyen federasyon başkanı olma sorunundan kurtulmak için MHK başkanını görevden almaya davet ediyorum. Birileri çıkıp şu pozisyonu konuşmak zorunda. Türk futboluna kötü emsaller getiremeyiz. Hiçbirimizin böyle bir lüksü yok. Dediğim gibi yarın öbür gün bir tokat, bir yumruk oturup bu pozisyonla kıyaslanacak. Maalesef üzgünüm, olacak. O yüzden bu işi tekrar söylüyorum. Eski hakemleri, bugüne kadar hakemlik camiası için mücadele eden herkesi bu işin doğru yönetilmesi adına, popülist olmadan, lütfen popülist olmadan, kimseyi iyi görünmeye çalışmadan, hiçbir tarafa iyi görünme, hakemlik bu demektir zaten. Hakemlik camiasını kurtarmaya davet ediyorum. Aksi takdirde işi egzecere edeceksek, arkadaşlar, Dünya Kupası'nda Gabon'dan, Moritanya'dan hakem vardı. Ha, beceremiyorsak oralara gönderelim birilerini. Nasıl yaptınız, nasıl becerdiniz diye. Ya arkadaşlar, artık ya bu işin geldiği yer ironiyle anlatılacak bir halde. Ligin başı, bu sene bu anlayış devam edemez. Bunun nereye gideceğini ben görüyorum. Biz kötü oynadığımız futbolun, atamadığımız gollerin hesabını vermek istiyoruz sadece. Çok üzgünüm. Beştaş camiam adına yapmam gereken konuşmayı yaptım. Halkımdan özür diliyorum. Bu kadar güzel bir futbol dünyasının içinde böyle bir konuşmayı yapmak zorunda kaldığım için özür diliyorum. Gelişmeleri en kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz. Bakın yargı, ya ben MHK başkanının çıkıp bir yerde arkadaşlar buralarda yanlış yaptık da düzeltmek için bunları yapıyoruz falan gibi bir çabasını da görmüyorum. Ya arkadaşlar, Türkiye'de yargıyı dağıtan Adalet Bakanı her hafta ekranlarda neyi yaptığını, nasıl yapacağını, neleri açıklama yapıyor. Yargı anlayışı adına yapıyor. Bizim MHK başkanı konuşmuyor abi. Hani nasıl düzeleceğini bize anlatmıyor. Neyi planladığını anlatmıyor. Hatta pozisyonlarla ilgili tekrar söylüyorum. Umarım doğru değildir. Ben yanılmış olurum. Kendisine özür dilerim. Beyan bana ait değil diyorsa. Umarım böyle bir yanda beyanda vermemiştir. Sıyırdı mı? Orada var devreye girmez falan. Komik olmayalım. Futbolu artık, futbol çok zor bir oyun değil. Türk futbolu herkes biliyor. Arkadaşlar daha çok doluyuz. Daha fazla pozisyonlara girmek istemiyorum. Girmenin anlamı da yok. Biz sadece ilke, anlayış, duruş adına ne yaptığımızı, ne beklediğimizi, neleri arzuladığımızı dile getirdik. Sorusu varsa, sorusu olan varsa istediği soruyu istediği şekilde cevaplayabilirim. Barbaros Bey, buyurun. Evet.
1: Şimdi siz bir açıklama yaptınız. İki hafta sonra çok önemli bir mücadele var. Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaksınız. Daha öncesinde örnekleri oldu yabancı hakimle ilgili. Beşiktaş Kulübü'nün bu kapsamda federasyondan bir talebi olacak mı?
0: Bunu öğrenmek. Barbaros'um, sevgili kardeşim. Hepimiz samimi olalım. Tiyatroyu bırakalım. Camiamızı mutlu etmek adına çıkıp yabancı hakem istiyoruz. Ya arkadaş, samimi olalım ya. Ortada bir sorun var. Beraberce bu olayları oturup çözelim. Bunun adı yabancı hakem mi olur, uzaylı hakem mi olur, farklı bir anlayış mı olur, farklı felsefe mi olur? Yani işi sloganlaştırmak ve popülizm yapmak istemiyorum. İlke. İlke abi. Bizim istediğimiz tek şey adalet. Kendimiz için değil, rakipte. Ben görüyorum abi, rakiplerimizde de geçen hafta verilmeyen abuk sabuk kararlar var abi. Nasıl veriyorsunuz bunları ya? Arkasında camiler olan takımlara bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu ne aymazlık, bu ne rahatlık? Merak ediyorum, gözlemcinin bu hakemle ilgili notu ne olacak? Hatırlarsınız, ben ekranları çok seven biri değilim. Bir Galatasaray maçı sonrası çıktım. Bariz verilmeyen bir kırmızı kartımız vardı. Pozisyonun kırmızı kart olmadığını söyleyen 4 kişi vardı, biliyor musun? Maçın hakemi, MHK başkanı, o zaman 2 tane Portekizli vardı, ekrana çıkarttılar. Bu pozisyon kırmızı kart değil diye. Türkiye'de 4 kişilerdi. Arkadaşlar, samimi olalım, samimi. Samimi olacaksak her şeyi çözeriz abi. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Farklılık istemiyoruz. Birilerinin oyun kurmasına izin vermeyiz. Vermeyiz abi. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Tekrar söylüyorum. Alanya maçında çok ikili mücadele, ya kaç tane, ya bir maçın 10. dakikasında bir sarı kart göstersen o müdahaleler olmaz, ama bak ne diyorum? Alanya'yı tenzih ediyorum. Futbolun içinde var bu. Futbolun içinde tekme de var, tükürme de var. Hakem Buna izin verir ya da vermez. Vermezse

0: Olmaz. Bakın, hepimizin yaşayacağı bir dünya var. Görevi bıraktığımızda veya bu hayattan gittiğimizde kimse bana ikinci başkanlığı demeyecek. Şöyle adamdı, başarılıydı ya da başarısızdı diyecek. Hepimiz bu koltuklarda hizmetliyiz. Ben Beşiktaş'ın ikinci başkanı benim adım olabilir ama ben Beşiktaş'ın hizmetlisiyim. Ben hizmet etmeye geldim buraya. Kurumlarda oturanlar da hizmet etmeye geldi. Türk futbol adına. Bizim ricamız, olağanüstü hal masası mı kuruyoruz abi? Hep beraber çözelim. Yani yabancı yerli beni çok ilgilendirmiyor. Var mı başka soru olan arkadaşlar?
1: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu görevi bırakmaya davet ettiniz. Hem de Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu'na MHK Başkanı'nı görevden almaya davet ettiniz. Bu durumlar gerçekleşmezse Beşiktaş'ın reaksiyonu ne yönde olacak?
0: Önerin ne? Türk futbol adına beraber mücadele ediyoruz. Sen basın tarafındasın. Ben idari taraftayım. Ben bir tablo koydum ortaya. Bir farkındalık sundum. Camiaları anlattım. Camianın ne olduğunu anlattım. Refleksleri anlattım. İtibar anlattı önerinde. Arkadaşlar, biz Türk futbolu adına olması gerekenler anlatalım. Biz kimseyle kavga etmeye gelmedik arkadaşlar ya. Bizim öyle bir derdimiz yok. Kavga bizim işimiz değil. Tekrar söylüyorum. Biz camiamıza hizmet etmeye, Türk futboluna hizmet etmeye geldik. Yarın öbürsü gün bizimle ilgili bir eleştiriler varsa hepsini alıyoruz. Türk futbol adına yaptığımız yanlışlar varsa düzeltiriz. Beşiktaş camiası adına yaptığımız yanlışlar varsa da ders alırız, düzeltiriz. Oyun çok basit. Oyunun 3 bilinmeyen bir denklemi yok ki. 20 sene evvel hakemlik gibi de değil ki bu olay. Bu işler düzelsin diye UEFA bir sistem getirmiş. Ne yapmış? Arkadaş demiş ya, bu Türk futbolunda çok haksız kararlar alınıyor. Bir kişi çayını kahvesini içsin, ekrandan baksın. Sağdaki hakeme yardımcı olsun demiş. Doğru mu? Var bu değil mi abi? Şimdi bana ne olursun bir hepiniz kendiniz empati yapın. Ekrandan seyrettiğiniz bir pozisyonla ilgili biraz objektif olmayı becerebiliyorsanız. Yanlış karar verdiğiniz kaç konu var? Bunların hepsi yanlış. Hani bahsettiğimiz konu, hani şiddetli bir hamle falan değil ki ya, tokat yumruktan bahsediyoruz ya. Bunun neyini tartışıyoruz ki? Bakın, şeylere girmedim. Verilmeyen penaltımız, iptal edilen golümüz, ya bilerek girmedim. Neyi tartışıyoruz? Size söyledim, Türk futbolunda artık bir emsal oluşmuştur. Yumruğun sıyırdı mı, sıyırmadı mı, tokat sıyırdı mı, sıyırmadı mı, değdi mi, ne kadar değdi falan. Ya bakın, bu çok ayıp ya. Dünya basını. Biz dünyanın en ünlü futbolcularını, Türk futbolunun gelişmesi, marka değerinin artması adına Türkiye'ye getiriyoruz. Yarın öbür gün kimi getireceğiz? Kimi getirebileceğiz? Biz bu insanları Türkiye'ye gelmeleri için, ikna etmek için nelerle uğraştığımızı biliyor musunuz? Oralara girmeyeceğim. Başka soru soran var mı arkadaşlar?
2: Hakan Bey, dün akşamdan bu saate kadar TFF ile herhangi şifahinde olsa bir görüşme gerçekleştirdiniz mi? Bir ek daha yapacağım. Beşiktaş taraftarı aslında enteresan ve saygıdeğer bir tepki veriyor. Cimer'e şikayette bulunuyor. Taraftara da bir şey söylemek ister misiniz?
0: Ya arkadaş, taraftara ne söyleyebilirim ya? Ya taraftarın, ben taraftarım zaten. Ben o camianın içinde Anadolu'da Beşiktaşlığı öğrenmiş. Ve şimdi İnönü Stadı'na bağlanıyoruz diye radyonun o güzemli güzel zamanlarından gelmiş. Sonra eski Alçak ve Kapılı'ya girebilmek için mücadele etmiş biriyim. Taraftar. Arkadaşlar, camia olmak başka bir şeydir. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük camiasıdır. Kimseyi eleştirmek veya birilerine laf atmak adına söylemiyorum. Kendi inandığım değerleri, ki onun mücadelesine veriyorum. Öyle bir camiadır. Taraftara söyleyecek hiçbir şey yok abi. Taraftar bir şeyler söyleyelim diye bizi buraya seçti.

0: diyoruz ki ya arkadaşlar, taraftar bir şey söylemesin, biz söylüyoruz. Gelin beraber oturalım, taraftarın söylemesine izin vermeyelim. Çünkü kitle, bakın taraftarlık ne demek? Aynı anda üzülen, aynı anda sevinen, aynı anda öfkelenen 10-20 milyondan bahsediyoruz. Ve yaşama tarzı olan, ona göre eşiyle olan ilişkilerini düzenleyen, iş hayatında ve hayatta mutlu olan veya mutsuz olan. Taraftarlığı önce bir bilelim, anlayalım. Bizim anlamamız yetmiyor. Koskoca camiaları olan çok büyük kulüpler var. Onların camiası da farklı değil ki. O forma aşkıyla yanan insanlar var. Biz diyoruz ki bu kadar güzel bir atmosfer, bunu doğru yönetelim diyoruz. Federasyonla biz kopuk değiliz ki, başkanımız vesaire falan. Biz kurumsal sonuç bekliyoruz abi. Biz kurumsal çözümler bekliyoruz. Kimseyle iyi arkadaşlık, kötü arkadaşlık derdinde değiliz. Camiamızın haklarının yenmemesini istiyoruz. Bundan daha doğal, daha insani bir anlayış olabilir mi? Söyleyin yani. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar, hepinize geldiğiniz için, bütün basın emekçilerine, izleyenlere teşekkür ediyorum. Saygılarımla.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine Saatleri'nde sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban'ın dünkü hakem kararlarıyla ilgili önemli değerli açıklamaları vardı. Uzun açıklamalarda bulundu. Beşiktaş tarafı sosyal medya hesaplarından da gerekli açıklamalar yapılmıştı. Siz de konuyla ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi Radyo Spor WhatsApp hattından bizlere iletebilirsiniz. Bu arada hatırlatmayı, bilgilendirmeyi yapmayı istiyorum. 17.30'da Bursa 9. koşu kazananı 7 numara Moon Ash kazanan at. Bunu da takipçilerine şimdiden haber vermiş olayım. Yayınımıza başlayalım. Nesine Saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'in 2. haftası oynanıyor. Avrupa'nın önemli liglerinde artık rekabet başladı, yarış başladı. Dün Beşiktaş puan kaybetti. Süper Lig'deki favori diğer takımın hepsi galibiyete ulaştı 1. haftanın. Aksine yarış aslında hem kayıplarla başladı hem de rekabetle başladı. Bugün Süper Lig'in kapanışında Kocaeli Spor evinde Amed'i ağırlayacak. Sivas Spor Manisa ile karşılaşıyor 1. ligde. Premier Lig'de Fulham Chelsea maçı var ki o da önemli karşılaşmalardan bir tanesi bugün özelinde. La Liga'da Osasuna Levante Malaga Deportivo karşılaşması var. Serie A'da yine iki Roma takımı Lazio ve Roma sahaya çıkıyor. Lazio Bologna deplasmanında, Roma evinde Fiorentina'yı ağırlıyor. Önemli karşılaşmalar var dediğimiz gibi. Biz de bütün karşılaşmaları sizlerle birlikte değerlendirmeyi istiyoruz. Kocaeli Ahmet maçı tabii ki gündemimizin 1. sırasındaki karşılaşma. Kağıt üzerinde geçen yılın hemen hemen iyi takımlarından sayabileceğimiz Kocaeli Spor Ahmet'i ağırlayacak. Kocaeli'de bayağı bir kadro eksiği var aslında bakıldığında. Ben özellikle transfer dönemini çok iyi geçirdiğini düşünmüyorum Kocaeli'nin. Tabii atmosfer de burada önemli. Atmosferi göz ardı ederek bir yorum yapmak çok kolay değil. Ama bu karşılaşma Diyarbakır'da oynanıyor olsaydı benim için net bir favori vardı. Ahmet kazanır diyebilirdim. Kocaeli kısmında da açıkçası hem transfer dönemini iyi geçirmemiş olmaları hem de yani kulüp camia sinerjisi bakımından da çok da iyi noktada olmamaları nedeniyle ben bu maçta Ahmet'in en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ahmet kaybetmez tarafındayım. Özellikle de kazanırı 2.91 bence o da biraz daha yüksek olsaydı daha tatlı olabilirdi tabii ama tercih edilebilecek kısımlardan bir tanesi. Ev sahibi Kocaeli goller bulacaktır muhakkak. Goller demeyeyim, gol bulacaktır muhakkak. Böyle bir 2-1'lik bir Ahmet galibiyeti beni bugün şaşırtmaz. Çünkü Kocaeli'nin hücum hattında da geçen yılki kadar üretkenlik ve pozisyon sıklığı izleyemedim. Özellikle Başakşehir karşılaşmasında çok da iyi durumda değillerdi. Ki mağlup oldular. 2-0'lık skor hatta göreceli olarak iyi bir skordu bence o maç özelinde. Çok fazla pozisyona giremeyen, üretemeyen bir Kocaeli ki Selçuk Hoca da orada değerli işler yapmaya çalışıyor ama Kocaeli'yi bu sezon zor bir dönem bekliyor diye düşünüyorum açıkçası. Kocaeli Ahmet maçını konuşmaya devam edeceğiz ama bir reklama gidelim. Ondan sonrasında bütün karşılaşmaları değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
0: Reklam.
4: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank.
9: At yarış

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Biz de Kocaeli Ahmet karşılaşmasını konuşuyorduk sizlerle birlikte. Tabii Kocaeli'nin hücum hattının zayıflığından bahsettik. Kadroyla ilgili problemlerinden bahsettik. Ahmet'te de kağıt üzerinde tam tersi bir durum var.

Diasaba, Orban, Samuel Bale ve Cagney'li bir hücum attı ki bugün muhtemellerde açıkçası Cagney'i beklemiyorlar. Genelde geçen yılda da gördüğümüzde onsuz bir Ahmet ilk 11'i olmuyordu. Ancak bugün özelinde Santrafor Gift Orban yazılıyor. Onun oynayacağı söyleniyor. O da tabii özellikle ilk maçta bence çok iyi bir performans göstermişti. Çok iyi pozisyonlar hazırladı ki bir de asist yapmayı başarmıştı. Kariyerinde tekrardan çıkış arıyor. Gent'te yaptığı çıkıştan sonra o performansı hepimizin hafızalarında ki Beşiktaş'a karşı da forma giymişti o dönemlerde Gent formasıyla Orban. Oradan da hatırlıyoruz. Tehlikeli bir hücum attı Diasaba ve Bale'nin de oluşturduğu tabii ki. Burada ben özellikle Ahmet'in birden fazla golünün geleceğini düşünüyorum. Yani deplasman 1.5 üstüne bakarsak bence bize fena bir ihtimal vermeyecek. Şimdi onun da son şeyine kontrolünü yapıyorum. 2.94 deplasmanın 2 golü ki bence çok değerli. Yani galibiyetten bile daha değerli. Yani galibiyet ihtimaline gitmek yerine açıkçası burada Ahmet'in gollerine gidebilirim. Daha mantıklı bir tercih olarak duruyor. Bu maç özelinde kontrol edelim. Başka hangi tercihlerde bulunabiliriz acaba? Şimdi mesela korner tercihleri özellikle ilk yarıda 4.5 üstü korner 2.05 o da gayet iyi gibi gözüküyor ki iki takımın da ben belki çok fazla pozisyonlu bir maç olmasa da duran toplar yakalayabileceklerini düşünüyorum. Burada kornerler ilk yarı kornerleri değerli oluyor ki 4.5 üstü kornerlerde bu kadar yüksek oran görmeye biliyoruz açıkçası. Bunu belirteyim. O yüzden burada denenebilecek bir ihtimal ilk yarı kornerleri. İlk kornerler var ama tabii karşılaşmanın nasıl başlayacağı önemli. Ben açıkçası ilk golün Ahmet tarafından geleceğini düşünüyorum. Ama bu biraz daha tabii ki maçı izlerken yorumlama işi. Bunun için biraz daha beklemek gerekiyor. Bence canlıda daha iyi konuşulabilir bu ihtimal. Sadece benimki ön sezi, onu belirteyim. Tabii sizlerin de yorumları geliyor. Yorumlarınızı da dediğim gibi bekliyorum, okumak istiyorum. Kocaeli Ahmet maçıyla devam edeyim. Daha sonrasında da yorumlara döneceğim. İkinci yarı karşılıklı gol var. 3.68 benim en sevdiğim tercihlerden bir tanesi. Futbolun matematiği çıkarıldığında ilk yarı ve ikinci yarı gol oranlarına bakarsak ben yani yaklaşık bir 55'e 45 belki de 60'a 40 gibi ikinci yarılarına ağır bastığını düşünüyorum. Tabii bunun bir araştırması muhakkak vardır. O yüzden ikinci yarı özellikle daha yüksek skorlu iki takımın da goller bulabileceği bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Burada Ahmet maçı ile ilgili bireysel tabii tercihler de önemli. Eğer ki bireysel tercihlerde varsa ki onlar da açık. Ben özellikle Gift Orban'ın bugün Ahmet kariyerinin ilk golünü atacağını düşünüyorum ki onun da bu arada Samuel Bale 3.24, Kocaeli de Metehan Altınbaş'a 2.79 verilmiş ki bence çok düşük. Metehan da geçen yıl Eyüp formasıyla iyi bir sezon geçirmişti ve bu yıl Kocaeli'ye transfer oldu. Gift Orban'da 2.97 ki bence hakikaten çok değerli. Ben bugün Orban'ın hem tekniğiyle hem de savunma arkası koşularıyla zorluk çıkaracağını düşünüyorum Kocaelispor'a karşı. Diasaba gol atar ve Ahmet kazanır. Eğer ki Ahmet'ten galibiyet bekliyorsanız veya işte Orban gol atar ve Ahmet kazanır. Onlar da 6-11 ve 7-0-8 bence böyle risk için yapılacak 1-2 maçlık tercihlerde ideal opsiyon.

0: pozisyonlar gibi duruyor bugün özelinde. Berkan Kutlu isabetli şut çeker ki Berkan kaleyi mümkün olduğunca denemeyi seviyor. 2.91 açıkçası. Onun dışında Rigoberto Rivas 2.04 isabetli şutu. Tayfur dener mi? Tayfur'un 2 isabetlisi 2.86. Diasaba'nın 2 isabetlisi o asıl. Bence çok değerli ki 4.12. Bence hatta direkt şeye de baktığımız zaman, Diasaba'nın da pozisyonuna baktığımız zaman burada Diasaba 2 şutu bence çok daha iyi bir opsiyon gibi duruyor. Bunu belirteyim. Onun dışında kaleci en az kaç kurtarış yapar? Kalecilerle ilgili ben çok fazla tercihe gitmek istemiyorum. Bir anımı anlatayım orada. Bir Türkiye Kupası karşılaşması, Galatasaray'la Trabzonspor'un finaldi yanlış hatırlamıyorsam. Uğurcan Çakır o dönemler Trabzonspor forması giyiyordu. Bizim de arkadaşlarımızla böyle konuşuyoruz. Uğurcan bugün 5 kurtarış yapar düşüncemiz vardı. Maç öncesi de acaba sakatlık falan oldu, Uğurcan oynayacak oynamayacak ihtimalleri bayağı bir orada gündeme geldi. Ama neyse, maça ilk 11 başladı Uğurcan Çakır. Ama işin enteresan tarafını söyleyeyim size. Uğurcan o maçta 1 veya 2 kurtarış yaptı sadece. Onun dışında Galatasaray için iyi bir akşamdı ve hemen hemen girdikleri pozisyonların hepsini gole çevirdiler ki zaten farklı bir galibiyet almışlardı. O gün de bence Uğurcan Çakır'ın kariyerinin en kötü günlerinden bir tanesiydi. O yüzden hani kalecilerle ilgili bu tahminlere girmek bence çok risk barındırıyor ki o riski de ihtimaller çok karşılamıyor. Oranlar çok karşılamıyor. Benim o yüzden çok sıcak baktığım bir tercih değil ama gönlünüzden geçerse Serhat Öztaşdelen'in 2 kurtarışı var. Serhat Öztaşdelen'in 3 kurtarışı daha iyi bir opsiyon. 1.88. Onun dışında 4 kurtarış 2.67. Alban Lafont tarafındaki bugün Türkiye'de forma giymesine şaşırdığım kalecilerden bir tanesi. Maçı konuşmaya devam edeceğiz ama bir at yaşına gidelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Oradan gelen 2 numaralı Anka Ateşi de ikinciliğe girdi. 1 numaralı Köycü Bey üçüncülükte. Yarın bu içinde 5 numaralı Can Asil'in Marbari yer dibinde önlere doğru gelmeye çalışıyor şimdi. 12 numaralı Müzeyyen Abla ki o üçüncülükte, dördüncülükte 5 numaralı Can Asil'in, 1 numaralı Köycü Bey beşincilikte. O biraz dışarıya açıldı iç kulvardan. 10 numaralı Balkıtay önlere geldi ortalarında. 9 numaralı Sözü Geçer bir bu kadar geride. 6 numaralı Surertay ilerliyor. Yine 6 numaralı Surertay'ın 2 boy kadar gerisinde. 11 numaralı Şahsekin 1.5 boy geride. 13 numaralı Prenses Di, onun 1.5 boy gerisinde. 7 numaralı Şafak Bey 1 boy kadar geride. Barbuda, Barbuda'nın 1 boy gerisinde. 8 numaralı Kaşmir Tay grubun sonunda da Akmeriç var. Safkanlar bir son bine doğru ilerliyor. Liderliği alansa Anka Ateşi oldu. 14 numaralı Güner Başkan ikincilikte. En dışta 1 numaralı Köycü Bey. Bariyer dibinde 12 numaralı Müzeyyen Abla. Ortada 5 numaralı Can Asil'in var. Bariyer dibinde yine 6 numaralı Surerta ilerliyor. Dış kulvarda 10 numaralı Balkıtay. En dışta 11 numaralı Şahsekin. Ortada 9 numaralı Sözlü Geçer sırasıyla son 800'e girildi. 2 numaralı Anka Ateşi 1.5 boy farkla önde. 14 numaralı Güner Başkan ikincilikteydi. İçeriden 12 numaralı Müzeyyen Abla, dışarıdan 1 numaralı Köycü Bey geldiler. Daha sonra 5 numaralı Can Asil'in var. Enişte de Surertay sırasıyla viraj dönülmek üzere. 2 numaralı Anka Ateşi yarışın lideri. 12 numaralı Müzeyyen Abla ikincilikte. İçeride 6 numaralı Surertay. Dışta 1 numaralı Köycü Bey. Ortada 5 numaralı Can Asil'in. En dışta 11 numaralı Şahsekin sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 2 numaralı Anka Ateşi düzlüğe lider çıkmaya başardı. Orta kulvardan 12 numaralı Müzeyyen Ablanın atakları var. İç kulvardan 6 numaralı Surertay da gelmeye çalışıyor. Dışarıda da Can Asil'in var. Son 200 metreye doğru Anka Ateşi'nin liderliği devam ediyor. Dışarıdan Can Asil'in, orta kulvardan Surertay, daha geriden Kaşmirtay'ın da atakları var. Şimdi Surertay geldi, Anka Ateşi'ni yakaladı dışarıdan Can Asil'im. Onun dışından daha Kaşmirtay geliyor son 100 metre. En dıştan Kaşmirtay geliyor. Ortada Surertay, içeride Anka Ateşi. 8 numaralı Kaşmirtay kazanıyor. 6 numaralı Surertay ikinci. 5 numaralı Can Asil'im üçüncü. 2 numaralı Anka Ateşi dördüncü, beşincilik için. 7 numaralı Şafak Bey ile 11 numaralı Şahsekin'de beraber geçti fotoyu. 8 numaralı Kaşmirtay Okan Gökçe ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatleri kaldığı yerden devam ediyor. Kocaeli Ahmet karşılaşmasını konuştuk. Benim için favorinin açıkçası Ahmet olduğu bir maç. Sizlerin de tabii tercihleri burada önemli. Sizler de bu maçla ilgili görüşlerinizi yine tekrardan hatırlatayım. WhatsApp hattımıza mesajlarınızı iletebilirsiniz. Burada da okumayı, sizlerle birlikte değerlendirmeyi çok isterim. Yorumlar gelmiş. Yorumlara da geçiyorum ama Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jaden Osterwolde Fenerbahçe'den ayrılıyor, Roma'ya transfer oluyor. Tabii İstanbul'dan da bugün uçakla Roma'ya gidiyor. Bir de açıklama yapmış, Fenerbahçe'de bir yıl daha kalmak isterdim diyor. Osterwolde'nin kariyer hedefinin burada Fenerbahçe'de kalmak istediği belliydi aslında. Özellikle son maçtan sonra Konya maçında, Mixon'da transferle ilgili sorular geldiğinde bunu Fenerbahçe yönetimine sormalısınız cevabından çok da ayrılmak istemediğini anlamıştık ama kulüplerin hedefleri bazen gelir modelleri futbolcuların hayalleriyle tam olarak uyuşamayabiliyor. Ama yani Osterwolde için de Fenerbahçe için de bence hayırlı bir transfer, bunu belirtelim. Geçen yıl özellikle çok fazla eleştirilmişti ki bence potansiyelinin altında kaldığı, yeteneğinin altında oynadığı bir sezon geçirmişti Osterwolde. İtalyan futbolu hem alışık olduğu, bildiği bir futbol, hem de onun özellikle üçlüdeki yapısına uygun. Osterwolde de bence bir üçlü sol stoperi oldu. Yani ilk geldiğinde sol bek mevkisindeydi ama tabii ki Fenerbahçe'de genç yaşıyla birlikte kariyeri ve mevkisi değişime uğradı. Bence şu an çok ideal bir sol stoper. Üçlünün çok iyi bir sol stoperi olabilir. İtalya'da kariyeri daha da yukarıya çıkabilir gibi duruyor. Hem Fenerbahçe'ye hem de açıkçası Osterwolde'ye hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdi yorumlara dönelim. Bence camialarını düzgünce yöneten yönetici arkadaşların dürüst ve düzgün olarak açıklama yapmaları, kendi lehlerine ve aleyhlerine olan pozisyonları tek tek söylemeleri bence en doğru olandır. Geçen haftaki kendi futbolcularının saç çekme pozisyonunda hata olduğunda söyleselerdi herkes yöneticiyi alkışlar demiş Cüneyt Aldeniz. Genel tabii tepki bu yönde, çok normal ve doğru buluyorum. Ama bazen camiaların da bu konularda ses çıkarmaları çok kolay olmayabiliyor. Yani bugün bizim lehimize hata yapıldı denmesi çok kolay bir cümle değil. Özellikle taraftarın göstereceği tepkiden dolayı da çok kolay değil ki. Sadece kulüp, hangi kulüp olduğu fark etmeksizin, ya bugün benim lehime hata yapıldı deyip yarın aleyhinizde hata yapıldığında da konuştuğunuzda Türk futbolunda bir şeyler yine değişmeyecek. Türk futbolunun temel sebebi, problemlerinin temel sebebi kötü niyetler vesaire değil. Kötü hakemler, futbolu bilmeyen hakemler ki bunun da en net örneklerinden bir tanesi bence dün akşam yaşandı, onu belirteyim. Şimdi Tolga Koç yazmış. İyi yayınlar. Başka bir kanaldan buraya transfer mi oldun? Sesin çok benziyor, ismini çıkaramadım. Kanal adını ben burada vermeyeyim ama hayır, hem burada hem de bahsettiğiniz kanalda yayınlarım sürüyor. Devam ediyoruz. Selam Abdullah, ben sizin o bahsettiğiniz maçtan sonra Uğurcan Galatasaray'a transfer

0: oldu. Bütün şutlarda iyi performans veremedi diye çevireyim Abdullah Bey ben sizin mesajınızı. Çok fazla katılmıyorum. Uğurcan'ın Trabzonspor forması giyerken hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a hem de Fenerbahçe'ye karşı birçok iyi maçı var ki onun da bir Trabzonlu olduğunu, bir Trabzonsporlu olduğunu biliyoruz. O yüzden de hani bu kadar basit bir şekilde yargılamak oyuncuları çok doğru değil açıkçası ama yorumunuz için size teşekkür edeyim. Burada bir mesajım daha var. Selamlar, kolay gelsin. Ahmetspor alır, Orban gol atar demiş Raif Bey. Benim de tam olarak açıkçası içimden geçen, aklıma yatan tercihlerden bir tanesi. Orban'ı ilk maçta çok beğendim. Hem çok hareketli hem de takım arkadaşlarına iyi pozisyon hazırlıyor ki bunun yanı sıra fena da bir bitirici değildir Orban. Bugün de Kocaelispor savunmasına karşı zorluklar çıkaracaktır. Kocaelispor'un da çok da iyi bir noktada, çok da iyi bir pozisyonda olmadığını biliyoruz. O yüzden bugünkü favorim benim de Ahmet. Saç çekmeyi söyleyip dünkü hatayı itibarsızlaştıran fanatik arkadaşlar. Geçen hafta Beşiktaş'ın rakibi en az 9 kişi kalmalıydı. Ona ne diyecekler? Serdar Duman. Serdar Bey teşekkür ederim yorumunuz için. Ya tabii bu hatalar her zaman konuşuluyor. Yani bir maçta sadece bir hata olmuyor. Yani o yüzden bir açıkçası defter tutmak burada çok kolay değil. Onu söyleyeyim. Ama bu hatalar Türk futbolunda dediğim gibi bitmeyecek. Bugün sezon başı gördüğünüz Anthony Taylor geldi ki Anthony Taylor da dünya futbol hakemlerinin zirvesi bence şu anda ki o da eğitim verdi, o da anlattı. Yine daha sezon başında hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz açıkçası. Hangi büyük takım yöneticileri çıkıp konuşuyor ki lehinde hata yapınca Beşiktaş'tan bekliyorlar. Eğer konuşması gereken bir kulüp varsa o da Galatasaray. Her hafta lehlerine hata yapılıyor. Teşekkür ederim. İstanbul'dan Uğur. Uğur Bey size de yorumunuz için teşekkür ederim ama ben yine belirteceğim. Herhangi bir takım özelinde bu şekilde net ve keskin yorum yapmak bence çok mümkün değil. Bu çeteleyi tutarsak eğer ki bunun da çok kolay olmadığını düşünüyorum. Bu çeteleden de bir sonuç çıkarılmaz. Çünkü hem lehte hem de aleyhte o kadar pozisyon oluyor ki açıkçası çok kolay değil bu defteri tutmak. Saç çekme pozisyonuyla yumruğu bir tutuyorsanız adalet teraziniz şaşmış demektir. Saç çekmeyi %50 sadece sarı kart demişken aynı değerlendiren lafım yok. Teşekkür ediyoruz yorumunuz için Doktor 13. Bir reklam arası vereceğiz. Daha sonrasında sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Sizlerin de değerli yorumları, görüşleri sürüyor. Onları da tabii okuyacağım. Günün karşılaşmaları var. Onları da değerlendireceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
8: Nesine Saatleri devam ediyor. Biz de sizin yorumlarınızı açıkçası okumaya devam edeceğiz. Hızlı hızlı okumayı istiyorum. Daha sonrasında günün diğer maçlarını da değerlendirelim. Ben daha sonra o Trabzon Galatasaray maçını inceleyerek izledim. O maçın nasıl oynandığını biliyorum. Şu anda bile Uğurcan performans videoları var. Bence izleyin, siz de karar verirsiniz. Yarın sizi tekrar dinleyeceğim. Tekrar dinleyeceğiniz için teşekkür edelim Abdullah Bey. İyi akşamlar diliyoruz. Tokat pozisyonu kırmızı kart bence, pozisyonlar penaltı mı? Sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Yani bence kırmızı kart ve penaltı, onu da yani kendi yorumum olarak belirteyim ama tabii ki hakemler böyle takdir etmediği için bugün itibariyle hangimizin yorumunu, hiçbirimizin bir yorumunun önemi yok. Aklımızdan geçen 3 maç, hemen onu vereceğim Raif Bey ki bunlardan bir tanesi Ahmet galibiyeti. Biraz sonrasında diğer karşılaşmaları da söyleyeceğim. Nasıl bir zihniyet, saç çekmeyle yumruğu bir mi tutuyorlar anlamıyorum. Turgut Bey teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bence de bir değil. Yani ama bir olmaması ikisinin de cezalandırılmaması anlamına gelmiyor tabii ki. Bu da ayrı bir parantez. Abi bakalım Hacı Osmanoğlu cevap verecek mi? Galatasaray bir açık bırakınca bir saat geçmeden karşılık veriyor. Bakalım şimdi konuşabilecek mi demişler. Bu dönem dönem Fikret Bey yorumları için teşekkür ederim. Dönem dönem federasyon yönetimlerinin kulüplere karşı farklı tavırları olabiliyor, olumlu veya olumsuz. Hacı Osmanoğlu'nun da açıklamaları olursa Sayın Başkan'ın takip edeceğiz. Geçen sezon Süper Kupa maçında Immobile Barış Alper'e yaptığında devam bir şey yok diyenler bugün çıkmış kırmızı kart varyansını yapıyor. Güzel bir örnek aslında, orada Immobile aslında bayağı bir zorlamıştı Serkan Bey ki, ama bu kadar denk getiremiyor orada. Immobile'nin niyeti o gün çok iyi değildi ama yani müdahalesi dünkü kadar net değildi. Orada biraz niyet sorgulanmalı. İyi yayınlar İzmir'den Hakan, ben sabahtan beri tüm programları takip etmeye çalıştım abi. Sabahtan beri hakemleri konuşuyoruz. Bunun düzelmesi için hiçbir şey yapılmıyor. Her hafta aynı konu. Aslında kağıt üzerinde yapılıyor. Hakan teşekkür edelim. Yapılıyor işte, internet ayları getiriyorsunuz. İşte yeni teknolojiler geldi. Gol çizgisi teknolojisi geldi, açıklandı. Salah'ın pozisyonu kaç dakika vardan incelendi. Yani burada problemler çok fazla kolay şekilde çözülmüyor. Yani bu kökü aslında biraz daha geçmişe dayalı. Yani taraftarların biraz daha, hani dedim ya çeteye tutmak zor. O tuttukları çeteleye dayalı bir problem bence. Devam ediyoruz. Bir arkadaşımız kupon atmış. Demiş ki görüyorsun kuponu, yani verilmeyen bir penaltı, kaybedilen para. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Başarılar dileyelim. Beşiktaş'ımıza yapılan haksızlıklardan sıkıldık. Bu hakemlerle Türk futbolu gelişmez. Gelişmesini de istemiyoruz artık. Ankara'dan Can. Teşekkür ederiz Can Bey'e de. İyi yayınlar. Geçen hafta Gençler Birliği maçından sonra Mahmut Uslu'nun açıklamasının etkisi olmuş olabilir mi? Özellikle Konya maçında yapılanları göz önünde bulundurursak. Selamlar Norveç'ten Kerem. özellikle Aziz Yıldırım yönetimlerinde Mahmut Uslu'nun agresif tavırlarını çok fazla gördük aslında. Görmediğimiz bir durum değil. Ama ben bir şeyleri değiştirdiğini Mahmut Uslu'nun açıklamalarını düşünmüyorum. Yani değişen bir şey yok kağıt üzerinde. Dün de kötü yönetiliyordu. Örneğin dün Fenerbahçe lehine veya aleyhine. Bugün de kötü yönetiliyor. Bugün de Beşiktaş lehine veya aleyhine. Maalesef çark yanlış. Yapacak bir şey yok diyelim. Bir de son yorum. Selamlar, ben Ertunç. Hakemler kötü demeyi bırakın, adamlar gayet iyi, verilen görevi eksiksiz yerine getiriyorlar. Beşiktaş aleyhine gösterilen bu istikrar artık tesadüf sınırını aştı. Federasyon bu maçı Beşiktaş'a verme dese hakem bundan daha iyi nasıl uygular? Yorumunuz için teşekkür edelim Ertunç Bey. Bu kadar keskin olduğunu da düşünmüyorum. Yani hakemler de çıkıp ya bu maçı bu takıma verme, şu maçı şu takım kazanmasın tarzı bir düşünce altyapısı yok. Oradaki problemler temelinde bence daha bizim aslında tabiri caizse aklımızın almadığı, hayal edemediğimiz problemler. İyi yayınlar, Bursa'dan Aydın ben demişsiniz. Yorumunuzun devamı geliyor. Bursa'ya da selam olsun diyelim. Diğer karşılaşmalara bakalım. Sivasspor Manisa karşılaşması. Manisa lige iyi başladı. 2-2 ile başladı. Sivasspor'sa şu ana kadar galibiyetle tanışamadı. İsmet Taşdemir yönetiminde tecrübeli bir teknik adam İsmet Taşdemir. Bence kadro kaliteleri de hiç fena değil aslında ama bugüne kadar birincilikte galibiyetle tanışamadılar. Ben bugün Sivasspor galibiyetini bekliyorum Manisa Spor karşısında. Manisa geçen yıllarda performansları hayal kırıklığıydı. Bu sezona iyi başladılar ama hala daha tam anlamıyla güvenimi kazanmış değiller. Bugün özelinde Sivasspor galibiyeti benim tercihim olacak. Chelsea-Fulham karşılaşması, düzelteyim, Fulham-Chelsea karşılaşması. Bir Londra derbisi aynı zamanda. Tabii Fulham'ın büyük takımlara karşı zorladığı performansları biliyoruz. Orada ki bir hoca değişikliği de oldu. Alvaro Arbeloa, eski Real Madrid teknik direktörü takımın başına geçti. Özellikle Chelsea tarafında da Xabi Alonso'nun ilk resmi maçı, ben Xabi Alonso'nun Chelsea kariyerine iyi başlayacağını düşünüyorum. Galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Ama bunun riski biraz fazla, 1.70 yani Chelsea'nin galibiyeti. O yüzden daha net, daha keskin bir şeye gitmektense, daha keskin bir şeye gitmektense daha net bir şeye gitmeyi tercih ederim. 1.53 karşılıklı gol var. Benim için daha yüksek ihtimalli bir tercih. Roma-Fiorentina maçı. Serie A'da güzel bir maç, keyifli bir maç. Roma için zor bir serüven başlıyor. Yine beklentiler büyük. Ben Roma galibiyeti, ilk yarı Roma gollerini tercih edeceğim. Bologna-Lazio maçındaysa tercihim karşılıklı gol var olacak. Onun dışında bir tarafa gitmek bana çok mümkün gelmiyor. Onu belirteyim. Almanya Kupası'nda maçlar var. Fazla farklı galibiyetler görüyoruz Almanya Kupası'nda. Köln ve Schalke, Hamburg, Wolfsburg, bunlar kağıt üzerindeki favoriler. Bu takımların üstlerine, handikaplarına, tabii 1-2 handikap bile bazılarında yoktur, tercihte bulunabilirsiniz. Onu da belirteyim. El Ittihad Suudi Arabistan'da El Hazem'i evinde ağırlıyor. Bence El Ittihad'ın 2.5 maç geneli, 2.5 üst ve 1'i çok güzel bir tercih gibi duruyor açıkçası. Lig 2'de Rams, onlar da Lig 1'e veda ettiler. Ben açıkçası kötü giden Lig 2 serüvenini de durduracaklarını düşünüyorum. Bugün Anansi karşısında galibiyet gelecektir bence. Hollanda 2'de yine karşılaşmalar var. Topos karşılaşmasının Young PSV deplasmanında, onların da yüksek skorlu bir maçını bekliyorum. Young PSV bence kazanacaktır bugün karşılaşmayı. 2.5 üst ve maç sonucu 1 yine benim tercihlerimden bir tanesi. Kuzeylikleri. Kuzeyliklerin şöyle enteresan bir tarafı var. Kuzey oyuncuları genelde taktik disiplinlerine bağlı. Çok yetenekli oyuncular değil ama oyunu seven, oyunu asla bırakmayan oyuncular oluyor ama lig bu kadar taktik disipline rağmen gollü geçiyor kuzeyliklerinde. O yüzden bugün de yine gollü ve Brøndby Silkeborg karşılaşması izleriz ki 2.5 üstü 1.32, 3.5 üstü 1.97. ben Brøndby'nin kazanacağını ve yüksek skorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Açıkçası Malmö-Jurgard'ın karşılaşması o da keyifli maçlardan bir tanesi olacak. İki takım da ligin orta sıralarında yer alıyorlar. Altlı üstlü 6. ve 7. sıradalar. İkisi de 26 puanda ve zirveden Sirius'tan bayağı bir uzak. Sirius zaten ilk yarıyı öyle bir geçirmişti ki herhalde gözü kapalı

0: şampiyon olacaklar diyorduk ama son 3 maçta galibiyetleri yok. 2 mağlubiyet aldılar onlar da. Malmö tarafındaysa ben bugün Malmö galibiyetinde kalırım. Onun da hatırlatmasını yapayım. Onun dışında Güney Amerika ligleri var ama ben Güney Amerika kısmıyla çok ilgili değilim açıkçası. O yüzden size orada ekstra bir tavsiyede bulunamıyorum. Bir de Portekiz'de Gil Vicente Casapia'yı mağlup eder diye düşünüyorum. Casapia sezonu iyi başlayamadı. Hem Maritomo'ya mağlup oldular hem Benfica'ya 7 farklı geçildiler. Gil Vicente de sezona Rio Ave galibiyetiyle başlamıştı ki Braga maçları ertelendi. O arada da dinlendiler. Bugün de evinde Casapia'yı ağırlıyorlar. Ben Gil Vicente galibiyetinin de değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii yorumlar geliyor. Onları da yine programı kapatmadan önce okuyalım. Ben Galatasaraylıyım. Biz her şeye rağmen bu iki takımdan öndeyiz. Oyun mu oynuyoruz? Hayır, ama hala bir şekilde kadro kalitesi ve kazanma alışkanlığı Türkiye Ligi'nde her türlü yeter. Bunun farkında oldukları için diğer takımların korkuları ama Avrupa'da bu kadro bu sene iyi patlar, takviyeler yerinde olmazsa bir Galatasaray taraftarı olsaydım Aydın Bey, hakikaten tam olarak düşündüğünüzün aksinde bir şey düşünmezdim. Galatasaray adına bence iyi bir özet yapmışsınız, iyi tespitlerde bulunmuşsunuz, onu söyleyeyim açıkçası. Ben Galatasaray'ı da bu yıl favori olarak görüyorum. Galatasaray'ın en büyük sorunu kendisi ve hocanın kendini maalesef hala bir üst elit kafasına çıkaramaması. Burada biraz daha tartışırım sizinle. Hoca geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ne bence kartvizit bıraktı. Liverpool da epey bir zorladı Galatasaray ama bazen gücünüz yetmiyor. Osimhen'in sakatlığı oldu orada. Form durumu düşük oyuncular vardı. Noalang yine Liverpool deplasmanında bir problem yaşadı. Şanssız bir Galatasaray vardı Liverpool'la. Merhaba. Beşiktaş maçında hakem iyiydi, VAR kötüydü. Bir insan niye yumruk atar? Saçı çekildiği için. O da mı saç çeksin? Enteresan bir bakış açısı olmuş. Yorumunuz için size teşekkür edelim. Yavaş yavaş da aslında sona doğru geliyoruz. Onun dışında güzel bir özet de yaptık aslında lig maçları ile ilgili. Sizlerin de yorumlarınıza değer verdik. Ben Emirhan Avcı, pazartesi ve cuma günleri 17.30 18.30 nesine saatlerinde Radyo Spor'da sizlerle birlikte oluyorum. Sizleri de her zaman bekliyorum. Görüşleriniz bizler için önemli. WhatsApp hattımız da sizlere her zaman açık. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizler dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor! Hoşçakalın.

0: Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Handi Kredi. Radyo Spor.
4: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
8: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
8: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
8: Derin Pas başlıyor. Başlıyor.
9: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca haftanın ilk iş gününde sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz. Yorumlayacağız değerli dinleyenler. Süper Lig'de ikinci hafta bir maç dışında tamamlandı. Bu akşam 21.30'da Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler mücadelesi olacak ve bu maç öncesi de 20.15 gibi Kocaeli'ye bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Oradaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Haftanın skorlarını hızlı bir şekilde paylaşmak isterim. Erzurum Futbol Kulübü 0, Galatasaray 4, Çaykur Rizespor 0, Samsun Spor 2, Arcaçorum Futbol Kulübü 0, Kasımpaşa 1, Fenerbahçe 4, Konya Spor 2, Trabzon Spor 2, İstanbul Başakşehir 1, Eyüpspor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanya 1, Beşiktaş 0, Göztepe 0, Gençler Birliği 1 sonuçları alındı ve ikinci hafta itibariyle Gençler Birliği 2'de 2 yaparak zirvede yer alıyor. Puan kaybetmeyen tek takım şu an, eğer bugün Ahmet Sportif Kocaeli'yi mağlup ederse o da Gençler Birliği gibi 2 hafta sonunda puan kaybetmeyen ikinci takım olarak yoluna devam edecek. Süper Lig'de dün oynanan maçlarda özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinin hakemlere yönelik sert demeçleri oldu. Beşiktaş'ta bugün de saat 17 gibi Hakan Bey, Hakan Daltaban bir basın toplantısı düzenledi ve bu hakem kararlarına sert eleştiriler getirdi. Federasyon nezdinde haklarını da sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Dünkü Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yine teknik direktör Fatih Tekke'nin Merkez Hakem Kurulu ve hakemlere yönelik eleştirileri vardı. Aslında yani iki kulüp de hakikaten haklı diyebileceğimiz durumdayız. Çünkü dün maçı izlerken neyse birazdan gireriz o pozisyonlara. Şimdi önce şu gündemi bir paylaşayım sizlerle. Fenerbahçe'de Lyon maçı hazırlıkları devam ediyor. Konyaspor maçında sakatlanan iki oyuncu vardı. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio. İki oyuncu da Lyon maçında oynayamayacak. Fenerbahçe maça nasıl hazırlanıyor? Bugün Osterwolde ayrıldı Fenerbahçe'den. Roma'ya gitti. Eğer 15 resmi maça çıkarsa Roma önümüzdeki sezon bonservisini almak zorunda kalacak. 15 artı 3 milyon euroluk, 3 milyon euro kiralama, 15 milyon euro satın alma opsiyonu. Osterwolde'nin açıklamaları var havaalanında, onları paylaşacağız. Fenerbahçe'de başka kimler gidecek? Stoper konusunda kim gelebilir? Hangi isimlerle görüşmeler devam ediyor? Öte yandan kanat transferi de yapacak Fenerbahçe, arayışlar devam ediyor. 19-15'te Fenerbahçe'ye dair bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Galatasaray'da ise dün sürpriz bir şekilde Leroy Sané'ye teklif olduğuna dair haberler çıktı. Bu gerçekten doğru mu? Leroy Sané'yi satmayı düşünüyor mu Galatasaray? Hem İsmail Asar hem Pape Matar Sar transferleri ne aşamada? Artık transferde de yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. 2 Eylül UEFA kadrolarının bildirilmesi gereken tarih. Galatasaray'ın da 2 hafta sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maça çıkacağını düşünecek olursak orada da bir yol kat etmesi gerekiyor Galatasaray'ın kadroyu oluşturma konusunda. Sarı Kırmızılar tabii hafta sonu Erzurum deplasmanında rahat kazandı. Sezonun başındaki Çorum maçında oyun eleştirilmişti. Oyunculara tepkiler vardı. Erzurum Spor'da Erzurumlar alınmasın, gücenmesin ama kadro değeri, kadro kalitesi açısından ligin en zayıf takımı. Geçen hafta Sayın Başkan Ahmet Davul'u da konuk etmiştik. O da takviye yapacaklarını, takviyenin şart olduğunu söylemişti. Yapmaya devam ediyor transferleri. Bakalım Erzurum Futbol Kulübü süreci nasıl toparlayacak. Galatasaray'a dair de yine program içerisinde haberlerimiz olacak. Trabzonspor'da dünkü galibiyetin ardından tabii Muhammed Salah'ın gösterdiği performans dikkat çekiciydi. Önce hakem kararları üzerine bir açılış yaptık ama hakikaten Muhammed Salah da Süper Lig'e dün oynadığı futbolla merhaba dedi. Bugün de Fabinho'yu kadrosuna kattı Bordo Maviller. Fabinho transferi sonrası Trabzonspor'da orta saha kurgusu nasıl olacak? Program içerisinde hepsini konuşacağız. Avrupa'nın birçok önemli ligi start verdi hafta sonu. Arda Güler Real Madrid'de Espanyol karşısına çıktı. 64 dakika sahada kaldı. Bellingham'ın attığı golünde asistini yaptı milli futbolcu. Inter'in Monza'yı 4-1 yendiği maçta Hakan Çalhanoğlu açılış golünü attı. Çok da şık bir goldü. Juventus Frosinone'yi 1-0'la geçti. Kenan Yıldız'ın bu maçta sakatlığı var. Eğer ameliyat olursa 2 ay sahalardan uzak kalacak ve milli futbol takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarını da kaçıracak milli oyuncu. Tüm bunları sizlerle paylaşacağız. Milli kadın voleybol takımı da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2'de 2 yapmıştı. Bu akşam 3. rakibimiz Macaristan. O maçta saat 19'da program içerisinde mücadelede gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Türkiye-Macaristan maçı bu akşam 19'da Sanerdem Spor Salonu'nda oynanacak. Letonya'yı 3-0, Slovenya'yı 3-1 mağlup etmişti Ay Yıldızlar ve bu akşam Macaristan karşısında da favori konumunda. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş'ta dün tabii maçın ardından yöneticiler çok öfkeliydi konuştuğumuzda. Vincenzo Italiano o pozisyon hakkında konuştu. Özellikle Trossard'ın rakibi tarafından yumruklanması diyebiliriz aslında. Çünkü orada bir yumruk var net bir şekilde. Topla hiç alakası olmayan bir pozisyon. Bugün de

dün akşamki maçtan sonra bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettik dedi. Ben Anadolu'daki Beşiktaşlılığın ne olduğunu, kapalı tribünü eski açığı bilirim. İnsanların neye sevinip neye öfkelendiğini de çok iyi bilirim. Türk hakemlerine sesleniyorum. Türk hakemliği elden gidiyor. Sadece kendi kulübüm adına konuşmuyorum demiş. Tüm kulüpler adına konuşuyorum dedi. Dün özellikle o pozisyonu hatırlattı. 25-30 senemi tribünde geçirdim. Her penaltıdan sonra gerçekten penaltı mı deyip sonra sevinen bir kültürden geliyoruz. Beşiktaş adına yapmaya çalıştığımız mücadele bu. Biz bu değerlerle bir camiye yönetmeye çalışıyoruz diyor. Dün maalesef yaşanan bir futbol skandalından sonra yine bu camianın evladı ve ikinci başkan olarak konuşma gereği hissettim dedi. Yönetim olarak karar aldık. Maçtan sonra aceleci bir şekilde demeç vermek istemedik diyor. Spor basını ve diğer insanların maçtan sonra adrenalinle yöneticiler konuşuyor ki eleştiriler de haklı. Yani burada spor basınında böyle tepkiler oluyor genelde. İşte yöneticilerin maçtan sonra hemen açıklama yapmaması gerektiği yönünde. Hakan Bey de bunu dikkate aldık dedi bugünkü basın toplantısında. Biraz bekleyelim, yarın gerekli açıklamayı yaparız diye düşündük. Maçtan sonra da pozisyonlara tekrar baktık diyor Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaban. Ve bu basın toplantısını düzenleme gereği hissettik diyor. Camiamız bizi başarısız bulduğu yerde protesto eder, gerekirse kongreye gönderir. Burada bir kriz var diyor. Ortada bir Merkez Hakem Kurulu krizi var. Geçen sene yaşadığımız kabusun üzerine defalarca nazik dille uyarmamıza rağmen bir aymazlık söz konusu. Bu da artık diyor bizim iyice huzurumuzu kaçırdı. MHK başkanını bir yerde gördünüz mü? Hata yaptık, düzelteceğiz. Plan budur dedi mi? Eğitim vermek değil bunun adı diyor. Türk hakemliğinin nereye geldiğinin farkına varalım. Dünya Kupası seyrettik, 5 Avrupa Ligi maçına çıktık. Bir tane hakem konuştuk mu? Performans iyiydi, kötüydü. Bunun hesabını vermeliyiz. Biz camiamıza Beşiktaş ruhuyla mücadele eden bir takım sözü veriyoruz. Bunu yapıyoruz. Gecemizi, gündüzümüzü bu işe ayırıyoruz diyor ama bu takıma bu ruhu verdiğimizi gördüğümüzde enteresan işler oluyor demiş. Bizim oyun felsefemizi bilmeyen yoktur. Takım sahada pres yapan, forma için terinin son damlasına kadar mücadele eden bir takım yaratmak istiyoruz. Bu da ikili mücadele gerektiriyor. Dünkü maçta 28 faul vardı, bir tane sarı kart çıkmadı. Maçın başından sonuna tüm ikili mücadelelerde rakibin formadan çekmesine tüm cümle alem gördü, hakem ve VAR görmedi diyor. Alanyaspor'a asla atıfta bulunmuyorum dedi. Burada hakemlerin suçlu olduğunu söylüyor. TFF başkanının artık MHK başkanını görevden aldığını zikretmesi gerekiyor diye de eklemiş Hakan Bey. Tabii Ferhat Gündoğdu'na güvenmediklerini, Merkez Hakem Kurulu'na güvenmediklerini çok net bir şekilde beyan etmiş. Burada tabii sadece kendileri için konuşmuyor, rakiplerin de mağdur olduğuna vurgu yapmış. Biraz daha uzun ama şöyle bitireyim ben açıklamayı, özetleyeyim daha doğrusu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevini bırakmaya davet ediyorum. TFF Başkanı'nı da Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden almaya davet ediyorum diye sürdürdü. Yani Ferhat Gündoğdu ile benim ya da işte eleştiren kimsenin kişisel bir problemi olduğundan değil ama yani Ferhat Gündoğdu belki çok başarılı bir insan, kendi hayatında iyi de bir insan, çevresine faydalı bir insan. Kamuoyunda hiç inandırıcılığı yok Ferhat Gündoğdu'nun. Açık söyleyeyim ben de %1 güvenmiyorum yani. Ya belki problem ben de bilmiyorum. Yani kendime de kızıyorum, ön yargılı mıyım diye. Biraz böyle hani güvenmek için de mücadele ettim Ferhat Gündoğdu'na. Yani biz mi abartıyoruz? İşte dediğim gibi belki çevresinde çok faydalı bir insan, iyi bir aile babası, iyi bir insan olabilir. Ama Merkez Hakem Kurulu sıfatıyla diyorum. Yani titri Merkez Hakem Kurulu olduğu için o görevdeki konumu itibariyle söylüyorum. Kişiliğine asla bir lafım yok. Diğer sıfatlarına, titrilerine asla bir söz söyleme hakkım da yok. Ama Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak geçmişte de, bugün de, geçen sezonda, önceki sezonda

0: hiç güven vermiyor. Yani işte açıklamalarına bakıyorum geçmişten bugüne. Böyle yan yana getiriyorum. Orada da çelişkiler söz konusu. Hal böyleyken de şunu ister istemez kendi kendime soruyorum. Yani Türkiye'de, Türk futbolunda işte geçen TÜİK açıkladı. 86 milyon nüfus var. Yani Türkiye'de bugün Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapabilecek nerede? Rahat 1 milyon insan vardır. 86 milyonda 1 milyon insan rahat çıkar yani. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapacak. Ya bu kadar insan güvenmezken Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu niye arkasında duruyor? Ya bugün 18 kulüp başkanına sorsanız, oylama yapsanız, ya 15'i kesin el kaldırır, biz istemiyoruz der. İki kişi çekimser kalır. Biri hadi bir kişi belki çıkardı şey de, hadi devam etsin ya neyse ya diyebilir. Böyle bir kişiden bahsediyoruz. Hatta biz burada dünkü kararlarda Merkez Hakem Kurulu'nun etkisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Şimdi basit bir şey söyleyeceğim size değerli dinleyenler. Beşiktaş'a da devam edeceğiz ama. Dün Trabzonspor Başakşehir maçının VAR hakemi Thomas Bognar. Macaristanlı. Trabzonspor 4 gün önce kime kaybetti? Macar takımına kaybetti sahasında. 3 gün sonra da bu maçın rövanşına çıkacak. Thomas Bognar belki Macaristan'da, ben şimdi kötü bir senaryo yazıyorum. Böyle bir şey yok ama oldu diyelim. Macaristan'da tuttuğu takım Ferencvaros. Thomas Bognar maç içerisinde şunu düşünebilir. Ya bugün Trabzonspor'a biraz böyle kötü niyetle yaklaşayım. Görevimi iyi yapmayayım. Burada kaybetsinler. Zaten iyi başlamadılar sezona. Moral bozukluğuyla Macaristan'a gitsinler. Kötü bir senaryo yazıyorum ama hani bu senaryoyu yazmama izin vermemesi lazım Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın, yönetiminin yani. Başka VAR hakemi mi yok ya? Trabzonspor'un Macaristan takımıyla iki maç yapacağı bir haftalık aradaki iç saha maçındaki VAR hakemi Macaristan. Başka dünyada maç, Macaristan'dan dışında başka hakem mi yok? Ya sırf bu yüzden bile görevden alınması lazım Ferhat Gündoğdu'nun. Ya birinin ekmeğiyle oynamak gibi niyetim yok ama güven vermiyor. Yani kamuya açık bir görev yapıyor. Eleştirilecek de sonuçta Ferhat Gündoğdu. Ben bu Beşiktaş'ın bugünkü zerdenişini haklı buluyorum. Şimdi Beşiktaş'ın oyunu eleştirilebilir. Ya Beşiktaş'ın dün saha içinden şimdi o aldığım notları da paylaşacağım. Oyuna dair bazı tespitlerim de vardı maçı izlerken. Bunlar konuşuruz ama Oh'un attığı pozisyon, ya kafa vurduğu pozisyon bence gol yani. Ya işte İngiliz aklıma gelmedi. Anthony Taylor. Yani Anthony Taylor kesin maçın hakemi kimdi? Bir daha bakıyorum. Kayatepe'ydi de Deniz Kayatepe miydi? Adnan Deniz Kayatepe. Adnan Deniz Kayatepe'ye mutlaka sormuştur yani şey. Bence Anthony Taylor bu pozisyonda niye gol vermedin diye. Yarın raporları da görürüz zaten. Maçın hakeme mutlaka bir savunma yaptıracaktır. Yani o pozisyonda golü niye vermedin diye. Hadi onu geçtim. Trossard'a atılan yumruk ki burada... maçın VAR hakemi kimdi? Bülent Birincioğlu'ydu vardı. Bülent Birincioğlu'nun burada çağırması lazım. Hakemin karşısında aslında ya yani çok uzak değil, belki 15 metrelik mesafe var. Çok şey değil yani, göremeyeceği bir açık değil gibiydi maçı izlerken ama orada hadi o görmedi diyelim. Bülent Birincioğlu'nun hakemi çağırıp ya bak burada benim işte kafamı karıştıran bir pozisyon var. Gel bir izle. Buradaki yumruk beni rahatsız etti. Sen değerlendir ama bir kırmızı kart olabilir diye çok rahat çağırabilirdi. Burada Bülent Birincioğlu'nun da savunması alınması lazım. Ya hani anlamıyorum ya, önünüzde kaç tane monitör var bir bakarsınız ya. Ya bu saatte bizi niye bunları konuşturuyorsunuz? Sağ içinden konuşsaydık yani. İşte sizin yüzünüzden bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi Vincenzo Italiano da yine hakikaten efendiliğini korudu. Maçtan sonra çok oralara girmedi. Açıklamalarını da birazdan paylaşacağım ama. Şimdi biraz da saha içinden bahsetmek istiyorum Beşiktaş'a dair. Dün karşısında yani top Beşiktaş'tayken 5-4-1 blok savunmasıyla kapanan bir Alanya Spor vardı. Aslında Alanya Spor da bunu böyle olacağını Beşiktaş analiz ekibi çok rahat kestirmiştir. Dünkü 11'de geçen seneden bir farklı isim vardı. Bir farklı isim vardı. Stoper hattında Nuno Lima, Fidan Aliti ve Ümit Akdağ görev yaptı. Bu üçlü yani ceza sahası merkezini tamamen kapatıyor. Bir de kanat bekleri geliyor. Beşli savunmaya dönüşüyor. Merkezde de Makuto ve Baran Ali Gezekpek öyle fırsat vermedi rakibe. Üzerine Vincenzo Italiano'nun son haftaların en formda oyuncusu Olaytan'ı kesmesi. Dünkü maçta Italiano'yu eleştirebileceğim tek noktalardan biri de hani zaten ilk maçı 3-0 kazanmışsın Zalgiris karşısında. Rövanşta rotasyon çok rahat yapabilirdi Litvanya deplasmanında. Dün mutlaka bence Olaytan'la Murillo'nun sahada olması lazım. Alanya çok sert bir takım. Kapalı bir takım. Yani kapandı mı açması zor olan bir takım. Zaten Beşiktaş'ın son 7 maçta galibiyeti yok bildiğim kadarıyla. Bu Alanya geçen sene şampiyon Galatasaray'a da kök söktürmüştü kendi sahasında. Hatırlayacaksınız o Singo'nun muazzam asistiyle 1-0 zor kazanmıştı Galatasaray. Uğurcan'ın da geçen sene çok kurtarış yaptığı bir maç vardı. Ekim-Kasım civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tüm bunlar olurken işte hava sıcaklığı, nem yüksek. İlk 11 zaten Beşiktaş'ın hani kalite açısından tartışılırken ilk 11'in başarılı iki ismini kesmesini çok anlam veremedim. Ya Beşiktaş Zalgiris karşısında Taylan'la Endidil'e çıkabilirdi 3-0'ın rövanşında ama dün mutlaka bence Olaytan'la Mourinho'nun maça başlaması yani 11'de başlaması gerektiği kanaatindeyim. Dün Endidi tabii biraz daha işin savunma tarafındaydı. Salih Özcan'ın ilk yarıda böyle pas trafiğinde pek etkili olamadığını gördük. Takım oyunun ritmini de arttıramadı. İkinci yarıda o nemden etkilenen Beşiktaş'ın temposu düştü. Zaten bunu Vincenzo Italiano da kabul ediyor. Son haftalarda siz de dikkat etmişsinizdir. Olaytan'ın Serni ile bir uyumu vardı. O savunma arkasına attığı paslar. Sahayı böyle enlemesine attığı paslar Serni'ye. Serni ile bir uyumu vardı. Beşiktaş'ın da gole ulaşma imkanlarından biri bu şekilde doğuyordu. Onu da pek göremedik Olaytan sahada olmayınca. Maçı izlerken de böyle Alanyaspor'un çok kazanacak bir havası yoktu. İşte bir duran top olur mu, uzaktan bir şut, belki bir savunma hatası ancak o şekilde kazanabilirdi. Nihayetinde dün Hader Jonay da aslında bindirmeyi seven bir bektir. Biraz daha böyle Trossard'ı savunma ağırlıklı bir yol izledi maçta. Köşe vuruşunda o ortaladı. Aliti vurdu kafayı. Sonra da korumayı başardı. Bu sertlik konusunda dün birkaç sarı kartlık pozisyon vardı. Yani Hakan Bey de bugün zaten hatırlattı onu Beşiktaş ikinci başkanı. Hakemlerin artık bu kart konusunda bir standartının olması gerekiyor. Yani bunu hepimiz bekliyoruz. Sadece Beşiktaş üzerinde değil. Fenerbahçelisi de bekliyor. Galatasaraylısı da, Trabzonlu da, Bursalısı da bekliyor bunu. Bu standart konusunu hakikaten tutturamıyor hakemler hala. Yani Anthony Taylor'dan şu foul konusunda bir standart ve kart oturtmasını artık hepimiz talep ediyoruz. Yani Türkiye'ye geldi. Geldikten sonra da ben mutlu oldum bir futbol sever olarak. Sonuçta değerli bir hakem. Ama şu hakemlere lütfen artık şu pozisyonların sertliğine göre bir kart standartı, foul standartı biz bilelim artık bunu. Bu kart gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Hakem de böyle kamuoyunu zor durumda bırakacak. Böyle taraftarları, takımları birbirine düşürecek hamlelerde bulunmasınlar. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği

0: gibiydik. Her şeyi nızıvız çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
6: Derin Pas devam ediyor.
11: Devam ediyor.
12: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Çok sayıda mesaj var. Birazdan mesajları da paylaşacağım. İtalyano'nun maç sonu bazı sözleri de dikkatimi çekti. Onları da aktarayım. Belki maç sonu ne söylediğini takip etmeyen dinleyicilerimiz vardır. İkinci yarıda aşırı sıcaktan takımın olumsuz etkilendiğini söyledi. Bu yüzden ikinci yarı daha az pozisyon ürettiklerine vurgu yaptı. Gelişme sürecinde olan bir takım olduğunu hatırlattı Beşiktaş'ın. Ancak diyor büyük bir takımın iç sahada nasıl oynuyorsa deplasmanda da aynı yaratıcılıkla oynaması gerekiyor diyor Vincenzo Italiano. Tabii burada Beşiktaş'ın pas trafiğinin yavaş kalması ve yani böyle rakip savunmanın yerleşmesine zaman tanımasına sebebiyet veriyor. Karşında beşli bir savunma var zaten. Burada biraz daha topu hızlı dolaştırmaya gayret göstermesi lazım. Hücum konusunda da en çok eleştirilen işte son vuruşlardaki etkisizlik. Beşiktaş çok az gol atıyor. Yani genelde hep tek farkta kazanıyordu. İşte Zalgiris karşısında bir 1-0'lık galibiyet vardı. Bunun da ben Vlahovic tam hazır olduktan sonra bak tama gerek yok. Yani %60-70'i bile yeter. Şu an o seviyede bile değil Dušan Vlahovic. 65-70 seviyesine çıktığında Beşiktaş'ın gol sorununun kalacağını zannetmiyorum. Şimdi takviyeler de gündemde. Fabio Miretti konusunda Beşiktaş'ta ciddi bir ilerleme var. Juventus 23 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunu satmaya çalışıyordu ama beklediği bonservis talebi gelmedi ve Beşiktaş'ta oyuncuyu kiralamak istiyor. Zorunlu satın alma opsiyonuyla 13 milyon euroluk bir teklif yapmış siyah beyazlar. 2 milyon euro kiralama bedeli, 13 milyon euro da satın alma opsiyonlu bir teklif yapmış. Miretti'nin Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı bugün birçok medya kuruluşunda paylaşıldı. Kanat mevkisine arayışlar var Beşiktaş'ta. Birçok isimle görüşme halinde siyah beyazlar. Bu şeyden sonra, mağlubiyetten sonra Beşiktaş'ın da transferde biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum açıkça. Çünkü yedek kulübesinde hakikaten işte oyunun gidişatını değiştirecek oyuncu eksikliği var siyah beyaz takımda. Bakalım bu hafta transferde de bir hareketlilik olacak mı? Beşiktaş hafta içi diğer takımlara göre rahat playoff turunda 3-0'ın avantajıyla gidecek Litvanya'ya ve büyük ihtimalle turu geçip dönecek temsilcimiz. Umarım da bir kaza yaşamaz. Bu hafta biraz daha transferde hareketlilik olması bekleniyor Beşiktaş'ta. Siyah beyazların gündemindeki kanat oyuncuları aslında daha önce de konuşuldu ama bugün biraz daha böyle iş ciddiye bindi gibi. Hagi Musa hatırlayacaksınız Feyenoord'da oynuyor. Geçen sezon da Fenerbahçe'ye karşı oyuncuyu izleme şansımız olmuştu. hareketli bir

0: hücuma dönük kanat oyuncusu ve siyah beyazların görüşme halinde olduğu oyunculardan biri. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak görünüyor. Tabi eminim Feyenoord daha yüksek taleplerde bulunacaktır. Geçen sezon 40 maçta 14 gol 7 asistlik katkı sunmuş Hagi Musa. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Feyenoord'u çok izledim. Geçen sezon Hollanda Ligi'ni de takip ediyordum. Beşiktaş alırsa fark yaratabilir. Süratli bir oyuncu. Yani Vaslav Serney'e göre çok daha süratli bir oyuncu. Beşiktaş'ın da biraz daha topu rakip yarı sahaya taşıma konusunda kreatif oyunculara ihtiyacı var. Orta alanda da Joe Willock ismi bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi. Dün Liverpool-Newcastle maçı vardı İngiltere Premier Lig'de. Joe Willock yedek kulübesinde maça başladı. İkinci yarı girdi ve golünü de attı. Liverpool sonra 90'da bulduğu golle maç 2-2 sona erdi. Orada maçın ardından Beşiktaş'a transfer olma ihtimali sorulmuş. Matthias Schlesle'ye, Newcastle'ın teknik direktörüne, Joe Willock'u takımda tutmak istiyoruz diyor Newcastle'ın teknik direktörü. Dünkü performansından sonra ve Newcastle'da bu sene çok oyuncu sattı. Orta sahadan da önemli isimleri kaybetti. Ben de çok ihtimal vermiyorum açıkça Joe Willock'un satılmasına. Beşiktaş'ta zaten Miretti gibi farklı isimlere yönelmiş durumda. Bakalım orta saha mevkisine hangi oyuncuyu katacak. Diğer tarafta Luka Bakio ve David Neres isimleri de hala gündemdeki yerini koruyor kanat transferi için. Dediğim gibi bu hafta Beşiktaş'ta sağ içinden çok sağ dışında transferdeki hareketlilik konuşulacak gibi en azından şu anki girişimler, gidişat onu gösteriyor. Metin Bey'in bir mesajı vardı. Beşiktaş'ı geçen haftalarda övüyordunuz. Dünkü mağlubiyetle ilgili ne söylüyorsunuz diye. Dünkü mağlubiyeti hakikaten ben böyle çok... Tabii Beşiktaş yönetimi, teknik heyeti dikkate almıştır. Sıkıntılar zaten belli ama dün Beşiktaş'ın golü verilse, kırmızı kart verilse bambaşka bir şey konuşacaktık burada. Ya bir maçın hakeminin, var hakeminin bu kadar sonuca ağır bir şekilde etki etme hakkı yok yani. Beşiktaşlar bugün ne dese haklılar. Beşiktaş yönetimi, teknik heyeti, oyuncusu. Vereceksiniz, o golü vereceksiniz. Kırmızı kartı vereceksiniz yani. Ondan sonra işte gidişat farklı olabilir. Beşiktaş belki de rahat kazanacaktı. 3-0 kazanacaktı maçı. Yani o gol verilse, kırmızı kart verilse rakip 10 kişi başka bir senaryo izleyecektik. Şimdi işte Midtjylland maçlarındaki oyun abartıldı. İki maçta da rakip 10 kişi kaldı. Kalmasaydı yani. Dün de Alanya'nın kalması lazımdı 10 kişi. Doğruya doğru bu yani. Hani ben o şey tarafında değilim. Yani bu artık var var. Hadi golü geçtim. Hadi oradayken bir inisiyatif aldı. Kırmızı kartın çıkması lazım. Daha bunun üzerine konuşmanın bir anlamı yok hani. Beşiktaş'ın oyununa dair eksikleri de az önce paylaştım zaten. Vincenzo Italiano'nun da kabul ettiğini görüyoruz. Tabii ki hocayı rotasyon konusunda eleştirenler de var ama hoca zaten hayatı boyunca bunu yaptığı için buralara geldi ve Önder Özen de bu yüzden tercih etti. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Dada 3 boy kadar gecikti. Lider 11 numaralı Öztürk Pınar'ı aldı. 1,5 boy kadar geride içeride 2 numaralı Deniz İmhan ikincilikte. Hemen yarım boy kadar dışında 4 numaralı Hyundai var. 1 boy kadar geride 1 numaralı Adanalı Demir'i görüyorum. Hemen yarım boy kadar dışında 3 numaralı Hızlı Martı 5. ligde 1.5 boy kadar geride. 6 numaralı Recep Paşa var. En dıştan geç çıkan 10 numaralı Mısra Dağ da ön gruba doğru hamlesini yaptı. 11 numaralı Öztürk Pınarı 2.5 boy farkla lider ve viraja doğru gidiyoruz. 4 numaralı Hunda 2. ligde. En dıştan şimdi 3 numaralı Hızlı Martı da ön gruba doğru yaklaştı. Daha sonra Denizim Han'ın ataklarıyla Taylar virajı dönmek üzere. 11 numaralı Öztürk Pınarı virajı 2 boy kadar önde dönüyor. 4 numaralı Hyundai 2. ligde. Gerilerden Hızlı Martı'nın Denizim Han'ın atakları var. Bariyer dibinden de 1 numaralı Adanalı Demir kendini gösterir. Şimdi dışarıdan 4 numaralı Hyundai yüklendi. Rakibini yakaladı. Asfalt'la da ön plana çıktı. 11 numaralı Öztürk Pınarı tempo kaybediyor. 4 numaralı Hyundai farkı 2 boya kadar çıkardı. 11 numaralı Öztürk Pınarı 2. ligde kaldı. 4 numaralı Hyundai Necmi altında 3. koşuyu kazanıp maiden'dan çıkan isim oluyor değerli yarışseverler. 11 numaralı Öztürk Pınarı koşun ikincisi. 6 numaralı Recep Paşa ve 3 numaralı Hızlı Martı 3.lük için ayna yakın geçen isimler oldu. 1 numaralı Adanalı Demir de koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 3. koşuyu 4 numaralı Hyundai Necmi altında kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.04 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Birkaç mesaj okuyacağım bu bölümde. TFF Başkanı alamıyor demiş. Görevden almaya güçleri yetmiyor demiş. Zannetmiyorum yani böyle bir durum olacağını. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı getirdiyse görevden de alabilir diye düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum ya da. bu 5. sene her sene Beşiktaş'ı durduran bir sistem var. Bilerek isteyerek yapıyorlar demiş. Ve artık bütün ülkede olduğu gibi kimse de bir şey diyemiyor bu sisteme. İşte burada kim yapıyor bunu? Yapıyorlar kısmını böyle hakikaten konuşurken yani işte hedef göstermek lazım, isim göstermek lazım. Kim bir bu sistemi ayarlayan biri varsa onları da böyle Beşiktaş yönetiminden çıkıp açıklaması lazım. Yani Beşiktaş yöneticiler de bunu söylüyor aslında. Her sene Beşiktaş biraz toparlansa iyi gitse bir şekilde bizi durdurmayı başarıyorlar diyor. Beşiktaş üzerinde böyle bir düşmanlık besleyecek bir yapı mı var? Daha önce Sayın Ali Koç da bunu çok kullanmıştı. Fenerbahçe'nin önünün hep bir şekilde kesildiğini söylemişti. Ben o şeyi kabul etmiyorum. Yani yumruk atma olayını savunulacak hiçbir tarafı yok. Yani Fenerbahçe'nin oyuncusu, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Galatasaray'ın fark etmiyor. O pozisyon kırmızı kart işte. Yani bunun... Ama o da şöyle yapmıştı, bu da böyle yapmıştı deyince ben böyle hakikaten geriliyorum. Bazen bu şekilde mesajlar gelmiş. Ha böyle bakmayın. Yani doğru bir hakikat işte bu. Yani hani kim yaptıysa yapsın. Buna izin vermemesi lazım oradaki hakemin. Hakem veriyor madem. VAR'ın vermemesi lazım. Şimdi VAR kayıtları paylaşılacak mı demiş ama o pozisyonda da VAR'la hakem arasında bir diyalog olmadı diye biliyorum. Yani VAR'lık bir şey olmadığı için o pozisyona dair bir paylaşım olmaz. Başka bakıyorum mesajlara. Hakem çok art niyetliydi demiş dün. Adnan Deniz Kayatepe miydi? Hakemin ismi de. Evet, Adnan Deniz Kayatepe. Bir dinleyicimiz. Maçın başından sonuna bunu hissettirdi demiş. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun diyor Evran Bey. Teşekkür ederiz. Ben de tüm dinleyicilerimizin, tüm ülkenin Mevlüt kandilini mübarek olsun bir kez daha paylaşmış olalım. Ferhat Gündoğdu'nun elinde Hacı Osmanoğlu kozu var diyor. O getirdiği için rahat takılıyor. Değil mi? İbrahim Hacı Osmanoğlu da bu durumdan rahatsızdır yani. Zaten bir ara hakemler bana operasyon çekiyor diye bir ifade kullanmıştı.

0: İşte ona rağmen hala Ferhat Gündoğdu'nun o görevde olması bir soru işareti yaratıyor bende. Birçok dinleyicimiz aynı mesajı atmış neredeyse. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun MHK Başkanı'nı görevden alma gücü yok diye düşünüyorum diyor. Buna benzer çok fazla mesaj var. İbrahim Hacı Osmanoğlu o dönem geri atmak zorunda kalmıştı diyor dinleyicimiz. Üç maç hayatı boyunca 3 maça çıkmamış bir insanı MHK başkanı yapmak da tuhaf geliyor demiş Antel'den Serkan Bey. Ertan Bey'in bir mesajı var. Beşiktaş daha önce izlemiştik hatırlarsınız Galatasaray'ı 5-0 yenip müthiş bir havaya girip sonradan büyük bir çöküntü yaşamışlardı. Şu anda bütün kamuoyu Beşiktaş'ın çok iyi oynadığını yazarak maalesef futbolcuları havaya sokuyor demiş. Ertan Bey'e katılmıyorum yani dün Beşiktaş hakem maçı iyi yönetse yine kazanabilirdi yani. Burada tabii ki Beşiktaş'ın eksilerini kabul edip az önce paylaştım. Nerede neyi yanlış yaptığını zaten İtalyan'a da kabul ediyor. Hakem bu kadar etki etmemesi lazım maça. Ya bir faulü kaçırırsınız tamam. Ya VAR'ın da müdahale edebileceği bir alan olduğu için çok üzerinde durdum o pozisyonun. Sayın Hacı Osmanoğlu birkaç kez söyledi bunu yani geçtiğimiz aylarda, yıllarda. Orta hakem hata yapabilir. VAR'ın dedi hata yapmasına tahammülüm yok dedi. Ben de o durumdayım artık yani VAR hata yapma lüksü yok. Birkaç açıdan pozisyonu izliyor. Beşiktaş'ın buradan ders alıp yoluna devam etmesi gerekiyor demiş. Hala kaybedilmiş bir şey yok diyor dinleyicimiz. Orta sahada siyah beyazların kreatif bir oyuncuya ihtiyacı olduğu dün tekrar görüldü diye yazan bir dinleyicimiz var. Galatasaray transferlerini soran var. Birazdan Galatasaray bölümüne de geçeceğiz değerli dinleyenler. Şimdi kısa bir ara var. Aramızın ardından Fenerbahçe'nin gündemini alacağız. Fenerbahçe'de de bugün oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Gönderilmesi gündemde olan oyuncularla alakalı. Osterwold de İtalya'ya gitti. Artık Roma'da kariyerine devam edecek. 2 gün sonra Lyon maçı var. Hepsini konuşacağız reklamdan sonra.
1: Derin pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
5: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
6: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
7: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren

0: Bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor.
2: Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık. Az önce Joe Willock konusunda Beşiktaş'ın biraz ihtimalin azaldığına vurgu yapmıştım ama yolda bizi dinleyen ve Beşiktaş'ı yakından takip eden bir gazeteci arkadaşım yazmış. Beşiktaş hala görüşmelerine devam ediyor Joe Willock'la demiş. Olma ihtimali var diyor. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine geçelim. Beril Böke de Fenerbahçe'yi çok yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız. Beril merhaba.
1: Ayhan merhabalar, iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Bugün aslında sezon bittikten sonra seninle bağlandığımızda ayrılma ihtimali yüksek olan oyunculardan biriydi Jadon Osterwold'e. Sonra bir geri adım attı Fenerbahçe. İsmail Kartal'da kalacağını açıkladı ama yabancı kontenjanında işin içinden çıkılamayınca satma kararı aldı. Ve bugün de Jadon Osterwold'e Roma'ya gitti. Onunla başlayalım. Biraz böyle sitemkar açıklaması da vardı. Aslında ayrılmayı düşünmüyordum ama yabancı kontenjanından dolayı gitmek zorunda kaldım der gibiydi o Osterwold'e. Detayları paylaşırsan sevinirim.
1: Evet, senin de söylediğin gibi Fenerbahçe ile Jadon Osterwold'in yolları ayrıldı. Aslında her ne kadar Fenerbahçe'ye kazandırarak gitmiş olsa da bonservis bedeli anlamında Jadon Osterwold'in ayrılığı biraz buruk bir veda oldu Fenerbahçe açısından. Çünkü 4 yıldır Fenerbahçe'nin formasını giyiyordu ve Osterwold'in şampiyonluk dışında yaşamadığı hiçbir duygu kalmadı Fenerbahçe'de. Son olarak şampiyonluğu yaşayarak ayrılmak istiyordu ki bunu zaten hal ve hareketlerinden, maç sonu mix zone'da yaptığı açıklamalardan, tavrından her şekilde anlayabiliyorduk. Fenerbahçe ile bütünleşmiş bir futbolcuydu ama en azından giderken Fenerbahçe'ye bir bonservis bedeli kazandırdı ve o şekilde yolları ayrıldı. Havaalanında yaptığı açıklamaya dönecek olursak, ilk defa bir kulüpten ayrılırken üzgün ayrılıyorum dedi Jadon Osterwold'e. Burada tabii kurduğu bağlar da vardı takım arkadaşlarıyla. Özellikle Oğuz Aydın'la çok güzel bir ilişkisi vardı takım içerisinde. Ve hiçbir futbolcu arkadaşıyla problem yaşamayan, tam olarak Fenerbahçe ruhunu hisseden ve hissettiren, taraftarlara da hissettiren bir futbolcuydu. Bundan sonraki süreçte tabii ki yolu açık olsun ama bir de bir dipnot ekledi açıklamalarına. Şampiyonlar Ligi'nde umuyorum Fenerbahçe kalır Şampiyonlar Ligi'ne ve orada karşılaşırız dedi. Jadon Osterwold de tabii ki ayrılığıyla birlikte Fenerbahçe'ye de bir taraftar kazandırmış oldu aslında. 10+4 kuralına geldiğimizde evet, Fenerbahçe'nin elini ciddi anlamda sıkıştıran bir kural oldu bu ve Fenerbahçe'nin her ne kadar federasyona baskıları olsa da kural değişmedi ve Fenerbahçe orada ayrılmak istemediği oyuncularla da Fred gibi, Jadon Osterwold gibi, belki önümüzdeki günlerde özellikle Lyon maçının ardından Talisca ile yolların ayrılma ihtimali çok çok yüksek. Bu yüzden Fenerbahçe evindeki oyunculardan çıkmak durumunda kaldı. Tabii ki buna karşılık U23 kuralına uygun, o 10+4'teki +4'e uygun profiller kadrosuna katacaktır. Ama genel çerçevede baktığımızda Fenerbahçe başarılı bir transfer sezonu geçirdi diyebiliriz kadroya kattığı isimlere bakacak olursak.
0: Talisca konusundaki gelişmeler ne yönde? Fenerbahçe'nin bir bonservis bedeli kazanma durumu var mı diye sormak isterim sana.
1: Aslında Talisca geçtiğimiz sezon maaşında da indirime gitmişti Fenerbahçe'de. Çünkü o da Fenerbahçe'de çok mutlu. Onun da yaşamak istediği bir duygu. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk kazanmak istiyor. Ama orada gelen tekliflere baktığımızda özellikle Dubai tarafından gelen bir teklif var ki Talisca'ya. O noktada hem maaş anlamında hem de bonservis anlamında o da Fenerbahçe'ye kazandırıp gidecektir. Sezon başlarındaki performansı Talisca'nın çok tatmin edici, üst düzey performans sergiliyor. Fenerbahçe'ye katabildiği kadar katkısını sağlıyor sezon başlarında. Sezon ortaları ve sonlarına doğru hafif yorgunluğun da olması sebebiyle zaman zaman istenen performansı veremiyor ama bu sezon harika bir başlangıç yaptı. Özellikle Fenerbahçe'yi Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde playofflara taşınmasında ve playoff turundaki ilk maçtaki performansını da göz önünde bulunduracak olursak, Talisca sezon başında katabileceğini kattı Fenerbahçe'ye. Lyon maçının ardından yüksek ihtimalle ayrılık görünüyor.
0: Talisca da giderse tabii Becao, Diego Carlos isminin de ayrılacağını düşünürsek, hatta Sofyan Amrabat'ı da eklersek ona düşüyor değil mi Fenerbahçe'de yabancı sayısı?
1: Tam olarak 10+4'e uygun hale geliyor Fenerbahçe'nin kadrosu ama burada bir kanat transferi yapma ihtimali var Fenerbahçe'nin. yapacağı kanat transferi de 10 artı 4 kuralındaki artı 4'e uygun olamayacak isimlere gitti bu zamana kadar Fenerbahçe. Bu isimlerden birisi geçtiğimiz bağlantılarımızda da aslında dile getirmiştik. Rashford ismine Fenerbahçe talip olmuştu ve temaslar da kurulmuştu. Eğer olursa belki bir futbolcudan da çıkılma ihtimali olabilir ki bunun Ederson ve Semedo ikilisinden biri olacağı gündemdeydi. Ederson'un artık gitme ihtimalini çok çok düşük görüyorum. Çünkü
0: son maçta da Fenerbahçe'deki en iyi performansını gösterdi diyebiliriz yani. Çok iyi kurtarışları vardı.
1: Gayet de evet, senin de dediğin gibi iyi de bir başlangıç yaptı. Formayı giydiği andan itibaren Mert'in sakatlanması belki burada Fenerbahçe'ye sadece bu şekilde yaramış olabilir. Ederson'un geri kazanılması noktasında. Evet, Fenerbahçe taraftarıyla da artık barıştı diyebiliriz Ederson için. Ve sezona da dediğin gibi yaptığı kurtarışlarla iyi bir başlangıç yaptı. Göz doldurdu Lyon maçında. Bundan sonraki süreçte Ederson'la yolların ayrılmasını çok düşük görüyorum ama orada Semedo'dan yine çıkılma ihtimali olabilir eğer ki Rashford'a giderse Fenerbahçe. Bir kanat transferinin yanı sıra stoper ve bek mevkilerine de Fenerbahçe'nin yine transfer yapması gerekiyor ki burada U23'e yani 23 yaş altı futbolculara gidilebilir. Bu noktada Cihan Kamer'in de Lukaku'nun basın toplantısında yaptığı bir açıklama vardı buna yönelik. Sonrasında zaten kulüp tarafından aldığımız duyumlar da bu yönde. Bir de orta saha transferi olabilir Fenerbahçe'nin, özellikle Fred'in ayrılışıyla birlikte orta sahaya bir ekleme yapma ihtimali var. Burada Hakan Çalhanoğlu'na gidebilir Fenerbahçe'nin, ilgisi var şu anda Hakan Çalhanoğlu'na. Transferin son günlerinde biraz daha netleşecektir ve belki Rashford Hakan Çalhanoğlu ikilisi biraz daha akşam pazarı da dediğimiz transferin son günlerine bırakılabilme ihtimali yüksek.
0: Diego Carlos, Becao ve Amrabat'a dair neler bekliyorsun? Yeni teklifler var mı bu oyunculara?
1: Diego Carlos'la mutlak suretle yollar ayrılacaktır Ayhan. Çünkü Diego Carlos şu anda zaten Samandıra Canbartu tesislerinde takımdan ayrı bir şekilde, takım arkadaşlarını görmeyecek şekilde bireysel çalışmaları planlanıyor teknik ekip tarafından ve bireysel çalışmalarına tek başına devam ediyor Samandıra'da. Çünkü zaten sezon öncesi hazırlık kampına da mazeret bildirmeden katılmamıştı. Sonrasındaki süreçte Fenerbahçe'nin yaşadığı kayıpların ardından kendi hayatıyla alakalı sosyal medyada yaptığı kutlama paylaşımları da dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin mevcut kimliğine, mevcut yapısına, yönetim anlayışına hiç uymayan bir tarz benimsediği için Diego Carlos'la devam edilme ihtimali kalmadı Fenerbahçe'de. Bu konuda Aziz Yıldırım'ın tutumunun çok net olacağını söyleyelim. Diğer taraftan evet, Amrabat ve Becao'yla da yolların ayrılması gündemde ama orada bonservisiyle gitmesinden ziyade yine geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi kiralama yöntemiyle Fenerbahçe'nin bu iki isimle bu önümüzdeki sezon için yolların ayrılması gündemde olur. Orada da tabii ki transferin son günlerine kaldığı için ve diğer kulüpler, menajerler ve futbolcu tarafı da, futbolcuların tarafı da bunu biraz fırsat olarak değerlendirdiği için orada bu iki ismin özelinde söylüyorum, maaşlarının belli bir kısmını Fenerbahçe ödemek durumunda kalabilir. Çünkü Fenerbahçe bu konuda mevcut isimleri elden çıkarma konusunda çok geç kaldı. Bu da tabii ki bir noktada dezavantaj olarak dönecektir Fenerbahçe'ye.
0: Sevgili Beril, Mimović konusunda ne düşünüyor Fenerbahçe? Genelde kamplarda hep olumlu ifadeler kullanılıyor oyuncu hakkında. Ki geçmişte de oynadığı takımlarda dikkat çekici performansları vardı. Fenerbahçe'de bir sağ bek arayışı da varken Fenerbahçe Mimović'i kullanmayı düşünüyor mu bu sene?
1: Aslında Mimović bek rotasyonunu ciddi anlamda rahatlatabilecek bir profil. Çünkü 23 yaş altı kuralına da uyuyor. Kampta da İsmail Hoca'nın yine senin de söylediğin gibi pozitif

0: geri dönüş aldığı bir isim. Ancak şu anda kulüp tarafından yaptığımız gözlemlerden ve soruşturmalarımız üzerine Mimović ile alakalı herhangi bir planlamaya dahil edilme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğin gibi bek rotasyonunda aslında düşünülebilecek bir isim. Ama şimdilik Fenerbahçe yine Mimović'i de kiralama yöntemine gidebilir gibi gözüküyor. Çünkü geldiği sezondan bu yana, yanlış hatırlamıyorsam 2 sezon geçti Mimović geldiğinden bu yana. O günden bu yana hiç Fenerbahçe takımıyla, Samandıra'da ya da takımla birlikte herhangi bir kimya uyuşmasına tam anlamıyla fırsatı olmadı diyebiliriz. O yüzden Mimović şu anda kadroda düşünülen isimler arasında değil.
1: Ama takımla çalışmalara devam ediyor, değil mi?
0: Evet.
1: Son olarak da Lyon maçında nasıl bir 11 bekliyorsun? Asensio, Kerem gibi iki önemli oyuncu olmayacak. Bu arada sormayı unuttum ama Nene sanırım takımda kalacak diyebiliriz artık.
0: Nene, o da yine artı 4 kuralına uyduğu için ve geçtiğimiz sezonda çok çok iyi bir performans sergilediği için, hatta ve hatta Lyon karşılaşmasında da maça girdiği andan itibaren muhteşem bir hırs ve özveriyle oynadığını da göz önünde bulunduracak olursak eğer, Nene'nin ne kadar takımda kalmak istediğini, Fenerbahçe formasını nasıl bir hırsla terlettiğini zaten taraftarlar da gördü. Yönetim de aslında Nene'nin kalmasını, çünkü kanat rotasyonunu düşündüğümüzde orada yollar ayrılacaksa eğer, bu isim Nene olmayacaktır diye düşünüyorum. Kanat rotasyonunda Kerem, İrfan, Nene, Greenwood'u düşündüğümüzde buradan ilk ayrılacak isim İrfancan Kahveci olur şu an. Nene olmaz. Çünkü artı 4 kuralına da uyuyor. Muhteşem de bir özveriyle oynuyor. Lyon maçına geldiğimizde aslında biraz zor olabilir 11 tahmini yapmak ama kalede yine de Ederson'u bekliyorum. Zaten Mert'in sakatlığı hala devam ediyor. Defans hattında her ne kadar eleştirilse de şu anda rotasyona girebilecek bir defans hattı olmadığı için Skriniar'la Ake ikilisi mutlaka oynayacaktır. Beklerde de Archibald Semedo oynar diye düşünüyorum. İsmail Hoca için bir ölüm kalım maçı olduğu için, daha doğrusu Fenerbahçe camiası için, yönetim için, taraftar için bir ölüm kalım mücadelesi olduğu için 18 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek, burada orta sahayı İsmail Hoca olabildiğince güçlü tutacaktır ve tüm silahlarını devreye sokacaktır. İsmail, Kante, Guendouzi, 3 ismi de ben 11'de bekliyorum Lyon karşısında. Kanatlarda Greenwood mutlaka 11'de süre alacaktır diye düşünüyorum. Greenwood bir kanat. Diğer kanatta Oğuz Aydın olma ihtimali yüksek ve Lyon maçı için dinlendirildiğini düşündüğümüzde, Talişka'nın Konyaspor maçı kadrosuna alınmadığını göz önünde bulundurduğumuzda, İsmail Hoca Talişka ile başlar. Skoru tuttuktan sonra da, aldıktan sonra da Vedat Muriç değişikliği gelir diye düşünüyorum. Ama tabii ki Asensio'nun yokluğu, Kerem Aktürkoğlu'nun geçirdiği talihsiz olay, buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kendisi de sosyal medya hesaplarından içimizi rahatlatan bir açıklama yapmış. Bir süre olmayacak gibi görünüyor önümüzdeki 10-15 günlük süre içerisinde en azından. Asensio'ya da dönüş yapacak olursak eğer, Asensio Beşiktaş maçına çok büyük ihtimalle yetiştirilir ama Fenerbahçe'nin topsuz alanda verdiği sakatlıklar artık bir soru işareti oluşturmaya başladı. Çünkü sezon öncesi hazırlık kampında Vedat Muriç'in yaşadığı sakatlık, sonrasında Osterwolde'nin saha içerisinde sakatlanması, üzerine Asensio'nun yine topsuz alanda yaşadığı sakatlık, artık orada İsmail Hoca'nın ekibinde acaba kondisyon anlamında ya da atletik performans anlamında sezon öncesi hazırlık kampında yeterli, gerekli takviyeler, yüklemeler yapıldı mı sorusunu gündeme getiriyor. Lyon maçından sonra hepsi düşünülür tabii ki.
1: Belirli. Şimdi yeni bir soru sorma fırsatı verdin bana. İsmail Hoca'nın teknik ekibi gerçekten çok eleştiriliyor. Yani ben de isimlere tek tek baktım ama hani kimseyi böyle zor durumda bırakmak da istemiyorum. Sanki Fenerbahçe'nin kadro yapısına bakacak olursak, oyuncu grubuna bakacak olursak, bu ağırlığı taşıyamayacak bir ekip var gibi orada. Sen ne dersin?
0: Şimdi Ayhan, biz bu konuyu, yani İsmail Kartal'ın ekibi yeterli mi yetersiz mi konusunu, İsmail Hoca ilk göreve başladığında, ilk ismi gündeme geldiğinde kadrosunu açtık, baktık, hepimiz yorumumuzu yaptık. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'nin yaşadığı sakatlıklar artarsa, Fenerbahçe'nin oyun aklı, fizik kapasitesi, atletik performansı, Fenerbahçe'nin istediği oyunu oynamaya elverişli olmadığı anlaşılırsa yeniden gündeme getirilebilir. Ama Fenerbahçe'nin yaşadığı ilk mağlubiyette, ilk Gençler Birliği puan kaybında gündeme gelmesi bu konunun ben biraz haksızlık olarak nitelendiriyorum. Çünkü biz her puan kaybında İsmail Hoca'nın teknik ekibini konuşacaksak eğer orada sanki biraz suçu birilerine yüklemeye çalışmak gibi hissettiriyor bana. Ama tabii ki bu somut sonuçlara dönüşürse önümüzdeki haftalarda o zaman detaylıca masaya yatırılması noktasında ben de herkeste hemfikir olurum.
1: Beril Böke konuğumuzu Beril çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet, Fenerbahçe'de de durum bu. Beril'in söylediklerinden yola çıkacak olursak bir kanat oyuncusu, bir orta saha ve Semedo'nun satılması durumunda bir de sağ bek transferi yapacak gibi. Yani Fenerbahçe önümüzdeki 10 günlük periyotta 2 transfer kesin, bu 3 de olabilir. Çalışmalar devam ediyor. Yabancı kontenjanındaki o sıkışmışlıktan dolayı Tarışka'dan çıkacak Fenerbahçe. Dubai'den de yıllık 10 milyon dolarlık bir teklif almış Anderson Tarışka. Fenerbahçe'de geldiğinde 11 milyon euroydu maaşı, yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında 7,5 gibi bir indirime gitti yeni sözleşme yaptıktan sonra. 1,5 yıllık imza atmıştı Fenerbahçe'ye. Sözleşmesi bu yaz bitiyordu. Yeni kontratında da 7,5 milyon dolar ya da euro, o rakamı para dolar ya da euro olduğunu tam emin değilim ama 7,5 seviyesindeydi. Tarışka da ayrılacak gibi, perşembe gün muhtemelen o açıklama gelir ama biraz zorunluluktan gönderiyor Fenerbahçe. Maaş kontenjanında bir yer açacak oraya. Forvet'te şu an Vedat Muriç ile Lukaku var. Çağrı Balta da var Fenerbahçe'nin kadrosunda. Pek süre bulmuyor ama 3 forvetle Ocak ayına kadar devam eder. Ocak'tan sonra da artık gidişata göre Fenerbahçe takviye yapmak zorunda kalırsa forveti de takviye yapar düşüncesindeyim. Önümüzdeki 8-10 günlük süreç Fenerbahçe için de hızlı ve hareketli geçecek gibi. Kerem Aktürkoğlu bugün bir açıklama yaptı. Ona da bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Konyaspor maçında bir sorun yaşamıştı. Evimizde oynadığımız Konyaspor karşılaşmasında yaşadığım kafa travmasının ardından sağlık ekibimizin hızlı müdahalesiyle hastaneye sevk edildim. Hastanede gerekli tüm tetkikler yapıldı. Çok şükür yapılan kontroller sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Şimdi tek isteğim bu süreci en hızlı ve sağlıklı bir şekilde geride bırakıp en kısa zamanda yeniden takım arkadaşlarımın yanında olmak ve hayallerimiz için birlikte mücadele vermeye devam etmek. İlk andan itibaren yanımda olan başta Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimize, sağlık ekibimize, takım arkadaşlarıma ve kıymetli Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca arayan, soran mesajlarıyla ve güzel dilekleriyle desteğini hissettiren herkese gönülden teşekkür ederim demiş Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-2 yendiği maçın ardından İlhan Palut Hoca'nın bir açıklaması dikkatimi çekti basın toplantısında. Bunu da paylaşmak istiyorum sizde. Bir yandan da Batıkan'a bakıyorum. Yarışa var mı? Yarıştan sonra mı anlatayım bunu? Tamam, yarışa gidelim o zaman.
2: Derin pas devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Feridi de Ferit yardımcıyla izleyeceğiz. O da Elazığ'da ilk kez koşacak olan bir diğer isim. Ve Berit yerini aldı. Safkanlar dördüncü koşuya katılacak. Safkanlar box içinde hazır. Start verildi ve

0: Elazığ'da dördüncü koşu başladı. Değerli yarışseverler çıkışla birlikte liderliği 6 numaralı Oğlum Salih almaya çalışıyor. En dıştan 3 numaralı Footloose yüklendi. Liderliği o aldı. Bir boy kadar hemen içinde 5 numaralı Kiki Ferro var, o da ikincilikte. Bu ikiliden 2 boy kadar geride 1 numaralı Doğan Türkbey'ini görüyorum. Doğan Türkbey'inden de 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Oğlum Salih var. Oğlum Salih'in de 1,5 boy kadar dışında 10 numaralı Şerdil 5.likte. Şerdil'in 1 boy kadar gerisinde içeride 4 numaralı King Dallas var. Hemen dışında 11 numaralı Vermitrax'ı görüyorum. Vermitrax'tan bir bu kadar geride 9 numaralı Sakamoto var. Sakamoto'nun hemen dışında 8 numaralı Atom Cemil. Atom Cemil'den 2 bu kadar geride 2 numaralı Emin Amca. Grubun sonunda kaldı 7 numaralı Berit. Bu şekilde safkanlar 1000 metre start yerine doğru gidiyor. 5 numaralı Kiki Ferro lider. Fark 2 boy kadar. 3 numaralı Footloose ikincilikte bu metrelerde. 4-5 boy kadar geride. 1 numaralı Doğan Türkbey'i var. Doğan Türkbey'in 2,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Oğlum Salih'i görüyorum. Oğlum Salih'ten de 2 boy kadar geride 11 numaralı Vermitrax. Daha sonra 10 numaralı Şerdil. 1 boy kadar geride 4 numaralı King Dallas. Hemen dışında 8 numaralı Atom Cemil, daha sonra Emin Amca, dışında 7 numaralı Berit, grubun bu kez de sonunda 9 numaralı Sakamoto kaldı. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. Dışarıdan yüklenen 1 numaralı Doğan Türkbey, 5 numaralı Kiki Ferro'dan liderliği aldığı farkı da 3-4 boya kadar çıkardı. Virajı ilk dönen isim 1 numaralı Doğan Türkbey, 5-6 boy kadar geride oltada 6 numaralı Oğlum Salih var. Daha sonra 3 numaralı Footloose'un ataklarıyla safkanlar son 200'e doğru gidiyor. 1 numaralı Doğan Türkbey farkı 7-8 boya kadar çıkardı. 4 numaralı King Talas, daha sonra Oğlum Salih, 10 numaralı Şerdil ve dışından 2 numaralı Emin Amca'nın atakları var. Ancak 1 numaralı Oğlum Salih 6-7 boy kadar önde ve koşuyu da kazanan 1 numaralı Doğan Türkbey'i değerli yarışseverler. 4 numaralı King Talas koşun ikincisi, 2 numaralı Emin Amca üçüncü, 8 numaralı Atom Cemil de dördüncü oluyor. 1 numaralı Doğan Türkbey'i İsa Akyavuz da dördüncü koşuyu kazanan isim.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytier.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
7: Kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Derin pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Bir yandan da Türkiye-Macaristan kadın voleybol milli maçını izliyorum. Şu an 21-19 Macaristan önde ilk sette. Yıldızlar ilk sete çok iyi başlayamadılar. Resmen Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde 3. maçımıza çıkıyoruz. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda.

Biz mi oyunu force ettik bilemiyorum ama çok pozisyon yakaladık dedi. 60'tan sonra hakikaten Konyaspor'un 4 net fırsatı var. Birini gol yaptılar zaten. Burada ben biraz daha ilk söylediğine katılıyorum. Yani Fenerbahçe biraz tempoyu düşürdü. 4-1'i bulmuşsunuz. Hafta içinde sezonun en kritik maçına çıkacaksınız. 30-40 milyon euroluk bir maç. Şampiyonlar Ligi'ne kalım ya da kalmayacağı belli olacağı maç. Fenerbahçe de biraz rölantiye aldı zaten, değişiklikler de oldu sonrasında. Yine de bu analizi dikkatimi çekti. Şu an hep övüyoruz ya işte Guendouzi, Kante orta sahası muazzam diye. Ama İlhan Palut'un ki bir teknik direktör gözüyle rakibi karşılamada Fenerbahçe'nin o işte 99 puanlı 2023-24 sezonundaki İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sine göre daha az şiddette önde baskı kurduğuna dair bir analiz bu. Az önce Beril'le konuşurken Beril de paylaşmıştı. Yani Fenerbahçe'de bir orta saha arayışı da var diye. Bence mutlaka lazım Fenerbahçe orta saha. 8 numaraya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şu an arayış da var. Yani 6-8 oynayabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kesin ihtiyacı var. Hani Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa bile en kötü senaryoda Avrupa Ligi'nde bile 8 maçınız olacak. Bakalım Fenerbahçe orada nasıl bir profil tercih edecek? Hakan Çalhanoğlu ismi de var. Tabii işte yabancı kuralından dolayı mecburen bir yerli oyuncu alma girişimi olacak. Burada da en uygun isim hiç kuşku yok ki Hakan Çalhanoğlu. O da Inter'in Monza'yı 4-1 yendiği maçta çok şık bir gole imza attı. İyi bir başlangıç yaptı yeni sezona. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. Galatasaray ve Trabzonspor'dan da haberler paylaşacağım. Talisca Fenerbahçe'de kalmalı, ligde onun özelliklerine sahip başka bir oyuncu yok demiş dinleyicimiz. Ya işte evet, ceza sahası çevresinde çok rahat, yani zor pozisyonlarda rahat gol atabilen bir oyuncu profili. Zor maçlarda skor berabere ya da geride giderken skoru lehe çevirme, kilidi açma konusunda mahir bir oyuncu. Yani şampiyonluğa oynayan her takıma böyle bir oyuncu ihtiyaç var. Ama işte burada da bu kontenjan hakikaten kulüplerin elini kolunu bağlıyor. Biraz mecburiyetten gönderecek gibi Fenerbahçe. Mimoviç gelirken ne övgüler ne fırtınalar koparılmıştı oysa diyor Selami Bey. Ya ben hala Fenerbahçe'nin Mimoviç'e yeteri kadar şans vermediğini düşünüyorum. 2-3 maç oynasın. Hiç beke ihtiyacı kalmaz Fenerbahçe'nin. Güvenmiyorlar. Oyunculara oradaki performansına güvenip alıyorlar ama buraya gelince ne oluyorsa artık. Bazı insanlar işte sosyallik konusunda çok fazla konuşmayı sevmez. Yani ben de burada bakmayın çok konuştuğuma çok sosyal biri değilimdir aslında. Yani tek başına kalmayı daha çok severim. Dolayısıyla işte biraz takımla iyi iletişim kurmadığı için oyuncu gönderecekse bu çok saçma geliyor bana. Saha içindeki performansına bakarsınız. 3-4 maç üst üste oynasın. İnanın Fenerbahçe bence bek falan aramasına gerek kalmaz. 10 artı 4 kuralına da uyan bir oyuncu. Geçen hafta L'Ekip'te bir analiz vardı. Yani Fenerbahçe'de işte Omar Fayet, Mimovic gibi bir genç oyuncu daha yazılmıştı. Bu oyuncular varken gidip 32, 33, 35 yaşındaki oyuncularla oynuyor diye. Orada da çok önemli bir gazeteci bu analizi yapan L'Ekip gazetesinde. Biraz bu oyuncuların da önünü açmak gerekiyor. Zaten 10 artı 4 kuralı da bu yüzden de ama İyi planlayamadı kulüpler bunu maalesef. Şimdi Galatasaray'dan birkaç haber paylaşalım. Galatasaray'da Crystal Palace'la İbrahim Sar için görüşmeler devam ediyor. Galatasaray 40 milyon euroluk bir teklif yaptı. Bugün yeni bir teklif yapıldı. Bazı bonus maddeleri de içeriyor bu teklif. Crystal Palace henüz bu teklifi kabul etmedi. Bu arada İsmail Asar bugün de Crystal Palace'ın

Kocamanına çıkmadı değerli dinleyenler. Crystal Palace'ta bir hedefinin kalmadığını düşünüyor oyuncu. Bunu da kulüp yetkililerine iletmiş menajeri vasıtasıyla. Geçen sezon hatırlayacaksınız konferans ligini kazandılar Crystal Palace'da. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın oynayacak olmasından dolayı Galatasaray'a gitmeyi çok istiyor. Galatasaray'la zaten anlaşmış durumda. Everton maçında hafta sonu oynamamıştı. Everton Crystal Palace'ı yenmeyi başardı. Senegalli Yıldız bugünkü antrenmana da çıkmamış. Tabi burada yani Crystal Palace kulübü nasıl bir yolu izleyecek diretebilir. Yani bırakmak istemiyoruz diye. Ama gördüğüm kadarıyla oyuncu çok kararlı. Galatasaray da oyuncunun bu kararlılığına güveniyor ve İsmail Sarı'nın transferini bitirme noktasında artık son kozlarını ortaya dökmüş durumda Galatasaray. Bugün İtalyan basınından da Sasha Tovalieri isimli bir gazetecinin paylaşımı haberi vardı. Rafael Leao'dan Milan yönetimine mesaj diye paylaşmış haberi. Eğer ayrılırsam sadece Galatasaray'a transfer olurum, aksi halde kalırım diye bir ifadesi var. İsmail Sarı alırsa Galatasaray zaten ikisini bir alması mümkün değil. Şu anda da öncelik tamamen İsmail Sarı'a kaymış durumda. Başka bir kanat takviyesi yapacağını zannetmiyorum. Leroy Sané konusunda iki dinleyicimizin sorusu vardı. Ayrılacak mı Galatasaray'dan diye. Ya bugün birkaç yerde haber çıktı. Yani Galatasaraylı yetkililere de bunu sormaya çalıştım ama ben ihtimal vermiyorum. Yani benim için çok büyük sürpriz olur. Eğer böyle bir ayrılık yaşanırsa. Son maçta yedek kulübesindeydi hatırlayacaksınız. Erzurum maçında ikinci yarı oyuna girdi. Yakup Çınar da yazmış. Yakup Çınar da Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a hatırlayacaksınız transferini ilk duyuran gazeteciydi. Yakup da şöyle diyor. Leroy Sané'ye ciddi bir teklif var. Ciddi bir bonservis bedeliyle Galatasaray'ın kapısı çalındı. İlk gelen bilgiler bu yönde ve gelen teklif büyük ihtimalle Arabistan'dan diyor. Oyuncuyu ikna etmeye çalışıyorlar demiş. Yani burada aklıma direkt şu geldi ki Leroy Sané Galatasaray'da Osimhen'den sonra en çok kazanan oyuncu. 11 milyon euroluk bir yıllık ücreti var. Arabistan'dan ancak 20 milyon euroluk gibi bir rakam teklif gelirse kabul eder. Yani 12-13'e gidecek hali yok oyuncunun Galatasaray'dan. Galatasaray'la 2 yıl daha kontratı var Sané'nin. Arabistan'dan 3 yıllık bir teklif alır. 20 milyon eurodan 60 milyon euro. Tamamen sesli düşünüyorum şu an. Belki bu şekilde ikna olabilir. Geçen sene de Galatasaray'a gelmeden çok fazla teklif vardı Leroy Sané'ye. Leroy Sané'nin satıldığı senaryoda tabii o zaman iki kanat transferi yapmak zorunda kalabilir Galatasaray. İbrahim'a Sar, Barış Alper kanatlarını görürüz. Yunus Akgün alternatif olur. Bir tane daha takviye yapar düşüncesindeyim kanat mevkisine Galatasaray'ın. Orada da bugün yine birçok meslektaşımız yazmış. Okan Buruk, Noah Lang konusunda ısrarcıymış. Eğer şartlar uygun olursa Noah Lang'ı takımda görmek isterim diye. Lemina'nın menajeriyle bugün bir görüşme yapılacaktı Galatasaray'da. Lemina'nın da Suudi Arabistan kulübü El Şabab'la anlaştığını geçen hafta paylaşmıştık menajerinin anlaştığını. Galatasaray'da alacağı paranın neredeyse iki katına gidecek Arabistan'a. O durumu da netleştirmeye çalışıyor Galatasaray. Ve Lucas Torreira konusunda çok fazla soru vardı. Lucas Torreira ile ilgili bugün Sabah gazetesinde bir haber vardı. Hemen onu aktaracağım size. Menajeri Bentancur maaşının 3.8 milyon eurodan 4.3 milyon euroya çıkartılmasını istemiş. Yani 500 bin euro zam istemiş. Dursun Özbek de buna karşı çıkmış. Ancak buna biz karar veririz diye bir ifadesi var haberde, Sabah gazetesindeki haberde. Lucas Torreira'nın dediğim gibi şu rakamları ne Fiorentina'da ne de Avrupa'nın başka bir ülkesinde alma şansı yok.
Lucas Torreira'dan bağımsız menajerinin de bu tip hareketlere girişeceğini

0: Zannetmiyorum açıkça. Yani illa ki Lucas Torreira'nın da bir talebi vardır. Ya menajeri dur Torreira'ya sormadan ben bir Galatasaray'dan işte ayrılmak istiyoruz diye haberler çıkartayım. Fiorentino ile anlaştık. Yok şuraya gidiyoruz. Yok buradan şöyle teklif var diye haberler yaptıracağını zannetmiyorum. Burada Galatasaray yönetimi Sabah gazetesindeki habere göre çok net bir tavır sergilemiş. Artık bu tavrın da sergilenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü her yıl bunu yapıyor. Lucas Torreira'nın menajeri buna prim vermemesi lazım Galatasaray yönetiminin. Torreira'nın 2 yıl daha kontratı var Galatasaray'la. Bu şartlarda yeni bir sözleşmeye de gerek olmadığı düşüncesindeyim. Çünkü orta saha oyuncuları belli bir yaştan sonra performansında ciddi düşüş gözlemleniyor. Torreira'ya Galatasaray çok iyi bir yaşta almıştı. 26 yaşında. O dönemde hatırlayacaksınız. Yani Arsenal 28 milyon euro bonservis bedeli ödemişti Lucas Torreira'ya. Galatasaray bu oyuncuyu 6-6,5 milyon euro seviyesinde bir bonservisle aldı. Şu ana kadarki performansı ortada. Türkiye'deki futbol piyasasına bakıp işte oyuncu maaşlarına bakıp Galatasaray'dan aldığı yıllık ücrete göre gerçekten çok iyi bir performans, çok iyi katkı verdi. Yani fiyat performans olarak muazzam işler yaptı Galatasaray'da ama artık 30 yaşına geldiği için de Galatasaray'ın burada oyuncu hakkında sözleşme uzatmak istiyorsa dahi vereceği rakamlara dikkat etmesi gerekiyor. Belki B plana kaydırılabilir 2 yıl sonra işte iyi bir yedek olarak düşünülebilir. O da uzun vade sonrasında görebileceğimiz bir durum. Bakalım ne olacak. Reklama gidelim ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Bu arada milli kadın voleybol takımı 24-26 yani 26-24'lük setin ardından Macaristan karşısında ilk seti almayı başardı ve şu anda 1-0 önde. 3. sette de 3-3'lük, 2. sette pardon 3-3'lük eşitlik var şu an. Mücadele devam ediyor. Sayı Türkiye verdi Ken bu arada sanırım. Top içeri düştü. Ben dışarı düştü zannettim. Evet, sayı Türkiye'de 4-2 üstünlüğümüz var ikinci sette. Galatasaray'la ilgili bugün bir başka isim ortaya çıktı ki Marsilya'dan Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emil Højbjerg. Daha önce Tottenham'dayken Galatasaray'ın sık sık gündemine gelen bir oyuncuydu. Galatasaray orta alanda olası Mario Lemina'nın ayrılığı sonrası İki oyuncu gündemine aldı yazılmış İngiliz basınında. Pape Matar Sarr'la Marsilya'dan Højbjerg isimleri Galatasaray'ın listesinde. Son 8-10 gün içerisinde artık Galatasaray'da transferde tabloyu netleştirecek. Can Uzun defterinde tamamen kapanmış görünüyor Galatasaray'da. Bugün Eintracht Frankfurt teknik direktörü

0: Dorado Hütter'in açıklaması vardı. Can Uzun'un takımda kalacağını düşünüyorum dedi. Henüz tam anlamıyla olgunlaşmış bir oyuncu değil diyor Can Uzun için. Onu daha iyi hale getirmek istiyorum diyor. Takımda kalacağını düşünüyorum diye de eklemiş. Zaten 60 milyon euro bir çıkış maddesi var. 2029'a kadar kontratı var oyuncunun. Galatasaray çok uzun süre uğraştı Can Uzun'u takıma katmak için ama mali açıdan şartlar oluşmadı. Şu anda da biraz gündemden düşmüş gibi en azından bu sezon için. Galatasaray'da da genel hatlarıyla durum bu. Hafta sonu cumartesi akşamı Göztepe maçı var. Sarı Kırmızıların Göztepe'de sezona iyi başlayamadı. İki maçta bir puan, dün de Gençlerbirliği'ne mağlup oldular. O maçta da bakalım Galatasaray fiziksel kalite olarak nasıl olacak onu merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bir şey kalmadı değerli dinleyenler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını salı oynarsa 2 hafta yani önümüzdeki salı değil sonraki salı Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olacak. 2 hafta sonra Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Tabii yeni gelecek yapılması planlanan 3 transfer var. Abdullah Kavukçu'nun geçen hafta kullandığı ifade üzerinden yola çıkarak söylüyorum bunu. 3 mevkiye takviye yapacaklarını söylemişti. Sané, Lemina ayrılığı olursa tabii rakam 4'e de çıkabilir. 2 hafta sonra Şampiyonlar Ligi başlıyor. Soru işareti var özellikle fiziksel kalite açısından Galatasaray'da. Erzurum maçını da çok böyle yorulmadan, zorlanmadan yıldızlarıyla rahat bir şekilde kazanmayı başardı Galatasaray. Zaten geçen seneden tamamı geçen senenin oyuncularından oluşan bir 11 vardı sahada. Singo da şimdi takıma döndü. O tabii önemli. Sané ayrılırsa çok aranacağını zannetmiyorum demiş bir dinleyicimiz. Evet yani çok böyle aranılan bir oyuncuya hiç dönüşmediler oysa ne Galatasaray'da. Geldiğinde hepimizi heyecanlandırmıştı bir futbol sever. Nasıl futbol sever olarak Muhammed Salah nasıl bunu yaptıysa ki birazdan Muhammed Salah üzerine de konuşacağız. Aldığım notlar var. Bugün Sané gitse herhalde Galatasaraylılar niye Sané satıldı diye bir tepki ortaya koymaz düşüncesindeyim. Yani 15 milyon euro, 20 milyon euro bandında bir bonservis getirisi olsa 11 milyon euro da maaşından kurtulmuş olursunuz. Sanki Sané satılıp İbrahim'e Sar alınsa daha mı verimli olur? Biraz öyle düşünmeye başladım. Noah Lang'ı da alırsa Galatasaray rotasyonu tamamlamış olur kanat rotasyonunu. İbrahim Sar da 28 yaşında yani Sané'den daha genç bu arada onu soran bir dinleyicimiz vardı. Bir dinleyicimizin mesajı şu şekilde: Galatasaray eğer Noah Lang'ı tekrar alırsa çok mantıklı olur. Lang top kaybedip takımı geri koşturan bir kanat değil ve sorumsuzca hareketler yapmıyor. Çok faydalı bir oyuncu, kesinlikle alınmalı demiş. Hatta takımın rakip yarı sahaya yerleşmesine de katkı sunan bir kanat oyuncusu. Katılıyorum dinleyicimize. Yani Barış Alper alınmasın, gücenmesin ama ters kanattayken mesela topsal kanattayken Noah Lang bir forvet gibi topun gelebileceği yerlere de daha iyi koşular yapabilen bir oyuncu. O açıdan da Barış Alper'in önünde kabul edelim. Çünkü altyapı eğitimi sonuçta Hollanda yani Türkiye'deki altyapı eğitiminden çok önde. Bu detayları sahada uygulamada daha mahir bir oyuncu Barış Alper'e göre. Fiziksel kalite olarak tabii ki Barış Alper önde. Barış Alper'in de Noah Lang'ın önünde olduğu alanlar var ama bence de faydalı olabilecek bir oyuncu. Maliyet açısından bakacak olursak Galatasaray zaten 15 milyon euro gibi bir bedel karşılığında oyuncuyu takıma kazandırmayı düşünüyor. Çok şey değişecek gibi Galatasaray'da. Yani önümüzdeki 10 gün oldukça hareketli geçecek. Dün Muhammed Salah'ın attığı ikinci golü şöyle gözünüzde bir canlandırın değerli dinleyenler. Özellikle Galatasaraylılar. Yani Leroy Sané Galatasaray'a geldiği günden beri öyle dün Ernest Muçi ile Muhammed Salah'ın yaptığı işte o paslaşmayı yapabilecek bir oyuncu bulamadı kendisini. Yani Geçen sene bakıyorum şöyle. Hani Mertens olsaydı Galatasaray'da, Mertens ayarında çok daha verimli olurdu Leroy Sané, skor anlamında çok daha büyük katkı verirdi Galatasaray'a. Bir de Batrakov geldikten sonra da acaba Sané'nin performansına olumlu yansır mı diye düşündüm. Çünkü Batrakov bunları yapabilecek bir oyuncu. Yani dün Ernest Muçi'nin ceza sahasına koşuyu yapması, bekleyip Muhammed Salah'ın önüne topu çok iyi bırakması. İşte Batrakov da bu koşulları yapıp bu pasları verebilecek kalitede bir oyuncu. Acaba Leroy Sané de satılmazsa bu sene farklı bir Sané izleyebilir miyiz? Çünkü çevrenizdeki oyuncular da çok önemli sonuçta. Takım oyunu futbol. Etrafınız da belirliyor sizin performansınızı. Kalırsa da yani satılmazsa eğer gitmezse Leroy Sané. Bir de Batrakov'u da görmek isterim ayrıca oyuncuyu fark yaratması açısından. Talisca'nın gitmesi doğru karar. Lyon maçında da gördük ki zor maçlarda etkisi sınırlı demiş Ali Bey. Sabah açıyorum 8'de Fenerbahçe konuşuluyor. Akşam açıyorum bu saatlerde yine Fenerbahçe konuşuluyor demiş. Sizin açtığınız saatler öyle denk geliyordur. Yoksa programı Beşiktaş'la açtık. Fenerbahçe, Galatasaray tüm takımları konuşuyoruz. Birkaç mesaj daha okuyayım yarışa kadar. Beşiktaşlı oyuncu geçen hafta Eyüplü futbolcunun saçını çekti. O kadar konuşulmadı demiş. Neyse buna bir şey demeyeyim şimdi. MHK'den şikayet etmeyen tek takım Galatasaray demiş. Geçen sene Galatasaray'ın da bir tepkisi vardı. Şikrin yarın dirseklerinden bahsedin, saç çekmeden bahsedin, tek taraflı konuşmayın diyor dinleyicimiz. Bu tip mesajları da okuyorum. Hani böyle düşünen insanlar da var maalesef. Yarışa gidelim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 70 metre gecikti. Yine bir numaralı Muhelil'de. 6'ydı bu kadar geciken bir diğer isim 9 numaralı Kızmazınoğlu çıkışa birlikte liderliği aldı. 7 numaralı hüküm süren ikincilikte iki boy kadar geride. 11 numaralı Ali Elade Heja da üçüncülükte ilerliyor. Bir boy kadar geride değerli yarı severler. 8 numaralı kahraman var. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 9 numaralı Kızmazınoğlu lider. Fark 2 boy kadar 7 numaralı. Önlere gelen hüküm süren ikincilikte. Daha sonra geç çıkan Emu Helil. Hemen dışında da 11 numaralı Ali Elade Heja var. Bu şekilde taylar virajı dönmek üzere. 9 numaralı Kızmazınoğlu liderliğini sürdürüyor. Ancak dışarıdan 7 numaralı hüküm süren onu yakaladı ve son 200'e yaklaşılırken farkı da 4-5 boya kadar çıkardı. 7 numaralı hüküm süren liderliğini devam ettiriyor. 9 numaralı Kızmazınoğlu ikincilikte. Gerilerden değerli yarı severler. Emuhel'in atakları da var. Koşunun son 100 metresine gidiyoruz. 7 numaralı hüküm süren lider. Fark 7-8 boy kadar. 7 numaralı hüküm süren Necmi Altın'la kazandı koşuyu değerli yarı severler. 1 numaralı Emu Helil koşun ikincisi. 13 numaralı Yaz Meltemi üçüncü oldu. 6 numaralı Efsane Yılmaz dördüncü olurken 2 numaralı Atakaya Hükümdarı da koşuyu 5. olarak tamamladı. 5. koşuyu 7 numaralı hüküm süren Necmi Altın'la kazandı. 4 numaralı borçlu start almamıştı değerli yarı severler.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor.
1: Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Bu bölümde Trabzonspor'u konuşacağız. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu arada Amirlik Kadın Voleybol Takımı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki 3. maçında Macaristan karşısında ilk seti 26-24 kazanmıştı.

İkinci sette de 13-11 önde Milliler ilk iki maçını kazanmıştı. Üçüncü maçında Macaristan'ı da mağlup etmeye yakın diyebiliriz. Muhammed Salah dün Başakşehir karşısında hakikaten bir yıldız futbolcu bir maçın içinde ne kadar olabilir? Ne kadar skora tesir edebilir? Arkadaşlarını ne kadar nasıl yönlendirebilir? Bunu bize gösterdi, futbol severlere gösterdi. Trabzonspor Kasımpaşa karşısında beraberlikle ayrılmıştı. Sonrasında işte büyük bir coşkuyla şehrin farklı illerden, farklı ülkelerden gelen Trabzonsporların desteğiyle Ferencvaros karşısına çıktı. Orada istenilen oyun sahaya yansımadı. 1-0'lık mağlubiyet. Fatih Tekke de tabii dün oldukça gergindi. Ben birkaç gündür, bir haftadır Fatih Hoca'nın özellikle sağ kenarındaki ruh halini anlamaya da çalışıyorum. Böyle maçı izlerken, maç sonu yaptığı açıklamalar, maç önünden izlerine bakıyorum. Bu sene ister istemez şehrin, taraftarın Muhammed Salah transferi sonrası beklentisinin artması teknik ekibe de olumsuz. Yani olumsuz demeyeyim, onu tam bilemiyorum ama bir düşündürmüş, yani hani bir baskı oluşturmuş ister istemez orada. Buna rağmen Trabzonspor ve maça yüksek ön alan presiyle başladı ve ilk 15 dakikada Başakşehir'in yani kendi yarı sahasından böyle pasta çıkmasını iyi bir şekilde engellediğini düşünüyorum. İlk gol de bu baskının getirdiği bir hatayla Muhammed Salah'tan geldi. Orada da uzun bir VAR incelemesi vardı. Başakşehir'in çabuk yanıt vermesi Fatih Tekke'yi orada düşündürmüştür diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten üzerinde ciddi bir baskı vardı hocanın. İster istemez o baskıyı daha da arttırır düşüncesindeyken sağ içine baktığımızda takımın enerjisi pek düşmedi ama Trabzonspor'da. Bir birden sonra da Muhammed Salah önderliğinde hücumda pozisyonlar bulmaya çalıştı. Ceza sahasına yapılan ortalar vardı. Ara topları vardı. Denemeye devam etti. Dün Salah maç boyunca en çok pası Ernest Muçi'den almış. Yani paslaşmalarda %40 oranında pas Ernest Muçi tarafından Salah. Yani Salah maç boyunca paslarının %40'ını Ernest Muçi atmış. Burada dikkat etmişsinizdir. Sağ bek Cabral pek böyle hücuma katılmadı. Yani orada savunmayı üçlüyordu Başakşehir'in geçiş oyununda işte çok eksik adamla yakalanmamak için. Mustafa Eskerlaç'ın biraz daha soldan bindirmelerine tanıklık ettik maç boyunca. Sağ bek Cabral mesela Salah'a sadece 12 kez pas atmış maç boyunca. O da dikkat çekiciydi. Burada Mustafa Eski Ellaç'la da aral arasında pek uyum göremedim. Onu paylaşabilirim sizlere maçı izlerken. Allah'tan Beşiktaş'ta aynı saatte değildi maç ve o yüzden ikisini de izleme şansımız oldu. Aral da biraz orada yalnız kaldı. Yani etkili olamadı diyeyim daha doğrusu. Rustam Malinovski şu an Trabzon'da tartışılan oyunculardan biri mevki itibariyle. Maç boyunca Rustam Malinovski'nin Salah'a 8 uzun ve dikine pası var. O da dikkat çekiciydi ama bence Trabzonspor'un 8 numaraya bir formül bulması lazım. Çünkü orta sahadan attığı ters uzun toplarla Başakşehir'in sol beki böyle Operi'yi hazırlıksız yakalamak istedi Rustam Malinovski. Attığı paslar şöyle tekrar tekrar izlediğinizde Operi biraz önde olduğunda işte onun arkasına Salah'ı kaçırmaya özen gösterdi. Salah da zaten az önce paylaştığım gibi Cabral biraz daha savunma ağırlıklı oynadığı için çok böyle geriye koşmak zorunda kalmadı maç boyunca. Salah da aslında bu paslarla Başakşehir'e zor anlar yaşattı. Burada 5 tane ortası var. Bu 5 ortada da hiçbir şekilde Onacho'nun topa vuramaması bu istatistikle dikkat çekici. Burada sanki Salah'a biraz daha böyle hareketli bir forvet lazım gibi. Yani Trabzonspor'da bir forvet arayışı da var. Darwin Núñez olsaydı belki o açığı kapatabilirdi. Biraz daha stabil bir oyuncu Onacho. Ve Salah'la böyle bir uyum içerisinde oynaması zor görünüyor. Yani şu anki oyuna bakarak söylüyorum bunu. Trabzonspor'un

0: maçındaki saha içi yerleşimi ve Muhammed Salah'ın böyle göz önüne yani Muhammed Salah'ın etkinliği göz önüne alındığında Ruslan Malinovski yerine fiziksel olarak böyle daha dinamik, çift yönlü, işte topu 3. bölgeye dikine taşıyabilen bir 8 numara olsa daha mı iyi olur düşüncesine kapıldım. Burada Malinovski topu genellikle durağan alıp pasta dağıtmayı seviyor. Bu durumda kapalı savunmalara karşı Trabzonspor'un hücumda hızını yavaşlattı dün. Maç başına yüksek koşu mesafesine ulaşılabilen, işte temposu yüksek, savunma ile hücum arasında mekik de okuyabilecek dinamik bir oyuncu isteği var gibi Trabzonspor'da. Ernest Muçi 10 numara pozisyonunda ceza sahası yayına sızmayı ve şut atmayı seviyor. Malinovski de oralara kullanmak istiyor. Oralarda bulunmak istiyor. Da böyle işte sürekli oralarda yer almak istiyor. Bu da sıkışıklık yaratıyor. Orada kalabalıklaşıyor. Trabzon topu kaptırdığında zaten Onaçu Muhammed Salah ona çok destek veremiyorlar. Geri koşullara takıma o konuda çok büyük katkı veremiyorlar. Bu kez ne oluyor? Trabzonspor biraz eksik yakalanma sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor. Burada da Fatih Tekke işte Falcarelli sakatlıktan döndükten sonra bugün Fabinho da takıma katıldı. Trabzonspor sonuçta önemli bir ismi kadroya kattı. Tabii son halini bilmiyoruz. Bonservis elindeydi bayağıdır. Dünya Kupası'nda bu arada Brezilya milli takımının kadrosundaydı Fabinho. Yanlış hatırlamıyorsam oynamadı pek ama. Dünya Kupası sonrası da Brezilya elendikten sonra herhangi bir takımla çalışmadı ama bireysel olarak çalıştığını söylüyor Fabinho. Bugün geldiğinde açıklama o şekilde yaptı. Topu orta sahada kaptıran an sadece pasla değil top sürerek dikine taşıyabilen atletik bir oyuncu olursa hani Salah'ın üzerindeki savunma baskısını da kırarsınız. Keza Aral için de geçerli bu. Üzerine rakip stoperlerin yerini kaybetmesini de sağlarsınız. Geçen sene Trabzon'un gündeminde bir oyuncu vardı. Yoris Çotart diye Montpellier oyuncusu. Geçen sene maç başı koşu mesafesi ortalaması 11,8 kilometre. 35 maç, 2 gol, 1 asist. Sonra ne olduysa Trabzonspor bu oyuncudan vazgeçti. Scout ekibinin takip ettiği oyunculardan biriydi. Aslında bu kritere de uyan bir oyuncu. Topu kapıp en hızlı şekilde kanatlara aktarma konusunda da bugün bir scout'a sordum. Hakikaten dedi bu konuda çok faydalı bir oyuncu. Trabzonspor gündemindeyse keşke alsaydı dedi. Tabii bilmiyorum sonrasında neden vazgeçtiler. Ama şu an oraya bir takviye yapmayacak gibi Trabzon 8 numaraya. Fabinho takıma katıldığında Melih Kabasakal ile yan yana oynayabilir. Bu bir ihtimal. Fabinho pas kalitesi yüksek bir ön alan pas kalitesi yüksek bir ön libero olarak derinde beklerken Melih veya sakatlıktan dönecek olan Falcarelli daha çok baskıya giden dinamik 8 numara rolüne soyunabilir. Bu durumda Malinovski de yedek kalır, hamle oyuncusu olur. Melih bunu yapabilir mi? Tabii o şu anki fiziksel olarak hazır gibi duruyor. Bu arada dün de maçın iyilerindendi yani orta sahada bayağı bir yük bindi ve o yükü iyi taşıdı Melih Kabasakal. Hani Fabinho, Melih, Ernest Muçi olursa bu işte topu orta sahada kaptığı an sadece pasta değil top sürerek dikine taşıyabilen atletik bir oyuncu kısmında Melih bu görevi yapabilir. Süper Lig'de de bunu taşıyabilir düşüncesindeyim. Falcarelli'de de olabilir ama Falcarelli'nin de biraz daha fiziksel tarafı ön plana çıkıyor. Yani böyle topla ilişkisi çok iyi olan bir oyuncu değil. Burada da aklıma şu geldi. Fabinho, Chris Olaya, Ernest Muçi orta sahası çok daha verimli olurdu sanki Trabzonspor'da. Çünkü Olayi işte top taşımada çok iyi bir oyuncuydu. Birden hızlanabiliyordu. Topu da iyi kullanabiliyordu sağa sola. Ama işte hepsi bir arada olmuyor. Bakalım Fatih Tekke orta sahada buraya nasıl bir çözüm bulacak? Merakla bekliyorum ama Ruslan Malinovski olmayacak gibi. Yani tabii ilerleyen haftalarda fiziksel olarak ciddi bir gelişme kat eder. Ama oyuncu tarzı olarak da yani oyuncu kimliği olarak da Trabzonspor'un ihtiyacı olan bir 8 numara değil gibi. Biraz böyle günümüz futbolunda işte geçen sezonlarda Beşiktaş'ta 2023-24'teki Gerson Fernandes mesela o tarz bir oyuncu olsa fazlasıyla Trabzonspor'un oyununun çehresini değiştirebilir. Bakalım dediğim gibi Fatih Tekke buraya nasıl bir çözüm bulacak. Tabii Muhammed Salah'ın da dünkü oyunu özellikle dış basında büyük bir etki yarattı. Sosyal medyada çok konuşuldu. Fatih Tekke'nin de maç sonu yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Yani bir oyuncu her şeyimi doğru yapar top ayağına geldiğinde diye. Hakikaten doğru yapmadığı hiçbir şey yok. Onaçu'ya attığı Arap topu var. Yani orada Onaçu biraz ağır kaldı. Penaltı pozisyonunda da ben ne yalan söyleyeyim başta penaltı zannettim. Emin Bayram'ın da bir teması var gibi Onaçu'ya. Onaçu diyorum Muhammed Salah'a. Hakemin takdiri tabii orada farklı oldu. O pozisyonda da sarı kart görmüştü Muhammed Salah. Trabzonsporlar da daha çok o pozisyona tepkili maçtan sonra Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke. Trabzonspor cephesi de kazanılmaz herhalde maç. O tepki daha da dozu sertleşebilirdi. Trabzonspor'a da Perşembe akşamı Ferencvaros deplasmanında başarılar dileyelim ve reklama gidelim.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.18 yaptık. Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçı bu akşam 21.30'da Kocaeli'de Kocaeli Spor'la Ahmet Futbol Kulübü arasında oynanacak. Şimdi Kocaeli'ye gidelim. Gökhan Beşiktaş telefon hattında. Gökhan Bey merhaba.
7: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Kocaeli Spor sezona 2-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle başlamıştı. Evet. Bu akşam da ilk iç saha maçına çıkacak. Evet. Şehir, taraftarlar ilgi nasıl maça diye sormak isterim.
7: Maça ilgi son derece yoğun. 25 bin üzerinde bir taraftar bekleniyor. Şu anda da taraftar akın akın stadyumun yolunu tutuyor. Ciddi bir kalabalık da stadyumun içinde var. Güzel bir akşam İzmir'de. Futbol akşamı tadında bir akşam. Kocaeli Spor taraftarı sezonun ilk maçında geçen sezon deplasmanda tanıştık.

0: tanıtımını yapmıştı bu sezonda. Sezon evinde merhaba diyerek Hodri Meydanı'nda bir anlamda bu akşam görücüye çıkmış olacak Kocaeli Spor'un ardından. Kocaeli Spor'da ilk sahada 107 gün sonra taraftarıyla bir araya gelecek. Geçen haftaki Başakşehir mağlubiyetinin de vermiş olduğu moralsizliği de bitirmek. Aynı zamanda yeni sezonda galibiyeti erkenden elde etmek için bugün 3 puan için sahada olacak.
1: Tabii transfer dönemi devam ediyor. Hala katılan oyuncular var Kocaeli Spor'a. Evet. Önce bu akşam nasıl bir 11 bekleniyor? Henüz kadro açıklanmadı sanırım.
0: Açıklanmadı evet. Bu akşam Başakşehir maçına yakın bir ilk 11 ile oynamasını bekliyorum Selçuk Hoca'nın. Son stoper oyuncusu transfer oldu Matej Magdika. Aslında geçen sezon da Alexander Sirota son gün transfer olup ertesi gün Selçuk Hoca Kadıköy'de oynatmıştı. Selçuk Hoca'nın ne yapacağını da çok kestirmek mümkün olmuyor. Kadroda sizin için sürpriz demiş olduğunuz tercihler aslında hocanın planının bir parçası oluyor. Başakşehir'in maçına yakın bir ilk 11 bekliyorum ama dediğim gibi Selçuk Hoca'nın da sağ solu pek belli olmuyor. Yeni gelen oyuncuyu bile çok fazla üzerinden zaman geçmeden, arkadaşlarının isimlerini daha ezbere bilmeden güvenip oynatmış olduğu maçlara olduğuna da şahidiz yani. Bunu da biliyoruz, beraber yaşadık.
1: Kocaeli Spor başka transfer yapacak mı? Beklenen
0: evet, bir merkez orta sahaya bir oyuncu alacak. Bir de forvete alternatif bir oyuncu daha alacak Kocaeli Spor. Transferi tamamlayacak. Biliyorsunuz Ayhan abi en son Porto'dan Gonçalo Souza'yı kiraladı. Stopera bölgesine de Matej Magliko'yu transfer etti. Zaten bu iki bölge çok önemliydi. Özellikle sol stoper ve kenar oyuncusu. Şimdi bir 8 numara ve bir de yerli forvetle transferi bitirmeyi istiyor Kocaeli Spor.
1: Sevgili Gökhan, hani bir kıza aşık olup Kocaeli'ye gelmeyen bir oyuncu var. Evet. Disiplini tuttum.
0: Habib Ali Keita, hoca onun üstünü çizdi.
1: Ha, ne oldu onun durumu şu an? Ne aşamadı?
0: Haber yok. Gelmiyor. Haber gönderdiği yönünde bilgi ulaşmıştı. Dönmek istediğine dair ama hoca onu düşünmüyor. Hoca onu tabiri caizse üstünü çizdi. Kocaeli Spor'un bu sezonki kadro yapılanmasında Habib Ali Keita'yı düşünmüyor Selçuk Hoca. Keita yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda kalacak. Ve kariyerinde bence geri dönüşü olmayan bir hata yaptı.
1: Bonservisi Kocaeli Spor'da ama. Kocaeli Spor'a bir teklif tabii var mı oyuncu için?
0: Bonservisi Kocaeli Spor'da. Kocaeli Spor'la anlaşmadan hiçbir kulübe gidemez.
1: Bir teklif, ilgilenen takım var mı oyuncuyla?
0: Oyuncuyla ilgilenen takım olduğunu söylüyorlar ama kulübe gelen resmi bir teklif de yok.
1: Oyuncu hangi ülkede şu an, Fransa'da mı?
0: Evet, Fransa'da. Oyuncu Fransa'da. Zaten o oradan gelmişti. Malili ama Fransa'da yaşıyor, Fransız oyuncu. Bakalım Habib Ali Keita defteri şu an için Kocaeli Spor'da açılmamak üzere kapalı görünüyor.
1: Gökhan Beşiktaş konuğumuzdu. Kocaeli Spor Ahmet Sportif Futbol Kulübü maçı öncesi son gelişmeleri aktardı. Çok teşekkürler. İyi akşamlar
0: teşekkür
1: diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar. İyi akşamlar.
1: Evet. Ahmet de ilk maçta Erzurum'u 3-0 mağlup etmişti. Bugün Kocaeli Spor'u bir farkla yenerse dahi haftayı lider kapatacak Ahmet Sportif faaliyetleri. Şöyle muhtemel 11'leri de paylaşayım. Kalede Lafont, savunmada Mehmet, Bafes, Delova, orta alanda Sor, Gökhan, Ravelison, Krasnik, hücum hattında Samuel Bellet, Orban ve Diasaba şeklinde sahada olması bekleniyor Ahmet'in. Kocaeli Spor'un muhtemel 11'i de kalede Serhat, savunmada Uğurkan, Zokru, Jiksel, Haydara, orta alanda Soho, Şov, Berkan, hücum hattında Ageyi, Metehan ve Bakku şeklinde Kocaeli Spor'un sahaya çıkmasını bekliyoruz. Bu akşam 21.30'da yine Sivas Spor Manisa Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig maçı da var. Onu da sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Artık yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz. Birkaç mesaj okuyacağım. Trabzonspor başarılı olursa Salah'ın sayesinde diyor, başarısız olursa Fatih Tekke'nin yazacaktır diye paylaşmış dinleyicimiz. Hocanın

0: gerginliğine dikkat çekmiş. Fabinho çok klas bir oyuncu ama 3 yıldır Arabistan'da ve kampta geçirmedi. Ritim kazanması zaman alacaktır. Talisca ve Kante'de bu bariz görüldü. Yaşı da var çünkü demiş. Evet, Fabinho 33 yaşında. Yani çok uzun süre verim alınması mümkün değil Fabinho'dan. Kısa vadede işte Trabzonspor aslında bu sezonu kurtarmak için aldığı gibi Fabinho'yu. Anlaşma da 1 artı 1 yıllık sanırım. Henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ama. Bir soru sormuş Bakırköy'den Deniz Bey'in sorusu. Galatasaray'dan Osimhen, Fenerbahçe'den Asensio, Beşiktaş'tan Orkun'u çıkarsak sizce hangi takımın şampiyonluk şansı daha fazla olur demiş. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmaz gibi, azalır yani, çok azalır Osimhen'i çıkarırsanız, ki zaten oynadığı futbol, attığı goller, yaptığı asistlerle Galatasaray'da çok fazla bir yer kaplıyor Victor Osimhen. Etrafına da bir rahatlık veriyor gibi. Asensio'nun bu sezon çok etkisini göremedik. Bu Asensio konusunda da İsmail Hoca çok sık kullandığı bir ifade vardı. Henüz hazır değil, henüz hazır değil. Şimdi maçta da sakatlanınca aklıma o geldi. Yani hazır olmadığında, oynatıldığında acaba o sakatlık etkili oldu mu? Yani hazır olmadığı için, henüz hazır olmadığı için böyle maç temposundan dolayı sakatlık yaşamış olabilir mi? Ki bu da etkilemiştir. Orkun Kökçü de şu ana kadar iyi bir sezon başlangıcı yaptı Beşiktaş için ama bu 3 oyuncu içerisinde hiç kuşku yok ki takım için en önemli oyuncu konumundaki isim Victor Osimhen. Yani Galatasaray'da geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atmıştı, zaten Galatasaray'ın 12 golü vardı. Osimhen ayrılacak mı diye bir soru vardı. Şu an için böyle bir gündem yok. Victor Osimhen bu sene de kalacak gibi ama işte Avrupa'da da bir forvet hareketliliği konuşuluyor, yazılıyor. Bakalım bu Galatasaray'ı, Victor Osimhen'i de etkileyecek mi? Maaşından dolayı biraz ayrılma ihtimalini düşük görüyorum. İşte İngiltere'de Arsenal dahi bütçesi olmasına rağmen o parayı vermek istemiyor yani. 20 milyon, 21 milyon euroları çok yüksek görüyorlar. Bakalım ne olacak? Dün de Atletico Madrid Villarreal maçında Julian Alvarez'e Atletico Madrid taraftarının tepkisi vardı. O da işte ayrılmak istiyor Arsenal'ın, Barcelona'nın gündeminde. Julian Alvarez ayrılırsa Atletico Madrid'in de düşündüğü isimlerden biri Victor Osimhen. Ayrılmaz demeyeyim ama ihtimali düşük görüyorum diyeyim. Çünkü futbol bu, hiç belli olmaz. Bir anda bambaşka rakamlar çıkar. Galatasaray'ın bambaşka alternatifleri doğabilir forvet hattında. Şimdi diyeceksiniz ki Osimhen satıp yerine kim alacak diye. Kulübün kasasına ciddi bir para girişi olup işte yerine ikame edecek, belki onun vereceği performansı vermeyecek ama bir şekilde oyuncu da gitmek isterse bir şey yapamazsınız. Nasıl buraya gelmek istedi Napoli'den? Buradan da bir yere gitmek isteyebilir. Bekleyip göreceğiz. Çok bir şey kalmadı ya. 11 gün var. Yanlış hatırla düş bakıyorum tarihe. Evet, 11-12 gün sonra transfer de kapanmış oluyor Türkiye'de. Bir şey de kalmadı. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da haftanın ilk gününde derin pası noktalıyoruz. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Evet, kapaklar meymene içinde kapandı. Safkanlar box içinde hazır. Start verildi ve Elazığ'da 6. koşu başladı. Ortadan yüklenen bir numaralı Sehar çıkışa birlikte liderliği aldı. 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Oğlum Benim ikincilikte. Oğlum Benim'in de 1,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı 4 Nal Bey'i var. O da 3.lükte ilerliyor. Daha sonra 4 numaralı Kral Cevheri'yi görüyorum. Yarım boy kadar geride. Bariyer gibi de 10 numaralı Kara Korsan var. Yarım boy kadar hemen dışında 6 numaralı Tekir Bey'i var. O da 6.lükte ilerliyor. 2 boy kadar geride 3 numaralı Hilvanlıoğlu 7.lükte. Daha sonra 9 numaralı Çilo Bey 8.lükte ilerliyor. 3-4 boy kadar geride 7 numaralı Meymene var. Meymene'nin 1 boy kadar gerisinde 11 numaralı Demir Atlas'ı görüyorum. Demir Atlas'tan da yarım boy kadar geride bariyer dibinde 12 numaralı Saft var. Grubun sonunda 5 numaralı Taştepe yer tuttu. Bu şekilde safkanlar 1200 metre start yerine girdi. 1 numaralı Sehar startla birlikte aldığı liderliği de buralara kadar taşıdı. 2 boy kadar geride. İçeride 8 numaralı Oğlum Benim var. Hemen dışında 4 numaralı Kral Cevheri var. Bu ikiliden de yaklaşık 5-6 boy kadar geride 2 numaralı 4 Nal Bey'ini görüyorum. 1,5 boy kadar geride dışta 3 numaralı Hilvanlıoğlu. Daha sonra 10 numaralı Kara Korsan. 4-5 boy kadar geride 9 numaralı Çilo Bey. Daha sonra 7 numaralı Meymene. 2-3 boy kadar geride 6 numaralı Tekir Bey. 2,5-3 boy kadar onun gerisinde 12 numaralı Saat var. Daha sonra 11 numaralı Demir Atlas grubun yine sonunda 5 numaralı Taştepe var. Bu şekilde safkanlar

0: 1600'e de girdi. Sehar liderliğini koruyor. 2 bu kadar geride. 8 numaralı oğlum benim ikincilikte. Daha sonra 3 numaralı Hilvanlı olduğu görüyorum. Onun da 3-4 bu kadar gerisinde. Kral Cevheri ve Kara Korsan sırasıyla Safkanlar virajı döndü. 1 numaralı Sehar virajı da 3-4 bu kadar önde dönen isim oldu. Hilvanlı onu yakalamaya çalışan isim. Gerilerden oğlum benimin Kara Korsan atakları var. Sehar tempo kaybediyor. Hilvanlı onu yakaladı. En dışta 10 numaralı Kara Korsan'ı görüyorum. İçeriden de 9 numaralı Çilo Bey geliyor. Sehar liderliğini korumaya çalışıyor. İçeriden Çilo Bey, dışarıdan 10 numaralı Kara Korsan geldi. En dıştan 10 numaralı Kara Korsan. Asfak'la lider, ancak içeriden Çilo Bey mücadeleyi bırakmadı. İçeride Çilo Bey, dışarıda Kara Korsan. Bu ikili foto yakın geçti. 3 numaralı Hilvanlı oldu, 3. oldu. 1 numaralı Sehar 4. 7 numaralı Meymen'e de koşuyu 5. olarak tamamladı. İçerideki 9 numaralı Çilo Bey mi, dışındaki 10 numaralı Kara Korsan mı koşuyu kazandı? Karar varış hakemlerinde.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Bir günlük aradan sonra, daha doğrusu 24 saatlik bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Süper Lig'i kapatıyoruz. Son mücadele bugün. Ama yayına başlarken önce bir selam söyleyeyim. 34 Trabzon, Bursa, Adana 65 plakalı sevgili Emin abiye buradan selamlar, sevgiler. Sağ olsun, kendisi bize ulaşım sponsorluğu yaptı. Bir yerden, yakın bir yerden seyahat etti kendisiyle. Ve o sırada da Radyo Spor'a çıktı. Sevgili Ayhan Şensoy'u dinliyordu. Biraz konuşunca üzerine de zaten hemen sohbet muhabbet buraya kadar getirdi bizi ve yayına yetiştirdi. Yetişemeyeceğim diye düşündüm ama sağ olsun iyi ki var taksiler, yani onu söyleyelim. Sevgili Emin abiye de selamlar, sevgiler diyelim. Evet, bugün Süper Lig'de artık ikinci haftayı da tamamlıyoruz. Kocaeli Spor, Ahmet Spor Kulübü mücadelesi saat 21.30'da başlayacak. Yine maçın önemli anlarını, yaklaşık ilk yarı yani bir saati sizlere aktarıyor olacağım. İkinci yarı sevgili Görkem sizlerle birlikte olacak. Yine TFF1'de Sivas Spor, Manisa Spor mücadelesi var. Bu maçta 21.30'da. Bu maçları da konuşuruz bu arada, iddia açısından da değerlendiririz ilerleyen dakikalarda. İngiltere'de yine ilk haftanın kapanış mücadelesinde çok güzel bir maç var. Saat 22'de Fulham Chelsea'yi konuk ediyor. Kendi sahasında iki takım da biliyorsunuz.

düşünüyorum. Hemen şöyle bakalım. İspanya 2'de bir maç var. Başladı Osasuna-Levante mücadelesi. Saat 20.30'da başladı. 10 dakikada geride kaldı ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Yine saat 22.30'da Malaga-Deportivo maçı var. Bu maçı da yine konuşuruz. İtalya Serie A'da Bologna-Lazio maçı başladı. 47. dakika ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Saat 21.45'te de Roma Fiorentina'yı konuk ediyor. Kendisi aslında bu maçta çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Keyifli maç olur diye bekliyorum. Almanya Kupası'nda maçlar var. Werl-Hamburg karşısında 3-0 geride birinci tur maçları. Würzburger değil mi? Evet doğru. Köln karşısında 2-1 geride ve hemen şunu da bakalım okuyabilirsek eğer. Alt-Gnischke 2, Wolfsburg 1. Bu da sürpriz bir skor. Orada dakikalar 80'i gösteriyor. Portekiz'de Gilvicente Kasapia maçı var. 0-0'lık beraberlik var. Demiyorum tabii ki. Daha başlamadı. 23-22-15'te başlıyor. 0-0 olan maç şuydu. İspanya 2'de Celta Vigo B takımı Andorra maçı 0-0 devam ediyor. Ve Granada Mallorca maçı da saat 22.30'da başlayacak. Yine saat 21'de güzel iki maç var. Hollanda 2'de Jong PSV FC Oslo oynuyor ve Jong Utrecht'te yine Herakles'te oynuyor. Bu maçlarda da ben goller bekliyorum. Birazdan konuşuruz zaten bu maçları da bir 5-10 dakika içinde. Danimarka'da Brøndby Silkeborg mücadelesi var. 42. dakika ve orada da 0-0'lık beraberlik var. İsveç'te hemen şöyle bir bakalım. Malmö kendi sahasında Djurgården karşısında 1-0 geride. Evet, Avrupa Şampiyonası'nda voleybolda milli takımımız Macaristan karşısında 2-0 önde setlerde ve 3. sette de 13-10 mücadeleyi önde götürüyor. Çok keyifli bir mücadele tabi. Kazanınca daha da keyifli oluyoruz, onu da söyleyelim. Ve sizler de 0538-052-1487'den bizlere ulaşabilirsiniz. Tabi aslında gündem hani özellikle dünkü Alanya Spor Beşiktaş maçından sonra çok fazla Beşiktaş'ın açıklamaları vardı. Biraz buraya da vurgu yapacağız. Hem maçın hakemiyle alakalı hem VAR hakemiyle alakalı açıklamalar yaptı. Siyah beyazdı. Kulüp bundan sonraki hiçbir maçımızda istemiyoruz dedi. Gerçekten ilginç kararlar vardı. Hani biz de burada anlatırken çok yorumlayamadığımız, anlayamadığımız kararlar vardı. Bu konuda da yine fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Evet şöyle bakıyorum. Hollanda 2'de ne var? Caner Bey yayınlar diliyorum. Herakles birazdan başlıyor. Deplasmanda 1.5 üstü bekliyorum. Kendilerinden değerlendirebilirsiniz demiş sevgili Erdinç Bey. Peki bize böyle bir iddia tahmininde bulunmuş sevgili Erdinç Bey de. Çok teşekkürler. Saat 21'de başlıyor yanlış görmediysem. Evet Herakles Ultra mücadelesi ve PSV Jong PSV FC Oğuz mücadelesi. Bu iki maçta da ben bu arada goller bekliyorum. Sevgili Aydın abi İzmir'den yazmış. Sevgili Caner kolay gelsin. Liyakatsız hakemlerle hiçbir yere gidemeyiz. FIFA bir dakika. Evet. Ne demiş? FIFA tokat atmayı demek ki yeni kurallarda serbest bırakmış. Yazıklar olsun demiş. Çok yazık demiş sevgili Aydın abi. Yani çok konuşulacak bir şey yok. Herkes taraflı tarafsız herkes izledi zaten ama genelde şöyle yaklaşım oluyor sevgili Aydın abi. İşte efendim geçen haftada Calo oyuncunun saçını çekti ama orada verilmeyen kırmızı kart burada da verilmedi. Ya da işte geçmişte bir maç örnek gösteriliyor. Maalesef olaylara bakış açımız biraz bizim bu Türk futbol kamuoyunun, taraftarların, hani o takımı tutmuyorsanız bakış açınız biraz bu. Ben de bunu doğru bulmuyorum. Hani bir yerde bir yanlış varsa ona yanlış demek lazım. Geçen hafta da eğer Calo'nun pozisyonu kırmızı kartsa o zaman kırmızı kart diyebilmek lazım kurallarda. Böyleyse biz dedik mi bilmiyorum ama demediysek de yanlış yapmışızdır. Dediysek de doğru yapmışızdır. Ama aynı hakem geçen hafta yani aynı hakem derken dünkü hakem değil. Geçen haftaki hakem örneğin Eyüp Spor'un başka bir oyuncusunu daha kırmızı kartta atabilirdi mesela. Yani Eyüp Spor 9 kişi 46-47'de ya da 9 kişi kalabilirmiş mesela 50'de 9 kişi kalabilirmiş. Maçtan sonraki

hakem yorumcuları böyle söyledi ya da işte hakem olan eski hakemler böyle söyledi. O yüzden hani orada bazı hatalar yapıldı diye de burada da yapılmaması gerekiyor. Dün hani atılan goller var, gol var, penaltı pozisyonları var. Neresinden bakarsanız bakın hakikaten çok kötü bir yönetimdi. Neredeyse dakika başı faul çalan bir hakemden bahsediyoruz. VAR'daki hani VAR'ın amacı neydi? Bunu tekrar bir sorguluyor olmamız lazım. Bu şöyle oluyor. Genelde işte kendilerine yapılmadığı zaman insanlar hep böyle bu olayları legal ve normal göstermeye çalışıyorlar. Ben aslında yıllardır buna isyan ettiğim için burada bunu da anlatmaya çalışıyorum. Yani bir yerde bir yanlışlık varsa buna yanlış deyin. İlla da size yapılması gerekmiyor. Bir gün size de yapılacak çünkü. O zaman konuşacaksınız. O zaman da işte samimiyetiniz sorgulanıyor oluyor. Merhabalar, kolay gelsin. Mersin'den selamlar. Ben Alper. Fulham Chelsea maçını 2,5 üst bekliyorum. İyi yayınlar. Seviyorum sizi demiş sevgili Alper Bey. Çok teşekkürler. Mersin'e selamlar, sevgiler. Öncelikle güzel Mersin'imize inşallah bir gün yolumuz düşer ve biz de geliriz Mersin'e. Evet sevgili Emre Türk de bizi dinliyormuş. Ona da selamlar, sevgiler ailesiyle beraber. Artık bizi kimlerle dinliyorsa hepsine selam ve sevgilerimi iletiyorum sevgili Emre Türk'e. Alper Bey, yani haklısınız. Bu maçta ben de 3 gol bekliyorum. Fulham Chelsea maçı bol skorlu bekliyorum. Bu arada dün 7 kupon paylaştım biliyorsunuz. Kuponlarımı görmek için nereye gelmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Instagram'dan Caner Aydaş olarak kodluyorum. Takip edebilirsiniz. Dün oynadığım ve paylaştığım kuponları da Instagram'dan paylaştım. Profilimde bulabilirsiniz. 7 kuponun hani üst üste 7 kupondan bahsediyorum bu arada. Ara vermedik. Hem güzel oranlar yakaladık. Bir kez 8 oran, bir kez 7 oran, bir kez 5 oran, iki kez 3 oran. Yine 3'e yakın iki kez oranlar. Oradan takip ederseniz gelirsiniz, sorarsınız. Ben de size yanıtlarım. Bugün de yine kuponlarım olacak. Birazdan o kuponlarımı da paylaşırım. Yine kupon paylaştığım yerde amaçları tabii ki sizler için yorumluyor olacağım. Yani sevgili Aydın abi şunu söylemeye çalışıyorum. Liyakatı vesaire geçiyorum. Yani bir yerde televizyondan bir şeyi görüp defalarca geri sardırabileceğiniz, bir dakika düşünebileceğiniz, üzerine hiç yorum katmadan sadece gördüğünüzü başka bir arkadaşınıza yani hakem arkadaşınıza aktaracağınız bir organizasyon var. Sizin yorum yapmanıza gerek yok. Ya burada yüze doğru bir darbe var. Hani bu darbe hani çocuk sevmiyorsunuz sonuçta değil mi? Hani kendi çocuğunuzu sevmiyorsunuz. Yüze doğru giden bir şey var yani. Hani bakacaksınız burada bir şey var hocam. Bir gel bak. Hani sence bir burada bir darbe var mı? Bir tokat var mı? Bir yumruk var mı? Neyse artık. Bırak hakem karar versin. Hakem çünkü maçı yönetiyor. Siz değil. Siz gördüğünüzü çağırıp söyleyeceksiniz. Efendim burada bir şey var. Ya da hakem de dönüp diyecek ki evet burada bir şey var ya da yok. Bunu yapamıyoruz ya. Ya niye yapamıyoruz gerçekten anlayamıyorum. Ya bu kadar zor mu gerçekten bu işler? Ya bunun için belki Türkiye'deki bir emekçinin bir ayda kazandığı parayı bir günde kazanıyorsunuz ya. Bir günde hatta bir gün ne bir günü 90 dakikada kazanıyorsunuz. Yapacağınız tek şey izleyeceğiniz şeyi yani siz de karar vermiyorsunuz bu arada. Karar merceği de siz değilsiniz. Sadece ekrandan hani size ortadaki hakeme, orta hakeme yardımcı olmak için yapılmış bir sistem. Sen de orada onun yardımcısı olarak yani izleyip diyeceksin ki ya burada bir şey var. Bir gel bak. Bir gel bak. Hani hem kendi başını yakma hem benim başımı yakma. Bir gel bak burada. Çok kolay bir şey ya. Biz niye bunu yapamıyoruz yani? Dün özelinde söylemiyorum yani. Niye biz VAR çıktığından beri bunu yapamıyoruz? Yani orta hakem görmeyebilir. O anda arkası dönük olabilir. Başka bir pozisyona odaklanmış olabilir o anda. Eğer geniş bir topun oynandığı nokta olabilir, başka bir yer olabilir. Hani gerçekten göremeyebilirsiniz akan oyunda. Kaçırabilirsiniz. Bakın hepsi normal, insani hatalar diyebilirsiniz. Ama var var ya. Yani bu ülkede, dünyada artık var denen bir şey var. Ağır çekimde izle, oynat, geri sar. Olmadı bir daha başka açı ver.
Değil mi? Ve bir karar vermenizi istiyor. Adil olmanız için saha içinde oynanan oyuncuların, futbolcuların, teknik direktörlerin, hatta taraftarların emeğine bir saygıdır bu. Sizin görmediğiniz şey, yapmadığınız şey, çağırmadığınız şey aslında o takımın belki sezon sonunda kaderini tayin edecek. Ya da sezon içindeki gidişatını belki tayin edecek. Bu çok zor bir şey mi yani? Gerçekten çok zor bir şey mi yani? Ben soruyorum size ya, gerçekten çok zor mu? İçinizden herhangi birisi, futbolun F'sinden anlayan herhangi birisi çıkıp bu ekranda, yani o pozisyonu ya da benzer pozisyonda çağırırsın hakemi. Ya bu kadar da değil ya. Gerçekten de bu kadar da değil. Yani bu ne hale getirdik gerçekten şu varı yani. Yani konuşmak istemiyorum. Ama yani daha ikinci haftadan ya. Bu kadar olmaz yani. Kime yapıldığın önemi yok ya. Gerçekten zerre kadar umurumda değil kime yapıldığın. Ama hani olacak iş değil ya. Fizik kurallarına aykırı. Oh öne gidiyor. Oyuncu arkaya doğruyor. Düşüyor, faul veriyorsunuz. Ya bir gidin bir bakın ya. Hani ceza sahasının dışında böyle bir pozisyonda faul vermiyorsunuz. Benzer bir pozisyonu, daha ağırını maçın son dakikalarında ceza sahasının üstünde Vlahovic'e yapıyor. Aynı oyuncu görmüyorsunuz. Yani bir tarafta golü iptal ediyorsunuz, bir tarafta o faulü vermiyorsunuz. Şimdi sizin hakemliğiniz sorgulanır. Verdiğiniz kararlar sorgulanır. Hani aynı pozisyon, birinde çekme diye golü iptal ediyorsunuz. Birinde adam gidiyor, yaka paça aşağı iniyor. Devam diyorsunuz. Şimdi hangisi doğru? Bir yerde bir arıza var. Bir yerde bir yanlışlık var ya. Birisi doğru, evet. Ama hangisi? Yani verdiğiniz karar mı, vermediğiniz karar mı? İyi yayınlar Caner Bey. Biz Beşiktaş lehine penaltı veren hakeme Eyyamcı diye ne demiş? Diyen taraftarız. İlk 20 dakikada kırmızı bir de ne demiş? Gol var. Ayrımcılık istemiyoruz. Hak neyse. Evet ben de onu söylüyorum zaten. Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın tarafını tutmanıza ya da hiçbir takımın tarafını tutmanıza gerek yok. Adil olun ya. Gördüğünüzü çalın. Gerçekten tek istediğimiz bu. Gördüğünüzü adil şekilde çalın ya da yapmayın bu işi. Gerçekten bırakın. Bırakın yapmayın bu işi. Çalamıyorsanız, veremiyorsanız, anlamıyorsanız bırakın. Bu bir lütuftur aslında. İyilik yaparsınız futbol kamuoyuna, taraftarlara. Bence. Vara çağırsayız zaten ilk başta Trossard'ın faul yaptığını vermesi gerekiyordu. Bakın işte durum bu dinleyicimiz. Evet yani iki oyuncu birbirini çekiyor. Sonrasında o zaman Vara çağırmaması hani iki oyuncu birbirini çekti. Diğeri de hani bu sinirle ona tokat attı. O yüzden karşılıklı faul demek için. Değil mi? Öyle oluyor. Beşiktaş taraftarı Vara çıktığında var çıktığında sevinmiştim. Boşunaymış hakemler vara da ne göstermek istiyorlarsa onu görüyorlar demiş. Ay çağırmıyorlar ya. Yani sorun orada. Hani çağırsalar bir şeyler gösterecekler. Belki bir karar verecekler ya da vermeyecekler. Önemli değil. Belki de vermeyecekler ama keşke bir çağırsalar. Evet, Filenin Sultanları hemen şöyle bir bakıyorum. Mücadeleyi kazanmayı başardı. 3-0 Macaristan karşısında ve 3. galibiyetimizi aldık. Tebrik ediyorum. Filenin Sultanlarını gerçekten yine muazzam bir oyun, müthiş bir oyun. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda dolu dizgin yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bir şampiyonluk daha olacak. Temennim bu yönde. Merhaba, iyi akşamlar. Ligin kaderi böyle etkileniyor işte. Sadece Beşiktaş'a değil, bu yapılan ligde herkesi etkiliyor diyor. Yazık gerçekten, insanın aklına neler geliyor? Yazık. Fatih Göster işte Ankara'dan. Fatih Bey'in böyle bir mesajı var. Eminim ki Beşiktaşlı değildir. Ama hani yapılan şeyleri gördükten sonra, ya bu arada başka takımımızın başına da gelebilir yani bu. Ben bunu zaten biraz tanıdınız. Hiç kendimi anlatmak istemiyorum. Yani ben sadece
gördüğünüzü

0: Çalın, insanlara, takımlara haksızlık etmeyin. Ortada çok ciddi emekler var. Alanyaspor'un haklı galibiyetine belki gölge düşürmeyin. Ya da hani haklı olabilecek bir galibiyetine gölge düşürmeyin. Sizi konuşmak istemiyoruz ya. Hakemleri konuşmak istemiyoruz. Konuşturtmayın lütfen, rica ediyoruz ya. Artık bir sezon konu konuşturtmayın yani. Bir şeyler değişsin bu hakemlik camiasında. Ne demiş? Sen kendini 6 majör ligde ama hakem işini çözeme inanılmaz para harcamayla majör lig olunmuyor demek ki. Sevgili Alper Bey böyle bir mesaj yollamış. Hemen şöyle bir bakalım. Geçen seneki Galatasaray Beşiktaş Kupa maçındaki hareketin aynısı Barış Alper. Evet, zaten bu yorumu duydum eminim. Başkaları da yazacaktır. Evet efendim, orada vermedi. Bugün de vermemesi o zaman doğru. Bundan sonra o zaman bütün pozisyonları böyle değerlendirelim. 2016'da böyle bir pozisyon vardı. Hakemler vermemişti. O zaman konuşmamıştınız ama şimdi konuşuyorsunuz demeye kadar herhalde geleceksiniz. Yok, geçen sene de söyledik. Yani geçen sene de aynı şeyi söyledik. Siz ilk kez dinliyorsunuz herhalde. Eminim ilk kez konuşuyorsunuz. Çünkü hani bir şeyleri hatayla eğer kıyaslıyorsanız o zaman zaten çok söyleyecek bir şeyim yok. Hani siz orada verilmedi, burada da verilmedi oluyor. Hani orada verilmedi, doğru yapıldı. Orada da verilseydi benim konuşmam bu zaten. Orada da verin. Dün Muhammed Salah sarı kart gördü. Şimdi soruyorum, ya sebebini anlayan var mı? Yani birisi desin ki ya evet, şu yüzden sarı kart gördü. Oyuncu kendini yere atıyor. Değil mi? Yani amaç bu. O zaman ben size büyük takımlarda, herhangi bir büyük takımımızda her hafta en az 3 tane oyuncu sayarım. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi

Programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor
3: bir tarih sunar.
4: Ve 2 numaralı Alper'in kızı. Geri plandaki isimler. Goddess of Beauty. Beş numaralı Box'ı. Remzi Doğan'la kullanacak. Starting Box'a en yakın konumda şimdilik bu isim Goddess of Beauty. Adım adım Box'ına doğru getirildi şimdi. Geride de 2 numaralı Alper'in kızı, 6 numaralı Vuyasap var. Goddess of Beauty çok yakın ve kapaklar bu tay içinde kapanıyor. Vuyasap, Alper'in kızı, geri plandaki taylar, 5 safkan içeride. Alper'in kızı o yedeklendi şimdi. Alper'in kızı da içeride. 6 numaralı Vuyasap dışarıdaki son tie.

6 numaralı bu yasap. En dış box'ı Aziz Akdemir'le kullanacak. Aziz Akdemir safkandan indi. Jockey'siz. Giriş hazırlığı şimdi yaptırılıyor. Bu yasap içeride yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi ve Elazığ'da 7. koşu başladı. 5 numaralı Lady Stark rakiplerinden 15 boy kadar gecikmeli koşuya başladı. 2 numaralı Alper'in kızı da 6-7 boy kadar geciken bir diğer isim oldu. 3 numaralı Aşanslar liderliği aldı. 1,5 boy farkta yaptı. 6 numaralı Vuyasab ikincilikte. 1 boy kadar geride. 1 numaralı Zehra Hira var. O da üçüncülükte. 5-6 boy kadar geride. 4 numaralı Daughter of Victor'ı görüyorum. Yarım boy kadar hemen dışında. 7 numaralı Goddess of Beauty var. Daha sonra 2 numaralı Alper'in kızı grubun sonunda kaldı. 5 numaralı Lady Stark. Bu şekilde Taylar son 600'e girdi. Viraja doğru gidiyor. 1 numaralı Zehra Hira şimdi yarışı düzeltiyorum. 3 numaralı Aşansa yarışın liderliğini aldı. Fark 5-6 bu kadar. 6 numaralı Vuyasap hemen dışında. 4 numaralı Daughter of Victor var. Ve Taylar bu şekilde virajı döndü. 3 numaralı Aşanslar son 3'te de lidere geliyor. 6 numaralı Vuyasap dışında Daughter of Victor'ın atakları var. Bu şekilde Taylar son 200'e de girdi. 3 numaralı Aşanslar liderliğini devam ettiriyor. 4 numaralı Daughter of Victor ikinciliğe geldi. Koşunun son 100 metresine de 3 numaralı Aşanslar önde geliyor. Fark 6-7 boy kadar. 4 numaralı Daughter of Victor ikincilikte. Koşu 3 numaralı Aşanslar Ferit Adımcı ile kazanıyor. 4 numaralı Daughter of Victor ikinci. 7 numaralı Goddess of Beauty üçüncü. 6 numaralı Vuyasab dördüncülükte kaldı. 1 numaralı Zehra Hira da koşuyu 5. olarak tamamlayan isim. 7. koşuyu 3 numaralı Aşanslar.

0: Seven Star Ferit Yardımcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Caner Aydaş ben. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Dinleyicimiz ne demiş? Abi ben Beşiktaşlıyım bu arada ama gerçekleri gören, söyleyen bir Beşiktaşlıyım. Fatih Gösterişli, Ankara'dan sevgili Fatih Bey'in mesajı bu şekilde. Evet, demiş ki sevgili Mehmet İstemi Bozyal, ligin biraz sportif gerçekçiliği yok diyor. Şaibeli bir lig diyor. Bir bakalım. Hemen şöyle bir durum var. Evet. Bakalım. Yani öyle de demek istemiyorum ama yine de bilmiyorum. Yani şu anda konuşmamız gerekiyor. Sevgili Caner, lütfen sen oku. Bir süre radyonuza mesaj atmama karar aldım. Seni tenzih ederim demiş. Radyoya mesaj atıyorum. Fikrimi söylüyorum. Sonucu onun gibi düşünmediğim için işte saçma sapan konuşuyor oluyor demiş. Seni seviyorum. Selamlar. Atabilirsiniz yani, mesajınızı okuyabilirim. Hani benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz tabii ki. Yani ben burada herkesin fikrine saygı duyuyorum ama hani doğruya doğru diyelim, yanlışa yanlış diyelim. Bütün amacım aslında bu. Hakemler tamam maçlarda 2-3 hata yapıyor da günlerce konuşuluyor. Eyvallah, konuşulsun da. Trossard'a pas verse gol olacak. Doğru. Ya da Orkun sürekli pas yerine daha taşa vurmasa, ya da hani düzgün 20 tane isabetsiz orta yapılmasa zaten Beşiktaş kazanırdı. Mevzu kazanıp kazanmaması değil sevgili Ali Cemal. Onu söylüyorum. Alanya'nın hocası akıllı oynattı takımı. Beşiktaş'ı ilk yarıda yordu ve sürekli kanatlara gönderdi. Beşiktaş gol atması mucizeydi zaten. Kuponumu da yatırdı zaten. Yönetim istifa demiş. Sevgili Ali Cemal. Evet, bu arada Fabinho 2028'e kadar Trabzonspor serbest statüde yer alan Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Umarım faydalı olur. İyi bir oyuncuydu. Geçmişte gerçekten çok önemli başarıları vardı Fabinho'nun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Antalya'dan Metin ben. Sabahtan beri radyo açık, arka planda at yarışı vesaire hepsini dinliyorum demiş. Futbol yerine hakem hataları konuşuldu bütün gün. Radyo eleştirmek için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Hakem hatalarından sonra en çok konuşulan ikinci konu da kulüplerin kötü yönetimi ve oyunculara verdiği astronomik ücretler. Bu iki konu başta en çok konuşulan. Ligin ne kalitesi ne oyun zevkinden bahsetmek bana göre mümkün değil. Millet olarak entrika ve drama sevgimizden dolayı da bu konular prim yapmaya devam ediyor, edecek maalesef demiş sevgili Metin Bey. Yani evet, bizim futbol kültürümüz bu. Biraz da böyle, hani buradan beslenen bir kitle bile var. Bunu da biliyorsunuz. Söylemem gerek yok. Sosyal medyaya açıp bakabilirsiniz. Var yani, böyle bir kitle de maalesef var böyle. Hani takımım kötü olsun da çıkayım canlı yayında YouTube'da 50 bine bas bas bağırayım. Efendim sen benim takımım hakkını nasıl yedin? Diyen bir kitle de var. Bütün takımlarda. Trabzonspor'u biraz kenara koyuyorum. Özellikle 3 büyüklerde sevgili Metin Bey. Hani eminim ki bunu, ya bir şeyler kötü olsun da bir gündem olsun. Ben de çıkıp bağırayım, biraz ses yükselteyim. Taraftar da gaza gelsin. Hemen kanalımdan böyle güzel kazançlar elde edeyim diyen bir kitle de var. İyi yayınlar Caner Bey. Bu soranlara 90'lı yıllarda evet demiş, kendini yaratan hakemlerle maç kazanan hani geçmişi biraz. İşte geçmişi böyle oluyor. Doğruyu konuşmayınca böyle oluyor. Tabii oralara çok girmemek lazım. Bunlardan çok bahsetmemek lazım. Sadece şunu söylüyorum sevgili Serkan Bey. Hiçbir kulüp ayrıcalık istemiyor. Sadece gördüğünüzü lütfen doğru yorumlayın. Hani hakem için de bunu söylüyorum. VAR'daki için zaten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani VAR'daki hakemin hata yapma lüksü yok. Ya bunu nasıl normal karşılayan dinleyicilerimiz var ya? Ben gerçekten anlayamıyorum ya. Ya bunun normal olduğunu söyleyip başka senelerden başka örnekler verenler gerçekten anlayamıyorum ya. Ya bunu kendi takımınıza yapıldığını düşünsenize. Düşünün ve ona göre, hani o zaman yanlış yapıldıysa bari şu anda bunu dönüp deyin ki. Ya evet, ağır çekimde izliyorsun. tekrarını izliyorsun. Başka bir açıdan izliyorsun. Senin görevin o izlediğin, ağır çekimde izlediğin, hani hakemin görmediği, saliselik bir olayda vermediği, veremediği, görmediği neyse artık o pozisyonu hakeme yardımcı olmak için çağırıp efendim burada böyle bir şey var. Bir gelin bakın, lütfen bir bakın deme. Bunu söyleyemeyen hala futbol taraftarımız var mı bizim ya? Ve gerçekten neyi söylemek istiyorsunuz siz? Ben onu merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum ya. Yani VAR'daki bu hatayı ya da VAR'da yapılan bu tarz hataları normal karşılayıp geçmiş yıllardaki örneklerle süslemeye çalışıp efendim kendinize yapılınca böyle konuşuyorsunuz deyip de hani kendi yanlış düşüncesini başkasının da hani doğruyu savunmaya çalıştığı şeyi yanlış göstermeye çalışmanızı gerçekten anlayamıyorum. Biraz karmaşık bir cümle oldu ama kendim anladım en azından. Yani böyle yapmayın diyorum. Deniz'den Hüseyin Bey yazmış. İki kelimeyi orayı da okumayayım. Neyse şöyle bakalım. Evet demiş ki şu voleybol takımımıza hani villalar, yatlar, katlar feda olsun demiş. Futbol takımına bu kadar vaatte bulunan Sayın Federasyon Başkanımızı, Futbol Federasyonu Başkanımızı, voleybol milli takımımıza bu vaatlerinin bir kısmını vermeye davet ediyorum demiş. Eğer bu kadar villa varsa lütfen hani bu kadar canıyla kanıyla mücadele eden voleybol milli takımımıza bir kısmını versinler. Katılıyorum sevgili Hüseyin Bey size. Can Bey ne demiş? Selamlar Caner Bey, yayınlar. Bence bu yaşananlar tamamen Beşiktaş yönetiminin nedense pasifliğinden kaynaklanıyor. Aynı şeylerin onda biri Galatasaray'ın başına geldiğinde kıyametler kopardılar yıllarca demiş. Geçen sene Osimhen'in yapmadığı şey kalmadı ama bir tane kart görmedi. Futbol Türkiye'de masa sporudur. Bu yüzden başarılı olamıyor Beşiktaş demiş. Artık ben de bu iklimden başarı çıkmasını istemiyorum, beklemiyorum da demiş. Tadı kaçtı. Sevgili hekimimiz yazmış Ankara'dan. Sevgili Can yazmış. Ona da teşekkürler. Ankara'mıza selamlar, sevgiler. Ankara'dan bizi kim dinliyorsa herkese selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. İyi akşamlar Caner Bey. Fenerbahçe taraftarıyım. Yıllardır aynı sıkıntı devam ediyor. Adil olunursa maçlar daha keyifli, zevkli olur. Şimdi sizin yazdığınıza burada bir virgül koyuyorum ama ya sevgili dinleyiciler, beni tanıyan tanıyor. Bir seven sever, sevmeyene de saygı duyarım ama bunu söyledikten sonra reklam arasına gitmek de kötü oldu. Neyse siz reklam kısmında sevin, dönüşte mesajı söyleyeceğim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyorum sevgili dinleyiciler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum da neden ya ile başladım? Çünkü olumsuz bir cümle. Ama aslında sonucu olumsuz. Benim fikrim olumlu. Mesela az önce sordum. Muhammed Salah'ın dün sarı kart neden sarı kart gördüğünü anlayan birisi var mı? Lütfen bana hani hoca oyuncu penaltı istemiyor. Kalkıp oyuna devam ediyor. Hani orada penaltı var diye ısrar etmiyorum. Pozisyon da zaten çok kötü gösterildi. Yani çok da anlayamadık o pozisyondan, gösterilen açılardan. Hadi diyelim ki yok. Oyuncu kalkıp devam ediyor. Parmağını sallıyor hakeme. Yani bir şey yok diyor. Öyle anlıyorum ben. Çünkü kalkıp geriye doğru koşmaya başlıyor. Salah'tan bahsediyorum. Ve sarı kart görüyor. Düşünün. Bakın düşünün. Hani bu olumsuz yorum. Yani bu olayları böyle hakem hatalarını normal karşılayan dinleyicilerimize soruyorum. Şu anda 16. hafta olsaydı ve bir sonraki mücadele Trabzonspor'da şampiyonluk yarışında başa baş gidiyor. Rakipleriyle beraber gidiyor ve bir sonraki haftada 3 büyükten bir takımla oynasaydı ve Salah da bu sarı kartla beraber cezalı duruma düşseydi. Ne düşünürdünüz ya? Gerçekten ne düşünürdünüz? Şey düşünürdünüz değil mi? Yani hakem ön yargılı, bir art niyetli, iki ve bilinçli olarak bunu yaptı derdiniz. Eminim %90'ınız bunu söyleyecekti. Ya da kendi takımınızda Galatasaraylıysanız Osimhen'in böyle bir sarı kart gördüğünü düşünün. Yani oyuncu kalkıp hayır pozisyonda bir şey yok demeye çalışıyor. Parmağını sallıyor. Ve kalkıp devam ediyor düştükten sonra da. Yani bir beklentisi yok. Yerde 20 takla atmıyor. Düştü. Belki penaltı alacağını düşündü. Düştü kalktı. Parmağını sallıyor hakeme. Yani bir şey yok diyor. Hakeme doğru koşmuyor. Oyuna devam etmeye çalışıyor. Bir beklentisi de olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öyle anladım ben. Ve ertesi haftada işte Fenerbahçe veya Beşiktaş derbisi var. Ya da işte Fenerbahçe'de ne bileyim işte Asensio'nun sarı kart gördü. Ya bunları nasıl normal karşılıyorsunuz ya gerçekten? Ya da karşılayanlar ne düşünüyor? Ben gerçekten anlayamıyorum yani. Evet bunu söyleyecektim. Ne demiş sevgili dinleyicimiz Eskişehir'den Özcan Bey. Ligimizin daha ne demiş hakemler daha adil olursa maçlar daha keyifli olur. Ligimizin kalitesi artar. Kulüpler daha iyi yönetilir gibi gibi zincirleme başarı gelir. Yabancı var hakemi 10 saniyede karar veriyor. Bizde ego devreye giriyor. Kimse birbirine yardımcı olmuyor maalesef. Bu durumdan bıktım demiş. Bir de şöyle bir şey var sevgili Özcan Bey. Şimdi yarın öbür gün diğer takımlar da yaşayacak. Sonra diyecekler ki evet bir arkadaş vardı ya da bir abi neyse artık. Radyo Spor'da konuşuyordu ya bunu zamanında. Ve bir maça yabancı var, birine yerli var. Niye yabancı var, niye yerli var? Kime neden yabancı var, kime neden yerli var? Neye göre belirliyorsunuz bunu? Ve neden böyle? Dört büyüğe yabancı mı vereceksiniz? O zaman verin. Trabzon'da yabancı var. Yani Trabzon maçına. Örnek veriyorum. Geçen hafta Fenerbahçe'nin miydi herhalde vardı. Galatasaray'ın mı vardı? Beşiktaş mücadelesinde yerli var. Niye? Ya bir de gerçekten şunu merak ediyorum. Yani VAR'daki hakemler bugüne kadar ne kadar maç yönettiler de orada oturup da hani kendilerinin bir üst merci demiyorum ama karar verici noktada hakemleri çağırıp maçlara etki ediyorlar ya. Hani bu hakemlerin yeterliği ne mesela? VAR'daki hakemler. Şimdi çok iyi hakemler olsalar sadece şöyle soruyorum. Çok iyi hakemler olsalar zaten orta hakemde yani maç yönetiyor olmaları gerekiyor. Bence. Değilse o zaman niye maç veriyoruz? O zaman Süper Lig'deki şu anda aktif olarak düdük çalan ama bu hafta görev vermediğiniz hakemlere verin VAR görevini. Yani en azından dönüp deriz ki evet yani Süper Lig'de adam görev yapıyor. Yani. Hani bu hafta da VAR'da. Şimdi bu dünkü VAR nerede mesela? Kaç tane maç yönetmiş? Belki yönetmiştir bilmiyorum ya. Yani. Ben incelemedim. Ama ben ilk kez gördüm sanki ismini. Neyse devam edelim. Caner Bey radyonuzu seviyoruz ama reklam sayısı biraz fazla değil mi gerçekten? Reklama girdiğinizde başka kanala geçmek durumunda kalıyoruz. Reklamlar para demek. Yani öyle bakın. Yoksa yani biz burada görev yapamayız. Malum işte mesela ben şu anda bir TV izliyorum. 15 dakikadır devre arası, maçın devre arası oldu. Bakın bir maçın devre arası oldu. 15 dakikadır reklam izliyorum mesela. Değiştirmedim. sevgili kıymetli dinleyicimiz, sevgili Alper Bey. İnsanlar sevdiklerinden vazgeçmez. Diyelim mi? Hadi öyle diyelim. Herakles'in selamı var Erdinç Bey. Oldu bile demiş. 2-0 evet gördüm. Sevgili Ahmet Bey, Kanada'dan seni kastetmediğimi biliyorsun. Sen ailemizdensin demiş. Selamlar Ahmet. Biliyorum. Ben yani kendi üzerime zaten almadım. Olabilir. Yani bazen fikirlerimizi beğenmeyebilirsiniz. Doğrudur. Evet. Sevgili Serkan Bey ne demiş? Bu nedir biliyor musunuz? Fanatikliktir demiş. Vallahi işte yıllardır bunu bir şekilde burada hani insanların zihninden, beyninden biraz azaltmaya çalışıyorum bu fanatizm düşüncelerini. Hani herkes aslında gördüğünü adil bir şekilde yorumlayabilir demeye çalışıyorum. Kendim bir takım taraftarıyım. Zaten biliyorsunuz söylüyorum ama ailemin fertlerinde neredeyse her takımdan var. Ve haliyle gördüğümü adil bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Ve dediğim gibi ben bıktım artık futbolda. Böyle taraflı yorumlardan bıktım artık yani. Kendim o yüzden de bunu yapmamak için yıllardır burada görev yapıyorum. Ki iyi yaptığımı da düşünüyorum ki 7 yıldır buradayım diye düşünüyorum. İyi yayınlar. Dün Beşiktaş'a çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Şayet doğru kararlar verilseydi maç 4-0 biterdi. Beşiktaş'ın kadrosu şu anda Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak seviyede. Ya, o seviyede olduğunu düşünmüyorum sevgili Emre Bey. Ama yani ben öyle bir düşünceye sahip değilim. Ama her takımın eksikleri var. Ama hani dünkü hakem yönetimi gerçekten kötüydü yani. Bunu dediğim gibi hani Beşiktaş'ta olmanıza gerek yok. Başka bir takımda tutsanız. Dün sadece yani dün mesela maçtan sonra bir Fenerbahçeli arkadaş aradı beni. Dedi ki abi hani gerçekten bu kadarına pes dedi ya. Yani bu kadar da olmaz dedi. Bakın bir Fenerbahçeli arkadaşım aradı. Çok geçmiş olsun falan. İşte hastaydı biraz. Onun üzerine aramıştım açmamıştım ama ben de hani acil şifalar falan dedim. Sonrası da bayağı anlattı dedi. Abi maçı izledim gördün mü dedi. Yani aynı pozisyon rakibe veriyor. Bu tarafa vermiyor. İşte oyuncu tokat atıyor bir şey yok diyor. Hadi o dedi vardaki niye çağırıp vermiyor. Yarın öbür gün başka takımlara da olacak bunlar. Biz nasıl ne izliyoruz abi falan dedi. Hani bir spor yazarı olarak bana soruyor. Dedim bilmiyorum yani. O zaman Premier Lig'i aç izle, La Liga'yı aç izle ama hani burada artık bunlar olacak sene boyunca. Yanlış dememek için uğraşanlar var demiş. Geçmişten örnek vermek çok garip. Ben de o zaman başka şeyler sunarım demiş dinleyicimiz. Haklı sevgili Erdal Bey. Doğru. Şimdi ben isimleri okumayayım ama sonra zor durumda kurumu bırakmayayım. Kendimi de bırakmayayım. Ama yazdığınız isimler var. Doğrudur. Tabii eğer geçmişe gidecekseniz o zaman bazı defterlerin tekrardan açılması gerekiyor. O da olmaz. Olmaması da gerekiyor yani. Yanlış demek lazım bence. Sevgili Caner Bey, ben Hüseyin. Lütfen mesajı olduğu gibi okursanız sevinirim. Vardakileri TV seyrediyor. Kardeşim futboldan anlamayanlar futbolun başında hani ne demiş? Var odasındakiler hata yaparsa affetmiyorum diyenler nerede? Niye ses çıkarmıyor? Demiş. Ben açık söylüyorum Galatasaraylıyım ama bunlar da bu devran bitmez demiş. Selam ve sevgilerimle hayırlı akşamlar demiş sevgili Hüseyin Bey. Yani bazen Hüseyin Bey mesajlarınızı tabii ki biraz değiştirmek durumunda kalıyoruz. Size doğru gelen bir ifade belki o anda çünkü hani yayıncı benim haliyle bu okuduğum mesaj bir yerde beni bağlıyor. Her ne kadar siz bu mesajı yazsanız da sonuçta ben bunu okumak durumunda değilim. Daha düzgün kelimelerle ya da o anda daha doğru bir şekilde aktarmam gerekiyor. Hani siz de bunu bilirseniz çok mutlu olurum. Biz hem sizi hem de kendimizi de zor durumda bırakmak istemiyoruz. Bazen çünkü olabilir sizce normal olan bir şey. Hani rütbeye bağlı bir kurumuz. Başka şeyler işte az önce bir dinleyicimiz futbolcu isimleri yazmış geçmişten. Şimdi bunu okursam hani... Az önce bahsettiğim gibi hem kurumu hem kendimi zor durumda bırakırım. İstanbul'dan Nurettin ben, Fenerbahçeli. Bence hakem şimdi diyor ilk sarıyı ben gösterdim mantığı saygılar demiş. Peki Nurettin Bey de sevgiler. Sevgili Caner demiş, kolay gelsin. Ben koyu bir Galatasaray taraftarı olarak dört büyüklere çağrımdır. Türk hakemin olduğu hiçbir maça çıkmasınlar. Dünya yıldızlarını getiriyorsunuz. Dört büyükler verilen korkunç paralar var. Yönetici hakem yok. Hakem dün Salah'a sarı kart veriyor. Salah'ın vücut dili hocam penaltı yok diyor, sarı kart diyor. Evet bakın ben dün burada isyan ettim. Hani az önce bana böyle efendim geçmişte de bu yapılmıştı, bunu neden konuşmadınız diyenlere soruyorum. Bakın dün ben Trabzonspor maçında, Trabzonsporlu değilim, sadece bir spor severim ve bu işi yapıyorum, İsyan ettim burada. Ya bu nasıl sarı kart dedim ya. Gerçekten hani bu kadarına pes dedim yani. Bakın bir Galatasaray taraftarı da yazıyor. Yani sizin gibi düşünmeyenler de var. Haksıza haksız demeyi bilen, ayrıcalık değil adalet isteyen taraftarlar da var. Hani bize de yapılmamıştı, verilmemişti o zaman. E ne yapalım yani? Şimdi geçmişte hep yanlış yapılan şeyleri önümüzde de sürekli aynı şekilde devam mı ettirelim? Dediğim gibi hani bakın böyle bunlara normal gören yayınlar var. Örneğin YouTube'da binlerce yani kendi takımını her şeyde böyle süt liman görüp herkesi suçlayan yayıncılar var. Kendi takım rahatsız da olmazsınız zaten. Sizin tuttuğunuz takımı konuşuyor. Efendim bize her yıl haksızlık yapılıyor ama biz şampiyon oluyoruz. Nasıl oluyorsa ya da 3 yılda bir şampiyon oluyoruz. Mesela. Ama hep bize yapılıyor. Biz hiç kötü yönetilmiyoruz. Hiç kötü futbolcu almıyoruz. Her şeyi doğru yapıyoruz. Ama hep bize haksızlık yapılıyor. Diyenler var mesela yayıncılar. Oraları dinleyebilirsiniz yani. Ben size de yapılmasın diyorum haksızlık. Onu savunuyorum ya işte. Size de haksızlık yapılmasın yani. Size de yapılıyorsa onun da karşısında duralım. Ben duruyorum. Bilen biliyor. Dün maç başlamadan önce sabah kahvesi maçta iki bardak ne demiş, gece uyku tutmadı, işe gitmedim. Bunun sorumlusu bizi doğrayan hakemdir. Salah'a kart veriyorlar. Zira kendileri futbolu çok iyi biliyor. Hakemlerimiz toplama takım gibi. Ya Salah'ın dün sarı kart performansını size söyledim yani. 10 senede adam İngiltere'de 38 maçta bir sarı kart, 44 maçta bir sarı kart, 2 sezon sadece ikişer sarı kart görmüş. 10 sezon dünyanın en sert liginde darbelere, tekmelere, tokatlara, saçma sapan hareketlere maruz kalan bir oyuncudan bahsediyoruz. 2 kez sarı kart görmüş. Hani çok da böyle kendini aldatan bir oyuncu değil. Olsa zaten bu 2 değil 12 olurdu her sezonda. 2 kez sarı kart görmüş, 1 kez görmüş birçok sezonda. %80'inde bir kez sarı kart görmüş. Dün sarı kart gösterdiler ya. Bir bakın yani. Yani şu sarı karta bir bakın gerçekten. Sonra da efendim niye diyorsunuz? Ben şöyle söylemek istiyorum. Kural diyor ki hakemi aldatmak sarı karttır. İlla itiraz etmedi. Ya geçelim Allah aşkına ya. O zaman orta sahadaki harekete de sarı kart verir mi Sedat Bey? Hangi takımdan? Açınız. Dört büyüklerin maçlarını izleyin. Açınız ya lütfen yani. Geçelim şimdi. Kuralları yok. Kural öyle diyor. Kural böyle diyor da. Geçelim ya bunları. Kural çok şey diyor biliyor musunuz? Yani dört büyüklerin maçlarını şöyle bir izleyin. Hangi takımda kimler ne tarz fauller alıyor? Kurallara uymayarak hakemi bir şekilde o faule ikna ediyor. Düşüşüyle, atlayışıyla, taklalarıyla. Ondan sonra kurallara bakalım. Sevgili Sedat Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Yani o yüzden kurallara geçelim yani. Maalesef kuralları çok hiçe sayan bir futbolcularımız da var. Hatta içlerinde milli oyuncularımız bile var maalesef. Bana katılmamanız normal zaten. Okey doğrudur. Yani katılmanızı çok beklemiyordum. Peki. İzmir'den sevgili Murat Bey ne demiş? Aylarda söylüyorum İzmir'de Çiğli'de. Ala bölgesinde karşıya kalan Çiğli'ye doğru yani onu bilemiyorum artık. Yayınlarınız biraz cızırtılı geliyor. Hemen iletiyorum ben sevgili rejimimize. Yani benim başka yapabileceğim bir şey yok. Tabii ki hemen iletiyorum. Hatta şimdi birazdan göstereceğim de mesajınızın geldiği saate. Ona göre arkadaşlar oradaki arkadaşlarımıza mutlaka ulaşırlar. Hatta şunu okumadı olarak yapayım. Unutmayayım mesajınızı. Abi Bursa Spor maçında hem son gün deplasman taraftarı yasağı geldi hem de maçta inanılmaz hakem hataları vardı. Acaba alt dikte olduğumuz için mi konuşulmadı? Hayırlı yayınlar. Öyle oluyor, evet. Yani gözden ırak, gönülden de ırak oluyor. Maalesef durum biraz böyle. Bursaspor'un acilen Onur Bey üst lige taşımamız gerekiyor. Ne diyeyim artık yani her yerde maalesef hatalar yapılıyor. Artık kendi adıma söylüyorum. Ben sıkıldım bu o hatalardan. Ve bunu da normal karşılıyoruz. Mesela az önce bir dinleyicimiz demiş ki hani VAR'daki hatayı kesinlikle kabul etmiyorum diyen bir federasyon başkanımız vardı. Şimdi acaba ne düşünüyor diyor. Bilmiyorum. Sayın Federasyon Başkanımız. Bilmiyorum. Bazen çıkıp VAR'daki pozisyonlardan sonra verilen verilmeyen pozisyonlardan sonra geçmişte açıklamalar yaptı. Şimdi bir şey görmedim ben. Yaparlar belki. Olur olmaz. Çok önemli değil. Evet orta sahada da olsa vermesi lazım. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Sana bana göre değil yani. Kural neyse onu uygulamaları lazım. İşte uygulamıyorlar maalesef. Hani görüyorum. Ya bazen hani böyle gayri ihtiyari de artık söylüyorum ya bu kadarı da pes yani. Hani hiçbir şey yok bakıyorsunuz. O anda tehlikeli bir nokta ve kendi ayağını rakibinin ayağına takıp sonrasında da hani sanki rakibi böyle var gücüyle tekme atmış gibi yerde kalıyor. Hakem de tabii hemen faul veriyor. Zaten büyük takımda oynaması büyük bir ayrıcalık. Üzerine de bir de böyle gösterince bakıyorsunuz fauller veriliyor. Yani veriliyor onu söyleyeyim. Özellikle söylüyorum. Maalesef özellikle büyük takımlara ısrarla bunu söylüyorum. Büyük takımları çünkü büyük takımlar bu anlamda daha fazla kullanıyor. Yani dünkü hakem hatalarından bağımsız olarak söylüyorum. Yine de Anadolu takımlarımıza göre ya da diğer takımlarımıza göre büyük takımlar her zaman bir adım önde. Bu da biraz hani onların sosyal medyadaki gücü, taraftar gücü işte bakın bir saattir yayın yapıyoruz. Hani hakem hatalarını normal göstermeye çalışan dinleyicilerimiz de var mesela. Haliyle zor oluyor işte. Onlar hiç derdini anlatamıyor. Ama inşallah Bursaspor gelir Onur Bey. Ben de çok isterim Bursaspor'un gelmesini canı gönülden istiyorum. Evet Süper Lig'de bugünün hatta bu haftanın son mücadelesi başladı. Kocaelispor Ahmet Spor Kulübü mücadelesi. Hatta 3. dakika ve 0-0'lık beraberlik var. İki takıma da başarılar ve Sivas'ta Sivasspor Manisa Spor'u konuk ediyor. TFF 1'de yine o mücadelede de gol veya goller oldukça yine sizleri bilgilendiriyor olacağım. Ayrıca şöyle bir oynanan maçlara da bir bakalım. Aslında konuşacaktık maçlar ama çok mesaj geldi. Okudum sizler için. Osasuna Levante mücadelesinde 47. dakika ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İspanya 2'de Celta Vigo 1. Bu genç takımdan bahsediyorum. Andorra yani İspanya 2'den bahsediyorum. 2 dakikalar 77. Hollanda 2'de ve Young PSV 0, FC Os 0 ve Ultra Young Ultra 0, Herakles 2 dakikalar 33. Danimarka'da benim de çok sevdiğim bir takım Brøndby Silkeborg karşısında 2-1 önde. Mesela Brøndby'nin renkleri sarı lacivert. Ben de evde tişörtü var, forması var. Giyerim de mesela çok da severim. Çünkü bence her renk güzeldir öyle bakmak lazım. İsveç'te Malmö Djurgården karşısında 2-0 geride kendi sahasında Malmö'de birkaç senedir gerçekten kötü bir gidişat var. Düzeltemiyorlar. Yukarıyı bir türlü zorlayamıyorlar. Bu sene sanki yapacaklar gibi biraz böyle acaba olacak mı diye düşündük ama bu sene de Sirius ve Hammarby şu ana kadar gerçekten çok iyi gitti. Özellikle Sirius tabii birkaç haftadır biraz sıkıntı yaşamaya başladı ama çok dolu dizgin gitti. Sonrasında biraz vites düşürdüler. Ve şu anda da şöyle bakıyorum. 42 puanda ama ikinci mağlubiyetini de aldılar. Hammarby şaka maka 10 puanlık 9 puanlık farkı kapattı. Hatta 9 değil daha fazla 11 puanlık farkı kapatıp 6'ya kadar düşürdü. Malmö bu sene gitti yani. Bu sene de Malmö için kayıp bir yıl. Belki Avrupa'ya gidebilirler. Yarış arası veriyoruz. Devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
3: No vert.

0: 11 numaralı No Word. Henüz yerini almadı değerli yarı severler. Baksın gerisindeki son isim o. Şimdi start görevleri onu yaklaştırdı baksına. Ve 11 numaralı No Word'de yerini aldı. Tyler hazır son koşu için. Syndication ve King's Power start almayacak. Tyler. Start verildi ve Elazığ'da günün son koşusu başladı. Değerli yarı severler 5 numaralı Nice Gold yaklaşık 15 boy kadar. Yine 13 numaralı Ranuloğlu da 11 boy 12 boy kadar gecikti. Liderliği ise 14 numaralı Sky Türk aldı. 3-4 boy kadar geride. 4 numaralı Night King ikincilikte. Night King'in de 2,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı No Word var. Daha sonra 2 numaralı Kral Alper. Hemen dışında 1 numaralı Face of Freedom'i görüyorum. 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Golden Cougar. Daha sonra değerli yarı severler 8 numaralı Great Hope sırasıyla Tyler son 600'e girdi. 14 numaralı Sky Türk lider 3-4 boy kadar geride. 4 numaralı Night King ikincilikte. Daha sonra No Word ve 1 numaralı Face of Freedom'ın ataklarıyla Tyler virajı döndü. 14 numaralı Sky Türk virajı önde döndü. Son yüzde 3-4 boy kadar avantajı geldi. 4 numaralı Night King ikincilikte. Bu şekilde safkanlar son 200'e doğru gidiyor. 14 numaralı Sky Türk lider fark 3-4 boy kadar. 4 numaralı Night King onu yakalamaya çalışan isim. 14 numaralı Sky Türk lider. 4 numaralı Night King ikincilikte. 14 numaralı Sky Türk son koşuyu kazanmaya gidiyor ve bunu da başarıyor değerli yarı severler. 2 numaralı Kral Alper ve 4 numaralı Night King ikincilik için aynı yakın geçen isimler oldu. 3 numaralı Golden Cougar'da koşuyu 4. olarak tamamlayan isim. Son koşuyu 14 numaralı Sky Türk Sami Kaplan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmaz.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kocaeli Spor, Ahmet Spor Kulübü mücadelesinde 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Dakikalar ilerliyor ama tabii daha maçın başı, her şeye rağmen yine de hala çok erken. Bu arada Herakles, biz skoru verdik, döndük, 4-0'a getirmiş mücadeleyi. Maşallah ya, bu ne hızdır. Çok erkenden golleri bulmuş Herakles ve 4-0 Utre karşısında deplasmanda 4-0 önde. Djurgården Malmö karşısında 3-0 öne geçti. Hey gidi Malmö diyelim. Evet, gerçekten eski günlerini aratıyor. Ben de şöyle söylemek istiyorum. Kural diyor ki, evet, ne demiş dinleyicimiz Sedat Bey. Evet, orta sahada da olsa vermesi lazım. Bu arada çok tehlikeli bir atak ve inanılmaz bir gol kaçıyor. Souza, yani hafızamı zorluyorum. Sanırım son birkaç senede gördüğüm en kolay gol pozisyonu ve kaçtı. Offside yok. Kaleye 1 metre, 1,5 metre, abartmayayım, 1,5 metre sol taraftan orta yapılıyor. Kaleci boşa çıktı. Karşınızda kocaman bir kale. Kaleci yok ve topu avuta attı oyuncu. Yani büyük şaşkınlık içindeyim. Bir şey diyemedim tabii. Hani gerçekten inanılmaz kolay bir pozisyon. Şok olabilirsiniz bu golü. Sonra özetlerde izlerseniz şok olabilirsiniz eğer yayıncı kuruluş verirse. Bu arada Kocaeli Spor çok etkili başladı, onu söyleyeyim. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Efe Bey ne demiş? Bence haksızlık yaptınız Deniz'den Efe Bey. Ama mesajı tam okuyup pozisyon hakkındaki fikrimi belirtmediniz demiş. Geçen seneki Galatasaray Beşiktaş Kupa maçındaki hareketin aynısı. Barış Alper Yılmaz'a tekme tokat yere indiriyor. Ona da kırmızı demiştim. Bu da kırmızı, ancak bugün siz de dahil bu pozisyon için bu kadar çok konuşuyorsunuz. Geçen sene o kadar konuşmadınız demiş. İşte siz haksızlık yaptınız Efe Bey. O yüzden ben sizle aynı fikirde olmadığım için mesajınızı böyle okumuştum. Siz geçen sene dinlemediğiniz için şu anda da siz dahil ederekten. Ben burada haksız olduğunu düşündüğüm, doğru olmadığını düşündüğüm her pozisyonu konuşuyorum. İster katılırsınız, ister katılmazsınız ama konuşmadınız demeyin. Şimdi bunu söyleyip ondan sonra haksızlık yapıyorsunuz diyorsunuz. Efe Bey, işte ben de size söylüyorum. Siz haksızlık yapıyorsunuz. Bunu da zaten söyledim. Neyse, aynı fikirde olmayabiliriz. Olmayabiliriz. Problem yok sevgili Efe Bey. İyi akşamlar. Önemli olan da o zaten. Aynı fikirde olmasanız bile birbirimize saygı çerçevesinde konuşabiliyor olmamız. İyi yayınlar Caner kardeşim demiş. Rica etsem Talisca hakkında bilgi alabilir miyim? Valla Talisca oynayacak. Talisca Fenerbahçe'nin ayrılacak gibi şeyler çıkıyor ama ben ayrılacağını düşünmüyorum. Yani Talisca'nın kalacağını düşünüyorum çünkü İsmail Hoca da Talisca gibi bir oyuncu. Bence vazgeçmek çünkü çok zor Talisca'dan. Skor katkısı alınan bir oyuncu. Haliyle sonraki şampiyonluk olunda mutlaka katkı sağlayacaktır Fenerbahçe. Yani ayrılmak da büyük bir

ayrılmamak da büyük bir dert. Talişka gibi bir gol silahınız varsa da bence ayrılmamanız gerekiyor. İsmail Bey bir mesaj yollamış, sonra silmiş mesajını. Peki, yapacak bir şey yok. Anlaşılmaz bir şey. Salah gelmiş. Greenwood. Osimhen. Sonrasında Vlahovic. Beşiktaş büyük transferler. Lukaku. Say hani ligde keyif yapmak varken hakemler müsaade etmiyor demiş dinleyicimiz. Adil Bey ne demiş? Kupon var mı? Maçları kaçırdık ya. Efe Bey'e takıldık Denizli'ye. Haksızlık yaptığımı söylüyor. Yani geçen sene Barış'a yapıldığı zaman konuşmuyorsunuz. Ama dün Trossard'a yapıldığı zaman konuşuyorsunuz diyor. Efe Bey sanırım ilk kez beni dinliyor. Şöyle tahmin ediyorum. Çünkü daha önce hiçbir mesajını görmedim. Kendi yayınımda en azından. Gördüysem de hatırlamıyorum ya da yakın bir zamanda görmüşümdür. Ama 7 yıldır bu frekansta sadece doğruları konuşmaya çalışıyorum. Renkten, renklerden bağımsız olarak belki bazılarının hoşuna gidiyordur, bazılarının gitmiyordur. Ama bunu ben böyle yapmaya çalışıyorum. Bak demiş ki mesela sevgili dinleyicimiz. Hani bu yorum yapan dinleyicimize bir sorar mısınız? Cagney'nin Çaykur Rizespor deplasmanında tekme tokat attığı gol nasıl bir goldü mesela? Hani bunu neden örnek vermiyorum mesela diyor bir dinleyicimiz. İşte polemik konusu oluyor. O yüzden oralara girmiyorum. İzmir'den kim yazmış? Sevgili Murat Bey. Aylardır söylüyorum. Evet az önce söyledim. Sevgili Batıkan hemen şöyle ilgilenecektir. İzmir'de Çiğli bölgesinde küçük de olsa problem var. Sevgili Görkem ve Batıkan ilgileniyor bu konuyla. Teknik ekibimize olacaktır sevgili Murat Bey. Benden çıktı ilettim. Evet bu arada Kocaeli Spor tehlikeli geliyor ve top ağlarda sevgili dinleyiciler. Kocaeli Spor dakikalar 16'yı gösterirken 1-0 öne geçti. Berkan Kutlu'nun golüyle dakikalar 16'yı gösterirken offside var mı bir de bakalım. Ahmet Spor çıkarken yakalandı. Büyük bir hata. Sonrasında Berkan ceza sahası dışından sert bir vuruş ve top ağlara gönderdi. Dakikalar 16'yı gösterirken bu arada güzel bir gol. Dışa doğru falso alıyor top ve aslında sol ayağıyla vurmasına rağmen evet topu da ağlara gönderdi. Berkan Kutlu ve Kocaeli Spor'u 1-0 öne geçirdi. İnsanlara söylediklerini her zaman bakmamak lazım. Sizi biliyoruz ve seviyoruz. İyi yayınlar demiş başka bir dinleyicimiz Enver Sinan Bey. Yani Enver Bey dediğim gibi ben yani çok da umurumda değil tabii ki yani sonuçta benim ekmek param bu takımların takımlardan değil. Ben ekmek paramın peşindeyim, işimin peşindeyim. Beni dinleyen insanlara daha güzel nasıl faydalı olabilirim, sporla alakalı bilgi verebilirim, güzel konuşabilirim, güzel şeyler anlatabilirim, örnek alırlar, belki teşekkür ederler, belki sistem ederler, problem değil ama en iyi şekilde yani bu işin daha iyi yapılması için en azından çabamı görürler ve bir şekilde buna hak verirler ya da vermezler ama ya efendim Barış'ı konuşmuyorsunuz, Trossard'ı konuşuyorsunuz derseniz haksızlık ediyorsunuz ve bunu da ben haksızlık yapıyormuşum gibi yani bana atıfta bulunursanız daha büyük haksızlık yapıyorsunuz. Bunu söylemeye çalıştım. Yoksa hani ben gördüğüm her şeyi konuşuyorum. Yani Osimhen'in yaptığı bir şey varsa yanlış varsa ona da söylüyorum. Trossard'ın varsa, Orkun'un varsa neyse onu da söylüyorum. Dün söyledim işte Beşiktaş maçını takip edenler görebilir. İlk 20 dakikada yani Aleti kırmızı kart görmeliydi ama Beşiktaş'tan da iki oyuncu net sarı kart görmeliydi. Şimdi taraf tutsam zaten dönüp derim ki yani ne alakası var? Hatta öncesinde o sarı kart yani Aiti'nin pozisyonundan önce sanırım Endidi'ydi. Net bir şekilde sarı kart. Üçüncü, dördüncü dakikada sarı kart görmüştüm. Yayında söyledim yani. Bir şey zaten haksızlık yapsam sessiz kalırım. Hani hiç yorum yapmam. Dönüp diyorum ki ya bu maçı nasıl bitirecek bu hakem yani basmalara sarı kartları vermiyorsa. Ya da Salih bastı mesela. Vermedi yine aynı şeyi söyledim. Peki. Yine de istediğinizi istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Siz de eleştirilebilirsiniz. Tabii ki problem yok ama yapıcı olmak lazım demiş. Ya işte evet ben de onu söylüyorum. Yani karar verici ben değilim. Ben neden karar verilmediğini, neden görülen
ekran başında izlenilen bir şeyde bir karar verilemiyor. Takıma göre, ringe göre, oynanan stada göre karar veriliyor diye eleştiriyorum sadece. Öyle olduğunu düşünüyorum artık. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Ya da demeyeyim de hani bunu geçen sene de söyledim. Özellikle VAR'daki hakemlerimizin de yeteneksiz olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum yani. Aldıkları eğitimden bağımsız olarak söylüyorum. Hatta sene başında şunu söyledim ligler başlamadan. Ben Anthony Taylor'ın hakemlerimize cesaret yüklemesi yapması gerektiğini söyledim. Önce bir cesaret olsunlar. Bir karar versinler. Takımın formasına, oyuncunun sırtında yazan isme göre değil. Az önce dinleyicimiz söylemiş ya, kurallar neyi gerektiriyorsa onu ver yapsınlar. Başka kimse bir şey istemiyorum. Kocaelispor 0, Kocaelispor 1, Ahmetspor Kulübü 0 dakikalar 22'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bakalım Kocaelispor ilk mücadelesini kazanabilecek mi? Geçen hafta kaybetmişti biliyorsunuz. Başakşehir deplasmanında ve eğer bugün kazanırsa ligde 3 puan alacak Kocaelispor. Şu ana kadar 2 maç sonunda, yani ikinci maçlar sonunda puan alamayan 4 takım var. Onlardan birisi Kocaelispor. Eyüpspor 2 maçta 0 puan. Konyaspor yine 2 maçta 0 puan ve Erzurum Futbol Kulübü 2 maç sonunda 0 puan attı. 0 puan aldı, düzeltiyorum. Erzurumspor, Eyüpspor şu ana kadar gol atmayı da başaramadı. Onu da ifade etmekte fayda görüyorum. Henüz gol de atamadılar. Hani böyle de bir sıkıntı var onlar adına. 2 hafta sonunda tabii bu artık garanti. Gençler Birliği haftayı lider kapatmayı garantiledi. 6 puanla, yani tek 2'de 2 yapan takım Gençler Birliği. Valla yürekten kutluyorum Gençler Birliği'ni. Neden diye sorarsanız, yani çok sevdiğim bir takım. Yıllarca Ankara'da maçına da gidip izlediğim bir takım. Hani geçen hafta mıydı? Sezon başlarken mi, yani daha ilk haftalar oynanmadan, ya bu ligden düşecek takımlardan birisi Gençler Birliği diyen dinleyicilerimiz vardı. Şu anda 6 puanla ligde zirvede gözüküyor ve haftayı da lider kapatmayı garantilediler. Demeyeyim, neden demeyeyim? Şöyle demeyeyim. Eğer Ahmet Spor Kulübü Kocaeli Spor'u mağlup ederse Ahmet Spor Kulübü de 6 puana yükseliyor ve haliyle hani zirve paylaşılmış oluyor. Ahmet Spor Kulübü daha fazla hani geçen hafta 3-0 yendi. Bugün 1-0 geride, örnek veriyorum, bu maçı 2-1 kazansa artı 5 avarajı olacak. Yok, artı 4 avarajı olacak ve liderliği yükselmiş olacak. Öyle bir durum var. O yüzden hani şu andaki skorlara göre diyelim, Gençler Birliği zirvede sanki bu haftayı zirvede tamamlayacak gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Bakalım. Yoksa Ahmet Spor Kulübü bugün kazanırsa onlar haftayı lider kapatacaklar. Evet, dakikalar 23 ve mücadelede Kocaelispor'un Berkan Kutlu'nun attığı golle 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Şimdi birazdan bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Dönüşte de ilk 2 hafta sonunda, tabii bu maç henüz oynanmadı ama oynanacak da tabii ki. İlk 2 hafta itibariyle Süper Lig'deki hani ilgimizi çekebilecek, yani öbür gün bahis de alabiliriz. İstatistikleri sizlere paylaşıyor olacağım. Yani en azından 3. haftalara başlarken bu istatistiklere dikkat etmek lazım. Ya da bizim için faydalı istatistikleri alıp o takımlara yönelmekte fayda olabilir. Diyorum, yine iddia tahminlerimi görmek isteyenler Instagram'dan Caner Aydaş ismiyle takip edebilir. Orada nerede oynadığımı zaten görebilirsiniz. Dediğim gibi dün 7 kuponda 7, yaklaşık 30'a yakın farklı farklı kuponlarda oranla kazandırdık takip edenleri. Bugün diyelim ki es geçtik ama yarından itibaren yeni hafta içi bültenine güzel tahminlerim olacak. Oradan da takip etmeyenler takip edebilir. Önümüzdeki haftadan, pazartesinden itibaren bir izin sürecim var. Sonrasında da yine yeni projelerimiz olacak diyelim. Şimdi bir
Reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Saat 5.

0: kadar saat başında tekrar karşınızdayım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyospor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyospor 0538 052 14 87. Radyospor. Spor'un tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kocaeli Spor'un dakikalar 30'u gösteriyor. Kocaeli Spor köşe vuruşu kullanacak. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet, içerisi kalabalık. Berkan'dan bir orta. Ahmet Spor Kulübü oyuncusu uzaklaştı ama iki oyuncu yerde kaldı. Hakemin hemen durdurması lazım. Yani hocam ya hakikaten pes ya. Kafa kafaya çarpışma var. Oyun devam ediyor ya. Saniyede durdurmanız lazım hocam. Yani daha olmasın gol ya. İşte isyanım buna benim. Ya. Şuraya bak. Şu çarpışmada hala oyunu nasıl devam ettiriyorsun? Ve görüyorsun çarpışmayı. Hala top kimde? Avantaj falan kuralına bakıyor. Neyse, hiç beğenmedim bir hakem. Ümit Hoca, yapacak bir şey yok. Bu hakemi de hiç beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. 3-4 yıldır söylüyorum. Umarım neyse, daha fazla yorum yapmayayım. Chelsea bir gol atar 5 korner kullanır demiş sevgili Burak Bey. Evet, Chelsea maçını da kaçırdık. Beni övme kardeş. Bana para ver. Yok, senin iddia tahminlerin kimsede yokmuş ya. Senin kuponlarını kimse yapamıyormuş da. Verdiğim maçlarda paralar kazanırken iyiydi. İyi çalışmalar dilerim demiş sevgili Fatih Bey. Evet Fatih Bey, neredesiniz siz ya? Bayağıdır yoksunuz. Napoli Fatih Bey. Evet, ona da selamlarımızı aktaralım. Komşum da sayılır. Hani Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenciles, buralar hep komşu. O yüzden hani o İstanbul'un o tarafından ayrımcılık yapalım sevgili Fatih'e de sevgilerimizi iletelim. Ama bir süre yoktu. Hatta bayağı bir uzun zamandır. Caner Bey, iyi akşamlar. Yakın bir gelecekte Antalya'da olacağınızı duydum. Haftaya pazartesi bugün bu saatlerde Alanya'da olacağım. Bir hayranınız olarak estağfurullah sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Tabii ki Instagram'dan takip edin. Memnuniyetle şeref duyarım. Bugün bu arada buraya gelirken geç kaldım. Hani maalesef toplu taşımada bir problem oldu diyelim. Küçük bir problem. Sonrasında biraz gecikeceğimi düşündüm. Ki yayına da asla geç kalmak hani ne huyumdur ne adetimdir. 7 yıldır yayınımın, yani olduğum gün başındayımdır. Hatta 1 saat 45 dakika önce giderim her ihtimale karşı. Ama bugün özel bir durum vardı diyelim. Hani böyle bir durum oldu ve geç kalacağımı düşündüğüm için de hani bir taksiye bindim. Bu arada İstanbul'da ya da Türkiye'de beni dinleyen tüm taksici dostlara selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. En azından beni dinleyenlere söyleyeyim bunu. Hatta dinleyenler şu anda bir merhaba diyebilir. Neyse, bir taksiye bindim. Gayrettepe'de bir şey sordum, sadece bir şey sordum. Kendisi de tabii ki buyurun dedi. Hani soruma yanıt verdi. Sonrasında baktım Radyo Spor açık. Sevgili Ayhan Şensoy'u dinliyor. Ben de gari ihtiyari hani bir selam verdim. Sağ olsun. Biz de tanıyan bir dinleyicimiz, ayrıca işte bir taksi şoförü, esnaf diyelim. Taksi esnafı diyorum. Ben öyle diyorum. Tabii ki insanın hoşuna gidiyor. Hani oradaki kişinin de hoşuna gidiyor. Hani sonuçta dinlediği bir kişiyi orada görmek. Bazen sesten tanıyor çünkü. Hani buraya gidiyoruz diyor. Mutlu oluyor. O yüzden çok mutlu olurum. Sevgili Muhammed Bey, sevgili avukatımıza da buradan sevgiler. Instagram'dan takip edin. Caner Aydaş Instagram adresim. Oradan konuşuruz. Yaklaşık bir 10 gün Antalya civarında olacağım. Ailemle, eşimle, çocuklarımla beraber, kızım ve oğlumla beraber. İnşallah görüşürüz diye temenni ediyorum. Alanya'ya yolunuz düşerse, Alanya'nın tam böyle merkezindeyiz. Öyle diyeyim. Tam merkez değil de biraz Kargıcık tarafında. Hadi reklama girmesin. Otel ismini söylemeyeyim. Ama hani yolunuz düşerse sevgili Muhammed Bey, beklerim diyelim ama Instagram'dan takip edin. Caner Aydaş.

Instagram adresim, oradan iletişimde oluruz. Bugün bu arada Kandil, Mevlid Kandili beni dinleyen tüm dostların, tüm dinleyicilerimizin Türkiye'de, dünyada, Amerika'da, Hollanda'da, Almanya'da, İspanya'da, Barcelona'dan da dinleyicimiz var. Fransa'dan, İsviçre'den, Avusturya'dan, Avustralya'dan veya Doğu Timur'den artık nerede bizi dinliyorsanız, Çin'de de dinleyicilerimiz var. Rusya'dan, Azerbaycan'dan ve ülkemizdeki bütün İslam aleminin, Türk toplumunun da yine Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun diyelim. Hakemlerde şöyle bakıyorum. Evet sevgili Mehmet, bayağı bir eleştirmiş hakemleri, haklısın. Yani tabii kendilerini çok böyle eleştirenleri de maalesef hukuki olarak mahkemeye veriyorlar. Yani hakemler bunu da çok anlayamıyorum. Yani sonuçta bir şey yapıyorsanız tabii ki eleştirileceksiniz. Yani bundan zaten hazır bir şekilde hani bu görevi kabul ediyorsunuz. Bu arada Beşiktaş As Başkanı dün artık TFF Başkanı bu kararı açıklamalı. Bu böyle gitmez. MHK Başkanı görevden alınmalıdır diye açıklama yaptı. Hani ben şöyle söylüyorum. Tabii ki hani bu görevden almayla bilmiyorum hallolacak bir şey diye geçen sene söyledim. Ya yani milyon eurolar emek veriyorsunuz ve hani bir hakem geliyor sizin göz göre göre emeğinizi orada heba ediyor, hiçe sayıyor. Bu arada Sivasspor penaltı atışı kullanıyor. Ve 2-1 öne geçti Manisa Futbol Kulübü karşısında. Sivasspor öne geçmeyi başardı. 36. dakika oynanırken bence artık hani bunun bir şekilde bir yerde biraz daha minimize edilmesi gerekiyor. Ve sürekli bütün büyük takımlar bu kadar rahatsızken Galatasaray açıklama yaptı, Fenerbahçe yaptı, Trabzonspor geçen sene her gün yaptı, haftada iki kere yaptı, bazen ayda bir yaptı, bazen sustular, daha sessiz kaldılar. Bilmiyorum ama yaptılar yine de. Başka Anadolu kulüplerimiz yaptı. Ama MHK Başkanı görevde. Hani bilmiyorum hani acaba orada kalmasının özel bir sebebi mi var? Onu da çok anlayabilmiştim. Yani bu kadar eleştiri alan bir kurumun başındaki bir yönetici istifa etmiyor. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Bu bir çözüm mü onu bilmiyorum. Yapısal çözümler olması gerekiyor. Gerçekten yetenek seti yüksek hakemler olmalı. Az önce de bahsettim. Yani cesaret yüklemesi yapılmalı hakemlerimize. Hani verdikleri ya da verecekleri kararları verebilmeleri için onu bir şekilde artık nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ya da yabancı hakeme gidecekler. Başka çaresi yok bu işin. Bu işi bir şekilde çözme. Onlar da tabii bazen saçma sapan maç yönetiyor. İşte Trabzonspor Ferencvaros maçındaki hakem inanılmaz pozisyonlarda kartlar göstermedi mesela. Fauller vermedi. Olabilir. Hani buna bir şey diyemiyorum. O hakemin belki o şeyle alakalı takdir hakkıdır ve hani neyi nasıl yorumladığıyla alakalı, ama az önce de bahsettiğim gibi yine söylüyorum, orta hakemin hatasını hepimiz insanız, hepimizin hani baktığımız zaman hata yapma lüksü var, hani hata yapabiliriz, o anda gördüğümüzü yorumlayamayabiliriz, yanlış yorumlayabiliriz. Geçen sene vardı mesela. Şimdi bu kural güzel oldu. İşte Alanyaspor maçında faul yapan Trabzonsporlu sarı kartta kırmızı kart gören Alanyasporlu mesela. Hani ben burada maçı anlatırken şok olmuştum ve oyuncu kırmızı kart gördü mesela. Şimdi ama ikinci sarı kartlara müdahale hakkı var mesela varın. Kırmızıya döndüğü için en azından bu düzeltilebilir. Çünkü çok büyük bir haksızlık. Hakem öyle gördü. Yani o andaki oyuncu Trabzonsporlu oyuncu faulü iyi gösterdi. Halbuki aslında hani faulü yapan oydu. Net bir şekilde, ama kendisine faul yaptığını gösterdi. Olabilir. Hani yere düşerken hakem böyle görmüş olabilir. Sonrasında Alanyasporlu oyuncu, bakın bunu da söylüyorum, İkinci kart, sarı karttan kırmızı kart gördü. Yanlıştı. Ya da bir önceki sezon olabilir. Çok emin değilim. Ama artık bunlar olmayacak. Hani VAR'la beraber. İşte orada da şunu söylemeye çalışıyorum. İşte bizim VAR çağırır mı acaba böyle bir durumda? Yani işte orada ya bence bir şey yok deyip, siz yorum yapmamalısınız zaten. Orada bir şey varsa, yani bir

0: ihlal varsa, kusurlu bir hareket varsa hakeme diyeceksiniz ki, çünkü maçın hakemi zaten adı üstünde, maçın hakemi. Siz sadece gördüğünüzü, orada gördüğünüzü, kural dışı bir şey varsa onu çağırıp diyeceksiniz ki, beyefendi buyurun izleyin. Bu. Ya bunu yapamayan birisi o görevi yapmamalı. Ya burada cesarete falan da gerek yok. Yani orada bir şey var. Bir fiili bir şey olmuş. Gel buraya bak. Nasıl? Tabii ki Allah göstermesin. Kaza olduğu zaman polis çağırıyorsunuz ya, diyorsunuz. Ya emniyeti çağıralım. Bir uzlaşmazlık varsa onlar çözsünler. Ya da bir ortak nokta bulsunlar. Bu da öyle bir şey yani. Resimler çekiyorsunuz, işte gösteriyorsunuz. Bakın burası böyle. Burada da böyle bir şey. Bir şey olmuş. Dünkü pozisyon üzerinde sadece söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Hani Varda gider yorumlayamıyor ya. Sizin yorum yapmanıza gerek yok. Gördüğünüzü, varsa bir şey ki var. Adı üstünde de zaten bu şeyde var. Yani orada bir şey var. Var olan şeyi orta hakeme sadece göstereceksiniz. Beyefendiyi kenara çağıracaksınız. Bitti. Sizin göreviniz bitti. Başka bir işe yaramıyorsunuz zaten. Bunun için de çok ciddi paralar kazanıyorsunuz yani. Hani dediğim gibi, belki ben bir ay çalışıyorum, sizin 90 dakikada kazandığınız parayı, ya da benim gibi milyonlarca insanlar. Hakkını verin ya lütfen. Araya gidiyoruz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Dakikalar 42'yi gösteriyor. Kocaeli Spor 1-0 önde Ahmet Spor Kulübü karşısında keyifli bir maç izliyoruz. Evet sevgili Fatih, yaz boyu İtalya'daymış maşallah. Biz memlekete gidemiyoruz. Sevgili Ali, Ali diyorum. Sevgili Fatih, İtalya'da tabii eşi İtalyan olunca haliyle böyle oluyor. Memleketi İtalya. Beşiktaş kulübünün şeylerinden bahsediyor. Hani varyansınlarından bahsediyor. Edecekler. Çok normal değil mi sevgili Fatih? Yani haklarının yenildiğini düşünüyor. Siz de haksız olduğunu düşünüyorsunuz. Ama sizin gibi düşünen az bence. Senin gibi demeyeyim ama sizin gibi düşünen az. Az önce de bunu konuştuk zaten. Eğer bir yerde bir yanlışlık varsa buna yanlışa yanlış demek lazım. Burada Galatasaraylı Fenerbahçe ki bunu hani siz de Galatasaraylısınız yanlış görmüyorsam ya da öyle değerlendirmişsiniz. Yani Galatasaray maçındaki bir örneği vermişsiniz. Ama aslında ligimizde birçok maçta da oluyor bu. Hani geçmişte bu verilmedi diye hani geçmişteki bir yanlış şeyle şu andaki verilmeyen şeyi de yorumlamamak lazım diye düşünüyorum. Şaşırdım aslında. Siz bayağı objektif değerlendirmeler yapıyordunuz ama bu yorumunuza katılmadım. Antep'te taksiciyim abi. Fenerbahçe taraftarıyım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Antep'e de selamlar, sevgiler. Sevgili Fikri Güler Bey yazmış. İddia.com bayinizi tekrarlayabilir misiniz? Eklemek istiyorum. Bursa'dan sevgili Fikri Bey. Instagram'da takip edin. Caner Aydaş Instagram adresim. Orada tüm detaylar var. Zaten göreceksiniz story'imde. Daha iyi olur bence. Burada söylemeyeyim şimdi reklama girmesin diyelim. Ama Instagram'dan evet, sevgili Görkem de beni burada zor durumda bırakmak için var gücüyle uğraşıyor. Yapma Görkem. Ben olmaz. Ben tecrübeli bir yayıncıyım. Uzun yıllardır yayın yapıyorum. O yüzden gelmem. Gaza gelmem. Lütfen zorlama. Instagram'dan Caner Aydaş oradan Caner Aydaş oradan ekleyebilirsiniz. Oradan zaten hangi bayiden oynadığımı görebilirsiniz. Merhabalar, yayınlar, iyi kandiller kardeşim. Bu federasyonu şu andaki bağıran kulüp yöneticileri seçmedi mi? Doğru. Hata yapabilirsiniz ama. Hayatta hatalar oluyor sevgili Ali Bey. Sürekli çıkıp bu lig bitmez, gerekirse her şeyi yaparız, aklınıza ne geliyorsa yaparız diyen yöneticiler veya en küçük bir hakem hatasında feryat figan koparan yöneticiler, bu lig her sezon bitiyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz, hiç inandırıcı değilsiniz. Hakemlerden önce de en büyük sorun sizsiniz. Hakemler zaten yeteneksiz demiş, çünkü herkese hata yapıyorlar demiş sevgili Ali Bey. Yani bu söylediğiniz birçok şeye katılıyorum. Aslında en çok katıldığım şey de şu sevgili Ali Bey. Belki şaşırabilirsiniz ama en çok katıldığım şey şu. Şimdi mesela yöneticiler çıkıp hakemlerden, merkez hakem kurulundan şikayet ediyor ya, başkanından, hakemlerden şikayet ediyor ya, tamam doğru. Şu andaki federasyon sanırım 3 yıl oldu görevde ve hani bir şeyleri düzeltemedi ki bu kurulda, Merkez Hakem Komitesi kurulu da ya da neyse artık kurulu da federasyona bağlı değil mi bu kurum? O zaman ama hiç kimse federasyon başkanının istifasını istemiyor. Federasyon başkanımız iyi niyetli, tamam doğru, yani kimse zaten kötü niyetli değil. Yani şu anda hanginize sorsam ya siz iyi niyetli misiniz, kötü niyetli misiniz? Ben hiç kimse demez yani ben kötü, hiç kimse kendine kötü niyetli, kötü niyetliyim demez zaten ya. Federasyon başkanımız kötü niyetli demiyorum ama yani madem federasyona bağlı bir kurumun yıllar içinde bir şeyleri düzeltemediğini düşünüyorsanız, bir, yeni seçimlerde oy vermezsiniz, iki, çıkıp onun da istifaya davet edersiniz. Bu kadar basit. Ne oldu yani, niye etmiyorsunuz mesela? Sorun ne? Madem bir problem görüyorsunuz, işte bugün Beşiktaş görüyor. Yarın Galatasaray görecek. Bir sonraki gün Fenerbahçe görecek ki Gençler Birliği maçında gördü. Ama herkes Merkez Hakem Komitesi'ni mesela eleştiriyor. Çok ilginç değil mi? Yani dediniz ya çok samimi gelmiyorsunuz sayın yöneticiler demişsiniz. Ben de ona atıfta bulundum.
Caner Bey demiş, bari şu Amerika'ya alınmayan Somali hakemi getirsinler. Evet, orada da FIFA'nın ne kadar çok saçma bir kurum olduğunu gördünüz değil mi? Yani hiçbir yaptırım olmayan bir kurum Amerika'nın keyfi keder uygulamasına maalesef engel olamadılar. Afrika'da yılın hakemi seçilen hakemi garip garip nedenlerle maalesef turnuvaya dahil etmediler. İran milli takımına yapılanlar, neyse oralara girmeyeyim. Anlaşamadım sanırım. Demek istedim ve ya arkadaş, geçen sene Fenerbahçe yarışta kalsın diye o maçta penaltı uyduruldu. O pozisyon penaltı mıydı Allah aşkına? Beşiktaş bugün hakkı yenildi, tepki veriyor. Haklılar tabii ki, ama yarışta olmadığı zaman sırf Galatasaray şampiyon olmasın diye haksızlığın kralına vuruyorsun. Sesin çıkmıyor. Ben Galatasaraylı değilim ama görünen gerçek de bu yani. Duruma göre ses çıkarılmasına eleştirim var Beşiktaş'ın. Yo, geçen sene de Beşiktaş başkanı dedi ki, dedi ya, federasyon MHK başkanı istifa etmeli dedi.

yani sadece şey değil, geçen seneden beri istifasını istiyor. Hani Fenerbahçe şimdi Galatasaray istemişti zaten, defaten istemişti. Fenerbahçe de isteyecektir yarın öbür gün eğer bu tarz şeyler. Trabzonspor istemişti geçen sene ya da bu tarz açıklamalar yapmıştı. Yarın öbür gün Fenerbahçe'de benzer şeyler yapacaktır, öyle tahmin ediyorum. Ama bitmeyecektir. Bir selam söyleyeceğim. Yayınım bitiyor ama unutmadan bir selam söylemek istiyorum. Hemen şöyle bizleri şu anda dinleyen sevgili Mustafa Mutluca, Ayça Türk, Emre Türk, Hafize Mutluca, Cihangir Türk, Beşiktaşlı Aras Deniz özellikle yazmış. Beşiktaşlı yani Beşiktaşlı Aras'a. Özüm Türk'e sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Yemek yerken beni dinliyorlarmış. Sağ olsun, afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun diyelim. Evet, şöyle mesajlar da. Bu arada ilk yarı sona erdi. Kocaelispor taraftarda müthiş bir ambiyans yarattı. Kocaeli'de bakalım bu maç nasıl sona erecek. 1-0 önde Kocaelispor. Dün Beşiktaş gördü. Bugün Beşiktaş görüyor. Yarın da Beşiktaş görecek demiş sevgili dinleyicimiz. Yani Beşiktaş'a bunlar yapılmaya devam edecek diyor. Caner Bey, saygılar, öncelikle rahatsız, özür diliyorum. Tarafsız değerli yorumlarınız için kutluyor. Beğenerek dinliyorum. Maalesef hakemlerimiz maçta gördüklerini çalmak yerine ligimizin sonuna kadar hep bir önceki hafta yaptıkları hataları telafi etmek için sonraki maçta takımların lehine ya da aleyhine kararlar, komik kararlar veriyorlar. Ligimizin sonuna kadar gelinmesi gerçekten çok üzücü. Bir yanadan sevgiler sevgili Ersan Polat Bey. Ersan Bey'e sevgiler. Teşekkürler değerli yorumlarınız. Yorumlarınız benim için değerli. Her yorum tabii ki benim için değerli. Eleştirebilirsiniz de ama şuna itiraz ediyorum. Yani yanlışı yanlış da savunmayın lütfen. Yani artık bu fanatizmden vazgeçin. Bunun derdim bu. Yani bu konuda da yani siz artık fikriniz değişmeyecekse o zaman gerçekten yine söylüyorum. Yani sizin takımınızı sürekli öven, yanlış da yapılsa o yanlışı söylemeyen, sadece kendi takımının olumlu şeylerini konuşan ve kendi takımına sürekli haksızlık yaptığını söyleyen yayıncılar var o takımın. X takım, Y takım, Z takımın önemli değil. Onları dinleyebilirsiniz. Çünkü onların söyledikleri size hep mutlu gelir, mutlu eder. 30 haftadır hakkımız yeniyor ama şampiyon oluyoruz diyen yayıncılar görüyorum ya. Sürekli hakkımız yeniyor ama biz onlara rağmen şampiyon oluyoruz. Hadi canım. Hadi canım. Geçelim onları yani. Hani hakkınız yeniyor. Mesela şöyle bir klişe var. Zaman zaman duyuyorum. Bu sene bu takımı kollayacaklar. Kesin. Bakıyorsunuz o takım şampiyon olamıyor o sene. Ertesi sene yine sene başında. Bu takım bu sene kesin şampiyon yapacaklar. Kim yapıyor ya? Hani biri mi var yani? Hani seni şampiyon yapıyoruz. 34 hafta oynanmasına gerek yok. Biz zaten her maçta sana 3 puan yazacağız. Ortada bir emek var ya. Yani şurada teknik direktörler var, malzemecisi var, doktoru var, fizyoterapisti var, yardımcı antrenörü var, taraftarı var. Hani o maça hangi şartlarda gidiyorsunuz? Allah aşkına hala bunlar var mı ya? Bunlara inanıyor musunuz gerçekten? Yazık değil mi o futbolcu? Saha içindeki o emek veren futbolcuların alın terine yazık etmiyor musunuz? Ve bunu konuşanları nasıl dinliyorsunuz ya? Gerçekten anlayamıyorum. Yani Allah akıl ve mantık vermiş yani. Değil mi? Hani hakem seni 2 hafta doğurar. Ama sen iyiysen 3. 4. hafta doğrayamaz. Sen atarsın çünkü. Çıkarsın atarsın. Bir yerden sonra hakemi de yenersin. Ki Beşiktaşlar bunu sever. Hani zaman zaman da söyler Beşiktaş taraftarı. Tabii ki ne gerek var? Hani niye hakemi yenesin? Ama öyle yani. Çünkü oynarsın, gümbür gümbür atarsın 2 tane. Alırsın galibiyetini gidersin. Bu tabii yapılan hataları normal gösterme derdinde değilim. Ben yine söylüyorum. VAR'daki bir hatayı kabul etmiyorum kardeşim. Kusura bakmayın. Bu benim fikrimdir. Katılmayabilirsiniz. Aynı fikirde olmayın. Ya soruyorum size. Bu son cümlem olsun. Hangi çalışanınız şu anda ya da çalışıyorsanız, patronsanız fark etmez. Orada da aynı şekilde davranıyorsunuz. Ya da çalışıyorsanız yönetici ya da fark etmez. Ne olursunuz kademesini geçiyorum. Kaç kere hata yapıyorsunuz ve siz

ediyorlar ya şirkette. Allah aşkına yapmayın ya. Ya bunu normal göstermeyin yani. Yani ilk hatanızda uyarı alırsınız. İkinci hatanızda insan kaynakları çağırır sizi bir teste tabi tutar. Hani ben biliyorum bunları. Şimdi buralara girmeyeyim ama bir sonraki programda girerim yani anlatırım yani o süreçleri de. Sonrasında 3 ay bakarlar size. Evet hala devam ediyor. Gidersiniz. Ya da daha büyük hata yaparsanız hiç buralara bile gerek kalmaz. Gözünüzün yaşına bakmadan gönderirler sizi. Geçiniz bunları ya. Hanginiz kendi şirketinizde bu kadar hata yapan personeli alıp da efendim ne demek ya senin kaşın gözün güzel. Sana da veriyoruz 150 bin lira maaş. Canın sağ olsun diyorsunuz. Geçin bunları ya. Hata yaptıkça alkışlayan bir toplum olmaya, futbol iklimi olmaya başladık. Değil mi? Farkındasınız değil mi? Seni dinliyorum demiş. Kim? Sevgili Hüseyin Bey. Peki. Çok teşekkürler. Ben artık ayrılıyorum. Sevgili Görkem birazdan sizlerle birlikte. Ben artık gerçekten tahammül edemiyorum ya. Yanlışa yanlış demeyen hani bu kadar da gerçekten uğraşıyoruz. En azından uğraşan benim gibi değerli spor yorumcuları kendimi değerli görmüyorum. Benim gibi konuşan değerli spor yazarları var. Onlara değerli diyorum. Hani bari buralara biraz kulak verelim ya. Yanlışa yanlış diyen hala bu ülkede futbol ikliminde yorumcular var. Bari en azından onların söylediklerine biraz hak verelim yani lütfen. Peki ben gidiyorum sevgili Görkem'i sizlerle baş başa bırakıyorum. Çarşamba günü saat 20'de Türkiye'nin en iyisinde, en iyi spor radyosunda. Yine karşınızda olacağım. Caner Aydaş Instagram adresim oradan yine yazabilirsiniz. Herkes ailesiyle beraber mutlu bir hafta temenni ediyorum. Gidiyor muyum? Hayır. Esen kalın, mutlu kalın. Güler yüzlü kalın ve hoşgörülü kalın. Hoşça kalın.

0: Bahse Gireriz sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
5: Radyo Spor!
0: 0538 052 1487 Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Sevgili Caner Aydaş'a, Caner abinin de ağzına sağlık diyelim. Şöyle bir maçlarımızı tabii ki buluşturacağız. Güzel karşılaşmalarımız var. Şöyle bakalım. Kocaeli Spor maçından gol bekleyen birçok dinleyicimiz var. Ha, benim dinleyicim yoksa Caner abinin dinleyicileri mi bilmiyorum. Kocaeli Spor'un golü gelir mi yazmış. Bana mı yoksa Caner Aydaş'a mı onu bilmiyorum, bir dinleyicimiz. Bakayım, İsmet. İsmet Bey bu mesajı göndermiş. Abi geldim. Sen de hoş geldin demiş. Peki teşekkür ederim. Yine Yalın değil mi? Doğru. Yalın Bey'e selamlarımızı iletelim. Antalya'dan bu mesajı gönderiyor dinleyicimiz. Chelsea mücadelesinde ilk yarı bir gol daha bekleyen dinleyicimiz. Chelsea'nin bir golünü bekliyormuş. Adını paylaşmak istemeyen dinleyicilerimizden biri. Peki birazdan bir konu paylaşacağım. Yine hakem hatalarını konuşacağız. Maalesef VAR neden hata yapıyor ya da hata yapıyor mu yapmıyor mu? Bunu tartışacağız. Beşiktaş tepkisinde haklı mı değil mi? Bunu da değerlendireceğiz. Hadi hakem hatalarını konuşalım. Ne yapayım? Ne kadar saha içerisinde kalmak istesem de artık konu farklı bir yere gidebiliyor. Yani Beşiktaş'a yapılan hataları konuşalım bugün. Konuşalım. Genel anlamda ama bütün takımlarımıza karşı yine yapılan o basit hataları da bir enine boyuna değerlendirelim. Sizlerden de yorumları almak isterim ilerleyen dakikalarda. Güvendiğiniz maçlar varsa onları bana yine Radyo Spor WhatsApp hattına iletebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Gündeme dair mesajlarınızı iletebilirsiniz. Onun dışında başka ne yazabilirsiniz? Buradayım abi. Şu an seni dinliyorum. Çalışıyorum ya da evdeyim. Uzandım ve seni dinliyorum. Arabadayım. Taksi şoförüyüm. Yolculuk yapıyorum. Şehir dışına gidiyorum. Gibi gibi. Bu tarz mesajlarınızı da bekliyorum. Bana kimler kulak veriyor? Her zaman olduğu gibi sorduğumuz sorulardan biridir. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben de şöyle bir skorları hatırlatayım dinleyicilerimize. Kocaeli Spor, Ahmet Spor Kulübü mücadelesi 1-0 tamamlandı ilk 45 dakikada. Kocaeli Spor önde olan taraftı. TFF 1. Ligi'nde yine gollü geçen bir karşılaşma. Sivas Spor, Manisa FK mücadelesi. Burada da Sivas Spor devreyi 2-1 önde tamamladı. Fulham Chelsea mücadelesinde de 29. dakikaya girdik. 1-1'lik bir eşitlik söz konusu. Benim takımlarımdan birinin maçı var. Bakın İspanya La Liga'da benim desteklediğim takımlardan biridir. Deportivo ile Coruña. Ha, beklenilen bir performansla mı sezona başlangıç yaptı diye soracak olursanız o konuda tabii benim tereddütlerim var. İlk maçından beraberlikle ayrılmıştı Deportivo ile Coruña. Bugün de işi bir hayli zor, ne yalan söyleyeyim. Ha, kadro kalitesi daha iyi Deportivo'nun Malaga'ya göre. Malaga'da çok enteresan bir takım canım, şimdi karşıma alamıyorum. Kendi evinde oynadığı maçlarda özellikle baskılı başlamayı seven takımlardan biri. Francisco Funes'in öğrencileri özellikle ilk yarıda gol bulma alışkanlığını yine kazanan takımlardan biri. İlk yarıda Deportivo kalesinde gol görmezse ikinci yarı ben bir şekilde sonuca gidebilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle kadrosundan bazı oyuncuları sizlere aktarayım. Shimo Navarro mesela benim burada en dikkatimi çeken oyunculardan biri. Adria Altemira yine o isimlerden biri. Amutici o isimlerden biri. Bir de Hernandez. Tabii bunu saymadan olmaz değil mi? Luis Michel Cruz Hernandez. Yani ismi de çok uzun canım. Söylerken nefesimiz yetmeyebiliyor bazen de. Luis Michel Cruz Hernandez. Ha, izlemesi çok keyifli olan oyunculardan biri. Bugün gol atabilir. Bu oyuncuya dikkat. Ben kısaca Hernandez diyorum. Deportivo'nun 25 yaşındaki genç forveti. İlk karşılaşmasında gol atamadı ama bu maçta ben bir açılış golü bekliyorum Hernandez'den. İlerleyen dakikalarda golü görürseniz şaşırmayın sevgili futbol severler. Roma Fiorentina mücadelesinde de 44. dakika. Burada da Roma 1-0 önde olan taraf. Portekiz Premier Ligi'nde Gil Vicente 0, Casapia 0. Dakikalar 17'yi gösteriyor. Granada Mallorca mücadelesi İspanya 2. Lig'de az önce başlayan karşılaşmalardan biri. Burada da henüz 1. dakikadan çıktık. 2. dakikaya girmek üzereyiz. Granada 0, Mallorca 0 şeklinde devam ediyor. Bakalım diğer maçlarımızda goller var mı? Akdeniz oyunları Grup B mücadelesi U21 milli takım karşılaşmalarında neler oluyor? Fas-Tunus mücadelesinde Tunus Fas'ı 1-0 mağlup etti. Şu an 33. dakikası oynanan U20 milli takımımız Kuzey Makedonya'yı
ağırlıyor. Burada da 0-0'lık yine bir eşitlik var. İtalya Cezayir U21 karşılaşmasında da Cezayir'in İtalya önünde 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Karşılaşmanın da 12. dakikası oynanmakta diyelim. Skorlar bu. Goller geldikçe sizlere bunları aktarmaya devam edeceğim. Sivasspor-Manisa mücadelesinin ikinci yarısı da an itibariyle başladı. Şimdi Manisa ceza sahası içerisinde etkili bir atak geliştiriyor mu diye baktım. Hayır. Orada istediği gibi vuruş gerçekleştiremedi. Anzini 23 numaralı formasıyla sağ çaprazlı ceza sahası içerisinde topun kontrolünü kazandı ama istediği gibi bir vuruş yapamadı. Hatta vuruş yapamadı. Topu ıskaladı. Önemli pozisyonlardan biriydi Manisa.

adına ikinci yarıda etkili bir görüntüsü var. En azından 2,5-3 dakika geride kalmışken diyelim. Peki şimdi gelelim mesajlara. İşteyim diyor dinleyicimiz. Hoş geldin. Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu ben. Peki kolaylıklar dileyelim. Hoş geldin Görkem. Sabahtan beri herkes konuştu, çözemedi. Belki Görkem Tezer çözer demiş dinleyicimiz. Neyi çözeceğim acaba? Ya ben evdeki sudoku bulmacasını çözemiyorum 35 yıldan beri. Bir türlü çözemedim. Kolay seviye, orta, zor seviyeler var ama bir türlü çözemedim. Yani neyi çözeceğim o önemli. Onu da yazın bana. Bulmacayı çözemeyen bir insanım ya. İyi geceler Görkem Bey. Ben başkentten Hulusi. Fenerbahçe ile Beşiktaş neden hakemi de yenmek zorunda? Yani bunu konuşuruz ama sizlerden ricam. Burada Fenerbahçe ya da Beşiktaş söz konusu değil. Yani bu takımlar hakemleri yenmek zorunda diye bir durum söz konusu değil. Ben buna Galatasaray'ı da Trabzonspor'u da katıyorum. Hatta Anadolu takımları için bunu söyleyebiliriz ya. Sadece 3 büyük 4 büyük üzerinde değerlendirmeyelim. Anadolu takımları İstanbul takımlarını mağlup edebilmesi için hakemleri de yenmek zorunda. Bunu konuşalım bence. Bir maça bakarak bunu yorumlamayalım. Yok Beşiktaş mücadelesinde Alanya Spor'un hakkıyla kazanmadığı getiriyor bazı futbol severler. İyi mücadele etti Alanya Spor. Tebrik edelim. Abi Beşiktaş'ın aleyhine yapılan hatalar var mıydı? Evet, %100 vardı. Bariz hatalar çok fazlaydı. Hani hakem engeline takıldı diyebilir miyiz? Bir nevi diyebiliriz. Yani çok korkunç kararları vardı karşılaşmanın hakeminin. Beşiktaş'a yaptığı ya da yapamadığı, veremediği bazı pozisyonlar. Değil mi? Çok enteresandı. Tokat ya. Tokat atıyor oyuncu. Yani iki kez, üç kez bunu nasıl görmüyor? VAR'daki hoca, oradaki arkadaşımız neden buna müdahil olmuyor? Bunların hepsini konuşacağız. Ama benim sadece konuşmaya çabalamamdaki amaç bu bir maç üzerinden değil. Sezonun geri kalan bölümü, geçtiğimiz seneleri de değerlendirelim. 5 sene öncesinde. VAR'ın ilk çıktığı günden bugüne. Ya VAR neden her hafta tartışılacak durumda devam ediyor işleyişine? Ben bunu soruyorum ve merak ediyorum. Anadolu takımlarını bir gün savunduk mu? Arkadaşlar hepimize soruyorum şu an. Elimizi vicdanımıza götürelim. Kendi desteklediğiniz takımın dışında, orta sıralarda ya da küme düşme mücadelesi veren bir takımın maçını izlediniz mi? Kader maçlarından biri belki. Küme düşecek. O bir puan yüzünden küme düşecek. Orta sıralarda yer alan bir takım. Herhangi bir takım. Ve o takımı ön plana çıkardık mı? Ya böyle hata yapılır mı? Böyle bir hatayı nasıl yapıyor hakemler? Bunu konuştuk mu? Konuşmadık. Maalesef ülkemizde futbol severlerin profiline baktığımda sadece kendi canı yandığında biraz sesini çıkartıyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de canı yandı. Ama Beşiktaşlı ya da Galatasaraylı o hata var, hata var diyen arkadaşlarımız konuşmadı o gün. Konuşmadılar. İkinci ligde avuta giden topu gol olarak verdi maçın hakemi ya. 4 dakika, 5 dakika bunun tartışması yaşandı saha içinde. Burada bu hakem neden hakemlik görevine devam ediyor konusunu tartışmamız gerekiyor. En basit örneği. Yani sen gol olmayan bir pozisyonu, ağlara gitmeyen bir topu gol olarak adlandırıyorsan ya VAR'a falan güvenme, kusura bakma. VAR'a güvenme zaten. Ya VAR mı seni toplayacak? Ya ben ne karar verirsem vereyim ama nasıl olsa VAR izliyor. Ya böyle de hakemlik olmaz. Kusura bakmayın. Her pozisyonu da VAR'a yıkmamak lazım. Ki nihai kararı maçın hakemi verecek zaten. Zaten şunu da söyleyeyim. UEFA'nın FIFA'nın kurallarına bakın. Bir kitapçıya bakın. Orada VAR her pozisyonda seni çağıracak diye bir durum söz konusu değil. Her karar sana doğru olarak adlandırılacak diye bir konu söz konusu değil. Maçın hakeminde büyük orada karar verme mercisi maçın hakemi. Ve maçın hakemi görmüyor ya da VAR'la bir iletişime geçiyor. Her pozisyonu VAR'a soramazsın. Soruyorsan zaten bir sorun var. Bir sorun var. Beşiktaş'ın hakkı yendi mi? Bak onu söyleyeyim baştan. Beşiktaş'ın hakkı yendi. Dün akşamki mücadeleden bahsedecek olursak evet. Yendi. Ama bu bir hafta önceki Fenerbahçe'nin Gençler Birliği mücadelesi, düzelteyim. O maçta da hakem hataları vardı. Ama Galatasaray ya da Beşiktaşlı arkadaşlarımız o gün konuşmuyordu. Daha önceki haftalarda Galatasaray bas bas bağırdığında MHK istifa etmeli, TFF başkanı istifa etmeli dediğinde ama hiçbir Beşiktaşlı Galatasaraylı futbol sever de bu konu özelinde yorum yapmıyordu. Gülüp geçiyorlardı ya, gülüp geçiyorlardı. Ha şimdi senin canın yandığında tabii ki sesini çıkarman gayet doğal.
Ben de diyorum ki buradan tüm futbol severlere söylüyorum. Birlik olun.

Düdüğünün kurbanı olabiliyorsun. Üzücü bir durum. Üzücü bir durum. Bunu sadece Beşiktaş için söylemedim. Yorumlarınızı WhatsApp hattından gönderebilirsiniz. Biraz gergin başladım ya. Hakemi ben o yüzden konuşmuyorum canım yayınlarımda. Hakem konusunu açtığımda biraz gerginleşebiliyorum. Evet, gerginleşebiliyorum.

Görkem kardeşim hoş geldin, iyi yayınların olsun diyor dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Bu Chelsea maçında bize 4 korner lazım. Totem özelliklerini açar mısın? Şu an totem özelliklerimi an itibariyle açmış bulunuyorum. Hadi bakalım, hayırlı ve uğurlu olsun. 4 korner lazımmış. Chelsea mücadelesinde dinleyicimiz korner bekliyor. Bayrampaşa'dan Volkan, hayırlı yayınlar Görkem Bey demiş. Teşekkür ederim. Şöyle bakalım. Görkem Bey merhaba, Gil Vicente Casapia KG var aldık, nöbetteyiz demiş. Yazdım ve Gil Vicente gol attı diye de sonrasında mesajını göndermiş. Ya totem işe yaradı o zaman. Ya çok hızlı gerçekleşen totemlerden biri olmuş bu. Peki teşekkür ederim dinleyicimize. Karşılaşmayı açalım. 26. dakika. Gil Vicente 1, Casapia 0. Portekiz Premier Ligi mücadelesi. VAR'la alakalı yorumlar geliyor. Ya Beşiktaş'ın her sene hakkı yeniyor. Ama söylediklerinde kısmen haklısın Görkem abi. Anadolu takımlarının hiç kimse, özellikle basında kimse konuşmuyor demiş. Teşekkür ederim yorumunuzdan dolayı. Ya bunları da konuşmamız gerekiyor. Ama biz tek bir pencereden değerlendiriyoruz yani bu olayları. Ben onu anlamıyorum. O yüzden girmiyorum. Şimdi Beşiktaş maçında hata oldu, hakem hata yaptı desem ne olacak? Ne olacak biliyor musunuz? Bir Fenerbahçeli ya da bir Galatasaraylı, Trabzonsporlu arkadaşımız, dostumuz, futbol sever dinleyicimiz yazacak ki 3 ay önce şöyle bir maçı örnek verecek. Orada da aynısı oldu. O zaman niye sesini çıkarmadın Görkem? Gel de çık işin içinden. Ben genel pencereden bakıyorum. Hakemlerimiz kötü ve VAR'daki o pozisyonları izleyen kişi hata yapamaz diyorum. Ama yapmaya devam ediyor. Hakemlerimiz çok performans anlamında sınıfta kalıyor. VAR'a mı güveniyorlar artık bilmiyorum. Yani maçı bile VAR başlatacak. Başlatayım mı hocam? Monitöre geleyim mi? Başlatabilir miyim diye soracak diye korkuyorum artık. O kadar konsantrasyonlarını kaybetmiş. Derbiler nasıl olacak bu sene? Kafamda birçok soru işareti var. Maalesef sizlerde olduğu gibi. Ne demiş, şöyle bir bakalım. Bahis olan yerde adaletin olacağını sanmıyorum. Hem de böyle gelişmemiş liglerde diyor. Ben bahisle pek alakalı olduğunu düşünmüyorum bu konunun. Yani bahisle alakalı değil. Hakemler hata yapıyor. Ama bizde eğitim sorunu mu var artık? Hakemlerimizde seminerlerde istenilen seviyelerde eğitim verilmiyor mu? Baskıyı mı kaldıramıyor hakemlerimiz? Yoksa eğitim modelinde az önce söylediğim gibi yanlışlıklar mı var? Ya bilemiyorum. Bilemiyorum ama bir kötü tablo var. Maalesef var. Yani düşünsenize, bu ülkede VAR'ın başına yabancılar gelsin deniyor. Ki geliyor da. Geliyor da, ilk hafta maçlarını hatırlayın. Yani bu duruma geldik maalesef. İlerleyen senelerde böyle devam ederse bir 3-4 yıl içerisinde ben öyle tahmin ediyorum. Ya kesinlikle Türk hakemi diye bir şey kalmayacak. Maçları artık yabancı hakemler yönetecek. Tüm maçları. Ona da karşıyım. Bugün her şeye karşıyım. Şuna. Derbi maçı ya da Galatasaray'ın bir maçı, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bir maçını yabancı hakem yönetiyor. Portekiz'de hakem yönetiyor. Neymiş? O maçın önemi daha fazlaymış. Önem derecesine göre yabancı VAR ya da yabancı hakemler görev alıyormuş. Yani orada alt sıralarda mücadele eden takımların şimdi günahı ne? Oradaki takımların emeğine yazık değil mi? Zaten en fazla hakkı yenen takım ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Trabzonspor. Onu geçelim. Onu geçelim. Anadolu takımlarının hakkı yeniyor. Bu ülkede maalesef 3 büyükler, 4 büyükler de diyebilirim. Bu takımların aleyhinde hata yapıldığında herkes gündeme getiriyor ve televizyonlarda bas bas bağırıyor yorumcular. YouTube'da, yine sosyal mecralarda, değil mi, radyolarda. Bunları duyuyoruz. Ha, ikinci ligde oynanan dün İstanbulspor'un 3-2 kaybettiği mücadeleyi hatırlıyor musunuz? 2-0'dan 3-2'ye geldi. Ama ne yapacaksın İstanbulspor maçını? Öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Oradan da ekmek yiyen insanlar var. Yani sen o takımların bir hedefi yok, İkinci ligde nasıl olsa diye düşünüyorsan zaten bitmiş. Bitmiş, her şey bitmiş. Yani konuşmaya gerek yok. Hakemleri konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum.

Merhaba ben Yener, Aslan Türk diyor dinleyicimiz. Burada bence trenin son vagonu hakemler. Asıl hakemi yönlendirenlere ödül ceza sistemini neye göre yaptıklarına bakmak lazım diye düşünüyorum. Hakemleri yönetenler, oyunlardan bahsediyor yani dinleyicim. Hakemlerin bu kadar kötü ve genelde yanlı maç yöneteceklerini düşünmüyorum demiş dinleyicimiz. Peki tepkiler geliyor. Şöyle bakalım. Görkem Bey iyi yayınlar, kuponum geldi. Yani biz neyden bahsediyoruz? Buradaki dinleyicimizin derdi. Ha gerçi olabilir tabii canım. Kuponlarınızı da gönderebilirsiniz dedik. Neticede Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının sponsorluğunda gerçekleştiriyorum yayını. Ve bir iddia kuponu göndermiş. Bu hakemler yüzünden kendi ligimize artık bahis almıyorum demiş aynı zamanda. Hangi bayiden oynuyorsunuz? Sevgili Görkem Babur. Bakın ilk defa canlı yayında benim adımı seslendiğim bir dinleyicim var. Sevgili Görkem Bey diyorum. Güzel, hoşuma gitti. Sevgili Görkem Bey, hangi bayiden oynadınız? Bakın iddia.com'dan gelen bir kupon. Ha, ilerleyen süreç içerisinde sponsorumuzun bir hediyesi var. Ya, bu hafta içerisinde ben onu duyurusunu yapacağım sosyal medya hesabımdan. Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır Instagram'da arama kısmına. Son dakika bilgilerini, haberlerini kaçırmak istemiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tek bir şartımız var. Radyo Spor'u da sosyal mecralardan takip etmeniz durumunda. Şimdi gelelim o sürprize. Desteklediğiniz takımın orijinal formasını hediye edecek sponsorumuz ve çok da basit bir soru soracağım. Atıyorum 2000 yılında oynanan ilk derbi mücadelesi hangi takım arasında oynanmıştı Türkiye'de, Süper Lig'de? O dönemki adıyla artık her neyse. Böyle basit bir soru. İlk doğru cevabı veren ya da iki doğru cevabı en hızlı şekilde Radyospor WhatsApp hattına gönderen iki dinleyicimiz orijinal forma kazanacak, sponsorumuz hediye edecek. Ha, yapmanız gereken işlem çok basit. Çok basit. 20-30 saniyenizi alacak bir işlem. İddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın yer aldığı bir daire var. Oraya tıklıyorsunuz. Kayıtlı bayime geliyorsunuz. Kayıtlı bayi geldikten sonra da kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. İl seçin, ilçe seçin gibi seçenekler. Yolu uzatmaya gerek yok. Hemen aynı sayfada gördüğünüz bir büyüteç. Evet, sağ köşede. Doğru doğru orası. Oraya tıklıyorsunuz ve arama çubuğu gelecek ekrana. İşin son kısmı. 30-0-97 yazıyorsun birleşik olarak ve enter'a basıyorsun. Ha, benim rakamlarla aram kötü diyorsan da anlarım. Oraya Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun. Yine enter'a basıyorsun ve kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. 0540-300-0097. Bu numaraya da şimdi WhatsApp üzerinden kayıt oldum, yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Şeklinde mesaj gönderiyorsun ki kazandıran kuponlarım var. Bugün 2 ve üzerinde güzel kazanan kuponlarım oldu gün içerisinde. Kayıtlı dinleyicilerim bunlara ulaştı ücretsiz bir şekilde. Gecenin ilerleyen saatlerinde yine güzel bir kuponum olacak. Onu da görmek istiyorsanız kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği Şans Oyunları'na yer verin. Bir de 0540-300-0097 bu numaraya mesajınızı gönderin sevgili bayi severler. Kupona bakacak olursak da Inter Monza mücadelesine yer vermiş Espanyol Real Madrid. Şöyle hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Çünkü birçok maçı aynı kuponda denemiş dinleyicimiz. Sporting Lisbon Alverca mücadelesi, Manchester City mücadelesi karşılıklı gol var. Newcastle United Liverpool mücadelesi, Elche Barcelona. Kaç maçlık bir kupon olmuş bu ya. Ben böyle kuponlar yapmıyorum. Ben genelde 2 ve üzeri tek maçlık bir kombin ya da 2 maçlık, maksimum 2 maçlık bir kupon oluşturuyorum. Bakırköy'den yazıyormuş bu dinleyicimiz. Görkem'e de selamlarımı ileteyim. Şöyle bakalım, kuponlara gelmeye devam ediyor. Chelsea mücadelesinde Chelsea 1 gol atar, 5 korner kullanır demiş. 2 oranı varmış yine. Güzel bir kupon oluşturmuş dinleyicimiz. Peki kolaylıklar dileyelim, bol şans dileyelim. Öyle bakalım. Şöyle bir ne diyor dinleyicimiz? Fanatizm diz boyu. Şimdi arkadaşlar, Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkı yendi diyorlar. Evet, dün Beşiktaş maçında kırmızı çıkması lazım. Fenerbahçe Gençler Birliği maçında penaltı verilmedi. Doğrudur. Şimdi bir de tersten bakalım. Beşiktaş Eyüp maçında adamın saçından çekilme olayı kırmızıydı ama ses yok.
Fenerbahçe-Konya mücadelesinde %100 faul var. Gol, penaltı çok ucuz, ses yok. Doğru kelimeler, hakemler yanlı değil, korkak ve formsuzlar diyor sevgili Aziz Bey. Ayrıca şu futbola ayırdığımız zamanın küçük bir kısmını da günlerdir hakkını almak için ne demiş, dışarılarda uyuyan madenciler için de bir iki kelime söylesek onların çözüme bir de biz omuz atsak olmaz mı? Hani formasını çıkarılan bir çocuk için herkes ayağa kalktı ya, lütfen unutmayalım demiş taksici Aziz Bey. Peki, teşekkür ediyorum. Uzun uzun yazmışsınız ya Aziz Bey. Emeğinize sağlık diyelim. Görkem, işin içinde bahis var ve bilinçli. Bu kadar yanlış yapan hakemlerin telefon hesapları incelenmesi gerekiyor demiş. Zaten incelemeler yapılıyor biliyorsunuz ve bu konuyla alakalı art niyeti olan hakemlerin görevine son verildi. Ya da futbolculara, yöneticilere vesaire vesaire men kararları verildi. Hapis cezası alan oyuncular vardı, yöneticiler vardı. Ya bunları zaten devletimiz kontrol ediyor. Ben 15-20 sene, 25 sene öncesinde de bu tartışmalar yaşanılıyordu. Hani yaşanmaya da devam edecek. Ondan bahsediyorum. Ya bahis çıktı, hakemler hata yapıyor. Hayır arkadaş. Hayır. Bahis olmadığı dönemde de hakemler hata yapıyordu. Enteresan kararlar veriyorlardı ya. Ya şimdi bunun altını doldurmak da lazım. Yani öyle söyleyip altını doldurmadan da bir şey ifade etmeye çalışmak yani ne kadar mantıklı, ne kadar sağlıklı. Ben kendimi bildim bileli ülkemizdeki hakemlerin performansından genel anlamda memnun değilim. Bu benim kendi görüşüm. Bir art niyet olduklarını düşünmüyorum ama çekindiklerini tahmin ediyorum. Çekiniyorlar. Ya bu kararı verirsem şimdi tepki olur, ben bunu vermeyeyim. Ya da VAR neden çağırmıyor? En basit örneği, VAR neden devreye girmiyor? Girmesi gereken pozisyonlarda hakem hata yapar. Ama bence bunu hakem kötü şeklinde açıklamak da çok yetersiz. Hakem de saniyeler içerisinde karar veren bir insan orada ya. Hata nedenleri arasında görüş açısının kötü olması olabilir. Oyuncuların görüş alanını kapatıyor olabilir. Pozisyona uzak kalmış olabilir. Yanlış açıdan bakabilir. Maçın atmosferi, karar verme baskısı, oyuncuların tepkisi, önceki kararların psikolojik etkisi, fiziksel yorgunluk, dikkat kaybı vesaire vesaire gibi faktörler olabilir. Fakat VAR geldikten sonra hakem hatasının ikinci bir boyutu oluştu. Bilmiyorum katılır mısınız? VAR hakeminin de hata yapabilmesi. Yani artık tek bir insanın hatası yerine bazen şöyle şema halinde söyleyebilirim. Orta hakem, VAR hakemi, VAR iletişimi, ekran görüntüsü ve son karar şeklinde bir karar zinciri bulunuyor. Ve buna rağmen hatalar neden oluyor? Benim de sormaya çalıştığım sorulardan biri bu. Yani sadece hakemleri değil, sadece VAR'ı değil. Hepsi birbirini zaten destekleyen türde. Hepsi hata yapıyor. Ama neden? Bunun cevabını verebilecek biri var mı? Öyle afaki değil ama. Kesin ve net. Senin totemin ne geldi Görkem Bey? İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Hadi bakalım. Benim önerdiğim kuponlardan biri miydi? Selamlar demiş yine bir başka dinleyicimiz. Ona da ben selamımı göndereyim sevgili Gökay Bey. Chelsea'nin golünü bekleyen bir arkadaşımız vardı az önce mesaj gönderen. Onu da tebrik ediyorum. Ne diyeyim? 2-1 ilk yarıyı önde kapattı. Fulham deplasmanında Chelsea 2-1 öndeydi. Gil Vicente Casapia mücadelesinde 37. dakika ve Gil Vicente 1-0 önde olan taraf. Yine 50. dakikası oynanan İtalya Serie A mücadelesi. Roma 1, Fiorentina 0. Şöyle bakalım. Nerelerde hangi karşılaşmalar oynanıyor? Granada Mallorca mücadelesi 1-0 Granada'nın üstünlüğüyle geçildi ilk 22 dakika. Şöyle bakalım yine. Brøndby Silkeborg mücadelesi de Danimarka Süper Ligi'nde Brøndby'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Akdeniz Oyunları Grup A karşılaşması yine milli takımımız U20 milli takımımız Kuzey Makedonya karşısında 44. dakikaya 1-0 önde girdi. Yine Akdeniz Oyunları Grup B mücadelesinde İtalya 0, Cezayir 1. Burada da ilk yarı tamamlanmak üzere diyelim. Porto'nun ikinci takımı, B takımı ne yapıyor Portekiz 2. Lig'de derseniz de. Feirense deplasmanında Porto B 1-0 önde 40. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Kocaelispor 1, Ahmedspor 0,

0: 64. dakika oynanıyor yine bu karşılaşmada. Sivasspor Manisa mücadelesinde de 2-2'lik bir eşitlik söz konusu. Burada da 67. dakika oynanıyor diyelim ve çok kısa bir araya gidiyorum. Sizler de bir soluklanın. Birazdan bir sorum olacak ve o soruya bakalım hangi dinleyicilerimiz doğru cevap verecek. Ha, ben bunu çok merak ediyorum. Bir çayımı alıyorum. Yaklaşık da 3 dakika içerisinde, 2,5-3 dakika içerisinde tekrardan karşınızda olacağım. Sizler de bu süre içerisinde mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yandan da sorulara bakıyorum. Güzel. Soru soran dinleyicilerim de var. Onlara da yanıt vermeye çalışacağım elimden geldiğince diyelim. Bak ama dinleyicilerimin hoşuna gitti bu hakem hatalarını konuşmaktan. Gerçekten ciddi anlamda keyif alan bir kitle var. Hani bana göre mi, bana göre değil. Ben hakem hatalarını konuşmayı pek sevmiyorum. Hadi dedim, bugün çok mesaj geldi. Instagram üzerinden birçok mesaj aldım. Dinleyicilerimiz sağ olsun gönderdiler, sorularını ilettiler. Abi bu hakemler neden böyle yapıyor? Yani hakemlere ya da MHK'ye soracağınız soruları bana sordunuz. Ben cevap veremedim tabii ki. Hakem hatası yok da diyemiyorum. Var. Şimdi Trossard'a yapılan bir müdahale ama öncesinde, daha önceki karşılaşmalarda da saçtan çekme bir durum söz konusu. Hani burada niye kırmızı kart çıkmadı? Ben geniş gözlemliyorum. Bir maç üzerinde yorumlamamaya çalışıyorum. Hani ciddi anlamda hakemlerin hataları oluyor. Bugün Beşiktaş'a, yarın Fenerbahçe'ye, öbür gün Galatasaray Trabzonspor'a. Olacak. Olmaya devam edecek. Bunun önüne geçmek için neler yapmamız gerekiyor? İşte ben bunu merak ediyorum ve bunu sordum dinleyicilerime. Yorumlar gelmiş. Abi, yabancı hakemlerin artık maçları yönetmesi gerekiyor diyor sevgili Cesur Bey. Teşekkür ederim. Böyle bir mesaj göndermiş. Yani güven tamamen kayboldu mu? Yani ülke futbolumuzda Türk hakemlere karşı bir güven sorunu oluştu mu? Oluşmadı diyen bir futbol sever varsa lütfen WhatsApp üzerinden, ben varım abi, hakemlerimize güveniyorum, hakemler hata yapar diye düşünen biri varsa bana lütfen ama lütfen mesajını göndersin. Onun dışında ne demiş bir dinleyicimiz, abi Deportivo dedin, Deportivo gol attı. Evet, formumdayım canım bugün. Formumdayım. Ha, sizler de kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. Onu söyledik. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne gelip Uğur Böceği şans oyunları bayisi olarak kayıtlı bayinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ve ardından da 0540-300-0097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır sevgili Radyospor dinleyicileri. Malaga'nın bir golünü bekliyorum. Karşılıklı gol var aldım demiş yine sevgili İnanç Bey. Onu yanlış yazmışsınız. Yani okurken zorlandım, ne aldığınızı anlayamadım da. Başta K'yi görünce bir gol lazım, Malaga'nın golü lazım deyince de tabii ki anladığımı düşünüyorum, değil mi? Doğru. Yani ilk yarıdan mı bekliyorsunuz yoksa ikinci yarıdan mı, 90 dakika genelinde mi karşılıklı gol var bekliyorsunuz? Onu da detaylı olarak yazabilirsiniz. Şöyle bakalım diğer mesajlarımızda neler var. Salah'ın oyununu ben tebrik ediyorum. 5 attık, sadece 2 tanesini saydı. Hakemleri ben de protesto ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Trabzonspor taraftarı. Ha, o maça gelecek olursak gerçekten Trabzonspor iyi mücadele etti ya. Özellikle ilk yarıda iki takımın hücum performansı takdire şayendi. Ben oldukça keyif aldım. İlk yarıyı takip ederken 1-1 bitti ama 2-2, 3-3 dahi bitebilirdi ilk yarı. Ne Başakşehir geri adım attı, ben savunma yapayım dedi. Ne Trabzonspor 1-0'ı buldum ben. Tamam, sağlam skor. İlk yarıyı ben skor üstünlüğüyle kapatayım düşüncesine sahip oldu. 2'yi arayan, ondan sonra beraberlik golünden sonra Başakşehir'in de atakları olan bir ilk yarıydı. İkinci yarıda biraz daha Trabzonspor'un baskısı vardı. Salah performansı yine geceye damga vuran durumlardan biri. Muhammed Salah, Trabzonspor'un dünyaca yıldızı, ben buradayım dedi. Kendisini eleştirenlere en güzel cevabı da sahada verdi. Ayrıca Trabzonsporlu taraftarları da, dinleyicilerimi de bu vesileyle tebrik etmiş olayım. Muazzam işlere imza atacak gibi duruyor Trabzonspor bu sene. Şampiyonluk yarışının sonuna kadar içerisinde kalacağını ben düşünüyorum. Ha, şampiyon olur ya da olamaz, o ayrı bir konu. Onu hiçbir takım için söyleyemem. Şu takım biraz daha avantajlı. Onu dışarıdan geçen bir taraftar söyleyebilir. Kendi desteklediği takımı önde görebilir. Ama bunu bizlerin yorumlaması bence adil olmaz. Adil olmaz. Biraz daha izlemek gerekiyor. Ya daha ikinci hafta, 32 hafta gibi uzun bir süre var. Şampiyon kim olur? Yani bilemem.

0: mesajlarımızı eritelim. Malaga'nın golünü bekliyorum diyor dinleyicimiz. Peki ben elimden geleni yapacağım. Ha, Deportivo'yu destekliyor olmama rağmen. Bakın, ailecek Deportivo'yu destekliyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten değil mi artık? Herkes öğrenmiştir. Ben de her hafta bir Kambur diyorum, bir Deportivo diyorum. Yani hangi takımlı olduğumu ben bile şaşırıyorum bazen. Ha, Deportivo önemli ama kırmızı çizgilerimizden biri. Şu an 1-0 önde, Malaga'nın golünü bekliyormuş dinleyicimiz, umarım gelecek. Hoş geldin Görkem Bey kardeşim. İşe yeni geldim. Kolaylıklar dileyelim. Trabzonspor maçında Salah'ı beğendim. Salah Trabzon'da olduğu sürece faydalı olacak. Kesinlikle katıldığım yorumlardan biri. Hakemler iyi eğitiliyor mu yoksa yeteneksiz mi? Bu hakemler ya da yetenekli hakemler şans bulamıyor. Üst liglere çıkamıyorlar. Aykut Bey Bursa'dan böyle bir yorumda bulunmuş. Bunu az önce konuştuk. Yani hakemlerin eğitim aldığını zaten biliyoruz. Hatta üst seviye eğitim alıyorlar. Yani öyle kolay bir eğitim değil. Eğitim süreci devam ediyor. Sürekli eğitimler veriliyor. Seminerler düzenleniyor. Bunu biliyoruz. Bunu ben de yakından takip ediyorum. Ama şöyle bir soru da kafamda oluşmuyor değil. Şimdi bu seminerlerde, bu eğitimler acaba bizim hakemlerimize yeterli geliyor mu? Psikolojik baskı konusunu biraz daha mı yukarılara taşıması gerekiyor acaba eğitim verenlerin? Çünkü psikolojiden etkileniyor, taraftar baskısından. Kesin ve kesin etkileniyor bazı hakemler. Burada isim vermeyeyim. Ama zaten televizyondan maçı izlerken bile görüyorsunuz. Vücut dilinden anlıyorsunuz. İki taraftarın ıslıklaması, üç tane atıyorum bir takımın aleyhinde karar vermesi, orta sahada faul vesaire ya da penaltı bekleyen bir takıma penaltı vermeyen hakem baskı almaya devam ediyor. Tribünlerden o baskı gelmeye devam ediyor ve illaki 60, 70, 80 artık her neyse olmayan bir pozisyonda penaltı verebiliyor. Ya buna VAR'ın müdahil olması bence işi bu noktalara getiriyor. Tartışma konusundan bahsediyorum. VAR hayır kardeşim burada faul yok dese zaten konu bitecek. Ama bu yaşanmıyor. Bu senaryoyu göremiyoruz ülke futbolunda. Ne yazık ki. Bir de bağlantımız olacak. Çok kısa bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Daha önceki dönemlerde yine önemli gazetelerde, önemli televizyonlarda kendisi spor yorumculuğu yapmıştı. Ve yorumları vardı gazete köşelerinde, birçok analizi vardı. Hakem konuşmasını ben özel hayatımda kendisiyle sohbet etmeyi seviyorum. Ha, sadece telefon aracılığıyla. Yayınlarıma pek yansıtmıyorum. Çünkü işin içerisinden çıkamıyoruz. Her yayınımda aynı şeyleri söylerim. Burada takım ve hakem isimleri değişecek. Yani dünkü maçta hakem hatası var mıydı? Vardı. Halil İbrahim Ağaç bizlerle birlikte. Şimdi kendisiyle dün akşam yaşanmış durumları konuşacağız. Ve yine geleceğe dair bu hakem hatalarının sona ermesi için nelerin yapılması gerektiğini kendisine soracağım. Sevgili Halil İbrahim, hoş geldin.
1: Selamlar sevgili Görkem, iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor dinleyenlere selamlar olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle.
0: Teşekkür ediyorum. Dün maçı izledin. Hatta seninle bir konuşmamız oldu maça esnasında. Yani bu hakemlerle evet. Bu sezon nasıl bitecek? Bakın ben bir Beşiktaş taraftarı ya da Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor taraftarı değilim. Bir futbol severim. Ve izliyorum. Bir önceki maçı izliyorum. Bir önceki haftayı izliyorum. Özür dilerim. Dilim döndü burada. Şimdi Fenerbahçe maçı, Gençler Birliği maçı. Hakem hataları vardı. Ha, daha sonraki Fenerbahçe mücadelesinde Şikrinyer'in yaptığı bir faul. Fenerbahçe gol öncesindeki pozisyondan bahsediyorum. Evet. Ha, bence VAR'ın devreye girmesi gerekiyordu ama girmedi. Böyle mi devam edecek bu? Bir hafta hata yaptı. İkinci hafta telafi. Tırnak içerisinde söylüyorum. Şimdi böyle mi devam edecek? Beşiktaş haftaya iki tane penaltı mı alacak? Böyle mi kazanacak bu takımlar? Böyle mi kaybedecek? Yani hakemlerin inisiyatifinde mi kalacak bu durum? Gördüğünü çalman gerekiyor. Gördüğünü çal. Anadolu takımlarının ne hakkı yeniyor? Alt ligleri lütfen bir izleyin ya. Lütfen izleyin. İkinci lig, üçüncü lig. Asıl emek orada veriliyor. Milyon euroların dönmediği ligler oralar. Ve alın terinin çok yüksek olduğu liglerden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Sen neler söylersin bu konuyla alakalı?
1: Şimdi öncelikle dünkü maçla alakalı söyleyeyim. Yani dünkü Adnan Deniz Karatepe'nin vermiş olduğu karar baştan başa bir hataydı. Golü vermedi, penaltıyı yedi.
0: Tabii.
1: Dirseği görmezden

0: geldi. VAR çağırdığı halde devam ettirdi oyunu.
1: Ya dirsek bile değil. Araya giriyorum ama ya dirsek bile değil. Tokat atıyor ya neredeyse. Trossard'a yapılan müdahale diyorsun.
0: Yani bu aslında sadece Beşiktaş'ın değil dediğim gibi. Başka takımlara da oluyor. Avrupa kulüplerinde oluyor. Ama bir türlü VAR sistemi kurulduğu halde hala bir çözüm bulunamadı. Şimdi baktığımız zaman Anadolu kulüpleri 40'lı bütçelerle buralara geliyor. Tek bir yanlış düdük, hatalı bir penaltı kararı ya da bir şey takımın küme düşmesine, yani milyonlarca liralık gelirden olmasına neden oluyor.
1: Ya emek gidiyor abi. Ya milyon euroları tabii ki önemli. Bir kenara bırak da bir takımın geleceğiyle, yani bir hakemin kararı neticesinde bu kadar kötü durumların yaşanması ne kadar doğru?
0: Kesinlikle öyle. Şu an dünya basını, biliyorsun ki Trossard da dünyaca ünlü bir futbolcu. Avrupa'da büyük kulüplerde top oynamış futbolcu. Dünya Avrupa basınında bile Trossard'a vuruldu ama hakem atmadı. Yani düşün, artık Avrupa gazetelerine, medyalarına çıkmış durumda hakem kararlarımız.
1: Peki onlar da izliyor bu maçları. Onlar da takip ediyor. Ya bir futbol sever olan izler.
0: Çünkü Süper Lig'in kadro kalitesi arttı biliyorsun. Evet, Allah geldi, Trossard geldi, Vailoş geldi. Yani kadro yükseldikçe artık Avrupa'nın gözü de bize dönmeye başladı. Türkiye'ye. Ama burada hakemlerin vermiş olduğu kararlar kulüpleri gerçekten etkiliyor. Şu an tabii ki Beşiktaş'ın canı yandı. Büyük bir cami olduğu için ses çıktı. Dediğim gibi Anadolu kulüplerine de o aynısı oluyor. Ama
1: ya şunu anlamıyorum bir de. Sevgili Halil İbrahim Ağaç konuğumuz, kendisinden kısaca görüşlerini alacağım bu hakem hatalarıyla alakalı ya da hakem hatası var mı yok mu, işte onu da soruyorum bir yandan. Ama kamuoyuna baktığımda herkesin hakem hatası olduğunu kabul ettiği bir akşamı geride bıraktık. Dünle alakalı bunu söyleyebilirim. Yani burada ne diyoruz? Hakem hataları, hakem hataları, hakem hataları. Eyvallah, kabul, kabul. VAR neden hiçbir pozisyonda müdahale etmiyor, değil mi? En çok konuşulan konu bu değil mi sevgili Halil?
0: Kesinlikle öyle. O zaman VAR neden var?
1: Şunun cevabını yani hemen vereyim o zaman. Senin bu sorunun cevabını hemen vereyim. Yani tamam. VAR sisteminin burada en çok yanlış anlaşılan tarafı bu. Bence. Ya VAR'ın amacı her pozisyonda hakemi ekrana göndermek değil ki. Bunu ben söylemiyorum. Bunu IFAB protokolünde yer alan VAR görüntülerinin kitapçığı var. Burada yazıyor. IFAB protokolünde yer alan bir bilgiyi söylüyorum sana. Slant check, yani sessiz kontrol yapılabileceğini açıkça belirtiyor. Yani bu nedenle televizyon başındaki bir futbol sever, atıyorum dün biz maçı izlerken televizyonda. Ben tekrardan gördüm. Bu arada hattan düştü arkadaşlarımız, tekrardan Halil'le iletişime geçerler. Ben tekrarını gördüm. Nasıl VAR görmedi diyor, değil mi? Bütün futbol severler. Ha, öyle değil işte. İşin aslı öyle değil. Yani fakat burada VAR odasında karar şu olabilir. Pozisyon tartışmalı. Ama hakemin kararını açık ve bariz biçimde yanlış kabul edecek seviyede değil görüşü de çıkabiliyor. Yani VAR sisteminin en büyük tartışması zaten buradan başlıyor. Açık ve bariz hata eşiği ne kadar yüksek olmalı? Bunu sormamız lazım. Tokadı görmedi. Onu görmedi. Ya VAR bunların hepsini görmek zorunda mı? Hakem neden görmüyor? Hakem bunları neden görmüyor? Hakem konuşulmuyor. Hep VAR konuşuluyor, bakın altını çiziyorum. Monitördeki hakem tabii ki hata yapamaz. Yapmaması gerekiyor. Ama her hataya da, her karara da karışmaması gerekiyor. Avrupa'daki VAR hakemlerinin müdahalelerine bir bakın oyun esnasında. Oyun durmuyor bu yüzden. 30 saniye, 40 saniyelik bir süreç içerisinde gerçekleşiyor bu kararlar. Bizde öyle değil ki. 6 dakika. Kesin ve kesin penaltı olan bir pozisyon için 6 dakika inceleme gerçekleşiyor. Maçın hakemi kendi kararına güvensin. Her pozisyonda da VAR acaba bir şey var mı? Kulaklığında hemen mikrofondan sormasın. Burada bir hata var mıydı, gördün mü? Sen göreceksin onu. Önce sen göreceksin, teyit almak için VAR'la iletişime geçeceksin. İngiltere Premier Ligi'ndeki gibi. Almanya Bundesliga'da, La Liga'daki gibi. Hakemler, ben şöyle bir pozisyon gördüm, sen de bir bakar mısın? Ben penaltı vereceğim diyor kulaklıktan. Onlar da onayı veriyor. 20 saniye 30 saniye içerisinde. Gidip her pozisyonu ekrandan izlemiyor. Bu yüzden dolayı ülke futbolu bu sebeplerden dolayı bence ileri seviyelere gelemiyor. Hakem hatası. Ya olacak, bu hakem hatalarını konuşacağız. Unutulacak. Bir hafta sonra daha ne hatalar olacak? Ne hatalar olacak yani? Onu da söyleyeyim. Peki hazır olduğunda lütfen arkadaşlarımız haber versin. Sevgili Halil İbrahim Ağış'la bir telefon konuşması gerçekleştiriyorduk. Bu hakem hataları özelinde yorumlarını merak ediyorum. Birazdan saniyeler içerisinde onunla bağlantımız gerçekleşmiş olur. Sizlerden de yorumlar geliyor. Ne demiş dinleyicimiz? Biraz abartılı bir yorumda bulunmuş. Hay demiş Görkem, senin ellerinden

öperim. Hadi öyle söyleyeyim canım. Ellerinden öperim demiş. Yanaklarından öpüyorum demiş. Peki teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyor aynı zamanda. Anadolu takımlarını kimse neden konuşmuyor? Bence bu takım taraftarlarına iyi oluyor. Samsun'dan İlyas ben demiş dinleyicimiz. Ya iyi oluyor değil tabii o, onu geçelim. Kimseye iyi olmuyor. Hakem hataları olacak. Ha, olmaması gerekiyor. Olmaması için çabalıyoruz hepimiz. Bunun için bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Eleştiriyoruz yeri geldiğinde. Ama yok ben Anadolu takımını destekliyorum. Diğer takım taraftarları da hep hataya maruz kalsın gibi bir durum söz konusu değil. Bu ülkede en fazla hakkı yenen takım ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Trabzonspor. Onu bir geçelim. Alt sıralarda düşme mücadelesi veren takımlar yıllardır bence hor görülüyor. Tırnak içerisinde bunu söylüyorum. Ha Galatasaray kimle maç yapıyor? Rakibi kim? Ha son sıralarda. Tamam penaltı verilebilir ya. Bir şey olmaz. Ya da Fenerbahçe. Bir şey olmaz. Fenerbahçe penaltı. Beşiktaş'a penaltı verilebilir. Zaten rakibin bir iddiası yok. Yani çok kolay düdükler çalınabiliyor. Ama bu takımların rakibine o düdükler çalınmıyor. 90. dakikada Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin rakibine sen kendi evinde Rams Park'ta Çoban Stadyumunda penaltı çalmanın zorluğunu biliyor musun? Zor bir karar olacak. Ve hakemleri psikolojik olarak etkiliyor işte bu durumlar. Bunların önüne geçilmesi gerektiğini ben düşünüyorum.

Şöyle yorumlara bakalım. Kayıt oldum Bayi abi demiş. Peki aramıza hoş geldiniz. Sevgili Ömer Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ha kayıt olmadan oldum diyorsanız bakın onun kontrolünü sağlıyor oradaki arkadaşlarımız. Ben soruyorum yayın sonrasında. Abi şu arkadaş geldim yazdı ama geldi mi bir bakabilir misin diye soruyorum. İlerleyen süreçte çünkü orijinal forma hediyesi olacak sponsorumuz tarafından. Bunlar kontrol altına alınıyor. Bir de gecenin ilerleyen saatlerinde benim çok güzel bir tahminim var. Ben gelecek gözüyle bakıyorum. 2 ve üzerinde bir oran. Tek maç. Bir maçlık kupon. Bence gelecek. Ha kesin mi kesin değil. Garanti yoktur bahiste. İddiada biliyorsunuz. Ben çok güveniyorum. Öyle söyleyeyim. Bu kuponu da görmek istiyorsanız iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne girip şans kısmına geliyorsunuz. Gördünüz mü orayı? Uğur böceğini hemen arama ekranına yazıyorsunuz ya da 30.097 birleşik olarak bunu da yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Uğur böceği şans oyunları karşına çıkacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun ve bunun sonrasında da 0540-300-097 bu numaraya mesaj göndermen yine yeterli olacaktır. Yayından geliyorum. Beni de kayıt eder misiniz demeniz yeterlidir. Peki Halil İbrahim tekrardan hattımızdaymış değil mi? Halil hoş geldin tekrardan. Sesim geliyor değil mi şu an? Beni duyabiliyor musun Halil? Sanırım kendisiyle iletişim kuramıyoruz şu an ama bir kez daha baksınlar.

Neyse, arkadaşlarımız ilgilenecektir. Benim hakemlerle alakalı görüşlerim bu. Yani özet geçmem gerekirse. Şimdi ben biraz da saha içerisine girmek istiyorum. Önemli transferler oluyor. Peki bunları da kabul ediyorum. Yani Trabzonspor yine transferlerine devam ediyor. Fenerbahçe'de ayrılan oyuncular var. Osterwold de İtalya'ya imzaya gitti biliyorsunuz. Ve yaptığı da bir açıklama vardı. Kulüp böyle olsun istedi gibi bir açıklaması vardı. Roma gibi bir fırsat karşıma çıktığı için de oldukça mutluyum dedi yine Hollandalı savunma oyuncusu Fenerbahçe'nin Jadon Osterwolde. Ha, başarılı bir oyuncuydu. Neden gönderildi ya da performansı yeterli değil miydi? Tabii bunun da cevabını teknik direktör İsmail Kartal verecektir ilerleyen süreç içerisinde diye düşünüyorum. Voleybola dönecek olursak yine Filenin Sultanları Macaristan'ı mağlup etmeyi başardı. Filenin Sultanları Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Rahat bir galibiyetti. İlk setin dışında hani 26-24, evet ilk sette bir burada direnç gösterdi Macaristan milli takımı Filenin Sultanları karşısında, ama sonrasında oyun üstünlüğü yine tamamen millilerimizdeydi. İkinci set 25-21 ve üçüncü sette de tamamen direnci kırıldı rakibimizin. 25-14'lük bir sonuçla 3-0'lık skor ortaya çıktı. Letonya ve Slovenya'yı da yenmeyi başarmıştı milli takımımız. 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna 3'te 3 ile devam ediyoruz. Onları da bir kez daha tebrik edelim. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyelim. Şöyle bir skorlarımıza tekrardan dönelim. TFF 1. Ligi'nde karşılaşma sona ermek üzere. Sivasspor Manisa mücadelesi 2-2 devam ediyor. Kocaelispor Ahmet karşısında farkı 2'ye çıkardı. Burada da 89. dakika oynanmakta. Kocaelispor 2, Ahmet 0. Süper Lig'in kapanış mücadelesi. Roma Fiorentina önünde 3-0'ı buldu dakikalar 76'yı gösterirken. 3-0 gibi net bir skor avantajına sahip İtalya Serie A'da Roma takımı. Geçelim Portekiz Premier Lig'ine. Gil Vicente 2, Casapia 0. İlk yarı tamamlandı. Gil Vicente galibiyete adım adım ilerliyor. Ha, ben Casapia'nın bir golünü bekliyorum. Bu da Radyospor dinleyicilerine, bahis severlere bir jestim olsun. Kasapia'nın ikinci yarıda bir golünü bekliyorum. Güvenenler varsa, mantıklı bulan varsa da değerlendirebilir. İspanya 2. Ligi'nde de Granada Mallorca mücadelesinde az önce ilk yarı tamamlandı. Granada 1-0 önde olan taraftı. Sevgili futbol severler, Türkiye U20 takımımız, milli takımımız Kuzey Makedonya karşısında 2-0 önde. Akdeniz oyunları Grup A karşılaşması. Millilerimiz, genç millilerimiz 2-0'lık avantajla 52. dakikaya girmiş bulunmakta. İtalya 0, Cezayir 1. Burada da ilk yarı tamamlanmak üzere. Sevgili Radyospor dinleyicileri, bu hatırlatmaları da yaptık ve şimdi geçelim sizlerden gelen mesajlara. Hakem konusunu kapatıyorum, onu söyleyeyim. Hakem konuşmayı pek sevmiyorum. Zaten gereğinden fazla konuştuk, eleştirdik, tamam. Beşiktaş'ın hakkı yendi. Kabul ediyorum. Yani daha üzerine ne konuşabiliriz? Ya bizim yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bunu ne ben değiştirebilirim, ne sen değiştirebilirsin. Ancak konuşuruz. Ha, konuşmalarımız da hepsi aynı. Hani copy paste gibi. Herkesin ortak noktası hakem hatası. Hakem hatası, evet, hakem hatası oluyor. Maalesef olmasın diye uğraşıyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Ha, öyle bir güne uyanır mıyız bir gün bilmiyorum. Ha, zor gibi, zor gibi. Ben buldum çareyi demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Peki o dediğiniz olur mu acaba ya? Bazı testlerden geçtikten sonra hakemlik sertifikaları verilmeli diyor dinleyicimizin. Psikolojik baskı testlerini önermiş. Ve hakem Salah'a sarı verdim diye ileride torunlarına anlatır demiş yine buradaki dinleyicimizin bir tepkisi. Yurt dışından yazan dinleyicimizdi. Şöyle bir konumuza dönecek olursam bir sorum vardı. Sizlere onu ileteyim. Futbol gurmelerinin mesajlarını bekliyorum. Bence doğru cevaplar gelecek. Bence gelecek. Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca, daha önceki adı Şampiyon Kulüpler Kupası dahil olmak üzere, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan takım hangi takımdır? Cevaplarınızı bekliyorum. Kolay sorulardan biri. Isınma turu olarak düşünebilir dinleyicilerim. Evet, ısınma turu olarak düşünebilirler. Ha, buna da yanlış cevap gelir mi? Zor ya, değil mi? Buna da yanlış cevap vermezsiniz diye tahmin ediyorum. Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca en fazla maça çıkan takım, maç yapan takım kimdir?
Çok basit bir soru.

Bak gelmeye başladı cevaplar. Peki Milan olabilir. Milan eskiden çok efsaneydi abi. Ben Milan'ın en fazla Şampiyonlar Ligi'ne katılım gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum demiş. Ha yarışma vesaire değil. Öyle futbol gurmelerinin sadece doğru yanıtlarını görmek istiyorum. Çünkü bu soruları sormadığım takdirde dinleyicilerim yazıyor aramızdan bazıları. Diyor ki abi soru yok bugün. Soru belirlemedin. Ben o kadar kendimi hazırladım diyor. Hadi bakalım şimdi doğru cevapları arka arkaya gönderin. Öyle yok. Bana soru sor deyip de ya ben bu soruyu bilmiyorum. Katılamam ben bu soruya. Başka soru yok mu Görkem? Gibi bir seçeneğiniz bulunmuyor. Sorumuzu sorduk. Futbol gurmelerinin doğru yanıtlarını bekliyorum. Şu an sessiz bir şekilde bana kulak veren o dinleyicilerimiz de mesajlarını gönderebilirler. Radyospor WhatsApp hattına. Sorumuz basit. Cevabı daha da basit. Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca en fazla maça çıkan takım.

Juventus demiş İdris Bey. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Doğru mu yanlış mı? Birazdan onu söyleyeceğim abi. Doğru mu yazmış bir de? Yok, onu söylemeyeceğim şimdi onu canım. Birazdan ilerleyen dakikalarda doğru cevabı sizlere aktarmış olurum. Barcelona tabii ki kim olacak diyen sevgili Eren Bey. Size de selamlarımı ileteyim. Antalya'dan yazıyorum demiş Eren Bey. Barcelona en fazla maça çıkan takımdır demiş. Onu bunu bilmem ama Türkiye'de en fazla maça çıkan takım Galatasaray'dır diyen sevgili Selçuk Bey. Ha, Galatasaray 200'ler seviyesinde. 203'tü değil mi yanılmıyorsam? Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maç sayısı 203'tü. Yanlış hatırlamıyorsam şayet. Başka dinleyicimiz hayır abi 203 değil diyorsa da onu bana yazabilir. Bilgimizi düzeltmiş oluruz. Ben 203 diye hatırlıyorum. Peki Bayern Münih diyen Almanya'dan sevgili Vedat Bey. Bayern Münih cevabını vermiş. Milan cevabı geliyor yine sevgili Serdar Bey'den. İyi yayınlar Arsenal bence demiş bir başka dinleyicim. Real Madrid diyen bir dinleyicim. İsimlerinizi de lütfen yazarsanız sevgili Ercan Bey. Hani ben buluyorum. Bulmasına da biraz zorlanıyorum canım. Biraz zorlanıyorum. İşimi kolaylaştırsın dinleyicilerim lütfen. Real Madrid Fikri Güler Bursa'dan yazıyorum demiş. Peki şöyle bir bakalım. Ben yazdım. Ben Denizzati Seattle'dan demiş dinleyicimiz. Peki size de selam olsun. Juventus ya da Benfica. İyi akşamlar abi. Seviliyorsun. Peki çok teşekkür ederim. Güvenlik görevlisiymiş bu dinleyicimiz de. Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan takım kimdir diye sorduk. Yanıtlar geliyor. Arsenal yanıtı gelmiş yine. Hatta 2 3 4 dinleyicim birden Arsenal demiş. Şöyle arka arkaya doğru cevapları görmek istiyorum lütfen. Yanlış cevap olmadan arka arkaya dinleyicilerim bana doğru cevapları göndersin. Hepsine yer vermeye çalışacağım. Ben de bu süre içerisinde sizlerden gelen mesajları beklerken diğer skorlarımı hatırlatayım. Neler oluyor şu an canlı maçlarda? Peki Roma Fiorentina 83. dakika 3-0 Roma'nın üstünlüğüyle devam ediyor. Fulham Chelsea mücadelesinde gol düellosu yaşanmaya devam ediyor. Chelsea deplasmanda 3-2 önde olan taraf. Sivasspor Manisa Futbol Kulübü TFF 1. Ligi karşılaşması da 2-2 sonuçlandı. Kocaelispor Amed'i Süper Lig kapanış mücadelesinde 2-0'la mağlup etti. Kocaelispor'u da Kocaelisporlu dinleyicilerimizi de taraftarlarını da tebrik ediyorum bu sonuçtan birlikte. Malaga Deportivo La Coruña 1-1 ilk yarı tamamlandı. Gil Vicente 2, Casapia 0, 50. dakika Portekiz Premier Ligi mücadelesi. Granada Mallorca karşılaşması da ilk yarısı az önce tamamlandı. Granada Mallorca karşısında 1-0 öndeydi. Şöyle bakalım. İtalya Cezayir maçı 1-0 Cezayir'in üstünlüğüyle geçildi. 73. dakikadayız. Milli takımımız U20 milli takımımız 2, Kuzey Makedonya 0. Akdeniz oyunları Grup A karşılaşmasında 2-0 millilerimiz önde olan taraf diyelim ve şimdi sizlerden gelen cevaplara bakalım. Milan cevabı sevgili Aydın Bey. İyi yayınlar diliyorum güzel kardeşim. Seni çalışarak dinlemekten de keyif alıyorum. Ha, yolda yürürken falan ya da arabada seyir halindeyken keyif almıyorsunuz yani. Onu fark ettim. İlla çalışıyor olmanız lazım. Peki, canınız sağ olsun. Kolay gelsin Görkem Bey. En çok çıkanı bilmiyorum ama en az çıkan takım bir takım adını vermiş. Hiç girmiyorum öyle münakaşalar yaşamıyorum. Dinleyicilerimizi de dahil etmiyorum. Kusura bakmayın sevgili Cesur Bey. Ama bir tahmininiz varsa onu yazabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Aydın'dan Ömer. Ya çok emin kendisinden Ömer Bey. Neden böyle bu kadar emin? Onu bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca Şampiyon Kulüpler Kupası dahil. Bakın sadece Şampiyonlar Ligi değil, daha önceki adı da dahil. Tarihte en fazla maça çıkan takım kimdir? Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan takım kimdir diye sorduk. Yanıtlar geliyor, gelmeye devam ediyor. Ama doğru yanıtlar geliyor mu derseniz oldukça az. Bakın şu ana kadar saydığım takımların içinde ya bir iki tanesi doğru yanıt verdi. Bir iki dinleyicimizin cevabı doğruydu.

buydu. Bakalım Barcelona cevabı gelmiş dinleyicimizden. Tebrik ederim. Diyeyim mi? Tebrik. Peki. Hadi tebrik ediyorum. Çünkü tebrik eder misin beni diye yazmış. Hadi ediyorum canım. Tebrik ediyorum. Ama doğru cevap değil. Doğru cevap değil. Barcelona cevabı doğru değil. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi kafalar karışmasın. Kafalar karışmasın. Inter olabilir. İyi yayınlar. Seni seviyorum demiş bir başka dinleyicimiz daha. Sevgili Murat Akaydın. Mesajı gönderen dinleyicimiz. Sizi seviyorum. Seni seviyorum Görkem. Böyle tepkileri görünce ne diyeceğimi bilemiyorum. Canım alışık değilim ya. Yapmayın durun. Alışık değilim nasıl bir cevap vereceğimi. Ben de sizi seviyorum. Deyip aradan çıkıyorum da hani yanlış telaffuzda bulunuyorum herhalde. Hani öyle övgü dolu sözleri yazmayın. İhtiyacım yok, gerek yok. Sevmiyorum zaten. Övülmeyi sevmiyorum. Ha işini böyle yaptın kardeşim. Güzel. Aferin. Böyle devam et. Dersen ayrı. Ama çok güzel. Şunu çok güzel söyledim. Bunu şöyle yaptım. Yani benim pek alışık olduğum konular değil. Sevmiyorum da öyle yorumları. Ama yine canınız sağ olsun. Güzel. Sizler yazın. Yazın yazın. Hiç sorun değil. Görkem abi işim gereği uzun zamandır dinleyemedim seni diyor dinleyicimiz. Siz yok yazıldınız zaten yoklamada kaldınız. Ben bir 20 gün arka arkaya dinlemediniz. Onu da söyleyelim. İşlerim rast gitmedi artık dinliyorum seni. Hayırlı kandiller demiş. Tüm Müslüman aleminin tüm dinleyicilerimizin de yine kandilini en içten dileklerimle kutlayayım. Şöyle bakalım ne oldu acaba işlerim rast gitmedi diyor dinleyicim. Hani paylaşmak isterseniz tabii ki buyurun yazabilirsiniz. Ha, okuma Görkem diyorsanız da yine Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Merak ediyorum canım böyle konuları merak ediyorum. Bence Real Madrid çünkü kupayı en fazla alan takım Real Madrid demiş. Farklı bir bakış açısı yani böyle düşünmüş dinleyicimiz. Bakış açınız hoşuma gitti. Güzel, güzel. Manchester United diyen sevgili Can Bey. Size de selamlarımı göndereyim. Chelsea olabilir mi abi? En fazla maça çıkan takımı soruyorum. Şampiyonlar Ligi boyunca, tarihi boyunca. En fazla maç oynamış takım. Chelsea cevabı gelmiş bir dinleyicimizden. Abi iyi yayınlar. İstanbul'dan ismim Ömer. Doğru cevap ya Barcelona ya Bayern Münih. Trabzonspor'a gelecek olursam da bence müthiş bir kadro kuruldu. Trabzonspor yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Senin kadar da ne demiş dinleyicimiz? Ha, bak böyle bir güzel cümle mesajın ardından kötü bir yorumla bitmesin lütfen. Rica ediyorum okumaya korktuğum mesajlardan biri. Bir an tedirgin olmadı değilim. Senin bu kadar tarafsız olmana da hayranlık duyuyorum. Peki bak güzel ha güzel bitirmiş ha güzel. Peki hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Yani düşündüğümü ifade ediyorum. Ben hiçbir takımın fanatiği değilim. Hiçbir takımı körü körüye desteklemiyorum. Avrupa maçları dışında. Ha burada Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyon olmuş. Galatasaray, Trabzonspor. İşin o kısmıyla hiç ilgilendirmiyorum. Benim için spor müsabakası. Yani ben yayıncı kuruluşa para veriyorsam bana keyif versinler diye izliyorum. Ya da cebimden para verip bilet alıp maça gidiyorsam, tribüne gidiyorsam o takım. İki takım dahil buna. İki takım da bana keyif vermek zorunda. Yoksa bir takım kazanmış. Ama benim desteklediğim takım kazandı. Ya ben izlemesem de kazanırdı. O zaman niye izliyorum ki? Bana temiz futbol lazım, güzel futbol lazım. Hani oyuncuların oyunu çirkinleştirmediği, temiz futboldan kastım bu. Sürekli yerde yatan oyuncuları vesaire. Hani sevmiyorum, sevemiyorum. Oyun bana kaliteli gelmiyor. Ha kazanıyorsundur, o ayrı. Benim dikkat ettiğim konu kazanmak, kaybetmek değil. İyi bir futbol var mıydı, yok muydu? Real Madrid, Los Galacticos demiş Ayhan Bey. Teşekkür ediyorum. Filenin sultanlarını tebrik ederim diyen sevgili Mehmet Bey. Sen neden hiç voleyboldan, milli takımdan bahsetmiyorsun diye bir eleştiri de bulunmuş Mehmet Bey ama hani kaçırdınız herhalde bilmiyorum. Her dakika bir dinleyicim kapatıyordur, yerine biri 10 dinleyicim geliyordur. Yani ben şelaleye benzetiyorum radyo istasyonlarını. Dakikada dinleyiciler değişebiliyor. Ha, stabil, sabit dinleyiciler illaki vardır. Ama onların dışında sıkıldım ben müzik kanalına geçeyim diye düşünenler vardır ya da ilk kez denk gelenler vardır. Yani ben sürekli o bilgiyi vermem lazım. 23.56'ya kadar o bilgiyi tekrarlamam lazım ki herkesin haberi olsun. Yani öyle bir şeyle söz konusu olamaz. Ama yayınımızın başında ben tebrik ettim. Macaristan'ı 26-24, 25-21, 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Filenin sultanları ve 2026 Avrupa Şampiyonası'nda da yoluna 3'te 3'te devam ediyoruz. Gurur duyuyorum. Mücadeleleri için ayrıca mutluyum. Bana sonuna kadar keyif veren milli takımlarımızdan biri
Bu yüzden emeklerine, yüreklerine, alın terlerine sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Demiştim, bir kez daha demiş oldum. Sayenizde teşekkür ederim.

Peki devam edelim. Neler geldi? Real Madrid cevabını veren birçok dinleyicim var. Real Madrid dışında Inter diyen sevgili yine Yalçın Bey Inter cevabını verdi. Ben bu sorunun cevabını biliyorum ama tereddüt ettim. Görkem şu ana kadar göndermedim. Mesaj yazmadım diyorsanız Radyo Spor WhatsApp hattına cevabınızı gönderebilirsiniz. Futbol gurmelerinin sadece hemen anında yanıtlayabileceği, doğru cevaplayabileceği sorulardan biri. Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca en fazla maça çıkan takımı soruyorum. Genelde şöyle cevaplara baktığımda Barcelona yanıtı çok geliyor. Real Madrid yine aynı şekilde. Bir de Bayern Münih cevabı çok geldi. Ben arka arkaya henüz doğru cevapları göremedim. Böyle tek tük, tek tük geliyor. İspanya'nın büyüğü Real Madrid, Türkiye'nin de en büyüğü Fenerbahçe'dir. Mesela neye göre İspanya'nın en büyüğü Real Madrid ya da Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'dir neye göre? Kupa sayısına göre mi yoksa spor faaliyetlerine göre mi? Voleybol, basketbol, tenis, handbol bunlara handbol diyorum düzelteyim de bunlara göre mi? Amatör branşlara göre mi? Neye göre? Sevgili Ayhan Bey, bunu da açıklarsanız çok memnun olacağım.

Gece seansındaki maçını gizli gizli yazar mısın abi demiş. Hani zaten paylaşım yaptık ama oradaki arkadaşlarımız kuponu paylaştı diye tahmin ediyorum. Ya zaten Uğur Böceği Şans oyunlarından kuponlarını oluşturanlara böyle kuponlar paylaşılıyor. Benim kuponlarım, Vedat Parlak'ın kuponları, Anka Kuşu'nun kuponları paylaştırılıyor. Gün içerisinde güzel kuponlarımız da oluyor. Hani onu söyleyeyim. Gece saat 02'de bir maç var. Benim çok güvendiğim bir maç var. Sizin de bunu görebilmeniz için yapmanız gereken tek bir işlem var. Onu da yapın ya. Onu da yapın. Yani ben zaten söylüyorum yayın içerisinde. Bak şu maçta olabilir. Radyo Spor dinleyicilerine özel bir tahmin. Diyorum. Onu veriyorum. Ama siz de lütfen Uğur Böceği Şans oyunlarına kayıtlı bayim olarak ekleyin iddia.com'da. Sonra kuponlarım zaten ulaşacak tarafına. Onu söylemeye çalışıyorum. Ki ilerleyen dönemde bu hafta sonuna doğru mesela onun açıklamasını yapacağım. Bir kişi kendi desteklediği takımın formasını kazanacak. Ha, yapman gereken işlem çok basit. İddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun ve kayıtlı bayim değiştir diyorsun. Ardından da büyütece basıyorsun. Arama tuşu oraya bas. Sonrasında 30-0-97 birleşik olarak 30-0-97 bunu yaz, enter'a bas. Kayıtlı bayim olarak ekle de ve 0-540-300-97 bu numaraya da yayından geliyorum, kayıt oldum. Kuponları görebilir miyim? Yazman yine yeterli olacaktır. Şöyle bakalım. Görkem şimdi baktım da şu takımmış. Öyle yazıyor. 500 maç oynamış demiş dinleyicimiz. Belki geçmiştir. Belki geçmiştir bilemem. Sevgili İsmail Bey, İsmail Aslan. Görkem merhaba. İstanbul'dan İsmail ben. Porto olabilir mi? Porto olabilir. Olabilir. Niye olmasın? Hadi böyle kaçamak cevap vereyim. Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca en fazla maça çıkan takımı sorduk ve güzel yanıtlar geliyor. Porto cevabını vermiş bir dinleyicimiz. Güzel. Camia büyüklüğüne göre derbilerde 3 tribünü biz doldururken sadece kale arkasını doldururdu demiş dinleyicimiz. Bilmiyorum ama yani ben buna göre her camianın büyük olduğunu düşünüyorum. Ayırt etmiyorum. Ha bir Galatasaray'da çıkar en büyük camia biziz der. Bir Beşiktaş'ta çıkar en büyük camia biziz der. Yani ben böyle yorumlarda bulunmuyorum. Herkes kendi desteklediği takımın en büyük olduğunu düşünüyor. Ha, herkesin aslında bilgi verip bak şu şu şu sebepten dolayı Fenerbahçe en büyük, şu şu sebepten dolayı Beşiktaş ya da Galatasaray en büyük dediğiniz durumlar var, kabul ediyorum. Ama Galatasaray da büyük camia, şimdi onu da kabul edelim sevgili Ahyan Bey. Fenerbahçe ne kadar büyükse Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da büyük camialar. Yani siz tabii ki saygı duyuyorum size göre Fenerbahçe olabilir ki büyüklüğüne zaten hiç kimse laf etmez. Kimse laf etmez böyle durumlarda.

Ama hakkaniyetli bir yayıncı olduğumu düşünüyorsam ve bunu sizlere lanse ettiysem, yani sizin görüşünüzü tabii ki aktarırım. Saygı duyarım hatta. Hiç sorun değil. Ha, katılır mıyım, katılmam. Bana göre tüm takımlarımız büyük derim ben. Çünkü benim öyle körü körüne desteklediğim bir takım yok. Ben tarafsız gözle takip etmeye çalışıyorum, yorumlamaya çalışıyorum. Onu söylemiş olayım sevgili Ayhan Bey. Yani doğru cevabı da verin ama. Doğru cevabı da verin. Lütfen rica edeyim. İlyas Bey diyor ki abi iyi yayınlar. Chelsea

Böyle gaza geldiniz sevgili dinleyicim. Böyle gaza geldiniz de yarım ekmek nedir ya? Bari porsiyon gönderseydiniz. İsmail Bey geldi aklıma. Neyse o kendisini hatırlıyordur şimdi. Yani yarım ekmek kokoreç, yarım ekmek tavuk tantuni göndermek nedir? Şöyle bir doya doya bir porsiyon önümüze koymadınız ki yiyelim. Gerçi bu aralarda sağlık sıkıntım mı var ne var bilmiyorum ya. Göbeğimde bir ağrı hissediyorum 2-3 günden beri. Yani düşün düşün uyuyamıyorum geceleri. Enteresan bir yorgunluk da var, bir halsizlik de var. İkisi aynı anda geldiği için de bir tedirgin olmuyor değilim. Var mı bu soruma yanıt verebilecek bir sağlık çalışanı şu an aramızda? Hastaneye gideceğim, yarın bir kontrol ettireceğim. Yoksa böyle hayat geçmez. Geçmez. İspanyol devi turnuva tarihinde 500'den fazla maça çıkarak bu alanda açık ara lider konumda bulunmaktadır demiş. Yine bu güzide bilgiler için teşekkür ediyorum dinleyicime. Kim göndermiş? Ayhan Bey. Peki teşekkür ederim. Chelsea'nin bir golünü değil iki golünü ben de bekliyorum. Herkese bol şanslar diyor. Yine sevgili Caner Bey. 3-2'lik Chelsea'nin üstünlüğü devam ediyor. Malaga Deportivo La Coruña mücadelesi yine 1-1 devam eden diğer maçlarımızdan bir tanesi. Göre bakalım yine sizlerden sorular geliyor mu? Oh'un iptal edilen golü. Hakemin ilk kararı neden bu kadar önemli? Bana bunu yanıtlayabilir misin demiş dinleyicimiz. Yani Oh'un attığı golde hakem ikili mücadelede faul olduğu kanaatine vardı ve ona vararak golü iptal etti. Beşiktaş takımı ise burada oyuncularının daha doğrusu karşılıklı mücadele ettiğini ve golün geçerli olması gerektiğini savundu. Zaten kulübün resmi açıklaması da bu pozisyonu doğrudan gündeme getiren durumlardan biriydi. Ya burada VAR'ın çalışma mantığını anlamak gerekiyor dedim ya yayınımızın başında. Bence faul var. VAR'dan hakeme böyle bir uyarının gelmesi gerekiyor. Bence faul var. VAR'ın bu sorusu tabii ki yine ha, faul vardır yoktur bakın ben onu örnek olarak söylüyorum ha bu arada. Yanlış anlaşılmasın yorumlamıyorum pozisyonu. VAR'dan hakeme bir uyarı gitmesi gerekiyor. Bence faul yok, bence var. Ama hiç müdahil olmuyorsun, olman gereken yerlerde müdahil olmuyorsun pozisyona. Maçın hakemi kendi kararını veriyor. Görmüyorsun, tokat atılıyor Trostart'a, görmüyorsun. Ondan sonra offside kararı geliyor, penaltın verilmiyor vesaire. Tabii Beşiktaş ondan sonra moralmen düşüyor. Biz ne yaparsak yapalım bu maçı alamayacağız. Ve hakem zaten verdiği kararı da açık ve bariz bir hata mıydı diye düşündü. Bak o dakikadan sonra bir yüzünde bir psikolojik olarak bir baskı hissetti. Hissetti iyi bakın. İFAB'ın kurallarına bakalım. İFAB'a göre de nihai karar her zaman orta hakeme aittir diyor. VAR yalnızca inceleme önerir. Yani son kararı hakem verir. VAR neden devreye girmiyor? İşte biz bunu soruyorum. Evet, ben de bunu soruyorum. Dinleyicime onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben de diyorum. VAR inceleme önersin. Ha her pozisyonda önermesin. Maçın orta hakemi de artık kendi kararlarını versin. Nasıl olsa VAR'dan izliyorlar canım. Her pozisyonu o kadar dikkat etmesem de olur düşüncesinden çıksınlar. O rahatlık hissiyatından çıksın maçın hakemleri. VAR var. Ha VAR nasıl olsa görüyor. Yok öyle bir şey. İFAB'ın kurallarına göre öyle bir durum yok. Hakemlerin kendi kararını verirken her zaman VAR'dan destek alması beklenmez. Beklenilmemesi gerekiyor. Penaltı mıydı değil miydi? Gol müydü değil miydi? Tamam bunlara okey ben de itiraz etmiyorum da. Yani orta sahada gerçekleşen bir tokat atma konusunda maçın hakemi görsün bir zahmet canım. Bir zahmet görsün ya da saç çekme olayını. Ya görsün hakem bunu. Kim olursa olsun, hangi oyuncu olursa olsun. Vereceksin kartını, kırmızı kartını vereceksin, oyundan atacaksın. Yok bu yıldız oyuncu, yok önemli bir takım böyle büyük takımlardan birinin kendi evinde. 10. dakikada ben nasıl vereyim? Anadolu takımından biri geliyor, itiraz ediyor. Tak tak çıkartıyorsun sarı kartlarını. Hiç o zaman, hiç değil mi böyle itirazlar olmuyor. Eleştirilmiyor çünkü büyük camialardan birini neticede. Yani sen bir kişi fazla oynatmak zorunda kalıyorsun böylece. Ama Anadolu kulüpleri tam tersi. Anadolu kulüplerine geldiğin zaman takır takır çıkartıyorsun sen kartlarını. İstanbul takımlarına maalesef çıkartamıyorsun. Ha, dün Beşiktaş'ın hakkı yendi mi sorusuna gelecek olursak evet yani yendiğini düşünüyorum. Ama bir önceki mücadelede, bir önceki hafta karşılaşmasında da çekilen bir saç var. Mesela bu dinleyicilerim, bunları soran futbol severler, Beşiktaşlı taraftarlar o zaman niye kırmızı karttı demedi?
O zaman niye gündeme gelmedi bu konu? Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. İlla benim canım yanacak. Benim canım yandığında

Ben ortalığı yangın yerine çevireyim. Ha, Fenerbahçe mi oldu, Galatasaray mı? Yani o beni ilgilendirmiyor. Yani ben Beşiktaş taraftarıyım, hiç bakmayayım. Böyle mi olacak? Böyle olmasın. Onu söylemeye çalışıyorum. Yine de teşekkür ederim dinleyicimize. Şöyle bakalım ne demiş dinleyicimiz. Stada 10 bin kişi geliyorsa 9 bin kişisi Fenerbahçeli olurdu. Takım tutma %80 çocukları babadan çocuklara geçer. Kaçınılmaz demiş. Yani ben şu an Fenerbahçe babaların birçok çocuğunun Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe olabilir mi? Görkem Bey iyi yayınlar İstanbul'dan İsmail. Ha, tam İsmail derken sevgili İsmail Bey mesaj göndermiş. Fenerbahçe olabilir mi? Tabii göndermeli bir mesaj aslında. Sadece mesaj göndermemiş burada. Yani şakacı İsmail Bey. Canım böyle futbol konularında mizah yapmayı seviyor. Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca en fazla maça çıkan takımı sorduk. Bir göndermede bulunmuş sevgili İsmail Bey. Size de kolaylıklar dileyelim. Yaptığınız iş zor. Yani yaptığınız iş zor, onu da söyleyelim. Chelsea Fulham mücadelesi 3-2 devam ediyor. Sizler yanıtları gönderene kadar ben de şöyle skorlarımı hatırlatayım. Az bir sürem kaldı. Şöyle baktım ekranıma. 7-8 dakikam var. Malaga 1, Deportivo ile Coruña 1, dakika 57'yi gösteriyor. Fulham 2, Chelsea 3, 87. dakika. Burada da yine Wolfsburg 3-3 biten bir karşılaşma. Würzburger 1, Köln 2, Werl 0, Hamburg 3. Almanya Kupası 1. tur maçları bu şekilde sonuçlandı. Portekiz Premier Ligi'nde Gil Vicente Casapia mücadelesi 2-0. Ev sahibi Gil Vicente'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. 20 dakikalık bir bölüm kalmış maçın sona ermesine. Ben Casapia'nın bir gol atabileceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Granada 1, Mallorca 0. İspanya 2. Lig 58. dakikası oynanan bir karşılaşma. Akdeniz Oyunları Grup A. Milli takımımız, genç milli takımımız 3, Kuzey Makedonya 0, 88. dakika. Ve bir diğer grup, Grup B mücadelesinde de İtalya U21 1, Cezayir 2, 89. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Regina Ravenna mücadelesi İtalya Serie C Grup B karşılaşmasında 1-1'lik eşitlik söz konusu. Livorno Sassari-Torres mücadelesi de 2-1 Livorno'nun üstünlüğüyle sonuçlandı. Peki Grup A'da neler oluyor? Hemen bakalım. Karatese 1, yine Belunesi 1. Burada da 90. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Salernitana 1, Sorrento Calcio 1. 89. dakika İtalya Serie C Grup C karşılaşmalarındaki skorlar da yine bu şekildeydi sevgili futbol severler. Diyelim gol var mı? Hayır. Chelsea maçı 3-2 devam ediyor. Gil Vicente 2-0. Granada Mallorca 1-0. Türkiye Kuzey Makedonya 3-0 ve İtalya Cezayir'de 1-2 Cezayir'in üstünlüğüyle devam ediyor diyelim. Artık son mesajlarınızı alıyorum. Vedamı gerçekleştireceğim. Az bir süremiz kaldı. Beşiktaş taraftarıyım ama söylediklerine katılıyorum abi. Sana selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca bu ülkede bu futbolla bence ilerleyen yıllarda yine hiçbir şey olmayacak. Avrupa'ya gitsek ne olacak? Oradaki hakemler bunlara hiç penaltı vesaire vermiyor, çıkartmıyor. Biz kendimizi kandırmaya devam edelim demiş bir dinleyicim.

Güvenlik görevlisiyim. Şu an seni dinliyorum. Yayını uzatabilir misin? Yani öyle bir durum söz konusu değil. Ha ben kafama göre ya şu yayını bir saat daha uzatayım ama ne olacak diyemiyorsun. Yani öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ya çalıştığınız yerde dur ben bir saat daha durayım burada bir saat sonra gideyim. Mesai ya tamam bir şey olmaz hadi ben bir saat daha durayım diyebiliyor musunuz? Hani ona benzetiyorum. Ha bana birisi dese Görkem sen gece 2'ye kadar yayını yap dese ben seve seve yaparım. Ama bunun kararını kafama göre veremem. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa yayın tabii ki yaparım canım. Hayatta yaptığım en keyif aldığım şeylerden biridir. Yani iş olarak da görmüyorum ben bu işi. Benim hayalimdi ve bir hobiye dönüştü. Zamanla da para kazanmaya başladım. Ama ilk günden beri işin mutfağından geliyorum. A'sından Z'sine kadar her şeyi gördüm. Yani o tozu toprağa yuttum ben zamanında. Stüdyo kurulumları, radyo istasyonunda 56. katlara çıkmak, vericilerin olduğu binalarda, çatılarda gezmek, antenlerin suyunu temizlemek, yağmurlu karlı havalarda neler neler yaşadım. Ve şu an yine güzel bir radyo. Bence Türkiye'nin gerçekten en iyi spor radyosu. Hatta ulusal radyosu bile diyebilirim. En iyisindeyim. Şu an zamanında çektiklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Sevgili futbol severlere böyle de ilginç bir bilgi verdim. Yani şimdi dinleyici diyecek ki, Görkem bize niye anlatıyorsun antenin temizlediğini ya? Ya bizi ilgilendirmiyor. Skorları ver. Tabii ki vermeye devam edelim. Haklısınız, haklısınız. Kendimle çeliştim. Fulham 2, Chelsea 3. Hani gol de olmuyor. Aynı skorları vermekten sıkıldım ondan. Malaga 1, Deportivo La Coruña 1. 62. dakika. Türkiye 3, Kuzey Makedonya 0. Yani değişen bir skor yok. O yüzden ben de sıkıldım şu maçların aynı skorlarını devamlı aktarmaktan. Biten maçları aktarayım mı? Kocaelispor 2, Ahmet 0. Sivasspor 2, Manisa 2, Osasuna 0, Levante 0. En sevdiğimiz maçlardan değil mi? Böyle gol çıkmayan maçlar. 1 Real Madrid, 2 Bayern, 3 Barcelona demiş yine bir başka dinleyicimiz. Peki şöyle bakalım. Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca en fazla maça çıkan takımı sorduk. Dinleyicilerimizin artık son mesajlarını alıyorum. Henüz mesaj göndermeyen dinleyicilerimizin, katılım göstermeyen sessiz kitlemizin mesajlarını alabilirim. Öncelikli olarak onların mesajlarını okuyacağım. Son bölümdeyiz çünkü 2 dakika gibi az bir süremiz kaldı.

Arsenal demiş sevgili Cenk Bey. Geçelim başka mesaj. Ne diyor? Real Madrid cevabı İlyas Bey'den. Peki teşekkür ederim. Abi iyi yayınlar. Güvenlik görevlisiyim. Mesaiye başladık. Bence de Real Madrid ya da Barcelona'dır en fazla maça çıkan takımlar demiş. Buradaki dinleyicimize de kolaylıklar dileyelim. Harun Bey de Barcelona cevabını veriyor. Manchester United abi hiç kimse bunu söylemedi ama tek doğru cevabı verecek olan kişi olarak kendimle gurur duyuyorum demiş. Peki yani gurur duyabileceğiniz başka bir şey yok mu ya? Enteresan. Real Madrid diyen dinleyicilerimizi şöyle bakıyorum. Harun Bey teşekkür ederim. Bayern Münih'tir demiş bir başka dinleyicimiz de. Peki cevapları gördüm. Hani kısmen beni tatmin etmiş olmasa da gelen mesaj sayısı için çok teşekkür ederim. Oldukça fazla. Her zaman olduğu gibi. O konuda sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. O başka. Ama doğru yanıt konusunda evet. Yani sınıfta bu akşam kalınan bir nokta vardı. Çoğunluk yanlış cevap verdi. Ne Barcelona'ymış. Ne Barcelona'ymış ya. Real Madrid olacaktı doğru yanıt. Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca en fazla maça çıkan takım Real Madrid olacaktı. Real Madrid diyen futbol severleri, gurmeleri tebrik ediyorum. Aranızdan ayrılmadan önce bir kez daha hatırlatayım. İlerleyen günlerde bunun duyurusunu sosyal medyamdan gerçekleştireceğim. Instagram'da Görkem Tezer yazdığınız takdirde arama kısmına bana ulaşabilirsiniz ki takip etmenizi öneririm. Yani Instagram kullanan ve beni takip etmeyen birçok kişi bence birçok şeyi kaçırıyor. Bakın. Ne söylemeye çalıştığımı takip ettikten sonra anlayabilirsiniz. Onu da ipucu olarak vereyim. Şimdi yarın öbür gün ansızın yayında diyeceğim ki şöyle bir soru. Şampiyonlar Ligi'ni ilk kazanan takım. Doğru yanıtı veren iki dinleyicim de ya da bir dinleyicim onun kararını vermedim. Sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları tarafından forma hediyesiyle ödüllendirilecek. Kargoyu da sponsorumuz yapacak. Hangi beden giyiyorsunuz? Hangi takımı destekliyorsunuz? Hangi formayı istiyorsunuz? Bunu da yazacaksınız. Yapmanız gereken işlem çok ama çok basit. iddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşede adının ve soyadının yer aldığı bir daire var. Baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Gördün mü? Sağ üst köşede. Oraya tıklıyorsun. Ve açılan sayfada 4. sıra. Bak çok kolay. 4. sırada kayıtlı bayim yazar. Oraya tıklıyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il seçin, ilçe seçin. İşiniz yok bunlarla. Hemen sağ köşede büyüteç var. Oraya basın ve arama çubuğu ekrana gelsin. 30-0-97 30-0-97 Birleşik olarak bu rakamı yazıyorsun o boşluğa ve enter'a basıyorsun. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. 30 saniyeni maksimum alacak bir işlem. Sonrasında da 0540 300 0097 bu numaraya WhatsApp'tan

0: WhatsApp üzerinden şu an mesaj gönderiyorsun. Ve gönderdikten sonra benim kuponlarıma da ulaşacaksın. O bence gelir dediğim gecenin bence özel maçlarından biri, cımbızla çektiğim maçlarından biri yine tarafınıza ücretsiz olarak gönderilmiş olacak sponsorumuz tarafından. Buraya kadar anlaşıldıysa aramıza hoş geldiniz. Ha şunu yapamadım, burada karıştırdım diyorsanız da buyurun. Instagram'dan bana mesajınızı gönderin. Ben elimden geleni sizlere yapmaya çalışacağım. Onu da hatırlatmış olayım. Peki, maçlar bitti. Chelsea Fulham karşısında 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Roma Fiorentina'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Schalke 0-4, 4-2 önde. Portekiz Premier Ligi'nde Gil Vicente 2, Casapia 0. Onun dışında Granada 1, Mallorca 0 şeklinde devam eden İspanya 2. Ligi mücadelesi. Burada da 69. dakika, evet yanlış görmediysem doğru, 69. dakikaya girmiş bulunmaktayız. 1-0'lık Granada'nın üstünlüğü var. İtalya 1, Cezayir 3, maç bu şekilde sonuçlandı. Akdeniz oyunları Grup B mücadelesiydi. Grup A karşılaşmasında da Türkiye U23, Kuzey Makedonya U21 0. 90. dakikadayız artık. Bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Hala Real Madrid yazan dinleyicilerimiz var. Ha tabii Real Madrid dedik ya, yazın bakalım. Bu kadar doğru yanıtı arka arkaya görmüş olmak da beni mutlu ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Peki mesaj gönderen göndermeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Tekrardan tüm İslam aleminin, tüm inananlarının kandilini kutluyorum. Kandilimiz mübarek olsun diyorum. İyi ki varsınız. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de 2. hafta içerisindeyiz. Şu ana kadar 2. haftada 8 karşılaşma oynandı. Öne çıkan maçları biz de programda ağırlıklı olarak değerlendireceğiz. Haftada bugün saat 21.30'daki Kocaeli Spor Ahmet mücadelesiyle sona erecek. Biz başlangıcı Beşiktaş'ta yapacağız. Beşiktaş dün Alanya Spor deplasmanındaydı. Şu ana kadar siyah beyazlı ekip Avrupa ve Lig'de oynadığı tüm maçları kazanmayı başarmış. Kalesinde de gol görmemişti ama dün bu seriler sona erdi Alanya Spor deplasmanında. 73'te Lima'nın kornerden bulduğu golle Alanya Spor mücadelede 1-0'a geçti ve üstünlüğünü maçın sonuna kadar korumayı başardı ve Beşiktaş'a bu sezonki ilk mağlubiyetini, ilk puan kaybını tattırmış oldu. Maçta hakem kararları da çok tartışıldı. Özellikle maçın henüz başında, ilk yarıda, ilk bölümdeki pozisyonlar. Aliti Trossard pozisyonu, kırmızı kart olması gerekir miydi, gerekmez miydi? 19'da Uhun attığı gol yine oyun içinde bir faul sebebiyle iptal edildi. Beşiktaş cephesi bu kararlardan pek memnun değil. İkinci yarıda da Vlahovic'in içinde olduğu pozisyonlar var. Penaltı beklediği, faul beklediği. Adnan Deniz Kayatepe ve VAR, Bülent Birincioğlu'nun bayağı konuşulduğu bir karşılaşma oldu. Maçla birlikte tartışmalı hakem kararlarından da bahsedeceğimizi söyleyeyim. Geçeyim. Dün aynı saatte oynanan diğer maça, Göztepe Gençler Birliği. Gençler Birliği geçen yıl son anda kümede kalan takımlardan biriydi. Ama bu yıla başkent temsilcisi çok iyi başladı. İlk hafta Fenerbahçe'yi kendi evinde 2-1 mağlup etti. Dün de Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü Gençler Birliği. Koyta'nın golü geldi 51'de. Ki Göztepe'de mücadelede bir penaltı dışından yararlanamadı. Şu ana kadar ligde 2'de 2 yapan tek takım konumunda Gençler Birliği liderlik koltuğunda oturuyor. Dünkü sonuçla birlikte bugün eğer Ahmet kazanırsa onlar da 2'de 2 yapacak ve liderlik koltuğunu Gençler Birliği'nden devralacak. Onu da aktarayım. Saat 19 seansında 2 maç vardı. Trabzonspor Başakşehir'i konuk etti. Ligde kendi sahasındaki ilk maçına çıktı Trabzonspor ve İlk maçlarında Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Muhammed Salah maçın öne çıkan performansına imza attı. 2 gol attı. Golleri sayılmadı. Penaltı bekledi. Kendini hakeme aldattığı söylendi. Onun haricinde çok iyi ara paslar attı. Sürekli oyun içinde. Top ayağına her geldiğinde tehlike yaratan bir görüntüdeydi Muhammed Salah. O bildiğimiz Salah görüntüsüne yaklaştığını gördük. Trabzonspor özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla daha farklı bir galibiyet de elde edebilirdi. Ama skor 2-1'de kaldı Trabzonspor. İlk haftaki beraberlikten sonra ikinci haftayı galibiyetle tamamlamış oldu. Başakşehir'de ise tek gol 19'da penaltıdan Şomuradov'la geldi. Fakat Başakşehir'de çok iyi bir görüntü ortaya koyamadı Trabzonspor deplasmanında. Aynı saatteki diğer maçta Gaziantep Eyüpspor deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gaziantep'te Radoy yönetimindeki ilk galibiyetini aldı bu sonuçla birlikte. 60'ta Sorescu ile öne geçti Antep. 64'te Bakuna'nın kırmızı katili Antep aslında 10 kişi kaldı. Fakat Eyüp bir kişi fazla oynamanın avantajını kullanamadı ve mücadele bu sonuçla sona erdi. Cumartesi gününe geçelim. Cumartesi günü de Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesi ön plana çıktı. Fenerbahçe ilk haftayı mağlubiyetle geçirmişti. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde bir beraberlik gelmişti Lyon karşısında. Bu karşılaşmada herhangi bir puan kaybına tahammülü yoktu Sarı Lacivertlerin. Ve maça hızlı başlayan da Fenerbahçe oldu. Henüz 7. dakikada Vedat Muriç ile Fenerbahçe öne geçmeyi başardı. 3 dakika sonra kalesinde golü gördü ama o gole de reaksiyonu hızlı oldu. 20'de Greenwood penaltıyı kaçırdı ama seken topu attı. 33'te onun asistinde Asensio Fenerbahçe adına farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 3-1 bitti. İkinci yarıda Greenwood'da 49'da Fenerbahçe bir gol daha buldu. 4-1. Fakat ikinci yarının geri kalan bölümünde kalesinde de net pozisyonlar verdi Fenerbahçe. Ederson'un kurtarışları bu bölümde de Fenerbahçe'de ön plana çıktı. 96-4'te Deniz Türç'ün golü de mücadelenin skorunu belirledi. Fenerbahçe 4-2 ile ikinci haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı. Cumartesi günü Çorum 0, Kasımpaşa 1 sonucu vardı. Benedicak, Kasımpaşa'nın golcüsü, yine golünü attı. Kasımpaşa'ya 3 puanı getirdi. Samsun Spor'da Çaykur Rizespor deplasmanından 2-0'lı galibiyetle döndü. İlk hafta Göztepe ile bol golü bir maç oynamıştı. Samsun Spor bu sefer kalesinde gol görmedi. İkinci yarıda büyük bir baskı görse de, kalesinde pozisyonlar verse de Rize o bölümden gol çıkaramadı. Samsun'da Mendez ve Fatih Kaya'nın golleriyle kazanmayı başardı. Ve haftanın açılış mücadelesinde de son şampiyon Galatasaray Erzurumspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başardı. İlk hafta Galatasaray kendi evinde Çorum'la berabere kalmıştı. Erzurum önünde de ilk yarıdan farka koştu Galatasaray. 12'de Şalai, 20'de Yunus Akgün ve 45'te Victor Osimhen golleri atan oyuncular oldular. İkinci yarıda da yine Osimhen sahnedeydi. 80'de attığı golle Galatasaray farkı 4'e çıkardı. 4 isabetli şutta 4 gol buldu sarı kırmızılı ekip. Bayağı yüzdeli bir mücadele oynadı Galatasaray. Erzurumspor'da bölüm bölüm iyi paslaştı, iyi bir takım kimliği gösterdi ama basit hatalar, kaptırılan toplar onların da farklı mağlup olmasına sebep oldu. Diyelim artık bugünle birlikte hafta bitecek ve yarınla beraber Şampiyonlar Ligi'nde playoff'tur. Rövanş karşılaşmaları başlayacak. Fenerbahçe çarşamba günü de oynayacak Lyon deplasmanında. Ki Lyon da bu hafta bayağı bir rotasyonla çıktığı lig mücadelesini kazanmayı başardı. Onlar da özgüvenli şekilde Fenerbahçe maçına gelecekler. Perşembe günü de Beşiktaş ve Trabzonspor'un rövanş karşılaşmaları oynanacak. Peki voleyboldan bahsedelim. Voleybolda da kadınlarda Avrupa Şampiyonası Cuma günü başladı. Amili kadın voleybol takımımız ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup ettikten sonra dün de Slovenya ile karşı karşıya geldi. Bu maç 3-1 bitti. İkinci seti verdi milliler fakat 3 ve 4. setlerde hata yapmadı. O setleri 25-17, 25-16 alarak Fine Sultanları şampiyonaya 2'de 2 ile başlamış oldu. Bugün de turnuvadaki 3. maçına çıkacak. Saat 19'da Macaristan'la oynayacak milliler. Sonra çarşamba günü Almanya maçı var ve Cuma günü de Polonya ile çok büyük ihtimalle grup liderliği maçı olacak. O karşılaşma ve A grubundaki karşılaşmaları millilerin sona erecek. Millileri de 2'de 2 için tebrik edelim yine. Onlardan tabii ki madalya bekliyoruz. Diyelim transferle ilgili özet yapmadım, ona girersem uzun sürer ama en sıcak gelişmeyi söyleyeyim. Fabinho Trabzonspor'un yeni transferi, onun da bu sabah İstanbul'da olması bekleniyor. Bordo Maviler Fabinho ile birlikte bir santrfor transferi daha yapabilir. Yani

0: Hani bir ayrılık daha kaçınılmaz gözüküyor Bordo Mavi'yle ekipte. Belki maçla birlikte araya o transferi de sıkıştırabiliriz diyeyim. Şimdi şarkı ve reklam aramıza gidelim. Aradan sonra önce Alliance Spor Beşiktaş maçıyla başlayacağız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.17 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Şimdi Süper Lig'de ikinci hafta oynanan maçları değerlendirmeye başlayacağız. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi haftalar.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Dün Beşiktaş Alanya Spor deplasmanındaydı. Siyah beyaz ekip şu ana kadar Avrupa'da oynadığı 5 maçın tamamını kazanmıştı. Kalesine gol görmemişti. Lig'deki ilk hafta Eyüp Spor'la kendi evinde rotasyonlu sayılabilecek bir kadroyla çıkılan maçta yine bir sıfırlık galibiyet gelmişti. Beşiktaş için her şey toz pembe gözüküyordu. Yıldız transferleri geldi. Trossard ilk 11'de forma giymeye başlayıp fark yaratmaya başladı. Vlahovic oyuna girdiği anda iyi seviyede olduğunu ilk karşılaşmadan gösterdi. Dün bence yine fizik olarak iyi gözüktü Dušan Vlahovic. Ama Beşiktaş açısından dün çok iyi bir oyun ortaya konamadı. Alanya Spor geçen yılda João Pereira yönetiminde bu tarz karşılaşmalarda çok farklı oyunlar ortaya koymuştu. Dört büyükleri de zorlamayı başarmıştı. Zaman zaman galibiyetler almıştı onlara karşı. Bu sezonda o durum devam ediyor. Alanya Spor yine Beşiktaş'ın işini dün bir hayli zorlaştırmayı başardı. Beşiktaş'ta da Italiano ufak çaplı diyebileceğimiz bir rotasyon tercih etti. Stoperde Calo'yu dinlendirdi. Agbadu'yu oynattı ki bu rotasyon mu demek lazım? Bu sezonki ideal 11'e göre evet. Ama normalde zaten beklenen Agbadu'nun oynaması stoperde. Murillo'nun olmadığını, Taylan oynadığını gördük. Ve orta sahada da Olaytan'ı dinlendirdi. Ndidi ile daha defansif bir kurguyla Beşiktaş mücadeleye başladı. Ve Alanya Spor karşısında pozisyon üretmekte, net pozisyon üretmekte Beşiktaş karşılaşma boyunca zorlandı. Aslında maçın senaryosu Beşiktaş açısından daha kolay ilerleyebilirdi. Henüz 10. dakikada tartışmalı bir pozisyon oldu. Aliti'nin Trossard'la girdiği o mücadele net bir şekilde hareketi var Trossard'a doğru Aliti'nin. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu görmedi. Pozisyonda topa bakıyordu. Top başka yerdeydi. Onun hani pozisyonu kaçırması anormal değil. Belki yardımcı sürebilirdi ya da işte VAR'ın devreye girmesi beklenirdi. Fakat VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi hakeme. Ve mücadele 11-11 devam etti. Ben de
2: neden gelmedi sence?
0: Pozisyonu izlerken kırmızı kart olduğunu düşündüm. Yani niyet iyi değil. Dünya Kupası'nda bunun çok daha hafifine galiba Güney Afrikalı oyuncu kırmızı kart görmüştü. Belki hatırlarsın ilk karşılaşmada. Rakibiyle topsuz alandaki bu mücadelesinden dolayı. O da tartışılmıştı hani çok mu kolay kırmızı kart diye. Ama hani onun kırmızı olduğu yerde bu ayrı ayrı kırmızı kart diye düşünüyorum. Ben de pozisyonu birkaç açıdan tekrar tekrar izledim. Ama hakem VAR siyah beyaz bir hata olarak görmedi demek ki. Ha, neden görmedi bilmiyorum. Açıkçası bir açıklamam yok. Fırat Aydınus galiba kırmızı kart demiş, tweet atmış. Trio gece ne dedi bilmiyorum. Ona da belki birazdan bakarız. Ama maçın da bir anlamda kaderi o pozisyonda değişti. O pozisyondan bir 10 dakika sonra Beşiktaş Yangio'yla golü buldu. Fakat golde de yine hakemin bir faul tespiti oldu. Orada Aliti'ye faul yaptığını düşündü Ohun. Açıkçası izlerken çok üzerinde durmadım pozisyonu. Ben faulün normal olduğunu bu tarz pozisyonlarda savunmacıları, hakemler kayırıyorlar ki ben kolay faul düdüğüne karşıyım. Ama oluyor bu futbolun içerisinde. O da öyle bir pozisyonu çekiyor gibi gördüm Ohu. Ama orada da gördüğüm yorumculardan Fırat Aydınus o pozisyonun da hani gözüken açılarda herhangi bir faul olmadığını, olsa olsa karşılıklı bir faul olduğunu ve hani devam olması gerektiğini söyledi Fırat Aydınus. Orada da Beşiktaş şansı yaver gitmedi diyelim hakem şansı konusunda. Ve dediğim gibi geri kalan bölümde de Beşiktaş Alanya Spor'u açmakta zorlandı. Maç hani 0-0 bitecek gibi gözüküyordu açıkçası. ama orada da bir duran

0: top farkıyla Alanyaspor golü buldu. Bu farkı da nasıl yarattı Alanyaspor? Maç sonu Pereira'nın açıklamasından öğreniyoruz ki bu dönemde yeni bir ground top antrenörü almış Alanyaspor. Ve hazırlık maçlarında da çok iyi goller atmışlar duran toplarda. Dün de keza duran toptan bu şekilde golü bulduklarını söylüyor. Bu konuya kafa yoran bir isim demek ki Pereira'da. Zaten oynattığı oyunda bence geçen yıl da iyiydi. Çok iyi sonuçlar alamasa da. Dünkü karşılaşmada da sağlam duran bir Alanyaspor gördüm. Sert oynayan bir takım. Çok yıldız isimleri yok. Ama o yıldız isimler olmamasına rağmen iyi bir takım oyunu oynatan bir Alanyaspor var. Benim sevdiğim, takdir ettiğim bir durum bu. Dün Alanyaspor hani gümbür gümbür oynadı mı? Hayır. Ama Beşiktaş'a karşı belli bir sertlikte oynadı. Hakem şansı da yanında olunca 1-0 kazanmayı başardı. Futbolda bazen oluyor bunlar. Dün Alanya'nın lehine gelişti. Hakem kararları diye düşünüyorum. Böyle bir açılış yapayım. Daha devamını getiririz ama Ali abi senden de yorumlar alalım.
1: Evet, iki kritik pozisyon. İkisi de maçın ilk bölümünde. O pozisyonlardan bir tanesinde Beşiktaş istediğini alsa büyük ihtimalle maçı kazanacaktı. O avantajı maç sonuna kadar sürdürebilirdi. Çünkü maçın genelinde hani sadece Beşiktaş değil Alanyaspor da pozisyon üretmekte çok zorlandı. İki takım da birbirinin kilidini açamadı ki Alanyaspor'un zaten çok fazla risk almadığı niyeti yoktu maçın genelinde. Fakat ben Oh'un pozisyonunu çok daha kritik görüyorum. Çünkü eğer öyle bir ikili mücadeleye izin verilmeyecekse ligde neye izin verilecek? Bunu hep ben seninle konuşuyorum. Yani orada Alite'nin kendini yere bırakması ki yani bunu yıllardan beri yapan bir oyuncu. Biraz oyuncunun profilini bilen de 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağını tahmin eder. Ama yani hakem o kadar kolay düdük çaldı ki ondan sonra bazı pozisyonlarda da alakasız sertliklere izin verdi. Orada da bir standartı yoktu. Hani öyle başladın öyle bitir. Yok öyle bitirmedi karşılaşmayı. Ama futbol gol için oynanan bir spor. Ve biraz böyle mücadele olacak. Biraz itme kakma olacak. Ama her teması gören futbolcu kendini yere bırakırsa o zaman zaten oyun oynanmıyor. Dün bence Oh'un pozisyonu, Alite Oh'un pozisyonu çok daha kritik. Çok daha bence net şekilde gol verilmesi gereken bir pozisyondu. Diğer pozisyonda da vurma var. Hani o vurmaya işte sen anlattın. Verilir mi? Verilir tabii ki. Zaten işte hakem hocaları da kırmızı kart dedi. VAR'ın iki pozisyonda devreye girmemesini anlamadım. Neden girmedi VAR?
0: Bu arada bir pozisyon daha var. Alanyaspor'un penaltı beklediği Agbadu'nun Ümit'in yüzüne yaptığı müdahale. İkinci
1: ha, duran topta.
0: Duran topta. O duran da topta. Trio penaltı demiş. O da Alanyaspor aleyhine bir karar olmuş. Onu da söyleyeyim.
1: Yani orada da bilmiyorum. Hani doğal pozisyonda mı geliyor eline? Eline öyle geldiği zaman dikkatsizlikten veriyor mu? Çünkü
0: elini açıyor Agbadu abi ya orada.
1: Agbadu biliyorum açtığını zaten. Suratına da geliyor da. Hani orada bir kasıt var mı? Kasıt olmadığı zaman o tarz pozisyonlar verilir mi direkt? Onda tam emin değilim ben.
0: Yani oyuncunun biraz dikkatli olması lazım. Orada zaten herkes dip dibe elini açtığında bir oyuncunun yüzüne gelebileceğini bence hesap etmesi gerekiyor.
1: Yani olabilir, ona çok böyle hani kuvvetli bence bir şey söylemeyeyim. O pozisyonla alakalı olarak. Şimdi işte bugün geldik. Daha bismillah sabah saat 7. Sen açılışı yaptın. Açılıştan sonra Beşiktaş maçına geçtik. Şimdi böyle çok olmaması lazım. Direkt böyle hakem kararlarıyla başlamaması lazım. Bu hakem geçen sene Konyaspor Fenerbahçe maçında da Fofana ile, değil mi? Oğuz'un pozisyonu, kaleci Fofana'ydı. Oğuz'un pozisyonunda o faali kaçıran hakemmiş. Aynı hakemmiş. Dün onu da şeyler sosyal medyada yazdılar. Bunlar oluyor işte. Onun dışında Beşiktaş açısından tabii istenilen oyunun ortaya koyulamadığı bir mücadele oldu. Özellikle Beşiktaş'ta Olayta'nın yokluğu merkezdeki enerjiyi biraz açıkçası almış gibi gözüküyor. Çünkü hani Endidi bambaşka bir profil, Olaytan bambaşka bir profil. Olaytan Hani işin içine dinamizm katmakla beraber top ayağına geldiğinde yaptığı driplingle beraber de rakibin de dengesini bozabilen, aynı zamanda takımı biraz da hızlandırabilen bir oyuncu. İlk yarıda Beşiktaş birkaç kere Trossard-Rıdvan bağlantısıyla ceza sahası içerisinde yarım pozisyonlar buldu. Orada Rıdvan'ın çıkardığı toplar tam istediği gibi gitmedi. İstediği oyuncularla buluşturamadı Beşiktaş. Diğer tarafta Taylan Çerni ikilisi tam olarak verimli bir şekilde işledi denilemez. Orada çünkü Mourinho'yla Taylan'ın yine oyuncu profili arasında ciddi bir fark var. Taylan biraz daha dengeli kaldı. Biraz daha Rıdvan üzerinden gitmeye çalıştı Beşiktaş. İş orada tamamen Çerni'ye kalınca Çerni de yine karşılaşma boyunca böyle bazı basit hatalarla beraber yapmaması gereken top kayıplarıyla hem Beşiktaş'ı geri koşturmak zorunda kaldı hem de olası pozisyonları harcadı Çerni. Bunu zaman zaman yapıyor. Bu topu ayağından açma işi Çerni'de var. Bir şeyler düşünüyor ama uygularken istediği gibi olmuyor. Dolayısıyla o taraf çok işlemedi. Artı o tarafa merkezden kayarak destek veren oyuncu sayısı da azdı Beşiktaş'ta. Yani Çerni dün bayağı yalnızları oynadı. Zaman zaman Orkun gitti ama yeterli olmadı. Merkezde az önce söylediğimiz hani Ndidi, Olaytan oyuncu profili farkı ki dün futbol severler görmüştür. Orkun da çok iyi bir gününde değildi genel olarak. Böyle olunca Beşiktaş savunmada yine bir problem yaşamadı. Aslında maçın çok büyük bir bölümünde. Hani savunma anlamında Alanya Spor gol atıyor, Alanya Spor'un golü geliyor, Alanya Spor Beşiktaş'a baskı kurduğu gibi bir durum olmadı. Maçın neredeyse hiçbir bölümünde. Fakat duran topta güzel bir duran top, iyi bir yükseliş, güzel bir kafa, iyi yere gitti top. Orada çok fazla yapabileceğin bir şey yok. Olaytan'la oyuncu gidiyor. Hani Olaytan'la golü atan oyuncu arasında da fizik olarak, boy olarak ciddi bir fark var. Yani Olaytan yükselse de pek o topu alabilecek gibi gözükmüyor. O noktada zaten o dakikalar herkes tahmin etmiştir. Yani atanın kazanacağı dakikalar gibi gözüküyordu artık maçta o dakikalar. Hani bir takım 1-0 öne geçtikten sonra diğerinin maçı çevirmesi çok kolay değildi. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle beraber hani Beşiktaş'ın temposu çok yükseldi mi dersen pek yükselmedi. Beşiktaş tabii ki golden sonra biraz zorlamaya çalıştı ama yeteri kadar o tempoyu yükseltemedi. Neticede nasıl bir karşılaşma oldu? Yani hakemle hakem şanssızlığı yaşadı Beşiktaş, orası kesin. O iki pozisyondan biri belki ikisi lehine çalınsa işler farklı olurdu. Ama olmadı. O olmayınca da Beşiktaş bir duran topla maçı kaybetti. Moraller bozuldu tabii. Beşiktaş'ta onu söylemek gerekiyor.
0: Tabii böyle bir hava yakalamışken rakiplerin ilk hafta puan kaybetmişken sen 2'de 2 yapıp haftayı rakiplerin önünde bitirebilirdin. Şu an Galatasaray'ın gerisinde Beşiktaş, işte Fenerbahçe ile puan puana, Trabzonspor'un da gerisine düştü. Büyük bir avantaj kaybetti. Kimse istemez. Şimdi Zalgiris maçıyla belki tekrar bir galibiyet ve bir hava yakalamaya çalışacak Beşiktaş. Ama mesela şeyi de anlamadım. Dün Italiano neden Mourinho'yu ya da Olaytan'ı yedek bıraktı? Ya da Jalo da söylenebilir. Hani rotasyon, az bir rotasyon yaptı aslında. İdeal belki bu açıdan ama sonuçta Zalgiris maçı ilk maç 3-0 kazanılmış. Rövanş için herhangi bir soru işareti yok kimsenin kafasında. Oyuncularla ilgili acaba çok sınırdalar mıydı ki bu maçta yedek kulübesinde başlatıldı? Oradan bir eleştiri alabilir gibi geldi sonuca bakarak, açıkçası da bunu söylüyorum.
1: Valla çok büyük ihtimalle değerlere bakılmıştır Mert. Oyuncular üst üste hafta içi oynadılar. Ve oyunculara bir yük bindi. Mourinho'nun zaten dikkat ediyorsundur maç başlangıcındaki temposuyla ikinci aralarda gidip gitmemesi arasında ciddi bir fark var. Hala tam olarak bence fizik anlamında kendini bulabilmiş oyunculardan biri değil. Olaytan da büyük enerji koyduğu için belki onlara bakıldı ve değişiklik yapıldı ama bir anlamda bence böyle rotasyonlara ihtiyaç var Beşiktaş'ta. Neden biliyor musun? Çünkü bir 11 oluştu fakat 11'in arkasında kalan oyuncular da hep söylediğim gibi yani 12, 13, 14 oralara da ihtiyaç var Beşiktaş'ta sezon boyunca. O yüzden belli performanslar alması lazım. Yani Ndidi'yi şu merkez rotasyonunda tamamen görmezden gelemezsin. Bence mümkün değil. Çünkü hani Ndidi'den sonrası da pek yok Beşiktaş'ta. Yani 3 tane oyuncusu var Beşiktaş'ın merkezde. Dördüncüsü Endide olarak gözüküyor. Ondan sonra pek de hani sezon boyunca

0: net olarak güveneceğim bir oyuncusu yok Beşiktaş'ın. Murillo'nunki daha çok ben şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Az önce bahsettiğim fiziksel durumla alakalı olarak. O yüzden o tarz oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş'ın devreye girmesine ihtiyacı var bu oyuncuların. Şimdi bunun da çok bahanesinin olmaması lazım. Şimdi az önce sen ne dedin? Alanyaspor'un kadrosundan bahsettin. Yani Alanyaspor'un kadrosu öyle korkutucu, vay be diyeceğin, ondan sonra vay bu adamı da nereden bulmuşlar diyeceğin bir oyuncusu yok Alanyaspor'un. Bu noktada Beşiktaş'ta hani eğer sağ bek rotasyonu yapıyorsa, merkezde bir oyuncu değiştiriyorsa, ne bileyim 3 tane stoperinden 2 tanesi hala sahadaysa, bunun bence çok bir bahanesi olmaz. O performansı takım olarak ortaya koyması gerekir. Ha, dün tekrar söylüyorum, yani hakem kararları bir tanesinde Beşiktaş'ın lehine olsa bu maç böyle olmazdı. Ama bu da var futbolun içinde. Neticede Beşiktaş genel anlamda istediklerini yapamadı. Yani o üst üste karşılaşmalar mı dersin? Büyük ihtimalle onun etkisidir. Çünkü yani çok da havaya girilebilecek bir durum yok Beşiktaş açısından. Çünkü havaya hani ligde böyle 6-7 maç üst üste kazanırsın. Rakiplerin çok önüne geçersin. Ne bileyim hafta içerisi işte Fenerbahçe'nin Lyon maçı olduğu gibi sıkıntılı bir rövanş vardır. Öyle bir şey biraz seni dağıtır. Yani bu karşılaşma için ben ağırlıklı olarak şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani fiziksel durumla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hava da bayağı zorlayıcıydı oyuncular açısından. Neticede o istenilen performans gelmedi. Beraberlik olası gözüküyordu. Orada da duran top tehditini Beşiktaş tam olarak savuşturamayınca böyle bir sonuç ortaya çıktı. Neticede geçen hafta Alanyaspor Antep deplasmanındaydı. Alanyaspor'un tüm maç boyunca 9 kez Antep rakip ceza sahasında topla buluştuğunu unutmayalım. Yani bütün maç boyunca Alanya'nın 9 kez işte topla buluşan bir takım. Hani Alanya öyle ahım şahım bir takım değil. Öyle bir performansı yok. Dün de öyle bir performansı yoktu. Ama böyle bir sonuç geldi.
1: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.37 saatlerimiz, Alanya Spor Beşiktaş maçını konuşuyorduk. Dinleyici mesajları da okuyacağım birkaç tane. Ondan önce Dušan Vlahović'ten bahsetmek istiyorum. O da dün ikinci yarıda skor 0-0 iken Oh'un yerine oyuna girdi. Girdikten sonra da fiziki olarak bayağı iyi bir mücadele verdi rakip stoperlerle. Boğuştu. Ayakta kalmayı tercih ediyor genelde Vlahović. Kendini kolay yere bırakmıyor. Bunun da dezavantajını dün yaşadı. İki oyuncuyu sırtına aldığı pozisyonda bir taraftan Ali'yi çekiyor, diğer taraftan Ümit'le boğuşuyor. Orada en son müdahaleyi Ümit yaptı. Ama pozisyon...
0: Süper Lig'in stoperleriyle tanıştı. Ali'yi ile bir pozisyonda da şeyde...
2: Kolay faul düdüğü aldı Ali'yi. Onu hatırlıyorum ben.
0: Bir de merkezde de Ali'yi takip etti orada.
2: Evet.
0: Ondan sonra ekranda gösterdi, arkasından söyleniyordu.
2: Zaten öncesinde onda bir sıkıntı yaşadı. Üzerine bir şeyler dedi Vlahović. İşte Ali'nin kolay faul düdüğü aldığı yine bir baskıda ceza sahası içinde pozisyon var. Bir de Ümit Aktay'la bir ikili mücadele girdi. Sorulan yapılan ortada. Orada da Beşiktaş penaltı bekledi. Ama o pozisyon gördüğüm kadarıyla daha çok karşılıklı bir çekme tespit edilmiş. Faullük, penaltılık bir durum yok denmiş. Ama bayağı mücadele içinde dar alanda etkili olabileceğini yine bir sıfırdan sonra kaçırdığı pozisyonda gösterdi topu. O kısa mesafede sonuna çekti. Şut açısı yarattı kendine. Daha güçlü vurabilirdi belki ama yerden köşeye vurmayı tercih etti. Orada da kalecinin kurtarışı ön plandaydı. Ama bu Vlahović bireysel olarak da çok katkı verir. Kendi de pozisyon yaratır. Bir duran top şansı da geldi. Fakat orada Mourinho kullandı enteresan şekilde. Dušan Vlahović kullanmadı. Mourinho'nun frikik özelliği var mıydı? Daha önce gördük mü? Ben topun başına hani Orkun sağdayken Orkun geçer diye düşünüyordum. Mourinho geçti, Vlahović geçti. Ben ikisini görünce Vlahović vurur diye
0: Orkun niye
2: düşündüm.
0: vurmadı? Uzak diye mi?
2: Yoruldu bence Orkun.
0: Olabilir.
2: Dün yine sen çok dikkat ediyorsun Orkun'un son bölümdeki yorgunluğuna. Bir korner öncesi mi? Korner kullanmaya da zaten gitmedi. Böyle dizlerinin üzerine doğru eğildi Orkun. Böyle bir 10-15 saniye soluklanmak istedi. O da çok efor harcadı dünkü karşılaşmada. Oyundan da çıkmadı değil mi Orkun? 90
0: Çıkmadı.
2: dakika sahada kaldı. O yüzden ben yoruldu diye düşündüm Orkun.
0: Olabilir, olabilir. Belki mesela hafta içerisindeki Zalgiris maçında dinlendirilebilir Orkun, ya da oyuna sonradan girebilir.

0: ihtiyaca göre. Ama belli bir yorgunluk var maçın sonlarında. Ya Vlahovic çok kaliteli bir oyuncu. Her haliyle onu belli ediyor. Fizik olarak da zaten beklenenin üzerinde geldi ve dikkat edersen hemen 30'ar dakika oynamaya başladı. 35'er dakika. Yani kısa süre sonra 11'e de başlayacak. 11'de de başlayacak demektir. Dün o da beklentilerin altında kaldı. O da birkaç pozisyonda topu ezdi, ayağından kaçırdı, istediklerini yapamadı. Yani dün takım olarak Beşiktaş'ta bireysel performanslar beklentilerin altında kaldı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Dün şimdi ben size sorayım, Beşiktaş'ın en iyisi kimdi? Kim mesela Beşiktaş'ın en iyisi? Düşünürsün çünkü ön plana çıkan bir performans yok. Ya da şöyle bir soru sorayım, biraz daha genelleyeyim. Mesela maçın en iyisi kimdi? Maçın da öyle çok ön plana çıkan, çok iyi bir performans gösteren oyuncusu yoktu. Dün biraz kör dövüşü şeklinde giden bir 90 dakika oldu. Süper Lig'de de böyle maçları, hele işte ikinci yarı belli bir dakikaya kadar golsüz gidiyorsa genelde atan kazanıyor zaten. Hani Süper Lig'in klasiklerinden biri bu. O yüzden dün kalite olarak bence ne Alanyaspor'dan ne de Beşiktaş'tan beklenen şeyi görmedik. Evet, bir mücadele vardı. İşte bir şeyler oynandı. Ama organizasyon olarak, kalite olarak ve fiziksel seviye olarak bence lig standartının altında bir 90 dakika oldu.
1: Hı hı. Alanya'nın yedek kulübesine baktın mı hiç? Yanis Hacı yedek kulübesinde oyuna girmedi. Cedric geçen yıl o da kupadaki Trabzon maçında benim dikkatimi çekmişti. Birinci ligi izleyenler zaten daha net oyuncuyu biliyorlar. Çok beğendiğim bir oyuncu Alanyaspor'un yeni transferlerinden. Bu iki oyuncu da süre almadı. İleri uçta Alanyaspor'da eminim birçok futbol severin, yani ben öyle olduğum için öyle düşünüyorum, çok da tanımadığı bir isimle oynadı Alanyaspor. Arda Usluoğlu 17 numara. İbrahim Kaya zaten geçen yıl Alanyaspor'da tanıdığımız bir oyuncuydu. O da dikkat çekiyordu performansıyla. Gerçekten çok böyle bilinmeyen, az bilinen oyuncularla, işte orta sahada mesela Alanyaspor'da Makuta'nın yanında senin çok sevdiğin Baran Ali Gezek. Geçen yıl o da Eyüp'te herhalde bitirdi. Kayseri'den tanıyoruz. Genç diyebileceğimiz bir oyuncu. Yani bu çok takdir edilmesi bir durum diye düşünüyorum. Tam bir teknik direktör dokunuşu. Bireysel kaliteyi yükselten bir dokunuş Pereira'dan kesinlikle. Ben bu tarz takımların başarılı olmasını istiyorum. Dünkü maçtan bağımsız, yani Beşiktaş maçından bağımsız. Her şeyin kaliteyle açıklanmadığı, takım oyununun da ön plana çıkarıldığı bir düzen bizim futbolun ilacı, ama şu an tam tersi yöne doğru gidiyoruz.
0: Fakat takım olarak da hani sen çok beğendin mi takım oyunu olarak?
1: Beğendim Beşiktaş'a karşı. Hani çok hücum oynamadı ama çok sağlam duran bir takım. Sağlam bir takım yani Alanyaspor. Öyle tamam, adlandırabilirim.
0: Sağlam takım, ama yarın öbür gün şimdi kazanmak zorunda olduğu karşılaşmalarda ya da denk güçte karşılaştığı rakiplerde mutlaka oyunun gelişmesi gerekiyor. Çünkü geçen hafta mesela Antep maçı ona bir örnekti. İşte o yüzden söyledim zaten. Rakip ceza sahasında 9 kez topla buluşma diye. Çünkü mesela şu takım sana şeyi düşündürmüyor mu? Bu takım nasıl gol atar? Alanya açısından bence o net bir soru işareti. Yani bu takımda gol nereden gelecek? Nasıl gol atacak diye bence bayağı düşündürüyor.
1: Olabilir. Göztepe de öyle. Savunmasıyla bu takım ön plana çıkıyor. Geçen yılda az gollü maçlar oynadı.
0: Alanya'dan bahsediyorsun.
1: Alanya'dan bahsediyorum. Hı. Göztepe de geçen yıl hani onların da hücumu ya da hücum futbolu çok iyi değil. Uzun toplar, direkt toplar, taçlar, duran toplar. Geniş alanda etkili oyuncular. Tabii ki Göztepe Alanya'ya göre gole daha yakın. O anlayışıyla farkındayım, ama Alanya'nın da savunması bence fark yaratan unsur. Hücum konusunda dediğin gibi gelişimi açık. Yani Alanyaspor ben hazır çok iyi bir takım hani kesinlikle demiyorum, ama bütçesine göre, oynattığı oyunculara göre bence sahadaki performans çok iyi diyorum. Mesela dün Maestro da yoktu. Evet. Orta sahada. Yani bu takımın.
0: Maestro da yoktu.
1: Sakat gözüküyor. Bu arada Göztepe'de gideniz de El Cezire'ye transfer oldu. O da ligde orta sağ olarak beğenilen isimlerden biriydi. Maestro'nun da hep transferi konuşuldu. Şu an hala kadroda ama sakat gözüküyor. Hani bu tarz bir kadroyla bu başarıyı elde etmek benim hoşuma giden. Yoksa tabii ki daha hücumu iyi olsa Alanyaspor'un çok daha iyi olur. Ona itirazım yok.
0: Dün Hani benim baktığım kaynakta Beşiktaş'ın en iyisi olarak 7.4 ile Emirhan denmiş. Emirhan iyi bir maç çıkardı. Evet, iyi bir maç çıkardı. Diğer tarafta da Alanya'da da kaleci Victor denmiş. Hı hı.
1: Beşiktaş'ın kaçan net pozisyonu 0 gözüküyor benim baktığım kaynakta. Gol yok. Kaçan net pozisyon 0. Alanya'nın bir golü var. Kaçan net pozisyonu da 1 gözüküyor.
0: Hangi pozisyon?
1: Kaçan net mi? Hı. Bilmiyorum. Aklıma gelmedi benim de.
0: Beşiktaş'ın yok. Ya orası kesin.
1: Yok.
0: Beşiktaş'ın yok öyle bir pozisyonu.
1: Alanya sonda gol iptal edildi ama onu saymıyordur. Sonda karşı karşıya kaldı olsaydı.
0: Alanya'nınkini ben de hatırlayamadım. Hangi pozisyonu saydılar diye onu.
1: Evet. Özeti de yeni
0: ha, izledim. Şey mi? Taylan'a çarpan top olabilir.
1: Ha evet evet. İkinci yarı başı.
0: Alanya'nın belki yeni hataydı o zaten.
1: Doğru. İkinci yarı başı o.
0: Orada Taylan'a çarpıp kornere gitti ya.
1: Orada evet, Taylan olmasa gol olacak olabilir.
0: Evet o pozisyon olabilir.
1: Doğru o.
0: Odur. Başka yok çünkü.
1: Odur. Nübel'e gelmedi orada da top.
0: Evet.
1: Evet o pozisyon organize bir atakta Alanya spor açısından. Birkaç mesaj okuyalım. Genelde tabii hakemle ilgili.
0: Beşiktaş taraftarlar sinirli. Bayağı sinirli. Dün Beşiktaşlı taraftarların siniri bozuldu. Hakemin işte maçın başındaki o iki pozisyonuyla beraber ciddi bir isyan var. Mesajları da direkt olarak yansımış. Hı
1: hı. Beşiktaş'ın yediği duran topta da hakem Beşiktaş'ın konsantrasyonu bozdu. Bu da gözden kaçıyor demiş. Kasta orada oyuncuları uyardı. Vlahovic ile Enes arasında bir ikili mücadelede hakem birkaç kez uyardı. Onu kastediyor herhalde dinleyicimiz de. Bu her hakem yapıyor. Oradan ya da bir şey oradan, bulmayın. Evet. Dün maçta hakemle ilgili bulunacak çok şey var da. Bilmiyorum başka bir şey varsa benim kaçırdım. Bilemem ama oysa kasıt ondan bir şey olmaz. O her hakem yapıyor o uyarıları. Beşiktaş Kupa'da Konya maçında aynı hakem tarafından doğrandı. Bu maçta da aynı hakem tarafından doğranması tesadüf mü demiş. Antalya'dan Ali Omay böyle bir mesaj göndermiş.
0: İkili mücadeleleri iyi süzemeyen bir hakemin ben çok fazla yükselemeyeceğini, çok fazla ileri gidemeyeceğini düşünenlerdenim futbolda. Bence en önemli konu futboldaki o ikili mücadelelerde niyeti anlamak, oyunun doğallığını anlamak, onu süzmek ve ona göre karar vermek. Kimi maç daha sert olabilir, kimi maç daha normal seyrinde gidebilir. Ama orada doğru kararları vermek bence hakem kalitesini belirliyor. Adnan Deniz Kayatepe'de bence o pek yok. Yani ikili mücadelelerde ciddi hatalar yaptığını düşünüyorum. Kimi zaman çok kolay faul düdüğü çalıyor. Yani hiçbir şey yok ortada faul düdüğü çalıyor. Kimi zaman da çok sert bir ikili mücadelede artık yani sen benim formamı çekiyorsun, ben senin formanı çekiyorum. Orada bir şey çalmıyor. Dolayısıyla bence pek ileri gitmesi kolay olmayan hakemlerden biri. Bu benim görüşüm.
1: Evet. Dün en kolay düdükleri çaldı Adnan Deniz Kayatepe ya da çalmadı. Hani Oh'un Alit ile pozisyonunda yere bıraktı kendini Alit'i. Gördü. Hani müdahaleye belki çok bakmadan savunma oyuncusu orada kendini o şekilde savuruyorsa herhalde çekme vardır dedi. Golü iptal etti. Kırmızı kartlık o Trossard'ın pozisyonu zaten görmedi. Onda bence Adnan Deniz Kayatepe'lik bir şey yok. Pozisyonu ben sabah tekrar izledim. Dün o göze bakmamıştım. Top çünkü başka bir yerde. Başka bir yere gidiyor. Adnan Deniz Kayatepe başka bir yere bakıyor. Orada VAR'ın dahli var. Bülent Birincioğlu galiba değil mi dünkü VAR
0: evet, o
1: hakemi. Bir eleştiri yapılacaksa bence direkt olarak ona yapılmalı. İşte Vlahovic'in o çekildiği pozisyonda iki oyuncu arkasındayken orada da vermedi. O da bence verebileceği bir pozisyondu. Tercih etmedi. Alit'in işte savunmadan çıkarken Vlahovic'in yaptığı faale hemen kolay düdük çağdan. Ne kolaysa onu yaptı. Adnan Deniz Kayatepe ben de beğenmedim. O yüzden performansını dün. Engin İstanbul'dan bu maç gereksiz yere rotasyonu takım çıkardığı için önce hocaya yazar. Sonrasında Beşiktaş'ın golünü, penaltısını ve rakibe kırmızı kart vermediği için hakeme yazar. Ondan sonra da transferleri zamanda yapmayan yönetime yazar diyerek kılıçtan geçirmiş herkesi.
0: Yani tabii hiçbirine katılmıyorum hakem dışında. Hani tekrar söylüyorum Beşiktaş 2-3 tane oyuncusunu değiştirdiği zaman eğer krize girecekse Süper Lig'de o zaman kapatalım Beşiktaş'ı. Yani öyle bir dünya yok. Yönetim transferleri zamanda yapmadı diye bir şey yok. Beşiktaş, Trossard'ı, Vlahovic'i de, Salih Özcan'ı da, Nübel'i de bu şeyde oynattı. Bu karşılaşmada oynattı. Bir süreden beri kadroda. Beşiktaş'ın şu an artı transferlere ihtiyacı var. Kadro derinliğini ve rotasyonu kuvvetlendirecek. Yoksa Beşiktaş'ta şu 11'den kim değişecek?
1: Çerni.
0: O kadar. Başka

0: Deplasman karşılaşmasındasın. Yani bir taraftar, bir sağ avantajın yok. Böyle olduğu noktada işin zaten baştan zorlaşıyor. En çok beklediğin, performans beklediğin oyuncular da yine ekstra bir şey yapamazsa, hani Süper Lig'de takım olarak performansın düşükse geriye ne kalıyor? Yıldız performansı. Yani dün herhalde Beşiktaş maçından önce futbol severler bir Trabzonspor maçına göz atmıştır. Orada işte Trabzonspor çok mu iyi oynadı? Hayır, ama fark yaratan Trabzonspor işte Beşiktaş gibi standartın altında kalırken fark yaratan bir yıldız performansı gördük. Yani Süper Lig böyle. Eğer takım olarak çözemiyorsan yıldız olarak zaten bir şekilde rakiplerini çözebiliyorsun. O yüzden hani dinleyicimizin mesajına hakem dışında bence pek doğruluk payı yok.
1: Burada bir de herhalde Olaytan'ın rotasyona girdiği noktada hala Ndidi'nin oynuyor olması. Merkeze iki takviye bekliyor ya taraftar sağ açıkta birlikte. Onun gelmemesinden rahatsız. Biraz da Galatasaray'dan etkilenme de olabilir. Galatasaray'da son yıllarda hep yönetim üzerinde böyle bir baskı. İşler çok kötü değilse bile hani transfer nerede, transfer nerede? Galatasaray'ı çünkü ayıran şeylerden biri de bu söyleniyor. Yani hem muhalefeti kulüp içerisindeki hem de taraftar baskısı, doyumsuzluğu vesaire. Beşiktaş da belki bilmiyorum bu yolda mı gitmek istiyor başkan üzerinde bir baskı yaratıp dünkü maçtan sonra da o transferlerin bir an önce gelmesini istiyor olabilirler. Ben
0: Yeni bir
1: öyle
0: teknik
1: yorumladım.
0: direktör, yeni bir anlayış. Çok kolay bir anlayış değil. Rakibe yakın olmak, önde kalmak, önde konumlanmak, o presi maçın büyük bölümünde gerçekleştirmek Beşiktaş'ın temel hedefi. Dün mesela onu yapmakta fiziksel anlamda zorlanan bir takım gördük. Bunlar ara ara olacak. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama dün işte bence Beşiktaşların canını daha çok sıkan, hani çok kaybedilecek bir 90 dakika değildi. İşte hakem kararları da Beşiktaş'ın aleyhine olunca bence biraz da şeyden bozuldu iş. Moraller oradan bozuldu. Çünkü normalde büyük ihtimalle Alanya maçının zor geçeceğini her Beşiktaşlı tahmin ediyordu. Şimdi Alanya seni çok tehdit etmezken en kötü beraberlik gibi gözükürken maç gitti. Onu da direkt Beşiktaş hakeme bağladı. Ama bir taraftan da hani Beşiktaş hakem dezavantajı yaşasa da kendi istediği oyunu ortaya koyamadı. Onu da kabul etmek gerekiyor. Ha, bunlar olabilir. Kendi istediğin oyunu kabul etmediğin noktada, kabul ettiremediğin noktada istediğin oyunu, işte orada biraz daha iş hakem kararına kalıyor. Yıldız performansına kalıyor. Biraz şans faktörüne kalıyor. Bunlar var futbolda. İşte bunu Italiano'da aslında Önder Özen de bu süreç boyunca mikrofonlara söylediler. Yani Italiano daha geçen gün 6'da 6 yaptıktan sonra dedi ki, yani Beşiktaş'tayız, Beşiktaş'ta olduğumuzu farkındayız. Kötü günler de olacak dedi. Önder Özen de aynı şeyi söyledi. Önemli olan hani bu tarz karşılaşmalardan sonra o tepkiyi hemen verebilmek, o sürecin uzamaması. Beşiktaş zaman zaman buna çok fazla takıldı geçtiğimiz senelerde. Yani bir kötü maç ya da iki kötü maç, ondan sonra bir baktın seri çok uzuyor, bütün hava kayboluyor, inanç kayboluyor, güven kayboluyor ve ondan sonra geriye dönmekte çok zorlanıyorsun. Bunlar var futbolda. Yani Beşiktaş açısından herhalde bu sezon bu hakem hatasıyla kapanmayacak. Değil mi?
1: Yani kapanmak derken.
0: Hani bir daha hakem hatasıyla karşılaşmayacak diye bir şey yok
1: Tabii
0: Beşiktaş.
1: ilk defa olmayacak,
0: Böyle
1: son da
0: maç. Ha,
1: olmayacak, evet.
0: aynen böyle maçlar oynayacak Beşiktaş. Yani hakem kararları aleyhine olduğu karşılaşmalar oynayacak. Kötü gününde olduğu karşılaşmalar oynayacak ki Beşiktaş, daha şunu da söyleyeyim. Şimdi dün mağlubiyet geldi ama Alanyaspor Beşiktaş'a bir üstünlük kurmadı. Oyun üstünlüğü yoktu. Yarın öbür gün rakibin de Beşiktaş'tan daha iyi oynadığı karşılaşmalar olacak. Onu da unutmayalım. Daha Beşiktaş onu da görmedi. Şimdi bir de o tarafı var. Ama asıl olan bu maç oynandı. Tamam, kaybedildi. Neden kaybedildi? Onun analizini iyi yapmak, kafaları kaldırıp devam edebilmek. Beşiktaş geçtiğimiz sezonları bunu istediği seviyede yapamadığı için bence ağırlıklı olarak kaybetti.
1: Rıdvan da zaten geçen yıllar gibi olmayacak dedi. Biz daha mental olarak
0: Doğru. Doğru. Rıdvan da
1: hani
0: söyledi.
1: o kötü gidişleri tersine çevirebilecek durumdayız gibi ona benzer bir ifade
0: Doğru.
1: kullanmıştı basın
0: Doğru.
1: toplantısında. Beşiktaş şimdi Kaunas Zalgiris'le oynayacak deplasmanda ve ardından ligde kendi evinde Çorum'u konuk
0: Evet.
1: edecek. Yani 2'de 2 yapmak için de uygun bir fikstürü var Beşiktaş'ın. Yalnız sonraki lig maçı Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanı 4. haftada. O bu sezonun herhalde en zorlu

0: karşılaşması olacak. Sonra Avrupa Ligi maçları hemen başlıyor mu? O fikstürü ben tam da bilmiyorum.
1: Bakayım ben de tam olarak. Şeyden önce galiba bir hafta oynanıyor galiba.
0: Milli aradan önce.
1: Galiba ama yanlış bir şey söylememek için bakacağım şimdi.
0: Beşiktaş'ın milli araya kadarki fikstüründe Fenerbahçe deplasmandan sonra içeride Erzurumspor mücadelesi var. Ve deplasmandaki Ahmet maçıyla birlikte milli araya gidilecek. Milli araya kadar 6 lig maçı oynanacak. Beşiktaş şu ana kadar ikisini oynadı. İki ev sahibi olacak. İki deplasmana gidecek. Deplasmanları Fenerbahçe ve Ahmet olacak. Siyah beyazlı ekibin diyelim. 7-56. Bir araya gidelim. Aradan dönüşte de Trabzonspor'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.59 saatlerimiz. Ali abi sen bilgiyi ver istiyorsan önce onu bir aradan çıkaralım.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi kura çekimi Perşembe günü. Bir şey kalmadı, çok heyecanlı.
0: Aynen.
1: Az heyecanlı da rakipleri merak ediyoruz. Hep söylüyorum, kura çekimi artık heyecanlı değil, rakipleri öğrenmek heyecanlı. İlk hafta 8-10 Eylül tarihleri arasında olacakmış. Yani milli aradan önce evet bir hafta oynanıyor. Fakat sonrasındaki hafta 13-14 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde. Ekim'de de üst üste 2 hafta var. 13-14 Ekim, 20-21 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynanacak. 8. haftada 27 Ocak'ta tamamlanacakmış. Kısaca milli ara öncesi tek hafta Avrupa Kupalarında.
0: Bu arada sen Şampiyonlar Ligi dedin de geçen yıl ya da 2 yıldır yeni formatta Avrupa Ligi maçlarının olmadığı, sadece Şampiyonlar Ligi'nin olduğu bir hafta da oluyordu. Avrupa Ligi'ne ayrı baktın mı? Mesela Avrupa Ligi'nin fikstürü Şampiyonlar Ligi'yle birebir aynı gitmeyebilir.
1: Bakalım.
0: Anladın mı? Bir hafta anladım. Şampiyonlar Ligi'de Perşembe de maç oluyordu diye hatırlıyorum ben. Salı, Çarşamba, Perşembe 3'e bölünüyordu.
1: Bakalım.
0: O şey farklıydı. Zaten konferans daha da farklı. 6 hafta oynandığı için.
1: Aynen.
0: Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne göre 2 maç daha az yapılıyor orada lig aşamasında.
1: Seni mi kıracağız, ona da bakarız.
0: Avrupa Ligi'nin o yüzden fikstürü Şampiyonlar Ligi'yle birebir aynı değildir hatta. Olmayabilir değildir. Ona da bakarsan ayrı. Şimdi Beşiktaş üzerinden konuştuk çünkü. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ona devam edecek. Şampiyonlar Ligi için okuduğunla alakalı, Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa derbi oynayacak Beşiktaş'ta, ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasına çıkacak.
1: Avrupa Ligi bir hafta sonra oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde.
0: İlk haftası.
1: Şampiyonlar Ligi başlıyor. Ondan sonra bir hafta sonra Avrupa Ligi oynanıyor. 16-17 Eylül'de. Ondan sonra zaten milli ara oluyor.
0: Yani Fenerbahçe burada biraz dezavantajlı olacak derbiden sonra. Hemen bir Şampiyonlar Ligi var. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı yok.
1: Evet.
0: Derbiden sonra.
1: Avrupa Ligi bir hafta geç başlıyormuş.
0: Bir hafta geç başlıyor, evet. Geçen yıl da çünkü, ondan önceki yılda öyle bir fark vardı arada.
1: Finalde Frankfurt'ta. Hadi bunu da söyleyeyim size.
0: Avrupa Ligi finali.
1: Evet.
0: Frankfurt. İyi, bir kulağımızdan girdi, diğer kulağımızdan çıktı. Çıktı. Şu anda unuttuk hemen o bilgiyi.
1: Can Uzun'dan hatırlamaya çalışalım.
0: Can Uzun'dan.
1: Daha henüz orada. Evet, tablo bu. Yani önce Şampiyonlar Ligi başlıyor. Eylül'ün ilk haftası, ikinci haftası Avrupa Ligi, ardından da milli ara, ama Konferans Ligi'ni sormayın artık.
0: Evet, onu yok, merak etmiyorum zaten. Şu an orada da takımımız yok. İnşallah da olmaz.
1: Aynen.
0: Yani hiç ihtiyacımız da kalmaz Konferans Ligi fikstürüne bakmaya.
1: Bu sene iki kupaya odaklanalım.
0: Değil mi yani? Üçe bölünmeyelim. İnşallah öyle olur. Peki Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor dün ligdeki ilk iç saha karşılaşmasına çıktı. Kasımpaşa deplasmanından sonra. Ki Avrupa'da Ferencvaros maçını oynadı. O maçta pek iyi gitmedi Trabzonspor için. Dün kendi evinde Başakşehir'le bir fırsat maçıydı açıkçası Trabzonspor için. İşleri yoluna koyma, bir havaya girme açısından. Maçın ilk yarısı o havaya çok sokacak gibi değildi açıkçası. İki takım da birer gol buldu. Öyle Trabzon'un çok baskın bir oyunu yoktu ama yine Salah'ın dikkat çektiği bir ilk yarı oynandı. O da Ferencvaros maçın ikinci yarısında olduğu gibi daha çok Onuachu'ya yakın oynadı. Direktör Fatih Tekke onu kanada koymak yerine kanada daha yakın Muçi'ye oynattı sağ tarafta. Aralı solda Salah'ı da Onuachu'ya yakın konumlandırdı. Bu sayede geriye öyle çok fazla koşu atmadı Muhammed Salah. Rakip stoperlere genelde baskı yaptı. Gerçi bu maç ikinci yarıda bile öyle anlar oldu ki maçın sonunda Mustafa'nın yerini doldurduğu anlar da oldu Salah'ın geriye kadar gelip. Çok yönlü bir oyun ortaya koydu. Genelde tabii savunma performansı değil, hücumda yaptıklarıyla dikkat çekti. Salah ilk golünü attı Trabzonspor formasıyla. Zaten iki maçtır gösterdiği performansla gole ne kadar yakın olduğunu göstermişti. Burada VAR'ın yardımıyla gol geldi. Golün tekrarını izlediğinde sen kesin gol, siyah beyaz hata dedin mi? Ben böyle bir arada kaldım önce. Bana da topun tamamı geçtiği gibi gözüktü ama net kanıt olarak değerlendirmeyebilir mi acaba VAR'daki hakemler dedim ama öyle olmadı. VAR'da da yabancı bir isim vardı. O golü verdi.
1: Yani tabii orada neye göre verdiler? Gözünün gördüğüne göre verdiler. Yani içeri düşmüştü. Herkes gördü.
0: Ya ben de öyle gördüm. Tekrar hani ediyorum.
1: Herkes öyle gördü.
0: Ama %100 emin miyim dersen açı yanıtmış olabilir mi? Hani çok bariz de içeride değildi. İşte topun, sınırda.
1: Topun tamamını geçmesi konusunu normalde kanıt olarak göstermen gerekir çizgi teknolojisiyle. Ama bizde göz kararıyla oldu. Fakat daha doğru bence. Yani çünkü gördük hani içeri düştü diye görüyorsun artık orada. Hani çok da fazla yapabileceğim bir şey yok. Bence verilmesi daha doğruydu. Hı hı. O yüzden de verdiler golü.
0: Salah o pozisyonda golü buldu. Ardından Trabzonspor kalesinde bir penaltı
1: golü
0: gördü.
1: Golü buldu ama yani Muhammed'in de hatasını lütfen orada bir...
0: Muhammed'in evet topu elinden kaçırması.
1: Bu hafta kaleciler topu elinde tutmakta çok zorlandı.
0: Galatasaray maçında ayak hata.
1: Fenerbahçe maçında Deniz her evet. topu sektirdi yani. Deniz iyi kaleci falan diyorduk da Fenerbahçe maçındaki performansı topu sektirme konusunda felaket.
0: Evet Muhammed de hiçbir yoktan topu sektirdi.
1: Bir de Tottenham kalecisi. Bu hafta mı? İki tane topu sektirdi. Gol oldu. Hani kaleci açısından en kritik noktalardan bir tanesi. Muhammed açısından da tabii şanssız pozisyon.
0: Evet. Diğer tarafta Weivu'nun penaltı yaptırdığı pozisyon. O da bence talihsiz. Hani top ele doğru gidiyor gibi böyle bir hareket var. Ama ben öyle kasıtlı topu engellemek için yaptığını düşünmüyorum. Elini sakınmaya çalışırken topu eline çarptı. Burada da hani kural gereği penaltıymış. Hiçbir itirazım yok kurala. Ama o da bana şey geldi. Ağır geldi.
1: Ama kuraldan bloklama bağımsız. Yok mu orada sence?
0: Var da işte elini aşağı indirmeye çalışıyor oyuncu orada. Topa müdahale etme niyetiyle yapmıyor bence. Ama dediğim gibi kural kuraldır. Ona itirazım yok. Tekrar edeyim. Penaltıyla ilgili. Ben sadece talihsiz bir pozisyon olduğunu düşünüyorum Weivu için. Topu bloklamak için yaptığını düşünmüyorum. Zaten top eline gelmese vücudundan sekip yine o kaleye gitmezdi. O pozisyon. O da onun talihsiz oldu. Bu dönemde çok penaltı yaptı dazlık döneminde de Weivu. O açıdan sezona iyi başlamadı ama o da ilk bölümde 0-0'ken karşı karşıya da Şomurodov'u çok iyi blokladı geriden gelip bir pozisyon vardı. Orada farkını ortaya koydu. Penaltıda Şomurodov çok soğukkanlı kaldı. Kaleciyi de yatırdı. Ters köşeye direkt dibine penaltıyı gönderdi. Çok kendinden emindi Şomurodov. Sonrasında da yine Salah'ın ön plana çıktığı pozisyonlar Trabzonspor'da. Gerçekten büyük bir kalite. O aşırtma denemesi anlık karar verip çok iyiydi. Müthiş uyguladı. Orada da Muhammed'in hakkını verelim. Çok iyi çeldi Muhammed. Ama Trabzon'un oyun olarak öyle çok gümbür gümbür oynamadı ama ikinci yarı ilk yarıya kıyasla çok daha baskın bir Trabzonspor gördük karşılaşmada. Yani ikinci yarıdaki oyunu düşününce skorun 2-1'de kalması Trabzonspor için böyle hayal kırıklığı oldu diyebilirim. Çok rahat 2-1'i de çok erken bir dakikada buldu Trabzonspor. Muçi Salah bağlantısıyla daha da fazla gol bulabilirdi. Son bölümü daha rahat geçirebilirdi. Son bölümde de Onana'nın kurtarışı Trabzonspor'u ipten aldı. O da Umut'un iyi bir volesini
1: çok iyi
0: kurtardı.
1: Bir çok iyi bir toptu.
0: Umut ya bu işleri çok iyi yapıyor ceza sahası içinde. Topla buluştuğunda ekstra vuruşlar yapabiliyor. Orada da Onana kurtardı ama maçın tabii oraya kalmaması gerekiyordu Trabzonspor açısından. Sorgulanacak nokta herhalde Trabzon'la ilgili bu olur. Onuachu henüz tam olarak ritmini bulabilmiş değil. Dünkü karşılaşmada da bunu gösterdi. Pozisyonlar var Onuachu'nun ayağına gelen, kafasına gelen ama fizik olarak çok sağlam gözükmedi. O da ama formunu yükselttiyse Trabzonspor hani Salah'ın bu performansı Onuachu'yla yani her maç 2 gol, 3 gol rahatlıkla

0: yapabilir. Yani o sinyallere veriyor çok rahat şekilde.
1: Evet, Trabzonspor şu an sanki ince ayarlarını yapmaya çalışan bir takım gibi. Dün işte Onuachu'nun Salah'ın daha doğrusu Onuachu'yla birlikte oynaması ve yine 4-4-2 diyebileceğimiz bir sistem Trabzonspor'da herhalde bundan sonra bir süre devam eder gibi gözüküyor. Tabii bu noktada hem kanatlarda oynayan oyuncuların savunma performansı hem merkezde oynayan oyuncuların takım sadece kanatlardan gidemeyeceği için zaman zaman hücuma destek vermeleri ya da takımın boyunu belli edebilmek için biraz daha önde takımı konumlamaları, çok geri kaçmamaları Trabzonspor açısından bayağı kritik olacak. Mesela Melih yani rakip kaleye bakmıyor bile. Hani bırak rakip kaleye gitmeyi, rakip ceza sahasına koşu yapmayı ya da oralarda topla buluşmayı, rakip kaleye bakmıyor bile. Utanıyor böyle rakip kaleye bakarken.
0: Kötü bir şey mi?
1: Kötü bir şey. Trabzonspor gibi takımlar için kötü bir şey. Çünkü mutlak surette hani 4-4-2 oynayan bir takımlarda iki tane kanat, iki tane merkezi birbirinden bence bağımsız düşünemezsin. Şimdi sen Salah'ı anlatırken ne diyorsun? Ya da bir kanat oyuncusunu anlatırken ne diyorsun? İşte savunmaya gelmedi. Savunmaya gelmediği için öyle yaptı. İşte savunmaya geldi. Savunmaya da gelmesi gerekir diye anlatıyorsun değil mi? İşin sadece hücum performansını söylemiyorsun. İşin bir de savunma tarafından bahsediyorsun. Şimdi merkezde oynayan oyuncu için hiç farklı değil. Yani merkezde oynayan oyuncuyu sadece savunma özellikleri olarak değerlendirip hücumda oynayan oyuncuyu niye sadece hücum oyuncuları özellikleri yüzünden değerlendirmiyorsun diye sorarlar adama. Yani bunu bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Merkezde oynayan oyuncu da yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde hem takımı orada tutmak hem de takıma ekstra adam olarak katkı vermek için mutlak surette hücumu düşünmesi lazım. Yani Melih Trabzonspor oyunu kurarken de toptan saklandı. Dün ben Melih'i hiç beğenmedim. Topla ilişkisi anlamında hiç beğenmedim. Yani büyük takımlarda oynamak sadece bir oyuncunun peşinden koşmak, ona müdahale yapmak değil. Şimdi büyük ihtimalle Trabzonspor'da herhalde bu merkezi bir daha kolay kolay görmeyiz değil mi? Çünkü yeni bir transfer geliyor. Hı hı. Kenarda Folcarelli var. Trabzonspor'da oralarda bazı şeyler değişecek. Dolayısıyla Trabzonspor dün sadece hani kanatlardaki birebirler üzerinden ya da Mustafa Eskelilaç'ın geriden gelip işte topla dripling yapması, ileriye destek vermesiyle beraber orada fazla adamı bulmaya çalıştı. Ama onun dışında neredeyse tamamen Sala üzerinden giden bir oyun gördük. Bu Trabzonspor açısından hani dünkü maçı kazandırdı ama mutlak surette Trabzonspor'un hani bu sistem üzerinde diğer oyuncuların da devreye girebileceği bir şey düşünmesi lazım. Ki mesela Salah'la Onuachu arasında henüz bir şey de yok. Böyle bağlantı olacak diye bir şey de görmüyoruz. Pek bir ışık yok gibi orada. Bu belki biraz daha şu an Onuachu ile alakalı. Çünkü Onuachu'nun hazır olmadığı net şekilde görülüyor. Ama şu açıdan söylüyorum. Şimdi attığı ikinci golde işte bu tarz oyuncuların hep istediği şey diyoruz ya, ne oldu? Topu verdi ve aldı. Muçi işte o pası verdiği anda Salah zaten nereye koşacağını, topu aldıktan sonra nereye vuracağını, yani çok üst seviyede yapabilen bir oyuncu, üst seviyede bilen bir oyuncu. Ona ihtiyacı var Salah. Yani Salah yaklaşacak birileri, o Onuachu olması lazım, Muçi olması lazım, zaman zaman Aral olması lazım ama zaman zaman da merkezdeki oyuncunun olması lazım. Yani Salah o bağlantıları bulduğu zaman, o bağlantı farkını yarattığı zaman çok daha fazla gol atacaktır. Yani Salah'a bir kere de ver, uzak köşeye sol ayağıyla bıraksın. Değil mi?
0: Tabii.
1: Bunu çok yapar Salah. Herhalde zaman geçtikçe Trabzonlu oyuncular da Salah'ın o özelliğine alışacaklardır. O özelliğini de devreye sokabilirlerse çok daha büyük bir katkı alır Trabzonspor Salah'tan. Dün zaten bu gollerin geleceği önceki maçlarda sinyalleri verilmişti. Yani hem Kasımpaşa maçında hem Ferencvaros maçında Salah yani ne kadar tehlikeli olduğunu, gole ne kadar yakın olduğunu göstermişti. Burada da seninle konuşmuştuk. Hatta dün ben iddiayı maçı yazarken bir baktım Salah'ın gol atar oranı 2'nin üzerinde.

0: Ya dedim acaba onu mu yazsam? Sonra hadi dedim üst ve var yazayım. Hani Trabzonspor gol yer diye düşünüyordum. Ona çevirdim ama Salah da çok rahat bir şekilde yazılabilirmiş dünkü karşılaşma öncesinde. Bunun yanında hani Trabzonspor açısından mesela Cabral'ın da daha fazla hücuma çıkması gerekiyor. Şimdi eğer bir yerde hücum katkısını bulamıyorsan direkt takımda başka yere bakman lazım. Hani Melih'ten bir anda hücuma destek veren bir merkez orta saha profili yaratamayacağımıza göre ne olması lazım? Mustafa Eskerleç olması lazım. Cabral olması lazım. O oyuncuların biraz daha hücuma destek veriyor olması gerekir Trabzonspor'da. Bunlar da büyük ihtimalle zaman içerisinde oturacaktır. Şu an için öyle çok hani eyvah diyeceğin bir şey yok Trabzonspor açısından. Eyvah diyeceğin bir durum yok. Çünkü sen de dile getirdin. Yarın öbür gün Onuachu da performansını yükseltince hani bu takım daha kolay gole gidecek. Daha kolay skor avantajını yakalayacak. Dolayısıyla orada çok çok büyük bir problem yok ama problem biraz takımın işte bu ince ayarlarını yapmakta. Hani tam olarak taktik 4-4-2 mi olacak bu sezon? Salah yüzünden ağırlıklı olarak merkezde merkez değiştiği zaman oyuncularla beraber oyunda yukarıya çıkacak mı? Tempo sorunu var mı? Kesinlikle var. Bir tempo sorunu var. Top çok hızlı dönmüyor Trabzonspor'da. Ön alan presi şu an çok üst seviyede değil. Hani zaman zaman Başakşehir istediği şekilde top yaptı. Onu da unutmamak gerekiyor. Alver çok rahat yaptı. Trabzonsporlu oyuncular Başakşehirli oyunculara yaklaşmakta zorlandılar. Bunlar genel sıkıntılar olarak gözüküyor ama onlar da hani böyle nasıl söyleyeyim? Çözülemeyebilir aslında şimdi böyle kendimi de bir şey oldu hani ön alan baskısından bahsediyorum.
1: Onarcu Salah oynadığı
0: Ha, onun
1: müddetçe
0: için söyleyecektim zaten hani
1: çok
0: o ön alan baskısı belki istenilen seviyeye gelmeyecek. Onu biraz daha zaman gösterir ama hani diğer merkezdeki oyuncuların katkısı nasıl olacak? Hep bir yerden bakmak gerekiyor. Başka bir yerden de gözlemek gerekiyor. Onu zaman gösterir ama temponun artması ve işte Salah'ın o bağlantı gücünü kullanması Trabzonspor'un işini rahatlatır.
1: valla şu anki Salah Messi'nin Inter Miami'deki ya da Arjantin milli takımındaki konumlandığı gibi konumlandı sanki merkezde. İşin hücum kısmında çok bir nasıl diyeyim serbestliği var. Sağda deplas oluyor, merkeze gidiyor, sola gidiyor. Savunmayı pek üst seviyede yapmıyor Messi'den daha iyi yapmakla birlikte. O yüzden hani Salah alınmışken sanki etrafında Salah'a göre kurmak daha mantıklı. O yüzden
0: Kesin, kesin.
1: hani Onuachu'yla Salah çok dengeli mi? Bilmiyorum. Belki Süper Lig için yine yeterli olabilir. Ama Avrupa için sıkıntı olabilir ön ikili diye düşünüyorum.
0: Olabilir. İşte onu biraz daha sezon ilerledikçe göreceğiz. Takımlar, rakip takımlar kuvvetlendikçe değil mi? Daha fazla
1: Evet.
0: ortaya çıkacak. Şu an zaafları da çok tam olarak göremiyorsun.
1: Bir de hani sen Melih'le ilgili bir eleştiri getirdin. İşin hücum tarafına hiç bakmıyor diye. Olabilir hani bu bir eleştiri. Ben çok aksini söylemeyeceğim. Şöyle bakacağım. Salah'ın hani savunma performansı biraz soru işareti. Onuachu öyle. Mesela Malinowski'nin savunma performansı çok iyi mi? Hadi Melih gitti hücuma, destek verdi. Mesela Malinowski'nin onun boşluğunu kapatabileceğine inanıyor musun? Ben inanmıyorum. Bu kadroda da o yüzden Melih'in çok fazla hücuma çıkmaması, hücuma destek vermemesi de anormal değil. Hatta Fatih Hekke tembihlemiş bile olabilir. Hiç bakma hücuma. Yani orada zaten Aral da var, Muçi de var. Salah onu açıyor. Malinowski de daha çok hücum yönüyle ön plan çıkan bir oyuncu. Melih de giderse orta sahaya kim bakacak? Ve sen de az önce güzel dedin. Bekler. Hani orta sahada alamıyorsan o katkıyı beklerden alırsın. İşte eski Fenerbahçe gibi Mehmet Topal'ın stoperlerin arasına girdi. Beklerin açıldı. Burada da Mustafa'm var. Kabral'ım var ki Kabral da sağ açık sol açık oynayabilen bir oyuncu. Pina var olduğunda. Hücuma destek verebilecek isimler. O yüzden o 6'dan İlla bir hücum katkısı bu kadro için ben gerekmediğini düşünüyorum. Bu kadro için.
0: Şöyle sen şimdi istatistiklere de zaman zaman bakıyorsun, oyuncu istatistiklerine. Yani ortalama sayılarla alakalı bir kafanda fikir vardır. Mesela bir merkez orta saha oyuncusu ikili oynayan bir takımda merkezde 90 dakika boyunca kaç kere topla buluşur? Ortalama.
1: Yani bu maç %50, 53'e 47 falan bitti galiba toplu oynama. 400 pas yapmışlar. Hani 50'yi bulması lazım herhalde.
0: 38 kez topla buluşmuş Melih. Ve 3. bölgede yaptığı bir pas var. Tek pas. Bir pas. Yani bu çok doğru değil. Şimdi tabii ki Melih'in öncelikli görevi Trabzonspor savunmasının önünde ilk şey olmak, dalga kıran olmak. Savunma güvenliği her zaman için daha önde. Fakat aynı zamanda maçın ve anların da gidişatı var. Onu da pek unutmamak gerekiyor. Yani Trabzonspor eğer takım halinde ön taraftayken Başakşehir'in de bir tehdidi yoksa o dakikalarda Melih orada biraz daha sorumluluk alabilir. Yani büyük takımda oynamak biraz onu da gerektiriyor. Oraya ekstra adamı koymak da gerekiyor. Ama 38 kere topla buluşmak bir merkez orta saha oyuncusunda ikili oynayan bir takımda çok düşük. Çünkü az önce de söyledim. Dikkat ettim, Trabzonspor oyun kurarken de Melih toptan kaçtı. Onu gözlemleyebiliyorsun. Yani iki oyuncunun arasına girdiği zaman oyuncu bak yani topu istemiyor demektir. Şimdi Melih biraz daha deplase olup kendini boşa çıkartıp o topu alıp katkı verebilir Trabzonspor'a. Melih genelde dün saklanarak oynadı.
1: Peki 8-19 araya gidelim, aradan sonra devam edelim. 8-23 saatlerimiz Trabzonspor Başakşehir mücadelesini konuşuyorduk. Şimdi birkaç mesaj okuyayım Beşiktaş maçında yaptığımız gibi. Şöyle okuyacağım. Ömrümüz sezon başı takımlarımız hazır değil. Sezon sonuna doğru kimse iyon beklemesin klişeleriyle geçiyor. Dün Ipswich Sunderland maçını izliyorum. Takımlar fişek gibi. Onlar da daha ilk maçtan hazır oluyor da bizim takımlar nasıl hazır olamıyorlar? Neler dersiniz demiş.
0: Dün ben de devre arasında şeye geçtim. İzledin mi sen de? İyi. Trabzonspor maçının devre arasında Newcastle Liverpool'a döndüm.
1: Yok, ben açmadım.
0: Orada da bayağı böyle bir insanın başı döndü yani o bölümde. Arada tabii çok büyük bir tempo farkı var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çok büyük bir atletizm farkı var oyuncular arasında. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Neden olmuyor? Çünkü o tarz bir tartışma dönmüyor. Bunu kabul etmek lazım. Bizde tartışmaların şekli, boyutu sen bana haksızlık yaptın, ben sana haksızlık yaptım. O öyle oldu, bu böyle oldu. Oyunla ilgili beklentimiz çok yükselmediği için orayı tartışmadığımız için onunla ilgili bir kamuoyu oluşmuyor. Yani buna biraz razı olmuş durumdayız. O yüzden de Avrupa'da genelde işte boyumuzun ölçüsünü alıyoruz. Avrupa'da da genelde kazandığımız karşılaşmalar gene yıldız farkıyla oluyor. Yani çok kaliteli kadrolar kuruyoruz. Şimdi son dönemde Suudi Arabistan son durak diye bakılıyordu. Şimdi Suudi Arabistan'daki son duraktan gelen oyuncuları da biz getirmeye başladık yine. Bence temel sebebi bu. Yani Premier Lig'de bu hafta sonu izlemiştir insanlar. Ben de bazı karşılaşmalar açtım, izledim bölüm bölüm. Çok büyük bir fark var.
1: Suudi Arabistan'dan Fabinho geliyor şu anda bugün. Bilmiyorum, resmi duyurusu hala yapılmadı Trabzonspor tarafından ama saat 10.30 civarı İstanbul'da olması bekleniyor Brezilyalı oyuncunun. Onun gelişiyle birlikte merkezde Melih'in tabii forma şansı çok çok azalacak. Yabol Folcarelli iyileştiğinde zaten o da Melih'in önünde olacak. Belki tabii çift 6 numara gibi de yapabilir. Malinowski'den çok memnun mu bilmiyorum şu ana kadar Fatih Tekke. Zannetmiyorum çok memnun olduğunu. Bu Çağrı bir önceki Ferencvaros maçında çok iyi gözükmemişti. Bu maç beklendiği gibi kesiyi yedi. Ama hani Malinowski de ben kesin bu takımın 8 numarası olurum dedirtmiyor bence şu ana kadarki performansıyla. O yüzden hani Fabinho geldiğinde, Yabol Folcarelli iyileştiğinde öndeki ikiliyi de düşününce böyle defansif bir orta saha kurgusu da Trabzonspor'da olabilir. Bir de Santrfor transferi düşünüyor Trabzonspor. Dün Fatih Tekke de söyledi. Yani Santrfor transferi de gelirse Fabinho'nun üzerine bir yabancıyla da yolları ayırmak gerekiyor. O da Buchari olabilir. Başka da bir oyuncu şu an
0: gözükmüyor diyorsun.
1: Gözükmüyor yani. Hani Mitongo'yu zaten kiraya gönderecek herhalde. O sayede Fabinho transferi olacak. Diğer kesik de başka yok yani. Pino olmaz, Cabral olmaz. İşte Savic olmaz, Batagov iyileşecek olmaz. Onana olmaz. İşte Onuachu'su, Saviolo'su.
0: Wave olmaz.
1: Wave'su yani yok, başka bir kesik yiyecek. Orada hani Mitongo üzeri Santrfor transferde gelirse herhalde bu Çuari'den çıkmaya çalışacak. Planlarımız hazır dedi Fatih Tekke dün. İsim vermedi ama benim çıkarımım bu Çuari olacağı yönünde.
0: Evet, çok itiraz edeceğim bir şey yok burada.
1: Bu Çuari giderse de Fabinho gelmiş oluyor. Orada

0: Malinowski var, Ozan Tufan var. Ve böyle çift altılı bir düzen de Salah'ın 10 numara işte ikinci santrfor oynadığı senaryoda çok anormal değil. Eski Brezilya gibi 4-2-4 tarzı düzen, iki çapayla orta sahada kullanabilir. Hatta ana planı bile olabilir Malinowski'den ziyade. Fabinho, Yabal Folka 50 ikilisi. Fatih Tekke'nin.
1: Ya işte orada bilmiyorum, biraz şüphelerim oluyor benim hep. Merkezi öyle yaptığın anda, hani yarın öbür gün kanatları kapatan bir takım karşısında ne yapacaksın? Nasıl fark yaratacaksın? Çünkü şimdi sen Trabzonspor'a bak. Trabzonspor senin söylediğin düzenli oynamaya başlasın. Teknik direktör olarak herhalde ilk anlamda ben bir kanatları kapatayım diye düşüneceksin. Ya onu yaptığın anda, onu da iyi yaptığın anda o zaman İşte B planı nasıl olacak Trabzonspor'da? Bunlar hep sezon içerisinde göreceğimiz şeyler olacak. Trabzonspor'la alakalı büyük ihtimalle konuşacağımız şeyler olacak. İşte o yüzden çok ilginç. Yani bir oyuncu almaya karar veriyorsun. Bir oyuncu aldığın anda her şey değişiyor. Mesela Muçi'nin yeni bir hayatı var artık. Eskisi gibi bir hayatı yok Muçi'nin.
0: Forma numarası da gitti, pozisyon da gitti.
1: Ya forma numarası hadi çok önemsemeyebilirsin ama pozisyonu tamamen değişiyor. Mesela Muçi çok oralarda oynamak isteyen de bir adam değil normal şartlarda. O da doğal olarak ceza sahası içinde, yayın çevresinde oralarda konumlanmak istiyor. Ama şimdi Muçi'ye de ekstra bir savunma görevi yüklüyorsun. Onu yapması lazım mutlak şartlarda. Yapmazsa olmaz. Diğer tarafta Aral, mesela Aral için iyi bir düzen. Genel anlamıyla Aral çünkü kendi pozisyonunda oynayacak. İlk karşılaşmada 10 numara pozisyonunda oynamıştı. Pek de iyi gözükmemişti. Dün bence biraz daha canlıydı. Ama yine tam olarak hani istenilen seviyede değil.
0: Forması da kesin değil. Hani solda Muçi, sağda Saviola da oynar bu takımda çok.
1: Olabilir. Aynen öyle. Fakat orada şey iyi. Yani Mustafa Eskelli açı ben beğeniyorum. Çok ileri çıkmasını, topla dripling yapmasını, içeri girmesini, içeri girdiği zaman genelde savunmanın dikkatini çekiyor. Eğer sol tarafa doğru pas verebilirse kanat oyuncusunu birebir bırakabiliyor. Orada işte biraz daha formlar yükseldiği zaman, ki Aral birebirlerde kötü bir oyuncu değil. Orada da işler olabilir. Bakalım yani Trabzonspor'da birçok bence bilinmezlik var. Ama genel olarak taktik anlayışı da az önce konuştuğumuza doğru gidiyor. Yani sayesinde mi diyeyim artık, yüzünden mi diyeyim? Salah'la beraber mi diyeyim? Hepsi mi diyeyim? Değişik olarak ama oraya doğru gidiyoruz taktiksel anlamda.
0: Valla Salah izlemek büyük keyif yani. Messi benzetmesi yaptım. Messi gibi nasıl ara pasları attığını gördünüz takım arkadaşlarına. Dribling becerisi öyle. Ayağı yere sağlam basıyor. Güçlü. Hızlı da hala. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani onunla etrafında oynamak da çok büyük keyif. Bunu Trabzonsporlu futbolcunun iyi değerlendirmesi lazım. Dün pek değerlendiremediler gibi. Salah da iki gol attı. İki gol daha attı. Ama sayılmadı maçın son bölümünde.
1: Evet.
0: Biri faul gerekçesiyle sayılmadı.
1: Orada kesin bir itme var.
0: Bence de yani o şeye göre, hani Aliti oh pozisyonuna göre çok daha net bir faul olduğunu düşünüyorum. Diğeri de zaten offside. Orada kaleci önde olduğu için yine iki savunmacının önünde olmaması gerekiyordu Salah'ın. Orada var çizgisi, zaten orada herhangi bir itiraz yok. Kural gereği
1: Gördüğü sarı kart
0: ofsayt.
1: bence sarı kart değil.
0: Hakem aldatma yönelik hareketten. Orada ne düşündün pozisyonu izlediğinde? Kalktı böyle eliyle hakeme bir şey yaptı. Hani ben kendimi yere atmadım, penaltı yok gibi bir şey mi dedi?
1: Bence penaltı yok dedi. Ama hakem bir de üstüne kart gösterdi. Hani orada penaltı olmayabilir. Fakat sarı kartlık bir durum yok.
0: Yani Salah kendini yere bıraktı ama penaltı alacak bir vücut dili yok. Yerde kalmadı, hemen ayağa kalktı.
1: Evet, evet,
0: Hani
1: evet.
0: tam hakem aldatma yönelik pozisyonlara kart gerekiyor ama bu devamındaki hareketlilikle birlikte şey değildi. Aldatma olmadığını
1: Evet, bir
0: ben
1: de
0: de
1: öyle
0: düşündüm.
1: hani hiç böyle sıfır şey etrafında oyuncu yok, pat diye kendini yere bıraktığı bir durum da yok. Yani oyuncu geliyor orada. Tamam mı? Salah hissediyor büyük ihtimalle. Ondan sonra düşüyor. Ama bence sarı kartlık bir durum yok.
0: Ali Şansalan süzemedi herhalde. Okuyamadı pozisyonu orada.
1: Ben
0: Vücut
1: öyle
0: dilini
1: değerlendiriyorum.
0: okuyamadı
1: Hani
0: Salah.
1: hakem hocaları ne diyor bilmiyorum ama.
0: Penaltı diyen var tabii. Trabzonsporlar penaltı bekliyor pozisyonda. Ufak bir temas var galiba
1: İşte o
0: ama
1: yüzden zaten sarı kart değil. Hani penaltı vermeyebilirsin ama sarı kartta gösteremezsin. Penaltı vermediğin
0: Evet.
1: anda. Ben öyle düşündüm o
0: pozisyonu. Bence hatalı bir

0: karar oldu Alişan Salan'dan. Hani kendi yerde bıraksa kendini böyle kıvransa falan penaltı bekleyecek bir vücut dili yapsa direkt göstersin sarı kartı penaltı olmadığını düşünüyorsa hakem. Ama Salan kalkıp hemen o vücut diliyle kart göstermesi bence de doğru olmadı.
1: Peki ben sana bir şey sorayım. Liverpool çok 4-2-4 oynamadı. Genelde 4-3-3 oynadı. Peki Liverpool 4-3 oynarken Trabzonspor'un 3 merkezden 2 merkeze kayması Salah'ın fiziksel durumuyla mı alakalı sence? Yoksa Liverpool'daki diğer oyuncuların da biraz daha fiziksel olarak yani ileri uçta oynayan oyuncuların biraz daha gezgin, biraz daha hareketli olmasıyla mı alakalı? Yani mesela neden böyle bir şey Trabzonspor yaptı sence genel anlamıyla?
0: Salah'tan dolayı.
1: Tam
0: Salah
1: Salah'tan
0: istemedi.
1: dolayı da Salah da Liverpool'da işte Liverpool'dayken Liverpool böyle oynamıyordu.
0: Ama son sezonda da slotla pek anlaşamadı. Bilmiyorum daha savunmaya geleyim mi dedi. Slot istemedi. Ben işte her oyuncudan aynı savunma katkısını istiyorum. Artık bu yaşta belki bu kadar geri koşmak istemiyor Muhammed Salah. Biraz herhalde kendiyle alakalı diye düşünüyorum. Kendi tercihi yani. Çünkü daha ilk maçtan hiç beki kovalamadı. Direkt stoperle adam adama eşleşti. Bu da bilinçli bir tercih yani Fatih Tekke ile konuşup normalde Fatih Tekke sağ kanatlarına böyle bir savunma görevi vermiyor. Bekleri
1: Yani
0: kovalatıyor.
1: sen diyorsun ki Salah daha gençken, daha enerjisi yüksekken bu işi yapıyordu.
0: Evet.
1: O yüzden Liverpool o şekilde oynamıyordu. Şimdi Salah biraz daha yaş alınca o toplara girmediği için Trabzonspor'da bu şey kaçırılmaz.
0: Yani ben yine Salah'ın şeyiyle olduğunu düşünüyorum hani. Fatih Tekke ile görüşmesiyle olduğunu düşünüyorum. Hani beni çok böyle bek kovalatma hoca dediğini düşünüyorum. Bunu bilerek sağ kanat başlattı. İşte adam adama markajda farklı opsiyonlar denedi ama olmadı. Yani oynadığı karşılaşmalarda. Sonra geçen maçın ikinci yarısı birlikte merkeze döndü. Bu maçta da merkez başlattı. Böylesi daha dengeli gibi gözüküyor şu aşamada. Artık kendini dediğim gibi Messi gibi bence konumlamak istiyor Muhammed Salah. Yani çok geride efor harcamayayım. Bütün eforumu hücumda fark yaratmaya harcayayım ki buna da değecek bir oyuncu gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar. Ben geçen hafta Beşiktaş'a hani iyi ki olmadı dedim. İtalyan olan düzeni için bence hala o şeyimin arkasındayım. Görüşümün arkasındayım. İtalyan'a da pek olmazdı merkeze atmak. Hani sağ kanat bekliyor Beşiktaş. Merkez oyuncusuna da bekliyor ama çok o uyuşmayabilirdi. Ama Trabzonspor'da bilmiyorum yani şu an iyi gözüküyor her şey. Merkezde. Messi katkısı, Messi vari bir katkı alacak gibi gözüküyor bence Bordo Maviller. Peki 8.35 var mı maçla ilgili? Başka ben mesaj okuyacağım dedim ama.
1: Başakşehir pek iyi gözükmedi. Aslında ilk hafta Kocaelispor'u yenerken Kocaelispor'un da pozisyonları vardı karşılaşmada. Şu an Başakşehir hem savunma hem hücum olarak hani beklentilerin bayağı uzağında gözüküyor. Çünkü ne savunmayı çok iyi yapabiliyor ne hücumu çok iyi yapabiliyor. Dün hani Şumuradov dışında ileri uçta etkili bir oyuncu gördük mü? Yani görmedik yani. Bertu etkili değildi, Fayzullayev etkili değildi, Olsen etkili değildi. Girenler de çok fark yaratamadılar. Aynı zamanda takım olarak da fark yaratamadı. Biraz daha böyle Şumuradov'un üzerinden giden bir Başakşehir gördük. Herhalde onlar da zamanla biraz daha hücum ve savunma ritmini bulacaklardır. Tabii direkt kaleci hatasıyla başlamak geriye düşmek de Başakşehir için çok iyi olmadı. Onun da etkisi oldu. Normalde biraz daha belki Başakşehir maçı 0-0 götürebilse Trabzonspor strese girebilirdi. O da olmayınca Başakşehir açısından hani pek iyi bir 90 dakika geçmedi.
0: O zaman araya gidelim. Şimdi 8.36 saatlerimiz. Aradan dönüşte de Fenerbahçe Konyaspor maçıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.39 saatlerimiz Fenerbahçe Konyaspor maçıyla devam ediyoruz. Cumartesi akşamı Sarı Lacivertler kendi evinde Konyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe için olmazsa olmaz bir mücadeleydi. Gençler Birliği kaybı üzerine Lyon maçında kendi evinde berabere kalan bir Fenerbahçe. Çatlak sesler yükselmeye başlanmıştı. Bu çatlak sesleri geçici olarak da olsa durduracak olan iyi bir galibiyetti. Fenerbahçe 4-2'lik bir galibiyet aldı Konyaspor'la. İyi bir galibiyet mi? Tartışılır. Nereden baktığınıza bağlı. İyi şeyler görmek isteyen için iyi şeyler vardı. Kötü şeyler görmek isteyen için Fenerbahçe'de kötü şeyler vardı. Özellikle ikinci arada verilen pozisyonlar. Ederson'un kariyer maçlarından birini oynaması. Adam kendi sahasında işte City nedendi? Önceki takım Benfica mıydı? Hmm. Benfica ve Fenerbahçe dahil iç sahada en çok kurtarış yaptığı maçı oynamış. 6 kurtarışla bitirdi Ederson karşılaşmayı. Yani Ederson'u kazanma açısından iyi bir maç. Yani o açıdan bakarsan iyi. Bu kadar fazla pozisyon vermek kötü Fenerbahçe için. Ha, buradan yine iyi bakarsan skor aldıktan sonra pozisyonların çoğunu verdi.
1: Bir de Lyon maçı arası.
0: Ama ilk golde verilen boşluk yine maç 1-0 iken soru işareti. Hani çok iyi de bakabilirsin, kötü de bakabilirsin. Biraz niyete bakıyor bu karşılaşma ama bence yine terazide tabii ki iyi taraflar fazla. Sonuçta Fenerbahçe bol gollü bir galibiyet aldı. Greenwood'un bireysel performansı dikkat çekti. Asensio gerçi o da işte sakatlık yaşadı çıktı. O da iki maç oynayamayacak şimdi önünde. Tüm bu İsmail Kartal tercihlerini de haklı çıkartacak bir şey oldu sanki Asensio'nun da Adele sakatlığı yaşamış olması. Henüz çünkü tam hazır yani? Değil deniyordu ya.
1: Hazır değil anlamında söylüyorsun.
0: Bir geçen yıldan da bir sakatlık taşıdığı söyleniyordu.
1: O zaman Talişka'yı kadroya alsaydı.
0: Orada da 11 yabancıdan tercih etmedi Talişka'yı ama kimi etmeyebilirdi? Lukaku'yu etmeyebilirdi. Ya da işte Semedo mu? Semedo'yu etmeyebilirdi. Orada da Talişka'yı. Orada da yine Fenerbahçe bir şey söyledi. Bir resmi açıklama yaptı. Lyon maçı düşünerek bu tercihin yapıldığını söyledi. Ama Talişka ile ilgili de bir transfer dedikodusu
1: niye
0: var.
1: Niye bir tercih yapması gerekiyor?
0: 10 yabancı oynatabiliyor ya Fenerbahçe. Şu an 10 yabancısı artı Talişka'ydı. Talişka o yüzden yoktu kadroda.
1: Kadroya alma?
0: 10 yabancı var abi. 10 şey pardon 10 23 yaş üstü 10 yabancı alabiliyorsun ya. Onu aldı zaten Fenerbahçe. Say Ederson.
1: Osterbold'de yoktu ya o yüzden kafam karıştı.
0: Ederson, Ake, Şikrinyar, Semedo, Kante, Genduzi, Asensio, Muric, Greenwood, Lukaku. Zaten 10 yabancı ediyor Fenerbahçe'de. Tamam. Osterwold'de de zaten gitmesi beklenen oyunculardan biri. Osterwold'e de birlikte bir oyuncunun daha gitmesi gerekiyor. O isim de işte Ederson mu olacak, Semedo mu olacak, şimdi de Talişka mı olacak. Onun da yine Arap Yarımadası'ndan bir teklif aldığı söyleniyor. Ama işte Fenerbahçe onunla alakası yok. Kadro planlaması, Lyon maçı düşünerek Talişka kadroya alınmadı. Çünkü Talişka da kendisiyle ilgili çıkan transfer dedikodusuna fake news yazdı önce. Sonra sildi yorumu. Hı hı. Silmesi de bir soru işaretini beraberinde getirdi. Kadroya almayınca da böyle alt alta koyunca Talişka mı gidiyor acaba dendi onu bilemiyoruz. Belki de transfer sebebiyle kadroya alınmadı. Fenerbahçe bunu da açıklamak istemedi. Ama işte Asensio'nun bu durumunda riskliydi. O da işte kaçta oyundan çıktı? 68. dakikada oyundan çıktı ama hani Greenwood'da uyumu. Greenwood'un bu karşılaşmada mesela diğer maçlardan farklı olarak çok daha serbest oynaması. Sağ kanada bağlı kalmadı. Merkeze geldi. Sola depresi oldu. Bu da o alverleri çok daha kolaylaştırdı. Vedat Muriç'in ne istersin golcüden? Tabii ki öncelikle gol istersin. Gol ne attı? Duvar olmasını istersin. Vedat birkaç pozisyonda çok iyi duvarlar oldu. Özellikle Greenwood'un attığı ikinci goldeki tekte pası. O açıdan onu görmesi ve uygulaması. Bence o da iyi sinyaller verdi Fenerbahçe açısından. Ama dediğim gibi işin savunma kısmı biraz tartışmalı Fenerbahçe'de.
1: Yani Fenerbahçe açısından mesela Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin farkı ne? Şimdi ben sana sorayım. Mesela Genduzi ile Kante çok mu düşünüyor rakip kaleyi?
0: Yok.
1: Değil mi? Hı hı. Çok bir farkı yok. Yani oyuncu kalitesi olarak bakmayın. Oyuncu profili olarak bakın. Şu açıdan söylüyorum. Yani Melih ile Malinovski dedik. Hatta Malinovski 10 numaradan dönme bir 8 numara olduğu için aslında biraz daha ofansif.
0: Evet.
1: Peki Genduzi ile Kante rakip kaleyi çok düşünen, rakip ceza sahasına ekstra koşu atmayı düşünen oyuncular mı? Değiller. Ama farkları ne? Daha önde tutabiliyorlar. daha önde tuttukları zaman

0: takımı. O zaman oyuncuların birbirine yaklaşması anlamına da geliyor. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bence temel fark o. Gündüz ile Kante'nin rakip kaleyi düşünmeyen merkez oyuncular olmasına rağmen ya da az düşünen oyuncular olmasına rağmen önde baskı yapmaları, işte zaten Tedesco da bunu istiyordu, bunu planlıyordu. Sen ne kadar öndesin, o kadar fazla oyuncular birbirine yakın, o kadar fazla pas bağlantısı, o kadar fazla enerjisini koruyan hücum oyuncuları. Bir de hücum oyuncuları yetenekliyse o zaman fark yaratılıyor. Bence Fenerbahçe 4-1'e kadar çok anormal rahat bir maç oynadı. Zaten daha dakika kaçtı skor 4-1'e geldiğinde.
1: İkinci yarının başı.
0: Yani ligde Konyaspor karşısında dakika işte 49'da Greenwood atmış 4. golü. 49-50'de 4 gol atmak aslında birçok şeyi gösteriyor. Neyi gösteriyor? İşte senle transfer olduktan sonra dile getirmiştik. Yani Greenwood çok büyük bir hücum silahı. Bir kanat oyuncusu olmasına rağmen çok büyük skorer. Çok kolay gole gidebiliyor. Bu ciddi bir avantaj yaratacak demiştik. Vedat Muriç'in bağlantı özelliğinden bahsetmiştik. Eğer biraz da uyum sağlayabilirse. Asensio zaten Asensio. İşte Kerem de bütün büyük çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani o da şu an tam olarak böyle ritmini bulmuş, hücumda direkt katkı veren bir görüntü çizmese de işte en azından enerjisiyle, mücadelesiyle orada bazı oyuncuların eksiklerini kapatabiliyor. Onun yanında beklerden çok büyük katkı aldı mı? Vallahi bu maç gerek kalmadı. Yani Fenerbahçe beklerini oyuna sokmaya çok büyük bir ihtiyaç duymadı. Konyaspor'da da az önce bahsettim. Yani özellikle kalede Deniz neredeyse bütün topları sektirdiği için biraz Fenerbahçe'nin işini rahatlattırdı, kolaylaştırdı. Yani ilk golde topu sektirdi, Vedat Muriç vurdu. Greenwood'un attığı ikinci golde topu sektirdi, top gol oldu. Hep böyle bir topu sektiren bir şey vardı. Onun yanında Konyaspor'da 4-1'den sonra hani biraz daha performansı arttı ama yani Konyaspor 4-1'den sonra iyi oynadı demek de bence pek mantıklı değil. Çünkü yani Fenerbahçeli oyuncular skor 4-1 olduğunda maçı tamamen bitirdiler. Maçı bitirdikten sonra da çok doğal olarak bence hem Lyon maçının yorgunluğu hem bu maçın artık kafada bitirilmesi hem de bir sonraki Lyon maçı düşünüldü. O bölümde senin dediğin gibi Konyaspor değişikliklerle beraber çok pozisyon girdi. O bölümde de Fenerbahçe Ederson'u kazandı. Yani Ederson da nasıl bir kaleci olduğunu herhalde birçok Fenerbahçeli taraftar hatırlatmıştır. Ederson için böyle bir şeye geri dönüş maçı gibi oldu. Fenerbahçe'ye ve futbola geri dönüş maçı gibi oldu. Onun da uzun süredir böyle bir karşılaşması yoktu. Mesela Ederson'la ilgili sen istatistiği verdin. İşte Benfica'da Manchester City'de böyle bir iç saha maçı oynamamış dedin. Ederson bence böyle bir maç oynamak isterdi. Üzerindeki baskıyı da artmıştır. Çünkü Brezilya milli takımında da böyle bir maç oynamadı çok uzun süredir. Öyle olunca Ederson için bence çok iyi bir 90 dakika oldu. Biraz güven tazelemiştir. Biraz Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal'ın kafasını karıştırmıştır. Ya acaba biz bu adamı göndermesek mi diye düşündürmüştür. Yani bence 50 dakika oynanan bir karşılaşmaydı genel olarak. Konyaspor'da hani mevcut savunmasıyla işi zor. Yani 50 dakikada 4 gol verilen pozisyonlar çok fazla Konyaspor için.
1: Orada da Masuaku devreye girecek daha. Yedekten oyuna girdi. Sol tarafta sağ bek Anzuana oynadı. Sağ tarafta da hücumla pek bir alakası olmayan sertlikle var olan Uğurcan Yazgılı oynadı. Maçta da çok sert müdahaleler yaptı. Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere. Genel karakteristiği de Uğurcan'ın. Ama tutuluyor hocalar tarafından da Uğurcan hep takımlarda. Stoper oynuyor, bek oynuyor zaman zaman. İlk çıktığında bildiğim kadarıyla orta sahaydı. Uğurcan defansif bir orta sahaydı. Çok yönlü bir oyuncu. Bu tarz takımlarda Joker gibi tercih ediliyor ama işte hücum tarafında o da eksik Konyaspor için. Başka ne söylenebilir karşılaşmayla ilgili? Kerem'e tabii geçmiş olsun. Tabii. Diyelim çok ciddi bir kafa travması. Vallahi pozisyonu izlerken açıkçası hakem de zaten çok kimse de anlamadı o kadar tehlikeli bir şey olabileceğini. Çünkü öyle kafasını falan yere vurmadı ama rakibine vurup o çok ciddi bir travma yaratmış belli ki Kerem'de. bir korkuttu. Herkes etrafında çember oldu bir görüntü alınmasın diye. Hem Konyalı oyuncular da Fenerbahçe oyuncular da sonra işte bilincinin açık olduğu söylendi. Dün gece de galiba hastaneden taburcu edilmiş Kerem Aktürkoğlu. Ama
0: evet,
1: bu
0: Fenerbahçe açıklama yaptı.
1: Travma protokolüne göre belli bir sürede oynamayabileceği söyleniyor Kerem Aktürkoğlu'nun. Tabii ki önemli olan burada insan sağlığı, oynamasın. Tam hazır hale geldiğinde tekrar formasına kavuşsun Kerem Aktürkoğlu. Önce her zaman sağlık, hayattan, sağlıktan hani öte bir şey yok bence.
0: Bakacaklardır ama Lyon maçında Asensio ve Kerem olmayabilir. Asensio kesin yok.
1: Hı hı.
0: Ama Kerem de olmayabilir.
1: Evet, Kerem.
0: Kerem olmazsa da çok büyük sürpriz olmaz, değil mi?
1: Aynen öyle. Onun yerine de işte Nene tercih edilecektir. Oğuz yine rotasyonda daha öne çıkabilir. Tarişka da eğer transfer olmamışsa o tarihe kadar Lyon maçında önemli gol silahlarından birisi olur.
0: Fenerbahçe için senin söylediğin gibi özellikle üst üste alınan iki kötü sonucun ardından pek olmazsa olmaz bir mücadeleydi. Fenerbahçe taraftarı tabii 4-1'i erken bulunca mutlu oldu. Ama böyle skorlarda, yani skoru çok erken bulduğunda, işte maçın sonu ekstra goller gelmezse taraftarın enerjisi düşüyor. Çünkü alışıyorsun artık o skora. Artık taraftar da maçı kafasında bitiriyor. Onun biraz daha yükselmesi için işte Lukaku girdikten sonra ne bileyim bir gol daha atması gerekirdi böyle taraftarın iyice şey yapması. Çünkü taraftar için de 50. dakikada bence genel olarak maç bitti. Böyledir yani bu işler. Mesela 4-2, 4-1 kazanırsın ama goller erken gelirse maçın bitimi farklı olur. Mesela maç 1-1 biter. Son 20 dakikada 3 gol attığında ortalık yıkılır. Futbol böyle bir oyun. Stat yıkılır, böyle anormal bir sevinç yaşanır. Ama 4-1 erken bul, ondan sonra gol at ama biraz daha böyle modun düşük bitirirsin. Fenerbahçe taraftarı biraz öyle bitirdi karşılaşmayı. Ama önemli değil yani, Fenerbahçe için asıl olan burada kazanmaktı. Fenerbahçe de rahat kazandı. Şimdi müthiş önemli bir Lyon maçı var. Yani Fenerbahçe için olmazsa olmaz. Asıl oradaki performans Fenerbahçe için belirleyici olacak.
1: Fenerbahçe Talisca harici bir rotasyon yapmadı karşılaşmada. Lyon maçının 11'ine baktın mı hiç Lyon'un? Lyon baştan aşağı rotasyonla.
0: Lyon maçının özetine baktım. Acayip pozisyonlar verdi Lyon maçı kazanmasına rağmen. Yani son bölümde attığı 2 golle kazandı ama yani 3-2 falan da maçı kaybedebilirdi. Son bölümde çevirdiler. Lyon bunu yapmış.
1: Evet, onlar daha dinç bir kadroyla sahaya çıkacaklar. Kendi evlerinde olacaklar.
0: Ya ben ona çok müthiş katılmıyorum Mert ya.
1: Yani Lyon hocası öyle düşündü.
0: Yani şöyle düşünebilirsin. Ha, diyebilirsin ki ya Ali abi öyle dedin ama Fenerbahçe'nin yaş ortalaması ile Lyon'un yaş ortalaması bir değil. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe ideal 11 ile çıktı. İstedikleri gibi maçı da 50. dakikada bitirdiler. 50. dakikadan sonra böyle anormal bir yorgunluk oldu mu sizce? Zaten benim hep anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani ideal 11'inle çık, maçı kopar. Ondan sonra son bölümü işte oyuncu değişiklikleriyle biraz daha düşük tempoyla tamamla. Çünkü Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete ihtiyacı var. Yani Fenerbahçe bu maçta zorlansa, puan kaybı yaşasa bugün İsmail Kartal yani büyük ihtimalle ne zaman gönderilecek diye konuşulmaya başlanırdı. Ne yazık ki bizim futbol iklimimiz böyle. O yüzden bu kazanma zorunluluğu, bizim kazanma ihtiyacımız, futbol kültürünün buna tamamen kanalize olması aslında bizim açımızdan ya da Fenerbahçe ya da başka kulüpler açısından doğrunun bu olduğunu gösteriyor. Yani bence Fenerbahçe Konya maçında hırpalanmadı. Ama Fenerbahçe'nin şanssızlığı ne oldu? Asensio ve Kerem'i kaybetmesi oldu. Hani bunu şey diyebilirsin işte, onları oynatmayabilirdi. Evet, onları oynatmayabilirdi ama başka iki oyuncu da sakatlanabilirdi.
1: Oyuna sonradan sokup yine sakatlanabilirdi.
0: Aynen öyle. Hani burada çok fazla yapabileceğim bir şey yok ama mantık olarak bence doğru. Hızlı başla, skoru erken al. Ondan sonra son bölümde kendini fiziksel olarak hırpalama. Diğer oyuncular rahat bir karşılaşmaya girsin. Şu açıdan söylüyorum yani, oyuna sonradan giren oyuncular da kendini çok parçalamak zorunda hissetmediler bu maçta. Girdiler ve idare ettiler maçın son bölümünü.
1: Bu maçta tabii Kerem'in kafa travmasıyla birlikte artı bir oyuncu değişikliği hakkı da
0: doğru
1: ortaya çıktı. Fenerbahçe'de, Konya'da da bunu kullandı. Yani bu arada Kerem'e Fenerbahçe olarak veriliyor, Konya'ya da veriliyor adalet gereği.

0: yani sadece Fenerbahçe kullanmıyor. Konya'da 6 oyuncu birden değişti. Fenerbahçe'de Kante'yi dinlendirdi, Archie'yi dinlendirdi. Asensio geç sakatlandı, dinlendiremedi. Muriç, son değişikte Greenwood.
1: Evet.
0: Skor 4-1'di. 85'te oyundan aldı. Son hakkını orada kullandı.
1: Mesela Greenwood biraz daha erken çıkabilirdi belki.
0: Evet. Orada da hani skor 4-1. Hani oldu ya, erken çıktı. Başka bir oyuncu sakatlandın. 10 kişi kaldın. Yine 4-1 avantajıyla maçı. Ya, o riski almak istemedi belki İsmail Kartal. Çünkü bir de ikinci yarının gidişatında da çok fazla pozisyon da verdi. O yüzden anlaşılabilir 85'te evet. çıkması. Ya da şöyle olabilirdi. İşte Archie Brown yerine ne bileyim Greenwood'u da erken çıkartabilirdi. Ama onu tercih etmedi İsmail Kartal. Böyle de maç sona erdi diyelim. 8.56 saatlerimiz. Mesaj okuyamadık. Reklama gidelim. Reklamdan dönüşte maçla ilgili, Fenerbahçe ile ilgili mesajları okuyalım. Ondan sonra da Galatasaray maçına geçiş yapacağız. Yeni saatteyiz. Dinleyici mesajlarıyla devam ediyorum. İstanbul'dan Kadir Ölmez, maç 4-1 olduktan sonra verdiğimiz pozisyonlarda Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı bence büyük rol oynadı demiş. Fenerbahçe her maç yabancı kontenjanından farklı 10 oyuncu yazıyor. Galatasaray bir kişi eksik oynuyor. Transfer sezonu bitene kadar bu haksızlık değil mi diye sormuş. Valla ben de böyle düşünüyordum. Geçen yıllarda da bunu söyledim de doğrusu bu deniyor, transfer sezonu açık olduğunda hani uygulama başka türlü olmaz deniyor. Onu dendikten sonra yapacak bir şey yok. Ama ben de bu kadar fazla oyuncunun takımlarda olmasını doğru bulmuyorum. Hani onları göndermeden yenisinin lisans çıkmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu sayede hani takımları böyle 20 yabancıya, 22 yabancıya çıkarmamak için bir teşvik olur. Ama biz daha çok buna teşvik ediyoruz. Yani takımlar için çok büyük problem değil. Eldekileri çıkarmadan yenilerini de alıyorlar. Sonra çok kötü şartlarda bu fazlalık olan yabancıları elden çıkarıyorlar. O paralar kulüplerden gidiyor yine. Yani Fenerbahçe'de bugün Diego Carlos'u da yolları ayıracak. İşte Osterwolde de gidecek. İşte Beka da gidecek. Ama hangi şartlarda gidecek? Ben de doğru bulmuyorum açıkçası bu politikayı.
1: Transfer sezonu açıkken de mi?
0: Açıkken de bulmuyorum. Ama dediğim gibi uygulama böyle. Buna bir itirazım. Yani şu benim var ama uygulama böyleyse, dünya genelinde de böyleyse eğer, yapacak bir şey yok burada.
1: O zaman mesela listeyi ne zaman vereceksin? Sezon başında vereceksin yabancı listeni. Ama transfer sezonu açık bir taraftan. Hı hı. Peki bir oyuncu şartlar transfer sezonu içerisinde oldu ve değişti. O zaman ne yapacaksın? Yine transfer gelene kadar eksik mi devam edeceksin?
0: Belki evet.
1: Yani bana çok mantıklı gelmiyor.
0: Olabilir evet. Yani ben de bu kadar fazla yabancı... Benim kastım burada şu. Burada Fenerbahçe Galatasaray değil özne. Takımlarda bu kadar fazla yabancı varken hala yabancı transferi yapmaya devam etmeleri eldekileri göndermeden. Sistem buna olanak tanıyor şu anda. Benim karşılıklı nokta bu.
1: Ona katılıyorum.
0: Kulüpler bu kadar fazla yabancı elde bulundurmamalı. Yani 22, 23, 24 olmamalı.
1: Ona %100 katılıyorum.
0: Benim dediğim o çıkış noktam o yani.
1: Aynen, ona hiç itirazım yok. Orada haklısınız.
0: Bunu nasıl engelleyebilirsin? Başka bir çözüm varsa ona da tamam, hemfikir olurum. Ama ben bundan rahatsız olduğum için.
1: Yani işte orada kontenjanda kalacak, ama kontenjanda kaldığı zaman da kulüpler dediler ki bu oyunculara çok büyük bir avantaj sağlıyor pazarlık masasında.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Karşı tarafa masada çok çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani sen takımdan ayrılacağın belli. Yani benim seni bir şekilde göndermem lazım. Ve sen diyorsun ki tamam gönder ama şu parayı ver. Lig başladı, zaman ilerliyor. Ben biraz daha bekledim hadi dedim. Belki biraz yola gelir. Orta yolda buluşuruz. Yok, sen biliyorsun çünkü. Transfer yapabilmek için beni göndermen lazım.
0: Evet.
1: O da çok büyük bir dezavantaj kulüpler için. Bu da o yüzden çıktı. Hı hı. Aslında bunun da bir mantığı var.
0: Var var. Ben tamamen mantıksız demiyorum.
1: Bunun da kendi
0: içinde. Ama öbür türlü var. De işte sürekli transfere yönlendiriyorsun kulüpleri. Yani bir oyuncuya yatırım yapmışsın Diego Carlos, hemen gönderebiliyorsun. Bu düzende. Göndermek istiyorsun. Takımda düşünmüyorsun. Beka yatırım yapmışsın. Gönder. Hani sürekli transfer obezitesini artıran bir bakış açısı bu. Oyuncuları kolay kolay gönderemesen, belki performans almak zorunda kalsan daha iyi değil mi? Daha iyi bakış açısı değil mi? Oyuncuyu kazanmak. Şu an hani bir oyuncu geldi, yarım dönem performansı veremesin, hemen gönderiliyor.
1: Tabii ki yarım öyle, fakat işte öyle bir şeye ne yazık ki yok Mert. Yani anladın mı? O

0: İyiyim. Değişik mesajlar gelmiş. Onları okumayacağım. Yabancı kuralı onu da okumayacağım. Bugün niye bir sıkıntılı ifadeler var ya mesajlarda. Böyle okuyasım geliyor, okuyamıyorum sonrasında.
1: Sıkıntılı ifadeler günü.
0: Evet. Gergin tabii insanlar pazartesi günü hafta sonucu maçlardan dolayı herhalde yaşadıklarından dolayı sadece kendi takımları değil rakiplerinin de yaşadığı avantajlar dezavantajlar dolayısıyla gergin. Okumayacağım daha fazla mesaj bu bölümde. Ben Galatasaray'a geçeyim çok fazla
1: Mert'i bile
0: uzatmadan.
1: küstürdünüz ya. Mert'i bile
0: Yok ya
1: küstürdünüz.
0: şimdilik okumayacağım da sonra düzelir diye umut ediyorum. Peki Galatasaray'a geçelim. Haftanın başında Cuma günü oynandı karşılaşma. Erzurumspor deplasmanda Erzurumspor'un da stadının uzun zaman sonra tam kapasite oynandığı ilk karşılaşma olmuş. Geçen yılda depremden kaynaklı bir tadilat vardı değil mi Erzurumspor stadında? Bir ara biz konuşmuştuk bunu yayında geçen yıl. Ama bu maçta da gördük ki o çalışmalar sona ermiş. İyi de bir tribün atmosferi vardı ama tabii takımı havaya sokacak skor ortaya çıkmadı Erzurumspor'un evinde. Galatasaray erken bir şekilde maçı çözmeyi başardı. Çok fazla vites yükseltmesine de gerek kalmadı Galatasaray'ın. 4 isabetli şut 4 golle maçı bitirdi. Çift taneye bile çıkmadı şut sayısı Galatasaray'ın. Enteresan o yüzden karşılaşma. İstatistikler Erzurum'un da fena değil. Galatasaray'ın çok iyi değil. 4-0'lık skora göre. Hani 20 şut, 25 şut, 30 şut belki beklersin ama 9 şut mu, 8 şut mu Galatasaray o tarz bir sayıda rakamda şut çekiyor. Ve maçta da skoru erken aldığı için rahat bir karşılaşma çıkarıyor. Ben buna rağmen hani Erzurum fark yedi ama Erzurum'u da beğendim. Yine burada Alanya gibi. Hani beğenmem çok iyi takım gümbür gümbür işte Avrupa kupalarını oynar değil. Bütçesi ölçeğinde, kadro kalitesi ölçeğinde paslaşmaları, takım kimyasını, hani organizasyonu beğendim Erzurumspor'da. Serkan Özbalta bence orada bir kimlik yaratmış. Ama Erzurum'da da tabii kalite eksikliği, basit hatalar. Onlarla birlikte maç çok çabuk çözüldü. Ama dediğim gibi bir takım kimliği. Ben Anadolu takımlara baktığımda onu görmek istiyorum. Hani Göztepe'ye baktığında ne oynadığını biliyorsun. Samsun'a baktığında anlıyorsun. İşte bence Alanya'ya baktığında görüyorsun. Erzurum'da da ben onu gördüğümü düşünüyorum bu karşılaşmada. O yüzden beğendim. Yoksa hani belki yine kümede kalmayı oynayacak Erzurum ama mesela geçtiğimiz yıllarda İstanbulspor o tarz bir takımdı.
1: Doğru.
0: Bütçesi ölçeğinde Osman Zeki Hoca ile birlikte iyi işler yapmıştı. Ben ona bakıyorum. O yüzden beğendiğimi söylüyorum. Ama onun haricinde tabii ki Galatasaray'a kıyasla çok da geride bir takım orası aşikar.
1: Yani maçın %75'i 20. dakikada, %99'u da 45. dakikada bitti. Bence Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta yarımşar maç oynadılar. Şimdi maç başladı. Bir duran top kaleci hatası. Devamında 1-0. İkinci golde merkezde bir kaptırılan top. Ani Galatasaray baskını 2-0. Üçüncü golde yine kalecinin büyük bir bireysel hatası ve 3-0. Bu kadar fazla bireysel yaptığınız bir 45 dakika neticesinde Galatasaray'a da başka bir takımla başa baş mücadele etme şansınız yok. O yüzden Erzurumspor senin dediğin gibi bazı şeyleri iyi yapmaya çalışsa da bu kadar fazla bireysel hata yaptığı bir 45 dakikada maçın içinde kalamazdı. Nitekim öyle oldu. Dolayısıyla Galatasaray da aslında bir anlamda Fenerbahçe gibi ihtiyacı olan bir galibiyeti çok zorlanmadan belki elini kolunu sallayarak demek de yanlış olmaz. Rahat bir şekilde aldı. Çok fazla bir ölçü maçı değil. Açıkçası öyle üzerinde çok fazla konuşulacak bir karşılaşmada değil. Ama Galatasaray'ın temelde böyle bir galibiyete çok ihtiyacı vardı. Çünkü ilk karşılaşma beraberlik. Ondan sonra hafta içerisi de o onu söyledi, bu bunu yaptı, bu buraya röportaj verdi, o onu dedi. Bir taraftan transfer beklentisi, gelmeyen transferler. Bir taraftan takımdaki bazı oyuncuların gidebileceğine dair söylentiler. Bunu zaten tüm yaz boyunca konuştuk. Ne çözer? Galibiyet çözer. Rahat skorlar çözer. Biraz daha rahatlatır, biraz daha bir hareket alanı verir Galatasaray açısından. Öyle bir karşılaşma oldu. Osimhen'in tabii iki maçta dört golle başlaması hem Osimhen açısından hem Galatasaray açısından çok kıymetli. Ama Galatasaray içinde tabii ki genel olarak takım performansının da yavaş yavaş yükseleceğini hepimiz biliyoruz.

0: İşte az önce baktık, Şampiyonlar Ligi 8-10 Eylül. Yani Galatasaray o tarihe kadar, ki fazla da önünde bir zaman yok, o tarihe kadar belli bir seviyeye gelmek zorunda. Bu kaçınılmaz Galatasaray için. Hani Galatasaray bu seviyede kalamaz. Onu da zaman gösterecek. Galatasaray bunu yapabilecek mi? İşte transferler o süreçte ne kadar katkı verecek? Şimdi gelecek hafta ile beraber Batrakov da Galatasaray takımına dahil olacak. Belki bu hafta bir iki transfer daha gelebilir. Zaten dikkat et, hani Galatasaray maçı bitti. Okan Buruk gene transferlerle alakalı konuştu. Yani Galatasaray'da beklenti, tamam takım var ama nasıl daha iyi hale gelecek, nasıl daha iyi olacak?
1: Bir araya gidelim. Altı konuşmaya aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu an Bitcoin'in fiyatı 77.228 dolar. Bitcoin geçen hafta kaldığı yerden devam ediyor. 64.000 65.000 bandı arasında sıkışan Bitcoin 70.000 üzerine, hatta 75.000 doların üzerine çıkmıştı ve orada bir kalıcılık sağladı kısa vadede. Bakalım bundan sonrası nasıl gelecek. TL olarak da 3.704.938'de.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
1: 9-13 saatlerimiz, Galatasaray konuşmaya devam edeceğiz ama bir son dakika gelişmemiz var. Ondan hemen bahsetmek istiyorum. Trabzonspor Fabinho transferini resmen duyurdu. Saat 9 civarı Trabzonspor'dan bir tweet geldi. Fabinho geliyor. Saat 11.30'da Trabzon Havalimanı'nda tüm taraftarlarımızı büyük buluşmaya bekliyoruz. Hashtag olarak da Fabinho is coming yazmış Trabzonspor. 16 saniyelik bir video var. Fabinho özel uçakla geliyor Trabzon'a. Trabzonspor formasını da giymiş. Diyor ki Trabzon'da beni tanıdık bir yüz bekliyor ve ben yoldayım. Biz her yer Trabzon demiş Brezilyalı orta saha oyuncusu. 1993 doğumlu Fabinho. Sözleşmesi yoktu. Bonservisi elindeydi. En son Al-Ittihad kulübünde forma giydi. 2023 yılında Liverpool'dan 46.7 milyon euro bonservisle oraya transfer olmuştu. Yanılmıyorsam orada bir lig şampiyonluğu yaşadı ama devam etmedi. Ve Trabzonspor'da 6 numara arayışında bir kulüp olarak bonservis elinde Fabinho'ya gitti. Yalnız Salah ve Fabinho transferleriyle Trabzon'un transfer rotasını da başka bir yöne doğru kırma emareleri göstermeye başlaması ufaktan beni biraz endişelendirmiyor değil. Hadi Salah'a bir laf edemedik. Salah sonuçta da.
0: Bari Fabinho'ya mı edeyim diyorsun?
1: Biraz edebilirim. Yani Salah da tamam. Olur. Hani böyle bir fırsat geldi. Çok satış yaptı Trabzon. Başkan Ertuğrul Doğan'ın söylediği gibi. Parası var. Güzel. Ama Fabinho biraz fazla oldu ya. Buna biraz üzüldüm. Fabinho. Yoksa ama çok kaliteli. Çok katkı verir herhalde. Fizik olarak bir sıkıntısı yoksa. Daha yeni Dünya Kupası kadrosunda da olan isimlerden biri Brezilya'da. Üst seviyede oynayabilecek bir isim. Hayırlı uğurlu olsun Trabzonspor'a.
0: Evet, erken rotasını Suudi Arabistan'ı kıran oyunculardan biri de 30 yaş civarında gitti oraya. 3 sezonda istikrarlı olarak kalmış ama bir tane maçını izledim mi dersen Suudi Arabistan'da, hayır. Cevabım hayır. İzlemedim. Fakat tabii direkt olarak akla işte senin düşüncelerin geliyor hakikaten de. Hani Trabzonspor evet Salah'ı aldı. Salah'ı bir fırsat olarak değerlendirebilir. Ama Salah'ın alınmasıyla birlikte diğer yapıyı devam ettirebilir miydi? Gönül biraz daha onu isterdi açıkçası. Ama Trabzonspor'da şimdi ilk 11'inin hem biraz enerji seviyesini hem de yaş ortalamasını, enerji seviyesini düşürürken yaş ortalamasını yükseltiyor gibi gözükmekte. Bakalım burada önemli olan performans, nasıl bir kontrat, Trabzonspor nasıl bir kontrat verecek Brezilyalı oyuncuya. Yoksa hani Fabinho için genel anlamıyla tabii son dönemini bilmemekle beraber olumsuz konuşmak doğru olmaz. Fakat işte Trabzonspor'un fark yarattığı alandan uzaklaşıyor olması o bir soru işareti yaratıyor. Çünkü bu takım bir sene önce Ulayi merkezini aldı Fransa At Ligi'nden. Kimsenin bilmediği, geldiği zaman cezalı olan bir oyuncuyu aldı ve bir senede o oyuncuların performans aldı. Hem de büyük bir para kazanarak elinden çıkardı. Şimdi aynı takım

0: Ne yapıyor? Kaç yaş yapıyor? Biri 18, 19 yaşındaydı. Fabinho
1: 33.
0: 33 yaşında. Yani aradaki farkı işte oyuncunun yıllık ücretini, oyuncuya verilecek imza parasını, onu bunu hepsini düşündüğünüz zaman işlerin nasıl terse döndüğünü de anlıyorsunuz. Şey diyecek bir şey yok yani.
1: İyi
0: Tercih.
1: taraf ha?
0: Tercih.
1: Tercih. İyi tarafından bakarsak son iki sezonda hiç sakatlık sebebiyle maç kaçırmamış Al-Ittihad'da Fabinho. Geçen sezon 30 maç, 3'ünde cezalı olduğu için oynamıyor. Birinde de son maç artık. Son hafta olduğu için herhalde oynamıyor. Ondan önceki sezon 34 maçın 32'sinde oynuyor. İkisinde yine ceza sebebiyle forma giymiyor. Bu bence bir artı. Hazır ve işte sakatlık yaşamadan gelmesi. Ondan önceki sezonu Al-Ittihad'daki ilk sezonun sonuna doğru bir 10 maç falan kaçırmış sakatlığı sebebiyle. En son ciddi sakatlığı da o. Ama son iki sezonu istikrarlı şekilde. Ve bu maçların hepsinde de yanlış görmediysem ilk 11 ve çoğunda da 90 dakikayı tamamlıyor. Fabinho. Trabzonspor'da da o merkezdeki sertliği arttırması bekleniyor. Bakalım.
0: Onana tecrübeli bir isim. Mustafa Eskellaç tecrübeli isim. Pina yani Cabral genç. Veivu çok
1: Genç.
0: tecrübeli mi?
1: Savic orada tecrübe.
0: Tartışılır. Savic çok tecrübeli. Trabzonspor'da. Onaçı çok tecrübeli. Salah çok tecrübeli. Muçi genç ama belli bir tecrübesi var. O belki söylenebilir. Aral çok genç. Trabzonspor'da. Hani şey açısından düşünüyorum. Böyle çok illa bir tecrübeye ihtiyaç var mıydı? Hani bazen olur ya böyle takım bayağı genç oyunculardan kurulu olur. Bir tecrübeli lider oyuncu ihtiyacı konuşulur. O yüzden bazen böyle isimlere gidilir. Öyle çok bir ihtiyaç gözükmüyor Trabzonspor'un kadrosunda. Hani böyle acil bir tecrübe ihtiyacı. Bu takım fazla genç kaldı. İşte sahada hakkını yerler. İşler kötü gittiğinde kafası yukarıda olacak bir oyuncuya ihtiyaç var dediğin zaman o profiller var Trabzonspor'da. Yani 4-5 tane bir kalemde sayabiliyorsun.
1: Malinowski.
0: Malinowski yine çok tecrübeli bir oyuncu. Onu da söylemek lazım. Ben atladım. Şimdi baktığında demek ki bu bir merkez orta sahada oyuncu profiliyle ilgili bir tercih. Oyuncu profili ve kalitesiyle alakalı bir tercih. Yani illa oraya tecrübeli oyuncu alayım değil. Kaliteli bir oyuncu alayım. İyi bir oyuncu alayım. İşte kim var? Demek ki pazarda Trabzonspor Fabinho uygun buldu.
1: Aslında Fabinho en baştan beri boşta olan bir isimdi. Al-Ittihad'da sözleşmesi bitiyordu, imzalamamıştı. Acaba diyorum Malinowski yerine ilk hamle Fabinho olsa, Malinowski alınmasa daha iyi olur muydu Trabzonspor
0: Ama
1: açısından?
0: Malinowski alındığı zaman Salah
1: İşte evet, Salah transferi dengeleri bozdu Trabzonspor'da net
0: alınmamıştı.
1: şekilde o
0: Malinowski ilk
1: fırsat.
0: transferlerden biriydi.
1: Evet. İşte ben de geriye dönüp zaten konuşuyorum. Trabzonspor da belki öyle düşünecek şu anki Salah transferiyle birlikte. Biz Malinowski'ye yatırım yaptık da tecrübe kattık da Fabinho'yu da aldık şimdi. Çok fazla mı oldu acaba tecrübe faktörü diye
0: Bir süre sonra da biliyorsun böyle takımlarda şey konuşuluyor. Dinamizm eksik.
1: düşünüyorum.
0: Genç oyunculara ihtiyaç var, atlet oyunculara ihtiyaç var deniyor. Futbolda her şey denge, hayatta olduğu gibi. O takım içi planlamayı yaparken onu mutlaka düşünmek gerekiyor. Yani bir yere bir takviye yapıyorsunuz ama sadece o mevki değil, bütün takımı etkilediğinizi düşünmek gerekiyor. İşte o yüzden ben mesela zaman zaman dile getirdim. Yani Önder Özen'in futbola bakış açısını o yüzden seviyorum. Bütün olarak değerlendirmeye çalışıyor. Bütün olarak bir oyuncuyla beraber değil, tüm takımı nasıl etkiler diye düşünüyor. O bakımdan mesela Beşiktaş'ta rahat etsin diye yorum yapıyorum ben şimdi. Tespitim o yönde çünkü bütün genel olarak düşünülüyor. Trabzonspor'da mutlaka bunu düşünmüştür. Yani bu transferi yaparken.
1: Mesela Beşiktaş'a ister miydin Fabinho'yu profil olarak
0: Hayır.
1: orta sahaya?
0: Yok.
1: Niye? Ndidi'yi gönderip Fabinho'yu istemez miydin?
0: Yok, istemezdim.
1: İstemez. Galatasaray'da bir orta saha arayışı içerisinde Papé Matessar'ı transfer edebilir deniyor. Galatasaray'da Fabinho'ya gitmedi. Fenerbahçe'nin zaten o bölgede öyle bir ihtiyacı yok Kante ve Guendouzi. Kante de eski takım arkadaşı.
0: Doğru.
1: Al-Ittihad'dan. İkisi uzun yıllar birlikte oynadılar. Şimdi Süper Lig'de karşılıklı oynayacaklar. Dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun Trabzonspor'a.
0: Bizden Suudi Arabistan'a giden yabancı ve Suudi Arabistan'dan bize gelen yabancı dengesi arasında nasıl bir fark var şu an?
1: Bizden Suudi Arabistan'a kaç kişi gitti ki?
0: İşte bu ligde oynayıp daha sonra Suudi Arabistan'a giden. Mesela Enkudu gitti değil mi? Suudi Arabistan.

0: sana. Hani bu ligin Suudi Arabistan'a gönderdiği ve bu ligin Suudi Arabistan'dan getirdiği oyuncular arasında mesela acaba nasıl bir denge var şu an?
1: Biz Yusuf Akçiçek'e gönderdik. En iyi satışımız o muydu acaba?
0: Diye
1: Ali
0: olabilir.
1: Bilal'e gönderdik.
0: Olabilir.
1: Ama bizim gönderdiklerimiz de öyle çok yıldız oyuncular değil.
0: Önemli
1: Biz
0: değil.
1: yıldızları genelde getiriyoruz oradan.
0: Öyle de çok önemli değil o hani. Acaba kaç oyuncu gitti oraya? Buradan kaç oyuncu geldi? Sanki son dönemde golleri biz yiyoruz gibi.
1: Tabii öyle. Bize gelenler de çünkü hep profili yüksek oyuncu. Talisca da geldi.
0: Tabii
1: Suudi
0: Talisca'dan
1: Arabistan'da.
0: geldiler.
1: Aboubakar da geldi
0: Doğru.
1: geçmişte.
0: Doğru.
1: Biraz daha geriye gidersen. Kante geldi. Fabinho geldi. Başka öyle kaçırdığımız
0: Vardır illaki
1: Osimhen
0: de
1: gitmedi mesela.
0: merak ettim yani kaç oyuncu gönderdi, kaç oyuncu geldi.
1: Icardi haberleri çıktı, gitmedi. Genelde biz alan taraftayız o pahalı yıldızları. Peki 9:23 saatlerimiz tekrar Galatasaray'a dönecek olursa Galatasaray 11 açıklandığında herkesin dikkatini çeken nokta Leroy Sané'nin yedek kulübesinde olması oldu. Bir önceki karşılaşmada ilk 11'de Yunus 10 numaraydı. Bu karşılaşmada Lemina Torreira Sara üçlüsünü Okan Buruk tercih etti. Normalde Yunus'un kesik yemesi beklenir eğer böyle bir üçlü tercih edecekse ama Okan Buruk Yunus'u oynatıp Sané'yi yedek kulübesine bıraktı ve insanlar da acaba bir transfer mi var, bir anlaşmazlık mı var, fiziksel bir sıkıntı mı var Leroy Sané'de diye düşündüler. Buna bir karşılık bulabildiler mi Sané konusunda? Ben görmedim.
0: Bence dedikodu boyutunda oldu. Çok elle tutulur bir şey yok.
1: O da bir tercih. Ama Galatasaray bu tercihten yana çok sıkıntı yaşamadı karşılaşmada. Yunus da çünkü sağ kanatta gerçekten iyi bir karşılaşma çıkardı. Bayağı hareketliydi. Golünü de attı Osimhen'in asistinde. O yüzden çok şey yapılmadı, sorgulanmadı. Ugo Çukwu'yu bu karşılaşmada gördük. 66'da 4 değişiklik birden yaptı Okan Buruk. Singo'yu, Sané'yi, Ugo Çukwu'yu ve Eren'i sahaya attı. Son bölümde de Niaga hamlesi geldi Torreira yerine. Zaten o dakikada skor alınmışken bu değişiklikler çok daha normal değil. Osimhen maç sonuna kadar sahada kaldı. O da gerçekten bu sezonu çok formda çok istekli başladı. İşte sinirini de biraz kontrol edebilse zaten acayip bir oyuncu. Bir de ofsayta dikkat edebilse. Ofsayt konusunda da yıllardır bir gelişme yok Victor Osimhen'de.
0: Dün Onuachu'da da yoktu. Yani o herhalde bir kere yüklendikten sonra bir daha bünyeden kolay çıkaramıyorsun. Mesela Onuachu da çok ofsaytta kaldı. Onuachu da kaç yaşında artık yani 32 yaşında olan bir oyuncu. Mesela Onuachu da zaman zaman hakeme itiraz ediyor. Tabii şey boyutunda değil. Osimhen boyutunda değil. Ondan sonra acaba dedim Nijeryalı forvetlerde mi bu ortak özellik? Böyle maçlar işte oynanırken böyle şeyler aklıma geliyor. Şaka bir tarafa. Osimhen tabii ki ofsayta dikkat etmesi gerekiyor. Yani üst düzey bir oyuncunun tabii ki ofsaytta kalmayacak diye bir kural yok. Herkes Erik Haaland performansı beklemiyor ofsayt konusunda. Ama mutlak surette o çizgiye çok daha fazla dikkat etmesi gerekir Osimhen'in.
1: Evet bu haliyle de zaten çok fark yaratıyor. Bir de hani ofsayta dikkat etse eminim çok daha fazlasını da atacak Galatasaray'da.
0: Atar
1: Yani
0: tabii. Atmaz mı?
1: o kadar basit ofsaytlarda oluyor ki bu da aslında çalışarak yenilebilecek bir özellik, değişebilecek bir özellik. Ofsayt hani neyine çalışılacak demeyin. Haaland da buna çalıştı. Biraz dikkat, biraz çalışma, farkındalık. Yani hayatta gelişmeyecek şey yok. Ofsaytta kalmamak da bence bunlardan birisi. Bu yönde bir niyeti yok benim gördüğüm kadarıyla Victor Osimhen'in. Ama olsa dediğim gibi çok daha farklı olur. O artık hani sinirine yenik düşme konusu ona da aslında çalışırsa bence değiştirebilir Victor Osimhen. Ama orada
0: Bu
1: da
0: maç 3 ofsayt.
1: 3 offside. Fazla.
0: Çok
1: Yani
0: tabii.
1: çok fazla. 3 offside. Bu da her maçta bir 3 olmuyor bu arada. Bazı maç olmuyor, 0 işte 1 oluyor, 2 oluyor ama 3 dediğin zaman çok fazla özellikle ilk geldiğinden beri o yan toplardaki ofsaytta kalması
0: Zaten
1: büyük bir
0: Galatasaray 3 kere
1: handikap.
0: ofsaytta düşmüş.
1: 3'ün 3'ü de Osimhen'de.
0: Maçta.
1: Yani benim dediğim tabii ki şey daha geliştirebileceği nokta ama zaten şu haliyle bile inanılmaz fark yaratıyor Nijeryalı oyuncu.
0: Barış Alper'i nasıl buldun?
1: Barış Alper'i öne çıktığını düşünmüyorum bu karşılaşmada. Çok iyi bulmadım. Yunus bence çok daha etkiliydi karşılaşma boyunca. Barış'la da ilgili şimdi formasında kaybedebilir gibi gözüküyor Sar transferle birlikte. İsmail Sar eğer haberler doğruysa transfer olmaya yakın gözüküyor ki bilmiyorum bonservise gelirse 50-60 milyonlardan bahsediliyor. Kiralık vereceğini zannetmiyorum Crystal Palace'ın. Hafta sonunda oynamadı. Kadroda yoktu

0: sar. Kanat olan sardan bahsediyorum. Osimhen'in yedeği olacak hali yok oyuncunun. O yüzden Barış'ın da formayı kaptırmamak için performansını yükseltmesi gerekiyor. Gözüken o. O transferi nasıl değerlendiriyorsun?
1: Vallahi çok iyi transfer olur. Çok iyi oyuncu. Biraz savrukluğu var. Onun da var biraz savrukluğu. Ama gelen hatlarıyla çok çok iyi bir oyuncu. Hele bir de uyum sağlarsa Süper Lig'de ciddi fark yaratır. Avrupa için tabii daha organize bir şeye ihtiyaç var. Takıma ihtiyaç var. Yani bizde gene olay senle sürekli konuştuğumuz gibi yıldız üzerinden okunuyor. İşte o, bizde Osimhen var, Sar var. Evet var, doğru. Ama bir arada da bir şeyler ortaya koymaları gerekiyor ki istediğin seviyeye çıkabilir. Ama Türkiye'de o da çok büyük fark yaratır bence. Net olarak.
0: Yani bitiricilikle ilgili sıkıntıları olduğunu düşündüğümden sen çok tutmazsın diye düşünüyorum.
1: İşte savruk derken onu söylüyorum zaten yani. Hani o öyle şeyleri var o oyuncuların ama yani genel olarak zaten dikkat edin. Mesela işte fil dişi takımının kadrosuna bakıyorsun. Vay diyorsun, ne biçim oyunculardan kurulu. Senegal'e bakıyorsun. Ne biçim oyunculardan kurulu diyorsun. Nijerya'ya bakıyorsun. Ne biçim oyunculardan kurulu diyorsun. Mesela o ne biçim oyunculardan kurulu Nijerya kendi kıtasındaki elemeyi geçemeyip Dünya Kupası'na gelemiyor. Senegal'le fil dişi de bana sorarsan beklentilerin altında kalıyor. Her anlamda. Neden? Çünkü işte biraz bence fundamental eksikliği bunda temel sebep oluyor. Yani bazı oyuncular evet Fransa'da yetişmiş oluyor. Bu takımlarda şu an. Fransa altyapısı alan oyuncular var. Almayan oyuncular var. Ama bir araya geldiklerinde o şey yok. Dün mesela gene izlerken maçları Everton'da Ndiaye. Yani gene bir top oynadı adam. Bir tane ortası var mesela. Olağanüstü. Hala onu düşünüyorum. Neden Dünya Kupası'nda bu adamı oynatmadı diye düşünüyorum mesela. Yani bir orta var. Açın bakın yaptığı ortaya. Hani o kafa, sen orada kafa vuracak oyuncu olsan sen gol atarsın yani. Biraz şey gibi oldu. Cengiz'in Roma'daki o taraftar muhabbeti gibi oldu. Ama lütfen bir bakın Ndiaye'nin Everton'ın attığı golde yaptığı ortaya. Yani olağanüstü bir orta yapıyor oyuncu. O yüzden işte biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, o oyuncuların defolarını tolere edecek bir oyuna da ihtiyaç var. Bir oyun aklına da ihtiyaç var orada. Çünkü örnek veriyorum, şimdi Sar çok pozisyona girecek. Zorlayarak, ondan sonra kaçarak, fiziksel gücüyle topu alacak. Ama mesela enteresan bir son vuruşunu göreceğiz. Orası kesin. Aa, bunu nasıl yaptı, nasıl vurdu diyeceğiz. Oralarda biraz böyle şeyde kalıyorlar. Belli bir seviyede kalıyorlar. Çok böyle üzerine koyamayabiliyorlar. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu büyük fark yaratır gelirse.
0: Peki geldiğinde Galatasaray Sar, Osimhen, Batrakov, Sane gibi bir ön dörtlü. Orta sahada da diğer Sar gelirse o Lemina veya Torreira'dan biri olacak. Yani yine top tekniği çok yüksek bir orta saha ve hücum kurgusu yok Galatasaray'ın.
1: İşte orada Batrakov, Sane'yi hemen ayıracaksın.
0: İşte Sane'yi de ben çok teknik bir oyuncu olarak görmüyorum ya. Bana hiç güven vermiyor top ayağındayken.
1: Anlıyorum ama
0: dripling becerisi var ama
1: diğerlerine göre kıyasla.
0: Olabilir. Hani, topu daha çok ileri taşıdığı aynen, kesin. Topu Barış'a kutması, göre falan daha iyi.
1: Pas vermesi, doğru tercihi yapması belki da, zaman zaman.
0: Uygulamalar da çok problem. Abi geçen kaç pozisyonu taca topu atıyor böyle. Alakasız paslar atıyor. Yani onun kalitesindeki bir oyuncuya yakışmıyor yani. O demek ki o kadar da kaliteli değil diyorum top tekniği konusunda.
1: Ya evet, aslında Sané'nin, şimdi Sané'yi söylüyorsun. Sané'yi söylüyorsun. Sané ile ilgili zaten hep kariyeri boyunca böyle bir şey olmuştu. Böyle bir durum ortaya çıktı. Ama yine de Sané. Hani anlatabildim mi? Diğerlerinin daha önünde olan bir oyuncu. Batrakov orada.
0: İşte o en çok herhalde.
1: Ona yapacağız. Bakacağız yani nasıl. Şimdi normalde YouTube'da falan izlediğimiz zaman o bayağı bir şey gözüküyor. Ayağına hakim. Oyun zekası yüksek gibi gözüküyor. Ama tabii sahada görmek lazım. Yani diyorum ya Mert, kimya nasıl bir şey, oyuncu grubundan nasıl bir düzen çıkacak, nasıl beraber oynayacaklar onu zaman gösterecek. Şu an şöyle olur böyle olur demek biraz suya yazı yazmak gibi kalıyor. Hep beraber performans, takım halinde performans belirleyici. Zaten futbolun güzel taraflarından biri de bu. Bir şey düşünüyorlar böyle. Güzel bir 11 kuruyorsun kafanda. Sahaya bir atıyorsun. Bambaşka bir şey çıkıyor. Ya bu ne olmadı? Bu ikisi uyumlu olmadı. Buraya başka bir şey lazım diye. Hadi git tekrar bir oyuncu profili ara ya da yedeklerden bir şey yapmaya çalış. Bunlar için güzel tarafı. Ama hani gidilen isimler kalite olarak Galatasaray'ın isteyeceği tarzda oyuncular. Bence öyle. Galatasaray taraftarının isteyeceği tarzda oyuncular.
0: Peki bu haberler çıktı, iki tane Sar ve bir de Santrfor yedeği Galatasaray'da konuşuluyordu. Demirovic de o isim. Bahsedilen isimlerin hepsi de 23 yaş üstü galiba. Hı hı. Orada bizim bilmediğimiz acaba neler dönüyor? Galatasaray'ın oradaki tam planlaması ne? Lemina mı gidecek? Torreira mı gidecek? Başka sürpriz bir ayrılık mı? Jakobs gibi, Sara gibi onlar mı olacak? Galatasaray'da da bayağı bilinmezlik var son bir hafta 10 gün için. Transfer dönemi kapanıyor artık çünkü bir hafta 10 gün içerisinde. Bu isimin hepsinin gelmesi için bayağı bir yabancının gitmesi lazım.
1: Şimdi Galatasaray 10 numarayı oynayacak. Batrakov forması garanti diyebilir miyiz? Hı hı. Ya da formanın 10 numarada 1 numaralı adayı diyelim. Hı hı. Yeni transfer Sar geldi merkeze. Hı hı. Bir oyunculuk kontenjan kalıyor. Bir oyunculuk kontenjan için Lemina, Sara ve Torreira var. Hı hı. Burada çıkış kaçınılmaz. Çünkü aynı zamanda geride Niyaga, Leslie gibi iki tane de...
0: Ki, sen U23'leri sayıyorsun.
1: U23'leri sayıyorum. Şey olarak söylüyorum bir de İlkay'ı da saymak gerekir. O bölgenin rotasyonu. Çünkü Niyaga ile Leslie herhalde gönderilmez. Daha yeni geldi.
0: Niyaga
1: o kadar değil. Niyaga kiraya verilebilir. İlkay belli olmaz diye bakıyorum ben. İlkay da bir anda bir karar verebilir. Duruma bakarak. Transferin son anında. Fakat yine de orada tek forma için 3 aday var. Geride 3'ten daha oyuncu saydık. Öyle ya da böyle. Eğer o 3 oyuncu sonuçta 3'ü de gönderilmeyeceğine göre, İlkay, Niyaga ve Leslie gönderilmeyeceğine göre orada 2 tanesi kalsa dahi Sara, Torreira, Lemina üçlüsünden bir tanesi kesin gidecek. En yakın aday Lemina gibi gözüküyor. Sözleşme yine yapılmasına rağmen. Sonra da satış ihtimali olduğu için Sara olabilir.
0: Çünkü bu 3 oyuncunun gelmesi için 2 oyuncunun gitmesi lazım.
1: Evet. Artı yani İsmail Jakobs'u yapar mısın? Gönderir misin? Bence göndermez ya.
0: Ama Fenerbahçe'de de sen onu savunmuyor muydun? Semedo'nun
1: savunuyorum
0: gitmesi.
1: Ama
0: hani burada da Eren Kazımcan var.
1: Bilmiyorum. Emin olamadım tam. Hani yapar mı yapmaz mı, o riski alır mı? Çünkü neden onu söyledim biliyor musun? Aslında çıkış noktam şu. Galatasaray beklerinden çok çekti ya. Yani yıllardan beri bir sağ bek, bir sol bek. Şimdi dikkat et. Sağ bek aslında hem çözüldü hem çözülmedi. Yani şu an Galatasaray'ın sağ beki kim? Şalay. Yani Galatasaray 30 milyon euroluk bir yatırım yaptı. Sağ bek. Yani hayatımız Galatasaray'a sağ bek arayışıyla geçti. Ondan sonra aldığı oyuncu şu an o pozisyonda oynatamıyor. Ve normalde bir hücum oyuncusu olan Şalay'ı orada oynatıyor. Tam anlamıyla çözüldü mü? Şalay'ın performansı iyi. Ama ana plan o değildi. Şimdi sol bekte de normalde Şampiyonlar Ligi'ndeki tercih kim olur? İsmail Jakobs olur. Hı hı. Büyük ihtimalle. İsmail Jakobs olmadığı noktada Eren artı Kazımcan'a rotasyonu teslim eden bir Galatasaray gene aynı kısır tartışmanın içine girebilir. O yüzden emin değilim. Hani Galatasaray onu yapar mı? Tekrar bir sol bek. Çünkü İsmail Jakobs oynadığı zaman genelde performansı beğeniliyor.
0: İşte oynadığında sahada olduğunda.
1: Evet, sahada olduğunda sakatlıklar yaşadı. Bir ara konuşuldu işte performansı. Ama genel olarak özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde sana belli standartı veren oyuncu. Şimdi ondan tekrar vazgeç. İşte Eren sakatlandı. Örnek veriyorum, Paris Saint Germain deplasmanında Kazımcan'la çıktın. Oo, hikayelere bak sen ondan sonra.
0: Yani işte o riski nereden alacağına bağlı. Hani orta saha rotasyonu almak istiyorsan orta sahaya transfer yapmazsın. Lemina, Torreira devam edersin. Jakobs'a sol bek oynarsın.
1: İşte orada
0: orayı gönderiyorsan.
1: Orada bir şimdi soru şu aslında. U23 kontenjanında Galatasaray'da 11'de oynayacak oyuncu kim?
0: Yok şu an.
1: İşte. Bence temel problem o. Galatasaray'da. U23'ten de en az bir tanesinin bence bu kuralda 11 seviyesinde çok tartışılmayacak bir isim olması şart gibi. Onun bir avantajını yaşaman gerekiyor. Çünkü Galatasaray'da unutmayalım, bir de kaleci de yerli. Kaleci yerli olmasına rağmen böyle bir şey yaşıyor. Şimdi Beşiktaş'ta yabancı, Trabzon'da yabancı, Fenerbahçe'de yabancı. Bu bir dezavantaj. Galatasaray'ın burada rakiplerinden bir adım önde olduğu aşikar. Kalecisi hem çok iyi hem de yerli olduğu

0: için. Şimdi dön. O avantajı nasıl devam ettirebilirsin ya da daha ileri taşıyabilirsin? Bir tane ya da iki tane U23 oyuncusu tartışılmadan 11 seviyesinde olsaydı Galatasaray'da, o zaman tecrübeli bir yedek mesela Galatasaray için fena fikir olmazdı. Hem belki santrafor yedeği olarak, belki de şu an çok ihtiyaç gözüken merkez orta saha olarak. Ama şimdi Leslie ve Niaga kabul etmek gerekir ki Galatasaray'da 11 oynayabilecek seviyede değiller. Çok zorlama olur. Başka var mı?
1: Yok şu an Galatasaray.
0: Batrakov.
1: Ha, Batrakov var zaten. O ilk
0: Batrakov,
1: 11.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Batrakov. İşte Galatasaray Batrakov'la onu sağlamaya çalışacak ve bir oyuncu daha Galatasaray herhalde oraya takviye yapacak. Bakalım yani bu 10 artı 4 takımları tahmin ettiğimizden çok daha fazla zorladı. Buna pek hazırlıklı olmadıkları net şekilde anlaşılıyor. Artı işte senin program içerisinde bahsettiğin yabancı sayısının fazlalığı, planlama, o şu bu derken bayağı işler takımlar için zorlaştı. Ki hani Galatasaray normalde yabancı sayısı az olduğu için avantajlı olarak gözüküyordu. Ama Galatasaray'da anladığım kadarıyla süreç içerisinde hani bazı oyuncuların ayrılmak istemesiyle beraber kendi içinde Galatasaray özel bir problem yaşadı. Yani Torreira'yı herhalde Galatasaray düşünmüyordu. Torreira ile ilgili böyle bir problem yaşayacağını. Lemina da bilmiyoruz tam olarak ne oldu. Lemina'yı da anlamak kolay değil. Daha yeni sözleşmeyi uzatan bir oyuncu için şu an gidebilir diye konuşuluyor. Orayı bilmiyoruz tam. Bu da Galatasaray'ın kendi içinde yaşadığı problemler oldu.
1: Ben de son not olarak şunu ekleyeyim. Pape Matar 2002 doğumlu bir oyuncu. Artı 4'e uymuyor. Ucundan kaçırıyor 2003 doğumlu olmadığı için. Bu tarz transferler de bana hani basketbolda çizgiye basarak üçlük denemek gibi hissettiriyor yani. Ya bir adım geri gel, üçlük at, 2003'lü al ya da biraz daha potaya yakın oyna.
0: O avantajı kullan
1: O
0: diyorsun.
1: avantajı kullan. Hani 2002 tam çizgiden üçlük atmak gibi. Yani burada 2002 alıyorsan da Greenwood mesela 2002 ya da 1'li. Hani o tarz bir oyuncuyu yine alırsın ama Pape Matar o tarz bir oyuncu mu pek emin değilim. Öyle hissettiriyor. Hani Galatasaray'da zaten kontenjanda sıkıntılı. Bir yaş daha gencini bulamıyor mu acaba orta sahaya? Gerçi orada da işte Ugo Çukwu o tarz bir yatırımdı ama o da tutmadı.
0: Vallahi güzel bir benzetme yaptın. Önder Özen de Beşiktaş için söyledi. Çok kararsızız dedi.
1: Oyuncu ortaya çıktı bu arada, gördün mü?
0: 3-4 aile kaçırıyor dedi.
1: O bir oyuncu var, adını tam aklımda tutamadım da o isim ortaya çıktı, o bahsettiği
0: Ha.
1: ismin kim olduğu.
0: Görmedim ben. Ona karar veremediler mesela. Alalım mı
1: Alabilirmiş
0: almayalım
1: hala.
0: mı diye. Ama dediğin güzel bir benzetme. Yani çizgiye basarak üçlük atmak gibi.
1: Vallahi öyle hissettirdi. Onu söylemek istedim. Araya gidelim. Son bölümde karşınızdayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.41 yaptık. Saatlerimizi programın son bölümüne geçtik. Transferle ilgili haberlerden en son bahsediyorduk. Biraz oraya gitti. Galatasaray, Pape Matar ve İsmail Asar konusunda girişimlerini sürdürüyor. Demirovic de center for alternatif olarak gözüküyordu ama burada tabii isimler değişebilir. Şu anda bahsettiğimiz 3 isim de 23 yaş ve üzeri. Galatasaray'ın kontenjanında bir boşluk var. Orada değil mi? Tabii öyle oluyor şu andaki kadro planlamasıyla. Birilerinin gitmesi gerekebilir bu düzende ya da 23 yaş altı başka oyuncular gündeme gelmesi gerekiyor. Bakalım daha transfer döneminin bitimine çok var. 4 Eylül'de transfer dönemi bitecek. 2 Eylül'de gece hatta 2 Eylül 3 Eylül'e bağlayan gece 1'de listeler UEFA'ya bildirilecek. Galatasaray'da da her şey değişebilir. Beşiktaş'ta da keza öyle. Beşiktaş'ta şu anda orta saha takviyesi yapmak üzere. Miretti, Juventus'un oyuncusu. Onun kiralanması konusunda anlaşmanın sağlandığı söyleniyor. İlk başta oyuncu pek sıcak bakmamış ama Italiano devreye girince oyuncunun bakışı değişmiş söylenene göre. Önder Özen o bahsettiği ismin de Frosinone forması giyen Fares Gecemi olduğu hafta sonu paylaşıldı. Cezayirli bir oyuncu. Fransa'da doğmuş bir isim. Altyapı eğitimini Fransa'da alıyor. Sol ayaklı bir sağ kanat. Piyasa değeri de şu anda 7,5 milyon euro gözüküyor Transfermarkt'ta. 2024 Ocak'ta 300 bin euroya Rouen'den takıma katılıyor. Frosinone'ye gidiyor. Ama yaptığı çıkışta da dikkatleri üzerine çekmiş. Bakalım Beşiktaş'ın da kadroya katacağı oyuncuları ben de merakla bekliyorum. Trabzon artık büyük oranda bitirdi diyebiliriz. Transferi bir tek santrfor konusunda bir hamle gelecekse gelecek. Orada da Fabio Silva, bu zamanda Wolverhampton'a giden genç Portekizli gündeme gelmiş. Onun olabileceği söylenmiş dün. Hasan Tüncel paylaştı. Onu da artık planlamada takip edeceğiz. Maçlarla ilgili konuştuk. Maçları şöyle kapatayım. Greenwood sağ ayakla penaltı kullanınca ne düşündü? Ben niye böyle şova girdi diye düşünmüştüm. Meğer adam kariyerindeki bütün penaltıları sağ ayakla kullanmış. Hafta sonu Veli Yiğit de sanıyorum bu hikayeyi araştırmış. Greenwood sol ayaklı bir oyuncu sağ kanatta. Solu ne kadar iyi olduğunu zaten bu sezon kısa sürede de gösterdi Fenerbahçe taraftarına. Penaltıyı sağla attı. Hani Dembele gibi bir oyuncu olur. Oyun içinde anlamazsın hangi ayağını kullandığını. Sağla kullanması anlaşılabilir ama ben çok anlamamıştım. Biraz havalı bir hareket gibi görmüştüm. Meğer adam çok genç yaşta bir penaltı kaçırıyor soluyla. Sonra bir daha soluyla penaltı atmıyor. Bütün kariyerindeki penaltıları da sağıyla kullanıyor.
0: Sen mi söylemiştin başarılı bir penaltıcı mı demiştin? Başka bir oyuncu muydu? Karıştırdım. Çünkü Yalçın Çetin kaçırdığı penaltı sayısından bahsetti. 4 tane penaltı kaçırdı galiba dedi. Geçtiğimiz sezon mu? Geçtiğimiz yıllarda mı?
1: Yani başarılı attığı penaltı sayısı 18, kaçırdığı 8.
0: 8.
1: İyi. Yani bu son penaltıyla birlikte 8 oldu.
0: Az önce değil. 7.
1: Geçen yıl 2 penaltı kaçırmış Masile formasıyla. 2, 4, 6, 8 penaltı da atmış. 10 penaltının 8'ini atmış, 2'sini kaçırmış.
0: Yani şöyle söyleyeyim, ben dikkat etmemiştim. Yani hiç dikkat etmedim penaltı atarken. Aa, sağ ayakla attı diye. Şu an söyleyince bir şaşırmış durumdayım şu an. Bir afalladım yani, aynen.
1: Böyle topun soluna doğru konumlandı. Hani sağ ayaklı vuran oyuncular gibi. Herhalde dedim böyle konumlandı.
0: Değişecek.
1: Böyle değişecek. Yani. Sağa doğru kayarak atışına başlayacak. Bazen de öyle yapıyor oyuncular. Merkezde duruyor. Sağa doğru kayarak gidiyor ya da sola doğru kayarak. Ve o bayağı sağla kullandı. Ben de bilmiyordum. Hani Marsilya döneminde ve diğer kariyerinde penaltı sağla kullandı.
0: Ben herhalde kredi kartı borcumu falan düşünüyordum. Greenwood penaltı atarken. Çünkü bak hiç dikkat etmedim. Hatta içimden şey geçtim. Niye bu kadar kötü penaltı attı ya bu adam diye düşündüm.
1: Yani bundan önceki 25 penaltının 7'sini kaçırmış. Evet. 26'da 8 oldu.
0: İlginçmiş. Yani bir penaltı kaçırdı diye sağ ayakla penaltı kullanmaya devam etmek de.
1: Evet. Ki oyun içinde dediğim gibi Dembele gibi ya da başka bir çift ayaklı oyuncu gibi olur. Sağını da öyle çok kullanmıyor.
0: Bir de solu bu kadar iyiken.
1: Evet, solu da çok iyi.
0: Hani solu bu kadar iyiken neden öyle bir şey yaparsın? Demek bayağı yara açmış demek
1: çok
0: ki.
1: Çok büyük travma yaratmış Mason Greenwood'da.
0: Başka türlü olmaz.
1: Peki maçları bu şekilde şimdilik kapatayım. Kapatırken de yavaş yavaş programı Amirli Kadın Voleybol takımımızdan bahsedelim. Avrupa Şampiyonası başladı Cuma günü. Biz A grubunda yer alıyoruz. Grup maçlarımızda Türkiye'de senelerden spor salonunda oynuyoruz. Şu ana kadar 2 maç yaptık. Letonya ile başlangıcı yaptık. Rahat bir galibiyet oldu Cuma günü 3-0'la. Fenerbahçe Sultanları kazandı. Dün Slovenya karşısındaydık. Slovenya önünde ilk seti 25-21 kazandıktan sonra ikinci seti 25-22 verdik. Fakat diğer setlerde rahattık. 25-17, 25-16 ile maçı 3-1 kazandık. Şu ana kadar 2-2 yaptık. 6 set aldık, 1 set verdik. Beklentiler ölçeğinde ilerliyor turnuva. Tabii set vermesek Slovenya'ya daha iyiydi. 3-0, 3-0'la geçmek. Ama maçı en azından 3-1 kazanmak da iyi. 3-2 olunca çünkü puanlar da bir anlamda paylaşılıyor. Biz bu grupta Polonya ile liderlik mücadelesi vereceğiz. Polonya maçımız da son maç. Grubun final mücadelesi olacak. Polonya'nın dünya sıralamasında ikili şu anda 5, biz 3.
0: Bugün yakınız. Macaristan değil mi?
1: Evet, bugün Macaristan maçımız var. Çarşamba günü Almanya maçımız var. Ve Cuma günü de Polonya ile grup aşamasını tamamlayacağız.
0: Geçen gün biz programdan çıktık. Mehmet Sevinç ile Ercan abi programa girecek. Ben Mehmet Sevinç'e ayaküstü, galiba Cuma günüydü. Ne diyorsun dedim. Kesin şampiyonuz dedi.
1: Kesin şampiyonuz.
0: Evet. Ben de espri yapıyor zannettim. Yok yok dedi, ciddi söyledi. Kesin şampiyonuz dedi.
1: Avrupa
0: şampiyonası ile alakalı olarak.
1: Nasıl bu kadar emin olabiliyor kesin
0: şampiyonu? Valla bilmiyorum hani.
1: Yok, favori zaten de.
0: Çok daha yakından takip ediyor. Ama bu kadar net konuştu. Mehmet Sevinç öyle söyledikten sonra da

0: biraz daha açıkçası rahatladım. Bir şampiyonluk bekliyorum artık ben de kadınlardan. Bakalım nereye doğru gidecek tabii turnuva. Nasıl olacak? Sonuçta Milletler Ligi'nde nasıl bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Hep buralardayız. Önemli olan bu. Fakat neticede kim şimdi bizle finalde karşılaşacak en büyük ihtimal?
1: İtalya.
0: İtalya değil mi? Yani direkt insan aklına o geliyor. Sonuçta burada bir artık Amerika yok. Burada bir Brezilya yok. Bunlar bir avantaj. Onu kabul etmek gerekiyor. Çok güçlü takımlar. Hatta Çin, Japonya, onları da belki ekleyebilirsin. O yüzden burada biraz daha bizim seviyemize, yani bizim en üst seviyemize yakın takım sayısı az. Eğer tutturabilirsek, bir problem yaşamazsak neden olmasın? Müthiş de olur.
1: Evet, biz son Avrupa şampiyonuyuz. 2023'te Sırbistan'ı mağlup etmiştik. İtalya'da o sene dördüncü olmuş, Hollanda'ya kaybetmiş üçüncülük maçında. Ama bir önceki şampiyonada da İtalyanlar Sırbistan'ı mağlup edip şampiyon oluyorlar. Ondan önce biz Sırbistan'a finalde kaybediyoruz. Biz sürekli son 5 organizasyonda en kötü yarı finaldeyiz. Bunların birinde şampiyonluk, birinde ikincilik. İkisinde üçüncülük, birinde de dördüncülük
0: Ya
1: alıyoruz.
0: mesela futbolda böyle bir şey yapsak ya da futbolda böyle bir şey yapan bir takım olsa havasından yanına yaklaşamazsın. Son 4-5 Avrupa Şampiyonası'nda en kötü yarı final oynadığını düşün.
1: Aynen. Bir öncekinde yarı finalimiz yok ama ondan öncekinde yine bir yarı final ve üçüncülüğümüz var 2011'de.
0: Vallahi acayip.
1: Bayağı iyi bir serimiz var ve bu turnuvada da yine İtalya tabii ki, hani
0: Müthiş bir takım
1: Egonullu,
0: ya.
1: Antrobovalı takım, Sillalı takım bizi en çok zorlayacak olan Polonya grupta ve sonrasında denk gelirsek zorlayabilir. Sırbistan tabii ki Boşkoviç'in varlığıyla dikkat etmemiz gereken takımlardan biri. Ama önümüz açık yani. Polonya'yı da mağlup edersek herhalde bir özgüven de alırız. Eda var takımda.
0: Doğru.
1: Ama o da sürede almıyor çok fazla. Jack Kısal son Milletler Ligi'nde de ilk 6 başlamıştı. Bayağı da iyi performans gösteriyor. Onunla devam ediyoruz. Melisa Vargas formda. O da ilk maçtan sonra rakibin de bayağı yakın markajı aldığı isim olmuş fotoğraf çekimi konusunda. Herkes sıraya girmiş. Yerde
0: Vallahi.
1: otururken bile Melisa Vargas. Çok büyük bir yıldızımız var. Melisa. Bu turnuvada da ondan çok şeyler bekliyoruz.
0: Biz 2'de 2 şu ana kadar. Sırbistan 2'de 2. İtalya 3'te 3. Fransa'da 2'de 2 gidiyor. C grubunda Hollanda'da henüz tek maç yapmış. Orada da Azerbaycan ve Belçika 2'de 2'de gidiyor.
1: Orada da Hollanda en büyük
0: Evet.
1: favori. Bizim grupta biz, B grubunda Sırbistan, D grubunda da İtalya. Birinci bitirmesi beklenen takımlar. İlk 4 bu arada son 16 turuna kalacak. Altılı gruplar burada. İlk 4, son 16, sonra işte çeyrek, yarı, final diye gidecek. Maçlarda tabii yoğun bir seyirci katılım var Türkiye'de. Voleybol konusunda şu anda futboldaki doluluk oranına kıyasla, bak aslında güzel bir konu. Voleybolun doluluk oranıyla lig dahil, sadece milli takım değil, futbolun doluluk oranı en üst ligde acaba nasıldır? Futbolunkini bulabiliyoruz da voleybolunkini acaba bulabilir miyiz? Bütün maçları düşününce yine geçer diye düşünüyorum.
0: Voleybol mu geçer?
1: Tabii rahat.
0: Hadi ya.
1: Doluluk oranı,
0: Doluluk
1: sayı
0: oranı.
1: demiyorum. Kapasite oranına,
0: Salonların doluluk oranını
1: evet,
0: kıyaslayacaksın.
1: doluluk oranı. Bence net voleybol geçer ya. Niye şüphe ettin? Ben mi fazla
0: Tüm
1: iddialıyım?
0: maçlar deyince sen bilemedim şimdi hani ligdeki şeye de bakmadığım için maçları hiç ekran olarak da bakmadığım için böyle kafamda bir şey canlanmadı.
1: Olsun, orada da ne bileyim Başakşehir gibi bir, onun voleyboldaki karşıtı belki takım vardır. Hani voleybol öndedir ya. Güzel bir şey.
0: Tamam öyle olsun. Seni mi kıracağız saat 9.52'de ya? Öyle olsun. Voleybol önde olsun.
1: Önde olduğu gibi geliyor.
0: Ama milli
1: Çok büyük ilgi
0: takıma
1: var.
0: şey çok büyük. Yani teveccüh de çok büyük. Bir de çok sevilen bir takım. Hani en sempatik milli takımlardan bir tanesi. Onun da çok büyük bir etkisi var. Dün bir arkadaşım bilet var dedi. Ondan sonra ben tabii futbol maçları yüzünden gidemeyeceğim için o bileti verdim. Sahnesine gitti mesela. Hemen hiç şey olmadı. Attım böyle havaya, havada kaptı insanlar.
1: Saati de
0: Gittiler.
1: güzel, 19.
0: Aynen gittiler, maçı
1: Rahat da
0: izlediler.
1: iş. Şimdi bugün de giden herhalde çok sayıda taraftar olacaktır. Turnuvanın geri kalanı için başarılar dileyelim. 9.53 yaptık saatleri, artık programında sonuna gelmişken birkaç mesaj
0: Evet,
1: okuyabilirim.
0: Premier Lig başladı. Hafta sonunda

0: Real Madrid ve Barcelona La Liga'da ilk maçlarına çıktı. Zeki Çelik ve Kenan Serie A'da ilk maçlarına çıktı. Hakan Çalhanoğlu
1: Acayip bir gol attı.
0: çok güzel bir gol attı. Gerçekten müthiş bir gol attı. Hastasıyız öyle. Mermi gibi giden kalecinin görmediği bile ondan sonra fileye çarptıktan sonra top çizgisini tekrar geri böyle geçen tekrar geri dönen toplara harika bir gol attı. Hakan herhalde buna da fazlasıyla ihtiyacı vardı yine. Son dönemdeki tartışmalardan. Manchester City çok zorlandı. Bournemouth önünde. Son dakikalarda maçı çevirdi. Ben maçın büyük bölümünü izledim. Pek umut yok gibi gözüküyor Manchester City'de.
1: Kaç tane sol bekte oynadı ya? Sağda 3 tane sol bek adam vardı.
0: Ya onu söyleyecektim sana. Kadro tercihi de yani
1: Sol stoper,
0: Gvardiol,
1: sol bek falan.
0: Ruben Dias,
1: Gehi var, Kusanov
0: Özbek,
1: var.
0: Kusanov. Ondan sonra Gehi merkezde oynadı. Düşün. Sağ bekte oynadı. Kısa olan
1: Lewis.
0: Luiz oynadı.
1: Orta sahada bir de O'Reilly oynattı galiba.
0: O'Reilly sonradan yoktu. Başta yoktu.
1: Vardı ya.
0: Başta yoktu ya.
1: Vardı.
0: Emin misin olduğuna?
1: Ben eminim.
0: Yani şey olarak
1: Aklıma çünkü
0: savunmacı
1: o
0: sayısı olarak
1: solak, sol bek, sol stoper acayip fazlaydı takımda.
0: savunmacı olarak çok fazla oyuncuyla oynadı.
1: Var
0: Böyle
1: var, O'Reilly var işte.
0: O'Reilly de mi
1: 33
0: var?
1: tabii. Orta sahada Gehi, Anderson, O'Reilly gözüküyor. Solda Semenya, sağda Foden, ileride Haaland.
0: Evet. Hücumcu sayısı azdı. Bence pek böyle bir şey vermediler. Ne derler? İyi sinyal vermediler sezon açılışında. Manchester United felaketti. Belki izlemişsinizdir. Hull City önünde.
1: Duran toplardan yedi.
0: Puf, duran toplar ama yani üretkenlik konusunda da oyun konusunda da Manchester United çok çok geride başladı. Yine galiba atılan ikinci golde Maguire kendi takım arkadaşını savunuyor. O bayağı bir yani fotoğrafını vermiş. Zaten bir anlık yani o bir salisede çekmişler o fotoğrafı ama yani baktığın zaman komik yani. Orada Hull City oyuncu boş. Maguire kendi takım arkadaşını tutuyor. Mazzarri'yi tutuyor. Orada o güzel bir fotoğraftı. Hafta sonuna dair.
1: Arda asist yaptı.
0: Arda asist yaptı.
1: Ama erken oyundan alındı.
0: Erken oyunda aldı. 8'de 5 orta isabeti. Arda da çok yüksek bir sayı.
1: İkinci yarı Bellingham'ın kafasına da yine kondurdu.
0: Evet. Bunun yanında tabii Real de son anda kazandı karşılaşmayı. O maçı da izledim ben. Öyle çok bir şey yoktu. Real Madrid'de de böyle aman aman gümür gümür bir oyun yoktu. Bununla birlikte ne diyecektim?
1: Bayağı mini. Süper Kupa'yı
0: Bayern Münih
1: aldı.
0: aynen 2-1 kazandı. Dortmund karşısında Süper Kupayı aldı. Şaşırmadık. Zaten Dortmund'la Bayern arasındaki maçlarda galiba 15-16 maç oldu. Dortmund'un tek galibiyeti varmış. Orada bayağı bir sürpriz etmiş durumda Bayern. Hafta sonu da artık her şeye başladı demek yanlış olmaz.
1: Evet, bu hafta içi şimdi son eleme maçları olacak Avrupa'da. Sonra da artık Avrupa'daki asıl maçları izlemeye başlayacağız. Diyelim, programı bitirelim, bugünlük noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87 Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
7: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
7: Merhabalar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Anadolu Ateşi'ne hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda saatler 12-14 aralığında sizlerle birlikte olacağım. Az önce sizlere naklen Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun havaalanında verdiği ilk röportajı aktardık. Brezilyalı futbolcu son olarak Al-Ittihad forması giyiyordu. Daha önce Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan kadrosunda, Premier Lig şampiyonluğu kazanan kadrosunda yer alan oyuncu. Aynı zamanda Monaco'nun da Lig 1 şampiyonluk kadrosunun önemli parçalarından biriydi. Trabzonspor gündeminden bahsedeceğiz. Dün bir Başakşehir galibiyeti vardı evinde Trabzonspor'un. Hakeza yine Fatih Tekke'nin maç sonu dikkat çeken açıklamaları vardı. Hepsine değineceğiz. Öncelikle bir WhatsApp hattımızı paylaşalım. Sizlerden gelen mesajlara burada süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi bugün saatler 12-14 aralığında sizlerle birlikte olacağız ve sizlerden gelen bütün mesajları süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Evet, bir skandalla başlayalım bence. Ben öncelikle şunun bir altını çizerek başlamak isterim. Ben hakem konuşmayı çok seven biri değilim. Bugüne kadar benim burada yaptığım birden fazla programı dinleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Hakem konularına, komplo teorilerine ya da ne bileyim niyet okuma gibi işlere pek girmem. Ama dün olağan dışı şeyler gördük, artık buna da bir sessiz kalmayalım. Texas katliamı diye bir film vardı, bilirsiniz. Texas Chainsaw İngilizcesi. Dün de Alanya katliamı vardı. Bir hakem katliamı izledik Alanya'da. Bunu Beşiktaş özelinde söylemiyorum. Orada sadece hakem kararları özelinde söylüyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Alanya bir önemi yok şu an. Yani özne hakem bu söyleyeceklerimde. Şunu söyleyeyim öncelikle. Hakemin ismini de sizlerle paylaşarak. Adnan Deniz Kayatepe. Kendisi bir TFF hakemi, lisansla en üst klasmanda maç yöneten bir TFF hakemi. Dün Beşiktaş'ın maçını yönetti kendisi. Yani üç büyüklerden birinin maçını yönetti ve çok rahat bir şekilde şunu söyleyebilirim. Bugün ben ne kadar hakemlik becerisine sahipsem, bugün işte Rejide Vatikan abi ne kadar hakemlik becerisine sahipse, bugün bizi dinleyen sizler ne kadar hakemlik becerisine sahipse, kendisi de, bu beyefendi de bu kadar hakemlik becerisine sahip ve dün Süper Lig'de bir maç yönetti, bir Beşiktaş maçı yönetti. Gerçekten hayretler içerisindeyim. Ben dediğim gibi, bakın, hakem konuşmuyorum, normalde hiç konuşmam, niyet okumaya yokum. Böyle şeylerim yok, işte şeye de hiç girmeyeceğim mesela. Talimat gelmiş, klasik söylentiler var ya, talimat gelmiş, doğradı, katletti, şöyle böyle değil. Tamamen şahıs odaklı söylüyorum. Bu şahıs ne kadar hakemse biz de o kadar hakemlik yapabilirmişiz. Ve kendisi Süper Lig hakemi. Dün bir Beşiktaş maçı yönetti. İnanılmaz gerçekten. Yani ümit ediyorum Süper Lig'de görmeyiz bir daha kendisini. Tekrar ediyorum. Yani maçın en başından başlayacak olursak, pozisyonları zaten herkes görmüştür. Maçı izleyen izlemeyen, sosyal medyada infial yarattı bu pozisyonlar. Ya tekrar tekrar izleyince hayretlere düştüm. Yani Aliti'nin mesela Trossard'a attığı bir tokat mı yumruk mu yüzüne yaptığı bir hamle var. Buna devam kararı çıktı. Direkt kırmızı kart olması gereken bir müdahale. Daha önce defaatle gördük benzeri pozisyonları. Yani bir an herhalde bir hayal dünyasında bir Matrix'e giriş yapıp hakem acaba kendini boks hakemi mi zannetti mesela. Hani buna müdahale etme ihtiyacı duymayacak. VAR odasındakiler ne yapıyordu? Bunu da düşünüyorum. Çay, çorba, altın günü mü yapıyorlardı, kısır mı yiyorlardı, ıslak kek mi yiyorlardı içeride, neyle meşgullerdi mesela? Enteresan, bunu dediğimi Beşiktaş özelinde söylemiyorum. Aynı pozisyonu Alanyaspor aleyhinde benzeri kararlar verilmiş olsa yine söylerdim. Diyorum ya, hakeme en fazla sizin bizim kadar hakem var, odasındakiler de dediğim gibi çayda çorbada mıydı, sohbet çok mu derindi gerçekten bilmiyorum. Yani verilmeyen bir gol var, ceza sahası içinde gayet olan bir ikili temas var. Bu neden verilmedi anlamadım. İki tane penaltı pozisyonu var çok net. Yani ilginç. İlginç. Dediğim gibi yani kendisinin Süper Lig'de olmaması lazım. Hakem olarak söylüyorum. VAR odasındakilerin de bir gözden geçirilmesi gerekiyor bana sorarsanız. Şeyden hiç girmeyeceğim şu anda. Oyun şöyleydi, şöyle iyi oynadılar, böyle eksikler vardı, bu daha iyi yapılabilir, şu daha iyi yapılabilir. Hiç onlara girmiyorum. Az önce dediğim gibi hiç komplo teorilerine, niyet okumalara girmiyorum.

0: Yok katliamdı, talimat geldi, yapıydı, kapıydı, öyle şeylere hiç girmeye gerek yok. Hakem çok kötü hakem. Dünkü bu skandal kararların ardından bir daha mesela Süper Lig'de büyük maç verecekler mi? Çok merak ediyorum. Ya bu ne gibi biliyor musunuz? Mesela canlı yayına çıktık. Bir sekanstan bahsetmiyoruz ya burada. Az önce mesela birden fazla örnek verdim. Şu şurada şu yanlış yapıldı, bu burada yanlış yapıldı diye. Bir yayına çıktık bugün. Nasıl MHK'nin ve federasyonun başkanları var. Bizim de genel yayın yönetmenimiz var işte sevgili Ali abi, Ali Erim. Bugün bir yayına çıktık. Ben bir saat boyunca sürekli olarak gafletler, burada bize işte sıkıntıya sokacak cümleler sarf ediyorum. Dengesiz hareketler yapıyorum. Çok fazla hata yapıyorum ve bana bir yaptırım uygulanmıyor. Bu mümkün mü? Ya bu sadece hakem özelinde değil. Bir kuruma hizmet ediyorsan yaptığın her şeyin bir sonucu olmak zorunda. Adamı oyarlar. Olması gereken bu, bir yaptırım olmak zorunda. Diyorum yani burada benim şu an 12-14 arası yayındayız. Ben burada 5 tane gaflet patlatayım. Bunun bir karşılığı olmalı değil mi? Yani. Gerçekten çok enteresandı. Üzerine yine konuşacağız. WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım, sonra reklama gidelim. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur, Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz diyelim, kısa bir araya gidelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünkü Alanyaspor Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına biraz serzenişte bulunmuştum. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Bunu şey olarak bakmayın, hani Beşiktaş aleyhinde, Beşiktaş lehinde, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Alanya Spor aleyhinde, lehinde değil. Hakem kararı doğru değil. Böyle bakalım. Hakem üzerinden konuşuyorum şu an. Maçta değil. Hakem Adnan Deniz Kayatepe hakkında dün bir araştırma yaptım maçı izledikten sonra. Kendisinin hakemliği ile alakalı biliyorsunuz şey vardır, hani insanların blog gibi görüşlerini yazdığı Ekşi Sözlük diye bir site var. Tam 40 sayfa post entry girilmiş. 40 sayfa hakemle alakalı Trabzonspor Samsun maçı, Fenerbahçe Başakşehir maçı, bir sürü maçtan örnek verilmiş. Performansıyla damga vurduğu olumsuz anlamda. Geçen sene Trabzonspor Samsun Spor maçında Trabzonspor aleyhinde çok fazla kararı olmuş. Fenerbahçe Başakşehir maçında devre arasında Fenerbahçe'nin %100 bir kontratağını kesmiş, ilk yarıyı bitirmiş falan, böyle şeyleri var kendisinin. İlginç. Biraz mesajlara bakalım. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar, hoş gelmişsin Salim abi. Salim Manav bir süre senelik izinde, kendisi burada olmayacak, yerine ben doldurmaya çalışacağım. Hayırlı kandiler tüm Radyo Spor çalışanlarının, dinleyenlerin, Batıkan kardeşim hepsinin kandili mübarek olsun ve bu hafta hakemleri gördük. Vardaki hakemleri de gördük, Rabbim işini gücünü rast getirsin Salim abi demiş. Vardaki hakemleri neyse. Halil Demir, hoş geldin Burak kardeşim. Beşiktaş maçındaki hakemin yaptıkları yüzünden Beşiktaş'ın 3 puanı gitti. Bunun hesabını kim verecek? Belki de biz 3 puanla şampiyonluk yarışında geride kalacağız. Yani ben dediğim gibi 3 puana falan da bakmıyorum. Böyle bir hakemin yer almaması lazım. Ya bu şey tamamen liyakatle alakalı bir şeyden bahsediyorum ben. Orada olmayı hak edeceksin abi. Orada olmayı hak edeceksin. Bak 3 puan gider, 5 puan gider, Beşiktaş puan kaybeder, Galatasaray kaybeder. Onları geçtim. Orada olmayı hak etmiyorsan olmayacaksın. Böyle skandallara bakın, araştırdım diyorum. Ekşi Sözlüğe girin bakın. Daha önce sonra pozisyonlara da baktım. Geçen seneki Samsun Spor Trabzonspor maçı, Fenerbahçe Başakşehir maçı, bir sürü maçta benzeri durumlar var. Neyi bekliyoruz abi? Yani bunun bir yaptırımı olmalı. Belki klasman düşüreceksin, belki bir şey yapacaksın. Ya ben hiç hakem konuşmayı sevmem. Bilen bilir. Ama bu da fazla yani. Sonra işte millet hakem konuşunca burada yapmayın etmeyin gerek yok diyoruz ama gerek var abi, bu normal bir şey değil yani, dün sağlıklı bir şey izlemedik. Hakikaten dün sağlıklı bir şey izlemedik yani, bilmiyorum. Yani şampiyonluk yarışına nasıl tesir eder, ne olur ne biter, orasını şu an çok erken kestirmek için. Yani büyük takımlar zaten biraz tökezleyerek başladı o konuda hani. Biraz daha süreci görmek lazım, nasıl taşlar yerine oturacak, nasıl ilerleyecek ama böyle hakemlerle çok konuşuruz. Ben dediğim gibi ben normalde futbol programı düzenli olarak yapmadığım için benim açımdan bu bir şans. Ben hani geriliyorum çünkü hepiniz farkındasınızdır, hepiniz geriliyorsunuz. Böyle biter mi bilmiyorum. Öyle bir Türkiye'de hakem algısı, hakem yapısı var ki. Yapı dediğim hani bu mevcut kastedilen yapıdan değil hakikaten. Yapılan

diyeceksin o zaman yani. Çok tökezliyorsa, çok hata yapıyorsa. Immobile Barış Alper Yılmaz'a kupada yaptı, faul bile vermedi. Ben Burhan demiş. Aynı hakem mi? Bir kontrol etmek isterim. Bakalım. Hatırlıyorum Immobile'nin pozisyonunu. Orada da net bir faul vardı bu arada. Hiç şüphesiz onu da Barış Alper Yılmaz'a yaptı. Çok fazla ikili sürtüşmeye girmişlerdi. Akabinde işte pozisyonun agresyonun arttığı bir bölümde Immobile'nin sert bir müdahalesi vardı. Atilla Karaoğlan'mış, aynı hakem değil. Yani o pozisyonda da verilmedi de o gün de konuşmuşuzdur yani 2 yıl geçmiş üzerinden artık. Doğru, verilmedi ama özne farklı şu an yani. Okey. İyi yayınlar Burak kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin, dediğin her şeyin altına imzamı atıyorum. Saygılar. Teşekkürler. Yani dediğim gibi ben bunu bir taraf açısından söylemiyorum. Bu hakem yarın bir gün Galatasaray maçında, Fenerbahçe maçında, Trabzon maçında ya da ne bileyim işte Kocaeli Spor maçında, Göztepe maçında aynılarını yapacak ve hani belki de 3 büyükleri maçında yapmadığı için bu göz ardı edilecek. Takımlar müşkül durumda kalacak, hakları yenecek. Ya ve abi yani bir yaptırım olması lazım. Benim bahsettiğim bu. Yoksa dün kim kaybetmiş, kim kazanmış orada değilim. Gayet açık yüreklikle de söylüyorum. Aynı kararlar Alanyaspor aleyhinde verilse ona da karşıyım. Yok öyle bir şey. Yani işini herkesin doğru yapması lazım. Futbol sahada oynanır, iyi oynayan kazanır, kaybeder. Bunlar takımların kendi yapacağı hesaplar. İyi oynadı, kötü oynadı burada da konuşuruz ama şu an bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Yani bu dünkü maç özelinde değil. Şimdi hani bir dinleyicimiz az önce dedim ya işte Immobile'nin Barış Alper'e yaptığı kırmızı kart bu arada çok net. Süper Kupa'dakinden bahsediyor. Bir beis yok. Ama kinayeli bunu söylüyorsunuz. Aynı hakem yarın Galatasaray maçında da çıkıp bir Galatasaray maçına atandığında Galatasaray lehine böyle kararlar verirse burada konuşmayalım mı mesela? Beşiktaş'a da yapmıştı mı diyelim. Ya burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Şu an eleştiride bulunduğum şeyin öznesi Beşiktaş değil. Ya da Beşiktaş'tan ötürü de değil. Hakem kararlarıyla alakalı. Kim aleyhinde kim lehinde değil. Böyle bir şey yok. Yani diyorum ya. Yarın bir gün aynı hakem işte az önce kinaye yaptığınız için söylüyorum. Galatasaray maçında aynı şeyleri yaparsa uğraş dur işte. Burada da bu sefer şey olacak işte Beşiktaş maçında da yapmıştı. Olur o kadar mı diyelim yani. Ya da öyle mi desinler dinleyiciler bilmiyorum. Ya o yüzden yani geçen hafta saç çekilirken keşke yine kıyamet koparsaydınız. Geçen hafta yayında değildim. Yine yanlış bir şey varsa konuşuruz. Yani burada dediğim gibi ben taraf olarak konuşmuyorum şu anda. Hani o en sıcak gündem olduğu için dün akşam oynandı ve kör göze parmak bir durum olduğu için. Yoksa bir yerde bir yanlışlık varsa yanlıştır. Yanlışın Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yok. Yanlış yanlıştır. Ankara'dan Fatih. Burak Bey, Immobile Barış Alper'in kafasına bu şekilde iki defa vurduğu zaman Beşiktaş'ta arkadaşlar güncelleme yapıyordu. Tabii ki hareket doğru demiyorum ama o zamanki yaklaşım farklıydı taraftar açısından. Yani doğrudur ama yanlış. O da mesela kırmızı kart Immobile'nin Barış Alper'e yaptı. Taraftar açısından yanlıştır ama ya burada şey var. Şimdi sana yanlış yapıldı diye başkasına yapılan yanlışa göz yumuyorsan yarın bir gün sen aynı durumda kaldığında bu sefer herkes sana sırtını dönecek yine falan. Hani yanlışa yanlış dersek bir problem kalmıyor. Bunu taraftar olarak söylemiyorum. Buraya hiçbir zaman hani taraftar yayıncı kimliğiyle girmedim. Galatasaray'ın işleri iyi giderken de iyi konuşuyorduk. Fenerbahçe için de öyle, Beşiktaş için de öyle. Kötü bir şey olduğunda da olduğu gibi konuşuyorduk. Bunun hani o dönem Beşiktaş taraftarı böyle yaptı, şu dönem Galatasaray taraftarı böyle yaptı diye değil mesele. Yani yarın aynı durumda aynı hakem aynı durumda farklı takımları da bırakabilir. İlla bu takımları da düşünmeyin burada. Atıyorum Göztepe'yi de Gençler Birliği'ni de bırakabilir. Gerek var mı? Yaşanmasın. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Bunu bir taraf gözünden bakmayalım. Bu hakemler insanı futboldan soğutuyorlar. Bu MHK varken bu tarz hakem yönetimlerini çok fazla göreceğiz. Selamlar demiş Nusret Özdemir. Selamlar Abdullah ben. Bence bu ligde hakemler bir şey kaçırmıyor. Pozisyonlarda renk farkı geçen sene kaldığı yerden devam ediyor. Diye bir yorumda bulunmuş. Yani bu niyet okuma dediğim gibi ona hiç girmeyeceğim. Hiç talimat işte şu yüzden yapıldı bu yüzden yapıldı yok. Ben pozisyon üzerinde söylüyorum. Burak Bey, geçen hafta Calo'nun Costa'nın saçını çekmesi nedir acaba? Burada Beşiktaş Eyüp Spor maçında. O da kırmızı kart bu arada. Ya ben geçen hafta yayında dedim ki hani burada şey demedim ama pozisyon bir şey yok devam edelim gibi bir durumum olmadı. O da kırmızı kart mesela. Ekstrem bir hareket. Yani oyuncunun sadece formasını çekmek gibi geçiştirebileceğin bir şey değil. Direkt kafasından saçını çekiyorsun. Kırmızı kart. Ya şeyi daha iyi anlatmaya çalışıyorum size bir yanlış anlaşılma olmaması adına. Bunu Beşiktaş üzerinden konuşmuyorum. Hakem kötü hakem olduğu için konuşuyorum ve yarın bir gün başkalarının da canını yakar. Bunu bir doğru anlayalım.
Calon'un

de kırmızı kart mesela. Yani misilleme olsun diye burada başka pozisyonlara örnek vermenize gerek yok. Kırmızıysa kırmızı, o da kırmızı, Immobile de kırmızı. Ama ben şu an Beşiktaş'tan bahsetmiyorum ki. Hani şey demiyorum. Az önce mesela bir yorum vardı. Beşiktaş 3 puanla şampiyonluk yarışının uzağında kalırsa. Bilmiyorum, şu an bahsettiğim şey o değil. Ben direkt hakem özelinde konuşuyorum. Yani

Geçen sene mesela Fenerbahçe Başakşehir maçında da çok eleştirilmiş. Trabzonspor Samsun maçında da aynı hakem verdiği bu tarz radikal kararlarla çok eleştirilmiş. Ben direkt hakem yönetiminden bahsediyorum. Ya burada birbirimizi doğru anladığımızı çok düşünmüyorum. Hakem kötüydü, orası ayrı konu demişsiniz. Ya Beşiktaş taraftar dediyse ki tahrik var diye, açık yüreklikle söylüyorum. Şey pozisyonu için söylüyorum. Immobile, Barış Alper. Ya tahrik mahrik diye bir şey yok. Bir oyuncuya vuruyorsan kırmızı kart. Yani burada motivasyonunun, argümanın ne olduğunun bir önemi yok. Bir taraftar ne dedi de değilim. Taraftar açısından da bir şey söylemiyorum ben şu an. Başka bir noktadayım. Bakalım bakalım. Kırmızı kart olmalıydı. Hem hakem hem VAR karar vermesi gerekiyordu ama onun dışında hakem Beşiktaş'ı çok korudu tüm maç. Daha ilk 10 dakika 3 tane ayağa basmadan sarı kart almalıydı Beşiktaş futbolcular. Ayrıca geçen hafta saç çekme pozisyonundan net kırmızı kart. Evet, geçen haftaki pozisyon için de dediğim gibi Calo'nun pozisyonu bence de kırmızı kart olmalıydı. Aynı yorum yapıyorum zaten. Hani burada çok farklı bir noktada değiliz. Selamlar, yayından önce söylediğiniz gibi. Selamlar, iyi yayınlar. Söylediğiniz gibi siz yayında 5 tane gaf ya da pot kırsanız bir yaptırım olur, fakat programdan önce size deseler ki söylediğim ve yaptığın her şeyi görmezden geleceğiz. Siz nasıl bir program sunardınız? Yani ya bu da şey var ama hani sana özgürlük tanımlar diye işini kötü yapmak zorunda da değilsin. İlginç. Bir şey bakın mesela yine İzmir'den Kamer Bey yazmış. Selamlar bu arada kendisine. Geçen hafta Calo'nun yaptığı sportmenlik dışı hareketi görmezden gelirseniz dün olanları yangın yerine çevirmeyin diye bir şey söylemiş. Ben Calo'nun pozisyonu ile ilgili kırmızı kart değil yorum yapmadım. Ben yayında değildim hafta içi. Burada bile değildim, öyle söyleyeyim. Yani genel olarak insanlar ne diyor bilmiyorum. Spor yorumcularının yorumu ne, şu an ne diyorlar, hani çok takip ettiğim bir şey değil. Bilmiyorum ama dediğim gibi şahsım adına o da kırmızı kart. Calo'nun geçen hafta yaptığı saç çekme hareketi de kırmızı kart. Bakalım bakalım balık bakalım. Burak abi iki hakem konuşmayı sevmiyorsun demiş, gülmüş bir dinleyicimiz. Yani normalde tercih etmiyorum. 30 geçeden sonra konuyu da kapatacağım ama çok hani ekstrem bir hakem performansı gördüğümüz için biraz üzerinde durma ihtiyacı duydum. Denizli'den Süleyman ben. Başakşehir Fenerbahçe maçında ilk yarıyı atak yaparken kesti. Başakşehir gol atmadan önce Fenerbahçe'ye faul vermedi. Attığı golde faul var, onu vermedi. O zamanlar kimse Fenerbahçe'nin dediklerine bakamadı bile. Şimdi kendi başlarına geldiğinde bağırmaya başladı herkes. Hakem çok kötü, berbat diye direkt denmiş. Yani ben aynı maç örneğini verdim işte az önce de. Yani Trabzonspor Samsun maçını da verdim bu arada. Bakalım bakalım bakalım. Beşiktaş maçında orta hakem çok kötüydü fakat VAR'dakiler art niyetli çünkü her şeyi gördükleri halde çağırmadılar demiş bir dinleyicimiz. Hayırlı kandiller Burak Bey, iyi yayınlar. Fenerbahçe taraftarıyım. Bu hakemler 3 tane hoca, 2 tane başkan yemiş. Bir grup hiçbir şey düzelmez demiş. Bakalım bakalım bakalım bakalım. İstanbul'da Nur, sadece onlar değil, Beşiktaş maçında o kadar çok sarı kartlık fauller yapıldı ki hiçbirine sarı kart vermedi. Gerçekten kötü bir hakemdi. Süper Lig'de böyle hakemler istemiyoruz. İşte bundan bahsediyorum. Süper Lig'deki hakem kalitesi bu seviyede olmasın. Yoksa dediğim gibi yani kim puan kaybetmiş, kim almış, şu an o noktada değilim. Ya zaten yayıncı olarak o noktada da olmamam lazım. Maçı konuşurum. Şu iyi oynadı, bu kötü oynadı değerlendiririm ama ben şu an hani kulüp televizyonda değilim. Ben hakemden bahsediyorum. Hani işte burada biraz niyet okuma yapıp Calo'nun pozisyonundan bahsediyorsunuz geçen hafta ama geçen hafta maç oynandı, ben sonra programda değildim mesela ve hani İstanbul'da dahi değildim. Bence kırmızı kart. Sorsaydınız, fırsat olsaydı söylerdim. O yüzden yani burada biraz da büyük bir problemden bahsediyorum ama yani iyi yayınlar İzmir'den Tezcan ben. Trossard'da yapılan hareketi orta hakem görmemiş olamaz mı? Bu konuda yan hakem veya VAR hakemin uyarması gerekmez mi? Yani VAR için de eleştiride bulunduk ya. Yani ne yapıyorlardı o sırada mesela? Abi federasyon başkanı açıklama yapmış. Bu haftaki hakemlerden memnunum diye, haberin var mı? Görmedim açıkçası, yalan olmasın.
Merhaba Burak Bey, Kocaeli'den Muzaffer, 60 yaşındayım. Bugüne kadar yüzlerce hatta binlerce maç izledim. Artık her şeyi fütursuz yapar hale geldiler.

0: Maç izlerken hiçbir zaman kötü söz bile kullanmadım ama bunu da bir şey söylemek istiyorum. Ayıp, gerçekten çok ayıp demiş. İyi yayınlar dilemiş. Merhabalar, ben Mersin'den Mehmet Emin. Artık kornerleri bile düzelten VAR'ın burada zinhar karışmaması düşündürücü. Sizce de garip bir durum değil mi? Yani işte. Beşiktaş'ın penaltı pozisyonları var. Takdir haklarını onlardan yana kullandı. Alanya'nın oyuncunun her türlü çekmesine izin verdi. Sert oyuna izin verildi. Sanki Beşiktaş'ı yıpratmak için özel olarak uğraştılar demiş bir dinleyicimiz. Ha bak, mesela çok güzel bir yorum. Buradan isminize de bakmak isterim. Hani doğru analiz etmişsiniz şu anki diyaloğu. Hem benim açımdan hem dinleyiciler açısından. Hakan Çetin, selamlar. Abi yayınlar. Sen olaya tüm açıdan bakıyorsun ama maalesef taraftar olarak biz takım takım bakıyoruz olaya. Ben takım takım ilgilenmiyorum. Yani dediğim gibi. Dünkü hakem yönetimini ben bir Beşiktaş maçında görmek istemediğim gibi Galatasaray maçında da, Fenerbahçe, Trabzonspor, diğer hiçbir takım maçında, Süper Lig'de görmek istemiyorum. Ve yoksa kimin maçında olduğu beni enterese etmiyor. Öyle söyleyeyim ya. Ben bu hakem kalitesinin artık belli bir regüle edilmesini, belli bir düzeyin üstünde olmasını istiyorum. Bu tarz fahiş şeyleri görmek istemiyorum. Bütün olay bu. Yani taraftar olarak bakın. Ya, beni burada hani birazdan niyet okuma yapıp olayı aslında Beşiktaş cephesinden ele alan bazılarınız var. Aslında anlatmaya çalıştığım şey o değil. İşte Calo'nun pozisyonu, Immobile'nin pozisyonu yazanlar var. Onlar kırmızı kart. Ben reddetmiyorum ki, yanlışsa yanlış. Yanlışın rengi yoktur. Ya da doğrunun da rengi yoktur. Kime yapıldıysa yanlış, yanlıştır. Bunun dediğim gibi olaya öyle bakmıyorum ben. Ben 2 sene önce Süper Kupa dönemi Immobile'nin pozisyonu kırmızı kart diye yayında da söyledim. Hafta sonu bahse gireriz yayında. Onun haricinde işte Calo'nun pozisyonu, geçen hafta burada değildim. Olsaydım yine söylerdim. Çok net bir kırmızı kart. Rakibine saçını çekmek gibi bir şey yok. Şunu doğru anlayalım. Ondan sonra sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yanlışın rengi, takımı, hiçbir şeyi yoktur. Yanlış yanlıştır. Beni böyle anlayın. Ondan sonrasında bir problem yok. Hani o yüzden yanlış anlamazsanız sevinirim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Trossard'ın pozisyonunda atladığımız bir şey var. Orta hakem olayın olduğu bölgeye bakmıyordu. Eğer ki VAR çağırsa orta hakem kesin kırmızı kart verirdi ama pozisyonun içinde başka detay var ise önce Trossard çekiyor bana göre. Faul Alanya'ya verilmeliydi. Alanyaspor futbolcuya kırmızı kart verilmemeliydi Mustafa Demirkaya. Yani burada hakem oraya bakmıyorsa en azından VAR çağırıp hakemin takdirine bırakmalıydı. Yani tutup da Trossard'ın önceden bir faul tespit edilirse Alanya'ya faul verilsin ama en azından soru işareti bırakmasın. Yani. Merhabalar. Alaşehir Beruda'dan Ercan ben. VAR'daki arkadaşlara benim yeğenimi yollayayım. Kısır yapıp gün yapmayı çok seviyor demiş. Bolu'dan selam Burak Bey. Dünkü maçta Agbadu'nun dirseğinde kırmızı karttı. Alanya'nın penaltısı verilmesi. Trossard'da tokat kırmızı karttı. Hakem iki tarafında hakkını yedi. Yani bakın mesela ekstra örnek pozisyonlar geliyor. Yanlış verilmediyse bunlar da yanlış. Ya şey olsun mesela, atıyorum. Agbadu'nun kırmızı kartı varsa kırmızı kart verilsin, Beşiktaş 10 kişi kalsın. Alanyaspor'un penaltısı verilmiyorsa verilsin. Gerekirse hani maç 3-0 bitsin, 5-0 bitsin. Ben o kısmı ile ilgilenmiyorum şu anda. Yani onunla bir derdim yok. Bakın siz de söylüyorsunuz hakem hataları. Yanlış, yanlış. Galiba bir reklamımız var. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Dilerseniz birazdan mesaj kutumuza bakıp sonrasında Trabzonspor-Başakşehir maçına geçelim. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşılaşmasından biraz bahsederiz. Böyle sohbette mesajlarımıza, yolumuza devam ederiz. Günaydınlar. İlk hafta Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne yenilince Mahmut Usta ortalığı yıkmıştı. Dün Konya'ya 4 tane atınca sessize alındı telefonlar galiba demiş. Adnan Çal, bilmiyorum. Buna bir şey söyleyemiyorum. Devam edelim. Herkes Trossard'ın pozisyonuna takılı kalıyor. Verilmeyen net de bir gol var. Onu da kimse görmeye söylemiştik. Ohun pozisyonda da orada çok bence doğal bir temas olmasına rağmen gol verilmedi mesela. Yani ne diyelim ki artık, neyse. Güzel bir mesaj var Murat Şafak'tan. Selamlar. Sevgili Burak, ilk defa hakem konuştuğun için herkesin de yumuşak karnı hakem olduğu için sana yükleniyormuşuz gibi oldu ama herkesin